0: program kaç tane yapıldı? Bu insanlar ne yaşadı? Yani neden geldi?
1: Medyada,
0: ne oldu?
1: Medyada hiç Suriyeli çıkartıp
0: evet.
1: Burada ne yer, ne içersiniz, evet. Ne dersiniz? Ya da Suriye için ne düşünüyorsunuz diye sordunuz mu?
0: Aynen öyle. Kitabımda da aynen bu sorular da var zaten. Şimdi Arapça bilmeyen, ömründe bir kere Suriye'ye gitmemiş, Suriye'nin toplumu, kültürünü vesairesini hiç bilmeyen insanlar ekranlarda bize Suriye anlattılar. Bu nasıl bir iş? Tabii ki bildikleri bir tek şey güvenlik olduğu için sabahtan akşama biz PKK üzerinden bir Suriye hikayesi veya Rusya-Amerika politikaları üzerinden veya işte doğalgaz, petrol, ekonomi politik, yani ekonomi politik, küresel güçler ve örgütler üzerinden biz bir Suriye hikayesi dinledik. Ama bu Suriye'nin gerçeği değildi.
1: Yahut Esed'in
0: tam da böyle olduğu için bir şey daha söyleyeyim.
1: Çok da olumlu portreleri de çizildi maalesef ülkemizde. Çizildi.
0: Bir şey daha var. Şimdi her şeye güvenlik şeyle baktığımızda ve hafızasızca baktığımızda ne oldu mesela? Ülkemize dendi ki PKK PYD meselesini çözmek için rejimle işbirliği yapmamız lazım. Başka çözüm yolu yok. Şimdi askeri uzmanlar bunları söylediler. Peki PKK nereden çıktı? Suriye rejimiyle PKK ilişkisini hiç mi bilmiyorsunuz? Bakın, askeri uzman olacaksınız ama PKK'nın kurulur kurulmaz Öcalan'ın 79'da Suriye'ye gittiğini, 98'deki Öcalan krizine kadar Suriye istihbaratının denetiminde kaldığını, Suriye'deki Kürtler PKK PYD'ye katılırsa Suriye ordusunun askerlik yapmaktan muaf olduğunu geçmişti.
1: Ama aslında Kürt diye bir şeyin Suriye'de tanınmadığını...
0: Öyle bir kısmı açısından evet. Yine 2012'de rejim Kürtlerin yaşadığı bölgelerden düzenli bir şekilde çekilip bütün kurumları PKK'ya devretti. 2011'de hapishanelerden salıp anlaşma yaptı. Şimdi 2014'te PKK-PYD Amerika'nın kontrolüne geçti. Daha önce rejimin kontrolünde üçüncü bir yol. Devrimci muhalefete darbe vurmak üzere ve Türkiye'yi rahatsız etmek üzere kullanılmış bir şeydi. Şimdi Suriye rejimi muhaliflerden rahatsız, PKK-PYD'den değildi ki. Şimdi rejimle PKK-PYD ilişkisini yok sayıp biz onunla ilişki kurduğumuzda PKK-PYD meselesi bitecek zannetti bizim uzmanlarımız. Çünkü hafızasızca bakıyorlardı.
1: Peki laboratuvar gibiydi Suriye hakikaten. Ve yani genel olarak özellikle mülteciler konusunda olumsuz konuşanlarda şöyle bir zaviye vardı. Sanki orada bir kurtuluş savaşı yapılıyor. Bir cephe var, yabancılar gelmiş, işgal etmiş. Ve bir ülke yönetimi var. Bir de işte o ülke yönetimiyle hemhal olup yabancılara karşı savaşması gereken insanlar varmış
0: şöyle,
1: gibi nasıl kaçıp gelirler?
0: Yine kendi şeyimizle, İstiklal Harbi hikayemizle bağlantı kurup
1: evet.
0: Buradan sorguladık
1: fakat
0: insanları.
1: Buradan bakanlar, yani buradan bakışla beraber, şimdi kendim de unuttum ne söyleyeceğimi. Bu çok yaygın bir bakıştı. O arada, evet şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Rusya'dan az çok söz edilir olsa bile, mesela biz İsrail ve İran'dan pek söz etmedik.
0: Evet.
1: Halbuki Suriye Savaşı'nda İsrail'de pozisyonunu güncelledi. Bir de tabii çok önemli bir İran faktörü vardı. Bunda da yine ne sebeple görmedik?
0: Bir kere bilgi problemi, ben size bunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de gerçekten bir bilgi problemi var. Ve ilgi problemi var.
1: Ya,
0: Biz
1: zaten bilmiyoruz mu?
0: Hem bilgi problemi var ama bilen insanlarımız var. Bakın bilen insanlarla o konu ama ilgi problemine geliyoruz. Şimdi o konu konuşulsa ne kadar reyting alır, diğeri konuşulduğunda ne kadar reyting alır?
1: Şöyle diyorsunuz pardon kitapta diyorsunuz ki Arap televizyonlarını seyrediyorum. Türkiye'den katılan konukları
0: evet.
1: Görüyorum. Bu konuklar son derece nitelikli. Donanımlı ve mülazaları da öyle. Ama aynı konukları Türkiye'deki televizyonlarda görmüyorum.
0: Evet. Şöyle El Cezire'de bu şey vardı. Haber programı. 3000 Arap gazeteci Türkiye'de yaşıyormuş. Ve ben geçmişte her gün yabancı basını takip ederdim. İngilizce veya Arapça basın hiç fark etmez. Yani ister Avrupa

0: basını olsun, ister Arap basını olsun. Her gün mutlaka en az bir tane İstanbul'dan bağlanmış bir Arap gazeteci görürdüm. Görüş beyan eden. Bazıları gerçekten çok çok şey öğrendiğim insanlar oldu. Şimdi bunlar aramızda, bakın, farkında değiliz. Bir Mısırlı siyasetçiyle röportaj yaptığımda çok memnun oldu. Dedi ki bizim görüşlerimizi hiç bilmiyorsunuz dedi. Senin üzerinden fikirlerimiz yayılacak dedi. Düşünün. Yani bakın, bizim imkanlarımız yok değil. Bizim o kadar çok imkanımız var ki, ama imkanı imkan olarak görmüyoruz. Çünkü neden? Zihnimiz kapalı, bakın. Kendi Türkiye merkezi bakıyoruz her şeye.
1: Ne oldu da görmedik? O görülmedi yani, daha doğrusu işlenmedi. Tabii ki hiç kimse görmedi değil, gören gördü de. Ama genel olarak
0: Suriye konuşmak riskliydi.
1: Etkili olan.
0: Suriye konuşmak riskliydi. Dolayısıyla insani olarak bakıldığında vesaire, bunlar ekranlarda istenir miydi? Yani mesela benim anlattığım konular, yazdığım konular ekranlarda konuşulsa, o dönemin ırkçı atmosferini düşünün. Nasıl saldırılar olurdu?
1: Evet, ama bizi bölgeyi İsrail'den kurtaracak ülke Suriye'ymiş, Esad'mış gibi. Evet. Dünya kadar analizi izledik.
0: Ya bakın, Suriye'nin Esed rejimine siz sorsanız onlara, Baas rejimini anlat desen birçoğu anlatamaz. Çünkü neden? Çok iyi oldu bu. Yüzeysellik bahsimde, kitapta anlattım. Görünenler ve görünmeyenler vardır. Biz genelde görünen iceberg'in, buzdağının üstüyle hep yetindik. Ama bir de buzdağının altı var. Şimdi rejimin kurduğu bir hikaye ve bir vitrin var. Bizim genelde o vitrine, o hikayeye bakıyor. Ama o hikayenin altında bambaşka bir şey var.
1: Ne vardı?
0: Hem askeri yapısı hem siyasi yapısı bakımından ikili yapıdır. Bu bir. Ama siz İsrail açısından bir değerlendirmem istediğiniz için ona geleyim. Yüzeyde İsrail'e karşı söylemde acayip yüksek sesle konuşan bir rejim var. Direniş ekseni vesaire vesaire. Alttan işbirlikleri vardı.
1: Ya da Yarmuk'u
0: tabii ki
1: bombalayan bir rejim var.
0: Bir kere Suriye rejiminin uyguladığı bütün politikalar İsrail'in işine yaradı. Nedir mesela? Şimdi Golan'ın yanında Kuneytra. Kuneytra'yı işgal etti zaten rejim devredikten sonra. Onun yanında Dera var. İsyanın başladığı yer. Ben gittim Dera'ya. İnanamadım. Yani tabii Dera Zor en beteri diyorlar. Oraya gitmemiştim. Henüz daha PYD vardı. Dera en gitti, her yerde yıkım vardı. Gittiğim en çok yıkım almış yerlerden biri Dera'ydı. Aynı zamanda hayat yoktu. Yani ben diğer yerlerde yıkımın arasında bir hayat gördüm.
1: İyi kötü.
0: Vardı. İnsanların yüzünde bir ifade vardı. Ama Dera, evet, insanları sokakta gördüm. Azdılar ve ruh yoktu. Bakın. Şimdi İsrail'in 7 Ekim'den, 8 Aralık'tan sonra politikası neydi? İşte Davut Koridoru. Ben Suriye'ye gitmeden Davut Koridoru'nu bir hikaye olarak görüyordum. Ne zaman ki Dera'yı gördüm, bu gerçekleşebilir dedim. Çünkü Dera'dan sonra zaten Süveyda, Dürzilerin yaşadığı bölge var. Dolayısıyla neyi gördük? Ve Suriye rejimi Dera'yı ve Şam kırsalını yıktı. Buralar İsrail'in yayılmak istediği alanlar. İkincisi, İsrail'in Suriye'de istemediği şey ne? Mültecilerin şeyi, değil mi? Suriye'deki mültecilerin yarısı yerinden oldu. Üçte bir, yanlış hatırlamıyorsam, yurt dışına gittiler.
1: Ha, onlar da kalsın istemiyor. Orada da kalsın istemiyor.
0: Tabii ki. Çünkü mülteci kamplarında yaşayanların her zaman geri dönme hayali var. Evet. O mülteci, bakın, biz Gazze'de sadece mülteci kamplarını yıkmadı İsrail. Batı Şeria'da da 7 Ekim'den beri Batı Şeria'daki mülteci kamplarını yıkıyor. Binlerce evi yıktı. Hiç bakın,
1: şurayı
0: haber bile olmuyor.
1: Netleştirebilir miyiz Ayda Hanım? Şimdi rejim Dera ve nereyi söylediniz?
0: Şam kırsalı.
1: Şam kırsalını bombalarken, yok ederken İsrail bundan memnun oldu. Ama evet, İsrail memnun olsun diye yapmadı bunu. Şimdi çünkü öyle de zannedilebiliyor.
0: Yok, hayır.
1: Fakat sonuçta İsrail
0: yaradı.
1: Esed rejiminin yaptıklarından istifade edeceği için Ve yerine

0: gelecek olana kuşkuyla baktığı için destekledi diyebilir miyiz?
1: Burada şöyle bir şey de var. Evet. İsrail'in istediği en iyi senaryo birbirlerini yesinler. Savaş uzadıkça uzasın, yıkıldıkça yıkılsın.
0: Tabii.
1: Ve bu İsrail avantajınaydı. Ama İsrail'in aynı zamanda rejimi bakın 2012, 2013 ve 2015 üç defa devrilme aşamasına geldiğinde her seferinde bunu frenleten ve engelleten İsrail'di. Şimdi size Lübnan'da...
0: Bunu konuşmadık mesela biz hiç, evet, Türkiye'de, evet, gördüğüm kadarıyla.
1: Maalesef. 2023'te Mayıs ayında ben Lübnan'a gittim. Orada çatışma çözümü ve arabulucu bir beyefendiyle.
0: Ama bu sır da değildi.
1: Evet. Şimdi ondan bir alıntı yapacağım. Yaptığım röportajda durumu çok güzel özetledi. O yüzden aynen okumak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Şimdiye kadar aşikar olan şu. Neredeyse bütün küresel ve bölgesel güçler arasında Beşar Esed'in bazı tavizler vererek başta kalması gerektiği yönünde ilan edilmemiş bir uzlaşma var. Şundan emin olun, ABD ve İsrail dahil hiç kimse Esed'in devrilmesine izin vermeyecek. Batı ve İsrail için Suriye devletinin başına en uygun seçenek Esed ailesidir. Beşar Esed'den daha uygun bir başkan bulamazlar. Kendilerine meydan okuyup vuracak Hamasvari yeni bir örgüt kurma ihtimali bulunan Sünni bir yönetimdense Alevi Esed yönetimini 1 milyon kez kat yeğlediler. Ama Esed rejiminin de zayıflayarak iktidarda kalmasını istediler. Bu yüzden kanaatimce Suriye'de barış, öyle veya böyle rejimin iktidarını teyit etmek ama yüksekten uçmaması için bazı kanatlarını budayarak zayıf tutmak üzerine kurulu dedi. Şimdi 7 Ekim olmasaydı hikaye aynen buydu. Çünkü rejim Arap Birliği'ne de kabul edilmişti. Artık devletler diplomatik ilişkilere başlamışlardı.
0: Kim tutar Esed'i olacaktı. Şimdi, peki İran'ın yine Suriye'deki varlığında neyi gördük, neyi görmedik?
1: Bir de şunu söyleyeyim.
0: İsrail'e.
1: Şimdi her ay İsrail mutlaka Suriye'yi bombaladı. Biz buradan baktığımızda, bak, Esed rejimini düşürmek için diye düşünüyoruz, zayıflatmak için. Benim bir öğrencim var, Suriyeli ile evli. Onlar savaş boyunca da gidip gelebiliyorlardı. Şam'daydı ailesi, eşinin. Bana işte gördüğün her şeyi anlat diye ona söylemiştim. Şunu dedi, ben oradayken bombalandı dedi. Benim ödüm patladı. Kaçmaya çalıştım. Ailesi, eşimin gayet normal bir şekilde gülüp eğleniyorlardı dedi. Ne oluyor savaş, işte İsrail vurdu dediğimde aman ne olacak, her ay İsrail düzenli vurur, bu ayki de ne vurdu. Suriyeli hedefleri vurmuyor. İran ve müzahir unsurların şeylerini vuruyor. Ama biz nereye vurduğunu bilmiyoruz bakın. Aynı öğrencim rejim devredikten sonra Esed rejimi İsrail Suriye'yi vururken hepsi, ailesi hepsi büyük bir korku içindelerdi. Çünkü artık gerçekten Suriye'yi bu hedef vurmaya başlamıştı. Daha önce Suriye rejimini vurmuyordu İsrail.
0: Orada karşılıklı İran'la itiştiler, öyle mi?
1: Aynen öyle. Veya yani dışarıdan bakıldığında ki gibi değildi. İsrail'in amacı
0: Yani Suriye'ye düşen füzeyi Suriye'ye zannedebiliyoruz. Evet. Halbuki değil. Düşman hedefi o değil.
1: Evet. Peki İran'a geldik.
0: Evet. Onda neyi gördük, neyi görmedik?
1: İran'ın
0: neyi ne kadar gördük?
1: İran bir kere orada kara gücü olarak baştan sona vardı. Ama tekrar söyleyeyim. Nerede vardı? Rejimin kontrolündeki alanlarda vardı. Rejimin kontrolündeki durumla ilgili biz gündem yaptık mı? Rejimin bulunduğu bölgede neler yaşanıyor? Hiç bunlar tartışıldı mı bu ülkede? Çünkü bilmiyorduk bakın.
0: Neler yaşanıyordu?
1: Sadece şunu söyleyeyim. Esed rejimi devrildiğinde, şimdi Halep çok hızlı düştü değil mi? 2 günde düştü, sonra 9 günde başkent düştü. Herkes şaşırdı. Ben Türkiye'de veya Avrupa'da başka yerlerdeki Suriyelilere sorduğumda, ailesi Halep'te olanlara sorduğumda şöyle diyorlardı. Halep'te rejim falan yok, güvenlik gücü. Hizbullah Halep'i elinde tutuyor diyorlardı. Şimdi dolayısıyla Lübnan'da 2024'te Lübnan Savaşı başladığında Suriye'deki Hizbullah milisleri ülkelerine döndüğünde çok zayıftır rejimin Halep'teki tahkimatı. Ama biz bunu biliyor muyuz? Hayır. Ne dedik? Suriye rejimi rejim artık Suriye'yi kontrol ediyor. Orayı tamamen kontrol altına aldı zannettik. Elinde daha doğrusu tutan rejim zannettik. Ve dolayısıyla sanki güçlü bir Esed var, ilişkili kuralım diyorduk.
0: Bir şey daha ıskalamayalım. Bir de Hizbullah dediğimiz. Ondan önce İsrail'le savaşan aynı zamanda bir şeydi, örgüttü. Ama Suriye Savaşı'nda biz nasıl bir Hizbullah gördük?
1: Çok acıdır.
0: Yani bu defa da evet. Biraz evvel söylediğiniz, evet buyurun, İsrail gibi zalim bir rejimin... Evet.
1: Çok acı bir şeydir. Yani yanında. Bakın, bölgeyi gerçekten ibret nazarıyla incelemek gerekiyor. Sloganik veya işte bir ideoloji bagajla değil. Maalesef muhalifler elindeki yerlerin 2013-2014'ten itibaren Hizbullah geri aldı. Bir sürü Suriye ordusu şeyiyle değil. Ve Suriyeliler kaçarken onların evlerine kondular. Tabii ki. Yani sonra ne oldu?
0: Yerleşimciler gibi mi? Bir nevi.
1: Kimisi geçici olarak, kimisi kalıcı olarak, çünkü artık Suriye'de Suriye'nin bir savaşçı, Suriye'nin bir parçası haline gelen bir sürü savaşçılar vardı.
0: Nasıl yani, ailesiyle birlikte mi gelip
1: yerleşti? Ailesiyle gelenler de var tabii ki, yerleşenler de vardı. Çünkü şeyi unutmayın, rejim herkes Sünni değil tabii, ama Sünnileri özellikle bir demografik mühendislik olarak sürerken dışarıya. Peki İran neyle orada yerleşik kalacak? Şii nüfus transfer ettiler. Mesela kimleri? Afgan Şiileri. Başkalarını. Kalıcı veya geçici olarak yerleşenler oldu. Hizbullah'ın bir kısmı geçiciydi. Yani yıllarca başkalarının
0: evlerine. Yani Suriyelilerin evlerine mi yerleşti?
1: Tabii ki yerleştiler. Çünkü o evler boşaldı. Bir kısmı satıldı. Rejim 2018'de yeni bir kanun çıkarttı. İşte bir ay içinde gelip tapusunu göstermeyenlerin malları artık rejimin kontrolüne geçiyordu. Rejim onları açık artırmayla sattı ve o şeyler, bunların bir kısmı İran ve bağlı yakın milislerin alanlar çok oldu. Bir başka şey, Suriye'de ekonomik kriz berbat vaziyetteydi. Yani insanların maaşı 20 dolardı. Geçinebilmesi mümkün değil zaten. Bu şartlar altında mülklerini satanlar oldu ve genellikle de o yabancı savaşçılar satın aldılar. Bu tip vakalarda oldu. Şimdi çeşit çeşit. İlginç olan Suriye halkını yerinden etti Hizbullah ve çok acı bir şekilde 10 sene sonra yaklaşık İsrail'in Güney Lübnan'daki Şiileri yerinden etmesini gördük. Bunlar çok acı şeyler.
0: Şey gibi mi? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste.
1: Böyle de demek
0: Peki,
1: istemiyorum.
0: Peki aheste de çıkmamış gözüküyor.
1: İbretle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Hizbullah'ın geçmişte Lübnan'da önemli bir rolü vardı bakın. Değerli bir rolü vardı İsrail'e karşı. Ama ne oldu? Suriye Savaşı'na girdikten sonra bütün o şeyini kaybetti. Odağını kaybetti ve değerini kaybetti. Ve bir mezhep şeyine dönüştü. Bu gerçekten çok acı bir şey. Bu tabii ki İsrail'e bakın yarayan faktörlerden bir tanesi. Biz burada Sünni, Şii vesaire sahada çatışmalar yaşanırken bunların hepsi tabii ki İsrail'e yaradı. Dolayısıyla bunlar yani ders alınması gereken şeyler diyebiliriz.
0: Ama tabii Sünnilerle Şiiler çatışmadı. Şiiler Sünnilerle çatışmış gözüküyor böyle bakınca.
1: Şöyle söyleyelim, değişik de aslında. Kitapta da şeyden
0: yani
1: Yemen'den bir örnek verdim.
0: Suriye bazında baktığımızda. Ki siz bunu daha önceki yayınlarda da anlatmıştınız. Galiba yardımların dağıtımında bile mezhebinize göre.
1: Tabii öyle şeyler var.
0: Mesela o da daha az ibretlik bir şey değil.
1: Şöyle İran'ın kullandığı taktiklerden bir tanesi. Şimdi insanlar maaşlar çok düşük. Hastası olan, geçinemeyen bir sürü insan var.
0: Nerede?
1: Suriye'de. Şimdi ne yapıyordu insanlar? En yüksek hangi milis? Para verirse, maaş verirse ona gidiyordu insanlar.
0: Pardon. Ve bu şekilde, İran'da maaşlar çok düşük.
1: Yok yok, Suriye'den. Suriye'den bahsediyorum. Şimdi o Suriye'deki açlık döneminde insanlar en yüksek maaşı kim verirse milis olarak ona gittiler. Şii milis gruplarının içinde Sünniler de vardı. İlk başta bunların bir kısmı maddi kaygılarla gittiler. Çünkü çok daha yüksek maaş veriyor ve aynı zamanda gıda kolisi veriyor vesaire vesaire. İnsan
0: Ayakta
1: yardım
0: durmak.
1: Da yapıyor. Bir müddet sonra ama propagandalar işite fikri dönüşümü dönüştü. Yaşayanlar da oldu. Şimdi dolayısıyla aslında örgütleri de şu şudur bu budur diye kodlamamız da yanlış. Çünkü insanların örgütlere katılmasının çok farklı sebepleri oluyor. Ben bunu kitapta Yemen örneği üzerinden vermiştim. Yemen Savaşı'nda baba bir örgüte katılıyor. Oğul tam onun zıttı.
0: Irak'ta da aynı şey olmuş.
1: Yani farklı mezhep şeylerine katılıyor. İkisi de o savaşta ölüyor. Dolayısıyla şu örgüt Şii'dir, şu örgüt Sünni'dir
0: muhakkak
1: diye.
0: Ama tabandan katılımdan ziyade o örgütün kendi yönetim kadrosu, mahreci menzili, kendini tanımlaması esastır.
1: Tabii ki.
0: Öyle bakınca da işte Hizbullah başka neyi görmemiz gerekiyor orada İran safında?
1: Mesela İran'ın PKK, PYD aynı zamanda İran'ın kullandığı bir maşaydı. Rusya'da kullanıyor. Yani bizim zihnimizde ne var? Amerika, İsrail Körfez kullanıyor. Ama PKK, PYD'yi aynı zamanda Rusya, İran rejim de kullanıyordu. Şimdi bakın bu şeyler, bu karmaşıklık, bu çok boyutluluğun farkına varmıyoruz çok çok fazla. Çünkü PKK'nın içinde İran'a müzahir lider kadro da var. Amerika'ya müzahir, İsrail'e yakında, Rusya'ya yakında var. Farklı klikler var sonuçta. Dolayısıyla kitapta işte benim aslında yapmaya...
0: Bu klikleri görmeden de hikayeyi okumanız mümkün
1: kalıyor.
0: Değil mi diyorsunuz?
1: Doğru okuyabilmemiz mümkün değil. Şimdi ben mesela çok boyutluluk diye bir bahis açtım kitapta ve bu en uzun anlattığımda çok tek boyutluluktan kaçıp çok boyutlu bakmamız gerektiğine dair bahisti. Ve burada örgütlerin kendi içinde bile çok boyutluluk var. Ve dolayısıyla bunların hepsini görebilmek de zor iş bakın. Bunları çalışmak çok zor iş, çok emek ister. O yüzden neden bakışımızda problem var? O kadar emek veremiyoruz. Kolay halletmeye baktığımızda.
0: Peki şu okumayı burada yapabildik mi? Yani saatlerce televizyon programları oldu sizin de katıldığınız o işte Suriye'nin ne diyelim kurtuluşu, Esed'in düşüşünden sonra yaptığımız okumada geriye baktığımız, geriye bakınca görebildik mi?
1: Göremedik. Şimdi son ana kadar insanlar...
0: Hayır, olup bitmiş şeyleri görmeyi becerebildik mi?
1: O da ayrı bir problem tabii ki. Tabii ki. Şöyle zihnimiz belli şeylere takılı olduğu için gözümüzün önünde gördüğümüz şeyi bile doğru okuyamıyoruz.
0: Mesela İsrail ve İran için yine o cepheden bakarsak. Amerika Birleşik Devletleri hakkında az çok konuşuldu, fikri var herkesin. Rusya mağlup ilan edildi. Elbette İran'da İsrail'le ilgili soru işaretleri var. Zaten arkası kalabalık. İran oradan nasıl gitti?
1: Suriye'den mi? Rejim düştüğünde İran'ın orada, şöyle söyleyeyim. En büyük yani
0: mesela evleri dolduranlar hemen koşarak gittiler mi?
1: Kaçmak zorunda kaldılar tabii ki. Ha, onların çoğu, birçoğu ilk aşamada PYD bölgesine gittiler. Rejimin adamları da, rejimin önemli insanları. Haseke'de sığındılar.
0: Mesela bu söylediğiniz çok önemli.
1: Evet. Şimdi dolayısıyla rejim
0: yani himaye mi etti PYD, Hizbullah'ı ve
1: Hizbullahçılar ülkelerine döndü zaten. Ülke için savaş, ülkelerini kurtarmak için. Ama Esed rejiminin adamları, Suriyeli adamlar, İran'a bağlı yani şeyde yakın olanlar
0: aynı zamanda İran'a bağlı.
1: PYD bölgesine gittiler. Haseke'de bir sürüsü şey yaptı. Yerleşti. Daha üstlerden tabii rejimin şimdi Esed'in akrabalarından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşenler var. Rusya'ya gidenler var, İran'a gidenler var, Irak'a gidenler var. Rejim düştüğünde Irak'ta çok büyük bir mülteci nüfus oldu. Suriye sahasında rejimin adamlarından Irak'a kaç sığınan çok şey oldu, büyük bir ekip oldu. Ama en son kalanlar PYD bölgesindeydi. İşte Ocak ayında PYD...
0: İran'a gidenler oldu mu?
1: Olmuştur illaki. Yani ben şahıs olarak bilmiyorum. Ama
0: hayır, göç olmuş mudur?
1: Zannetmiyorum. Geri. Irak işte asıl büyük
0: mesela
1: gücü çeken...
0: Mesela bu Afganlar gelip İran'ın yerleştirdiği Afganlar nereye gitti?
1: Bilmiyorum onu bakın. Bilmiyorum. Burada ama şeyi biliyorum. Sahada en ölümüne savaşanlar Şii milisler arasında Afganlar. Neden?
0: Onlar her konuda ölümüne çalışıyorlar.
1: Şundan dolayı ama eğer ki Suriye sahasında iyi savaşırsa ailesi İran'da oturma izni alıyordu. Çünkü İran'da kaçak yaşıyorlar. Daha doğrusu statüsüz yaşıyorlar.
0: Bir taraftan ailesini rehin almış gibi.
1: Orada savaşırsa dolayısıyla kurşunların üzerine giderlerdi. Hiç korkmadan diye anlatıyorlardı Hazara, Afgan Hazaralar için. Böyle şeyler var. Bir kısmı onların işte aileleri Suriye'ye yerleşenler vardı. Tabii ki onların birçoğu ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar.
0: Suriye'yi.
1: Tabii Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı.
0: İran'da da kapı açıldı mı bilmiyoruz.
1: Şeyde de bu arada Suriye'nin

0: kendi içinde çok az, yani 12 imam Şiisi var ama az. Onlardan da ben hatırlıyorum, Lübnan'a doğru kaçan, sığınanlar olmuştu korkudan. Bu şekilde, çünkü geçmişte çok suçlar işlendi. Dolayısıyla insanlarla bir korku tabii ki söz konusu.
1: Peki Gazze'ye baktığımızda 7 Ekim'den itibaren?
0: Şimdi 7 Ekim yaşandığında insanlarımızın zihni allak bullak oldu değil mi? Uzun süre ve burada en büyük problemlerden bir tanesi 7 Ekim'den hemen sonra bir çark çalışmaya başladı. Araplar arkamızdan vurdu. Filistinler toprağını sattı. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Filistinler tanıdı mı vesaire, böyle bir sürü hikaye. Bunlar kim derseniz, şimdi geçen bir önceki programda işte Suriye iyi halletseydik Filistin'de böyle olmazdı Gazze'de dediğim şey aslında o. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda Suriyeliler aleyhine ülkemiz o kadar çok tezvirat oldu ki, yalan oldu ki.
1: Araplar genelinde tabii.
0: Evet. O adamlar aynı zamanda 7 Ekim'den sonra bir baktık.
1: Aynı adamlar.
0: Aynen öyle. İsrail propagandasına başladılar. Şimdi beni 7 Ekim'den sonra bir sürü imam hatipten müdürler, öğretmenler aradı. Yani imam hatiplerde bile düşünün, öğrenciler işte İsrail propagandasına inanmış durumdalar. Gel bize konuşma yap diye, düşünebiliyor musunuz? Çünkü neden? Gençlerin takıldığı mecralarda bu insanlar aktif. Bakın, gençler artık televizyon bu programları seyretmezler. Evet. Onların takip ettikleri mecralar var ve oralarda aynen İsrail propagandası şey yapıyor, yayılıyor. Çünkü neden? Problem ne? Biz geçmişte Filistinler ne yaşıyordu biliyor muyuz? Bilmediğimiz için. Gazze'nin durumu ne biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. O zaman ne diyoruz? Durup dururken neden bu yapıldı? Şimdi iyi niyetli olanlar acaba Hamas şeye mi düştü? Kumpas, yani ne diyelim, tezgah mı düştü? Kötü niyetli olanlar zaten Hamas İsrail ajanıydı gibi bir sürü hikayeler üretildi. Şimdi dolayısıyla o en temel problem bilgi problemi. Ben 7 Ekim'i bilgi depremi olarak anlatıyorum. Bilgi, temelsizlik ve bu arada Türkiye'de Filistin sempatisi ve duyarlılığı olan geniş bir kesim vardı. Onların bile hepsinin allak bullak oldu akılları. Neden bu yaşandı, uzun süre şey yapılamadı, anlaşılamadı. Problem neydi? Biz Filistin'i seviyorduk, biz Filistin'i bilmiyorduk. Bakın, Filistin'de gündelik hayatla ilgili seminerlerim vardı. İnsanlar onları izlediğinde şoke oluyorlardı. Aa, bunlar mı? 7 Ekim'den evvel, yani 2021'de ben o seminerleri verdim. 2020 işte 7 Ekim'den sonra onları seyrettiğinde insanlar şok oluyordu. Aa, bunlar mı yaşandı? Hiçbirisini bilmiyorduk diye. Bizim en büyük problemlerimizden biri düşmanımız, dostumuzu da tanımayız, düşmanımızı da tanımayız.
1: Aynı dönemde Batı medyasına, Batı merkezli bakanlarda ne gördünüz tabii, Türkiye'de?
0: O İsrail propagandası çok daha yaygın bir şekilde işleniyordu. En azından işte nedir mesela? İşte Hamas çok korkunç şeyler işledi.
1: Yani
0: İsrail
1: ne zamanki şimdi. İspanya çıktı, işte sokak gösterileri galiba o da biraz evrildi. Yani Batı merkezli düşünenlerde ancak Batı'da birileri başka türlü düşününce sanki tabii, o yönde bakın, ses verdi.
0: Türkiye'de sanatçılar veya entel diyen kendine kişiler batıdakilere göre çok pasiftiler.
1: Geride kaldılar.
0: Çok pasiftiler. O taraflarda sesler çıktıktan sonra bizdekilerde de sesler yavaş yavaş çıkmaya başladı.
1: Yavaş yavaş derken birkaç sene geçtikten sonra.
0: Evet, evet. Ya problem, bakın, bilgi problemi. Ben şimdi Suriye'yi anlattığımda da Filistin'i anlattığımda da kafası karışık olanlara, biz bunların hiçbirisini bilmiyorduk diyorlar. Saha bilgisi çok az Türkiye'de.
1: Zahide Hanım, bu coğrafyayı çok çalıştığınız için sormak istiyorum. Bilgi problemi evet. Ama bunu Suriyeliler üzerinden de gördük. Ne yazık ki bizim ülkemizde akıl alır gibi değil, kabul edilebilir bir şey de değil. Gerçekten allak bullak edici bir şey. Fakat Araplar diye bir bakış var. Evet. Bu konuda ne demek, ne söylemek istersiniz?
0: Şimdi yine bölgeye bakarken kendi ideolojilerimiz, korkularımız vesaire üzerinden bakıyoruz. Şimdi korku ne? Bizi geriletecekler. Bizi orta çağa götürecekler. Çünkü neden? İçeride zaten bir korkuları var değil mi? Biz onlara geriletiyoruz, korkusu var. Hmm. Bir de oraya yaklaştığımızda ne olur? Zihniyet bu şekilde çalışıyor. Ve çok ilginç, size bir şey söyleyeceğim bakın. Ne ilginç ki Türklüğümüzü Arapları görünce hatırlıyoruz. Bir örnek verelim.
1: Bu çok Önemli. Evet.
0: Tabelalar, Arapça tabelalar görünce acayip rahatsız oluyoruz. Ülkemizi ele geçirdiler. Lütfen büyük şehirlerin alışveriş merkezlerinin isimlerine bakın. Hangisi Türkçe? Bakın, kendimiz dükkanlarımıza koyduğumuz isimler ya yabancı dil ya uydurukça. Çünkü neden? Türkçe isim koyduğumuzda mağazamızın üzerine gelen müşteri sayısı azdır. Bu ne demek? Kendimize verdiğimiz değeri gösterir. Biz Türklüğümüzü Arap'ı görünce, Arapçayı görünce hatırlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir ikiyüzlülüğümüz bakın var. Yine giyim kuşamdan tutun her şey aslında bu böyle. Modelimiz Batı. Taklit etmek istediğimiz şey Batı. Türk eşittir Batı zannediyor.
1: Bugün hala.
0: Türk eşittir Batı zanneden insanlarımız var. Şimdi tabii ki Türkiye'de de çok çeşitli insanlar var. Genellemecilik doğru değil. Kitapta nasıl genellemecilik yanlış diyorsam bizim de böyle genellemecilik yanlış olur ama böyle düşünen insanlar var. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim yerel kıyafetlerimiz nedir? Şalvar mı? Yerel kıyafetlerimiz şalvar. Büyük şehirlerdeki Türk gençlerine gösterin bakalım. Kendimize ait olan, Türk kültürüne ait olan kıyafetler, hayat tarzı ne hissederler? Tercihlerimiz hangisi? Şimdi bunu sıradan şey demiyorum. Irkçılık yapanlardan bahsediyorum. Bizi Türklüğümüzü elimizden alıyor diye bağıranlardan bahsediyorum. Türklüğe ait olan şeyleri o insanların hayatına getirin bakalım, tercih edecekler mi? Dolayısıyla böyle bir ikiyüzlülüğümüz var demek zorundayım.
1: Sadece bu değil, yani bu bakışımız bizim görmemize de
0: engel.
1: Mani mi, engel mi? Kitapta onu söylemek bakın istiyorum. Yani işte Suriye'de Esad rejimi sebebiyle yaşanan vahşet, işte tecavüz, açlık vesaire dert olmadı.
0: Evet.
1: Dert olmamasında Arap olmalarının rolü var mı?
0: Şöyle bir şey diyebiliriz. Bakın, görüntü bize her şeydir. Lider nasıl bir görüntü arz ediyor? Esad rejimi. Hanımının başı açık. Tıraşlı, bir takım elbise, kravat. Batılı bir görüntü arz ediyor. Bu bizim için tehlike teşkil etmez. Ama başka bir görüntü de olsaydı o zaman başka olurdu. Zihnimizde ne var? Batılı, laik bir portre. Alternatifinden duyduğumuz korku. Ve bir başka şey. Zihnimiz 11 Eylül'den sonra öyle çarpıtıldı ki terör eşittir İslam'la ve dindarlarla özdeşleştirildi. Rejimin uyguladığı dehşet ve terör laik bir rejim olduğu için zihnimize yer etmiyor. Kitapta bahsettiğim bir şey vardı. Verdiğim örneklerden bir tanesi. Şimdi zihnimizde ne var? İşte bu şeyden bahsettiğim şey işte Orta Doğu geri kalmıştır, savaş alanıdır. Hep birbirini öldürür. Batı barış adasıdır. Batı'nın barış adası olması ne zaman başladı? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Batı'nın geçmişi hep savaşlardır ve dünya tarihinin en kanlı, en çok adam ölen savaşlar Avrupa'nın içinde olduğu savaşlardır. Ama bilmeyiz bakın. Avrupalı adam öldürdüğünde bunu bireyleştiririz. O bireyin şeyidir mesela. Ama bir sakallı bir birey bunu yaptığında o zaman bütün İslam yapmıştır.
1: Peki şimdi bu Araplarla ilgili böyle bir bakış olduğu ne yazık ki açık, aleni. Burada dediniz ki bir işte Esad, laiklik, batılı görünümlü aile faktörü var, doğru. Fakat şunu da gördük, daha doğrusu gözledik diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendireceksiniz diye merak ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri İran'a füze indirdiğinde... bu defa aynı insanlar İran'a üzüldüler. Fakat aynı insanların Arapların tepesine füze inmesi halinde üzülmeyeceklerini de artık hani şöyle, fikir yürütmüyorum ama fikir yürütmeye ihtiyaç olmayacak kadar tecrübe ettik. Bu nasıl oluyor?
0: Şöyle bakın, Türk entelijansiyasının...
1: Neye göre seçiyoruz biz yani?
0: Kemal'i

0: diplomasilerle böyle yapılan şeylerle yani diplomatlarla vesairelerle yapılan anketler var geçmişte. Şunu görüyoruz. İran rejim beğenilmese de hayran olunan bir yerdir. Neden? Geçmişte büyük bir kültür, medeniyet.
1: O zaman bir batı bakışının da etkisi var. Çünkü batıdan baktığında da bu coğrafyaya İran'ı muhatap alırlar. Büyük. En azından Fransa için söyleyebilirim yani. Halbuki Araplarla da çok yakın sömürge sebebiyle ilişkisi olsa bile İran'ın ayrı bir yere koyarlar. Yani bizde de batılılaşınca bir taraftan mollalar derken bir taraftan Araplara tercih sebebi ve hiyerarşide daha yukarıda, evet. Öyle mi?
0: Aynen öyle. Aynen öyledir. Şeyde çünkü şimdi ordu, devlet vesaire bütün bunlar oradan yani dünyaya buradan yani devlet tecrübesi, askeri tecrübe vesaire anlamında dünyaya verdiği bir şey,
1: evet,
0: var İran'ın.
1: O topraklara bir, kültür, bir ton
0: kültür şey olarak.
1: Medeniyet gelmiş.
0: Aynen. Kültür olarak. Evet. Şimdi İran'dan en nefret eden bile İran ince ipek halılarını gördüğünde büyülenir. İran'ın bir cazibe gücü vardır. Bütün zanaatkarlık işlerinde, sanat işlerinde bir numara iş çıkarırlar. Biliyor musunuz? Aynısı Suriye'de de vardır. Problem ne? Suriye'nin zanaatkarlıkta ve sanattaki ne kadar ileri olduğunu bilmeyiz. Bakın bilgi problemi var burada yine. Hı hı. Suriye'de önemli bir sürü, Suriye'den çok önemli sanatçılar çıkmış.
1: Ama işte bilgi problemimizde ne yazık ki bu gerçekten çok vahim bir şey. Bir Arap şeyi var Türkiye'de.
0: Ha, bir şey daha var.
1: Atasözlerinde de gözleniyor.
0: Tabii tabii, bir şey daha var. Şimdi biz
1: mesela çok çirkin bir söz var. Ne Arap'ın nasıldı, ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü mesela.
0: Şimdi neden? Çünkü biz Arap dünyasının bir zamanlar yönetici şeyiydik, değil mi? Ayrıldı, imparatorluk dağıldı ve biz kimliğimizi ne olarak seçtik? Batı olarak seçtik. İslam dünyası ve Arap dünyası bizim ötekimiz haline geldi. Bakın kimlik üretimleri çok önemli bir şeydir. Ve kimlik üretimleri aynı zamanda ilkokuldan itibaren eğitim müfredatına da girdiği için o propaganda. Mesela şöyle söyleyeyim. Filistin'le ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların bile tek bildiği nedir? Filistinliler topraklarını sattı. Bunlar klişe olarak ders kitaplarına da bir
1: bak, milyon dolar veriyorlar şu anda, değil mi? Kudüs'te.
0: Öyle.
1: Gitse çok daha ferah yaşayacak. Öyle. Batı Şeria'da başka bir ülkeye gitse ferah Araplar, yaşayacak ama bekliyorlar nöbetçi gibi.
0: Araplar kimliğimizin ötekisi. Ama İran bizim kimliğimizin ötekisi değil bakın. Kurucu kimliğin ötekisi değil. Dolayısıyla ve bu arada çok ilginç bir şey de söyleyeyim. Şimdi Araplar sırtımızdan vurdu vesaire diyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda biz yüz binlerce askerimizi kiminle savaşırken yitirdik? Batılı güçlerle savaşırken yitirdik. Ama hiç aynı Batılılar bizi arkamızdan değil yüzümüzden vurdular. İşgal ettiler bu toprakları. Affettik. Neden? Çünkü kimlik tercihimiz Batı'ydı. Ve Batı'ya yönelirken neden Batı'ya yöneliyoruz? Şimdi kimlikler çift yönlüdür. Bir pozitiftir, bir negatif üzerinden tanımlanmıştır. Bizim kimliğimizin negatif tanımlanması işte Araplar üzerinden oluyor. Kimliğimizin ötekisi olduğu için de ve zihnimizde ne tanımıyoruz bir kere. Dil faktörü var. Ve zihnimizde bütün Araplar bedevidir gibi bir algı var. Ve biliyor musunuz, mesela kitapta da yazdım. Bir tanıdığım Suudi Arabistan'da yıllarca akademisyenlik yaptı, 10 yıllarca. Ben Tunus eski cumhurbaşkanı, önemli bir entelektüeldir. Onun kitabını çevirip kendisine gönderdiğimde, hediye ettiğimde, çok önemli bir entelektüel kendisi. Aa dedi, Arap entelektüel de mi varmış dedi. Bakın, Arap dünyasında, Suudi Arabistan'da yıllarca yaşıyor.
1: Diyorsunuz ki ama Arapça bilmiyordu. Arapça. Kitapta gördüm, evet. İngilizce biliyordu.
0: Ve ama nasıl bir şey ki, kendini orada getto kurmuş ki.
1: Bir de tepeden bakıyor belli ki.
0: Aynen öyle. Arap dünyasında çok önemli entelektüeller olduğunu bilmiyor.
1: Hayır, Suudi Arabistan'da da bulur.
0: Ve bu kişi dindar aynı
1: muhakkak
0: zamanda.
1: Muhakkak karşılaşmıştır.
0: Tabii
1: da,
0: ki cidde,
1: bile
0: cidde çok önemli bir şeydir. Kozmopolit bir yerdir. Hı-hı. Ama bakın zihinlerimizdeki o ön yargı görme önünde engel. Son size şunu söyleyeyim.
1: Ve o coğrafyada çalıştığı halde.
0: Çalıştığı halde. Ve o coğrafyada bir sürü ülkede gezdiği halde. Size bakın bir şey söyleyeceğim. Bana şey diyorlar işte yaptığınız röportajlar arasında sizi en çok etkileyen kimdi diye. Demin kitabımdan

0: Alıntı yaptığım Lübnanlı çatışma çözümcüsü kişi gözleri görmüyordu, bir amaydı. Ve Orta Doğu'daki bütün çatışma bölgelerini arabulucu olarak bulunmuş. İnanılmaz bir bilgi birikimini vardı. Ben o adamla röportaj yaparken şunu gördüm. Kim demiş görme organımız göz diye? Bunu keşfettim. Görmek için göze sahip olmak gerekmiyor. Görmek için bir vicdan ve bir akıl ve bir zihniyete sahip olmak gerekiyor. Ve ya basiret diye de aynı zamanda bizde de görmekle ilgili çok fazla kelimelerimiz var. Ama gözümüzde göz var diye gördüğümüzü zannetmeyelim derim. İşte o görebilmek için de bu kitabı aslında göremediğimiz şeyleri görebilmek için
1: göstermek
0: için bu kitabı yazdım. Evet.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Zahide Hanım.
0: Davetiniz için.
1: Kitabı tekrar göstermek istiyorum. Orta Doğu'da ezberleri bozmak, bölgesel analiz nasıl yapılmalı? Zahide Tuğba Kor, Küre Yayınları'ndan. Bir miktar konuştuk. Siz de tartışmaya katılabilirseniz okuyup. Sadece tartışmaya katılmakla kalmayıp gerçekten metodoloji izleyerek okuma yapabilir. Bilhassa talebeler.
0: Yeni bir tek şey söyleyeyim. Buyurun. Program bitiyor ama bu kitabı yazmamın bir sebebi daha vardı. Uzman olmanın ne kadar zor bir iş olduğunu aynı zamanda görürsün istedim. Evet. Neden? Çünkü çok kolaycı bakıyoruz. Bir uzmanlık için çok boyutlu çalışmak, çok boyutlu bakmak gerekiyor.
1: Tabii bu kitapta şeyi de görüyoruz. Biz istedim. Bir kere çalışmaya başladığınızda artık o ucu bucağı olan bir yer değil. Tarihine gidiyorsunuz, etkileşim alanlarına gidiyorsunuz.
0: Sosyoloji, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, psikoloji, evet, pek çok askeriye alana bir sürü şey.
1: Gittikçe gidiyorsunuz. Ama temel olarak bazı şeyler mecburi, onları muhakkak yapın diyor bu kitaptan Zahide Hanım. Evet. Bu ülkede bu akşam Orta Doğu'da, Orta Doğu okumalarımızda ne yapıyoruz, neyi görüyoruz, nasıl görmüyoruz? Onu Zahide Tuğba Kor'la değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere.

0: artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

15 Temmuz Kahramanlık Destanı'nın 10. yılı. Millet hainlere geçit vermedi. FETÖ'nün darbe girişimi aynı gece püskürtüldü. Genç yaşlı herkes omuz omuza mücadele verdi. O gece nasıl başladı, neler yaşandı, kırılma noktası neydi? Türk milleti o gece darbecilere nasıl direndi? İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde saat 17'de İbrahim Güneş soracak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve stratejist İbrahim Kereş cevaplayacak.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. İlk olarak Opet test köşesi diyeceğiz ve Dacia Striker lansmanı için Milano'ya gideceğiz.

Sevgili seyirciler, Milano'dayız. Dacia Stryker'ın ön gösterimindeyiz. Şimdi size Dacia Stryker'dan bahsedeceğim ama yakın bir tarihte hatırlarsanız Dacia ailesini sizlere tanıtmıştık ve orada biraz Logan ön plana çıkmıştı. Şimdi de Stryker yanımızda. 400 milyon euroluk yatırımın son halkası. Bu gerçekten önemli bir detay. Bursa'da üretiliyor. Türkiye dahil Avrupa ülkelerinde buradan ihraç edilecek. Bu da yine önemli bir detay. Evet, bizim gururumuz olan araçlardan bir tanesi Dacia'nın da, Dacia markasının da Türkiye'de üretim yaptığının altını çizmek istiyorum bu şekilde. C Crossover, Dacia'nın da bu segmentteki ilk modeli. Tabii ki tasarım ilk dikkat çeken özelliklerden bir tanesi. Ben eminim ki birçok kişi bu tasarımı beğenecek. Özellikle kaputa baktığımızda bu kaputtaki girinti çıkıntılar aracın çok daha kaslı gözükmesini sağlarken özellikle yan taraftaki omuz çizgisi, arkaya doğru uzanan omuz çizgisi aracı çok güçlü göstermiş. Tavan çizgisine baktığımızda ise arkaya doğru olan eğim onu biraz daha sportif, dinamik yapmış. Ön taraftan başlayalım. Size biraz detayları anlatayım. Bakın ön tarafta dotted dedikleri yani noktalı tasarım ön panjurda yer almış. Farlar çok şık. Yine dikey görseller burada da aracı çok güzel gösteriyor. Yan tarafa doğru geldiğimizde ise 17 inç jantlar standart 18 ve 19 inç opsiyonları bulunuyor. Yan taraftaki bu detaylar da bakın yine çok şık gösteriyor aracı. Öndeki Dacia logosunun detayını yine burada depo kapağının üzerinde de görmek mümkün. Arkaya doğru az önce bahsettim. Alçalan tavan çizgisi aracı çok şık tutmuş ve buradaki detaylar da oldukça güzel gözüküyor. Böyle karbon fiber görünümünü andırıyor uzaktan baktığınızda. Oldukça güzel. Arka tarafta da bakın aynı öndeki gibi stop grubunda bir tasarım detayı var. Şimdi Stryker'daki bir detaya daha dikkat çekmek istiyorum. Anahtar cebinizde geldiniz. Aracın yanında duruyorsunuz. Belli bir süre durduktan sonra bagaj kapağı yine bir uyarı sesiyle otomatik açılmaya başlanıyor. Yani ayağınızı sallamanıza gerek yok. Ama buradan da yine elektrikli olarak bagaj kapağını kaldırabiliyorsunuz. Kapağın üzerindeki bu detaylara da yine tasarım detaylarına da dikkat çekmek istiyorum. Çok güzel girinti çıkıntılarla renk gölge oyunları yapmışlar. Gayet güzel gözüküyor. Bagajı açtık. Bakın yükleme işi aslında çok rahat. Bu seviye oldukça iyi, fazla eğilmenize gerek kalmıyor. Ve ilk defa bir Dacia'da 3 parçalı yapmışlar. Bunları ayrı ayrı olarak açabiliyorsunuz. Bunu buraya bu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Şöyle yaptığımızda ürünlerin içerideki bulunan malzemelerin kayması da engellenmiş oluyor. Totalde 600 litrelik bir bagaj hacmi var. Koltukları yatırdığınız zaman bu rakam 1600 litreye kadar çıkabiliyor ki bu da oldukça işlevsel. Yine şöyle elektrikli olarak bagaj kapağımızı kapatalım. Hemen arka koltuğa geçelim. Bakalım arka koltukla bizi nasıl bir hacim bekliyor.

şöyle aracın içine geçtiğimizde arka tarafta gerçekten ferah bir alan bizi karşılıyor. Baş mesafesine baktığımızda evet biraz şurada problem olduğunu söyleyebilirim. Yani boyunuz 1.75'ten uzunsa o zaman buraları biraz alçak kalıyor.

Cam tavanın da etkisi oldukça büyük. Arkada oturanları daha fazla ilgilendiren bir detay var. Arkada bağımsız süspansiyon mu var diye soracaksınız. Hayır, arkada bağımsız süspansiyon yok. Torsiyon çubuğuyla o işi çözmüşler. Bir de arkada bizim bildiğimiz kampana değil, daha geliştirilmiş bir kampana sistemi var. Onun da altını çizelim. Sadece 4x4 versiyonlarında arkalarda disk frenler kullanılmış. Evet, Stryker'ın arkası bu şekilde. Şimdi gelelim aracın asıl ön tarafına. Önde bizi neler bekliyor ona bakalım. Şimdi ön tarafa geldik. Ön taraf bir kere sürücü odaklı ve çok şık gözüküyor. İlk dikkati çeken detay ise tabii ki buradaki 3D gösterge paneli. Bunu yine bir başka Fransız markasından hatırlayacaksınız. 3 boyutlu bir görselle buradaki bilgiler ekrana yansıtılıyor. Bir derinlik var. Aracın içinde bir kere 37 kilogramlık geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmış. Bu da onu tabii ki hem çevreci yapıyor hem daha hafifletilmiş yapıyor. Buradaki ön malzemelere baktığınızda işte bunlar kolay silinebilen, temizlenebilen malzemeler. Üst bölümlerse yine az önce söylediğim gibi plastik malzemeden yapılmış. Tasarım detayları bakın şu köşelerde dikkat çekiyor. Güzel şık tasarımlar var. Yine T formunu havalandırma ızgaralarının üzerinde görebiliyoruz. Hem bu orta bölümde hem kenarlarda. Burada fiziksel tuşlar oldukça yerinde, çok ergonomik. Buradaki bilgileri yine çok rahat görebiliyorsunuz. Altında 2 adet Type-C giriş çıkış burada mevcut. Gördünüz burayı. Motoru buradan çalıştırıyorsunuz. Biraz sanki saklı kalmış gibi ama yerine alıştıktan sonra da şu şekilde çalıştırmak çok kolay olacak, onu söyleyeyim. Kablosuz şarj ünitesi bu bölümde, arkasında çakmak girişi mevcut. Tüm araçlarda 6 ileri otomatik şanzıman bulunuyor, onu söyleyeyim. Daha sonra motor seçeneklerine değineceğim. Elektrikli park freni buraya konumlandırılmış. Yine buraya bardaklarınızı koyabilirsiniz. Şöyle şurayı da bir açalım. Kol dayamanın altındaki bu alanda yine sizin kullanımınıza sunulmuş. Bu yüksekliği sevdim. Bakın gayet güzel sürücüyle yolcuyu ayırıyor. Gayet iyi. Kalınlığı da güzel. Çok fazla alandan da çalmamış. İçeride çok rahat edebiliyorsunuz. Bu kapının içinde de hemen bir buz kazıyıcı var. Şöyle oturduğumda bunun yükseklik ayarında yaptığınız zaman direksiyonun, şöyle göstereyim, derinlik ve yükseklik ayarını, çok rahat bir sürüş pozisyonuna erişebiliyorsunuz. Koltuklar bu arada hem sırtlığı hem yüksekliği elektrikli olarak ayarlanıyor. Ama ileri geri almak istediğinizde bu alttaki mandalı kullanmanız gerekiyor. Güzel bir kombinasyon olmuş aslında. Hani o yavaş yavaş ileri gideceğiniz, siz daha hızlı koltuğun ileri geri ayarını yapabiliyorsunuz. 3 tip motor var, ondan bahsedeceğim. Bir özelliği daha var. Bursa'da Horse fabrikasının Horse bölümünde, Oyak Horse'da üretilen bir motor bunda kullanılıyor. Yani Bursa'da üretilen motorla yollara çıkıyor. Neler var? 1.2 litrelik mild hibrit bir motor var. Bu motor LPG ile birleştirilmiş durumda. 48 volt hibrit teknolojisi bu araca yakıt ekonomisi de sağlıyor. LPG ile birleştirilen ilk motor. 1.8 litrelik full hibrit versiyon var. Hibrit diye geçiyor. Bir de yine 1.2 litrelik ama otomatik, normal düz motor da satışta olacak. 3 tip motor olacak. Bunlar 155 beygirlik versiyon, tabii ki performans olarak da kullanıcıları tatmin edecektir diye düşünüyorum. 2026'nın Aralık ayında satışa sunulması planlanıyor. Tabii ki o dönemki fiyatlar bu aracın kaderini belirleyecek diyebilirim. Yalnız bu tasarımla ve sunmuş olduğu özelliklerle bir de iyi bir fiyatla gelirse gerçekten piyasada çok iş yapacak bir araç olarak gözüküyor. Türk halkının da beğeneceği tipte bir araç. Şimdi bunlar benim ilk izlenimlerim. Sözü hiç fazla uzatmayalım. Levent Timur'u uzatalım. Bakalım o neler söyleyecek. Türkiye'deki planlar ne? Bu araçtan nasıl bir hedef bekliyorlar? Pazardan nasıl bir pay almayı öngörüyorlar? Levent Timur'dan cevaplar alacağız şimdi.

Sevgili seyirciler, az önce de söylediğim gibi Renault grubu oldukça atak bu sene. Birçok yeni modelle karşımızda. Bursa'da da Dacia ailesini görmüştük. Logan orada ön plana çıkmıştı ama şimdi Striker'ı görünce biraz onların papucu bende dama atıldı. Çok etkileyici bir tasarımı var. Özellikle Dacia'nın bu atılımı için neler söyleyeceksiniz ve tabii ki Striker'dan beklentiler nedir? C segmenti Türkiye'de en

0: yoğun talebin gördüğü evet. segment. Bu tasarımla neler olacak Dacia ailesinde?
1: Murat, sen de dediğin gibi son dönemde biliyorsunuz Renault grubunda çok büyük bir atak var. 400 milyon euroluk Türkiye'ye yatırım planının son modeli Dacia Striker. Çok büyük bir gurur bizim için bu. Dacia markası artık yerli bir marka oluyor. Çok gördüğün gibi göz alıcı bir tasarıma sahip. Aslında motoru hibrit ama biz tasarıma da hibrit diyoruz. Çünkü birçok gövde tipinin en iyi özelliklerini buluşturan bir model. SUV'lerin yerden yüksekliğini, arazi özelliğini, sedanların performansını, verimliliğini ve station wagon'un da kolay kullanımını içinde barındıran bir tasarım. Dolayısıyla gerçekten göz alıcı, senin de gördüğün gibi.
0: Yerlik oranın ne civarda?
1: Homologasyon süreçleri daha devam ediyor ama ÖTV muaf müşterilere hitap edebilmek için %40'ın üzerinde olacak.
0: Striker Dacia'nın amiral gemisi olacak diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Yani kesinlikle dediğin gibi biz çok performanslı yakıt tüketim açısından LPG'li versiyonlarımızı bildiğin gibi lanse etmiştik. Ama Striker lanse edildikten sonra Dacia markasının amiral gemisi olacak. Sadece adetlerle değil marka konumlandırmasında yukarıya taşıyacağımız bir model olacak.
0: Bir konunun da altını çizmek istiyorum. Ben baktığımda özellikle malzeme kalitesinde de bir farklılıklar gördüm. Kapıların açılıp kapanması ilk dikkat çeken detay olmuştu. Evet. Buradaki gelişmelerden de bahseder misiniz? Yani o eskiden alıştığımız plastik, ses yalıtımı çok iyi olmayan Dacia'lardan bugün geldiğimiz noktada farklı bir Dacia ürün gamıyla karşı karşıyayız. Burada neler yapıldı?
1: Aynen senin söylediğin gibi yani müşterinin algılanan kalitesinde çok detaylı çalışmalar yapıldı Striker modelinde. İşte kapı tokluğu olsun, içeride kullanılan malzemelerin kalitesi olsun ve ekipman seviyesi olarak da markayı dediğim gibi ilk defa markada kullanılan birçok ekipman Striker'da lanse edilmiş olacak.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu ön gösterimde biz Striker'ı görme şansını yakaladık. Tabii size çok fazla detaydan bahsetmedim burada. Güvenlik detayları artık biliyorsunuz regülasyonlar gereği standart olarak sunulmak zorunda ve bütün bu donanımlar Striker'da da mevcut. Konfor olarak konforu artırılmış, kalite algısı artırılmış, ses yalıtımı iyileştirilmiş. Tabii ki onu yolda daha detaylı göreceğiz ama güvenlik özellikleriyle de yine kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir araçla karşı karşıyayız. Bundan sonra bakalım Renault grubunda neler gelecek. Bu bölümü noktalıyoruz. Milano'dan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bir başka lansmanda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kasyon Magnet Ekleyiş'in doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Kocaeli'den Hakan Çelik sormuş. Otomatik vitesli aracımda kırmızı ışığa yaklaşırken yakıt tasarrufu olsun diye vitesi N yani boş konumuna alıyorum. Bu hareket yakıt tasarrufu sağlar mı yoksa otomatik şanzımanın ömründen mi yer? Evet, buna benzer bir soru gelmişti. Normal manuel viteste debriyajda bekliyorum ışıkta diye. Bu da ışığa yaklaşırken otomatik şanzımanda boşa alıyorum demiş. Doğru bir hareket mi?
1: Tam tersi. Tam tersi. Bunu manuelde yaptığımızın tam tersini yapacağız. Her iki şeyde bunun yakıt ekonomisi olarak falan bir faydası olmadığı gibi şanzımana, bütün yürüyen aksama, akslara, her tarafa da bir zararı var. Çünkü bizim ne kadar yakıt harcadığımızı belirleyen gittiğimiz hızdan ziyade ne kadar gaza bastığımız. Çünkü gaz kelebeği kapalı olduğu anda siz ayağınızı gazdan çekmişseniz zaten zaten relantide, yani relanti devrinde motorun durduğu yerdeki çalıştığı kadar yakıt harcıyor araç. Doğru orantılı olan yani otomobilin hızından ziyade veya bir yerde yokuş aşağı inerken 30 km hızla yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çekmenizle boşa atıp 30 km hızla inmenizin arasında neredeyse hiçbir fark yok yakıt harcaması olarak.
0: Orada bir araya gireyim Serdar abi. Şöyle bir sistem var. Uzun zamandır bunu anlatmıyoruz, değinmiyoruz. Kimse bunu görmüyor ve fark etmediği için de çok da bilmiyor. Son sistem araçlarda uzun yıllardır auto cut-off diye bir sistem var. Bu sistem vitesteyken çalışıyor aslında. Yakıt akışını kesiyor. Dolayısıyla viteste yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çektiğinizde yakıt akışı kesildiği için ne yani boş pozisyonuna göre daha tasarruflu iniyorsunuz. Bir de o vitesin de gücünü kullanıp freni de

0: dekompresyon dediğimiz şey. Yani Murat, orada da çok nüans yani, evet, böyle yani %1'ler, %0.5'lar evet, etkisi alıyor. Ben tabii bu bazı marka ve modellere özel şeyler olduğu, hı-hı, için böyle genelleştirmiyorum, hı-hı, arkadaşın sorusuna cevap verirken, ama bunun cevabı bir önceki soruda nasıl dedikse ki asla ışıkta dururken viteste debriyaja basmayın. Hı-hı. Bunda da asla ışığa gelirken boşa atmanın hiçbir gereği, bir anlamı, faydası yok. Aksine zararı var.
1: Evet, zaten o geçişlerde de orada yürüdüğünde de zararı olur mu demiş. Evet, olur, çünkü sistem ona göre çalışıyor normal şartlarda ve yeni sistemlerde de zaten durup frene tam bastığınızda onlar oradaki plakaları zaten ayırıyor. Dolayısıyla eskisi gibi değil bu sistemler. Onun için siz aracınızın, markanızın, modelinizin, üreticinin tavsiye ettiği şeyleri yapın. Onun dışındakileri artık şehir efsanesi olarak biraz göz ardı edin diyoruz. Bu hafta da Castrol Magnetek'le işin doğrusunda bu soruyla bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda Mert İntepe bizlerle beraber, artık kendisini yakından tanıyorsunuz. Bu hafta da yine güzel bir konuyu konuşacağız. Mert, nasılsın? Hoş geldin programımıza.
2: Çok teşekkür ederim, iyiyim.
1: Şimdi yaz dönemi geldi. Yazla beraber de insanlarda böyle hem tatlı bir rehavet hem tatlı bir mutluluk, ama bir yaz trafiği oluşmaya başladı. Özellikle bayramlarda bunu çok daha fazla yaşıyoruz. Bu mutlulukla ve rehavetle beraber de sürüşlerde bir takım değişiklikler var. Mevsimle de alakalı, ısıyla da alakalı. Şunu gözlemliyorum. Hani tatile giderken o ilk çıktığın günü kaybetmemek adına yola gece çıkanlar var.
2: Evet.
1: İşte sabah erken çıkanlar var. Gece belki az uyuyor ya da hiç uyumuyor. Ve beraberinde de tabii hiç istenmeyen olaylar oluyor.
2: Mola kazalar vermeyenler var.
1: Evet, kazalar meydana geliyor. Şimdi biz bu kazaları biraz seninle konuşalım mı? Yani bu kazaların biraz öncesi, kaza sırası ve kaza sonrası neler oluyor? Kazalar neye bağlı gerçekleşiyor? Bunları nasıl önleyebiliriz? Bunlar hep senin uzmanlık alanların ve inceleme yaptığın konular olduğu için bu soruları sana yöneltmek istedim. Yaz döneminde ne oluyor, ne bitiyor?
2: Evet, çok teşekkür ederim. Yazın göbeğinde, sıcakta hepimiz işten bıkıp veya bunalıp bir tatile çıkmaya çalışıyoruz. Burada ekonomiklik devreye giriyor. Geceden yola çıkalım, zaman kazanalım, bir gün az ödeyelim. Hatta yola da mola vermeyelim, bu moladaki durduğumuz yerler çok pahalı. Ben geceden gideyim, çocuklar da uyusun, yol ekonomiye dönsün. Bu biraz risk yaratıyor gibi geliyor. Biraz da bana şöyle bir durum var. Yazın sıcağında arabada bulundurduğumuz konular var. Biliyorsun, sprey var, çakmak var ya da farkında olmadan deodorantlar var. Bunlar da sıcakta bırakmayın diye bir parantez bilgi verelim ve yola devam edelim. Şimdi her kazanın bir görünür, bir de kök sebebi vardır. Görünür sebep, zemin ıslak olabilir, lastiğin kötü olabilir, hızlı gitmiş olabilirsin, yolun asfaltı bozuk olabilir, başka biri sana sebebiyet vermiş olabilir ya da birebir sürücü olabilir. Ama şimdi sürücüyü park edelim kenara, görünür sebepleri konuşmaya odaklanırken kök sebebe inmek lazım. Yani her kazayı ve her araç tipini ayrı incelemek lazım. Kaza ya da çarpışma diye bakmak lazım olaylara. Motosiklet kazasını önlemek istiyorsan otomobillerle ilgili aynı kurallarla önleyemezsin. Hatta trafikteki güvenli sürüşünü bile önleyemezsin ya da düzeltemezsin. Ticari araç mı kullanacaksın, kamyoncu, otobüsçü, bambaşka konularla kazayı incelemek zorundasın. Bir otomobil kullanıcısı mıyız, seyahate gidiyor muyuz? Şimdi sen nasıl bir otomobil kullanıcısın, yılda kaç kilometre yapıyorsun? Evinden işe, işten eve, yılda da bir kere otomobilinde tatile. Maksimum kaç kilometre yapar biri? 10-12 bin, 15 bin maksimum. Ama arabanızla bir satıcısınız ve seyahat ediyorsunuz sürekli. Yılda 40 bin, 50 bin, 60 bine, 70 bine ulaşanlar var. Bunların arasında uzun yol tecrübesi, gece sürüş tecrübesi ya da risklere yaklaşım tecrübesi var. Ama sana şunu söyleyeyim. Her kararın arkasında bir duygu var, sürücüye bağlanıyor. Eğer trafikte siz hayatınızı o kazada, çarpışmada kaybederseniz, zincirin son halkası ve en zayıf halkası sürücü hayatını kaybetti, suçlayın onu diyoruz. Böylelikle kazanın önüne bakıyoruz. Kaza anının hızına bakıyoruz, uykusuzluğuna bakıyoruz, yorgunluğuna bakıyoruz, çalışma saatine bakıyoruz, işte güzergahın tipine bakıyoruz filan. Arkasından da kazayı incelemek zorundayız ki aksiyon alalım. Bu aksiyonlarda sahaya indirelim ya da genele yaygınlaştıralım. Yaralıları konuşamıyoruz bile, uzun kayıplarını konuşamıyoruz bile. Ama şuna bir daha dönüyorum, her kararın arkasında bir duygu var. Orayı konuşmak isterim seninle.
1: Evet, bu duygu dediğin şeyi aslında açalım. Son döneme baktığımızda insanları biraz mutsuz görüyoruz, biraz daha agresif görüyoruz ki alınan kararları ve tedbirleri de ben

0: çok yürekten kutluyorum. Kimisi cezalar yükselince başka sebeplere bağlıyor ama caydırıcı olması adına da bu cezaların yüksek olması ve uygulanabilir olması gerekiyor. Uygulanması gerekiyor. İşte o araçtan inme olayları hep bir öfke patlamasının ürünü. Ama bu sürücü araçtan inmese de, birine bağırmasa da o öfkeyle arabayı kullanıyor aslında. İşte dolayısıyla bu da kazaya herhalde sebebiyet veriyor diye düşünüyorum, ya da verdiriyor birisine.
1: Parantez bilgi, son dönemde bu olayların, seni kamerayla çekiyorum, şikayet ederim diye bir dolandırıcılık işi çıktı.
0: Evet.
1: İnanılmaz bir konu. Yani evet, bunu da buraya getirdiysek üzülüyorum, utanarak söylüyorum. Ya kameraya çektim seni telefonla, bak gönderirim, bana para ver gibi evet, bir dolandırıcılık evet, var. Duydum. Aman dikkat diyelim sevgili izleyicilerimize, dinleyicilerimize, kullanıcılarımıza. Dönüyorum. Şimdi bak, otomobil kullanırken duyguların sürüş esnasında yönetilimi çok zordur. Neden dünya istatistiğinde, Dünya Sağlık Örgütü bir şey açıklıyor? Ölümleri, olayları, günlük kazaları, günlük ölümleri, yıllık ölümleri. Neden orta ve düşük gelirli ülkelerde yüksek kaza oranı ve ölüm var? Neden orta ve düşük gelirlerde var? İsveç'te niye böyle değil? Finlandiya'da niye böyle değil? Lüksemburg'da niye böyle değil? Şöyle, insan zihni çok meşgul olduğu konularla birkaç tip duygu yaratıyor. Öfke yaratıyor, stres yaratıyor. Zihinsel ve bilişsel kayıp yaratıyor. Bu dikkat ve konsantrasyon kaybına geliyor. Kullanıyorsun, yoldasın, arabadasın, gidiyorsun. Kredi kartın var. Ya da sağlık sorunu var. Ya da ekonomik şartlar var. Bu sana şunu getiriyor. Yol vermemeye başlıyorsun Murat. İnsanın bilişsel sorunları, duygu problemi ve eko şartları problemi varsa inan bana yol vermez. Buna inanmaları çok zor olabilir. İlk defa söyleniyor. Seninle beraber ilk defa söylenmiş bir konu televizyonlarda. Ama duygusal olarak sürüşünüzü yönetemezseniz birine yol vermezsiniz ve kaza başlar, çarpışma başlar.
0: Şeyi gözlemliyorum, katılır mısın bilmiyorum. Daha mutlu insanlar, güne mutlu başlayan insanlar, ben hani motosiklet kullanırken de, araba kullanırken de aynısı bu, yol veriyor. Ama hakikaten dediğin gibi biraz daha sorunlu olduğunu o yüz ifadesinden hissettiğin, belki mutsuz işinde, evinde, evet, özel hayatında, sağlığında, daha agresif, daha saldırgan, oradaki şeyi senden çıkarmaya çalışıyor. Yol da vermiyor, sıkıştırıyor. Kesin da, böyle. Önüne de bakmıyor, baksa da görmüyor. Ki yine senin bana çok rahat anlatabileceğin bir konu, benim de bizzat test ettiğim bir konu. Telefon diyoruz ya, hani ele almayın. Ben ele almayı İnanılmaz bırak, konuşmayın yani bile diyorum. Çünkü şöyle bir test vardı. Telefonla konuşmanın etkisi bir alkol almış sürücü kadar insanı etkiliyor ve algıları kapatıyor diye. Hakikaten bir yerden bir yere telefonla gittiğin zaman, yani ele almıyorsun, araçtan konuşuyorsun ama orayı ben nasıl geçtim, ne vardı görüyorum ama hafızada yok. Ne
1: bu yaptığını bilmiyorum. Buna bilişsel kayıp diyoruz. Evet. Reaksiyon ve tehlikeyi gözlemleyemiyorsun. Sen tehlikeyi görmediğinde insan beyni sağ ayak kalk, frene bas demiyor. Sağ ayak kalk, frene bas demediğinde çünkü bir şeyle ilgileniyorsun. Çünkü duygu geldi. Orada problemli ya da mutlu bir duygu olabilir bu. Yaz dönemi dedik, şimdi Antalya'ya doğru yola gidiyorsun. Çıktın. Tarlada çalışan da bir traktörcü var. Sabah 6, akşam 6 çalışıyor tarlada. Traktörün tarladaki en yüksek hızı 5 kilometre. Maksimum tarlayı sürüyor. İşi bitti, tarladan yola doğru çıkıyor. 5 kilometrelik hızdan şimdi 30 kilometrelik hıza çıkabiliyor. 6 kat hızlı. Rüzgarı alarak gidiyor. Kendini ne zannediyor? Allah selamet versin, şuvayar oldum diyor. Niye? Çünkü 5 ile çalışıp 6 kat hıza çıkıp 30'a gelip rüzgar sana geldiği zaman şuvayar gibi hissediyorsun. Hanıma da diyor ki geliyorum, yemeği hazırla. Tam sen de orada diyorsun ki otele geliyorum, iş güç, telefonla, bunlar yolda karşılaşıyorlar. Birisi diyor ki çok uzak orası. Bu diyor ki oho, o gelene kadar ben çıkarım. Gördün mü duygunun birleştiği yeri? İkisi de sağ ayak kalk fren yap demiyor. Ya kardeşim, birinizin düşünüp bir frene basması lazım. Bu öncelik sırası olabilir. Yolun geçiş hakkı olabilir. Önceliklere göre trafikteki emniyeti düşünmek zorunda olabilirsin. Ya da seni, aracın içindeki şahısları düşünmek zorundasın. O yüzden biz diyoruz ki otomobile istikamet vermeyle yön vermek farklı şeylerdir. O yüzden bir, eğer bu yolculuklarınızda arka koltukta emniyet kemeri takmazsan burnunun kanamayacağı kazaları bile ucuz atlatamayabilirsin. Neden? 45 kilometreden sonra karışacağın her kazada aracın içinde vefat edebilirsin. Ama sen, arkadakiler uyumuş, haberin yok, en kıymetlin çocuğun var, koltuğa oturtmuşsun, seyahat etmeye çalışıyorsun. Ya sen gidemezsen direksiyon koltuğunda, o da gidemiyor, o da gelemiyor arkada. Zannetmeyin ayrı arabalarda gidiyorsunuz. Seni götürdüğün arabada geliyoruz biz de. duyguları otomobil kullanmaya yönlendirmek ve otomobil kullanmayı düşünmek zorundayız.
0: Peki şu kaza anını bize anlatır mısın? Kaza oldu. Orada neler oluyor? İşte kim geliyor, kim müdahale oluyor? İncelemeler, istatistikler ne boyutta? Hangi raporlara bakılıyor?
1: Bir kere şöyle bir şey var. Tek misiniz? Arabada başkaları var mı? Ve başlıyoruz. Arabada kemeriniz var. İnecek misiniz? Arabadan indiğinizde nerede duracaksınız? Emniyetli bir yere alacak mıyız? Yaralı olan var mı? Yaralılar arasında kanla kırık arasında farklar var. Kırık ikinci olarak öncelik sırası ama bir yara ve kanlı bir durum varsa başka müdahale. Eğer bir tıbbi yardım ya da bir ilk yardımcı bilginiz yoksa müdahale etmeyin diyoruz bir. Çok korktu, bir bardak su içsin. Aman bir kaza sonrasında çok korktu diye bir bardak su vermiyoruz. Sebep iç kanama olabilir, haberimiz olmayabilir. Suyu içirttin, iç kanama hızlanır, hastaneye gitmeden vefat edebilir. Çocuğun, eşin, ailen, en sevdiklerin su verme. Devam ediyoruz, aradın sen 112'yi, acil durumlar. Peki hiçbir şeyimiz yok, şimdi iniyoruz arabadan, reflektörü koymak zorundayız. Ortalama 100 metreye koy. Bugün otomobillerde iki tane olmak zorunda. Mümkünse iki tane koy sıralı olarak. Birini 50. metreye, birini 100. metreye koy. Çünkü biz görüyoruz maalesef yangın söndürücü koyan var, kova koyan var, taş bulanlar var. Reflektörlerimizi koymak zorundayız. Bir tepe üstü, köşe, kör nokta, viraj varsa onun olduğu noktaya da koymak zorundayız. Bu kaza gece oluyorsa, durduysak dörtlü flaşör yakabiliriz. Dörtlü flaşörleri yakmakta fayda var. Ve buradan sonra kazanın tek taraflı mı oldu? Sen bir uyku kazasına karıştın, bir yere mi çarptın? Hayır, bir başka araçla çarpıştın. Ya biliyorsun rapor tutuyoruz, bunlarla ilgili hayata başlıyoruz. Ama bazen de bu kazaya bir kurum arabasıyla karşılaşıyor olabilirsiniz. Muhakkak polis çağırmanız gerekebilir. Muhakkak alkol testi yaptırtmanız gerekebilir. Kendi kurumunuz da isteyebilir, sigortanız da isteyebilir. Buraları unutmamak lazım.
0: Peki ondan sonra ne gibi bir süreç devam ediyor? Şimdi bu kaza niye oldu? Zeminden mi, benden mi, senden mi? Bunlar istatistiklere nasıl yansıyor?
1: Şimdi şöyle, bizim bir şirkete bunu hizmet verirken inceleme metodumuzda çok farklı işler var. Aracın takip sistemiyle başlıyoruz. Bu araca kim bu seferi yazdı diye başlıyoruz. Senin araç kullanmana iznin ve yetkin var mıyla ya da bir güvenli sürüş eğitimin var mı gibi kuralları olan şirketler var. Ama bunun haricinde normal bir otomobil kullanıcısı olarak baktığınızda siz karşılıklı kaza raporu tutuyorsunuz ama bunu artık telefondan da yapabiliriz haldesiniz. Şimdi buradan sonra eksper giriyor. Benim önerim o kazadaki yazacağınız şeylerde haklı ya da haksız yazmayın. Ana yoldaydım, güzergah üzerinde dümdüz gidiyordum. Tali yoldan gelen bir araç bana arabamın sağ ön çamurluğundan vurdu gibi bir eksperin okurken anlayabileceği. Sen kazayı gördün, kazanın fotoğrafı var, sen oradasın, sen başka şey görüyorsun zihnin ama ben bir eksperim ve iş yerimde ofiste otururken önüme gelen evrakta bakıyorum, anlayamıyorum ne yazdığını. Dönel kavşağın içindeyim ve bana biri çarptı demen lazım, ben de eksper olarak kanunu işletmem lazım. Dönel kavşağın içindekinin geçiş üstünlüğü var, Murat haklı, o zaman suçun 8'de bilmem kaçı Mert'e yazar gibi öğretiler lazım. İnsanlar yanlış rapor tutuyor, yanlış raporlardan sonra ekspertizlerde biliyorsun sigorta çok pahalı.
0: Yani evet, evet.
1: Trafik sigortası çok pahalı, kasko çok pahalı ve maalesef ülkemizde yeni duyuyor ve öğreniyorum, belki sen bilirsin, çok sigortası olmayan araç varmış.
0: Var, evet.
1: Yani %17-20 civarında bu rakam.
0: Olmayan daha yüksek.
1: Olmayan
0: artıyor, artıyor. Olan sayısı düşük kalıyor maalesef. Bu arada güzel bir şey daha var tabii. Araç değer kayıpları da var burada. Artık şimdi bu raporlarda araç değer kayıpları otomatik olarak işlenecek.
1: İşlenecek.
0: Bu da hani sürücüler lehine bir şey, güzel bir şey. Ama senin dediğin doğru, çünkü kazaya karıştın. Sen kendini haklı görüyorsun ya. Yani bana geldi vurdu falan mı? Nereden vurdu? Nasıl vurdu? Sen hangi yoldaydın? Yolda tabela var mı? Işık var mı? Bunu yazmadın.
1: Aynen.
0: Ya çok şey var ama İspanya'da, özellikle İspanya'da dikkatimi çekiyor. Çok katı uyguluyorlar. Hangi sebeple olursa olsun araçtan iniyorsan, tabii ki park yeri dışından bahsediyorum, normal bir yolda. Sarı yeleğini giymeden araçtan inersen ceza yiyorsun.
1: Evet.
0: Polis gördü yani. Yani bizde sarı yelek giymek yok. Reflektörleri doğru yerleştirmek yok. Aracı emniyetli bir yere almak yok. Emniyetli bir yerde durmak, o da yok. Çıkıyor arabadan, 5 metre uzaklaşıyor, o sırada yola geçmiş, farkında arabaya bakıyor o telaşta.
1: Öğrenmemiş olabilir miyiz bunu? Yani bunu evet. bize biri öğretmemiş olabilir mi?
0: Gelir seviyesi dedin ya Mert, ben orada gelir seviyesi tabii ki etkili ama ben biraz da eğitim seviyesi diye bakıyorum buna. İnsanların kültürleri arttıkça, trafik bilinci arttıkça, başına ne geleceğini bildikçe,

0: cezaların gücü yüksek oldukça bunlar bir araya geldiğinde işe yarıyor. Yoksa sadece cezayı 1 milyon lira yap, emin ol ben işe yarayacağını düşünmüyorum.
1: Şu işe yaradı ama ben görüyorum. Araba kullanan, otomobil kullanan biri olarak kaynak yapanlar biraz azalıyor gibi yavaş yavaş.
0: Azalıyor.
1: Yani ama benim kullandığım yollarda, güzergahlarda görmeye başladım. Evet bitmeyecek ama zaman içinde bana göre EDS kameraları, MOBESE kameraları,
0: dronlar
1: bu işlerde büyük iş yapmaya başladı. Kaynaklar azalmaya başladı. Şimdi bir de tabii herkesin telefonu çekip kullanmasıyla alakalı başlayan cezai müeydeler de hayata geçmeye başladı. Fakat gene söylüyorum, hem bir kaza esnasında bir detay daha vereyim. Orada işini iyi yapanlara sarf nazar ederek tenzih ediyorum ama işini kötü yapan, avukat gibi davranan bazı sizin kazalarınızda size yardımcı olmaya çalışan insanlar çıkıyor. Buralara çok özel dikkat etmek lazım. Büyük aldatmacalar, kandırmacılar ve dolandırıcılıklar var. İşini iyi yapmayan bir avukata da denk geliyorsanız kazanızla ilgili belki hiç alakası yok. Ben sizin adınıza kazanızın işte takibini yaparım, sigortasını yaparım, mahkemesini yaparım. Aman dikkat, bir şeye ihtiyacınız yok bu işlerde. Raporu doğru yazdıysanız, eğer kasko şirketinizden de bir probleminiz ve bu şirketi doğru bir kurum olduğunu düşünüyorsanız ödemesi ya da eksperin doğru kararı çıkacaktır. Dikkat.
0: Evet, yani bizde her şeyin bir nasıl diyeyim yan yolu ya da suistimali hemen ortaya çıkıyor dediğin gibi bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Tamamen işi doğru yapmaktan geçiyorlar. Yani sen doğru yap, doğru bildiğin kurumla çalışa yap. Ondan sonra diğerlerine bize şey geliyor bu arada, mesaj geliyor. İşte İçişleri Bakanlığı atıyor. Diyor ki işte böyle gelen telefonlara itibar etmeyin. Şu derlerse inanmayın falan. Hakikaten öyle yani bir suç olsa, bir şey olsa zaten kapıda gerekli arkadaşlar gelir alır götürür.
1: Kesinlikle.
0: Hani öyle ben avukatım, bu davan var bende, dosyan elimde falan öyle bir şey yok. Trafik de aynı şekilde. Zor bir süreç ama kültür biraz arttıkça, insanlar bu konuda çoğaldıkça iyi yapanlar, diğerleri arada tek kalınca daha çok sırıtmaya başlıyor ve onlar da azalmaya başlıyor. Gönlümden geçen şu, otomobiller çok akıllandı. Çok akıllandı ama yani bizim şu an götürebileceğimizden fazla akıllı. Hepsi akıllanmadığı sürece de bu sistemler çok işe yaramıyor. Bazen onlar da tehlike yaratıyor. O da tehlike yaratıyor. Bunlar çoğalıp daha trafikte yer aldıkça kurallar, cezalar, eğitimler derken iyi bir yere gideceğiz. Ben uygulamaların hepsini çok faydalı buluyorum.
1: Araçların da birbirini tanıma zamanları gelmeye başladıkça sen frene basamadığında da o kavşakta senin adına frene basıyor olacak. Aynen. Radarlar, lidarlar bunları çözüyor olacaklar ama halen biz de eski teknoloji, eski model arabalarla biz kullanıyor olacağız. Ben bunun farkındayım tabii. Ve görüyorum. Gene söylüyorum, bu bir gelir düzeyiyle alakalı olabilir. Ya da o kadar büyük parayı otomobilinize bağlamak istemiyor olabilirsiniz. Başka farkındalıklarınız vardır. Ama güvenli sürüşün ve hedef sıfır kaza politikasının birinci kuralı kültürle başlıyor. Trafik kültürü ve yol güvenliği kültürü. Ailede başlayabilir, iş yerinizde başlayabilir ya da okulda başlayabilir. Ama bir yerde başlamak zorunda.
0: Doğru. Mert, ağzına sağlık. Bir sonraki bölümde bakalım hangi konuyu konuşacağız. Ben de merakla bekliyorum.
1: Çabuk bitiyor.
0: Evet, çabuk bitiyor. Çünkü derin bir konu, derin bir bilgi havuzu var karşımda. Dolayısıyla hepsini anlatmaya çalışınca bu süreler yetmiyor. O yüzden de sık sık Mert İntepe ile beraber olacağız. Evet, Sekin'le Tab'ın bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: İnsanlığın en büyük gizemi çok uzaklarda değil, tam ayaklarımızın altında. Dünyanın %70'i okyanuslarla kaplı. Ama o sonsuz maviliğin altında ne olduğunu hala tam olarak bilmiyoruz. Bilim insanları ayın yüzeyi hakkında okyanusların en derin noktalarından daha fazla bilgiye sahip olduğumuzu söylüyor. Düşünün, her gün üzerinde yaşadığımız gezegenin en büyük bölümü aslında bizim için hala karanlık. Binlerce metre derinlik, ezici bir basınç, mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar. Peki o karanlığın içinde ne saklı? Dünyanın ilk yaşam izleri mi? İnsanlığın geleceğini değiştirecek yeni ilaçlar mı? Milyarlarca dolarlık enerji ve maden kaynakları mı? Yoksa henüz adını bile koyamadığımız bambaşka bir dünya mı? Çünkü derin okyanuslar artık yalnızca bilim insanlarının merak ettiği bir yer değil. Büyük devletlerin, teknoloji şirketlerinin ve küresel güçlerin dikkatle izlediği yeni bir rekabet alanı. Belki de geleceğin en büyük keşifleri yıldızların arasında değil, kendi gezegenimizin karanlık derinliklerinde bizi bekliyor. Gelin bu hafta biz de insanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru yolculuğa çıkalım.
1: İnsanlık yüzyıllardır gözünü gökyüzüne çevirdi. Önce yıldızları anlamaya çalıştı, sonra Ay'a ulaştı. Bugün Mars'a gitmenin planlarını yapıyor. Peki ya bütün bu yolculuk boyunca yanlış yöne bakmış olabilir miyiz? Çünkü üzerinde yaşadığımız gezegenin en büyük bilinmezi belki de başımızın üzerinde değil, ayaklarımızın altında. Yani şunu demek istiyorum, haritalarda maviyle gördüğümüz o dev boşluk aslında bildiklerimizi değil, henüz hiç tanımadığımız bir dünyayı gösteriyor. Öyle bir dünya ki içinde yeni yaşam biçimlerini, yeni ilaçları, yeni enerji kaynaklarını, hatta belki de insanlık tarihinin en büyük keşiflerini saklıyor olabilir. İşte bu yüzden bugün okyanusların derinliklerine sadece bilim insanları inmiyor. Devletler, teknoloji şirketleri ve küresel güçler de aynı derin maviye bakıyor. Çünkü bazen bir keşif, mesela yeni bir kıta bulmak olmayabilir. Aksine yanı başınızda duran ama daha önce var olduğunu bile fark etmediğiniz bir

0: Derin denizleri uzaydan daha az keşfetmemizin temel nedenleri aslında basınç, iletişim ve aynı zamanda maliyet. Basınç özellikle bunun en büyük etkeni. Şu anda normal hayatımızda üzerimizdeki atmosferin ağırlığı bir atmosfer basınç olarak bize şey yapıyor. Uzayda ise hiç atmosfer olmadığı için sıfır atmosfer basıncı var. Bu durumda uzay teknolojileri bir atmosferle sıfır atmosfer basıncı arasında gidip geliyor. Mesela ben Washington'dayken uzay mekiklerini görmüştüm. Öndeki ısı kalkanı biraz kalın. Geri kalan bütün aslında metal normalden oldukça ince. Halbuki denizaltıları bunun tam tersi. Çünkü her 10 metrede bir denizin altına indikçe bir atmosfer basınç fazlalaşıyor. Bu durumda derin denizlerde yani 5000 metre ve altında şu anki basıncın 500 katı fazla basınç var. Yapılacak herhangi insanlı insansız araçların çok daha farklı teknolojilerde olması lazım. Sıfır hatayla yapılması gerekiyor. Bu maliyeti çok arttırıyor. İkinci bir etken ışık. 1000 metrenin altında ışık yok. Bu durumda kendi getirdiğiniz ışıkla en fazla etrafınızı inceleyebiliyorsunuz. Bu da çok limitli bir alan yapıyor. Şu anda derin denizlerin 1/3'ünü sadece haritalayabildik. O da fotoğraflama değil, sadece haritalama. Halbuki Mars'ın ve Ay'ın bütün haritaları yapıldı. Çünkü ışıktan dolayı. Diğer bir etken de aslında bir iletişim. Normalde biz radyo dalgalarıyla uzayda haberleşiyoruz ve sıfır delay var. Yani bir ikisi arasındaki etkileşim. Suyun altına ise mecburen akustik dalgalarla gitmemiz gerekiyor. Bu da iletişimdeki hızı azaltıyor ya da kablo ile gitmemiz gerekiyor. Bizi limitliyor. Yeni yeni özellikle otonom araçların artmasıyla ve yapay zekanın da devreye gelmesiyle otonom araçlar başladı. Onlara komut veriyoruz, derin denizlere girebiliyorlar, bir süre orada kalabiliyorlar, data toplayabiliyorlar. Ama bunların maliyeti hala çok yüksek ve üstelik de yapay zekanın gelişimiyle yavaş yavaş ilerlemeye başlamış durumdalar.
1: Basınçla beraber bütün o cihazlar farklı teknolojiler gerektiriyor. Örneğin her 1000 metrede 100 kat basınç artıyor. Veya mesela Mariana Çukuru'nu düşünün, 11.000 metre derinliğinde. Bu gözle canlandırması çok zor ama mesela bir uçakta uçarken aşağıya baktığınız zaman gördüğünüz mesafe denizin üstünden Mariana Çukuru'na bakmak gibi. Zifiri karanlık ve mesela 11.000 metre bir kablo, bir vinç düşünün. Ya o kablolar bir de iletkenliği olan kablolar olacak. Çok büyük teknolojiler gerektiriyor. Hem görselleştirme hem numune alma açısından. Ya herhangi bir kabloyla da indiremiyorsunuz. 11.000 metrenin kablonun dolanması ve toplanması bile düşünün birazcık kaysa bile bütün operasyon etkilenebiliyor. Yani çok gemilerin deniz araştırma gemisi olması gerekiyor. Herhangi bir gemiyi alıp da kullanamıyorsunuz. Ekip olması gerekiyor, çok güçlü bir ekip olması gerekiyor ve o cihazları bilen teknik insanların olması gerekiyor. Merak konusunda merak var, özellikle işte ekonomik açıdan da önemli olabilir diye. Merak konusunda bir sıkıntı yok ama gerçekten maliyetli ve insan gücü de gerektiren bir alan olduğu için yavaş gidiyor ama gidiyor, öyle söyleyeyim.
2: Ay'a insan gönderdik ama okyanusların dibini hala tam olarak bilmiyoruz. Sizce önce uzayı mı keşfetmeliyiz yoksa kendi gezegenimizi mi?
3: Bence önce okyanusu keşfedip sonra uzaya başlamalıyız diye düşünüyorum.
4: Ya tabii ki ilk başta kendi gezegenimizi keşfetmek daha önemli bence. Ya ama baktığınızda uzay birazcık daha ilgi çekici olduğu için doğal olarak birazcık uzaya ve dışarıya doğru farklı bir ilgimiz, yani bilinmezliğe karşı bir ilgimiz oluyor. O yüzden iki tarafta yani iki tarafa da aynı önemi vermeliyiz bence.

0: Ben öyle düşünüyorum.
1: Bence uzayı keşfetmeliyiz.
2: İkisinden de uzak kalmamamız lazım.
3: Bir canlı yaşamak için neye ihtiyaç duyar? Işık mı? Oksijen mi? Sıcaklık mı? Yani bildiğimiz dünyanın kuralları mı? İşte derin denizler bu soruların cevabını yeniden düşündürüyor. Çünkü güneş ışığının asla ulaşmadığı karanlıkta, ezici basıncın altında, insan bedeninin saniyeler içinde dayanamayacağı koşullarda hayat var. Hem de sessiz, tuhaf ve büyüleyici biçimlerde. Kendi ışığını üreten canlılar, kaynar su bacalarının çevresinde kurulan ekosistemler, o dev kalamarlar, henüz adı bile konmamış türler. Yani derin deniz bize şunu fısıldıyor olabilir: yaşam sandığımızdan çok daha inatçı. Eğer güneşsiz bir dünyada hayat var olabiliyorsa, başka gezegenlerin karanlık okyanuslarında da yaşam var olabilir mi? Ne dersiniz?

0: Problemlerin en başında şey vardır, güneş ışığı vardır. Güneş ışığıyla beraber fotosentez olur ve oksijen, atmosfer oksijenlenir ve daha büyük canlılar oluşur. Temel budur. Ama derin okyanusa indiğimiz zaman işte binlerce metre derinlikte, zifiri karanlıkta birçok canlıların yaşadığını görüyoruz. Ve bu ilk akla getiren şey, acaba canlılık ilk bu işte hidrotermal bacaların etrafından mı başladı? Orada çünkü güneş ışığı olmadığı için canlılar başka molekülleri kaynak olarak kullanıyor ve kemosentez ile bunları enerjiye dönüştürüyor ve besin zincirinin halkasını oluşturuyor. Onun üzerinde diğer canlılar geliyor. Bu derin deniz konuları aynı zamanda o yüzden hem astrobiyoloji hem biyojeokimya konularına giriyor. Ve uzaya dair de bayağı fikirler veriyor. Örneğin buzlu okyanus uyduları var işte Satürn'ün, Jüpiter'in. Oradaki okyanus ortamları da acaba bir canlı varoluşuna kaynak sağlayabilir mi? Uygun bir ortam yaratabilir mi diye modellemeler yapılıyor. Ya okyanus tabanı bilinmez yönüyle de hem de daha farklı bir canlılık sunduğu için gerçekten büyük ilgi çeken bir alan. Çok farklı canlılar görüyoruz. İşte bioluminesans önünde ışığı var. Bazen av çekmek için kullanıyorlar, bazen başka amaçlar için bilemiyorum ama canlılık çok farklı ama kimyasal olarak da çok daha böyle sorular var orada. Sorulması ve cevaplanması gereken. Mesela çok güzel bir araştırma yeni. Karanlık oksijen diye bir şey, tanım. Oksijen çünkü güneşle bağdaştırılıyor. Normalde atmosferde serbest, yani O2 şeklinde oksijen gazı yok dünyanın başlarında. Daha sonra fotosentezle oksijenleniyor. Bütün varsayım buna dayalı. Ancak işte Kuzey Pasifik Okyanusu'nun tabanında bilim insanları cihazları gönderiyorlar. Dipte oksijen tespit ediyorlar. Dipte oksijen olmaz yani, normalde olmaması lazım. Bunu ilk önce cihaz hatası olarak yorumluyorlar. Sonra birkaç yıl sonra tekrar gidiyorlar. Tabii bir soru işareti. Ve tekrar o oksijeni orada gözlemliyorlar. Ve ilk defa oksijenin elektrokimyasal yöntemle de oluşabileceği üzerine bir tez atılıyor. Çünkü tabanda polimetalik nodüller var ve bu nodüller tuzlu suyla beraber elektrokimyasal bir süreç başlatıp H2O'dan, sudan oksijen üretebiliyor ve orada oksijen gazı ölçüyorlar. Bu bir ilk. Hani bütün evrimsel süreci bile tekrar yazacak bir durum. Bu tip ilginç çalışmalar, yani hem biyoloji hem kimya, ikisi de yeniliklere açık. O yüzden çok ilginç alanlar.
1: Mariana Çukuru'na inmek ister miydiniz yoksa Mars'a gitmek mi? Şöyle de sorabilirim. Dünyanın en derin noktasında bir hafta geçirmek mi? Uzay istasyonunda bir hafta geçirmek mi daha zor sizce? Neden?
2: Yani zorluğunu bilmiyorum ama tercihen uzay istasyonunu seçerdim, öyle diyeyim.
3: Bence Mariana Çukuru'nu keşfetmeyi daha çok isterdim. Çünkü daha önce biliyoruz orada deniz canlıları daha fazla olduğu için, çeşitlilik daha fazla olduğu için daha fazla merak uyandırıcı.

0: oluyor. O yüzden oraya keşfetmeyi isterdim ben.
1: Bence dünyanın en derin yerinde geçmek, yani Mariana Çukuru'nun dibinde geçmek daha zordur. Çünkü hani bir kere zaten etraf çok karanlık, imkanı yok. Ve sonuçta dışarıyla ilişkin sıfır, ama mesela uzay istasyonunda birazcık daha bazı potansiyelli, daha rahat yaşam için oluyor zaten. Orada insanların yaşaması için olduğunu düşünüyorum. Bence dünyanın dibinde daha zordur diye düşünüyorum.
2: Uzay istasyonunda bir haftanın daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani atmosferin olmadığı ortam insanı biraz daha gerer diye düşünüyorum.
3: Çukurda geçirmek daha zor olurdu. Çünkü manzarası da yok. Uzayda en azından bir manzara da olabilir, güzel olabilirdi.
4: Bence dünyanın en derin yerinde bir hafta geçirmek çok daha zordur. Mariana Çukuru'na gitmek isterim.
5: Denizin yüzeyinden aşağı inmeye başladığınızda aslında yalnızca derinlere gitmezsiniz. Başka bir dünyaya girersiniz. Önce ışık kaybolur, sonra renkler, bir süre sonra ses bile farklı duyulmaya başlar. Ve en sonunda mutlak karanlık. Artık gece değildir. Çünkü burada gece ve gündüz diye bir kavram yoktur. Binlerce metre aşağıda suyun uyguladığı basınç öylesine büyüktür ki insanı koruyan özel araçlar olmadan birkaç saniye bile hayatta kalmak mümkün değildir. Üstelik sıcaklık donma noktasına yaklaşırken bazı bölgelerde okyanus tabanından yüzlerce derece sıcaklıkta mineraller fışkırır. Yani aynı dünyanın içinde hem buz gibi bir sessizlik hem de adeta kaynayan bir cehennem yan yana bulunur. Ve bütün bu zorlu koşullara rağmen hayat vazgeçmez. Kendi ışığını üreten balıklar, camdan yapılmış gibi görünen canlılar, dev kalamarlar, yüz milyonlarca yıldır neredeyse hiç değişmeden yaşamını sürdüren türler. Bilim insanlarını en çok şaşırtan şey ise onların varlığı değil, bunu nasıl başardıkları. Çünkü bu canlılar bize yalnızca okyanusları anlatmıyor. Hayatın sınırlarını da yeniden çiziyor. Belki de yaşam bizim sandığımızdan çok daha dirençli. Ve belki de bu yüzden insanlık bugün yalnızca okyanusların dibini keşfetmeye çalışmıyor. Hayatın mümkün olduğu sınırları yeniden keşfediyor.
6: Yüzyıllar boyunca insanlar zenginliği toprağın altında aradı. Altın için savaşlar yapıldı. Petrol için sınırlar değişti. Ama bugün insanlık gözünü okyanusların dibine de çevirmiş durumda. Çünkü elektrikli otomobillerden yapay zeka sistemlerine, uydu teknolojilerinden savunma sanayine kadar geleceğin birçok teknolojisi çok özel metallere ihtiyaç duyuyor. Ve bilim insanlarına göre bu metallerin önemli bir bölümü binlerce metre derinlikte okyanus tabanında bulunuyor. İşte tam da bu yüzden bugün denizlerin altında sessiz ama büyük bir yarış yaşanıyor. Gemiler araştırıyor, robotlar haritalandırıyor, dev şirketler yatırım yapıyor. Hatta ülkeler yeni kurallar belirlemeye çalışıyor. Peki ne dersiniz? Bu durum insanlığın yeni keşif yolculuğu mu yoksa 21. yüzyılın görünmeyen kaynak savaşı mı başlıyor? Çünkü bazen dünyanın geleceğini değiştiren şey bir keşif değil, o keşfi ilk kimin yaptığı oluyor.

0: Denizaltı madenciliği popüler bilimsel egemenlik alanı, aynı zamanda önem verilen bir konu. Şöyle, burada yani yüzyılın altınına hücum denilen şey gerçekten altın değil ama orada işte bakır, nikel, kobalt, çinko, mangan gibi metaller ve nadir elementler. Bunlar gerekli olabilir. İşte daha önce bildiğimiz, yani savunma sanayi haricinde de mesela yapay veri, o veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu ham maddeler sağlanabilir bu şekilde. Özellikle bu polimetalik nodüller düşünülüyor bununla ilgili. Madencilik yapılabilir, yapılıyor da zaten. Bir bilimsel egemenlik alanıdır aynı zamanda.
1: Özellikle günümüzde batarya teknolojisinin gelişiminde etken olan rare earth metal dediğimiz nadir dünya elementlerinin bir kısmı da aslında derin denizlerde mevcut. Bunlara biz polimetal dediğimiz nodüller halindeler. 5000 metrenin altında Pasifik Okyanusu'nda ve Atlantik Okyanusu'nda bulunuyorlar. Tonlarca oldukları biliniyor. O yüzden de derin deniz madenciliği şu anda çok önemli bir konu. Tabii her ileri teknoloji gibi bir kısmı hype, bir kısmında hala teknoloji ilerlemeye devam ediyor. Bir kısmında biraz balon etkisi var. Bunların hepsi dikkate alındığında potansiyeli olan bir bölge, derin denizler ve mutlaka ilgilenilmesi gerekiyor.
2: Yüzyıllar boyunca denizlere baktık. Onları aşılması gereken yollar, ticaret rotaları, sınırlar olarak gördük. Belki de ilk kez denizlerin üstünü değil, altını merak ediyoruz. Çünkü artık okyanusların dibinde yalnızca bilinmeyen canlılar aranmıyor. Yeni ilaçlar, yeni enerji kaynakları, yeni teknolojiler ve belki de geleceğin ekonomik dengelerini değiştirecek zenginlikler aranıyor. Ama her keşif beraberinde yeni bir soruyu da getiriyor. İnsanlık gerçekten bilinmeyeni anlamak için mi derinlere iniyor? Yoksa ihtiyaçları büyüdükçe gezegenin son dokunulmamış sınırına mı yöneliyor? Belki de okyanusların dibindeki asıl sır orada yaşayan canlılar değil. İnsanlığın neden tam da bugün o karanlığa inmeye karar verdiği? Çünkü bazen bir keşif bulduğunuz şeyden çok neden aramaya başladığınızı anlatır.
3: İnsanlık iklim krizini durdurmak için büyük bir dönüşümün eşiğinde. Daha temiz enerji, daha az karbon, daha fazla elektrikli araç, daha akıllı teknolojiler. Ama bütün bunların görünmeyen bir bedeli de olabilir mi? Çünkü mesela geleceğin bataryaları veya yüksek teknoloji sistemleri için gereken bazı kritik metallerin adresi artık dağlar değil, okyanusların dibi. Peki doğayı korumak için çıktığımız bu yolculukta doğanın son dokunulmamış dünyasını riske mi atıyoruz? Henüz tam olarak tanımadığımız canlıların yaşadığı bir ekosisteme müdahale etmenin bedelini gerçekten biliyor muyuz? Belki de ilk kez insanlık iki doğru arasında seçim yapmak zorunda. Bir yanda iklim kriziyle mücadele, diğer yanda milyonlarca yıldır kendi dengesiyle varlığını sürdüren derin okyanuslar. Peki doğru olan hangisi? Ne dersiniz?
0: Derin deniz madenciliğinin yani en büyük vereceği hasar deniz tabanıdır. Deniz tabanı da çok kırılgan bir ekosistem. Buradaki tahribat bütün ekosistemi etkileyebilir. Bu açıdan daha dikkatli ve ölçülü gidilmesi gereken bir alan. Çünkü az bildiğimiz ve verdiğimiz hasarı kolayca geri döndüremeyeceğimiz bir bölge derin deniz. Hasarlardan bizim bilerek çok gördüğümüz mesela Marmara Denizi'ndeki müsilaj olayı gibi harfiyatların denize dökülmesi bile oradaki deniz tabanındaki canlılığı etkiledi. Deniz tabanı oksijenlenmesi, oradaki solucanlar ve benzeri canlılar tahribata uğrayınca deniz de bir şekilde bundan etkileniyor. Kıyı bölgeleri veya deniz tabanındaki yapılan değişiklikler denizi direkt etkiliyor.
1: Derin deniz madenciliği aynı aslında yeryüzündeki madencilik gibi eğer doğru regüle edilmezse büyük bir faciayla sonuçlanma ihtimali var. Bunun sebebi az önce söylediğimiz polimetal nodüllerin taranarak şu andaki teknolojide madencilik yapılması. Bu bentik hayatı yani denizin tabanındaki hayatı tamamen yok etme ihtimali var. Bunun üzerine bir de ses kirliliği de eklenilebiliyor. Yani hayvanların kaçırma ihtimali ve tamamen habitatlarından uzaklaştırma ihtimali söz konusu. Bunlara bakıldığında derin deniz madenciliği aynı yeryüzündeki madencilik gibi regüle edilmesi gerekiyor. Yani tamamen başıboş bir şekilde yapıldığı zaman belki de hiçbir zaman geri gelmeyecek ekosistem katastroflarına sebep olma ihtimali yüksek.

0: Derin denizlerde henüz keşfedilmemiş dev canlıların yaşadığına inanıyor musunuz? Mesela çocukluğunuzdaki deniz canavarı hikayeleri gerçek çıkarsa şaşırır mısınız? Yine mesela denizin dibinde bir şehir bulunsa ilk siz mi gitmek isterdiniz yoksa televizyondan izlemekle mi yetinirdiniz?
1: Öncelikle ben şuna inanıyorum ki hala keşfedilmemiş birçok canlılar vardır, buna eminim. Özellikle deniz veya okyanus gibi kısımlarda da bunların mevcut olduğunu düşünüyorum. Nasılsa uzayda hala uzaylıların olup olmadığı tartışılırken bence denize de böyle çizgi filmlerde veya küçükken izlediğimiz filmlerde gördüğümüz o canlıların olduğuna ben inanıyorum. Ben keşfedenlerden biri olmak isterdim bu yüzden.
2: Ben aslında öyle şeylere birazcık inanıyorum. Yani diyorum çünkü hani o %3'ü keşfedildi okyanus sonra uzaya çıkıldı. NASA ilk başta oraya keşfediyordu denizlerin altını falan. Ben hala inanıyorum. Yani birazcık hala içimde bir şey var. Ama bu canavar gibi değildi. Hani harbiden böyle büyük canlılar olarak şey var. Ama bir denizin altında bir yer keşfedilse ben direkt gitmek isterdim. Çünkü farklı şeyler ve eğlenceli şeyler, cesaret gerektiren şeyler. Ben seviyorum öyle şeyleri yani.
3: Bence canavarlar var. Bir şehir çıksa da ben gitmek isterim, keşfetmek isterim.
4: Ben denizin dibinde keşfedilmemiş canlılar olduğunu düşünüyorum. İnşallah insanlık bir gün keşfeder. Denizin dibindeki şehir konusunda da diğerlerinin bir önce bakmasını benden daha bilgili kişilerin tercih ederdim.
5: Ya denizin altında büyük canlılar elbette ki vardır ulaşamadığımız. Çünkü deniz çok büyük bir yer. Dünyanın %70'i deniz ve bizim ulaşım araçlarımız gayet sınırlı. Şehir mevzusuna gelecek olursak da ben önce gitmek istemezdim çünkü ne olur ne olmaz belli değil.
0: Yüzyıllardır enerji denildiğinde akla hep aynı yerler gelir. Petrol kuyuları, doğalgaz sahaları, kömür madenleri. Oysa bugün geleceğin enerji haritası denizin dibinde çiziliyor. Çünkü bilim insanları bugün yalnızca okyanusların üzerinde değil, binlerce metre altında da yeni enerji kaynaklarının izini sürüyor. Mesela metan hidratlar, hidrotermal bacalar, okyanus akıntılarının taşıdığı o muazzam güç. İşte henüz tam anlamıyla kullanamadığımız bu kaynaklar çok yakın gelecekte enerji tarihinde yeni bir sayfa açabilir. Ama asıl soru şu, eğer denizlerin altı geleceğin enerji sahasına dönüşürse bu sadece enerji dengelerini mi değiştirir yoksa denizlerin derinlikleri de tıpkı petrol coğrafyaları gibi yeni rekabetlerin, yeni ittifakların ve yeni gerilimlerin merkezi mi olur? Belki de önümüzdeki yüzyılın en kritik enerji mücadelesi karada değil, ışığın hiç ulaşmadığı bir dünyanın sessiz derinliklerinde yaşanacak.
6: İklim değişikliğiyle beraber derin denizler enerji kaynaklarının başında gelmeye başladı. Bu aslında oldukça ilginç bir hikaye. Özellikle metan hidratlarda geçerli. Arktik Okyanusu'nda, Laptev Denizi'nde, Karadeniz'inde Rusya'nın büyük metan hidratları söz konusu. Hatta ben size şöyle açıklayayım. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra 1990'ların başında Rusya Arktik'teki bütün üslerinin %90'ını falan geri çekti. Ta ki 2020'ye kadar. 2020'den sonra şu anda Arktik'teki Rusların üslerin toplamı Sovyetlerden daha fazla halde. Aynı şekilde ben doktoraya başladığımda 2005 yılında Amerika'da Ocean Navy Research diye bir enstitü var. Amerika'daki Deniz Bilimleri Enstitüsü. Ve özellikle farklı alanlarda size fon sağlıyor. Daha önce Luzon Körfezi'ni çok fazla destekliyorlardı. Bu da Çin'in hemen dışındaki bir yerdi. Şimdi ise 2020'den sonra tamamen Arktik Okyanusu'na yöneldiler. Artık Arktik Okyanusu'ndaki bilimi desteklemeye başladılar. Bu iki gösterge aslında Arktik Okyanusu ve derin denizlerin özellikle metan hidrat gibi kaynaklarda önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Diğer bir olası enerji kaynağı da büyük akıntılardan elde edilebilecek olan enerjiler. Özellikle Atlantik Okyanusu'ndaki Gulf Stream akıntısı ya da Pasifik Okyanusu'ndaki Crotia akıntısından yüksek seviyede enerji elde edilme ihtimali var. Tabii bunlar özellikle iklim değişikliğiyle beraber toplandığında çok ciddi bir potansiyel sahip olduğu gösteriliyor.
0: Bilim insanları okyanusların dibinden enerji ve değerli maden çıkarmayı planlıyor. Sizce denizlerin altı geleceğin petrolü olabilir mi?
5: Bence kesinlikle öyle. Çünkü dediğim gibi dünyanın %30'u kara, %70. Biz sadece %30'undan bu kadar

0: Cevherler elde ettiysek %70'i hala saklı. Ne cevherler saklar bilemeyiz.
1: Kesinlikle zaten denizler günümüze geliyoruz. Çok önemli bu enerji kısmında. Bence gelecekte de önemli bir kısmı buna ayırabiliriz diye düşünüyorum.
2: Olabilir. Yani pek bildiğim bir konu değil denizlerin altı ama orada

0: dibinde söz sahibi olmak ne kazandırır? Mesela geleceğin enerji kaynaklarını mı, kritik madenleri mi, yoksa henüz kurulmakta olan yeni küresel düzenin en güçlü kartını mı? Dahası bütün bu sessiz yarışın içinde üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye sadece kıyılarını mı korumalı, yoksa denizlerin altındaki geleceği bugünden mi okumaya başlamalı? Çünkü çok yakın bir geleceğin rekabeti haritalarda gördüğümüz sınırlar üzerinde değil, henüz sınırları bile tam çizilmemiş bir dünyanın derinliklerinde yaşanacak.
1: Türkiye aslında çok avantajlı bir konuma sahip ama bir yandan da değil. Türkiye'nin en büyük avantajı bir yarımada olmasından dolayı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz. Bunların hepsi birbirinden farklı karakterde denizler. Bir avantajı bu. Diğer avantajı tabii politik olarak da çok şey bölgede, Akdeniz'de mesela zorluklar olabiliyor derin deniz çalışmalarında. Ama konum olarak, jeopolitik konum olarak avantajlı bir yer ama bir o kadar da hareketli bir yer. Derin deniz çalışmaları her zaman rekabet konusuydu. Bu Soğuk Savaş döneminde uzay yarışı neyse, Mariana Çukuru'na kim daha derine inecek, kim daha çok canlı bulacak, bu da orada bir yarış var. Derin deniz sadece Mariana Çukuru değil, bütün derin denizde bir rekabet her zaman söz konusu ve bence derin denizimizi iyi bilmemiz gerekiyor.
2: Derin denizler aslında olağan şüpheliler dediğimiz Rusya, Amerika, Çin, İngiltere ve biraz da Japonya'nın şu anda hegemonyası altında. Çünkü teknolojik olarak onların yapabildiği işler. Yavaş yavaş mesela Norveç'teki birkaç startup da bu işin peşine düştüler. Bence Türkiye burada önemli bir rol üstlenmek zorunda. Kendi denizlerini mutlaka bir şekilde derin deniz madenciliğine girmek zorunda. Karadeniz'e, Akdeniz'e, Ege'ye ve Marmara'ya. Ayrıca bununla yetinmeyip gerekirse Atlantik Okyanusu'nda yerler kiralayabilir. Aynı Norveç'te olduğu gibi ve farklı okyanuslarda da bu işi başlatması gerekir diye düşünüyorum.
0: İnsanlık yeni kıtalar buldu, dağları aştı, uzaya çıktı, aya ayak bastı. Ama her keşfin ardından aynı soru yeniden ortaya çıktı. Bulduğumuz şeye ne yaptık? Şimdi aynı soru okyanusların derinlikleri için de geçerli. Çünkü orası yalnızca yeni canlıların, yeni madenlerin ya da yeni enerji kaynaklarının bulunduğu bir alan değil. Orası henüz kurallarını bile bilmediğimiz bir dünya. Peki bu dünyaya dokunma hakkımız var mı? Keşfetmekle tüketmek arasındaki sınır nerede başlar? Anlayacağınız, bilim insanları derinlere indikçe insanlık da kendi vicdanıyla karşı karşıya kalıyor. Önümüzdeki 50 yılın büyük hikayesi belki yıldızlarda, belki de güneş görmeyen karanlık sularda yazılacak. Ama asıl mesele nereye gittiğimiz değil, oraya nasıl gittiğimiz. Çünkü bazı kapılar açıldığında yalnızca yeni dünyalar görünmez. İnsanın kendisi de görünür ve derin denizler bize belki de son kez şu soruyu soruyor. İnsanlık bu kez keşfetmeyi zarar vermeden öğrenebilecek mi?

eğer derin denizler keşifleriyle uzay keşiflerini kıyaslamamız gerekiyorsa, özellikle gelecek nesillerde büyük ihtimalle ilk önce bizim kendi derin denizlerime bakmamız ve onların kirletimini ve iklim değişikliği olan baskılarını engellememiz gerekiyor. Sonuçta belki ileride çok uzun zaman diliminde insanlık birden fazla gezegene şey olacak, ama önce kendi denizimizin, yani okyanuslarımızın bizim için olan etkileşimi çok önemli. Tabii ki oradaki bilinmeyen asla bilinmeyen kalmayacak. Eninde sonunda bizim de bu araştırmalarda kendimizi yer edinmemiz gerekiyor. Ben bu konuda çok heyecanlıyım. Çünkü derin denizler belki de şu anda dünyadaki tek keşfedilmeyen yerler. O yüzden de çok önemli bir yeri var bilim camiasında ve mutlaka ilgilenmesi gerekiyor. Derin denizlerdeki en büyük dezavantaj

avantaj biraz ekolojik habitata dikkat edilmesi gerektiği. Yani bir anda ciddi bir ekosistem kolapsı yaşanabilir. Bu çok önemli. Özellikle deniz madenciliği sırasında en dikkat edilmesi gereken ekosistemleri olan zararın minimize edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda derin denizler iklimdeki en büyük aslında hafızaya sahip. Oradaki bir değişiklik günümüzdeki iklimin bambaşka bir yere gelmesine sebep olabilir. Bu hem iklim değişikliğinin hem derin denizleri anlamak için çok önemli bir yer. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Şu anda dünyada iklim değişikliğinde tipping point dediğimiz bir şey var. Düşme noktası. Bir anda sistemin tamamen başka bir yere evrilmesi söz konusu. Bu da şöyle oluyor. Normalde derin deniz akıntıları var ve bu özellikle Avrupa'daki iklimi ılıman hale getiriyor. Şu andaki sistem bu şekilde çalışıyor. Eğer Grönland'daki ve Antarktika'daki buzullar erirse gelen taze su ve tuzsuz su bir anda bu sistemi kapatabilir. Kapattığı zaman İklim değişikliğinde bir ihtimal, zor bir ihtimal ama bir ihtimal, tamamen küresel ısınmadan küresel soğumaya geçme ihtimalimiz var. Bu çok ciddi bir problem, bilinmeyen bir problem ve bu yüzden de iklim aktivistleri her zaman bu konuyu gündeme getiriyor. Bu bir tipping point, devrilme noktası. Buna dikkat edilmesi lazım. Bundan önde geçilmesi gerekiyor. O yüzden Antarktika'daki buzul miktarı, Grönland'daki buzun miktarı çok önemli. Erimeye başladığında sistem tamamen bilinmeyen bir yere gitme ihtimali var.

0: Sizce insanlık için en büyük gizem nerede saklı? Gökyüzünde mi yoksa ayaklarınızın altındaki karanlık sularda mı? Okyanuslar sizce gerçekten ne saklıyor olabilir? Hayal gücünüz ne diyor?
1: Bence okyanuslar benim için daha böyle merak uyandırıcı ve kişilerin fazla olduğu bir yer olarak görünüyor. Çünkü ucu bucağı yok ve henüz tam derinliklerine keşfedilmediği için deniz canlıları olarak, enerji bakımından olarak bence daha fazla merak uyandırıcı olarak diyebilirim.
2: Antik şehirler olabilir. Ve farklı canlılar da olabilir. Okyanusun derinliğinin daha fazla olduğunu düşünüyorum uzaydan, uzayın geçmişinden.
3: Yani okyanuslarda daha bilmediğimiz canlılar, bilmediğimiz kaynaklar, mineraller olabilir olduğunu düşünüyorum. Ama bence diğer gezegenler ve uzay daha büyük bir sır saklıyor.
4: Bence yerin altı bizim için daha makul çünkü uzaya gidip gelmek gerçekten çok zor ve külfetli bir şey ama okyanusun altı da külfetli olmasına rağmen ulaşımımız daha kolay. Bence enerjimizi okyanusların altına, yerin altına yönlendirmeliyiz.

Efendim ez cümle, insanlık binlerce yıldan beri gökyüzüne bakıyor ama şimdi belki de ilk kez başını eğip kendi gezegenine bakıyor. Belki yarın okyanusların dibinde yeni bir canlı keşfedeceğiz ya da yeni bir enerji kaynağı. Hatta belki de bugüne kadar hiç tanımadığımız bambaşka bir yaşam biçimi. Ama bütün bu yolculuğun sonunda bulacağımız en büyük keşif denizlerin altında olmayacak. Kendi sınırlarımızda olacak. Çünkü her bilinmeyen dünya insana aynı soruyu sorar. Merakın mı daha büyük yoksa sorumluluğun mu? Yani geleceğin büyük keşiflerini ister yıldızların arasında, ister okyanusların karanlığında yapalım ama hangi yöne gidersek gidelim, unutmamamız gereken tek bir gerçek var. İnsanlık keşfettiği dünyalar kadar koruyabildiği dünyalarla hatırlanacak. Peki siz ne dersiniz? İnsanlık keşfetme hızıyla olgunlaşma hızı arasında denge kurabilecek mi?

0: Hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Basın Ekspres başlıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Aslında çok büyük bir destan, bir kahramanlık destanı, milli iradenin yazdığı bir destandan bahsediyoruz. Darbecilerin, hainlerin hedefleri, işgal planı, ülkeyi ele geçirme planının akamete uğratıldığı bir tarihten bahsediyoruz. Tabii ki 253 şehidimiz var, 2000'in üzerinde gazimiz var. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Gazilerimizi de minnetle yad edelim, hatırlayalım onları. Zaten 24 ekranlarında günlerdir 15 Temmuz yayınlarımız, haberlerimiz paylaşıyoruz. 10. yılı olan darbe girişimine ilişkin tüm detayları aktarıyoruz. Bu akşam da Basın Ekspres'e bu konuyla başlayalım istiyoruz. 3 değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Cemal Zehir, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ve Mehmet Acet, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni, hoş geldiniz
3: hoş
0: Mehmet
3: bulduk.
0: Bey.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi değerli konuklarımızın izniyle bir 5 dakika almak isterim. Hazırladığımız grafikler var, onları sizlerle paylaşalım. 15 Temmuz'u bir kez daha hatırlamış olalım, aslında hiç unutmuyoruz. Unutmamamız gereken bir tarihten bahsediyoruz ki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Aslında bu tehlike bitti mi, geçti mi, yoksa devam mı ediyor, buna bakacağız. Şimdi FETÖ'nün hezimete uğradığı gecede yaşananları, tabii ki çok uzun bir geceden bahsediyoruz. Karanlık bir gecenin sonunda aslında aydınlığa uyandı Türkiye. Belki de Türkiye yüzyılının başlangıcı olarak da bu tarihi kabul edebiliriz. Çünkü FETÖ'cüler ülkeyi ele geçiremediler ve Türkiye o FETÖ'den kurtulduktan sonra bazı adımları da çok hızlı atmaya başladı. Şimdi saatler 22-28'i gösterirken Akıncı üstünden havalanan F-16'lar Ankara üzerinde alçak uçuşa başladılar. Aslında ne olduğunu ilk başta hiçbirimiz anlayamadık. Hatırlarsınız bu sürece giderken aslında terör örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği saldırılar vardı. İşte DAEŞ'i, PKK'sı, FETÖ'sü. Dolayısıyla ilk benim de aklıma gelen acaba bir terör saldırısı mı söz konusu diye. Çünkü İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nün o dönemki adıyla kapandığı bilgisini de almıştık. Yine Ankara'da Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı F-16 ile vurulunca ve sonrasında yaşanan gelişmelere de bakınca o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ekranlarda bunun bir kalkışma girişimi olduğunu da söyleyince aslında neyin

0: ne olduğunu anlamıştık. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı bombalandı. 51 şehidimiz vardı orada. Helikopterler yeni mahalledeki MİT yerleşkesini taradılar. Unutamadığımız görüntülerden biri o. Hep 15 Temmuz haberlerinde paylaştığımız bir görüntü. Yine TRT'nin işgali, darbeci askerler korsan darbe bildirisi okuttular. Ve en kritik an belki de 00:24'te, yani saatler gece yarısını gösterdiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk yayınına bağlandı ve milletimizi meydanlara davet ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarihi çağrısı dönüm noktasıydı. Milli irade başkomutandan gelen bu mesajı aldı ve bir anda milyonlar, başta İstanbul, Ankara olmak üzere, büyük şehirler olmak üzere tüm Türkiye'de meydanlara çıktı, sokakları doldurdu, darbecilere karşı dimdik durdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü bombalandı yine gece yarısı. İkinci kez, dakikalar sonra bir kez daha darbecilerin hedefi oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu açıldı. Üstelik darbecilerin kontrolündeki uçakların tehdidine rağmen. Darbeci General Semih Terzi'nin etkisiz hale getirilmesi. Şehit Ömer Halis Demir'i bir kez daha buradan minnetle yad edelim. Allah rahmet eylesin diyelim. Mekan cennet olsun. Onun Semih Terzi etkisiz hale getirmesi de aslında darbe girişiminin akamete uğratılmasındaki önemli dönüm noktalarından biri. Darbecilerin meclise hedef alması, meclisi bombalaması. Sonrasında sabaha karşı aslında yavaş yavaş darbe girişiminin akamete uğratıldığını hep birlikte gördük. Önce TRT işgalden kurtarıldı ama bu arada tabii ki bombalamalar da bir yandan devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'ten İstanbul'a güvenli şekilde ulaşması bir başka önemli noktaydı ki havalimanında verdiği mesajlar hala aklımızda. Onu da unutmuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir kez daha hedef aldı darbeciler. Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sözde yurtta sulh konseyi mensubu askerler hakkında gözaltı kararı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele ateş açtı darbeciler. İki polis şehit edildi. Aslında hedefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ama bu hedeflerine ulaşamadılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına bomba attılar. Orada da 15 şehidimiz vardı. Boğaziçi Köprüsü'ndeki darbecilerin teslim olmaya başladığı anlar aslında artık bu işin bittiğini bize gösteriyordu. Milli iradenin darbe girişimi püskürttüğünün en önemli kanıtlarından biriydi. Hayat normale dönmeye başladı. İstanbul'da uçak, vapur ve metro seferleri yeniden düzenlenmeye başlandı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Akıncı üssünden helikopterle Çankaya Köşkü'ne götürüldü. Jandarma Genel Komutanlığı'nda kontrol sağlandı ve sonrasında 12.57'de de dediğimiz gibi dönemin başbakanı Binali Yıldırım darbe teşebbüsünün bastırıldığını açıkladı. Hemen devam edelim. Birkaç dediğimiz daha var. Hızlıca onları verelim. Neler yaşandığını şöyle bir hatırlayalım. Sonrasında hemen konuklarımıza, sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi 15 Temmuz demokrasi zaferinin 10. yılı diyoruz. Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu. Yalnız şunun altını çizelim. Bunlar sadece 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan davalar. 289 dava açıldı ve tamamı ilk derece mahkemelerce karara bağlandı. Yani aslında çok daha fazla dava var tabii FETÖ'cülere yönelik ama biz burada sadece darbe girişimine karışanlarla ilgili davalar aldık. FETÖ elebaşı zaten 20 Ekim 2024'te ABD'de öldü biliyorsunuz. 4891 ceza var. Sanıklardan 4891'i ceza aldı bu 289 davada. 1634'ü için ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı için müebbet, 1891 sanığa süreli hapis cezaları yine verildi. 2870 sanık hakkında ise beraat kararı uygulandı. Şehitlerimizin fotoğrafları, 253 şehidimiz, 2737 gazimiz var. Onları da bir kez daha minnetle yad edelim, analım. İşte bakın darbecilerin hedef aldığı noktalar İstanbul'da, Ankara'da. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Havacılık Daire Başkanlığı, Özel Harekat Daire Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde de darbecilere karşı dik durmuştu. Milli irade orada da hainlerin hedeflerine ulaşmasını engellemişti. Boğaziçi Köprüsü dönemin adıyla 15 Temmuz darbe girişiminin bastırıldığı simge noktalardan biri olmuştu. Çengelköy, Tuzla, Acıbadem aynı şekilde. Peki devam edelim. Evet, hemen arkadaşlarımız sağ olsunlar verdiler. Bakın darbe girişiminde FETÖ'cüler, yaklaşık 9000 FETÖ'cü, 35 uçak, 74'ü tank, 246 zırhlı araç, milletin silahını yine millete doğrultmuşlardı. 4000 hafif silah, 37 de helikopter kullandılar. Yine hem Ankara hem İstanbul'da darbe girişiminin o artık simgesel noktaları görüyorsunuz sizlerde. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri darbeciler tarafından geçişe kapatılmıştı. Darbe bildirisinin okunması, meclisten bir görüntü, bombalandığı anlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan işte o CNN Türk yayınında milletimizi meydanlara davet ediyorum tarihi çağrısı. Var mı başka dediğimiz arkadaşlar? He, bir de bu var, onu da verelim. Şimdi MIT'in sınır ötesi operasyonlarıyla firari FETÖ'cüler de Türk yargısına teslim ediliyor. Bu da son derece önemli. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ayinlerin bir kısmı yurt dışına kaçmıştı, hatırlayacaksınız. Yurt dışında bulunan örgüt mensupları da tek tek getiriliyorlar. Askeri kurumlarda 9215 FETÖ'cü deşifre edildi. 20 ülkeden 100'ün üzerinde örgüt mensubu Avrupa'dan, Afrika'dan, Asya'dan Türkiye'ye getirildiler. Son bir yılda 13 kişi yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. 100 alarm sistemiyle belirlenen 40.061 kişi analiz edildi. 4.460 rapor oluşturuldu. Örgütün en önemli finans kaynağına yönelik operasyonlarda 22 şirkete kayyum atandı. FETÖ lehine bağlantılı 13.330 sosyal medya hesabının kullanıcı tespiti yapıldı. Son 10 yılda 1710 operasyon, 6.906 FETÖ mensubunun adli işlem görmesini ve 4.403 kişinin tutuklanmasını sağladı. Yani aslında arttırabiliriz tabii ki, çok daha da bahsedebiliriz ama konuklarımızın da zamanını daha fazla almadan hemen Cemal Hocam sizinle başlayalım. Aslında şunu herhalde konuşmak lazım. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin yaptığı atılım. Zaten çok kısa bir süre sonra, yaklaşık 45 gün sonra Fırat Kalkanı Operasyonu Harekatı gerçekleşmişti. Bu zaten başlı başına büyük bir mesajdı. Ama onun akabinde işte savunma sanayinde geldiğimiz nokta ortada. Geçtiğimiz hafta NATO zirvesi, onun yansımaları, yankıları. Türkiye bambaşka bir boyuta ulaştı. FETÖ'cülerin tek tek temizlenmesi, tasfiye edilmesiyle birlikte. Yani tabii ki 15 Temmuz keşke yaşanmasaydı, şehitlerimiz var, ama bir yandan da Türkiye'nin o FETÖ vesayetinden kurtulmasını sanki sağladı.
1: Evet, 15 Temmuz memleketimizin tabii en ağır da yaşadığımız problemlerden birisi oldu son belki 50 yılda. Yani 12 Eylül'den, 61 İhtilali'nden belki daha beter bir şey yok. Çünkü onlarda halk ölmemişti en azından. Halka karşı kendi yetiştirdiği evlatları bomba kullanmamıştı. Ve katliamlar yapmamış. 253 tane şehidimiz var ama onun dışında da binlerce yaralımız var. Binlerce mağdurumuz var. Ve 15 Temmuz büyük bir travma oldu halkımız üzerinde. Tabii bu süreç içerisinde az önce saydığınız rakamlar olağanüstü rakamlar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subay kadrosunun %80'inden fazlasını FETÖ'cüler ele geçirmiş ve bunlardan ordumuzu arıtmak için çok mücadele verdik ve bunlardan kurtardık. Ama aynı zamanda bir ordunun %80'e yakın bir subay kadrosunun edilmesi, ayrılması ve ordunun bayağı bizi zafiyeti uğratmakla karşı karşıya kalıyorduk. Ve her taraftan da kuşatılmışlık da karşı karşıyaydı. İşte Fırat Kalkanı hareketi başlatırken kime güvenecektik? Yani o %20'lik dilimdeki insanları böyle sanki ak sütün içerisinde ak şeyi bulmak için tüyü bulmak gibi arar gibi, bu karanlık adamların içerisinden temiz adamları seçmek için çok büyük çaba sarf edilerek o müteşem bir Fırat Kalkanı hareketi ve daha sonrasını devam ettik. Tabii bu 15 Temmuz'un bizim tüm kamu bürokrasisine büyük darbe vurdu. Bu rakamlar tabii sadece belli bir bakış açısından. Kamuda binlerce kişi önemli koltuklarda, önemli makamlarda binlerce kişi görevden alınmak zorunda kaldı ve bunların da hain FETÖ örgütü tarafından yerleştirilmiş olması ve devletin içerisinde paralel bir devlet, ama paralel devlet ki baktığımız zaman o hale gelmişti ki diyelim %80'i ordunun subay takımında. Bürokrasisi de yine aynı şekilde 600 binden fazla kişi işlem gördü bu FETÖ'cüler dolayısıyla. Biz sadece ceza alanları diyoruz ya da daha cezalar onaylananlar bunu. Onaylanmayan bu bir sürü daha var.
0: Bu sadece bizim verdiğimiz 2016 darbe girişimine katılanlar. Evet. Tabii onun dışında dediğiniz gibi 600 bin belki daha fazla rakam var.
1: Evet. Bunlar yani Türk Devleti'nin içerisine her tarafına sinmiş bir örgütle karşı karşıyayız ve bu örgüt sadece FETÖ diyerek içeriden algılamamak gerek. Uluslararası bir örgüt söz konusuydu. CIA'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da batılı bütün Türkiye'nin emelleri olan bütün örgütlerin elemanları vardı. Bunlar hem FETÖ'cüler onlarla karışmış hem de onların içine girmişlerdi. Karşılıklı olarak. Çünkü darbenin yapılışı, işleyişi, yani NATO'ya ait uçaklar kalkarak havada ikmal yaptılar ve bizim o ikmal yaptıkları, yakıt ikmal yapan uçaklar birçok yerde İşte meclisimizi bombalayan uçaklar bunlardan. İşte İstanbul'daki operasyonlardaki kullanılan uçaklar bunlardan. Yani tek boyutlu bir yapı söz konusu değildi. Türkiye bir nevi 15 Temmuz darbe girişimi derken bir nevi işgal girişimini önleyerek bağımsızlığını sağladı. Yani şimdi bugün 15 Temmuz'un ben o dönemlerde daha önce dönemde Harp Akademi'de hocalık yapan bir akademisyenim. Bir gün bir akademisyen, orada yine bir subay, yani üst düzey bir subay. Ben o zaman da Kuzey Irak, Suriye operasyonlarıyla ilgili dediğimde, yapmalıyız dediğimde, hocam bu orduyla yapamayız, kime güveneceğiz? Ben tabii anlayamadım ne demek istediğini. Ya iki ay önce yani, iki ay önce bana dediğinden bir üst
0: 15 düzey. 15 Temmuz'dan iki ay önce.
1: Evet, bu ordunun kime güveneceğiz dedi. İşte 15 Temmuz olduğunda onu gördük ve anladık. Yani böyle bir çok bir nevi devletin bütün kanallarından girmişler. Ve bütün kanalları neredeyse işgal demişken biz yani Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde çok önemli bir başarı ettik, imza attık. Bir defa bütün bu kan giren olmuş yaralardan temizlendik. Bu noktada hem şeyin de Devlet Bahçeli Bey'in MHP'nin de çok bir katkı, Büyük Birlik Partisi'nin çok bir katkı. Yani Cumhur İttifakı'nın oluşmasını sağlayan, yani vatan cephesi gibi cephe olması ve bunun halen o günden 10 yıldan beri dik durduğu bir durum ortaya çıktı. Ve bunlar bu kan giren olmuş yapılarımızdan memleketi kurtardı. Ve bugün işte geçen hafta yapılan NATO zirvesinde gördüğümüz NATO'nun Güneydoğu kanadında en güçlü bir yapı, başat merkezi bir yapı duruma gelen ve dünyanın gıpta ettiği bir silah sanayi geliştiren, karada, denizde, havada her türlü geliştirdiği silah sanayiyle, savunma sanayiyle gıpta edilen bir ülke haline geldik. Onun için biz yeniden yapılanma sürecimizi bir nevi 15 Temmuz sonrası yaptık. Ve 15 Temmuz oldu ama 15 Temmuz'da o gün bitmedi. Biz 2019'a kadar 15 Temmuz'un destekleyicisi batılı güçler, yani ülkeler bir sürü adını verebiliriz ama şimdi artık süreç biraz yetsin, fazla vermek istemiyoruz. Ama onlar Türkiye operasyonu çektiler, ekonomik operasyonu çektiler. Bu ülkeden 165 milyar dolar net cash dolar cinsinden para çıkardılar. Türkiye'nin dolara muhtaç olsun ve boğulsun diye. Sayın 15 Temmuz'da batılı emperyalistlerin yerli uçaklarına direndiği için Sayın Cumhurbaşkanımızı tamamen siyasetten, uluslararasından dışlanmaya çalışıldı ve onunla ilgili her türlü operasyonlar yapıldı. Buna o süreçten, bu yönetim süreciyle biz bu bölgemizde çok şükür hem bir bölgesel bir gücün üzerinde küresel güce doğru giden bir Türkiye haline geldik.
0: Kutupbaşı kendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesi.
1: Cumhurbaşkanımızın şeyiyle hem kutupbaşı olduk hem de Cumhurbaşkanımız bunun merkezini eleşti ve bütün dünyanın da gelip işte geçen Sayın Cumhurbaşkanı resim çektirmek için sıraya girdiği protokol ama onlar Sayın Cumhurbaşkanı'na bir resminiz olsun diye orada duranlardan çoğu. Yani isteyerek yapılıyor. Zorla sadece protokol değildi. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız izlediği siyasetle 15 Temmuz'u bertaraf ancak yeni ettik yani.
0: Aynen öyle. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aynı soruyu size de yöneltmiş olursam eğer 15 Temmuz'dan sonra neler değişti aslına bakarsak Türkiye'de?
2: Evet, çok şey değişti tabii. Yani bir defa 15 Temmuz iki yönden bakmak gerekir. Bir ihanet boyutu. O gün Türkiye'nin üzerine çökme niyetiyle başlatılmış bir darbe girişimi. Türkiye'nin bütün egemenlik haklarını bir takım teslim oldukları, biat ettikleri uluslararası emperyal odaklara teslim etmek niyetiyle başlatılmış bir darbe girişimi. Bu tabii bu sürece nasıl gelindi bunu da iyi hatırlamak gerekiyor. Yani 15 Temmuz'a bir de gelen süreç var. Hani biz işte 12 Eylül diğer darbelerde o darbeler nasıl oldu, darbeleri gelirken neler yaşandı bunlar çok konuşulmuştur. Bir de 15 Temmuz'un böyle bir hikayesi vardır. Fiilen o darbe dinamiğinin ben 1 Kasım 2015 seçimleriyle başladığını düşünüyorum. Yani FETÖ'nün...
3: Bugün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu konuda bir tespiti yayınlandı.
2: Evet.
3: Bir bilgi notu.
2: Orada da evet.
3: Değil mi? 1 Kasım'da başladı.
2: Çünkü orada artık bütün umutların yani mevcut seçilmiş siyasi hükümetin, Tayyip Erdoğan hükümetinin sandık yoluyla devrilebileceğine dair bütün umutların tükendiği bir an olmuştur. Onun öncesinde biliyorsunuz 7 Haziran 2015 seçimi var. Orada AK Parti tek başına iktidara gelemeyince bir umut doğdu onlar açısından. O yani değerli hocam zikretti, Sayın Bahçeli'nin o dönemde de yine bir rolü oldu. Yani bir AK Parti'yi dışarıda bırakan üçlü bir koalisyon.

0: koalisyon kuralım, hatta size ilk başbakan siz olun diye teklifte bulundular. Onu reddetti Sayın Bahçeli. Ve o süreç devamında 1 Kasım, yani pek çok tabii terör hadiseleri oldu. Evet, ekonomi ciddi bir türbülansa girdi. O siyasi istikrarsızlık dönemi çok pahalıya patladı Türkiye'ye. Biraz da onun insanlar, yani seçmen, biraz da o 5 ay içerisinde olup bitenleri gördükten sonra sandığa koştu tabir yerindeyse. Yani gitti ve 1 Kasım'da işte %50 oyla tekrar AK Parti seçimleri kazandı. O FETÖ açısından bir umutların tükendiği bir an ve darbe dinamiğinin başlaması da ondan sonra.
1: Dolayısıyla yani 15 Kasım'da, Temmuz'un aslında çaresizlikten başvurulan bir kalkışma oldu.
0: Olduğu da evet buradan çıkar. O çünkü önemli. Fiilen bu tespitler yapıldı. Yargı sürecinde de bu tespitler yapıldı. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının, Hüseyin Bey'in bu konuda yazdığı bir kitabı okumuştum. Orada da yine bu 1 Kasım'la birlikte fiilen darbe hazırlıkları başlıyor. Yani bütün o işte Ankara'da villalarda yapılan toplantılar, diğer harp okullarında vesaire, bunların hepsi 1 Kasım'dan sonra başlıyor. 15 Temmuz'a kadar giden süreçte, o arada işte Pensilvanya'ya gidenler, gelenler, örgütün tepesindeki işte bu Adil Öksüz, Kemal Batmaz gibi isimler başta olmak üzere, bunlar gidiyorlar, geliyorlar, talimat alıyorlar, talimat yeniliyorlar. Oradaki mesajları buradaki elemanlarına iletiyorlar. Dolayısıyla o darbeyi yapmak isteyenler açısından onların temel motivasyonu, biz artık sandıkla devrileceğine dönüp umudumuzun kalmadığı bir yönetimi darbe dışında bir yöntemle devrilemeyeceğine kanaat getirdik diye yola çıkıyorlar ve darbenin arka planında bu vardır. Yani bu süreç vardır. Bunun bence yani iyi tespit edilmesi de önemli. Şimdi 12 Eylül ile ilgili mesela biliyoruz, yani orada darbe dinamiğini işleten süreçler, işte gençlerin birbirine kırdırılması, aynı tabancayla, aynı silahla bir sağdan bir soldan insanların öldürülmesi, fiile hani asker gelse de şu şeyi, memleketi kurtarsa duygusu, yaratılmış. Darbenin olgunlaşması süreci bugün daha iyi biliniyor. 15 Temmuz'da nasıl geldi bunun, bu şekilde iyi bilinmesi lazım biraz. O nedenle ben bu 1 Kasım 2015 milat olarak ve darbenin motivasyonu olarak, dediğim gibi sandıkta artık bir yenilemeyeceğini düşündükleri bir yönetimi darbe yoluyla devirme sürecini başlatıyorlar. Şimdi bir de tabii halkımızın verdiği muhteşem bir karşılık. Ben bunu, yani bizim işte 1000 yıllık Anadolu'da bir tarihimizden söz edeceksek kabaca, burada böyle birkaç büyük hadise arasında ben zikrederim. Yani o kadar önemlidir. Çok, çok. Biz şimdi doğrudan şahitlik ettiğimiz için bazı şeylerin kıymetini yeterince anlayamayabiliriz. Bunun hükmünü tarih verecektir esasen. Yani bir Malazgirt gibidir, bir İstanbul'un fethi gibidir, bir Çanakkale gibidir. Yani bunlar, yani 3 tane 4 tane olay zikredin bir 1000 yıl içerisinde, bizim bahsedebileceğimiz büyük hadise. 15 Temmuz'da halkımızın verdiği o cevap, o muhteşem karşılık, bu 3-4 hadise arasında sayılabilir. Bu, yani bu cümle özellikle burada bu bağlamda kullanmak istedim. Bunun dışında siz zikrettiniz, yani 40. gününde Fırat Kalkanı harekatını yapabildi ordu diye düşündük. Bu da, buna da iki yönlü bakmak lazım. Yani bir yönü, yine hocamın anlattığı yönüyle darbede ciddi yara almış, işte paralize olduğu düşünülmüş, muharip pilotların %65'ini FETÖ'cü çıkmış bir ordu.
2: Öbürleri de şüpheli.
0: Yani çok ciddi bir şey var.
1: O dönemde
0: yani
1: çok şüpheli var.
0: Tabii, yani çok ciddi bir orada travma var. Ben bir kulis haber yazısı yazmıştım o zaman Yeni Şafak'ta. Yunanistan'da Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı toplantı yapıyor. Ve diyorlar ki şu an Türkiye'ye savaş açmanın en iyi zamanı.
3: Tabii.
0: Hiç bu kadar zayıf olmamıştı ordu. Sonra işte ekonomik krizimiz var diye o dönem vazgeçip kalkıyorlar masada. Bunun şeyi gelmişti Ankara'ya. sipariş.

0: Fıratı. Biz de o dönem işte gazetecilik faaliyetleriyle bunları öğrendik, yazdık falan. Yani
1: İyi görmemişler o zaman,
0: şimdi bir
1: o milletin
0: yönüyle,
1: direnişini o gece fark etmemişler herhalde.
0: şimdi bir yönüyle Kahraman Bey paralize olduğu düşünülen yaralı bir ordunun 40 gün sonra o harekatı yapabilmesi. Bir yönüyle bu. İkinci yönü de var bunun. O harekat öncesinde niçin yapılamamıştı? Öncesinde daha rahat ortamda, daha kolay bir şekilde
1: Tabii.
0: yapılabilecekken, yani orada bir yapılanma var, sonradan adı teröristan olarak konulan bir yapılanma var. Bu yapılanma gözümüzün önünde büyüdü, büyütüldü.
2: Çünkü 15 Temmuz gecesi öldürülen Semih Terzi Suriye sahasından sorumlu özel kuvvetler komutanımızdı.
0: Evet.
2: Onun için onun döneminde
1: Yapılamıyordu.
2: böyle bir operasyon
0: Yani bir de
2: yapamazdık.
0: bu var. Yani çok daha rahat mesela 2014'te, 2015'e gelmeden müdahale edilerek oradaki oluşum çok daha
1: Erken yılanın
0: uygun bir
1: başı
0: şekilde,
1: ezilebilirdi
0: uygun
1: yani.
0: zamanda bertaraf edilebilirdi. Bu niye olmadı? Bu işte o zaman yani orduyu kıpırdatabilecek bir şey o yoktu. Yani orduda öyle bir irade söz konusu değildi. Dolayısıyla buna da bu iki yönlü olarak
1: Bakmak lazım.
0: Bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tabii 10. yıl, yani bu tür şeyler önemlidir. 10. yıl, 20. yıl, 30. yıl nereden nereye geldi? Şimdi bir defa Türkiye'ye eğer geldiğimiz nokta itibariyle sırasıyla zikredebileceğimiz pek çok kazanımlar elde etti. Savunma sanayindeki en güçlü ivmelenme 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin kendi ayakları üstünde durabilmesiyle mümkün olmuştur bu ivmelenme. Yani öncesinde de vardı bu atılımlar ama çok ciddi bir şey de vardı, ayak bağı vardı yani orada işte.
2: Mühendislerimiz
0: Tabii, mühendisler öldürülüyordu. Artı şeyden böyle bir talep gelmiyordu. Yani ordu içerisinden çok güçlü bir talep yoktu bu anlamı. Şimdi işte
2: İşte bir
0: taarruzlu füzeler yapıyorsun, kendi tankını yapıyorsun, kendi savaş uçağını yapıyorsun, kendi yani dünya drone teknolojisinin %65'ine sahip hale geldi Türkiye. Bunlar bu 15 Temmuz'un püskürtülmesi, bastırılmasıyla ortaya çıkan bu zeminde mümkün olmuştur. Türkiye gerçekten uluslararası ilişkilerde, dış politikada kendi egemenliğini gözetebilen bir ülke haline dönüşmüştür bu geride kalan 10 yıl içerisinde. Geçen hafta NATO zirvesi vardı. Şimdi biz NATO'ya 1952'de hem çok güçsüz, zayıf bir ülke olarak hem de yalnız bir ülke olarak girmiştik. Hatırlayalım. Yani bizim ordumuz işte Amerikalıların verdiği botlar, hibelerle. Şimdi orada verilen misyon Türk Silahlı Kuvvetleri'ne işte belli taahhütler karşılığı belli garantiler. Bizim yakın tarihimiz işte FETÖ'nün de NATO ile bir şeyi vardır, ilişkisi vardır. 12 Eylül darbesi, ondan önceki darbeler bunların hikayesi Türkiye'nin NATO üyeliğinden bağımsız hikayeler değildir. Şimdi bu ne demek? Bu şuraya geliyor. Yani Türkiye'nin 15 Temmuz öncesinde Türkiye'ye yüklenen anlam şuydu. Bütün enerjisini iç problemlerinde tüketsin. Sürekli fay hatları tetiklensin. Ki dışa dönük yani o tarihten gelen o potansiyelini harekete geçirebilecek mecali olmasın. Mecali
1: terörle
0: kalmasın.
1: uğraşsın işte terörle.
0: Darbeler de biraz böyledir. Onların arkasında da bu var. Daha her darbeden sonra Türkiye'de saatler durmuştur yani. Kulakları çınlasın Yavuz Donat'ın ifadesidir bu. Saatler durmuştur yani. Kaçsa orada durmuştur. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra Türkiye bu anlamda kendi kabuklarını kırıp
1: Kırdı.
0: bir çok önemli açılımlar yapmış ve bunun üzerine çok önemli kazanımlar elde etmişse bu da 15 Temmuz'da halkımızın verdiği o destansı mücadelenin açtığı zeminde bunlar hepsi mümkün olmuştur, ola gelmiştir. Bunları uzatabiliriz. Yani bugün terörle mücadelede elde edilen net zafer. O 7 Haziran 1 Kasım arasında o dönemi terörize eden bir terör örgütü vardı. PKK vardı hatırlayalım.
3: İşbirliği içinde çalışıyorlar.
0: DEAŞ vardı. Kaç tane yani FETÖ bir taraftan DEAŞ
1: Tabii.
0: her hafta bir yerlerde

0: patlamalar oluyordu. Yani
1: öyle bir
0: insanlar sokağa çıkamaz hale gelmişti. Bakın bunlar unutuyoruz da. Yani o Haziran-Kasım arasında insanlar alışveriş merkezlerine gidemez hale gelmişlerdi. Çocuklarını oyun oynamak için evden dışarıya çıkartamaz hale gelmişlerdi.
2: WhatsApp gruplarında
0: otomatiğe bağlanmıştı. Her hafta
2: iparlar dolandırılıyordu.
0: Dolandırılıyordu. Şimdi bu buralardan geldi Türkiye. Bakın bunları unutmamak gerekir. Unutursak tekrarlanır.
1: Tekrarlanır demişken o zaman hemen size
3: buraya bir cümle,
1: peki, bir cümle alalım hocam.
4: Bir profesör arkadaş gönderdi de bu işte Jack. FETÖ soruşturmasının bilançosu. Adli işlem yapılan kişi 720.338. Bak 720 bin kişi adli işlem yapılmış. Takipsizlik kararı 373 bin kişide verilmiş. Sadece beraat kararı 124 bin kişide verilmiş. Halen devam eden derdest dosyaları 83.404 tane olduğunu, hakkında yakalanma kararı bulunan 33.827 kişi var.
1: Hocam
4: halen
1: işte dün operasyon yapıldı biliyorsunuz, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı hani ortak açıklama, 968 şüpheli daha yakalandı.
0: Şunu da unut, çok affedersin Hüseyin. Şimdi bu darbeyi yapanlar nerede?
4: Evet.
0: Darbeyi yapanları kastediyorum. Nerede bunlar? Kim koruyor? Cevabı belli bir soru soruyorum aslında. Almanya'da korunuyor, Amerika'da korunuyor.
2: İngiltere'de,
0: İngiltere'de korunuyor.
4: Hollanda'da, bütün eski şimdi, düşmanlar hepsi koruyor.
0: Şimdi yine. Siz darbe yapanları kendi himayenize almışsanız, o darbe yapanların yaptıkları darbeye de demek ki siz destek vermişsiniz.
1: Şimdi size FETÖ tehdidi sürüyor mu diye soracağım. Tabii ki genel hani yorumlarınızı alacağım ama izninizle bir Sayın Bahçeli'nin bugün grup toplantısı...
2: Ben de tam zaten oradan başlayacaktım.
1: Tamam, grup toplantısında verdiği mesajları bir hatırlayalım Sayın Bahçeli'nin, devam edelim.
5: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi... İhanetin sona erdiği anlamına gelmez. Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez. Dün himmet adı altında öğütlenenler vardı. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün eğitim kisvesini kullananlar vardı. Bugün farklı alanlarda benzer yöntemlere başvuranlar olabilir. Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
1: Evet, Sayın Nikol Bahçeli böyle söylüyor. Cumhurbaşkanı da bugün 15 Temmuz sempozyumuna bir yazılı mesaj gönderdi. Aslında o da aynı vurguyu yapıyor. Yani yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız diyor. Bu arada ek olarak onu da söyleyeyim. FETÖ'nün de bir video paylaştığını görüyoruz. Pranga videosu, pranga başlığıyla ve şu ifadeyi kullanıyorlar. Kalbimiz masum hayatların vebaliyle prangalı. Umutlar vaatlerin gölgesinde çürüdü, ömürler bitti. Hani böyle bir af isteme durumu da söz konusu ama tabii FETÖ'nün ne kadar takiye yapabilen bir örgüt olduğunu bildiğimiz için hani ne kadar gerçekçi o da tabii ki çok tartışmalı.
2: Bugün Sayın Bahçeli çok önemli tespitleri var. Çok önemli bir konuşması var. Konuşmada yok ama... yarın başlık olarak verdiğimiz 15 Temmuz Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yol aramasıdır. İşte meseleyi bu tarihi perspektiften
1: görmek gerek.
2: Görmezsek efendim işte bir tane cemaat güçlendi, örgütlendi, sızdı, devleti yönetmek istedi vesaire olarak görürsek Sayın Bahçeli'nin bu tarihi uyarılarını kesinlikle anlamamış oluruz ve asla FETÖ'yle mücadele edememiş oluruz. 15 Temmuz Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yol araması ise ki bence daha fazlası, o zaman biz 15 Temmuz'da ne yaşadık? Bize 15 Temmuz'u yaşatanlar kimlerdi?

0: İşte demin Mehmet Bey söyledi, işte FETÖ'cüleri ya da darbecileri kimin himaye ettiğine baktığımız zaman aslında çok net bir şekilde ne kadar geriye gidebilirseniz gidin, Türkiye düşmanlarının, İslam düşmanlarının bu topraklarda 1071'den de başlayabilirsiniz, öncesinden de başlayabilirsiniz ama bu topraklardaki Müslüman Türk varlığına yönelik husumeti olanların yıllara sair birikimlerinin, düşmanlıklarının, tecrübelerinin bir neticesidir FETÖ. FETÖ'nün öncesi var, sonrası da olacak. Onun için bu uyarılar çok önemlidir. Yani şimdi Fethullah Gülen, Pensilvanya Çukuru'ndaki elebaşı 1960 darbesinde var. 1971'de var. 12 Eylül'de var. 28 Şubat'ta var. Hiç kimsenin dikkat etmediği
1: Muhtıra'da
0: 27 Nisan Muhtıra'sında da var. Ondan sonra zaten Gezi vesaire hepsinde var olduğunu zaten biliyoruz. Bakın Fethullah Gülen denilen sümüklü ilkokul terk 1959 yılında şaibeli bir şekilde Diyanet İşleri'nin sistemine giriyor. Sisteme girmesi şaibeli. 1960'ta askere gidiyoruz. Asker 27 Mayıs sıkı yönetimi döneminde asker. Yani 21-22 yaşında bir asker. Sıkı yönetim döneminde asker. Kışladan çıkıyor, İskenderun'da vaazlar veriyor. 27 Mayıs sıkı yönetim döneminde kışladan çıkıp bugün bile, yani hani biz biraz eski askeriz. Daha eskiye gittiğimiz zaman, yani 21 yaşında ne olduğu belliydi. Bir de aday memur, yani kanunlara aykırı aday memur, yani şey değil yani. Esasistan memuriyeti de dahil olmamış. Kışladan çıkıyor, şey veriyor. Vaazlar veriyor. Vaazların konusu ne? O dönemin bazı generallerini övmek. İşte bir generali niye övmedin diye başka şeyler yaşanmış. Hava değişimi iznine çıkıyor. Erzurum'a gidiyor. Erzurum'da vaazlar veriyor. Vaazın konusu ne? Komünizmle mücadele. Ve vaazı dinleyen cemaati kışkırtıp sinema bastırıyor. Efendim siz beni niye dinliyorsunuz? İşte filanca sanatçı, komünist sanatçı, efendim sahabe rolünde oynayan film şu anda Erzurum'un şu sinemasında gösteriliyor. Siz beni dinliyorsunuz. Cemaati galeyana getirip olay çıkarıyor. 1964'te 63'te terhis oluyor. Terhis olan bir memur ne yapar? Görevine gider. Ama bu terhis olan memur tekrar Erzurum'a gidiyor. Erzurum'da vaazlar vermeye devam ediyor. NATO'nun en önemli yapılanması olan Komünizmle Mücadele Derneği kurduruyor. Erzurum'da sonra Edirne derken Eskişehir. 1971 yılında ki Muhtıra'dan sonra sözde tutuklandığına ilişkin iddialar var. Nasıl tutuklandığı, nerede tutuklandığı, nasıl himaye edildiği, sonra nasıl salındığına ilişkin, hatta akıl hastanesine yattığına ilişkin devasa soru işaretleri var. 12 Eylül öncesi zaten herkesin bildiği bir kullanışlı aparat. Darbeye günler kala sağlık raporu alıyor, darbe oluyor, güya darbeciler kendisini arıyor. Arandığı dönemde hastaneye gidiyor, heyet raporu alıyor. Sonra Diyanet'ten istifa ediyor. 28 Şubat'taki rolünü zaten anlatmaya gerek yok. Yaşı müsait olanlar herkes biliyor. 27 Nisan'dan sonraki Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek anayasa değişikliğiyle birlikte Fethullah Gülen vesayetçi yapı tarafından tamamen sahaya sürülüyor. 2007'den sonra

0: Türkiye'de yapılan, ki öncesinde de öyle. Ama 2007'den sonra öncesindeki Danıştay saldırısı sonrasında yaşanan olayların tamamında Fethullahçı terör örgütü var. 17-25 Aralık öncesinde MİT krizinde var zaten. Sonra Gezi süreci solcuların aparat olarak kullanıldığı çok başarılı bir FETÖ operasyonudur.
1: Evet.
0: 17-25 Aralık, 15 Temmuz. 15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz'da Acet anlattı. 15 Temmuz'da 1 Kasım seçimleri oldu. 1 Kasım seçimlerinden sonra, ki bana göre Fethullahçı terör örgütünün varlığına yönelik ve mücadele edilmesine yönelik en ciddi adımların 2007'den sonra başladığını düşünüyorum. Ve bunu hissediyoruz. Zaten geçtiğimiz günlerde kendi aralarında konuşmalarda bunu itiraf ediyorlar. 2011 seçimlerinden sonra da aynı şekilde 1 Kasım'da 15 Temmuz darbe girişimine hazırlandılar, ama 2011 seçimlerinden sonra da 17-25 Aralık MİT krizi, 17 Gezi kalkışmasında da yine 2011, yani halkımız AK Parti'ye ya da Tayyip Erdoğan'a her seçimde destek verdikçe bunların şeyi artıyor. Hatırlayalım, 2011 seçimlerinde milletvekili olmak istediler. Cumhurbaşkanı onları engelledi. Sonra 2012 MİT krizi ve MİT kriziyle birlikte onların aparat gazetesi taraf başta olmak üzere ne diyorlardı? Tayyip Erdoğan'ın bir yıl ömrü kaldı diyorlardı. Kimi sağlık sebepleri açısından bu tezi ileri sürüyordu. Tarafı manşetiydi, bir yıl ömrü kaldı dedi. Kimi başka sebeplerle. 15 Temmuz'da 1 Kasım'dan sonra aynı amaç için tasfiye edilmeye başlandı. 17-25 Aralık sonrası iyice tasfiye edilmeye başlandı. Ve 15 Temmuz Ağustos Şurası'na günler kala yapılan bir kalkışmaydı. Çünkü tasfiye edileceğini biliyorlardı. Ve sahipleri tarafından sahaya sürüldüler. Başarısız olma pahasına. Yani adeta bir canlı bomba misali sahaya sürüldüler. Hadi biz sizi 40 yıldır besliyoruz, büyütüyoruz. Hadi görevinizi yapın. Yani pimi çekin, kendinizle birlikte ülkeyi de havaya uçurun. Yani 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi, sadece bir ihanet girişimi değil. 15 Temmuz aynı zamanda bir canlı bomba eylemiydi yani. Kendilerini patlatacaklardı, ülke büyük bir kaosa sürüklenecekti vesaire. Mehmet Acid'in söylediği Yunanistan örneği bu anlamda önemli yani. Yani. Çünkü Türkiye'yi büyük bir felakete sürükleyecek, bir kendilerini ifşa edecek, patlatacak. Başardınız, başarmadınız. Bu yolda ölün. Talimatıyla, emriyle. Peki tehdit niye devam ediyor? Tehditin nasıl devam ettiğini anlamak için şunu bilmek gerekir. 15 Temmuz darbe girişimini yapan general ve generalliğe yakın albayların kimler olduğuna bakalım. 1986 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde soru çaldığı tespit edilen, soru çaldırarak askeri liselere yerleştirildiği tespit edilen 250 öğrenci var. Bunlarla ilgili tahkikat yapılıyor. Ve bu tahkikatta bir kısmı ihraç ediliyor. Bu bahaneyle FETÖ ile alakası olmayan milliyetçi muhafazakar çocuklar da ihraç ediliyor, gönderiliyor. Kalanlar tam 40 yıl sonra 1986, 2016 kalanlar tam 40 yıl sonra Tuğgeneral, Tümgeneral ve Tuğgenerallik sırası gelmiş albaylar olarak 15 Temmuz'da karşımıza çıktılar. Bu hainler, bu hainoğlu hainler tam 40 yıl saklanarak

0: izlenerek, her kılığa girerek, işte Müslümanları namaz kılarak veya Kemalistleri içki içerek, ötekileri meyhaneye giderek, her türlü kılığa girerek tam 40 yıl sonra 1986'da tespit edilen, soruşturma geçiren, adı soruşturmada geçen ve bir şekilde sistemde kalmayı başaranlar tam 40 yıl sonra darbeye kalkıştı. Onun için efendim darbenin üzerinden 10 yıl geçti. 10 yıl çok güzel de mücadele ettik. Dolayısıyla bu FETÖ'den kurtulduk dediğimiz anda kaybetmeye başladığımız andır. 40 yıl 1986'dan 2016'ya kadar gizlenerek yoluna devam eden bu hainler 10 yıl biz mücadele ettik diye asla bitmedi. Ayrıca hep şunu söylüyorum. Fethullah Gülen öldü ama sahibi ölmedi. Fethullah Gülen'i yetiştiren, büyüten, bu noktalara getiren sahibi yaşıyor. Ve hep yaşayacak. Hep var
1: şimdi
0: olacak.
1: Tetikte yani. Olmamız lazım.
0: Yani şunu düşünemezsiniz. Şimdi Fethullah, bunun sahibi sadece Fethullah Gülen üzerinden mi bir Türkiye'ye geleceği tasavvurunda bulundu? Yok. Bunun solcusu var, sağcısı var, İslamcısı var, milliyetçisi var. Her yapıdan eleman yetiştirdi Fethullah Gülen'in sahibi. 15 Temmuz'da FETÖ'ye ihtiyaç vardı. FETÖ'yü sahaya sürdü. Yarın başka bir dünya görüşüne mensup yapısını sahaya sürebilir yani. Dolayısıyla FETÖ'nün sahibi ölmez. FETÖ'nün sahibi yaşar. FETÖ'nün sahibi de Türkiye düşman Bahçeli'nin bugün söylediği gibi Çanakkale'de kimler vardı? İngilizler vardı, efendim Fransızlar vardı, Amerikalılar vardı, Avustralyalılar vardı, İtalya hepsi vardı. Kim vardı? Emperyalistler vardı. Emperyalizm ölmeyeceğine göre, emperyalizm bitmeyeceğine göre Fethullah ölse de sahipleri yaşamaya devam edecek, yeni aparatlar bulacaklar ve her zaman zayıf düştüğümüz anda Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi unuttuğumuz anda, hafızamızdan sildiğimiz anda gelip bizi bulacaklar. Şöyle düşünün.
1: Bir cümle alayım.
0: Çok özür dilerim. Şöyle düşünün. Ne diyoruz? Hasta olduk. Niye? Bağışıklığımız zayıfladı. Hasta olduk. Hasta oluyoruz? Bağışıklığımız zayıflayınca vücudumuzun herhangi bir yerindeki bir mikrop hemen harekete geçiyor. Hastalığımızı, bağışıklığımızın düşüşünü fırsat bilerek hemen harekete geçiyor. Dolayısıyla bizim bağışıklığımızın hiçbir zaman düşmemesi lazım. Bağışıklığımızı her zaman güçlü tutmamız lazım. Emperyalistler içimize yüzlerce virüs soktular. Bu virüsler bizim bağışıklığımızın zayıflamasını bekliyorlar. Zayıfladığımız anda o virüslerden biri mutlaka saldırıya geçecek.
1: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bir tehlike atlattığımız tarih daha var 15 Temmuz'dan sonra. 28 Mayıs 2023'ü de herhalde unutmamak lazım. Çünkü o dönemde hatırlarsanız FETÖ'cüler dönüş biletlerini almışlardı. Sosyal medyadan yayınlar yapıyorlardı. Yani o da aslında bizim için kritik tarihlerden biri diyebiliriz herhalde.
2: Sizi yargılamaya geliyoruz diyenler oldu. Twitter attı. Geliyoruz diye. Tabii bu FETÖ'cüler ve bu tip örgütler hiçbir zaman bitmez bizim ülkemiz için. Çünkü biz bulunduğumuz coğrafya böyle bir coğrafya. Bu coğrafyada 1000 yıldan beri varız Mehmet Bey'in dediği gibi. Binlerce yıl daha olacağız ama olmak için işte antikorlarımızı geliştirmemiz lazım. Devamlı zinde ve formda olmamız lazım. Çünkü biz az uykuya daldığımız anda bunlar uyanıyorlar. İşte 28 Mayıs'taki olduğu gibi attıkları tweetlerden onu biliyoruz. Şimdi bu süreci şöyle değerlendirdiğimiz zaman 15 Temmuz'da baktığımızda bu millet topyekün bir direniş gösterdi aslında. Büyük oranda bunu başardık. İşte Yenikapı mitinginde gördük. Yani İstanbul'da 7-8 milyon kişinin gidebilen oldu, gidemeyen oldu ama oradaydı yani. Böyle bir millet kenetlendi. Bu birinci çok önemli. Bu bir de 28 Şubat, 15 Temmuz sürecinde inen ne oldu? Her kesimden direnişler oldu. Mesela bizim İhsan Hoca, İhsan Varank Hoca mesela ne oldu? İlhan Varank Hoca şehit oldu mesela. Mektebinde şehadet olan bir milletin kaderinde esaret olmaz. Biz böyle bir, işte diyelim çok değerli dostum, abim Erol abi, Erol

0: arkadaşımız biliyorsunuz Yeni Şafak grubundan yine. Arkadaşlarımız şehit oldu. Yani ve halkımız topyekün meydanlara koştu. İşte meydanlara koşarken işte herkes neredeyse başına neler gelebilir bakmadan, sağına ve soluna bakmadan elinden ne gelebiliyorsa onu yaptı. İşte diyelim ben 15 Temmuz'u bu darbe saat her birinde 3 saat devamı tweet atmışım. Darbe karşıtı olarak. İnternette var tweetlerim duruyor. Böyle kim o günkü ne neredeyse durumuna göre. Şimdi bu 15 Temmuz bir nevi her ne kadar şey olsa da bizi uyutmaya çalışıyorlardı. Yani başkaları tarafından, uluslararası emperyalistler FETÖ eliyle uyutmaya çalışıyordu. Biz şimdi bunlar ne diyordu? Ordu dinsiz, şöyle böyle diyorlar değil mi ordumuza? O Ergenekon operasyonları yaptı, hatırlıyorsun değil mi?
1: Tabii.
0: Kardeşim %80'i sizden çıktı bu adamlar. Ne biçim bir durum yani? Yani bizi cambaza bak cambaza diyerek hep arkadan her şeyi götürmüşler. Şimdi benim bir öğrencim vardı. Yüzbaşıydı. Master yapıyordu. Ben Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ydüm o zaman. Bu çocuk üniversiteyi birinci bitirmiş yani harbi okulunu ve tüm kademeli her zaman birinci denizci bir çocuk. Çocuk demiş adam koca tümgeneral da emekli oldu. Bu yüzbaşıyken tutladılar bunu. Ergenekoncu diye. Birinci öne açılacak mesela. 4 sene hapis yattırdılar. Bir gün Harp Akademisi'nde derse gittim. Master bitti, tezini bitirdi. Subay askerlerle getirdi, zaptiyelerde tez görüşmesi yaptık. Sonra darbe akademiye gittim, baktım orada. O Filinta gibi genç, dinamik çocuk, bütün hayalleri yıkılmış. 4 yıl hapis yatmışsınız. Bütün dönem hayatım boyunca birinci gelmiş ama Fethullahçıların önünde olduğunuz için başına gelmeyen. Baktım külü almış filan. Adı da vereyim ya. Tuğgeneral emekli oldu. Kuzeydeniz Sağ Komutan olarak Mehmet Cem Okyay. Şimdi diyor dedim ki görünce ben de epey zamandır görmemişim. Dedim ki hayırdır ne yapıyorsun? Dedim. Hocam dedi emekli olacağım dedi. Niye dedim? Vallahi bütün dedi güven duygumu yitirdim dedi. Ama komutan dedi ki bana Harp Akademi komutanı sen bir yıl kal. Şimdi moralim çok bozuk. Ondan sonra karar ver. Hızlı karar ver. Senin çok parlak bir geçmişin var diye. Onu bekliyorum dedi. 2 ay sonra darbe oldu. İşte bir o zaman albay olmuştu. Sonra generalliğe terfi etti. Yükseldi. 2 tane daha rütbe aldı. Tüm generaller emekli oldu. Yani bunlar bizim kim varsa işi yarar subaylarımız. Ergenekon'dan içeri atlar. Şimdi az önce Mehmet Bey söyledi. Savunma sanayine yatırım yapamıyorduk dedi. Böyle bir hayal de yoktu. Ne diyor Selçuk Bayraktar? Biz diyor uçuş testlerimizi yapmak için bize tek destek veren Saldıray Berk diyor. Saldıray Paşa'yı ne yaptılar bunlar? Ergenekon'u tutuklamaya kalktılar değil mi?
1: Evet.
0: Yani vatan haini pozisyonu adamı getirmeye kalktılar. Bir tek destek veren olun ki Selçuk Bey'in kendi konuşmasından söylüyoruz. Yani bunlar bizi uyutmaya çalışarak belki şimdi yazıcı oluş yukası konuşacağız. Yine onun altında
1: bunlar çıkıyor. Aslında geçebiliriz isterseniz ona da.
0: Ona da geçebiliriz. Ya da işte bizi mesela nükleer fizikçilerimizi öldürdüler biliyorsunuz. Onu da şimdi yeniden soruşturma asılıyor. Büyük ihtimal ondan altı çıkacaklar.
1: Şimdi Yazıcıoğlu suikastına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek tabii önemli açıklamalar yaptı. Belki arkadaşlar onu da arkaya infografik olarak hazırlamıştık verirler. Özellikle soruşturmada da bir FETÖ iltisaklı olanlar var. Yani aslına bakarsanız hep hemen hemen hepimizin aklında bu şüpheler vardı. Ama bugün daha da olgunlaşmış olduğunu görüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in verdiği mesaj soruşturma diyor milletimizin vicdanında derin yer edinmiş. Yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında gelmektedir. Tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesi için diyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 25 şüpheliydi tabii ama sayı artıyor. Bunların içinde FETÖ iltisaklı olanlar var. Yani nasıl yorumluyorsunuz, ne söylersiniz?
0: Şimdi Yazıcıoğlu davası Sayın Müslüm Başkan'a öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Yanında şehit olan 5 arkadaşını da Allah rahmet eylesin. FETÖ'nün bana göre FETÖ'nün ve o günkü sadece FETÖ'de olmayabilir içinde uluslararası emperyalist yani FETÖ destekçilerin emperyalist ülkelerinde işbirliğiyle yapılan bir suikast olduğu ben kanaatliyim ve bunu darbe komisyonu da orada söylemiştim. Başka zamanda yazdım. Çok konuşmada yaptım. Çünkü Müslüm Başkan FETÖ'nün bu devlet içine sızmasıyla ilgili alette konuşmalarına baktığımızda 2000 ölmüyor.

0: Darbeden çok önce de başlıyor. Yani 2004'lerde, 2005'lerde konuşmaları var. Darbeci. Hatta net konuşmaları var. Ve bu FETÖ Müslüm Başkan'ı ikna edemeyince, yani kendi yanına çekebilecek operasyonlarda başarı olamayınca, çünkü Müslüm Başkan bağlantısız bir adam. Asla Amerika'nın kukla falan bir adamla bağlantı kuramaz. Müslüm Başkan bunun için kurmadı zaten. Her şeyle bağımsız bir insandı. Ve hükümete de, Sayın Cumhurbaşkanı'na da, o zaman Başbakan'ın, ona da bu konuda uyarılar vardı. Bunların devlete sızmaları, yaptığı operasyonu, hatta şey demesem bile, hatta dedi anasını bellerim diye bir lafı var. Yani çok ileri bir laf yani, basında bir genel başkan. Bunlar da devlet başka şeyse bunlara şey vermedi diyerek. Tabii FETÖ'cüler bundan dolayı Müslüm Başkan'ı karşı tarafa koydular. Her ne kadar gazetecileri gidip gelip, yani ola ki bir peşrevler çekmeye çalıştılar, ama başkan net bir duruşu karşısında FETÖ'cüler kalemini kırmaya, çünkü o FETÖ'cüler ne yaptılar? Sadece şey yapmıyorlar, dik durabilecek insanları birebir indiriyorlar. En son sıra Sayın Cumhurbaşkanı'na gelmişti, yani darbe. Onu da yapmak istemediler mi? Darbe girişimi gördük. İşte Müslüm Başkan ortadan kaldırılması lazım. Çünkü darbe yaptıkları zaman ne olacak? Karşıda halkın desteğini alabilecek, pozitif, peşinden gidebilecek tipler olursa, FETÖ'cüler yine işi, planları aksamış olacak. Onun için Müslüm Başkan'ı önce ortadan kaldırmak için yapılan bir hamle olarak ben onu görüyordum ve bunu her zaman söyledim. Ve bu manada sadece şey olduktan itibaren, helikopter düştükten sonraki süreci izlesek, o sürece müdahale eden askeri zevatı incelesek, bunların FETÖ istihdaklı olduklarını orada görüyoruz. Bunlar geldiler, daha şeyin kutusunu çaldılar yani.
1: Tabii tabii.
0: Helikopterin kutusunu çaldılar. Ve verilen raporlar, insanları yanlış yönlendirmeler, köylüleri bulmuş, uçağın düştüğü, helikopterin düştüğü demelerine rağmen köylüleri oraya sokmamaları. O köy muhtarının açıklamaları var. Onun dışında kurtarmaya gelen ekipleri de yanlış yere, 150 kilometre başka taraftan atıyorlar. Ya bu, şimdi hepimizin telefonları var, sinyal veriyor. Şurada aradığımız zaman nereden geldiği belli değil mi? Müslüm Başkan'ın telefonu şu anda benim telefonumda var. Aile dostumuz, abim, o kadar yakındık. Ben bakıyorum şimdi, ben 7-8 defa aradım, telefonunu açan olmadı. Çünkü uçak düşmüştü. Helikopter düştü. Ama bak, sinyal veriyor İsmail Güneş'in konuşmaları var.
2: Değil mi?
0: Tabii. İsmail Güneş'in konuşmaları var.
1: Ya bulunamaması imkansız.
0: İmkansız olan bir şey. Yani tamamen o gün tabii silahlı kuvvetlere hakim olduğunu, hava kuvvetlerinin de hakim olduklarını daha sonra hepimiz gördük. Peki. Yani onun için bunlar hakim oldukları için ve o kadar kin ve düşmanlıklar o kadar yüksek ki düştüğü zaman canlı düştüğüne dair, çünkü Müslüm Başkan sürünmüş olduğu, bir dizi kırılmış yerde sürünmüş olduğu ortaya çıktı. İşte İsmail Güneş'in konuşmaları var, yanında Kaya İntepe'nin ya da diğer Erhan Bey'in şeyi var, iniyor soruyor işte bu kim, sonra yine orada konuşmalar var, bu siyah giysisiz insanlar kim, hepimiz duyduk, televizyondan duyduğumuz şeyler bunlar. Yani süreci tamamen o gün hakim oldukları için de her şeyle yönettiler.
1: Evet. Peki ya, aslında çok da bir şey söylemeye gerek yok. Yani 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ'cülerin bir bölümü Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında zaten şüpheliler arasında. Bugün bizde bir analiz haber vardı. Oradan örnek vereyim. Yani bilmiyorum katılır mısınız? Şöyle bir yorum. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası MHP ve AK Parti ittifakıyla Türkiye süreçten çıktı. Aslında Muhsin Yazıcıoğlu AK Parti için erken dönem bir MHP ittifakı denemesi potansiyeli taşıyordu. FETÖ suikastı da bunu engellemek içindi diye. Bilmiyorum, ne dersiniz?
3: Şimdi şöyle tabii, yani merhum, Allah rahmet eylesin, diğer onunla birlikte vefat edenler için de aynı temennimi ifade etmek isterim. Muhsin Yazıcıoğlu tabii hayatı bir defa büyük mücadelelerle, aynı zamanda büyük bedeller ödeyerek
1: geçmiş
3: bir isim. 12 Eylül zindanlarında yıllarca ağır baskı altında işkence görerek, buna rağmen birlikte hareket ettiği arkadaşlarını satmayan, çok vakur bir duruş sergileyen bir isim. Ta oralardan başlayan bir hikayesi var. 28 Şubat dönemindeki hikayesi atlanabilecek, göz ardı edilebilecek bir hikayesi. O duruşu daha doğrusu. bir duruş değildir, atlanabilecek bir duruş değildir. Orada darbecilerin korkutarak siyaset üzerinde kurdukları tahakküme teslim olmadan net bir duruş sergilemiştir. Yani 7 tane milletvekiliyle müstakil bir duruş sergilemiştir o zaman Büyük Birlik Partisi adına ve bütün o gelen ağır baskılara direnç göstererek cesaretli, dirayetli bir pozisyon almıştır. Milletin görmek istediği yerde bir pozisyon almıştır 28 Şubat sürecinde.
2: Fethullah nerede durdu o süreçte?
3: Tabii onlar yani beceremediniz gidin diye başlıklar attılar o zamanlar, hatırlayalım.
0: Bir de her türlü sadece baskı değil, her türlü ödül vermeye kalktılar. Ödülleri kabul etmediği için satın alamadılar. Satın alamadılar, baskı yapmaya başladılar. Esas o da önemli bir şey.
3: Yani her bakımdan hedefte ve hedef alınmaya müsait bir kişi. Bu helikopter kazasından önce de birkaç kere zaten çok kuşkulu trafik kazası geçiriyor kendisi. Yani ölümden döndü. Birden fazla trafik kazası var. Bir trafik kazası var. Dolayısıyla buralardan getirerek bu son 2009'daki o menfur hadiseye baktığımızda çok ciddi şüpheler, çok ciddi kuşkular söz konusu. O gün olup bitenlerle alakalı olarak ben başka bir vesileyle o bölgeye gitmiştim. Bir su tesisinin açılışı için o bölgeye gitmiştim davetli olarak 2022 yılında. Orada anlatmışlardı işte rahmetli Yazıcıoğlu'nun helikopteri şuradan şu dağın arkasından gittikten sonra gözden kaybolmuştu diye. Orada tabii bugün sanıyorum en fazla soruşturmada üzerinde durulan hususlardan bir tanesi şudur. O helikopteri gören ve nereye gittiğini bilen köylüler var. Ve söylüyorlar şu tarafa gitti diye. Fakat bir de kurtarma ekiplerini tam tersi istikamete yönlendiren bir takım yetkili, rütbeli kişiler o dönemde söz konusu. Bu bir defa çok hani çok dillendirildi, çok başlı başına bir hani şüphe üreten bir mesele var. Bir manipülasyon, bir yönlendirme var. Yani bir ölüme terk edilmesi anlamında orada bilinçli bir şekilde bir hareket durumu söz konusu mu? Bunlara hepsine bakılacaktır. Bu soruşturma bağlamında. Yani bir uzunca bir süredir 2009 geldik 2016 17 yıl sonra insanların zihninde asılı halde duran bu soru işaretlerinin giderilmesi anlamında ve ne olduğunu ortaya çıkarma anlamında böyle bir soruşturmanın başlatılması önemlidir. Buradaki bu gözaltı işlemleri, verilen ifadeler, orada ortaya çıkacak yeni veriler belki yeni bir takım ipuçlarını da beraberinde getirecektir. Bunlar tabii yargı nasıl bir karar verecek? Bu soruşturma, kovuşturma aşamaları nasıl ilerleyecek? Bunları göreceğiz, takip edeceğiz ama bunun bir suikast hadisesi olduğuna dair çok ciddi kuşkular, çok kuvvetli kuşkular, şüpheler söz konusu. Ben bu anlamda yürütülen bu soruşturmanın bu yani kamuoyu nezdinde de bu soruların giderilmesi anlamında da ve o vicdani anlamda insanların burada eğer bu anlamda bir bilinçli bir şekilde ölüme gönderilmesi gibi bir durum söz konusuysa bunların yapanların ortaya çıkarılıp mahkum edilmesi de bu kamuoyu vicdanı açısından da kıymet arz edecektir.
1: Peki bir dakikamız kaldı ama bir giriş yapalım. İkinci bölümde isterseniz devam ederiz detaylı.
2: Ben demin dedim ki mücadele 2007'den sonra başladı. Bunun nedeni de 2007 anayasa değişikliğiyle birlikte 27 Mayıs 1960'ta kurulan vesayet sistemi çökmeye başladı. Çünkü 27 Mayıs vesayet sistemi Cumhurbaşkanlığı makamı üzerine kurulmuş bir sistemdi. Seçimleri kimi kazansa kazansın, asker dayatmasıyla bir cumhurbaşkanı seçiliyor ve bu cumhurbaşkanı vesayetin sigortası, bürokrasiyi o belirliyor. İstemediği isimli mecliste çoğunluğu olsa da bakan yapmıyor. şey döneminde, koalisyon döneminde, mecliste parçalı döneminde istediğini başbakan
1: lütfen
2: yapıyor.
1: Lütfen unutmayın sözünüzü.
2: Şeye bağlayayım da öyle bitireyim. FETÖ 2007'den sonra siyasete müdahale etmeye başladı. Sırf bu vesayet sistemini korumak için.
1: Korumak için.
2: Dolayısıyla bu müdahalenin ilk kurbanı Muhsin Yazıcıoğlu oldu.
1: Peki buradan devam edelim. İkinci bölümde konuşacağımız başka önemli meseleler, konular da var. Kısa bir ara.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

15 Temmuz kahramanlık destanının 10. yılı. Millet hainlere geçit vermedi. FETÖ'nün darbe girişimi aynı gece püskürtüldü. Genç yaşlı herkes omuz omuza mücadele verdi. O gece nasıl başladı, neler yaşandı, kırılma noktası neydi? Türk milleti o gece darbecilere nasıl direndi? İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde saat 17'de İbrahim Güneş soracak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve stratejist İbrahim Kereş cevaplayacak.

0: Basın Ekspres devam ediyor. Araya gitmeden önce Sayın Hüseyin Likoğlu'yla konuşuyorduk. Yazıcıoğlu suikastına ilişkin FETÖ bağlantısından bahsediyordunuz. İsterseniz birkaç cümle tamamlayalım. Sonra bu yine kamuoyunun çok konuştuğu Ahbap skandalına geçelim.
1: Ben Sayın Yazıcıoğlu suikastının kesinlikle FETÖ'cü terör örgütünün Türk siyasetine yönelik müdahalesinin özellikle 2007'den sonraki ilk aşaması olduğunu düşünüyorum. Yani rahmetli Turgut Özal'ın da işte vesaire şeylerde FETÖ'nün parmağı var ama 2007'den sonra FETÖ Türk siyasetine müdahale etmeye başladı. Musa Yazıcıoğlu suikastından sonra CHP'deki malum kaset kumpası, sonrasında MHP'deki kaset kumpası, sonra AK Parti'ye yönelik 17-25 Aralık vesaire, bütün bunlara baktığımız zaman FETÖ 2007 yılından sonra 27 Mayıs vesayet sistemini himaye etmek için görevlendirilmiş. Şimdi rahmetli Musa Yazıcıoğlu 12 Eylül tecrübesini yaşamış, görmüş. 12 Eylül'de Türkiye'yi kimlerin çatışmaya sürükleyip sonra darbeye nasıl zeminler hazırladığını gören, bilen bir isim olarak FETÖ'nün ilk sırasındaki hedefinde olmasına şaşırmamak lazım. Ve rahmetli Yazıcıoğlu Amerika'nın Türkiye üzerindeki bu emperyalist operasyonlarını en iyi bilen bence siyasetçilerin başında yer alıyordu. Dolayısıyla FETÖ için çok önemli bir tehdit, yani daha doğrusu harekete geçmeyi düşünen FETÖ için çok büyük bir tehdit. Yani FETÖ 2007'de siyasete müdahaleye başladıysa rahmetli Musa Yazıcıoğlu'ndan başlamasına hiç şaşırmamak lazım. Şimdi sonrasında ne olduğuna baktığımız zaman çok net bir şekilde, yani hani allame-i cihan olmaya gerek yok. O günün koşullarında hocam anlattı. Yani o günün koşullarında konum bulma, telefonlar açık, konuşulabiliyor. O günün teknolojisi vesairene baktığımız zaman bulmamak mümkün değil.
0: Mümkün değil.
1: Veya bulanlar, bilmiyoruz ki yani kimi iddialara göre bir ekip bulmuş, infaz etmiş.
0: Yani evet, FETÖ'cülerin gidip bulup
1: infaz ettiğine ilişkin.
0: Oradan delilleri de kaçırdıkları iddiası var.
1: Yani hepimiz televizyon

0: Televizyonlarda izledik yani. İsmail Güneş, meslektaşımız, gazeteci İsmail Güneş dakikalarca televizyonlarda konuştu. Ama işte olay yerinde ölü bulunduktan sonra ve otopsisinde ne diyor? Çenesi kırılmış bir kişinin o kadar uzun konuşması mümkün mü? Veya konuşurken hani derdini anlatırken bunu dile getirmemesi mümkün mü? Yani konuşmakta zorlanıyorum der insan, çenesi kırılmış bir insan.
1: Helikopterin dolayısıyla nasıl düştüğüyle ilgili de biliyorsunuz. Bu savaş uçaklarının hani helikopteri türbülansa soktuğundan bahsediliyor.
0: Çok net bir şekilde iki şey var. Bir tanesi konum bilgileri zamanında gerçek arama kurtarma ekibine verilmemiş. Bunun ortaya çıkarılması gerekiyor. İkincisi, bulunmadığı halde o zamanki valiye bulunduğu haberini vererek ve işte bulunduğu hastaneye kaldırılıyor bilgisi vererek arama kurtarma faaliyetlerini sekteye uğratılması. Yani bulunduysa tamam o zaman.
1: Niye arıyoruz?
0: Niye arıyoruz şeyine gelmesi. Yani hani bu iki husus aydınlatıldığı zaman bu cinayetin, bu suikastın nasıl gerçekleştirildiğini, bu Yazıcıoğlu'nun nasıl şehit edildiği, kimler tarafından şehit edildiği aslında adli anlamda ortaya çıkacak. Yoksa fiili olarak bu cinayeti, bu suikastı FETÖ'nün işlediği çok net ve açık bir şekilde ortadadır. Ama adli anlamda bunun delillendirilmesi gerekiyor. Adli anlamda bununla ilgili karar verilmesi gerekiyor. Ve şu anda yürüten süreç bu. Yoksa Fethullahçı terör örgütü bu siyasi suikastı işlemiştir. Ve bu suikastlar kalmamış, siyasete suikastlar uygulamaya devam etmiştir. Bu çok aşikar bir şekilde ortada.
1: Peki hocam, şimdi bir başka konu. Birkaç gündür kamuoyunun gündemindeki bu Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma. Tabii burada işin maddi boyutu var ama siyasi bir boyutu da var. Şimdi maddi boyuta baktığım zaman işte 990 milyon liralar, hatta daha büyük paralardan bahsediliyor. Haluk Levent'in bu paraları kumarda kaybetmesi, işte yine yazışmalar ortaya çıktı biliyorsunuz. Kendini acındıran mesajlar var. Yani bunlar tabii konuşuluyor, işte kaçış planı yapması. Ama işin bir de siyasi boyutu var. Hatırlayacaksınız, o dönem Ahbap Derneği'nin öne çıktığı bir süreç olmuştu. Sanatçılar, birçok ünlü isim Ahbap Derneği'nden bahsetmişti. Ama diğer taraftan işte devlet kurumlarının, başta Kızılay olmak üzere, karalandığı bir süreç olmuştu. Devletin acziyet içerisinde olduğu algısı yaratılmaya çalışılmıştı. Dolayısıyla tam da seçimlere gittiğimiz bir süreç sırasında yaşanmıştı tabii ki deprem, asrın felaketi ve böyle bir boyutu da var bu işin. Zaman zaman ekranda taşıyoruz, yani o dönem devlet yok, işte yazıyor Ahbap var, tezviratları konuşuldu. Ama geldiğimiz noktada şimdi bugün artık özür dileyenler, aslında devlete bizim sığınmamız gerekiyormuş diyenleri görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi bu süreci baktığımız o günde ben bu Ahbap Derneği'ne hep mesafeli durmuştum. Çünkü bunların o hükümete ve devlete mesafeli olanlar Ahbap Derneği etrafında toplanıp hükümet aleyhine şey oluşturuyorlardı, kamu oluşturmaya çalışıyorlardı. Memleketin bir nevi en güvenilir insanı Ahbap Derneği'nin başkanı olan bu şarkıcı. Şimdi bakıyorsunuz, ayrıca hatta bunu o kadar ileri getirdiler ki Hatay'dan belediye başkan adayı olması bile gündemdeydi CHP'den. Yani bunların hükümete karşı kinleri Ahbap Derneği'nin büyümesine sebebiyet verdi. Ve Türkiye'deki bir takım sanatçı dediğimiz kişiler yine bunlar hükümete karşı kinleriyle Ahbap Derneği etrafında toplandılar, masa başına geçtiler, yardımını alarak propaganda yaptılar. Ve bunu da tabii deprem var, acılı insanlar var. Hükümet üstüne gitse, dese ki şey yapsa, hükümetin aleyhine olacak. Çünkü yardım eden insanları sen engelliyorsun. Biz de toplumun yarısına yakını biz hükümet karşıyız. Olduğumuz için sen bize bu işi yaptırmıyorsun diyeceklerden. Ama o günlerde bir ses çıktı Sayın Devlet Bahçeli'den.

0: Dedi Ahbap Derneği ile ilgili olarak devletin zedelendiğini, devlete güvenin yıkılmaya çalışıldığını ve böyle organizasyonlara izin verilmesi gerektiğini uyardı. Ve bugün Devlet Bey'in o bilgeliği ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü bu Ahbap Derneği'nin başkanının ne özellikleri var? Geçmişte de dolandırıcılık, başka suçlar, karşılıksız çekler, davalarla muhatap olmuş bir adam. Yani güven problemi var aslında. Ve tabii Devlet Bey bir şey konuşuyorsa mutlaka elinde belge vardır. Ona mutlaka şey ulaşmıştır yani, biliyordu yani. Ve bunları o gün dile getirdi. Devlet Bey'den belki, Devlet Bey değil de başka biri söyleseydi belki bu Ahbap Derneği, bu değişik gruplar çok üzerine giderdi. Ama Devlet Bey'den biraz çekindikleri için üzerlerine böyle şey olarak gidemediler. Radikal bir gidiş yapamadılar. Aleyhte konuştular. Ama gidemediler. Ama geldiğimiz noktada Devlet Bey haklı çıktığını görüyoruz. Tabii her ne olursa olsun bir ortamda Türkiye Cumhuriyet Devleti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece bugün Selçuk'tan beri 1000 yıllık Anadolu'daki bir tarihi var. Bütün mazlum milletlere hamilik etmiş bir milletin torunları. Bu devleti kendi yardımlarını kendi organizasyonuna yapar. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza kinleri, AK Parti'ye kinleri, MHP'ye kinleri, bunları devlete yardım etmekten alıkoyuyordu. Ama bugün geldiğimiz nokta ne? Bunlar bugün AK Parti vardı, Cumhurbaşkanı vardı, Devlet Bey vardı ya da Cumhurbaşkanı. Ama yarın yine başka bir yerine geçebilir. Ama devlet bakidir bizim de. Çünkü Türk'ün devlet anlayışı devlet, evet millet. Biz devlet için varız. Buna Ahbap gibi organizasyonların devletin yerine geçmeye kalktığı bir ortamda buna destek veren herhangi bir mürekkep yalamış insanlar, yani herkes şeyi kabul ediyor. Son derece yanlış içinde olduklarını görüyoruz. Ve böyle organizasyon yapılara izin verilmelidir. Ama o günkü koşullar, seçime doğru gittiğimiz koşullarda bir yüzlerce, neredeyse birkaç yüzyıllık ömrü olan bir Türk kızlayı var. Türk kızlayının tükaka ediyorsun. Onu değişik şeylerde karalıyorsun. Halbuki bir insan olur, hata yapabilir. Hepimiz yapabiliriz ama kurumlara ait değil, bu bize ait bir şeydir. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyarlarca belki yardım yapmış olan değişik şeyde kuruluşu, bütün dünyadaki nerede bir mazlum olsa koşulan bir kuruluşu tuka edeceksin. 3-5 tane sanatçıyım diyen, kendini yönetmekten aciz olan insanları, paraları getirmiş de gördüğümüz gibi kumar oyunlarında, bahislerde yatırdığını, yaşamış olduğu gayri ahlaki yaşantının şeyleri de ortaya çıkmaya başladı birebir. Olan bir şeyle, bir kişiyle devletin kurumunun aynı kefeye koyup değerlendirmenin tarihi bir hata olduğunu bir kez hepsi anlatlar şimdi. Ben bu noktada keşke böyle çıkmasaydı. Yani bizim de çünkü yarın bir yardım bireysel birisi girdiği zaman herkesin aklında şu olacak. Acaba bunda Haluk Levent gibi çıkardı. Şimdi ne yapıyor? Eskiden ne var? Cemaatler. Biz cemaatlerimize karşı mıyız? FETÖ'nün durumundan dolayı kimse cemaatlere yanaşmıyor. Yani çok korkuyor. Doğru. Melek olsam millet korkuyor. Acaba halkından ne çıkar? Çünkü çocuğunu, evladını verdiği çocuğunu o hale getirdiler ki mankurtlaştırdılar. Kendi annesine, babasının da olduğu ya da ailesinin olduğu, akrabasının olduğu şeylere bomba atardı. İşte diyelim özel kuvvetler komutanlığını bombaladı. Onun içindeki o anki polislerin, yani görev, hepimiz görev. Burada biz olduğumuz gibi. Hangi görüşten olduğu önemli değil. Hangi köylü akrabası olabilir? Şu, bomba atanın belki akrabası bile vardır orada. Öldürüyorsun. Çünkü o kadar mankurtlaştırıyor. Bu hale getirdi. Korkuyor artık insanlar. Yardımlardan korkuyor çocuklar. Halbuki diyelim eskiden neydi? Biz güveniyorduk çocuklarımızı Kur'an kursuna, şuna buna yolluyorduk. Yani özel eğitim veren şuna buna kur. Ya da yurda eve yolluyorduk. Ama artık her yeri altında şüpheyle 10 defa bakıyorsun. Kendimizin şüpheyle de alev getirdi biz FETÖ. Aynı bu Ahbap Derneği de böyle bir işlev gördü. Bunların arkasında bana göre o günde arkasında yine emfer yardım durmuyor. Yani bunların arkasında yine aynı değişik şekilde bu örgütlerin olduğunu ben düşünüyorum.
1: Tam da o noktadan devam edelim. Ben acaba kim var bu derneğin arkasında diye soracaktım. Çünkü bu yani bu dönemde çok net hatırlıyoruz devletin kurumlarının hedef alındığını. Tam da seçim sürecinde. Şimdi, siz nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi hani ahbap çavuş ilişkileri diye bir söz vardır.
1: Bizde de KJ'de vardı ahbap çavuş ilişkisi diye.
2: Şöyle tabii yani

0: Hatırlattınız 14-28 Mayıs seçimlerine işte 3 ay, 3,5 ay kala bu 6 Şubat depremleri meydana gelmişti. Maalesef çok tabii büyük bir 1000 yılın depremi olarak depremleri hatta tarihte yerini aldı. Bu kesim yani Türkiye'deki muhalif kesim özellikle muhalefetin çıkardığı yani daha sonra aday çıkardı ama birleşerek altılı masada birleşerek ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkaranların deprem sonrası ortaya çıkan yaraları kaşımak adına bir takım tavırları oldu. Burada da yani o seçim dönemini deprem acıları üzerinden sabote etmeye dönük hareketler karşımıza çıktı. Ben bu Ahbap Derneği'nin ortaya çıkışı, o dönemde işte insanların diğer Kızılay başta olmak üzere başka yardım kuruluşlarının, yani yardım kuruluşları derken bir sürü sivil toplum kuruluşu bu depremde o yaraların sessiz sedası çıkmayan, sessizce orada o yaraların sarılması için seferber olan onlarca sivil toplum kuruluşu vardı. Hatırlayalım. Buna karşı sırf o seçim ortamında biraz da kutuplaşma ortamını tetiklemek adına bu derneğin böyle köpürtüldüğünü, parlatıldığını biliyoruz. İşte çeşitli hükümet karşıtı, Tayyip Erdoğan karşıtı kişiler, ünlü kişilikler başta olmak üzere bir kenetlenme içerisine girdiler. Bir taraftan dediler ki işte burada güvenilir bir paralarınızı, yardımlarınızı yapabileceğiniz bir şey var, dernek var, Ahbap adı da, milyarlarca lira para aktı oraya. Bunu yaparken eş zamanlı olarak diğerlerini dışlayan bir tutumla bunu yaptılar. Diğerleri güvenilmez, Kızılay başta olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarına güvenmeyin. Onların bu paraları nerede nasıl harcayacakları belli olmaz. Biraz da bunun iki tarafı olarak yani bir taraftan Ahbap'a destek vermek, bir taraftan da diğer taraf diğerlerini kötülemek üzerine. Ama dediğim gibi bu işin merkezinde seçim atmosferinde o kutuplaşma ortamını güçlendirmek için sahne alan kişiler. Bunu şuradan da biz sağlamasını yapabiliyoruz. Çok çirkindi tabii. Seçimler bittikten sonra 14 Mayıs daha ikinci seçim bile yapılmadan önce direkt depremzedeleri suçlayan açıklamalar oldu. Mesela çıktı bir tane dizi oyuncusu galiba. Dedi biz yardım ettik ama bunlar gittiler başkalarına oy verdiler.
1: Evet.
2: Bugün bizim haberde de vardı bahsettiğiniz isim. Evet.
0: Yani çeşitli Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiği yerlerde belediye yurtlarında ağırlanan depremzedeler kovuldular.
2: Tabii. Atıldılar yani.
0: Atıldılar tabii. Oy vermediniz diye. Başlarına kakıldı. Şimdi o daha ilk dönemden itibaren o deprem acısının politize edildiğini gördük biz. Kemal Kılıçdaroğlu işte bir ay sonra aday ilan etti. Bir buçuk ay sonra. Oraya gitti Hatay'da ve daha seçim şeyin depremin üçüncü, dördüncü günü ben dedi bunu siyaset üstü görmeyi reddediyorum. Diye bir açıklaması oldu. Yani bu ne demek? Ben burada bir dayanışma duygusuyla yani siyaset üstü görme çağrısı niçin yapılır? Burada bu ayrışmalar bir kenarda bırakılsın. Bir dayanışma duygusuyla herkes seferber olsun. Değil mi? Burada siyaset üstü görmeyi reddediyorum derken de ben bu dayanışmanın içinde olmayacağım anlamına çıkmıştı o zaman. Dolayısıyla o yoğun kutuplaşma zemini içerisinde bu dernek güvenilir mi güvenilmez mi başındaki adam... Şu kadar hapis yatmış, bu kadar çek senet işlerine girmiş. Bunlar hepsi bir kenara itilerek bir taraftan dediğim gibi bir kötüleme kampanyası yürütüldü. Bir taraftan da böyle işte insanlar şimdi tabii nedamet bildirenler, pişmanlık beyan edenler, özür dileyenler.
1: Şaşıranlar,
0: yolunu şaşıranlar. Ben hani samimi olanları burada şey yaparım, ayrıştırırım. Yani onları tenzih edeyim ama bunların önemli bir kısmı da burada safiyane duygularla yanlış yere yardımda bulunan bağış yapanlar değil. bilinçli o kutuplaşma çabalarına destek olan, ona hizmet eden, o amaçla bu kampanyaların içinde olanlar, işte sanatçı vesaire, gazeteci, sosu bir sürü şeyler var, isimler var. Herkesin o da görüntülerde de geliyor bir kısmı. Ben bunların yani o dönemde sadece safiyane bir şekilde kandırıldıkları için değil, sistemli ve istemli bir şekilde bu kutuplaştırıcı eylemlerin içerisinde ve odağında yer aldıklarını düşünüyorum. Türkiye'de asıl kutuplaştırıcı söylem ve eylemlerin sahibi bu kesimlerdir. Bunu yaparlar ve suçu hep başka, karşı tarafa atarlar. İdris Küçük Ömer'i burada ben almış olayım. 1969 senesinde düzenin yabancılaşması tezini, kendisi Marksist kökenli bir profesördür. Düzenin yabancılaşması diye bir tez kitap haline getiriyor bunu. Ve orada diyor ki Türkiye'de aslında tutucu, bağnaz kesim Türkiye'de sol cenahtır. Sol Kemalist çevrelerdir. Asıl kalkınmacı, ilerici ve daha tahammül sahibi olan kesimler de geniş muhafazakar kesimlerdir diye bir tez yazıyor. Bunun kitabını yazıyor. Bu tezini de kendi mahallesinden aforoz edilerek tescilletiyor. Yani sen bunu nasıl yazarsın bu kitabı diye,
1: bu tezi nasıl söylersin,
0: ortaya atarsın deyip linçe maruz kalıp mahallesinden aforoz ediliyor o sol mahalleden İdris Küçük Ömer. Ben bunun yani bu tür durumlarda işte ibretlik hadiseler, dersler çıkarmak gerekir. Çıkartılacak olan en önemli derslerden bir tanesinde böyle olduğunu düşünüyorum. Değilse yani inanmıştık. Biz hani masum bir yardımsever hareketi olarak görmüştük. Bu adam da işte güzel türküler söylüyor. Hep böyle acıları dillendirmiş, seslendirmiş sanatçı.
1: İnandın, önemsedin. Tamam,
0: bunları ben ayrıştırıyorum.
1: Diğer tarafa niye çamur atıyorsun?
0: Tabii ya, evet. Şimdi ben hani böyle olanları ve böyle olsaydı bunu bu kategoride değerlendirdim. Ama burada demin ifadeyi kullandım, bir daha tekrar edeyim. Sistemli ve istemli bir şekilde bir kutuplaştırma, deprem üzerinden, deprem acıları üzerinden bir kutuplaştırma faaliyeti orada yürütülmüştür. Canhıraş bir şekilde gece gündüz durmadan ve bir böyle reklam kokan hareketlere de girmeden, ben Hatay'a gittiğimi gördüm, bir sürü oralarda şeyler vardı, yardım kuruluşları vardı. Sessizce ama çok inançlı bir şekilde en zor işleri talip olarak orada o yaraların sarılması anlamında faaliyetler yürütüyorlardı. Böyle bir hastalıktır bu. Yani bilinçli bir şekilde böyle bu sivil toplum kuruluşlarını, yardım kuruluşlarını kötüleyerek, değersizleştirerek.
1: AFAD'ı deposundan gidip yardım malzemesi alıp vatandaşa dağıtırken, bakın devlet size vermiyor, biz size ulaştırıyoruz diyen tipler var diye.
0: Dolayısıyla bu yani bir ibret vesikası şu anda bizim burada gördüklerimiz. Bir de tabii Kahraman Bey, yani bu çıkan haberler bugün Yeni Şafak'ın da manşetindeydi. Başka bir şey daha gördüm ben, yine benzeri bir hikaye. İşte bir iş adamı, bilinen kerli ferli tanınmış bir iş adamı, 60 milyon dolar değerinde 22 tane mülküne çöküyorlar. Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan hibe gelecek, para gelecek, kız yurdu yapacağız, bunları bize sat diye bunlara çöküyorlar.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi ile de bir protokol imzalamıştı, değil mi dernek, hatırlıyorum. Bir yer tahsisiyle ilgili. Tabii. Sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi birkaç sene sonra galiba iptal etti onu. Yani çünkü verilen sözlerin tutulmadığını görünce.
0: Tabii yani bir de böyle böyle şeyler de var. Bu yine ikinci bir, yine birkaç milyon dolar değerinde başka bir iş adamının da yatının falan işte aynı şey ki, yani bir korkunç bir profesyonel dolandırıcılık hikayesi bu. Böyleyse eğer yani bu şekildeyse çok akıl almaz bir dolandırıcılık hikayesi yani, de var bu işlerin içinde.
2: Beni en çok mesela bu soruşturmada üzen konu şu oldu. Yani depremzedeler kullanılarak bu bağışlar toplanıyor, ama orada bağışlar toplanıyor ve verilmesinin asıl sebebi hükümeti aciz durumda göstermek. Yani depremzedeleri kullanarak bunun yapılması bence...
1: Sadece sıra bir dolandırıcılık değil efendim. bir deprem oldu, bir felaket oldu, Allah muhafaza. Ya ben bu durumu istismar edip şöyle bir köşeye döneyim ya da işte 3-5 cebime indireyim değil yani.
2: Yani burada işte Haluk Levent belki o indireyim kısmı ama bunun bir de arka planı var mutlaka.
1: Şimdi Mehmet Acid'in söylediği gibi sistemli ve istemli. Ben deprem konusunda halkımızın duyarlılığını 15 Temmuz'daki duruşuna çok benzetirim. Yani Türkiye o büyük felaketi milletimizin o herhangi bir elin organize etme ihtiyacı duymadı. Kendiliğinden ortaya çıkan seferberlik ruhuyla o deprem yaralarının sarıldığını düşünüyorum. Ve ben gazeteci olarak da buna şahidim. Yani o gece sabaha karşı depremi haber alan vatandaşlar arabalarına atlayıp işte kimi yiyecek, kimi kurtarma araç gereçleri, kimi barınma araç gereçleriyle o bölgeye nasıl hareket ettiğini tam bir seferberlik ruhu. Yani şöyle düşünün, bir afet taburu düşünün. Afet oldu, o tabur hemen ne yapacağını bilir şekilde harekete geçti. Milletimiz sanki bir bu konuda eğitim almış, tatbikat yapmış bir ruhla hareket. Şeyi de hep söylerim, işte televizyonlarda defalarca gösterir konu oldu. İş makinesi taşıyan tır şoförünün ruh hali. Bu yani izahı mümkün olmayan, yani işte Seyit Onbaşı'nın 200 küsür kiloluk mermiyi namluya sürmesi gibi ya bir daha yapın dese yapılabilecek bir imkanı yok yani o şeyle. Tabii bu büyük felaket, deprem felaketi yaşanınca muhalefet ellerini uçturmaya başladı.
2: Bir fırsat gibi görüldü bu.
1: Dedik ki tamam Tayyip Erdoğan
2: bu iktidar kaybedecek.
1: Enkazın altında kalamaz, kalkamaz ve tamam şu oldu, bu oldu vesaire oldu. Tabii Erdoğan'dan kurtulamadık ama bu deprem felaketi sayesinde kurtulacağız. Bakın hani yer, isim vesaire bir sürü şey söyleyebilirim. İstanbul'da depremin ikinci günü işte AKOM'daki sözde deprem bölgesine yardım faaliyetleri için toplanıldığı zaman gelenlerin %50'den fazlası trolldü. Deprem bölgesine gidip hükümetin bu enkazın altında nasıl kaldığını anlatmak için, anlatmaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından fonlanarak bölgeye gönderilenlerdi. Ve tamam bu sefer bu enkazın altından kalkmak mümkün değil. İşte bu ahbap meselesiyle ortaya çıkan konu tam da demin Mehmet Acit hatırlattı Kılıçdaroğlu'nun işte bu siyaset üstü bir durum değil.
0: Görmeyi
1: reddediyorum dediği hadise. Tam da bu deprem üzerinden işte hükümeti nasıl yıpratabiliriz, devleti enkazın altında nasıl tutabiliriz ve buradan da nasıl seçim sonucu devşirebiliriz diye hareket ettiler. Bunun için ne yapmak lazımdı? Milletimizin yardımlaşma duygularını, dayanışma duygularını zedelemek gerekiyordu. Peki nasıl zedeleyebiliriz? İşte bu ahbap vali operasyonlarla zedeleyebiliriz. Efendim Kızılay çadır satıyormuş. Kızılay zaten yardım edemiyormuş. AFAD'ın 10 kat daha fazla iş yapıyormuş. Öteki de bilmem ne yapıyormuş. Öteki zaten işte baraj patladı. Hadi kaçın. Yani bir kere orada bile hani yargımızın verdiği kararın yeniden hani bazı dosyalar yeniden açıyoruz ya. Musul Yazıcıoğlu dosyasını yeniden açtığımız Çılması gibi. Lazım. O baraj patladığı yalanıyla ilgili mahkemenin verdiği kararı da yeniden açmamız gerekiyor ki o yalandan dolayı arama kurtarma ekibi

0: aramalara ara verdi ve aramalara devam etseydi belki onlarca daha can kurtaracaktı. Birçok insanımız enkazın altında hayatını kaybetmesine
1: neden oldu.
0: Dolayısıyla bu işin esas meselesi bu. Yoksa efendim işte depremi fırsat buldu, 3-5 kuruş para kazandı, milleti dolandırdı değil. Türkiye'yi bu enkazın altında bırakmak, milletimizin yardımlaşma duygularını zedelemek ve bundan farklı amaçlar elde etmek, siyasi olabilir, başka amaçlar da olabilir, bütün kaos olabilir. Bunlara hizmet edecek bir durumla karşı karşıyayız. Ve ortaya çıkan tablo vahim, milyar liralar konuşuluyor. Bir de haksız zenginleşmeyi geçtim. Ahlaksızlık var, kumar var, efendim dolandırıcılık var, paraların yurt dışına kaçırılması var. Çok merak ediyorum bunun neticesi nereye varacak? Bu paraları yurt dışına kim kaçırdı, nasıl kaçırdı, yurt dışındaki sahipleri kim? Bu paralar hangi amaç için yurt dışına kaçırıldı? 1 milyar liraya yakın bir yasa dışı bahis söz konusu. Bu bir gerçekten bir kumar bağımlılığı mı? Yoksa bu da bir şekilde para aktarmanın hem başka bir yolu mu? Bütün bunlara bakmamız gerekiyor. Ve itibar suikastına uğrayan kurumlarımız var. Bunların da itibarının iade edilmesi gerekiyor. Ben deprem sürecinde ilk 10 gün içerisinde 3 kez bölgeye gittim. O bölgede kimlerin hangi fedakarlıkla, hiçbir beklenti içerisinde olmadan hangi zor şartlarda mücadele ettiğini, yardım ettiğini, yaraları sardığını hepimiz gördük, şahit olduk. O insanlara yapılan haksızlık veya o insanların yardım duygularının zedelenmesi, bütün bunlar soruşturma kapsamında her boyutuyla ele geçirilme, elden geçirilmeli ve sadece bu dolandırıcılığı yapanlar değil, buna zemin hazırlayanlar. Yani ben sosyal medyada gördüm, hala inanmak istemiyorum. Türkiye'nin meşhur, saygın bir gazetecisi var biliyorsunuz. Efendim, para toplamasına izin vermeseymiş suç işlenmeyecekmiş. Yani bugün söylenebilecek bir söz mü? Gerçekten söylemiş bir, gerçekten...
1: Cemal Hocam dediği gibi yani onun toplamasına izin verilmesi de bu sefer de siz sivil toplum kuruluşlarını engelliyorsunuz.
0: Niye para toplanmasına izin verilmeyecek? Yani para toplanmasına kaide, kurallar çerçevesinde herkese izin verilsin. Yani ama burada buna para toplamaya izin verildi diye buna çamur atma hakkı sana doğmuyor ki. O gün elinin taşın altında koyan herkesten Allah razı olsun. Yani ideolojisine, dünya görüşüne, hayat tarzına vesairene hiçbir şekilde bakılmaksızın kim bir yudum su depremzedeye ulaştırmışsa, kim bir battaniyeye ulaştırmışsa, kim o enkazdan bir çakıl taşı kaldırmışsa, hepsinden Allah razı olsun. Bu çok büyük bir dayanışma. Yani burada sınırlamak asla doğru değildir. Kim yardım etmek istiyorsa ona her türlü destek verilmeli, her türlü imkan sağlanmalı. Ama burada mesele niye ona izin verildi, niye buna izin verildi meselesi değil. Mesele bu konunun istismar edilerek diğer yardımseverler, diğer gönüllülere iftira atılması. Vatandaşlarımızın yardım duygularına yönelik itibar suikastları. Onun dışında o niye para topladı, bu niye para topladı? O ikinci meselemiz. Ayrıca o an buna itiraz edecek hiçbir mekanizma kabul edilemez. Yani 11 ilimiz depremden etkilendi.

0: de 50 bin insanımız hayatını kaybetti. 10 binlerce insanımız enkazın altında. Binlerce insanımız yaralandı. Dolayısıyla orada hiç kimseye sen niye buradasın, sen niye yardım topluyorsun, sen niye yardım malzemesi getirdin bunu diyecek hiçbir gerekçe olamazdı. Burada mesele bunu başka yere çekenler ve diğer yardım kuruluşlarına, devlete özellikle yönelik iftiraların hesabı sorulmalı. Bu iftiralara aracılık edenler de, aracı olanlar da mutlaka bu hesabı vermeli. Mahkemede olmasa bile kamu vicdanında bu hesabı vermeli.
1: Hocam Hüseyin Bey konuşurken notlar aldınız gördüm bu konuyla ilgili galiba. Evet. Birkaç cümle alayım. Son bölüme giriyoruz. Hızlıca biraz CHP'yi konuşalım.
2: Evet, şimdi bu deprem bölgesinde hükümetimiz ne yaptı? 455 bin konut teslim edilmiş. Ben bu bayram öncesi 10 gün Malatya, Elazığ, Antep, Urfa ve bu bölgeyi gezdim ve kaldım orada. Acaba ne yaptık yani depremin şey bunu göreyim diye ailece de gittik kaldık. Gerçekten hükümetimiz çok güzel bir iş başarmış. Elini taşın altına koydu. Burada şehirleri yeniden yaptı. Ev yapmadı sadece. Okullar yaptı. Tarihi hanlarımızı yeniledi. Yıkılmış olanları. Sosyal kültür alanları yeniden yapılandırarak bir şehirleşme ve ulvileşme modeli başarmış. 455 bin konutla bu 9-11 tane şehir bir nevi Avrupa'nın birçok ülkesinin daha büyük bir alanı sıfır yeniden organize etmiş. Böyle bir organizasyonu başarmış olan bir yönetime, hükümete, iktidara, Çevre Bakanı, Şehircilik Bakanı'na ancak takdir edilebilir, tebrik edilebilir ve bir de özür dilenmesi gerek. Buraya gidip gören bunu demesi lazım. Ve böyle bir işi başaran bir
0: sonra
2: hükümetle...
0: Sonra ne dediler efendim yapacaksın? Tabii cebinden mi yaptın?
2: Böyle bir işi başaran bir hükümete ve daha önceki proje belli olan bir hükümete Ahbap Derneği ile kıyaslamak abesle iştikal. Ama Ahbap kaç tane konut teslim etmiş? 455 bin tane teslim edilen daha edilecek olanları var. Yani bunu bu kıyaslama yapıp bir de bu derneklere destek ver. Hükümete ve yönetime tukaka edenler de ben bir akıl tutulması yaşandığını
1: İdeolojik
2: düşünüyorum.
1: İdeolojik körlük diyoruz hocam. Evet, İdeolojik körlük. Evet. Peki biraz CHP'ye geçelim son bölümde. Çünkü şöyle Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Bu hançerlenme siyasetinden duyduğu rahatsızlığı yine dile getirdi, katıldı programda. Hem yeni parti çalışması yapıp hem de CHP'de siyaset yapamazsınız ifadesi dikkat çekici. Bununla birlikte İBB'nin bütün iddianamelerini okudum diyor Kılıçdaroğlu. Güvendiğim hukukçulara da okuttum. Sıradan iddianameler değil ifadesi de özellikle tabii ki bu suç örgütü iddianamesine ilişkin ilk kez bu kadar net konuştuğunu görüyoruz. Diğer taraftan da tabii Özgür Özel'in planları olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle bir sulh hukuk mahkemesine başvuru durumu söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'de kaos devam ediyor.
3: Evet, şimdi bir şarkı sözü var biliyorsunuz. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç diye devam eden. Artık yani Özgür Özel cephesi açısından Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalmanın, tutunabilmenin bir imkanı kalmamıştır. Bu başından beri bir açık sır durumudur bu. Ta o 21 Mayıs'ta mutlak putlan kararı verildiği anda esasen hani siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'ni biraz şöyle göz ucuyla bile olsa takip edenler bu işin nereye varacağını anlamışlardı. Şimdi o süreç işliyor. Yani sonu belli olan, sonu bugünden dünden hatta belli olan süreç işliyor.
1: Şöyle dönelim. Daha fazla zarar verip ayrılmak istiyor gibi yorumlar yapıyor. Yani ne koparsam, ne kadar parça koparabilirsem.
3: Tabii öyle. Bir de onların bir argümanı vardı biliyorsunuz. Yani 20 Temmuz'a kadar eğer Cumhuriyet Halk Partisi kurultay yapmazsa
1: seçimlere
3: katılamıyor. Biraz buna bağlı olarak bir takvimle hareket ettiklerini ben görüyorum. Muhtemeldir 20 Temmuz'dan sonra artık Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere de katılamayacak. Bizim burada kalma imkanımız kalmamıştır.
1: Diyecekler.
3: Kendi yolumuza gidiyoruz diyerek bir istikamet çizeceklerdir kendilerine. İşaret ettiniz yani bu açıklamaları önemli Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu artık daha net bir duygusal kopuş mesajları bunlar aynı zamanda. Ama bunun da ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi mahallesinde konuşulan, tartışılan buradaki esas husus Özgür Özel cephesinin hiçbir zaman üzerinde durmadığı yolsuzluk odaklı soruşturmalar. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün bu iddianamelerin hepsini okudum ve bunlar neydi cümle? Göz ardı edilemez.
1: Şu ifadeyi kullanıyor. Bütün iddianameleri okudum. Güvendiğim hukukçulara da okuttum. Sıradan iddianameler değil.
3: Sıradan iddianameler. Sıradan iddianameler değil demek bunların içi dolu. Yani bu dosya dolu anlamına geliyor. Ben başından beri zaten gerek Kurultay davasıyla alakalı, gerek İBB davasıyla alakalı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun buralarda kendisini mesafe koyarak bu yükle, şey yapılan, isnat edilen suçlara inandığına ben her zaman düşünüyordum. Hep ona kanaat getirmiştim. Kurultayla alakalı da böyle. Kendi başından geçti zaten. Bunu bilmemesi düşünülemez. Onun dışında da daha İBB soruşturması, yani operasyonlar 19 Mart 2025'te başlamadan önce de o konuda çok net açıklamaları var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani benim alnım açık, başım dik, yolsuzluk varsa bunun yargı bunun üzerine gider anlamında açıklamalar da söz konusuydu. Dolayısıyla bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruşu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cephesi üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturacaktır. Çünkü şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olan, CHP'yi yönetmekte olan, öyle ya da böyle bir genel başkan sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun temsil ettiği siyasetin yolsuzluk batağında olduğunu ifade etmiş oluyor.
1: Aynen öyle.
3: Yani bir kefalet ya da bu yürütülen soruşturmalara dönük eleştirel bir duruş sergilemek şöyle dursun. Aksine burada suç var diyor. Burada yolsuzluk var diyor. Rüşvet var, irtikap var, o var, bu var diyor. Yani bunu
0: İddianameler dolu diyor.
3: Dolu diyor yani. Şimdi bunları Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemesi çok ağır bir yük getiriyor şimdi. Hem Özgür Özel'in hem de Ekrem İmamoğlu'nun cephesini. Niçin bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Onlar bir ambalaj oluşturdular. Dediler ki burada maksat bizi Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir darbe söylemini de kullanıyor. Darbeyle etkisiz hale getirmek ve bu şekilde rakipsiz bir iktidar yolu açmak. Şimdi bu argümana karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yok öyle değil. Burada siz çaldınız. İçi dolu, evet siz çaldınız demesi, burada bu iddianamelerin içi dolu anlamına gelecek cümleler sarf etmesi, Özgür Özel'in başından beri hiç şaşmadan sürdürdüğü o propaganda diline bir darbe vuruyor. Yani bu kısmı çok önemli siyaseten. Kemal Kılıçdaroğlu bile burada suç işlendiğini düşünüyorsa, o zaman sizin bu argümanınız ne kadar inandırıcıdır sorusuyla karşı karşıya kalır böyle bir durumda Özgür Özel özellikle. Dolayısıyla ben zaten başından beri hep şunu çıktığım yayınlarda hep söyledim. Yani Özgür Özel böyle darbe söylemiyle bu dosyaların bu kadar böyle itirafçıların, isnat edilen suçların, delillerin, şunlar bunlar bu kadar ortalığa saçıldığı bir ortamda bunların hiçbirine değinmeden sırf böyle bir darbe söylemiyle bu süreci yürüttü, yönetmeye çalıştı. Eğer bunları çürütmeye dönük, yani ortaya atılan iddiaları, işte 74 kişi mi itirafçı oldu? Yani tanık, gizli tanık tabii vesaire. Şimdi bunları çürütmeye dönük bir söylemle hareket etseydi, o zaman daha farklı bir değerlendirmesi olurdu bunun. Ama bunlara hiç girmeden biz bir şeyle karşı karşıyayız, darbeyle karşı karşıyayız deyince o zaman boşlukta kalıyor. Bir de bunun üstüne dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada böyle cümleler kullanması ciddi bir töhmet anlamına geliyor Özgür Özel açısından.
1: 8 dakikamız kaldı, böyle hızlı hızlı ben bölüştüreyim süreleri, buyurun.
0: Şimdi şöyle çok hızlı söyleyeyim. Bu iddianameler yazılmadı. Bu operasyonlar yapılmadı. İşte hani sürekli hükümeti hedef gösteriyor ya Özgür Özel ve Avanesli'si. 2000 23 yılında, üstelik 38

8. kurultaydan önce daha Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı iken İstanbul İl Kongresi oluyor. İstanbul'da iki aday yarışıyor.

0: müdahale ediliyor diyor.
1: Ya orada söylüyor zaten.
0: Yani şimdi efendim siyasi rakip diyor, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş diyor vesaire, öyle bir şey yok. Kim söylüyor bunu? Cemal Can Polat. Cemal Can Polat kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki, yani Canan Kaftancıoğlu'dan önceki İstanbul İl Başkanı. Ve 2023 yılının Eylül veya Ekim ayı olması lazım. Kurultay'dan önce ki İstanbul'daki il kongresinde bunu söylüyor. Dolayısıyla paraların çalındığı, delegelerin satın alındığı vesaire, daha kurultay olmadan Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde konuşulan, bilinen ve kameralar karşısında söylenen iddialardı. İkincisi, bence Kemal Kılıçdaroğlu açısından İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alınması hadisesi, meşhur para kuleleri. Şimdi İstanbul İl Başkanlığı binasını satın aldılar. Tabuta gösterilen miktar ve ödenen para genel merkezin kasasından çıkan para. Genel merkeze dedi, yanlış hatırlamıyorsam 22 veya 24 milyon liraya bu binayı alıyoruz. Böyle bir para genel merkezin kasasından çıkıyor ve havale ediliyor, para ödeniyor. Peki para kuleleri ne? Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmaya götürecek bir eylem var ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir eylem var ortada. Dolayısıyla bu eylemin bizzatı tanığı Kemal Kılıçdaroğlu. O dönemde işte bu para kuleleri hikayesi ortaya çıktığı zaman yine Bülent Kuşoğlu mali işlerden sorumluydu.
1: Bir cümleyle alayım.
0: Şey yaptı, mahkemeye yazı gönderdi. Biz bu kadar para verdik, biz bunları bu kadar aldık, diğer paralar bilmiyoruz dedi. Yani bu hırsızlık yapılmış mı? Yapılmış. Bu hırsızlık yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi el değiştirmiş mi? Değiştirmiş. Bu el değiştirme, bu paralarla mı olmuş? Evet. Dolayısıyla başka bir yere çamur atmaya gerek yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir başka bir şey var. FETÖ'cü hesaplara bakın, kimi desteklediğini görün dedi. Bence o da çok önemli bir tespitti.
1: Peki, sizle başladık hocam, sizle bitirelim, buyurun.
2: Evet. CHP tabii içinden çıkılamayacağı bir sürece doğru gidiyor. Ve bu sefer bir daha içinden çıkması da mümkün gözükmüyor. Artık CHP kapsamlı bir şekilde dağılacak. Ve bu dağılma içerisinde görünüyor ki Özgür Özel daha büyük bir pasta alarak CHP'den ayrılacak. Kalan pastada CHP barajı ya geçer ya geçemez. Ve böylelikle bu CHP ve zihniyeti ana muhalefet olma, ikinci parti olma hakkını kaybedeceği gibi ana muhalefet olma hakkını da kaybedecek bundan sonra. Diğer partiler hükümetle işbirliği yapmasalar ikinci parti hükümetle işbirliği yapan ittifak partileri olacağı kanaatindeyim ben. Onun için CHP artık miladını doldurmaya doğru gidiyor. Çünkü içeride derin bir çatlak var ve derin bir şey var, bölünme var. Çünkü bölünmenin arkasında, yani şu anki şeyin arkasında bir yolsuzluk var. Vicdanlarda mahkum edilen bir durum söz konusu. Savunulacak bir durum da yok. Yani öbür ideolojik olur, darbe kapatır filan, bunlar anlaşılabilir. Ama yolsuzlukla yıpranmış bir yapıyı yeniden ayağa tutmak mümkün değildir. Güveni bir ayağa tutmak mümkün değildir. Ahbap Derneği'nden sen yardım alarak yeniden büyük bir iş yapabilirsen CHP'den de yapabilirsin artık. Yani benim için CHP tarihi misyonunu tamamlamaya doğru gidiyor. Çok olağan dışı bir iş olmadığı sürece böyle olacak.
1: Yani tabii Özgür Özel şey düşüncesi, hani ayrı bir farklı bir partiyle biz yine çok oy alırız. Hani anketlerde ya, öyle söylüyor diyor ama.
2: Çok oyalı da böyle oyalamaz bir daha. Şimdi CHP'nin kurumsal kimliği bir oyalıyor. Ama bu kurumsal kimlik zedelendiği, bu mahkeme şu anda ceza vermedi bu mahkemeler. Ama Kılıçdaroğlu'nun da kabul ettiği, arınacağız, temizleneceğiz, paklanacağız dediği büyük bir şey var. Yolsuzluklar var. Her türlü şey var. Yani ben söylemeye dilim varmıyor yani. Sadece para, şu bu filan işi değil. Ahlaksızlıktan tutan her şeye kadar basına, medyaya saçılmış dosyalar var. Bu dosyaları gördüğü zaman bunun altından kalkılamaz.
1: Peki Profesör Doktor Cemal Zehir. Hocam çok teşekkür ederiz yayına katkınız için.

Sayın Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, çok sağ olun. Mehmet Acet, çok teşekkür ediyoruz. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni. Yavaş yavaş noktayı koyuyoruz bu akşam. Bir kez daha 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle analım. Gazilerimize de saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ve demokrasi zaferi büyük bir tabii ki dönüm noktasıydı. Bir kez daha anmış olalım. Basın Ekspresi'ni noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle moderatör sabahla karşınızdayız. Orta Doğu'da gerilim her geçen gün bölgeye yayılıyor efendim. ABD Merkez Komutanlığı İran'a yönelik yeni saldırı başlattıklarını açıkladı. İran basını da ABD'nin Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini duyurdu. İran devrim muhafızları ise Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerine saldırı düzenleyerek yanıt verdi. ABD, İran'a yeni operasyon başlattığını duyurdu. İran'ın Hürmüz'de ticari gemilere yönelik saldırılarda kullandığı askeri kapasitenin zayıflatılmasının hedeflendiği belirtildi. ABD ordusu ayrıca İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başlatıldığı bilgisini paylaştı. Bu kapsamda bölgede ABD donanmasına ait 20'den fazla savaş gemisi ve yüzlerce askeri hava aracı bulunduğu belirtildi. İran devrim muhafızları ordusu ise ABD'nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD hedeflerine saldırılar düzenledi. Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde içerisinde uçak parçaları ve silah bulunan bazı depolar hedef alındı. Kuveyt'te ise Ali Al-Salem hava üssünde yer alan İHA rampaları ve İHA hedef alındı. Devrim muhafızları ABD saldırıları devam ettiği sürece bölgeden petrol ve doğalgaz ihracatına müsaade edilmeyeceği tehdidinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump İran'a gözdağı vermeyi sürdürüyor. İran'ı anlaşmayı bozmakla suçlayan Trump, Hürmüz'de tam bir abluka uygulayacaklarını söyledi. ABD Başkanı gemi geçitlerinden ücret alacakları yönündeki açıklamasını da revize etti. ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran hakkında yeni açıklamalar yaptı. İran'ı anlaşmayı bozmakla suçlayan Trump, önce onlar ateş açtı ifadesini kullandı. Trump, İran'ı Orta Doğu'nun zorbası olarak tanımladı. Ancak artık askeri kapasitelerinin yerle bir edildiğini savundu. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla da Hürmüz Boğazı'na ilişkin mesajlar verdi. Daha önce Boğaz'dan geçen gemilerden %20'lik geçiş ücreti almayı planladıklarını belirten Trump geri adım attı. Bunun yerine çeşitli körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşması yapacaklarını duyurdu. Hürmüz'de tam bir abluka uygulayacaklarını da dile getirdi. Bu ablukanın yalnızca İran limanlarına gelen veya oradan ayrılan gemileri kapsayacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani pazar günü vefat etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyareti için Katar'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan uçak Hamad Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Katar Başbakan Yardımcısı ve savunma işlerinden sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani karşıladı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Cumhurbaşkanı daha sonra mevcut Katar emiri Şeyh Temin bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan Katar emirine başsağlığı dileklerini iletti. 1995 ile 2013 yılları arasında Katar'ı yöneten Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 2013 yılında yönetimi kendi isteğiyle oğlu Şeyh Temin bin Hamed Al Sani'ye devretmişti. Ülkenin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynayan eski emirin vefatı nedeniyle Katar genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı ve dernek başkanı Haluk Levent'in gözaltına alındığı anlara dair görüntüleri paylaşacağız şimdi. Bu görüntülerle birlikte şarkıcının adım adım takip edildiği, polisin firar planını bozduğu ortaya çıktı. Ahbap soruşturmasında çember genişliyor efendim. Yeni gözaltılar var. Haluk Levent ve arkadaşları hakkında bir başka soruşturmanın daha olduğu ortaya çıktı. Detayına bakalım.
1: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent o sırada farkında değil ama şüpheleniyor. Zira polis kendisini adım adım takip ederken Haluk Levent'e kaçış planını uygulama çabası içinde ve o anların görüntüsü ortaya çıktı. ahbap soruşturması aslında gizli yürütülüyordu. Ancak Haluk Levent'in konserini iptal edip apar topar Almanya'ya gitmeye kalkması işin rengini değiştirdi. Konserin iptal edildiği haberini alan savcılık hemen yurt dışı çıkış yasağı kararı aldırdı. Havalimanından çıkış yapamayacağını anlayan Haluk Levent B planına geçti. Ancak polisten kaçamadı. İstanbul, Bursa, Denizli, İzmir rotası polisin takibi altındaydı ve Bursa'da Haluk Levent'le beraberindekiler polis tarafından gözaltına alındı. İzmir'de yurt dışına çıkış planı böylece bozuldu. Soruşturma dosyasında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis ve kumar oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği iddiası yer almıştı. Aynı dosyaya Levent'in kumar masasında rulet oynadığına dair fotoğraf kareleri de eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ahbap soruşturmasında gözaltı sayısı her gün biraz daha artıyor. Bir yanda emniyette sorgu süreci devam ettiriliyor, diğer yandan alınan ifadeler doğrultusunda yeni gözaltı işlemleri yapılıyor. Şüpheli sayısı ise şimdiden 40'ın üzerine çıktı. Ahbap Derneği çalışanları arasındaki milyonluk para transferleri, MASAK raporuna yansıyan ve açıklanamayan harcamalar mercek altında. Haluk Levent'in dernek yönetimindeki 3 isim üstünden milyonlarca liralık bahis yaptığı ve yaptırdığı iddialar arasında. Ayrıca bağışçıların verdiği tapularla ilgili de şaibeli devir işlemi yapıldığı öne sürülüyor. Milyarlık vurguna dair her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bu kapsamda ahbap soruşturması dışında Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında bir başka soruşturmanın daha başlatıldığı öğrenildi. Başaran Holding'in 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği öne sürülüyor. Ailenin dolandırıcılık iddiasıyla 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan soruşturmaya ilişkin bahsi geçen

0: Göktürk'te bulunan ve iddialara konu edilen öğrenci yurdu havadan görüntülendi. Drone görüntülerde binanın kaba inşaatının büyük ölçüde tamamlandığı görülürken, soruşturmanın başlamasının ardından binanın dış cephesinde yer alan ahbap logolarının ve öğrenci misafirhanesine ilişkin tanıtım pankartlarının söküldüğü dikkati çekti. Sökülen pankartların yurt binasının yanında bulunan boş bir araziye bırakıldığı da gözlerden kaçmadı.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin, emniyet ifadesinde banka hesaplarının Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda milyonlarca liralık para transferlerinde kullanıldığını anlattı. Yüklü miktarda nakit para taşıdığını, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini söyledi. Ayrıca Kıbrıs'ta 1-2 milyon liralık kumarhane jetonlarının da kendi hesabı üzerinden alındığını beyan etti.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandı. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin emniyet ifadesinde önemli itiraflarda bulundu. İlker Çetin, Haluk Levent'in şahsına ait banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığını da ifade etti. Farklı kişilere gönderilecek paraların kendi hesabına yatırıldığı bilgisini paylaştı. Ardından bu meblağların Levent'in belirlediği hesaplara aktarıldığını söyledi. Çetin, Haluk Levent'in şüpheliler Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'ya ait hesapları da kullandığını iddia etti. Kendi hesabındaki hareketlerden kişisel bir menfaat sağlamadığını savundu. Masak tarafından incelenen hesap hareketlerine göre Çetin'in ise Yeliz Kaya ve Zafer Yay ile ilgili yüklü miktarda para transferi olduğu görüldü. Söz konusu para hareketlerinin sorulması üzerine Çetin, transferlerin Haluk Levent'in talimatları doğrultusuna gerçekleştirildiğini söyledi. Paraların kaynağını ve hangi amaçla kullanıldığını bilmediğini savundu. Çetin, kendisine Haluk Levent tarafından konum gönderildiğini ifade etti. Belirtilen adrese giderek şahıslardan teslim aldığı paraları bankaya götürdüğünü söyledi. İlker Çetin, bu işlemlere ilişkin talimatların WhatsApp yazışmalarında bulunduğunu ve yazışmaları delil olarak sakladığını belirtti. Şüpheli Çetin ayrıca Haluk Levent'in Kıbrıs'a gittiği dönemlerde kumar oynadığını anlattı. Kendi banka hesabı üzerinden Levent için kumarhane jetonu aldığını beyan etti. Çetin, söz konusu işlemlerde dikkatini çeken tutarların 1 milyon liranın üzerinde olduğunu, bazı ödemelerin yaklaşık 2 milyon liraya ulaştığını aktardı.
1: Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturmanın başlatılmasıyla mağdur edildiği iddiasıyla adli mercilere başvuranların sayısı artıyor efendim. İki tekne ve 5 gayrimenkulle ilgili dolandırıldığını öne süren bir iş adamı da Haluk Levent'ten şikayetçi oldu.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. İş adamı Hakan Başaran'ın şikayetiyle başlatılan soruşturmada yeni mağdurlar ortaya çıkıyor. Haluk Levent'e şimdi de 2 tekne ve 5 gayrimenkulle ilgili dolandırıcılık suçlaması yöneltildi. Ahbap soruşturmasının ardından çok sayıda mağdur Haluk Levent tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla adli makamlara başvuru yapıyor. Bu isimlerden biri de iş insanı Yüksel Ersoy. Mağdur iş insanı Haluk Levent'in kendisinden 5 taşınmaz ve 2 tekne aldığını öne sürdü. Bu varlıklar için Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına sözleşme yapıldığını aktardı. Yeliz Kaya'nın birkaç gün sonra bu gayrimenkulleri diğer örneklerde olduğu gibi Esin Önder Çağlayan'a devrettiği belirtildi. Haluk Levent'in söz konusu sözleşmede verdiği senetlerin karşılığı olan tutarları da ödemediği ortaya çıktı. Soruşturmada Yeliz Kaya'nın şüpheli işlemleri geniş yer tutuyor. Savcılık Esin Önder Çağlayan'a devredilen taşınmazları kapsamlı şekilde incelemeye aldı. Başaran Holding'e ait toplam 21 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devrolunduktan 4 gün sonra Esin Önder Çağlayan'a devredildiği tespit edilmişti. Ayrıca Ahbap Derneği'ne dair ana soruşturmada da 53 taşınmazın aynı isimler arasında devir teslimi gerçekleştirildiği belirlenmişti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin masak raporlarının incelendiğini açıkladı. Soruşturma daha da genişleyebilir dedi. Yazıcıoğlu soruşturmasına da değinen Bakan Gürlek, gözaltına

0: Alınanlar arasında FETÖ iltisaklı şüphelilerin olduğu detayını paylaştı.
1: Kabine toplantısı sonrası kamuoyunun yakından takip ettiği iki soruşturmaya ilişkin yeni açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Akın Güllek, Ahbap Derneği soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında gelinen son aşamayı paylaştı. Bakan Akın Güllek aralarında Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin MASAK raporlarının incelendiğini duyurdu. Soruşturmanın daha da genişleyebileceğini söyledi. 22 şüphelinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan Ahbap soruşturmasında ikinci dalga operasyon da başladı. Bu kapsamda 17 şüpheli hakkında yeni gözaltı kararı verildi. Bakan Güllek, yurt dışı çıkış yasağı olmasına rağmen Haluk Levent'in yurt dışına kaçma girişimi olduğunu söyledi. Mevcut deliller kapsamında Levent'in pazar günü gözaltına alındığını kaydetti. Akın Gürley'in gündeminde 17 yıldır faili meçhul olan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması da vardı. Tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararının ardından 25'inin yakalandığını ifade etti. Yakalananlar arasındaki FETÖ detayı da ayrıca dikkat çekti. Aralarında emekli askerlerin de olmasının altını çizen Gürlek, gözaltına alınanlar arasında FETÖ iltisaklı şüpheliler var dedi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde NATO zirvesi ve ABD-İran savaşı vardı. Bahçeli Katsa ve F-35 kararını değerlendirdi. Barış müzakereleri benim için bitti diyen Trump'a yönelik de eleştirileri vardı.
2: Katsa yatırımlarının kaldırılması önemlidir.
1: Katsa ve F-35 kararının Türkiye için olumlu sonuçlarının olacağını söyledi. NATO'nun yeni bir geleceğin şafağında olduğunu belirtti. Sözü Trump'ın İran'la mutabakat benim için bitti açıklamasına getirdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde ABD-İran savaşı vardı.
2: Hiçbir devlet imza attığı mutabakatın kendisini koruyacağına inanırken ansızın bombalanmayı sineye çekmek mecburiyetinde değildir. İran'dan itidal bekleyenlerin öncelikle İran hedef alan askeri müdahalenin hangi meşru gerekçeyle bağdaştığını izah etmeleri gerekmektedir.
1: Bahçeli, Türkiye'nin barıştan yana tavrını sürdüreceğinin altını çizdi. Taraflara uyarılarda bulundu.
2: Taraflar karşılıklı yükümlülüklerine riayet etmelidir.
1: Ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. MHP lideri Avrupa'nın artık Türkiye'yi görmezden gelemeyeceğini söyledi. Üyelik sürecinin siyasi önyargılarla değerlendirildiğine dikkati çekti, ekledi.
2: Türkiye'nin bulunmadığı hiçbir güvenlik denklemi kalıcı olamayacaktır. Türkiye'nin hesaba katılmadığı hiçbir enerji koridoru sürdürülebilir olamayacaktır. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
1: Devlet Bahçeli Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına da cevap verdi.
2: Açıklamaları son derece vahimdir. Avrupa'nın güvenliğini Atina'nın dar siyasi hesaplarına mahkum etmek ne akılcıdır ne de sürdürülebilirdir. Hiçbir başkent Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini tartışma konusu yapamaz. Türkiye'nin milli müzakere masalarında pazarlık unsuru değildir.
1: MHP lideri 15 Temmuz'un 10. yılına da ayrı bir parantez açtı. FETÖ ile mücadelede taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
2: FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. Devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değildir. Aynı zamanda geleceğe karşı sorumluluktur. Aynı zamanda devletimize karşı görevdir. Aynı zamanda milletimize karşı vefadır.

0: Efendim bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. AK Parti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel bir video klip hazırladı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu Vatan Kimin?" şiirini seslendirmesi de yer aldı.
1: Emreler taşıdın yurdun kışına, bakmadan yasına.
2: Benim kanım aksın buraya.
1: Başına ardına.
3: Türkiye işgal girişimine boyun eğmedi. Bir millet bağımsızlık aşkıyla tanklara göğüs gerdi. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında AK Parti özel bir klip hazırladı. Videoda şanlı direnişe saygı duruşunda bulunuldu.
4: İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür.
3: AK Parti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşım yaptı. Zafer Bizim etiketini taşıyan video partinin sosyal medya hesaplarında yayımlandı.
1: Başına ardına bedenini sevdaya sürenlerindir.
3: AK Parti demokrasi ve bağımsızlık uğruna ortaya konulan eşsiz mücadeleyi saygıyla andı. Şehitlere rahmet, kahraman gazilere minnet duyguları ifade edildi.
1: Solup asım şuuruna erenlerindir.
3: Paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu Vatan Kimin?" şiirini seslendirmesi de yer aldı. 15 Temmuz direnişinden hafızalara kazınan görüntüler de videoda kullanıldı.
1: Vatana sevgi, ibadet bilip, bayrağı kendine emanet bilip, en büyük rütbeyi şehadet bilip, bu aşkla toprağa girenlerin.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz'un 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim paneline video mesaj gönderdi. Terör örgütü FETÖ'nün sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu olmadığını söyleyen Duran, faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdit olduğunu vurguladı. Duran 15 Temmuz gecesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde zaferle çıkıldığını söyledi.
5: Bizi içeriden tehdit eden ve dışarıdan destek gören FETÖ yapılanması tarihimizde ilk kez karşılaştığımız bir tehdit biçimi değildir. Türk milleti belli dönemlerde böyle büyük sınamalardan geçmiş ve her zaman imtihanını da başarıyla vermiştir. Bugün bizler FETÖ yapılanmasının izlerini devletimizden ve ülkemizden sildik. Bunu yaparken bedeller ödedik. Zor ve meşakkatli günler geçirdik. Ancak ne kadar zor olursa olsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde egemenliğine karşı oluşan bu tarz tehditlerle baş edecek güçtedir. Ne kadar dış destekli olursa olsun bizler ülkemize yönelik tehditlerde tek kuvvet olmayı, içeride birlik olmayı başardık ve bundan sonra da başaracağız. Bugün Türkiye'nin uluslararası ölçekte iadesini istediği FETÖ mensupları çeşitli ülkelerde bulunmakta ve ne yazık ki adeta desteklenmektedir. Türkiye'nin dostu olan ve bu dostluğu karşılıklı besleyip büyütmek isteyen bütün ülkelere çağrımız şudur. Milletimizin egemenliğini ve demokrasimizi hedef alan yapılara karşı dostlarımızdan yanımızda durmalarını ve vefa duygusu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Zira FETÖ sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. FETÖ faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir. Nitekim küresel ölçekte bütün toplumlar manipülasyonlarla, derinleşen hakikat krizleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Toplumların gerçekliğini medya anlatıları gölgeleyebilmektedir. O halde ayrı coğrafyalarda olsak da aynı sorunlarla karşılaştığımızın farkında olmalı, küresel sorunlara müşterek çözümler üretmeliyiz. Türkiye'nin 15 Temmuz tecrübesi bu bakımdan evrensel bir anlam taşımaktadır. Öyleyse hep beraber korkunun yerini umudun, çatışmanın yerini işbirliğinin, kutuplaşmanın yerini karşılıklı anlayışın aldığı, daha adil bir uluslararası düzenin mümkün olduğu bir gelecek tasavvur edelim. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
0: Merhum Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili dosya yeniden açıldı. Ortaya çıkan bilgiler ise akıllara Orgeneral Eşref Bitlis'in şüpheli bir şekilde şehit olduğu kazayı getirdi. Detaylar analiz haberimizde.
6: Şimdi

0: Ben şu anda helikopterdeyim.
1: Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterdeki son görüntüleri bunlardı. Ardından helikopter şüpheli bir şekilde düştü. Kayıtlara kaza olarak geçti ama akıllarda hep şüpheler vardı.
2: Helikopter düştü demişsiniz.
3: Doğru.
2: Nerede düştü?
3: Bilmiyorum abi.
2: Bilmiyorsunuz nerede düştü? Yani hangi mevkide düştü?
3: Vallahi mevkisini de bilmiyorum.
2: Siz neredesiniz şu an?
3: Helikopterin içinde.
1: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 190 klasörlük dosya açıldı ve en hafif tabiriyle delillerin karartılması, arama kurtarma ekiplerinin yanlış yönlendirilmesi gibi ilk anda göze çarpan, hayatın doğal akışına uygun olmayan durumlar tespit edildi. Dosyaya giren 3 savaş uçağı ise 17 yıl sonra kafalardaki soru işaretlerini daha da derinleştirdi. Hakkında soruşturma başlatılan 29 şüpheliden 6'sının doğrudan FETÖ'den ihraç, cezaevinde darbeye karışan isimler olması durumu daha da şüpheli hale getirdi. Ve şimdi helikopterin düşmesi kaza değil, bir suikast mıydı sorusu daha yüksek sesle soruluyor. Zira 3 savaş uçağı görevde değillerdi. Radarda bir görünüp bir kayboldular. Ve hava şartlarının çok zorlu olduğu bir günde 24 bin fitten 13 bin fite inişler yapıp manevralar gerçekleştirdiler. Geçmişte savaş uçaklarının yakın geçiş yapıp helikopterleri türbülansa sokmaya çalıştığı olaylar kayıtlara geçti. En bilineni Şehit Orgeneral Eşref Bitlis'in başına gelenlerdi. Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in Irak'ın kuzeyindeki denetlemeleri sırasında içinde bulunduğu Sikorsky helikopter Amerika Birleşik Devletleri jetleri tarafından taciz edilerek havada tehlikeli anlar yaşatıldı ve inişe zorlandı. Bitlis bu olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki faaliyetlerine karşı sert bir duruş sergiledi. Zira Orgeneral Bitlis, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekiç güç unsurlarının Irak'taki PKK'lı teröristlere silah yardımı yaptığını belgelemiş ve bu durumu dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunmuştu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Eşref Bitlis, 17 Şubat 1993'te Ankara'da uçağının düşmesi sonucu şüpheli bir şekilde şehit oldu. Kaza sonrası buzlanma açıklaması yapıldı ancak uçağı üreten firma aleyhine açılan davada bu iddiaları çürüttü. Bu yüzden Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşüşü oldukça şüpheli bir durum gibi görünüyor. Benzer bir şüphe Karabağ Savaşı sonrası ilişkileri düzeltmek için Azerbaycan'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i için de geçerli aslında.
4: Bazide Reis Cumhur az rah gozer transit.
1: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri de Azerbaycan'la ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz açıklaması yapmasının ardından şüpheli bir şekilde düşmüştü. Tahran yönetimi kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Bu yüzden Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili soruşturmada ortaya çıkacak gerçekler çok ama çok kıymetli. Zira bu sayede acılı aile için hesap sorulması, adaletin tecelli etmesi mümkün olabilecek.
5: Bundan 10 sene önce 15 Temmuz akşamı 35 yaşında iki çocuk babası olan Murat Kocatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara davet eden çağrısının ardından evinden ayrıldı. Saraçhane'de darbecilere karşı direnirken göğsüne isabet eden kurşunla şehadete ulaştı efendim. Şehidin babası Bayram Kocatürk 24'e konuştu ve o gece yaşananları anlattı.
6: Şehitliği yıllarca istedi, 15 Temmuz gecesi hayaline kavuştu. Babasıysa 24'e konuştu. Yaşadığı acıyı ve gururu anlattı.
7: Ya malum oldu ya da hissetti. Murat Kocatürk henüz 35 yaşındayken babasına ben şehit olacağım diyordu. Aradan 3 ay geçti ve 3 ay boyunca bunu sürekli eşine, dostuna, çevresine tekrarladı. Ardındansa 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşandı. O gün babasının yanından darbe girişimini görür görmez ceketini aldı, Saraçhane'ye vatanı savunmaya gitti. Vatanını, milletini darbe

0: Cilerden korumaya çalışırken de göğsünden yediği bir kurşunla şehadetle buluştu.
1: Dürüst, güçlü, sporcuydu zaten kendisi. Karate, kung fu, kickbox bilirdi. Yani 3-5 kişinin içinden temiz çıkacak o durumda, çünkü şahit oldum ben. Garibanlara yani yüklense, zulmetse hemen karşısına çıkardı. Ölmek falan düşünmezdi o. 15 Temmuz'da 3 ay kala ben şehit olacağım dedi. 15 Temmuz'da 2 ay kala arada bir baba ben şehit olacağım. Ya korkuyorum diye, nereden biliyorsun diye söylemeye. Ben yukarı çatıda oturuyordum böyle, şekerleme yapıyoruz. Birden geldi böyle, baba dedi kalkışma var, darbe var dedi, kalktı. Televizyon açtık, hakikaten hareket var. O ara ben izlerken ama kilitlenmişim böyle. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o telefonla milleti meydanlara çağırıyor, ölümüne, ölümüne diye.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: Öyle izliyorum, o önümde gölge gibi gelip geçiyor, abdest almış, kurulanıyordu. Kapının tam eşikte beni izlermiş. Ben televizyona baktım, o beni izliyor. Bir baktım şöyle göz göze geldik. Hani o anda şey düşünemiyorsun. Adam veda eder gibi bakıyor. Merdivenden inerken hemen başladım. Ya Rabbi bu senin emanetindi. Senin emanetini sana emanet ediyorum diye. Vallahi ben böyle bir şey... dua etmemiştim. Böyle bir şey bilmiyordum. O anda dilimden döküldü. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ümül müflihun. Sadakallahul azim. Sarıçhane gösteri televizyon. Ben bu sefer siyah kareli gömlek arıyorum. Kot bandını, oğlum arıyor mu kalabalıkta? Ya oraya gittiğini bilmiyorum ama onu orada arıyorum. Bir ara bir gencin biri, buradaydı biri vuruldu dedi. Bütün gençler koştu, bir baktım oğlumu taşıyorlar. Oğlumu iki ayağından, iki elinden birer kişi tutmuşlar. İçim zaten yandı böyle. Ah dedik ama... Kaderin önünde kimse geçemez. Gece saat 1 falan vardı Allah'u alem. Kardeşim aradı. Abi dedi, Murat karakoldaymış. Gittik, içeriden bir tane elindeki kağıtla, listeyle. Bir genç bir çocuk geldi, polis. Murat Kocatürk kim arıyor dedi. Dedim, ben arıyorum. Nesi olursun, babası olurum dedim. Gel amca dedi, şu şehit olan mı dedi. Ben de o zaman kabalaştım biraz. Ne diyorsun lan dedim, affederdim. yok yok amca dedi, bir şey yok dedi. Murat kardeşimiz dedi, şahide şerbet içti dedi. Benim başım düştü tabii orada. Sessizce epi bir ağladım. Ağladım, boşaldık, rahatladım. Rütbeli. Saklanıyor, çıkıyor, hedefine ateş ediyor. Üç sefer ateş etti, üç kişi vurdu. Oğlumu göğsünden, yine bir Kayserili bir kardeşimizi de bu parmağından. Bekledik, açtılar. Fermuarı bir açtılar. Dedim, bu yaşıyor. Bu dedim, yaşıyor bu. Ondan sonra... Bir ardından öptüm, buz gibi. Dedim, yeğenim, bu şahide şerbeti içmiş dedim oğlum, elhamdülillah. Gözü açık, gülüyor. Gülen adam, hani öyle adam güler mi? Ama Rabbim güldürüyor. Bende o acı dindi. Çünkü şehitlik, peygamberlik makamından sonra gelen en yüksek makamdır.
0: 15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün şehadetle buluşmasının üzerinden tam 10 sene geçti. Fakat gözü yaşlı bir baba şehadetle buluşan evladının ardından evinin bir köşesini adeta anı köşesine çevirdi.
3: 15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün anısı Avcılar'daki bir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşatılıyor. Okula adı verildi.
4: Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla asılan program pankartı kesilerek indirildi. CHP'li belediyenin güvenlik görevlisi AK Partililerin pankartın iplerini keserken Ömer Halis Demir'den utandın mı utanmadın mı sorusuna kim o diyerek cevap verdi.
5: Bunu keserken Ömer Halis Demir'den utandın mı utanmadın? Bana onu söyle. Kim o?
6: Eskişehir'in Hamamyolu Caddesi'ne 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program pankartı asıldı. Bir süre sonra pankartın kesildiği görüldü.
7: Biz bununla alakalı Hamamyolu Caddesi'nde pankartlarımızı asıyoruz. Pankartları asıyoruz. Bu pankartlarda hiçbir siyasi partinin amblemi vesaire hiçbir şey yok.
6: İddiaya göre pankartı kesen CHP'li belediyenin güvenlik görevlileriydi.
7: Valiliklerimizin, valiliğimizin pankartı ve bu valiliğimizin pankartı da tüm kurumlara da yazı şeklinde pankartlar asılacağı bildirilmiştir. Fakat ne hikmetse, ne hazımsızlıksa Odunpazarı Belediyesi zabıta görevlileri, özel güvenlikler bu pankartlarımızı kestiler.
6: Pankart tartışmasında güvenlik görevlisi Ömer Halis Demir için kim o dedi.
5: Bunu keserken Ömer Halis Demir'den utandın mı utanmadın? Bana onu söyle. Kim o?
6: Duruma tepki gösteren AK Partililer pankartı yeniden astı.
7: Bak burada Eskişehir Valiliği yazıyor. Bak burada Eskişehir Valiliği yazıyor. Bak burada.
8: Ya biz izin almadık, bak, değil almadık.
7: Burada Türk bayrağı var. Ya bizi geri sen bunu kesemezsin. Bizi bu pankartı kimse kesemez.
8: Yasak şey
7: tamam asıyor. Kardeşim gücü yeter gelsin bunu kessin ya. Bu kadar basit.

Haberleri ekranlarınıza taşıdık efendim. Şimdi gazete başlıklarına bakalım. Gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakalım. Efendim bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Akşam gazetesi de manşetinde milli direniş 10 yaşında diyor. FETÖ'cü hainlerin kalkışmasına milletin verdiği cevap. Türkiye'yi uçurumun eşiğinden döndürdü. Tarihe geçen destansı gecenin üzerinden tam 10 yıl geçti efendim. Akşam gazetesi destanı özetleyen o 4 kareye yer veriyor. İlk olarak ilk karede Millet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken tankın önüne siper oldu. İkinci karede ise Boğaziçi Köprüsü'nde kadın erkek darbecilerin önüne set çekilmiş bir şekilde o kareyi görüyoruz. Üçüncü karede darbecileri derdest eden halk tankları ele geçirdi. Tankın üzerinde Türk bayrağı ve millet var efendim. O kare görülüyor ve son karede tarihte ilk kez halkın silahını doğrultan darbeciler halk tarafından teslim alındı. Efendim o karede yine işte Boğaz Köprüsü'nden Akşam Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. 253 vatandaşı şehit düştü efendim. 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen milyonlar, milletin üstüne bomba yağdıran hainleri canı pahasına durdurdu. 253 vatandaşımız şehit düştü. 2734 vatandaşımızsa gazi oldu diyor Akşam Gazetesi. Açılan 289 darbe davasının sonunda 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişiye müebbet, 1891 kişiye hapis cezaları verildi. İşlemleri tamamlanan 636.144 kişiden 127.102'si de mahkum edildi. Yeni yapılanma girişimleri de deşifre edildi efendim. FETÖ'ye yönelik operasyonlar bugün hala devam ediyor. Operasyonlarla hareket planını daralan FETÖ, esnaf, kadınlar ve öğrenciler üzerinden yeni eleman kazanmaya çalıştı. FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin İstanbul'da bugüne kadar 14 iddianame hazırlandı. 308 kişiye de dava açıldı diyelim ve biraz yukarıya çıkalım. Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi 15 Temmuz başlığıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz tarihi altın harflerle yazılmış bir demokrasi zaferidir dedi. FETÖ ve benzeri yapıların yeniden tasaltulunu engellemenin yegane yolu 15 Temmuz ruhunu her daim diri tutmaktan geçiyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 15 Temmuz'un 10. yılında artık çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir Türkiye var ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve hafızalar diri tutulmalı dedi MHP lideri Bahçeli ise 15 Temmuz'un yıl dönümünde uyardı. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır dedi. Az önce haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. Devlet hafızasının diri tutulması hayati öneme sahiptir ifadelerini kullandı MHP lideri Bahçeli. Şimdi biraz daha aşağıya iniyoruz. Biraz aşağıda şehitlikler var efendim. Şehitlikler yine gurur ve hüzün dolu diyor Akşam Gazetesi. 15 Temmuz'da şehit düşenlerin mezarları hain kalkışmanın yıl dönümünde yine vatandaşların akınına uğradı. Yakınlarını kaybedenler mezarların önünde dua etti, gözyaşlarını tutamadı. Şehitler yine hüzün ve gururla anıldı diyelim ve aşağıya inelim tekrar. 73 milyona ucuz savunma başlığına bakıyoruz şimdi. Avukat Güner borç verdim dediği Haluk Levent'in borç siciline de parayı başka hesaplara göndermesine de değinmedi. Ahbap Derneği çalışanlarıyla para trafiği belirlenen avukat Ece Güner, Haluk Levent'e güvenip bir aylığına 73.5 milyon TL borç verdiğini ancak bir yılda güçlükle geri aldığını savundu. Avukat Güner 32 yıllık hukukçu olarak borçtan defalarca hapis yatmış birine nasıl güvendiğini, parayı neden başkalarına gönderdiğini ve fazladan aldığı 1.2 milyonu izah edemedi efendim. 73 milyona işte böyle bir savunma yaptı avukat Güner diyelim. Ve yanındaki habere de bakalım zira oldukça önemli bir haber efendim. Uzun süredir konuşuluyordu. Çocuksun az yatarsın devri artık bitiyor. AK Parti 15-18 yaş arasına ağır müebbet öngören teklifi meclise sundu. Uzun süredir tartışılıyordu neler değişecek, çocuk suçluların nasıl önüne geçilecek, 15 yaş üstü katil zanlıları için ceza indirimi uygulanmayabilecek müebbet yerine verilen ceza 12-15 yıldan
15-18 yıla çıkacak. Ağır müebbet yerine verilen ceza 18-24 yıllık bir cezaydı. Bu da 19-27 yıl olacak. İhmali olan anne ve babaya da ceza var. İhmali olan anne ve baba 3 yıla kadar hapis cezası alabilir efendim. Şunu da ifade edelim. Bu teklif meclise sunuldu. Efendim takip ediyoruz. Takipçisiyiz. Yasalaştığında yine ekranlarınıza taşıyacağız diyelim ve Sabah gazetesine bakıyoruz. Sabah gazetesinin de elbette ilk sayfasında genişçe, hatta tam sayfa olarak 15 Temmuz yer alıyor. Millet eğilmez, Türkiye geçilmez başlığını kullanıyor Sabah gazetesi manşetinde. Tankların önüne yatan, kurşunlara yürüyen bir milletin destanı efendim. Tam üzerinden 10 yıl geçti. Hemen bakalım haberin detaylarına. 15 Temmuz gecesi Türk milleti vatanına, bayrağına ve iradesine sahip çıkmak için tek yürek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan milyonlar korkuya teslim olmayarak tarihe geçen bir destan yazdı. O karanlık gecede minarelerden yükselen selaların tekbire karıştığı, gencinden yaşlısına her bir ferdin sadece ülkesinin geleceğini düşündüğü tarihi bir dönüm noktasıydı. Tankların önünde duran, kurşunlara göğsünü siper eden kahramanlar bağımsızlığımız uğruna canlarını ve kanlarını ortaya koydu. O gece aziz milletimiz hiçbir hain gücün Türkiye'yi esir alamayacağını bütün dünyaya gösterdi. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin onurlu mücadelesi ve milletimizin cesareti daima kalbimizde yaşayacak diyor Sabah gazetesi. Şimdi sürmanşete bakalım. Karanlığa birlikte geçit vermedik diyor Sabah gazetesi sürmanşetinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik içerisinde tanklara ve kurşunlara karşı verdiği onurlu direnişte kazanılan Türkiye'nin zaferi doğrultusunda belirterek şehitleri rahmete, gazileri minnetle andı diyor Sabah gazetesi sürmanşetinde. Şimdi biraz aşağıya inelim. Marmaris'te planlar nasıl bozuldu diye soruyor ayrıca Sabah gazetesi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin asıl hedefi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Suikast timi Erdoğan ve ailesinin kaldığı otele saldırdı. Erdoğan ve ailesinin dakikalar farkıyla otelden ayrılması hainlerin emellerini boşa çıkarttı diyor Sabah gazetesi diyelim. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. En büyük gücümüz birliğimiz diyor Hürriyet gazetesi manşetinde efendim. 15 Temmuz dolayısıyla bir makale kaleme alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu milletin en büyük gücü birliğidir ifadelerini kullandı. Beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir diye yazdı makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Aklımızdan asla çıkarmamamız gereken şu yalın gerçeği bir kez daha hatırlatmakta fayda var dedi. Yaşanan 10 yıl önce başlamış ve bitmiş bir mücadele değil. FETÖ ve benzeri sinsi yapıların devletimize ve milletimize yeniden tasallutunu engellemenin yegane yolu 15 Temmuz ruhunu her daim diri tutmak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmaktan geçiyor ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'un 10. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazdığı makalede ve o gecenin izi silinmez diyor bir diğer başlığında Hürriyet gazetesi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otelde FETÖ suikast timinin bıraktığı izler hala muhafaza ediliyor. Dehşet gecesinin tanıklığını gelecek nesillere aktarmak amacıyla oteldeki tahribat onarılmıyor. Otelde parçalanmış eşyalar olduğu gibi duruyor efendim. Kanepenin üzerinde 18 kurşun izi saldırının boyutunu ortaya koyuyor. O fotoğraf kareleri de Hürriyet gazetesinin haberinin detaylarında var. Ve balonlar bayraklarla havalandı. Nevşehir'de kayda geçti bu görüntüler. Nevşehir'de sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Şehit Ömer Halis Demir posteriyle havalandı. Yurt genelinde elbette şehitlerimiz anılıyor. O noktalardan biri de Nevşehir'in Göreme ilçesiydi diyelim. Ve 25 milyarlık 4 ahbap başlığıyla devam edelim. Şimdi biz az önce detaylarını da ekranlarınıza taşımıştık haberlerimizde. Aylık gelirleri 20.000 ila 38.000 TL arasında değişen Haluk Levent'in en yakınındaki 4 isim 25 milyar lirayı aşan para transferleri yaptı.
Basak bu rakamlar için izaha muhtaç dedi. İşte 4 aşamada anlatıyor Hürriyet gazetesi onu. Yeliz Kaya'daki korkunç rakam, Alper Çelik'in aylık geliri 20 bin. Zafer Yay organizasyon sorumlusu Emrah Gödel'in de geliri 38 bin ama para trafiklerine bakıldığı zaman 25 milyardan söz ediyoruz. Oldukça yüksek bir rakam. Hemen yanındaki haberle devam edelim. Ergen katile müebbet hapis geliyor efendim. Bu AK Parti suç işleyen çocuklara verilecek cezaları ağırlaştıran 18 maddelik yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Çocuk suçların cezaları artılıyor. Az önce detaylarına yer vermiştik önceki gazetede de. Şimdi Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesi irade bizim, zafer bizim diyor manşetinde. Efendim FETÖ'cü hainlerin savaş uçakları, tanklar ve atılan bombalarla başlattığı başarısız darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da devletle el ele veren Türk halkı kendi iradesinin üzerinde bir güç tanımadığını herkese gösterdi. FETÖ 15 Temmuz 2026'da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesi içerisine gizlenmiş, askeri hiyerarşi dışında hareket eden unsurlarla darbe girişiminde bulundu ve savaş uçaklarından atılan bombalarla, helikopterler, tank, silahlarla hedef gözeterek açılan ateş sonucunda 253 vatandaş şehit düştü. 2196 kişi yaralandı. Çatışmalarda 34 darbeci ise ölü olarak ele geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir makale kaleme aldı. Az önce de aktarmıştık. Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlığını kullanıyor Milliyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. Biraz aşağıya indiğimizde yine ahbabı görüyoruz efendim. 190 milyonu Bayern Münih'e oynamış diyor Milliyet gazetesi. Kimden bahsediyoruz? Elbette dernek başkanı Haluk Levent'ten. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in dernek paralarıyla, yani deprem için toplanan bağışlarla oynadığı 190 milyon liralık bahisin büyük bir bölümünü kaçmaya çalıştığı Almanya'nın lig takımlarına oynadığı ortaya çıktı. Levent'in yapılan çalışmalarda başka kişilere ait hesapları kullanarak Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı belirlendi. Ve bu haberin hemen yanında suça sürüklenen çocuğa müebbet yolu açıldı başlığını görüyoruz. Az önce de aktarmıştık detaylarını. AK Parti kamuoyunda suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi olarak anılan

yasa teklifini meclis başkanlığına sundum. Hakimler kastın ağırlığı, suçun biçimi ve amacıyla daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olup olmadığını dikkate alarak 15-18 yaş grubundaki faal çocuklar hakkında yaş küçüklüğüne bağlı ceza indirimi uygulamaksızın müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verebilecek artık diyelim. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin de elbette ilk sayfasında 15 Temmuz var efendim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başlıyor. Firari terörist ihanetin 10. yılında örgütün parçalanışını anlattı diyor Türkiye Gazetesi manşet haberinde. FETÖ'nün %80'i dağıldı diyor. Detaylarına bakalım. Kamuoyunun yakından tanıdığı firari FETÖ'cü örgütün büyük oranda eridiğini, tabanda çok büyük öfke ve isyan olduğunu, üst kısmınsa lüks içerisinde yaşadığını söyledi. İşte FETÖ'cünün çarpıcı itirafları diyor Türkiye Gazetesi. O itiraflara yer veriliyor. Örgütün 15 Temmuz dönemi hükmettiği para miktarı 100 milyar dolardan fazlaydı. Darbe girişimi sonrası hızla erimeye başladı ve özellikle Gülen'in ölümünden sonra paralar tepedeki abiler tarafından yağmalandı. Örgüt ekonomik durum ve insan sayısı itibarıyla %80 küçüldü. Erime hala sürüyor diyor o FETÖ'cü itiraflarında. O gece İstiklal Harbi gibiydi başlığı da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri yer alıyor efendim. Bir makale kaleme aldı. Az önce de aktarmıştık o makalenin detaylarını diyelim. Ve ülkeye maliyeti 500 milyar dolar başlığına bakalım. 15 Temmuz hain darbe girişimi Türk ekonomisinin büyük finansal kaybına da sebep oldu Türkiye ekonomisinde. İşte o ekonomik tarafını da Türkiye Gazetesi ilk sayfasından veriyor. Darbeciler piyasalara da suikast düzenledi zira. Borsa %15 eridi. Dolar fırladı. Turizm iptallerle sarsıldı. İhracat azaldı. Yabancı sermaye kaçtı. Kredi notu düştü. Ekonomi yönetimi hızlı kararlarla bir yılda toparlandı efendim. 15 Temmuz yaşanmasaydı kişi başına gelir 2000 dolardan fazla olacaktı diyor Türkiye Gazetesi. Ve cinayette FETÖ parmağı kesin. Bu haberi daha önce ekranlarınıza taşımıştık efendim. Türkiye Gazetesi de aynı habere yer veriyor. Cumhurbaşkanına Marmaris'te suikast girişiminde bulunan hainlerden ikisi Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinden cihazı söken kişilerden olduğu belirtildi. Ve Adalet Bakanı Gürlek soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlardan bazılarının FETÖ ile irtibatlı olduğunu söyledi. Yani merhum Yazıcıoğlu'nun vefatında da FETÖ parmağı olduğu ortaya çıkıyor. Efendim bir biz bunu haberlerimizde daha önce ekranlarınıza taşımıştık. Şimdi en düşük emekli aylığına bakalım. En düşük emekli maaşı 23.552 diyor bir diğer haberinde Türkiye Gazetesi. Düzenleme komisyonlardan geçti. Emekliye 3.552 liralık fark yolda diyor Türkiye Gazetesi. Sıradaki gazeteye bakalım. Şimdi Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz. 15 Temmuz direnişinin 10. yılı, darbeyi yendik, prangayı kırdık diyor Yeni Şafak Gazetesi de. Darbeler dönemini kapatan 15 Temmuz direnişinin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ'cü hainlerin kalkışmasına 253 şehit vererek önleyen Türkiye, yurt içi ve dışındaki vesayet odaklarını da bitirip prangaları kırdı. Türkiye geçen 10 yılda Suriye'den Karabağ, Doğu Akdeniz'den Libya'ya tarihi başarılar kazandı diyor Yeni Şafak Gazetesi. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kalem aldığı makaleye dair detaylar da Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alıyor diyelim. Yine Ahbap'la ilgili Vurgun'da kardeş payı başlığı yer alıyor. Ona da bakalım. Ahbap Derneği'ndeki Vurgun'da Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'de önemli bir rol oynadı diyor Yeni Şafak Gazetesi. Savcılığın tespitine göre derneğe gelen bağış paralarının 125.765.000 lirası Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına gönderildi. Bu para daha sonra Acil'le bağlantılı kişi ve şirketlerin hesabına transfer edildi. Yani aslında kardeşinin de bu yolsuzlukta, usulsüzlükte bir parmağın olduğu ön plana çıkıyor. Son olarak Yeni Akit Gazetesi'ne bakalım efendim. Tam sayfa bir şekilde Yeni Akit Gazetesi'nde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yer alıyor. 15 Temmuz Şanlı Zafer'in şifresi ne lider milletine ne millet liderine yalnız bıraktı diyor Yeni Akit Gazetesi. Milletin iradesini, milletin parasıyla alınan silahlarla gasp etmeye çalışan FETÖ'cü alçaklar tam 10 yıl önce bugün halkın iradesiyle tanıştı. Ruhunu 1 dolara satan asker üniformalı FETÖ'cü hainler milli irade

Türkiye'yi tank paletleriyle ezip demokrasimize darbe indirmek isterken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milleti efendim darbe girişimini önledi diyor Yeni Akit gazetesi. Efendim gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından moderatör sabah devam edecek.

0: değişik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 aralığında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 aralığında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk, moderatör. Sabah kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bugün 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü. FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi milletin tarihi direnişiyle püskürtüldü efendim. İhanetin karanlığı milli iradenin zaferiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara dökülen, meydanlara çıkan halk FETÖ'cü teröristlere engel oldu ve aradan tam 10 yıl geçti efendim. Ekipler, 24 ekipleri de o gecenin, tarihi o gecenin İstanbul'daki kritik noktalarında hemen kimlere de aktaralım efendim. Muhabirimiz Eren Coşkun Dilim, ihanetin ve direnişin ilk başladığı noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bizleri bekliyor efendim. Muhabirimiz Deniz Zeybek ise vatan uğruna can veren şehitlerimizin yattığı Edirne Kapı Şehitliği'nde ve muhabirimiz Neslişah Yumak Zincirlikuyu'da bizleri bekliyor. 15 Temmuz yürüyüşü yapılacak o noktada. O noktaya da götüreceğiz sizleri. Öncelikle ilk durağımıza gidelim efendim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, zira o gecenin en kritik noktalarından biriydi. Millet FETÖ'cü darbecilere o noktada direndi efendim ve büyük bir destan yazıldı. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde o noktada bir dizi etkinlikler düzenlenecek. Hemen o noktaya götüreceğiz sizleri. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili o noktadaki atmosferi bizlere aktaracak. Eren, günaydın. Şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindesin. Neler aktaracaksın bizlere? Söz sende.
1: Bundan tam 10 yıl önceydi. Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşıyordu. Ama darbeci hainlere vatandaşımızın direnişi, bir milletin direnişi engel olunca artık o karanlık sabah saatlerinde yerini aydınlığa bırakmıştı. Ve gecenin sembol noktalarından birinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Ve bulunduğumuz bu nokta aslında darbe girişiminin sembol noktalarından biri. İlk başladığı noktalardan birisiydi. Tabii sembolik bir hal kazandı diyoruz. Köprüye ismini verecek kadar önemli gelişmelerin yaşandığı noktalardan biriydi. Köprüyü kuşatan askerler darbeye hayır diyen sivillere ateş açtı. Ve hain kalkışmanın en kanlı yüzünü de bir kez daha burada gördük. Aslında darbenin ilk haberleri, darbe girişiminin ilk haberlerinin geldiği noktaydı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü. Köprüde ilk önce darbeci askerlerin tanklarla kapattıkları yolun televizyon haber kanallarında haber olmasıyla birlikte de aslında bir belirsizlik hakimdi. Ne olduğunu herkes anlamaya çalışıyordu. Bir yandan darbecilerin yönetimindeki uçaklar havadayken de Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla da sokaklara dökülen milyonları görmüştük. İlk açıklama

0: aslında 23.10'da dönemin başbakanı Binali Yıldırım'dan gelmişti ve aslında bu gelişmelerin televizyon ekranlarına yansıyan köprüyü kapatan askerlerin, darbeci askerlerin görüntülerinin bir darbe kalkışması olduğunu birinci ağızdan açıklamıştı. Saatler ilerledikçe çift 0.24'te yani tam olarak birkaç saat sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla binler meydanlara, sokaklara, caddelere akın etti ve darbe kalkışmasının en kritik yerinde şu anda bulunduğumuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki noktasında da binlerce kişiyi gördük. Ve bir milletin bayraklarıyla, yüreğiyle birlikte tankları olan darbeci askerlere nasıl karşı geldiğini de aslında en yakın bir şekilde bu noktadan görmüştük. Ve sadece bu nokta değil, Atatürk Havalimanı, Taksim Meydanı, Saraçhane, Vatan Caddesi, her bir noktada milyonlarca kişinin sokaklara döküldüğünü görmüştük ve bulunduğumuz noktada aslında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece saatlerinde 01.40'da askerler tarafından sivillere ateş açıldı. Yine 15 Temmuz'dan günler öncesinde bir gazimizle konuşma fırsatı bulduğumda da aslında istedikleri tek şey sığınabilmek, darbeci askerlere geçit vermemekti. Türk bayrağının altına sığınmış, sivillere ateş açan darbeci askerleri gördüğümüz bir noktadayız. Böylesine tarihi bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Tabi tankın da kullanıldığı o saldırılarda aralarında polis memurları Münir Alkan, Kemal Tosun'la birlikte toplam 34 kişi bu köprüde can verdi, şehit oldular. O kanlı gecenin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak da bulunduğumuz bu noktanın adının değiştirildiğini gördük. İşte böylesine tarihi bir noktada ellerine bayraklarını alan binlerce kişinin buluştuğu bu noktada aslında çeşitli bugün anma etkinliklerinde düzenleneceğini belirtmiş olalım. Ve 34 canımız kaybettiğimiz bu noktada yine bir yürüyüş gerçekleştirilecek ve o yürüyüş içinde şu anda hazırlıkların yapıldığını görebiliriz. Bakın Ali Maşalacı bir yandan drone'la bir yandan da kamerasıyla ekranlara getirecek. Aslında bulunduğumuz noktada şu anda polis ekiplerinin köprüyü tam anlamıyla ulaşıma kapattıklarını da görüyoruz. Türk bayrakları da yerlerini aldı ve işte saatler onu gösterdiğinde Zincirlikuyu'dan başlayacak yürüyüşte bulunduğumuz bu noktada sonlanıyor olacak ve o yürüyüş içinde hazırlıkların gerçekleştiğini belirtelim. Tabii bir yandan da aslında bu tarihi günde sembol noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de hatıra müzesini ziyaret etmek isteyenlerin de öğlen saatlerine doğru akın akın gelmesini bekliyoruz. Tabii 10 yıl geçti. Bu 10 yıl içerisinde aslında neler gördük dersek gün boyu şehitlerimizin hatırasının, aziz hatıralarının anılacağı bu noktada aslında biz bir milletin darbeci askerlere nasıl karşı geldiklerini de en yakın şahitlik ettiğimiz noktalardan birisiydi burası ve aslında tam anlamıyla 252 şehidimizi Türkiye genelinde kaybettiğimiz noktada 34 şehidimizin de verildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tarihin en karanlık ve bir yandan da en destansı gecelerinden birinin yaşandığını söyleyebiliriz. Tankla ateş açan askerlere karşı bayrakla mücadele veren, kendi imkanlarıyla darbeci askerlere geçit vermemek için direnen bir milleti gördüğümüz bir gece yaşamıştık. Tabii akşam saatlerinde yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunduğumuz noktada gün boyu etkinliklerin ardından akşam saatlerinde bir drone gösterisi de olacak ve gün boyunca hem Hatıra Müzesi, Hafıza Müzesi'nde hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek ve yine 5000 katılımcının yer almasını beklediğimiz o yürüyüşünde bulunduğumuz bu noktada gerçekleştirileceğini söyleyelim ve saatler ilerledikçe de yine Hatıra Müzesi'nde de bir yoğunluk olmasını beklediğimizi söyleyelim. Tabii 15 Temmuz direnişinin başladığı bu nokta da sadece iki kıtayı bağlayan bir köprü olmaktan ziyade aslında cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin hafızalara kazındığı en önemli sembollerden birindeyiz dedik ve 10 yılı geride baktığımız bu süre içerisinde de aslında işte 15 Temmuz'un üzerinden geçen 10 yıl içerisinde de en kritik noktalardan, darbe girişiminin başladığı noktalardan birinde de yine gün boyunca yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz ve 34 şehidimizin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de bir yandan Hafıza Müzesi'nde bir yandan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarında gerçekleştirilecek o anma etkinliklerini de ekranınıza getirmeye devam edeceğiz.
1: Eren, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Eren Coşkun ile 15 Temmuz'un simge noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden aktardı bizlere efendim. Ve şimdi başka bir noktaya gideceğiz. 253 şehit ve binlerce gazi canı pahasına FETÖ'cü darbecilere geçit vermedi efendim. O kahraman şehitlerimiz unutulmadı. Şehitliklerde büyük bir gurur ve hüzün hakim efendim. O adreslerden biri de Edirne Kapı Şehitliği. Şimdi sizi o noktaya götüreceğiz. Zira 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma törenleri düzenlenecek. O noktada bizleri muhabirimiz Deniz Zeybek bekliyor. Deniz, merhaba. Oldukça hüzünlü ama bir o kadar da gururlu bir noktadasın. 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nden neler aktaracaksın bizlere?
2: Farklı dönemlerde vatan uğruna hayatını kaybedenleri aynı toprakta buluşturan yerdeyiz ki bu yönüyle aslında belki de Türkiye'nin ortak hafızası sayılabilecek bir mekandayız biz şu anda. Edirne Kapı Şehitliği'nde ve elbette ki ilerleyen dakikalarda burada bir tören de düzenlenecek. Başta İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılacağı, elbette ki Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yine burada düzenlenen törene katılacak, onu söyleyelim. Şimdi her bir kabir başında ay yıldızlı Türk bayrağımızı görüyorsunuz. Şu an burada 14 tane şehidin olduğunu söyleyelim. Özellikle elbette ki hayatının baharında olanlar vardı. Öğrenciler vardı, babalar vardı. Şöyle ilerleyelim çünkü her birinden aslında tek tek bahsetmek lazım ama özellikle birkaç isim var. Onlardan bahsetmemiz lazım. Mesela Hikmet Baysal. Genç şehitlerden biriydi kendisi. 1993 doğumlu ve kendisi Atatürk Havalimanı'ndaydı. Orada o darbeciler yatıştırıldıktan, püskürtüldükten sonra artık Sultan Gazi'deki evine dönecekti arkadaşıyla birlikte. Ancak o dönüşte trafik kazası geçiriyor ve arkadaşıyla birlikte şehit düşüyor. Şimdi ilerleyelim. Her birinin ismini, soy ismini hepimizin ezbere bilmesi gerek. Hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. Yine Halil İbrahim Yıldırım. Hadi. 253 şehitten en genç şehit olarak kayda geçti. 253 şehidimizin arasından 15 yaşındaydı ve kendisi Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nün önünde şehit düştü. Halil İbrahim Yıldırım ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında da hayatını kaybeden en genç şehit olarak kayda adını işte bu şekilde geçirdi. Elbette ki hiçbirini unutmamamız gerekiyor. Ahmet Kocabay mesela yine o şehitlerimizden biri. Esenler'de atış alanındaydı o da. İnsanları ezerek öldüren tankın önüne kendisini attı. Ve de o da orada ne yazık ki şehit düştü. Şimdi şöyle ki burada hepsinin evet bir düşü, bir hayali, geleceğe dair evet umutları vardı ama belki de hepsinin tek hayali ve tek umudu o gece aynıydı. O da elbette ki bu memleketi, bu vatanı darbecilerin eline vermemek ki zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o gece o tarihi mesajıyla birlikte ben halkımın üstünde hiçbir güç tanımadım bu zamana kadar milletini meydanlara, sokağa davet ediyorum çağrısıyla birlikte hiçbiri bir an olsun bile düşünmeden kendisini bulundukları ilçelerin Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nün önüne, Emniyet Müdürlüğü'ne ya da köprüye, Atatürk Havalimanı'na giderek işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak verdiler ve bir an olsun bile düşünmeden kendilerini topların, tüfeklerin, tankların önüne attılar. Her sene burada sabahın erken saatlerinde birazdan başlayacak olan bir tören düzenleniyor ki Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül katılacak. Elbette ki dualar okunacak, karanfiller bırakılacak ve başta şehitlerin yakınları olmak üzere zaten vatandaş da gelip gitmeye başladılar. Kabir başlarında dua etmeye başladılar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Deniz, teşekkür ediyorum. Muhabirimiz Deniz Zeybek aktardı efendim. Edirne Kapı Şehitliği'nden efendim. Pek çok noktada anma programları düzenlenecek gün içerisinde. Bugün binlerce kişi şehitler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürüyecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu yılda binlerce vatandaşı bir araya getirecek efendim. Sizi hemen o noktaya götürelim. Yürüyüşe ilişkin detayları 24 muhabiri Neslişah Yumak'tan alalım. Neslişah, günaydın, merhaba. Arkanda Türk bayraklarını görüyorum. Oldukça önemli bir noktadasın. O noktada da önemli bir yürüyüş gerçekleşecek. Orada nasıl bir atmosfer var? Neler aktaracaksın?
3: Duygu Göktürk, 10 yıl diyoruz dile kolay. 10 koca sene geçti bir milletin vatan direnişinin üzerinden memleketlerini, topraklarını hain darbecilere, teröristlere vermemesinin üzerinden 10 koca sene geçti. O gece aslında binlerce vatan evladı şehadetle buluştu. Vatanını vermemek için, toprağını milletine, darbecilere ve hainlere vermemek için şehadetle buluştu. Kimi ise hala da bedenlerinde taşıdığı yara izleriyle gazilik ünvanına ulaştı, mertebesine ulaştı. Hala da akıllarda yaralar o günkü gibi taze, anılar o günkü gibi hafızalarda. İşte bugünün unutulmaması için aslında İstanbul'un çoğu noktasında etkinlikler düzenleniyor. O noktalardan birisi de o gün için çok önemli lokasyonlardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. O günün en önemli noktalarından birinin burası olmasının en önemli noktası aslında köprünün üzerindeki darbecilere, vatandaşın, bir halkın, bir milletin geçit vermemesiydi. İşte bunun hatırlanması için de bugün İstanbul'da Zincirlikuyu metrobüsten başlayan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinden devam edecek bir yürüyüş var. Kameraman arkadaşım Talha Gül'den hemen ekranlarınıza getirmesini rica edeceğim. Bizler şu anda Zincirlikuyu metrobüs durağının hemen olduğu noktadayız. Aradan geçen 10 yıla rağmen 15 Temmuz gecesinin izleri hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. 15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul'da İrade Bizim, Zafer Bizim yürüyüşü düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında İstanbul'da geniş katılımlı anma programları düzenleniyor. İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde 15 Temmuz şehitleri rahmetle anılacak, gazilere duyulan minnetse ifade edilecek. Ve bir milletin darbe girişimine karşı ortaya koyduğu demokrasi mücadelesi de bir kez daha hatırlanacak. Şimdi İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 15 Temmuz Derneği koordinasyonuyla gerçekleştirdiği programlardan birindeyiz. Bu noktada vatandaşların ve sporcuların bir araya gelmesiyle saatler 9.30'la 10 arasında Zincirlikuyu'dan başlayan yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen üzerinden devam ederek hemen köprünün çıkışında bulunan anıtta son bulacak. İrade Bizim, Zafer Bizim, Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü olacak. Bugün gerçekleştirilecek yürüyüş saat 10'da başlayacak. Zincirlikuyu metrobüs durağından başlayacak ve ardından da katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla 15 Temmuz şehitliğine kadar yürüyecekler. Yürüyüş boyunca da milli birlik ve beraberlik vurgusu da keza yapılacak ve 15 Temmuz gecesinde hayatını kaybeden şehitler dualarla anılacak. Bugün saat 9.30 gibi en geç burada bir toplanma bekleniyor tabii ki. Şu anda saatlerimiz 8'i çeyrek geçiyor ve takribi bir saat 10 dakika, 15 dakika sonra vatandaşların, yürüyüşe katılacak vatandaşların çoğunun bu noktaya gelmesi bekleniyor. Tabii sadece bu noktada değil, İstanbul'un çeşitli noktalarında İstanbul Valiliği koordinasyonunda Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmüş birçok etkinlik var. İşte o etkinliklerden biri de burasıydı ama gün içerisinde hem İstanbul'da hem Ankara'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikleri aktif olarak göreceğiz. Gece geç saatlere kadar, hatta saat 12'den sonra okunacak Sela ile birlikte de bizler etkinlikleri görmüş olacağız. Şu anda da önemli noktalardan birindeyiz. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Bugün buradan saat 9.30'da vatandaşın bir araya gelmesiyle saat 10'da başlayacak İrade Bizim, Zafer Bizim yürüyüşü olacak diyelim. Bizler de süreci kameraman arkadaşım Talha Gül'le takip ediyor olacağız diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım Duygu Göktürk.
1: Neslişah, teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Neslişah Yumak aktardı efendim. Şimdi diğer detaylarla devam edelim. 15 Temmuz hain darbe girişimi, o gece yaşanan ihanetin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ancak darbe girişimi 15 Temmuz gecesi aniden ortaya çıkmış bir kalkışma değildi efendim. Güvenlik ve yargı dosyalarına göre örgüt aylar öncesinden adım adım hazırlık yaptı. İşte başarısız darbe girişimine giden sürecin kronolojisi.
4: ...15 Temmuz 2016, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir gece olarak geçen darbe girişimi. Ancak o geceye giden süreç aylar öncesinde sessiz işletilen bir planın sonucuydu. Fethullahçı terör örgütü yıllarca eğitim, yardım ve dini faaliyet görüntüsü altında devletin kritik kurumlarına sızdı. Asıl hedefse Türkiye'nin yönetimini ele geçirmekti. (Gülüyor) örgüt, bürokraside oluşturduğu kadroların siyaset üzerindeki etkisinin istediği sonucu vermediğini görünce yeni bir yol seçti. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinin ardından yargı dosyalarına göre örgüt elebaşı Fethullah Gülen darbe hazırlıklarının başlatılması talimatını verdi. Böylece 15 Temmuz'a uzanan yaklaşık 8 aylık süreç başlamış oldu. Seçimlerin hemen ardından

0: Örgütün B planı devreye alındı. Darbe organizasyonunu yönetecek çekirdek kadro oluşturuldu. Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Karakuş ve örgüt içindeki kritik isimler Pensilvanya'da yapılan toplantılarda bir araya geldi. Tespit edilen verilere göre Ankara, İstanbul ve Pensilvanya hattında üst düzey 23 ayrı darbe toplantısı gerçekleştirildi. Her toplantıda görev dağılımları yapıldı. Planlar güncellendi, darbe senaryosu adım adım şekillendirildi. İlk kritik toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. Adil Öksüz'ün Amerika dönüşünün ardından Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytul Uner'den oluşan junta yapılanması oluşturuldu. Aralık ayının sonunda bu kez adres Ankara'ydı. Rütbeli askerlerle ilk kapsamlı toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından hazırlanan rapor yeniden Pensilvanya'ya götürüldü. Her kritik görüşmenin sonunda Türkiye'den Amerika'ya uzanan bu hat işlemeye devam etti. 2016 yılı ile birlikte toplantılar sıklaştı. Ocak, Şubat, Mart neredeyse 2 haftada bir Ankara'da gizli buluşmalar yapıldı. 15 Haziran'da ise bu kez darbe planlamasının son aşamaları görüşüldü. 20-25 Haziran tarihleri arasında ise Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç son talimatları almak üzere yeniden Pensilvanya'ya gitti. Artık geri sayım başlamıştı. 6, 7, 8, 9 Temmuz Ankara'da 4 gün boyunca peş peşe kritik toplantılar yapıldı. Toplantılara Adil Öksüz başkanlık etti. 15 Temmuz gecesi hangi birliğin ne yapacağı, hangi hedeflerin vurulacağı, kimlerin görev alacağı, bütün ayrıntılar bu toplantılarda netleştirildi. Darbe planına son şekli verildi.
1: Tek atış gerçekleştireceğim.
0: 12 Temmuz'da Adil Öksüz ve Kemal Batmaz son kez Pensilvanya'ya gitti. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'le son değerlendirme yapıldı. Son talimatlar alındı. Türkiye'ye dönüşün ardından Ankara ve İstanbul'da hareketlilik arttı. Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu, Hava Harp Akademisi, darbeci subaylar son koordinasyon toplantılarını gerçekleştirdi. 14 Temmuz'da darbenin sivil organizasyonunda yer alan isimler Ankara'ya geçti. Artık bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. 15 Temmuz için düğmeye basılacaktı. Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı. Türk milleti tankın karşısına çıktı. Kurşunlara göğsünü siper etti. Milli iradeye sahip çıktı. FETÖ'nün aylar süren planı, 23 toplantıyla şekillenen darbe hazırlığı, Pensilvanya'dan verilen talimatlar, 15 Temmuz gecesi milletin kararlı duruşu karşısında başarısızlığa uğradı. Türkiye, demokrasiye sahip çıkarak tarihin akışını değiştirdi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un yıldönümü dolayısıyla bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'yle mücadelede geri adım atılmayacak mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makalesindeki mesajlarının detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atılmayacak. Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihane şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı tarafından parti genel merkezinde siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumu düzenlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sempozyuma yazılı mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 15 Temmuz hain darbe girişiminin farklı yönleriyle ele alınacağı bu önemli sempozyumu düzenleyen siyasi ve hukuki işlerde emeği geçenlere teşekkür etti. 15 Temmuz gecesi devletin istiklali, milletin istikbali uğruna canlarını feda eden 253 şehidin her birini rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman gazilere de şükranlarını sundu. Her birine hayırlı ve sağlıklı ömürler diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmet diyerek

Himmet diyerek, eğitim diyerek milletimizin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır. Ancak darbe girişiminin aziz milletimizin direnişiyle başarıyla püskürtülmesi Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açmıştır. Türkiye hem devletin kılcallarına kadar sızan sinsi bir terör örgütünden kurtulmuş hem de demokrasisini güvence altına alacak adımlar atmıştır ifadelerini kullandı. Hiç şüphesiz bunların en başında yeni yönetim sistemimiz vardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletimizin yaklaşık iki asırdır süren yönetim modeli arayışı cevabını bulmuştur ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kalem aldığı makalede devamındaysa çift başlılığı ortadan kaldıran, karar alma süreçlerini hızlandıran ve devletin etkinliğini artıran yeni sistem sayesinde Türkiye'nin şoklara karşı direnci artmış, siyasi istikrarı kurumsallaşmış, kriz yönetim kapasitesi daha önce hiç olmadığı kadar güçlenmiştir. Yeni sistemin ülkemize sağladığı avantajlar Rusya-Ukrayna savaşında koronavirüs salgınına, 6 Şubat depremlerinden yaraların sarılmasından en son İran merkezli krize kadar her alanda görülmüştür ifadesini kullandı. Devlet ve millet olarak bu tarihi kazanımları koruyarak Türkiye'yi hak ettiği seviyeye ulaştırmakta kararlıyız. FETÖ'yle mücadele noktasındaysa asla geri adım atılmayacak. Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesini hukuk içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. 15 Temmuz'un çok katmanlı bir işgal teşebbüsü olduğunun altını çizen Bahçeli, 15 Temmuz'u doğru okumak milli bir mecburiyettir mesajı verdi. Bahçeli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajını sosyal medyada paylaştı. 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek istediğini, Türk milletinin iradesine zincir vurulmasının amaçlandığını belirtti. MHP lideri FETÖ'cü darbe girişimini çok katmanlı bir işgal teşebbüsü olarak tanımladı. 15 Temmuz'u doğru okumanın geleceği korumak bakımından milli bir mecburiyet olduğunu vurguladı. Bahçeli şehitleri rahmetle anarken gazilere de uzun ömürler diledi.

0: Efendim 15 Temmuz'a dair haberlerimizi ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Şöyle bir virgül koyalım. Ahbap soruşturmasıyla devam edelim. Zira önemli gelişmeler var. Ahbap Derneği soruşturması sürüyor efendim. Haluk Levent dahil 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hemen tüm detayları almak için 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönüyoruz. Ada merhaba. Kritik gelişmeler var. Neler yaşanıyor? Hangi gelişmeler var? Neler aktaracaksın bizlere?
1: Duygu Göktürk, bu soruşturma kapsamında toplamda 42 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden 23'ü bulunduğumuz noktaya İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Aralarında Ahbap Derneği'nin başkanı Haluk Levent de bulunuyor. Toplamda 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tabii burada bir şüphelinin emniyetten direkt olarak serbest bırakıldığını belirtelim. 17 şüphelinin ise burada emniyetteki işlemleri hala devam ediyor. Şimdi operasyon kapsamında özellikle Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar vardı. Kendisi de keza zaten emniyette dün ifade vermişti. Burada suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, bununla birlikte dernekler kanununa muhalefet ve suç örgütü üyeliği gibi suçlamalar kapsamında Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kendisi hakkında bazı iddialar vardı. Burada Ahbap Derneği'ne bağışlanan paraların, özellikle deprem zamanında bağışlanan paraların bazı kişilerin hesaplarına aktarıldığına ilişkin iddialar vardı. Bu aktarımlarla birlikte de bu paraları Haluk Levent'in kullandığını, özellikle yasal bahiste kullandığı belirtiliyordu. Mesela asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ahbap'taki yani Ahbap Derneği'nin hesaplarındaki paraların bu kısmının aktarıldığı belirtiliyor. Bununla birlikte aynı zamanda burada Alper Çelik isimli, yani Ahbap Derneği'nin kurucularından bir tanesi olan Ahbap

0: Alper Çelik isimli kişinin hesabına da yine 990 milyon lira para transferi gerçekleştirildi. Burada özellikle 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığı belirtiliyor. 390 milyon liralık bir kayıp söz konusu burada. Bu paralar aslında baktığımızda bu şekilde yasa dışı yollarla kullanıldığı belirtiliyor. Şimdi burada bir kayıp var, bir mağduriyet var. Özellikle gayrimenkullerle ilgili yürütülen bir soruşturma var. Ahbap Derneği'ne bağışta bulunan, yani buradaki mağdurların bir kısmının gayrimenkul bağışladığı belirtiliyor. Bu gayrimenkullerin de yine üçüncü şahıslar tarafından, üçüncü şahısların hesaplarının aktarıldığı belirtiliyor. Bu şekilde de aslında Ahbap Derneği'nin hesaplarının boşaltıldığı belirtiliyor. Şimdi dün yapılan operasyona baktığımızda önemli bir isim var. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil. Tabii burada baktığımızda Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlardan 125 milyon 765 bin liranın Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı kişiyle şirketlerin hesaplarını aktarıldığı iddiasıyla zaten burada bir operasyon düzenlendi. 4 ilde yapıldı bu operasyon. 17 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık bağışların amacı dışında kullanıldığını ve sahte faturalarla usulsüz kazanç sağladığını öne sürdü. Tabii dün burada Haluk Levent bir ifade verdi emniyette. Verdiği ifade oldukça önemli. Çünkü kendisine yöneltilen suçlarla ilgili, bazı iddialarla ilgili burada cevaplar verdi. Özellikle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, ki en önemlisi de aslında MASAK raporları. Dün Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklamıştı. MASAK raporları inceleniyor. Bu nedenden dolayı da soruşturmanın genişleyebileceği belirtildi. Titiz ve burada çok yönlü, gizli bir şekilde yürütüldüğü de belirtildi aynı zamanda. Tabii Haluk Levent gözaltına alındığı sırada çantasında bulunan 4 adet telefonun olduğu da belirtildi. Kendisi bunun şifrelerini, yani buradaki telefonların şifrelerini emniyette vermedi. Tabii bu telefonları açmak için ise çalışmalar devam ediyor. Tekrar belirtelim, toplamda 42 şüpheli gözaltına alınmıştı. Burada 23 şüphelinin adliyeye sabah saatlerinde, yani şu dakikalarda adliyeye sevk edildiğini belirtelim. Bir şüpheli ise emniyetten direkt olarak serbest bırakıldı. Burada adliyeye sevk edilenler arasında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de bulunuyor. Diğer dün alınan 17 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor, Duygu Göktürk.
1: Ada, teşekkürler. Muhabirimiz Ada Kahriman aktardı efendim bu son dakika gelişmesinin detaylarını. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'ndan düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hem 15 Temmuz'un anlamına hem de Türkiye'nin güvenlik politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. O mesajlara bakalım.
2: O gece hedef alınan yalnızca devletimizin anayasal düzeni değildi. Milli irademizdi, demokrasimizdi, bağımsızlığımızdı, binlerce yıllık devlet geleneğimizdi. En önemlisi de milletimizin ortak geleceğiydi.
3: 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreninde konuştu. 15 Temmuz'un bir diriliş destanı olarak tarihe geçtiğine dikkati çekti. İç cephe vurgusu yaptı.
2: İç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir tehdit, hiçbir ihanet odağı ve hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecektir.
3: Bakan Güler terörsüz Türkiye hedefine de değindi.
2: Terörsüz Türkiye hedefi yalnızca bir güvenlik politikası olarak değerlendirilmemelidir. Bu hedef evlatlarımızın geleceğe umutla baktığı, anaların gözyaşının dindiği, kardeşliğin güçlendiği, huzurun kökleştiği ve aydınlık yarınlara duyulan güvenin daha da pekiştiği güçlü bir Türkiye idealidir.
3: Güler, Türkiye'nin güçlü devlet yapısı ve savunma sanayisine de dikkat çekti. Bakan Güler ayrıca FETÖ'yle mücadeleye ilişkin de net mesajlar verdi.
2: FETÖ başta olmak üzere devletimizin varlığına kasteden tüm yapılanmalarla mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde aynı kararlılıkla sürdürülmektedir.
1: Efendim, şüphesiz ki FETÖ büyük ölçüde gücünü yitirdi ama hala FETÖ ile mücadele etkin bir şekilde sürüyor. Türkiye içinde gizli kalmaya çalışan FETÖ militanlarına bir darbe daha indirildi. 81 ilde yapılan operasyonlarda aralarında örgütün kamu yapılanmasında yer alanların da bulunduğu 704 FETÖ şüphelisi yakalandı.
4: İhanet girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ama temiz

0: Sessizlik devam ediyor. Türkiye'nin kılcal damarlarını sızan, gizli kalabileceğini zanneden FETÖ'cüler bir bir yakalanıyor. Son operasyonda 704 FETÖ militanı daha gözaltına alındı. ...81. Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ ile mücadelesini sürdürüyor. Yurt genelinde ihanet örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün kamu yapılanması hedefteydi. Eş zamanlı baskınlarda 704 FETÖ militanı yakayı ele verdi. Yakalanan şüphelilerden 170'i aktif kamu personeli, 6'sı emekli kamu personeli, 44'ü ihraç, 484'ünün ise özel sektör çalışanı olduğu belirlendi.
1: Şimdi Arnavutköy'e götürelim sizleri. Arnavutköy'de İrade Bizim Zafer Bizim temasıyla gerçekleştirilen programda demokrasi mücadelesinin hafızalardaki yeri bir kez daha vurgulandı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısını duyduktan sonra hep beraber sokağa çıktık. Bayrağımız yanımızdaydı, sadece vatanımız için gittik oraya. Vatan sevgisiyle ve iman gücüyle. Saraçhane'de Büyükşehir Belediye binasının önünde hainler insanları vurmaya başlamıştı. Biz de oradaydık. Öldürme niyetiyle tarıyorlardı aslında. Ben de bir G3 mermisiyle vuruldum. Kolumdan girdi, sırtımdan çıktı. 15 santim genişliğinde. Şu an bir madalya olarak taşıdığım, bir mühür olarak taşıdığım bir yaram var. Bugün 10 yıl oldu. Ben 24 yaşındayım. O zaman 14 yaşındaydım. Ve bugün yine çok daha iyi anlıyorum ki 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak bizim için çok mühim.
3: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Arnavutköy'de anlamlı bir anma programı düzenlendi.
4: Köprüye gitmek için yola çıktık işte ailecek. Saat 3-3.30'a kadar mücadele ettik. Onlarla savaştık orada. Mücadele ettik, bağırdık, çağırdık desin oğlum. Bir ara çok şiddetli bir saldırı oldu. Biz yaralıları taşıyorduk. Sonra bir şekilde kendimi attığım yere o iki bariyerin arasında dizim kıstı. İki kere ameliyat geçirdim. Ama ben yine pes etmedim. O dizimi tişörtümle sardım, sabaha kadar mücadeleme devam ettim yani. O geceki ruh çok farklı bir ruhtu.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinesinde Arnavutköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda şehit aileleri ve gaziler aynı sofrada buluştu. İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu destansı direniş ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığı bir kez daha hatırlatıldı.
5: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz bizler için tabii ki bu hain darbe girişimi başta milletimizin bekasına, milletimizin efendim iradesine vurulmuş bir setti. Biz de bu anlamda o gün nasıl sokaklardaysak, başta Cumhurreisimiz, Cumhurbaşkanımızın bizlere telkinleriyle caddelere, sokaklara indiysek, tankların önünde, meydanlarda durduysak, bugün de aynı kararlılıkla 10 yıl geçmesine rağmen üzerinden aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Tabii bu hain yapılaşmayla, hain ellerle mücadelemiz hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek.
3: Programda milli birlik ve beraberlik ruhunun korunmasının önemine dikkat çekildi. Şehitlerin aziz hatıraları rahmet ve minnetle anılırken gazilerin fedakarlıkları da vefa duygularıyla yad edildi.
6: Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yine devletimiz içerisinde vatana, millete, devlete, ezana, mukaddes değerlere aşık kadrolar tarafından bu hayasız akın durduruldu. Ve o günden bu yana Türkiye çok şeyler kazandı. Karabağ'ı Ermenilerden Azeri kardeşlerimiz, örtüsüz Türkiye konuşuluyor, bin yıllık kardeşliğimiz konuşuluyor. İHA'lar üretmeye, SİHA'lar üretmeye, Türkiye'nin içerisinde ve dışarısında terörü yok etmeye yönelik çalışmalar oldu.
3: Şehit aileleri ve gaziler 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayarak o gece yaşananları ve hissettiklerini paylaştı.
7: Vatan sağ olsun. Elhamdülillah tekrarını yaşatmasın. Türk toplumu için tekrarını yaşatılırsa yine her zaman biz bu halde de buradayız. Elimiz, ayağımız, kolumuz olmasa da buradayız. Dualarımızla da, varlığımızla da her şekilde buradayız. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Yani insanların duyguları, hele de Türk milletinin duygularıyla oynanmıyor.

0: Ne bileyim, kanla aldığımız bir memleketi kanla veririz. Biz de torunlarımıza bunu bırakırız. Bir dahasında yaşatmayı nasip olmasın inşallah.
1: 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi milyonlarca vatandaş gibi Oğuz Ayanoğlu da darbecilere karşı sokağa çıktı. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde abisi Onur Ensar Ayanoğlu ile birlikte milli iradeyi savunan Ayanoğlu o gece gazi oldu. Abisi ise şehit düştü. Gazi Ayanoğlu o karanlık gecede yaşadıklarını 24'e anlattı.
2: Darbeciler o gece karanlık emellerine ulaşmak için çıktı meydanlara. Silahları, tankları, uçaklarıyla. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Milli iradenin gücü hainlerin karşısında siper oldu. O karanlık gecenin sonunda yine güneş doğdu.
3: Bu vatana canımız, kanımız, her şeyimiz feda olsun. Bunu o gece gösterdik. Gerektiğinde, inşallah gerekmez ama gerektiğinde her zaman bu vatan için canımızı kanımızı feda etmeye hazırız.
4: Köprüde askerleri gördü, hain darbe girişiminin olduğunu öğrendi. Oğuz Ayanoğlu bir an olsun tereddüt etmeden o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne geldi ve darbecilere karşı göğsünü siper etti.
3: Kötü haberler geliyordu, insanlar vuruluyormuş, yaralanıyormuş diye. Biz de köprüye gidelim dedik arkadaşlarla, oradakilere destek olalım diye. Onur'u aradım ben, neredesin diye. Ben köprüdeyim dedi. Benden habersiz, bizden önce gitmiş köprüye. Ben de tabii bunu duyunca endişelendim. Onur çünkü böyle çok yardımsever, iyiliksever bir çocuktu. Koşulsuz yardım etmeyi çok severdi. Dedim bu başına bir iş gelmesin diye yanımdaki arkadaşlarımı da bıraktım. Koşarak köprüye doğru ilerlemeye başladım.
2: İki kardeş köprünün girişinde buluştu. Yaralılara yardım eden şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun üzeri kan içerisindeydi. Hatta kardeşi ağabeyini ilk gördüğünde yaralandığını sandı.
3: Üstü başı kan içindeydi. İyi misin, bir şeyin var mı dedim. Yok, benim bir şeyim yok dedi. Bu yaralıların kanı dedi. Yaralıları taşıdık dedi. İnsanları vurdular dedi. Tam o sırada ateş etmeye başladılar. Biz bir arabanın önüne siper aldık birlikte. Ateş bittikten sonra bir tane vatandaş kalabalığın içinden çıkıp hep beraber gidelim, bunların ne kadar mermisi var, bunlar kaçımızı öldürebilir gibi söylemlerde bulunup insanları etrafına toplamaya çalışıyordu. Ben de onu görünce böyle bir kitlendim o vatandaşa. Onur'a dedim ki biz niye burada köşede duruyoruz dedim. Gel dedim, biz de onlara katılalım, destek olalım dedim.
4: İki kardeş hain darbe girişimini bertaraf edebilmek için milyonlarca vatan ve bayrak sevdalısı gibi köprüdeydi. Yaralanan bir vatan evladına yardım etmek isterken Oğuz Ayanoğlu darbecilerin hedefi oldu.
3: Niyetimiz yerdeki yaralıyı almak. Başka hiçbir niyetimiz yoktu. Ama bu alçaklar, bu hainler bize yerdeki yaralıyı almamıza bile müsaade etmediler. Ve nitekim bizi bir anda taramaya başladılar. Vuruldum ve kurşun beni yaklaşık bir metre falan fırlattı dizlerimin üstüne. Bir, bir buçuk belki de. Vuruldum, ilk başta hissetmedim. Ayağa kalkıp devam etmek istedim, kenara çekilmeye. Ateş hala devam ediyor çünkü. Ama bir baktım bacağımdan oluk oluk kan boşalıyor kasığımdan doğru. Sonra sürüne sürüne kendimi gişelerin altına getirdim. Orada vatandaşlar sağ olsun pansuman yapmaya çalıştılar. Bana da yardımcı oldular.
4: Kurşunların hedefi olan Oğuz Ayanoğlu gazi oldu. Ağabey ise darbecilerin silahından çıkan kurşun ile şehit düştü.
3: Onur tam boynundan vuruldu. Tam şah damarından, boynundan almıştı kurşunu. Önümde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce zaten durumu belliydi. Ben tabii kendimi kaybettim. Kardeşim ölüyor, yardım edin, feryat ettim, araba ayarlayın diye. Apar topar bir arabaya taşıdılar Onur'u. Ben de sürüne sürüne kendimi ön koltuğa attım. Hemen burada Altunzade bir hastaneye gittik. Orada Onur'u ayrı bir sedyeye, beni ayrı bir sedyeye aldılar. Son buluşmamız, son görüşmemiz Onur'la oradaydı.
2: 15 Temmuz gazisi Oğuz Ayanoğlu, ağabeyinin şehit olduğunu 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede öğrendi. 15 Temmuz'da yazılan kahramanlık destanı, şehitlerin fedakarlığı, gazilerin cesareti, milletin demokrasiye sahip çıkışıyla hafızalara kazındı. O gece verilen mücadele, Türkiye'nin yakın tarihinde unutulmayacak bir direnişin sembolü olarak yerini aldı.
3: Şimdi o gece kimsenin gözünde ve içinde herhangi bir korku yoktu. Allah o gece hepimizden, bizden korkuyu almıştı. Nitekim yaşananların hepimiz malumu, genci, yaşlısı, kadını, erkeği, bütün herkes yani yaşlılar bastonlarıyla bile o gece sokağa akın ettiler. Burada kurşunlar yağarken kimse kurşunlardan kaçmadı, üstüne gitti. Ve en sonunda zaten bu dirayetli dirişi, bu halkın içindeki bu iman ateşini gördükten sonra bu hainler başaramayacaklarını anladılar. O yüzden hiç kimsede bir korku, endişe yoktu. Sadece vatanımızı bu hainlere bırakmamak için, devletimizi bunlara yedirmemek için elimizden gelen bütün her şeyi yaptık.
1: ...15 Temmuz gecesi milyonlarca vatandaş gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan Ahmet Alkılıç da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde açılan ateşte ağır yaralandı. Başından ve kolundan vurulan Gazi o gece yaşadıklarını ve hafızasına kazınan anları 24'e anlattı.
5: İllerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
6: On yıl geçti. Ancak o gece yaşananlar hafızalardaki ilk günkü sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan vatandaşlardan biri de Ahmet Alkılıç'tı. Hedefi demokrasiyi savunmaktı. Ancak köprüde FETÖ'cü hainlerin açtığı ateşle ağır yaralandı.
7: Darbeyi duyduğum anda ilk önce Cumhurbaşkanımızın evinin önüne geldim. Oradan da köprüye geldim. Köprüye gelirken beni en çok duygulandıran olaylardan bir tanesi de yüzlerce insan... O kadar mermi atılıyor, insanlar vuruluyor, yaralananlar var, şehitlerimiz var. Ya biriniz de kaçın. Yani silah sesini duyup kaçın. Kimse kaçmıyordu hanımefendi. Herkes bu hainlere doğru geliyordu.
8: Sen için ölmek varsa önce ben öleyim.
9: Bu ateşi bırakmayacaklar. Gitler!
10: Burası 15 Temmuz gecesinin hafızalara kazınan noktalarından biri. Ahmet Alkılıç da o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu köprüye geldi. Ancak elinde silahı yoktu. Sadece vatan sevgisi vardı. Ancak hainlerin açtığı ateş sonrası ağır yaralandı. Şimdi ise hem yaşadıklarını anlatıyor hem de o gecenin unutulmaması için mücadelesini sürdürüyor.
7: Çünkü inanabiliyor musunuz? Benim 3 aylık bir kızım var ve onu o evde bırakıp geliyorum. Herkes de o şekildeydi zaten. Yani geldikleri zaman maddi, manevi, yani manevi her zaman vardı ama maddi bir şey düşünerek gelmediler buraya. İnsanlar da bizim milletimizde inanın buraya aslan olarak geldiler. Tek bir güç olarak da bu hainlerin üzerine geldiler.
6: Silahların karşısında ne bir silahları ne de başka bir güçleri vardı. Ellerinde sadece Türk bayrakları ve vatan sevgisi vardı. Ancak FETÖ'cü hainler sivillerin üzerine aralıksız ateş açtı.
7: Köprüye gelmeme 200 metre kala üzerimize çok yoğun bir atış geldi. Ve biz yere yattık. Yere yatıp tekrar bu hainlere doğru koşmaya başladığımızda da ben kafamdan ve kolumdan vuruldum. Benim kafamın sol tarafında hala kemik yoktur. Bana konuşamaz dediler, ayakta duramaz dediler. Ama görüyorsunuz hem konuşuyorum hem ayakta duruyorum. Hem de 15 Temmuz Derneği'ndeki görevim münasebetiyle de inanın günde belki de 4 saat 5 saat uyuyarak ayakta duruyoruz.
6: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Alkılıç, aylar süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bugünse 15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı olarak o gece yaşananları yeni nesillere anlatmaya devam ediyor.
7: ...15 Temmuz'a kadar hayatım çok farklıydı. 15 Temmuz'dan sonra da çok farklı olmaya başladı. Tanımlanamaz bir duygu bu. O gün sokağa çıkan, televizyonların başında bizi dua eden insanlarla da konuştuğumuz zaman aynı şeyi söylüyorlar. O yüzden söylüyorum ki o gün bizim için kara bir gece değildi, aksine aydınlık bir geceydi.
6: 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Ancak o gece verilen demokrasi mücadelesi ve şehitlerin emanet bıraktığı hatıra hafızalardaki yerini koruyor.
5: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: Evet. Efendim bütün 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. 15 Temmuz'a dair yayınlarımız devam edecek. Biz moderatör sabahı burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle, dinle.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün olmadı. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: 15 Temmuz. Demokrasimizi ve milletimizin iradesini zapt etmeye çalışanlara karşı milletçe omuz omuza verilen mücadelenin zaferi. Ülkemizin dört bir yanında cesaretle meydanlara çıkan, karanlığa ışık olan kahramanlarımızı unutmadık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatan uğruna canlarını feda eden Borsa İstanbul şehitlerimizi ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Borsa İstanbul.
6: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

dize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk-İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk-İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: ...15 Temmuz kahramanlık destanının 10. yılı. Millet hainlere geçit vermedi. FETÖ'nün darbe girişimi aynı gece püskürtüldü. Genç yaşlı herkes omuz omuza mücadele verdi. O gece nasıl başladı, neler yaşandı, kırılma noktası neydi? Türk milleti o gece darbecilere nasıl direndi? İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde saat 17'de İbrahim Güneş soracak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve stratejist İbrahim Kereş cevaplayacak.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz.

0: Namusumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24'te 15 Temmuz özel yayını başlıyor. Bugün 81 ilde çeşitli etkinliklerle 253 şehidi yad edeceğiz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'ne gelecek. Biz Başkent Millet Bahçesi'ndeyiz. Bugün etkinliklerin ana merkezi Başkent Millet Bahçesi olacak. Diğer taraftan tabii 81 ilde, Başkent Ankara'da, İstanbul'da bir dizi aynı zamanda etkinlikte gerçekleştirilecek. Bunu da belirtelim. Ve tabii ki böyle bir günde muhabir arkadaşlarımız da haber nöbetinde. Peki kim nerede? Hemen şöyle bir bakalım. 15 Temmuz'un sembol mekanlarından bir tanesi, biliyorsunuz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. Hemen rejim de getirdi muhabir arkadaşlarımızı yanımıza. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Eren Coşkun Dili bizleri bekliyor. Diğer taraftan Edirne Kapı Şehitliği'nde aileler şehitleri için dualar ediyor. Edirne Kapı Şehitliği'nde kim var peki? Muhabirimiz Deniz Zeybek bizi bekliyor. Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma yürüyüşü gerçekleştiriliyor. Bu yürüyüşü kim takip ediyor diye sorarsanız muhabirimiz Neslişah Yumak orada son dakika gelişmelerini an be an birazdan aktaracaklar ve yine 15 Temmuz'un sembol noktalarından bir tanesi. Neresi? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bahsediyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de Ahmet Taner Işıldak bizi bekliyor. Birazdan Ahmet'e de bağlanacağız ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son gelişmeleri 15 Temmuz anıtının hemen yanı başında Ahmet Taner Işıldak bizlerle paylaşacak. Şimdi Eren Coşkun Dili'ne bir dönelim. Eren Coşkun Dili neredeydi? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydi. Sembol noktalardan bir tanesi, biliyorsunuz, hainler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tanklarla kapatmaya çalışmışlardı. Eren, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şu anda atmosfer nasıl? Bize aktarır mısın?
1: Aslında bundan tam 10 yıl öncesiydi. Bir milletin bağımsızlığını savunuşunun, darbeci askerlere geçit vermeyişinin üzerinden 10 yıl geçti. Tabii ki de darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren sıcak gelişmelerin yaşandığı yerlerden biri de, sembol noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. Ve bulunduğumuz bu nokta aslında tabii ki de 34 şehitimizi ne yazık ki kaybettiğimiz bir nokta. Ve bu bakımdan da aslında bir bakıma en kritik noktalardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Darbecilerin tanklarıyla, helikopterleriyle mücadele eden, onlara karşı sadece Türk bayrağının altına sığınmaya çalışan ve geçit vermemek için sabaha kadar direnen bir milleti gördük. Ve o karanlık gece milletin yazdığı destanla birlikte de sabaha aydınlık olarak ulaşmış oldu. İşte Ali Maşalacı'nın ekranlara getirmiş olduğu drone görüntülerinde de görüyoruz aslında ve köprüye ismini verecek kadar da önemli bir hikaye vardı tam da bu noktada. Ve aslında bugün tabii ki de yaklaşık olarak bir saat sonrasında gerçekleştirilecek o yürüyüşle birlikte, yaklaşık 5000 kişinin katılmasıyla birlikte Zincirlikuyu'dan başlayacak ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza Müzesi'ne noktalanacak. O yürüyüşle birlikte de aslında bir kez daha şehitlerimiz yad edilmiş olacak. Ancak bir kez daha o kanlı geceye dönecek olursak, darbecilerin aslında saatler 10 civarını gösterdiği zaman ilk alçak uçuşları yapmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen girişinde bulunduğumuz noktalarda bölgesinde darbeci askerlerin tanklarını ve çok sayıda askeri gördük. Televizyon ekranlarına yansıyan o ilk haberlerle birlikte aslında şunu gördük ki bizler ne olduğunu anlamaya çalışırken bir millet, ilk açıklama dönemin başbakanı Binali Yıldırım'dan gelmişti ve o dakikaların hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatler 00:24'ü göstermesiyle birlikte, açıklama yapmasıyla birlikte de aslında milletin sokaklara indiğini gördük ve milyonlarca kişi sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her yerinde meydanlara, sokaklara, caddelere akın etti. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda, Taksim Meydanı'nda, Saraçhane'de, Vatan Caddesi'nde, emniyette, her noktada milyonlarca kişinin bağımsızlığımızı savunmak için, darbecilere geçit vermemek için sokakta olduğunu gördük. Bakın, öylesine önemli bir günden bahsediyoruz ki aslında toplara, tüfeklere, tanklara karşı verilen mücadelede sadece ellerinde Türk bayraklarıyla büyük bir mücadelenin izlerini gördüğümüz bir geceden bahsediyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte binlerin sokaklara akın ettiği ve darbe kalkışmasının en kritik dakikalarının yaşandığı noktalardan birindeyiz. Tabii ki de bizler aslında günlerdir gazilerimizle de sohbet etme imkanı bulduğumuzda sadece Türk bayrağının altına sığınarak, Türk bayrağını savunarak ve Türk bayrağını ateş etmeyeceğini darbecilerin düşünerek Bayrağın altına sığınarak darbecilerden korunmaya çalışırken nasıl ateş açıldıklarını, helikopterden nasıl kurşunların yağdığını da gördüğümüz dakikalar yaşadık ve İstanbul'un pek çok noktasında bu şekilde bir atmosferi görmüştük ve ne yazık ki 34 kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu noktada şehit düştüğünü söyleyelim ve aslında şehitlerimizi anmak için İstanbul'un pek çok noktasında etkinlikler, anma programları düzenlenecek dedik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de aslında öğlen saatlerine doğru özellikle de her yıl olduğu gibi Hafıza Müzesi'nde de büyük bir yoğunluğun oluşmasını beklediğimizi söyleyelim. Yürüyüşün tamamlanmasıyla birlikte Hafıza Müzesi'nden de yayınlarımızı sürdüreceğiz. O noktada da büyük bir kalabalığın olmasını ve 10 yıldır olduğu gibi her yıl olduğu gibi de yine büyük bir kalabalığın o noktada aslında şehitlerimizi yad etmek ve o geceyi bir kez daha hafızaları tazelemek için Hafıza Müzesi'nde olacaklar ve biz de 24 ekipli olarak gelişmeleri gün boyu aktarmayı ve anlatmaya devam edeceğiz.
0: Haberimiz Eren Coşkun Dili'ye teşekkür edelim ve devam edelim. Çünkü pek çok nokta var. Her noktaya ayrı ayrı bağlanacağız. Bir sonraki durağımız neresi? Edirne Kapı Şehitliği. Aileler şehitler için dua ediyor. Bugün sadece aileler değil, tüm Türkiye şehitler için dualar edecek. Deniz Zeybek Edirne Kapı Şehitliği'nde. Şimdi bir de Deniz'e dönelim ve oradaki son durumu yine Deniz'den öğrenelim.
2: Al bir tanesini ilacını sık. Ölür.
3: Mustafa Daş'tan dakikalar önce burada elbette ki şehitleri anma töreni düzenlendi. İlk önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Dualar edildi elbette ki. Protokol vardı. Ardından her bir şehidimizin kabrinin başına karanfiller bırakıldı. Gördüğünüz üzere burada da karanfiller var ve her birinin kabri başında da ay yıldızlı al bayrağımız asılı. Bulunduğumuz noktada Edirne Kapı Şehitliği'nde 14 şehidin de olduğunu söyleyelim bu arada. Aslında pek çoğundan bahsetmemiz gerekiyor. Hiçbirinin adını unutmamamız gerekiyor ama önce bir buradaki anma töreninde kimler vardı, neler konuşuldu? Çok kısa bir ona değinelim çünkü Ticaret Bakanı Ömer Bolat buradaydı. Elbette ki İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yine buradaki anma törenine katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül vardı. Özellikle Bakan Bolat'ın açıklamaları önemliydi. Vatanımıza, toprağımıza, dinimize hatta ekonomimize kastetmeye çalıştılar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete olan seslenişiyle birlikte halk alanlara, meydanlara geldi ve buna izin vermedi dedi. Eski Türkiye yok ve Türkiye eskisinden çok daha güçlü bir şekilde özellikle de ekonomisiyle yoluna devam ediyor dedi. Bunun en güzel örneği de en son yapılan, Türkiye'de yapılan, Ankara'da başkentte düzenlenen NATO zirvesiyle de zaten Türkiye'nin gücü bir kez daha ortaya konuldu dedi Bakan Bolat ve elbette ki Türk milleti binlerce yıldır bu topraklardaydı ve daha nice yılda bu topraklarda olmaya, yaşamaya devam edecek dedi. Özellikle Halil İbrahim Yıldırım'ın isminde üzerinde bir duralım. Çünkü 253 şehit içinde Halil İbrahim Yıldırım en genç şehit olarak kayda geçti. 2001 doğumlu, 15 yaşındaydı kendisi ve asla düşünmeden, hayalleri, umutları, hiçbir korkuya kapılmadan işte o da o gece oradaydı. Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nün önündeydi ve o sırada FETÖ'nün darbe girişimi sırasında da hayatını kaybetti. Çok sayıda isim var. Her biri Atatürk Havalimanı'na gitti. Bulundukları ilçelerin, il emniyet müdürlüklerinin önüne, Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nün önüne, köprüye, hepsi akın akın gitti ve üzerlerine doğru gelen tankların önüne kendilerini hiç düşünmeden, bir an olsun bile korkuya kapılmadan attılar. Tabii özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben halkın gücünün üstünde bir güç bu zamana kadar tanımadım deyip vatandaşı, milleti meydanlara, sokağa çağırmasıyla birlikte o saniye itibariyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması itibariyle zaten her biri İstanbul'un özellikle de farklı farklı noktalarında vatanı, toprağı korumak için elbette ki kendilerini tankların, tüfeklerin, topların önüne attılar. Elbette ki yakınları geliyor buraya. Sadece şehitlerimizin yakınları da değil, elbette ki tüm millet gün içinde buraya gelecek. Dua etmeye, ellerindeki karanfilleri de kabirlerinin başına koymaya devam edecekler. Biz de takip ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Mustafa Daş'tan.
0: Dualar ediliyor. az önce de söylediğim gibi bugün tüm Türkiye şehitler için bir kez daha ellerini semaya kaldıracak. Deniz Zeybe'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz ve bu kez Zincirlikuyu'ya çevireceğiz kameralarımızı. Zincirlikuyu'da kim var? Neslişah Yumak var. Neslişah Yumak Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne anma yürüyüşü gerçekleştirilecek ve o yürüyüşü takip ediyor. Neslişah, nedir son durum?
4: Mustafa Daş'tan 10 yıl geçti. Dile kolay geliyor belki ama 10 koca sene içerisinde evladına bir daha kavuşamamış, eşini bir daha görememiş insanlar var. Bir vatan uğruna, memleket uğruna hain darbecilere vermemek için canlarını ortaya koyan evlatlarımız vardı. Şehadetle buluşmuş evlatlarımız vardı. Gazilikle kendilerini taşlandıran, o anıları bedenlerinde taşıyan nice vatan evladı var. İşte onların o yaşadıkları, o verdikleri çabayı, vatanı nasıl vermediklerini hatırlayabilmek için her yıl olduğu gibi bu senede 15 Temmuz'da anma etkinlikleri düzenlenecek. Önemli noktalardan birindeyiz. 15 Temmuz denildiğinde akıllara ilk gelen yerlerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen giriş noktasındayız. Bugün sabah saatlerinde bir grup geldi bu noktaya. Yavaş yavaş da kalabalık çoğalmaya başlıyor artık. Vatandaşlar buradaki irade bizim, zafer bizim yürüyüşüne katılacaklar. Binlerce katılımcı artık bu noktaya doğru geliyor. Kameraman arkadaşım Talha Gül ekranlarınıza getiriyor. Şimdi hemen Talha getirirken şunun da altını çizmek gerekir. 10 seneden bahsediyoruz. Fakat buraya gelmiş 15 Temmuz'u o gün yaşamamış evlatlarımız var. Yaşları 7, 8, 9 yaşında olan evlatlarımız var. Ya da sadece o günlerde daha küçücük çocukken, küçücük bebekken bugün burada bu etkinliğe katılarak hem şehitlerimizi anıyorlar, onlar için bir adım atmak istiyorlar, hem de bu vatan uğruna gazilikle taşlanan vatandaşlarımızın yanında olduklarını söylemek istiyorlar. İrade bizim diyorlar, zafer bizim diyorlar. İşte o günü hatırlamak için bu noktaya geliyorlar. 15 Temmuz'un 10. yılında irade bizim, zafer bizim yürüyüşü gerçekleşiyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında İstanbul'da geniş katılımlı anma programları düzenlenecek. İşte o noktalardan biri burası. İstanbul Valiliği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen programlardan bahsediyoruz. O noktalardan biri de burası. İstanbul Valiliği ile beraber keza 15 Temmuz Derneği koordinasyonunda gerçekleşen bir etkinlikten bahsediyoruz. Saatlerimiz 9.12'yi gösteriyor. Şu dakika dakikalarda köprünün bu noktasında start alanında vatandaşlar geldi, artık yürüyüşün başlamasını bekliyorlar. Dakikalar sonra da saatler onu gösterdiğinde startın verilmesiyle birlikte de buradan 1,5 kilometrelik bir alan yürünmüş olacak. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, fakat 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından adını almış olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinden geçiş sağlandıktan sonra 15 Temmuz hatıra anıtına yürümüş olacaklar ve o noktada da onları anıt karşılayacak. Çünkü o günün simge noktalarından, önemli noktalarından biriydi vatan evlatları. O gün memleketini, vatanını kanla alınmış, savaşla alınmış bu toprakları hainlere vermemek için, teröristlere vermemek için can siperhane ayakta durdular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu çağrının ardından binlerce vatandaş Türkiye'nin dört bir noktasında sokaklara çıktı. Vatanını hainlere vermemek için kendilerini keza tankın altına attılar. Keza mermilerin karşısında dimdik durdular. Bedenlerini vatan için can siperhane ortaya koydular. Maalesef ki şehitlerimiz vardı o günlerde. Ailelerin yanına gittik. Fakat her birinin ağzından şu cümleyi duyduk. Vatan sağ olsun dediler. Gözü yaşlı anneler, gözü yaşlı babalar vardı. Benim evladım bu dünyadan gitti ama bu vatan verilmedi dedi. İşte buradaki gençler de canlarını ortaya koymuş abilerini, amcalarını, dedelerini, ablalarını yad edebilmek için, anabilmek için, kimisi o zamanı görmese de bugün tekrardan hatırlatabilmek için işte buraya geldiler. 15 Temmuz'un önemli lokasyonlarından biri olan bu noktaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün başlangıç noktalarından olan Zincirlikuyu'na geldiler. Yaklaşık bir 45 dakika sonra da bu lokasyon üzerinde yürüyüş gerçekleşecek ve hatıra anıtına doğru, hafıza anıtına doğru yürüyüş tamamlanacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinden bizler de an be an yürüyüşü kameraman arkadaşım Talha Gül'le aktarıyor olacağız diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım Mustafa Daş'tan.
0: Thank you. Muhabirimiz Neslişah Yumak ve kameramanımıza teşekkür edelim. Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Birazdan başlayacak bu yürüyüş ve 24 ekranlarında yine an be an son gelişmeleri takip ediyor olacağız. Şimdi 15 Temmuz'un bir başka sembol noktalarından bir tanesine götüreceğim sizi. Neresi orası? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Biliyorsunuz darbecilerin en önemli hedeflerinden bir tanesiydi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. O gün bir dizi saldırıya maruz kalmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhabirimiz Ahmet Taner Işıldak bizleri bekliyor. Nerede bekliyor? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde bir 15 Temmuz anıtı var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da devlet başkanlarını resmi törenle karşıladığı noktadan bahsediyorum. Hemen bir bakalım oradaki son durum nedir? Ahmet, söz sende.
5: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen ana girişinde bulunan şehitler, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin tam önündeyiz. Burada milli irade taşa mermere kazandı. Tıpkı 81 ildeki tüm vatandaşların o gece demokrasi mücadelesi gibi. İşte bu yükselen anıt da onun bir tecellisi olmuştu. Şimdi ekranlarınıza gelen 15 Temmuz Şehitler Abidesi, Türkiye'nin en karanlık gecelerinden birinde yakılan irade meşalesini gelecek nesillere taşıyan bir eser olarak karşımızda. 10 yıldır vatandaşların ziyaretini bekliyor. Şimdi ekranlarınıza da geliyor o gün verdiğimiz 253 şehit burada tek tek duvarlara kazınmış durumda isimleriyle ve resimleriyle birlikte. Tabi 31,4 metrelik gövdesi ve kaideleriyle birlikte yaklaşık 34 metreye ulaşan ve zirvesinde deva yıldız Ankara semalarında bir milletin bağımsızlık iradesini temsil ediyor. Tam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında. Burasının seçilmesinin sebebi ise o gece hain darbeciler F-16 uçaklarıyla işte bu noktaya füzelerini bıraktılar. Burada 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Anıtın, şimdi biraz anıtı göstermek istiyorum. Anıtın 400'ünde de farklı semboller var. Bir tanesinde ay yıldızı kendi omuzlarında taşıyan 7 figür Türkiye'nin 7 bölgesini anlatırken, anıtın çevresindeki 81 insan silüeti 81 ilin aynı gecede aynı bayrağın altında aynı demokrasiyi savunmak için verdikleri mücadelenin bir sembolü haline gelmiş durumda. Tabii anıtın diğer yüzünde tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ibareleri bulunuyor. Bu da o 15 Temmuz gününde, üzerinden 10 yıl geçen 15 Temmuz gününde halkın birleştiği ana temayı bizlere gösteriyor diyebiliriz. Tabii anıtın iç bölümünü az önce size göstermiştik. Bir yüzde ise Türk bayrağı, diğer yüzde Türk haritası ve 81 ilin ismi, bir başka yüzde ise Cumhurbaşkanlığı forsuyla tarihteki 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar bulunuyor. Bu noktanın taşıdığı anlam yalnızca anıtın mimarisiyle de sınırlı değil. 16 Temmuz sabahı saat 16:19'da az önce bahsettiğim darbecilerin kullandığı savaş uçağından Külliye kavşağına iki bomba atıldı ve bu saldırıda 15 vatandaşımız şehit oldu. Toplamda 253 vatandaşımız o gece demokrasiyi savunurken kanlarını, canlarını feda ettiler. İşte bu da onlardan bir tanesinin sembolü. Ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşların birer sembolü. Yaşlıyla, genciyle, çocuğuyla, büyüğüyle herkesin dışarı çıktığının bir sembolü haline gelmiş durumda. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Ve 10 yıldır da bu abide burada sağlam bir şekilde kalmaya devam ediyor. 10 yıllarca yıl geçse de Türkiye o demokrasinin kazandığı, demokrasiye sahip çıkıldığı o günü unutmayacak. Bu abide de bunu 10 yıllar boyunca ölümsüzleştirmeye devam edecek. Peki.

24'te 15 Temmuz özel yayını devam ediyor muhabirlerimiz de. Son dakika gelişmelerin Türkiye'nin dört bir tarafından, İstanbul'dan, Ankara'dan ve tabii ki diğer etkinlik alanlarından almaya devam edeceğiz. Biz neredeydik bir kez daha hatırlatalım. Başkent Ankara'da, Başkent Millet Bahçesi'ndeyiz. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim

0: bulunduğumuz alana gelecek. Tabii günlerdir burada çok önemli büyük hazırlıklar yapıldı. Hemen arkamdan bir detay isteyeceğim şimdi. Sevgili yönetmenim ve kameraman arkadaşlarım da bana yardımcı olsunlar. Bakın hemen arkamda 253 şehidin tek tek fotoğrafları, portreleri ve aynı zamanda da isimleri yer alıyor. Burada 253 kahramanı bir kez daha yad edeceğiz. Tabii alan hazırlandı. Günlerdir devam ediyor dedik hazırlıklar. Sandalyelerin her birine ay yıldızlı bayrağımız kondu. Buraya on binler gelecek. On binler ellerinde Türk bayraklarıyla 253 şehidi yad edecek. Hemen kıymetli konuğuma da dönmek istiyorum. Türk Medya Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğitel bizlerle. Melik Bey hoş geldiniz öncelikle yayınımıza.
1: Merhabalar sevgili Mustafa, iyi yayınlar.
0: 15 Temmuz'un 10. yılı. 10 yıl geçti üzerinden.
1: Evet, 10 yıl geçti. Ben de valla dün akşam işte ben de bir arşivi tarayayım dedim. 10 yıl önce ne yaşadık diye. Canlı duruyor hafızada ama insan bazı detayları atlıyor. Atlayabiliyor. Böyle canlandı. Ben 15 Temmuz'u ya hayatımda benim için bir dönüm noktası. Ben biraz yaşını almış bir adam olarak bir tane 12 Eylül darbesi sığdırdım hayatıma.
0: Evet.
1: Klasik darbe. Bir tane postmodern darbe sığdırdım. 28 Şubat 1997. 15 Temmuz'da bir tane de hibrit darbe. 3 kategori, 3 tür darbe.
0: Hibrit darbe dediniz.
1: Valla hibrit diyorum. Çünkü klasik bir darbe değil o. Yani işin klasik tarafı da var. Ama işte yargıda var. İşte askeri darbe girişimi ama sivil
0: Ayağı da
1: uzantısı vardı.
0: var.
1: Kaçtılar. Yargı ayağı var. İş dünyası ayağı vardı. Ve bir gladyo yapılanmasıydı. Yani yaklaşık 40-45 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde yapılanan bir yapı bu. Bir gladyo yapılanması ama.
0: Evet.
1: Mesela şey diyorlar ya bu işte CIA çalışan bir istihbarat örgütü. Sadece istihbarat örgütü demek olayı biraz küçümsemektir, küçük görmektir. Sadece CIA'ya bilgi taşıyan bir istihbarat örgütü değil. Bayağı bir gladyo yapılanması. Çünkü cinayet var. Yani mesela Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti en bilinen şu anda soruşturuluyor ve bütün
0: Dün daha
1: şüpheler gelip oraya
0: gözaltına alındı.
1: dayanıyor. Evet,
0: Evet.
1: gelip oraya dayanıyor. İşte başka cinayetlerde izi bulundu. İşte Hablemitoğlu cinayeti, Danıştay saldırısında işaretleri bulundu.
0: Carlos suikasti.
1: Kar suikasti. İşte yargıda operasyonlar var. İşte Ergenekon balyoz süreçlerinde generallerin içeri atılması meselesinde. Şimdi dolayısıyla hani o yüzden klasik bir darbe diyemeyiz. Yani devletin içinde yuvalanıyor, böyle kılcal damarlarına nüfuz ediyor. Biraz da farklı çalıştı. Yani şöyle, şimdi yargı böyle polis istihbarat bir üçgen düşün. Yani istihbarat yargı polis böyle üçlü bir ayak ama daha ağırlıklı polisin içindeki istihbaratta çalıştılar. Ve böyle bir Bermuda şeytan üçgeni gibi bir şey düşün. O üçgenin içine attıklarını hayatı karardı.
0: Evet.
1: Bazılarının derdini anlatması 10 yıl aldı. Bazı derdini anlatamadan apoletleri söküldü, gönderildi. Mesela Saldırı Berk onlardan bir tanesi. 3. Ordu Komutanı. Adam üzüntüden kanser oldu. Hayatını kaybetti. Derdini anlatamadı yani yıllarca. Bunun gibi bir sürü böyle hayatı kararan insanlar var. Operasyon çektiler. İşte MHP'ye mesela kasetlerle operasyon çekmeye kalktılar ama Devlet Bahçeli elini tersiyle itti. Dolayısıyla askerinin içinde kendilerine ayak bağı olacak, engel olabilecek adamları tasfiye ettiler önlerini açmak için falan. O yüzden kor generalliğe kadar yükselebildiler. Kendilerini gizlemeyi başardılar. Dolayısıyla bu şeye yapıya baktığımızda çok böyle klasik bilinen bir yapı değil bu. O yüzden diyorum bir gladyo yapılanması. Yani içinde işte yargı var, istihbarat var, polis var, asker var, her şey var içinde. Ve en son onların böyle pik noktası, tap noktası 15 Temmuz gecesi darbe girişimi oldu. Aslında her şeyi kendilerine göre çok ince hesaplayıp planlamışlardı. Baktığımızda mesela ta hazırlığı 2025 Kasım'ında başlıyor hazırlıklar. İfadelere baktığımızda ve iddianameye baktığımızda Kasım ayında karar veriyorlar. Örgütlemeye başlıyorlar, hazırlıklarını yapıyorlar falan ve 15 Temmuz gecesi

0: darbe yapmak haklılar. O yüzden Gladio. Ve o yüzden tarihin görebileceği en karmaşık örgüt yapılanması bu.
1: Evet.
0: Ve devlet içinde. Ya düşünsene 15 Temmuz gecesi bir şey gördük ya. Yani yargı cübbesiyle darbeci gördük. FETÖ'cü gördük. Bu Gladio'nun elemanı adam. Yargıç kıyafetiyle. Korgeneral, orgeneral rütbesiyle biz bu yapılanmanın adamlarını gördük. Üzerinde üniforma var.
1: Üniformalar, cübbeler.
0: Ya dünyada bunun örneği yok. Gerçekten örneği yok. O yüzden hani tamamen kendine has bir şey. Ben o yüzden hibrit diyorum. Çok karmaşık çünkü. Yani tek bir yerden baktığınızda sizi yanıltır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti yakın dönemdeki en büyük tehlikeyi yaşadı. Çok acımasızlardı. 15 Temmuz gecesi gerçekten çok acımasızlardı Mustafa. Ve ben işte hemen darbenin ilk dakikaları koşarak yayına girmiştim. Tabii doğal olarak önümüze ham görüntüler geliyor. Şimdi o ham görüntüleri görüp anlatıyorsun ama o anda hepsini yayına vermek bazen bir araya karıştı falan ama dikkat ettik ona. Çünkü bu kopan kollar, bacaklar var. Panzer'in tankın altında kalanlar var. Havadan kurşun yağmuru hayatını kaybeden var.
1: İnsan gözlerine inanamıyor.
0: İnanamıyor ya
1: arkadaşlar
0: ben.
1: Arkadaşlar da veriyorlar bir yandan.
0: Ya ben Mustafa şimdi bak şu anda mesela soğukkanlı düşündüğünde ne kadar korkunç bir şey yaşadığını daha iyi anlıyorsun.
1: Evet.
0: İşte olayın sıcaklığıyla ya ben ne yaşıyorum diyorum. Ya düşün ben böyle duruyorum. Önümden görüntü geliyor. Adamın kolu kopmuş, bacağı kopmuş. Önümde görüntü geliyor. Ayağına kurşun yarası sürünerek hala direnmeye çalışıyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir onurlu millet dünyanın hiçbir yerinde yok. Ben mesela o 15 Temmuz'dan sonra aradan birkaç gün geçti. Bu şey konuşuluyor. İşte Nobel Barış Ödülü. Ya dedim Nobel Barış Ödülü'nü verecek birini arıyorsun. Recep Tayyip Erdoğan'dır ya. Siz kafayı mı yediniz ya? Nobel Barış Ödülü birine vereceksin, ona vereceksiniz ya. Yani böyle bir darbeyi püskürtmeyi başardı. Çin'de Tiananmen Meydanı'nda sen gençsin çok hatırlıyor musun? Tiananmen'de bir çocuk böyle ellerini açıyor. tankın önünde ellerini açarak. O böyle dünyada barışın, özgürlüğün fotoğrafı olarak kullandı.
1: Evet.
0: Uzun bir süre böyle ellerini açarak. Ya barışın resmini arıyorsanız çatıya çıkıp o darbecilerin kurşun yağdırmasına rağmen gelin lan diye bağıran adamdır. Yani kahraman arıyorsanız orada. Ya da tank panzer ya ben seni ezeceğim demesine rağmen çekilmeyip ezilip hayatını kaybeden. Bu 253 şehittir ya kahraman.
1: Evet.
0: Kahramanı nerede arıyorsunuz siz? Ey dünya. Dolayısıyla ben o zaman dedim yani bak hiç bu abartı falan değil. Yani Nobel Barış Ödülü arıyorsanız onu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceksiniz. Yani Türk demokrasisini korumakla birlikte dünya demokrasi tarihine geçen bir iş yaptı. Hala kulaklarımda çınlar. Ben halkın üzerinde hiçbir güç tanımadım bugüne kadar. Bundan sonra da tanımayacağım. Halkımızı, milletimizi meydanlara, havalimanlarına ve köprülere davet ediyorum direnin diye. Hala kulağımda yani çınlar o ses. Ve insanlar akın akın. Hani böyle yaşlısı, genci, çocuğu, kadın, erkek. Ya bastonuyla sokağa inen var. Ve insanlar direndi ve darbeyi püskürttü. O yüzden de bizim yakın tarihimizde çok onurlu bir sayfadır. Aslında toplamda Cumhuriyet tarihi boyunca Milli Mücadele Dönemi Kurtuluş Savaşı'nı dışında artık böyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra 1930'lu yıllardan sonra geldiğimizde ve filmi sardığımızda en onurlu sayfadır. Yani Kurtuluş Savaşı Milli Mücadele ile birlikte. Çünkü Türk demokrasi korunmuştur. Mesela ben o gece bana hep şey dediler. Ya ısrarla sen şey diyorsun. Yani Türk siyaseti rehine alınmak isteniyor. Evet. Şimdi tamam hedef Erdoğan'dı. Hedef AK Parti'di ama normalde Türk siyaseti rehine alınıyor. Bizim irademiz rehine alınıyor ve bizim irademiz yani sandık. İrademiz nerede? Sandıkta. Sandıkta çıkan bizim tercihimiz, bizim irademiz. Değil mi? Bizim irademiz tank paletlerinin altına alınmak isteniyor. Tank paletleriyle o irademiz çiğnenmek isteniyor. Siyaset rehine alınacak. Ben tercih yapamayacağım. Demokrasi hakkı

0: hakkımı kullanamayacağım. O zaman ne yapacağım ben? Rehinim ben, değil mi?
1: Tabii.
0: Rehinim yani. Dolayısıyla Türk siyaseti ve Türk demokrasi rehin almak isteniyor diye defalarca böyle sürekli ve namus ve şerefimize sahip çıkalım. Namus ve şeref çünkü sadece klasik anlamda bir namus şeref, aynı zamanda onurlu yaşam da bir namuslu şerefli yaşamdır. Yani bir onurlu yaşam sürdürmek de insanın namusu ve şerefidir. İnsanın demokratik tercihi de namusu ve şerefidir. İnsanın kendi seçtiğine sahip çıkması da onun namusu ve şerefidir. Dolayısıyla klasik anlamda hani sadece namus, şeref, eş ve çocuk değildir. Namus, şeref ülkedir. Namus, şeref bayraktır. Namus, şeref vatandır. Ve namus, şeref o bayrak, o vatan altında senin seçtiklerine saygı duyulmasıdır. Namus, şeref budur. Ve o yüzden ben defalarca mesela papağan gibi sürekli namus ve şerefinize sahip çıkın diye tekrarlamışım. Ben de dün fark ettim. Yani söylediğimi hatırlıyorum da bu kadar tekrar söylediğimi yeni fark ettim. İyi ki de demişim. Şimdi olsa yine derim, hiç tereddüt etmem. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bak, ben mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 27 Mayıs 1960 ilk darbe. Ve ben diyorum ki darbenin ilk ana rahmine düştüğü tarihtir o.
1: Tarih.
0: Peşinden diğer doğumlar geldi. Yani eğer 27 Mayıs 1960 askeri darbesi başarılı olamasaydı, Menderes ve arkadaşlar Türkiye'nin seçilmiş başbakanını asmayı beceremezlerdi, başaramazlarsalardı ve o darbe püskürtülseydi, bence devamı gelmeyecekti. Bu sana iddialı gelebilir ama o 27 Mayıs 1960 darbesi diğer darbelere cesaret verdi. O yüzden 12 Mart 1971'de bir daha oldu. 12 Eylül 1980'de bir daha oldu. Askeri vesayet bir şekilde varlığını sürdürdü. Siyasete yön çizdi. İşte bir takım işte bildirilerle, bir takım uyarılarla, tehditlerle, burası çok önemli. Çünkü Demirel bir anısında der ki, ya bana diyorlar ki, şapkasını alıp da gitti. Binaenaleyh şapkamızı bıraksa mıydık? Diye böyle espriye vuruyor ama içinde derin bir acı var. Diyor ki, hep gözümün önünde Menderes'in o dar ağacına asılması fotoğrafı gözümde hep canlı durdu. Yani korktum bir anda diyor. Doğal olarak.
1: Aslında Türkiye 15 Temmuz'da bir travmayı yendi.
0: Hah, bravo, tam oraya gelecektim. Bak, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 25 Şubat sınırlı postmodern bir darbe, iktidar devrildi. Aslında 20 Nisan bildirisi, Erdoğan'ın elinin tersiyle ittiği o bildiri var ya, 20 Nisan muhtırasına 28 Nisan'la karşılık veren bir Erdoğan var. 20 Nisan'da işte özde değil, sözde değil, özde Cumhurbaşkanı şöyle olacak, böyle olacak bilmem ne. 28 Nisan'da haddinizi bilin dediler.
1: Evet.
0: Erdoğan'ın bizzat kendi kaleme aldı. Haddinizi bilin, siz atanmışsınız. Ben seçilmişim. Yani egzecere ediyorum, adamın asabını bozmayın mealinde bir bildiri. Aslında o bildiri biraz daha dikkatli okusalardı bu hödükler, yani bu 15 Temmuz darbesini gerçekleştirenler, 28 Nisan bildirisini biraz dikkatli okusalardı var ya Mustafa, Erdoğan'ın direneceğini ve canlarını okuyacağını anlarlardı, biliyor musun? Çünkü daha 27 Nisan'da AK Parti iktidarda ama hala vesayet duruyor, canlı bir şekilde bürokratik askeri vesayet duruyor. Erdoğan henüz onun canına o tıkamamış. Ona rağmen 28 Nisan'da bu kadar hat bildiren bir adam tam anlamıyla muktedir olduktan sonra size neler yapmaz?
1: Tabii.
0: Size neler yapmaz ki? Mesela o yüzden mesela 28 Nisan bildirisini okusalardı bu kadar cesaret edemeyebilirlerdi. Ettiler de ne oldu? Canlarına okundu. Şimdi benim iddiam şu. Ben diyorum ki 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan süreç, darbe parantezi, bana göre 15 Temmuz'da o parantez kapandı. Yani Türkiye bir darbe parantezini kapattı. Şimdi fakat şöyle tereddütler var. Ben zaman zaman bunu söyledim. En son bir üniversitede darbelerle ilgili bir konferansta konuşuyordum. Böyle amfide oturan çocuklara 15 Temmuz'dan

0: 2 yıl sonraydı galiba, 2-3 yıl sonra. Dedim ki ya Türkiye'de artık sizce darbe ihtimali var mı? Tabii salonun ne üçte ikisi hani yok dedi. Üçte biri böyle el kaldırmadı sanki var gibi. Bazıları böyle tereddüt etti. Sonra soruyu şöyle sordum. Erdoğan olsa ya da Erdoğan sonrasında Erdoğan gibi bir lider olsa böyle bir ihtimal var mı? Salonun hepsi yok dedi. Demek ki bu işte baş etmek için bir liderlik de gerekiyor. Yani o gün eğer o akşam Recep Tayyip Erdoğan çıkıp ben hani kefenimi giydim ve öyle yola çıktım. Direnin. Ben halkın üstünde bir güç tanımadım bugüne kadar. Milletin üstünde bugüne kadar hiçbir güç tanımadım. Meydanlara inin, havalimanlarına inin, köprüye inin ve direnin demeseydi ve yine aynı akşam yaptığı o harika bir konuşma var külliyede. Topunuz gelin.
1: Şimdi o akşama
0: Topunuz gelin.
1: sizi bir daha götürmek isterim ben aslında o akşama.
0: Evet.
1: Sabah saatlerinde zaten sizi gösterdiniz. 15 Temmuz ihanet girişiminin
0: Evet.
1: yaşandığı gün televizyon ekranlarında ilk yayın yapanlardan bir tanesi sizsiniz. Hatta ilk yayın yapan sizsiniz.
0: Evet.
1: Yani darbecilere karşı ilk yayın yapan sizsiniz. Arkadaşlarım o arşiv görüntüleri buldular. Şöyle getirdiler ekrana da. Bakın hemen orada
0: Evet.
1: görüyorsunuz. Bu sizin
0: Evet, o benim. Yani
1: ya
0: sakalım
1: o
0: yok, gencim. 10 yıl
1: 10
0: önceki.
1: yıl önceki Melik Yiğiter.
0: Evet.
1: Ama Türk televizyon tarihi açısından şöyle önemli bir dönüm noktası. Bakın bu da bir aslına bakarsanız Türk medyası anlamında bir travmanın yenildiği yayınlardan
0: Tabii
1: birisi.
0: tabii tabii. Ya yani
1: Çünkü
0: şöyle
1: buyurun.
0: ben şöyle şimdi önce hakkını bir teslim edeyim. Şimdi o dönem benim hani işte, Ahmet Bayraktar bizim CEO'muz, yöneticimiz. O dönem Murat Çiçek bizim genel yayın yönetmenimiz. Ömer Özkök haber koordinatörümüz. Editör arkadaşlarımız. Ben. Ya orada ben şöyle çok mutlu oldum. Hiçbirimiz anlı bir tereddüt daha yaşamadık. Yani
1: Evet.
0: ben mesela işte Ahmet Bey ile Ahmet Bayraktar'la telefon konuşması. Yani varımızı yoğumuzu ortaya koyup direneceğiz. Başka seçenek yok demesi. İşte sevgili Murat Çiçek'in şu anda bizim icra kurulu başkanımız o zaman genel yönetmeni. Ya öleceğiz bunun başka bir yolu mu var demesi. Ömer Özkök'ün nasıl gitti böyle hala anlamadım. Uçarak bir anda baktım rejide. Abi yani ölmek var dönmek yok. Varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız demesi. Şimdi bunlar çok anlamlı. Ya güzel bir ekiple çalıştım ben.
1: Ne yaşadınız o gün?
0: Ya ben valla
1: Bu
0: öncesi
1: yayına çıkana kadar neler oldu?
0: valla şöyle yani çok böyle ben o anda işte evdeydim. Mustafa daha yeni eve girmiştim aslında. Tam böyle üstümü değiştirirken bir arkadaşım aradı dedi ki ya şey vardı yok köprü üstünde dedi İstanbul'da askerler var diyorlar. Bir iki kişi aradım dediler ki evet falan. Sonra birileri dedi ki ya galiba tatbikat. Neyin tatbikatı yani bir şey yok ki o anda. Hani ya 30 Ağustos'ta olsa 30 Ağustos'ta köprü niye kapatırsın askerler
1: Evet.
0: tarafında da? Şey uçuşu olur. Uçak
1: Uçak
0: uçuşu olur
1: uçuşu.
0: o da yani 30 Ağustos'ta çok var yani. 45 gün öncesinden olmaz. Garip geldi yani. Ama bir yandan da an uçağı da olur mu diyorum falan. Sonra biz o zaman işte bir telefon trafiği yaşadık. İşte dediğim gibi Ahmet Bey ile Bayraktar'la Ömer'le, Ömer Özkök'le Murat Çek falan böyle çok hızlı bir şekilde bir telefon trafiği yürüttük. Kimlere ulaşabiliyorsa falan. Ve ben hani evet bu bir darbe girişimi dendi. Ben tabii hemen apar topar arabaya atladım. Yolları polis evini oraya kapatmışlar. Ters
1: Ki
0: yönden
1: siz
0: girdik.
1: Ankara'dasınız.
0: Tabii
1: Ankara'da
0: tabii.
1: bütün yollar kapalıydı o
0: Evet
1: gün.
0: evet. Ters yönden girdik. O anda şey hesaplıyorum. Ateş ederlerse hani en az araba beni buraya kadar götürse diye. Ben şeyi düşünemiyorum. Hani kurşun bana isabet edebilirdiyse düşünemiyorum. O ara çok farklı bir şey falan. Koşarak girdim büroya. Hemen stüdyo açın, ışıkları açın falan diye. Sevgili Mücahit şu anda canlı yayın aracında. Sağ olsun. O hemen böyle şey falan hazırladı. Diğer ekipler Hüseyin o da şu anda canlı yayın aracında. Onlar dışarıda yayın için koşturdular. Biz orada yayına başladık. Jenerik döndü ve ben ilk sözüm şey oldu. Evet, özgürlükleri ve demokrasinin çıtasını daha da yükseltildiği bu dönemde tarih kayıtlara geçsin diye söylüyorum. İşte bir darbe girişimi var. Tekrar ediyorum, tarih kayıtlara geçsin. Sonra herkes namus ve şerefine sahip
1: Bir
0: çıksın
1: noktanın
0: diye.
1: altını çizip biraz açmak istiyorum.
0: Evet.
1: Siz bu yayını yaparken aynı zamanda 24 Ankara bürosuna, İstanbul bürosuna da darbeciler tarafından sürekli olarak İstanbul
0: boşaltın.
1: merkeze ve Ankara
0: uyarısı
1: büroya
0: geldi.
1: Sürekli boşaltın yoksa
0: evet.
1: tarayacağız
0: evet, evet,
1: uyarısı geldi.
0: Evet,
1: Yayına çıktıktan sonra bu tehditler daha da artıyor.
0: Tabii ben yayındaydım, önüme bir not koydu bizim Ümit Çetin, o zaman işte haber müdürümüz. Ümit Çetin bir not koydu, ben böyle göz ucuyla kendime doğru parmağımla ittim. İşte boşaltın burayı tarayacağız diye. Ben böyle notu ilettim ve döndüm kameraya şey dedim. Buradayız gelin diye. Nasıl dedim bir yok. Yani yok o anda şey yani ülkeyi koruma her şeye daha
1: her şeyin üstünde.
0: Daha her şeyin üstünde yani. Çünkü ben şeyi biliyorum yani o ara hani o kadar şey gözünün önünde canlanıyor ki yani ya Allah korusun hani bir Suriye olabilirsiniz, bir Irak olabilirsiniz. Canlı örnekleri var çünkü ben iki örneği de yaşadım.
1: Evde çocuklarınız sizi bekliyor. Bir
0: evet.
1: ülkenin kaderi değişse bütün bir neslin kaderi
0: tabii,
1: değişecek.
0: Tabii tabii o çocuk benim o zaman kızım yeni doğmuştu. Küçük kızım Deniz yeni doğmuştu. Dicle'de küçücüktü o zaman. Ya sonuçta onların geleceğini düşünüyorsun.
1: Tabii.
0: Ben, yani fena yaşamadım diyorsun. Hani var ya şair diyor ya üstü kalsın. Aşıca yaşadım bayağı fena değildir üstü kalsın. O ara insan başka bir moda giriyor Mustafa. Gerçekten başka bir moda giriyor. Ve ben hani bir de bir şeyin ya ben bir de hani bu savaş dönemi yani çok savaş muhabirliği yapmadım ama ya savaşla birlikte yaşayan ülkeleri gördüm. Mesela Afganistan'daki savaşı ve iç savaşı gördüm. Irak'ı gördüm. Suriye örneğini gördüm. Üç tane böyle canlı örnek var. Ya vatansız kalmaktansa hakikaten vatansız kalacağına öl yani. Gerçekten öl.
1: Görüntüyü
0: ya.
1: Bir daha getirebilir miyiz arkadaşlar ekranlara? Orada bir detay var. Şimdi editör arkadaşım Cahit Çelik de uyardı. O detayı da izleyenlerimize, dinleyenlerimize aktaralım. Siz ilk yayın yapanlardan birisiniz. Saatler burada yanlış bilmiyorsam 23.30, 15
0: evet,
1: Temmuz
0: evet.
1: gecesi. 23.30
0: evet.
1: KC çok güzel.
0: Yaşasın
1: çok
0: demokrasi.
1: Yaşasın demokrasi.
0: Evet. O şeyin Ömer Özkök işte Murat Çek ve Ahmet Bey'le görüştükten sonra ben de böyle gözcüye baktım yaşasın demokrasi şeyi hiç tereddüt etmedik yaşasın demokrasi zaten direnmek için bir seçenek düşünmedik darbe bildirisini hiçbir şekilde okumadık sadece bir bildiri korsan bir bildiri var dedik
1: korsan bir bildiri.
0: Ve başlığımızda korsan bildiri oldu zaten. Hatta biz o dönemki TRT Genel Müdürü, TRT basılmıştı, işgal edilmişti. TRT Genel Müdürü biz yayına aldık. Şu anda TRT'de korsan bir bildiri okunuyor diye. Şimdi kendi TRT işgal altında,
1: oradan
0: burada bildiri okuyor. Yayını. Biz dedik ki gel bizim yayında söyle.
1: Evet.
0: Yayına aldık ve şu anda TRT Genel Müdürü olarak söylüyorum, TRT'de korsan bir bildiri okunuyor diye. Hatta biz o zaman CNN işgal edildiğinde CNN'in Genel Müdürün de yayını aldık. Kanalın basıldığı darbeciler tarafından diye. Güzel işler yaptık. Ben yani şeyden Mustafa Türk Medya Grubu'nun 24'ün bir parçası olmaktan onur duydum. Şunun için onur duydum. Çünkü ben yani demokrasiye inanmış bir medya kurumu. O insana güç veriyor. Yani diyorsun ki ya arkadaş bu medya kurumu arkamda ya yani direnebildiğim kadar. Ya gelip kafamıza sıkarlarsa yapacak bir şey yok. Demokrasi şehidi oluruz tıpkı bu aslanlar gibi. Mekanları cennet olsun bu 253 şehit gibi. Biz de şey yaparız ülkemiz için ölürüz ya ülke için ölünür yani. Hiç orada tereddüt olmasın zaten. Ben hep hayatım boyunca benim babamın bana vasiyetidir. Rahmetli babam dedi ki oğlum dedi. Şunu hiç unutma, ben de hep bunu slogan haline getirdim zaten. Aldığımız her nefes şehitlerin verdiği son nefes sayesindedir. Ne kadar güzel bir cümle
1: çok
0: değil mi?
1: Çok doğru.
0: Aldığımız her nefes şehitlerin verdiği son nefes sayesindedir. Bunu hiç unutma dedi. O tabii daha çok böyle milli mücadele, kurtuluş mücadelesi dönemini söylüyor ve o PKK'nın ilk dönemleriydi. PKK terörle mücadelede hayatını kaybedenler falan. Bu benim sloganım oldu ve bayrak yani kim neye inanıyorsa sağcı olabilir, solcu olabilir, komünist olabilir, İslamcı olabilir, hatta ateist olabilir Ama vatan ve bayrak
1: Farklı.
0: farklı. Ya yani o aidiyet tartışılmaz. Bu Allah'la

0: Aslında o kendi hesabını verir. Neye inanıyorsa, ne kadar yapıyorsa gereğini. Oraya Allah'a hesabını verir. Ama vatan ve bayrağa inanmamamının cezası birçok insana zararı oluyor. Yani bu gelecek kuşaklara, bizlere. O yüzden vatansız kalmak dünyanın en acı şeyidir diyorum. Yani ben işte Afganistan, Irak ve Suriye 3 tane örnek gördüm. Vatansız kalmaktansa ölmeyi yeğlerim. Bayrak ve vatan için bugün de insanlar gözünü kırpmadan ölür. Kimsenin şüphesi olmasın. Yani ben bu ülkenin insanlarına inanıyorum, güveniyorum. Ben hüngür hüngür ağladım o köprüde ve yollardaki o akın akın insanları görünce. Hele sabaha karşı artık darbe bastırılmıştı. Gerçekten ben ağladım yani. Saatlerce hiçbir şey yiyip içmemiştik yani. Sadece böyle yayında iki yudum su.
1: Mermilerin üzerine giden insanlar
0: Tabi
1: vardı.
0: tabi tabi yani
1: Tankların üzerine giden insanlar
0: onu
1: vardı.
0: gördüm. Allah'ım şükürler olsun dedim ya. Allah'ım şükürler olsun.
1: Çatılara çıkıp
0: Tabi
1: darbecilerin
0: tabi gel diyor,
1: uçaklarına,
0: gel diyor, gel
1: helikopterlerine,
0: diyor, gel
1: ellerine
0: diyor.
1: ne geçse atan insanlar vardı orada.
0: Gel diyor ve ben şey de çok yani insanların bizi ya arkanızdayız abi falan demesi, mesela fotoğraf atıyorlar, bak abi meydandayız, direniyoruz, sen de diren
1: Evet.
0: falan, böyle cesaret veriyorlar, acayip bir şeydi o. Yani o çok mutluluk verici bir şey. Yalnız değilsin ya, yalnız değil, senin gibi milyonlar var, olağanüstü bir şey. Ben ama tekrar ediyorum ya, 253 şehidimiz var, o kahraman şehitlerimiz, Allah mekanını cennet etsin. Onların emaneti bizim emanetimizdir. Yani bunu hiç kimse, emanetleri emanetimizdir.
1: Şimdi son 4 dakika gibi bir
0: Evet.
1: sürem kaldı. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli bir noktanın altını çizdi. Bunu sürekli olarak da aslına bakarsanız dile getirmemiz gerekiyor. FETÖ ile mücadelede rehavete yer yok ve mücadele
0: Evet.
1: devam ediyor dedi.
0: Evet. Şöyle şimdi çünkü bunlar fırsat bulursa yeniden canlanabilecek örgütlerdir. Şimdi Türkiye ayağında çok önemli bir darbe aldılar. Devletin içinde büyük ölçüde kazındılar. Yani başımızda işte Recep Tayyip Erdoğan gibi dünya lideri var. O dünya lideri vallahi hepsini jiletle kazıyor. Jiletle kazıyor ama öyle anlaşılıyor ki, ya mesela düşünsene, aradan 10. yılında hala dün mü, önceki gün gözaltılar oldu.
1: Dün 700'ün üzerinde
0: Ha,
1: gözaltı vardı.
0: şimdi dolayısıyla bu örgüt, diyorum, dünyada örneği olmayan bir örgüt. Gerçekten
1: Oradaki
0: dünyada
1: can
0: örneği
1: alıcı
0: yok.
1: noktalardan bir tanesi ne biliyor musunuz Melik Bey? Onun da altını çizerim. Dün mesela Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı verileri. Ve 170 yakalanan aktif kamu görevinde.
0: Abi.
1: Bakın yani bu devletin
0: Tabii.
1: kılcal
0: Ya
1: damarlarına, bir örgütün
0: ben
1: nasıl
0: sana
1: sızdığını
0: şunu söyleyeyim.
1: gösterir.
0: Şöyle. Şimdi bu içeride böyle 257 tane işte general rütbesinde işte tüm tu kor or topladığında tespit edildi.
1: Evet.
0: Darbe gecesi ve sonrasında ya çok böyle dedim ki, ya bugün bir kuvvet komutanıyla sohbet ederken, ya dedim, ya hiç mi anlamadınız? On dedi, ya o kadar şeyler ki dedi. Ya adam dedi, rüyasında sayıklamıyor bile ya. O kadar profesyonel. Yani her rüyasında sayıklamıyor bile. Ya kardeşinin haberi yok. Babasının haberi yok ya diyor.
1: Eşinin haberi yok.
0: Eşinin haberi yok. Babası geliyor. Ya benim oğlumdan olmaz bilmem ne. Ya bak oğlum, böyle böyle ikna ediyoruz. Kendi de şok oluyor. Yani şu, bu hakikaten dünyada örneği olmayan bir örgüt.
1: Aynen.
0: Yani çok enteresan bir örgüt. Bu kılcal damarlar, hani böyle şey, Ankara ile uğraşmıyor adam. Yani mesela neyi? İşte ordu, yargı, tamam mı? Ondan sonra polisin içinde emniyet, üniversitelerde, bakanlıkların o dönem mesela işte atama bölümlerinde,
1: Bölümlerinde.
0: ekonomik parasal işlerde. Mesela adam Diyanet'te örgütlenme ihtiyacı duymamış. Tamam. Hani sen hani Müslüman falan,
1: Değil
0: hani
1: mi?
0: din, niye Diyanet'te, niye Diyanet'te yoksun? Hani yok. Yargı, polis, emniyet. Yani
1: En kritik
0: ha,
1: noktalar.
0: tabii canım, yani niye hayra senatla işin yok? Hep operasyon. Ya hakikaten çok enteresan bir örgüt. Yani okudukça
1: Peki.
0: okudukça

0: okudukça daha çok şaşırıyorsunuz. Dünya, o yüzden de Sayın Devlet Bahçeli doğru söylüyor. Yeniden canlanabileceğine imkan vermeyeceksin. Ya yani yerde debeleniyor ya.
1: Peki.
0: Yerde debeleniyor. Son nefesini verdiğine emin olacaksın.
1: Çok teşekkür ederiz Türk Medya Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğital. Kıymetli yorumlarınız ve
0: sağ olun,
1: o gün
0: teşekkür
1: yaşadıklarınızı
0: ederim.
1: Bir kez
0: Çok
1: daha
0: teşekkür
1: bizlerle
0: ederim.
1: paylaştığınız
0: Çok
1: için.
0: sağ olun.
1: 24'te 15 Temmuz özel yayını devam edecek. Şimdi kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar buradayız.

0: artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
3: İyi akşamlar.
4: Dinle, dinle.
5: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün olmadı. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız

0: riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
9: Paraf, paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
10: 15 Temmuz. Demokrasimizi ve milletimizin iradesini zapt etmeye çalışanlara karşı milletçe omuz omuza verilen mücadelenin zaferi. Ülkemizin dört bir yanında cesaretle meydanlara çıkan, karanlığa ışık olan kahramanlarımızı unutmadık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatan uğruna canlarını feda eden Borsa İstanbul şehitlerimizi ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Borsa İstanbul.
11: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
12: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın.

0: olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlarım. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analarım.
1: Öleceğimi bilsem yine buradan.
0: Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara. Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara. Yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara. Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara.
1: Hazırım, ölmeye hazırım ben.
0: Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere. Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara.
2: M24 ekranlarında 15 Temmuz özel yayını devam ediyor. Yine sıcak noktalarda muhabir arkadaşlarımız bekliyor. Peki kim nerede? Hemen şöyle arkadaşlarım da gelsin etrafıma ve bakalım. Eren Coşkun Dilim 15 Temmuz ihanet girişiminin sembol noktalarından bir tanesinde. Nerede? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Birazdan Eren'e bağlanacağız ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki son durumu alacağız. Deniz Zeybek ise Edirne Kapı Şehitliği'nde 253 şehit için dualar ediliyor. Anma töreni düzenlenecek Edirne Kapı Şehitliği'nde. Deniz Zeybek'ten oradaki son durumu da alacağız. Nesişah Yumak Zincirli Kuyu yürüyüş gerçekleştirecek. Zincirli Kuyu'dan bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyecek. On binlerce vatandaşın yürümesini bekliyoruz. Oradaki son durumu da yine Nesişah'tan alacağız. Ve Ahmet Taner Işıldak bir önceki bağlantıda biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de törenler var. Törenlerin merkezlerinden bir tanesi de 15 Temmuz anıtı olacak. Yine meclisteki son durumu da Ahmet'ten alacağız ama öncesinde Eren Coşkun Dili'ye bir dönelim. Neredeydi Eren Coşkun Dili? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeydik. Oradaki son durumu Eren Coşkun Dili'den öğrenelim. Söz sende Eren.
3: Dile kolay. 10 yıl geçti. Acısı da gururu da ilk günkü gibi taze tabii. Ancak şu anda bulunduğumuz nokta aslında darbe girişiminin sembol noktalarından biri. 34 şehit verdiğimiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz ve tam da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın hemen önündeyiz. Bulunduğumuz nokta aslında darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren darbeci askerlerin köprü girişlerini tuttuğu ve televizyon kanallarında ilk haberlerin yayılmasıyla birlikte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının da gelmesiyle milyonlarca kişinin sokaklara, caddelere ve köprüye akın ettiği o noktadayız. Ve tabii ki de 10 yılın geçmesiyle birlikte de aslında hep acısı da gururu da oldukça taze diyoruz. Ancak bulunduğumuz noktada özellikle de Hafıza Müzesi'ni de gezmek için, ziyaret etmek için, şehitlerimizi yad etmek için de gelen kalabalığın da yavaş yavaş bu noktaya doğru akın ettiğini görebiliyoruz. Tabii ki de önemli bir noktada izlemiştik. Sembol noktalardan biriniz. Çünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her yıl olduğu gibi bu yılda yine anma programlarının ana noktalarından biri diyebiliriz. Tabii ki de 253 şehitten bahsediyoruz ve aslında her birinin farklı hikayeleri var. Bu noktada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 canımızı yitirdik. Çünkü darbeci askerler tanklarıyla, helikopterleriyle sivillerin üstüne ateş açmaya devam ettikçe sadece bağımsızlığını korumak isteyen milyonlar Türk bayrağının altına sığınmıştı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü de, o darbe girişimine dik duruşun gösterildiği ilk noktalardan biriydi. Bakın Ali Maşalacı ekranlara getirsin. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tam karşımızda ve tabii ki de yaklaşık olarak kısa süre sonrasında diyeyim daha doğrusu başlayacak olan bir yürüyüş var. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü. Tabii on binlerce kişinin katılmasını bekliyoruz sizin de söylediğiniz gibi. O yürüyüşün de Zincirlikuyu'dan başladıktan sonra bulunduğumuz noktada bitmesini bekliyoruz. Bakın Ali göstersin, hemen sağ tarafta parkurun sonunu görüyoruz. İşte Türk bayraklarıyla sloganlar eşliğinde bu noktaya binlerce kişi adeta sel olup akacak ve bu noktada

0: bitiş çizgisine geldikten sonrasında da inaliden biraz aşağıya gelmesini rica edeyim. Bakın biraz etrafı gösterelim. Hafıza Müzesi'nin tam yanına bir de sahne kuruldu. Tabii bu noktada neler olacak? Aslında bazı protokol konuşmalarını göreceğiz. Hemen ardından zaman zaman Kur'an-ı Kerim tilavetleri olacak. Şehitlerimizin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunacak ve tabii ki de 15 Temmuz'un tam da o çadırın üstünde yazdığı gibi, zafer bizim yazısının üstünde olduğu gibi de aslında binlerce kişi bu noktada 15 Temmuz gecesinde, o hain gecede köprüde yaşananları bir kez daha hem Hafıza Müzesi'nde hem de sahnede bir kez daha aslında hafızaları da tazelemiş olacağız. Ali'den rica edeyim dönmesine. Bakın hemen arkamızda da tabii bir yandan basın mensuplarının da yoğun ilgisi olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz şehitler anıtını görüyoruz. İşte bu anıt ve civarında da yine basın mensupları da yerlerini almış durumdalar. Pek çok noktada aslında programların olduğunu söylemiştik ama 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve çevresinde de öğlen saatlerine doğru büyük bir kalabalığın da bu noktaya gelmesini bekliyoruz her yıl olduğu gibi. Tabii ki de bundan 10 yıl önce yaşanan o hain darbe girişiminin aslında en acı izlerini taşıyan, aynı zamanda milletimizin demokrasiye sahip çıkma kararlılığını simgeleyen en önemli noktalardan birinden bahsediyoruz ve işte görmüş olduğunuz 15 Temmuz Şehitler Anıtı da aslında vatanı, bayrağı ve demokrasiyi korumak için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizin de hatırası yaşatıyor ve günün ilk saatlerinden itibaren de çok sayıda kişi de bu noktaya doğru gelmeye devam ettiğini ve kalabalığın öğleden sonrasında çok da artmasını beklediğimizi söyleyeyim. Tabii yalnızca bir anıt demek doğru değil. Aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberliğinin, demokrasiye olan bağlılığının ve o darbe gecesinde, o hain gecede verilen büyük mücadelenin sembolü olarak yükseldiğini de söylemek mümkün. Tabii anıtın üzerinde yer alan isimler, anıtın üzerinde yer alan isimler, bu toprakları uğruna gözünü kırpmadan can veren kahramanlarımız da ölümsüzleştiriyor bir yandan. Tabii her bir ziyaretçi 10 yıldır aslında görüyoruz ki anıta gelmeye, Hafıza Müzesi'nde hafızaları bir kez daha tazelemeye, dualar etmeye devam ediyordu ki bu yılda yine benzer bir tablo bekliyoruz. 10. yılında da 15 Temmuz'un hafızalardaki yerini ilk günkü gibi koruduğunu söylemek mümkün ki bugün de düzenlenecek anma programlarıyla birlikte şehitlerimizi rahmet ve minnetle de anmış olacağız. Tabii verilen mesaj aslında çok net. 15 Temmuz'da ortaya konulan milli birlik ve beraberlik ruhunun da gelecek nesillere aktarılması ve o gecenin tabii ki de hiçbir zaman için unutulmaması olacak. Yani 15 Temmuz Şehitler Anıtı bugün de sadece geçmişi hatırlatan bir eser değil, aslında bağımsızlığımızın ve milli iradenin de demokrasiye sahip çıkmanın da bir sembolü aslında. Tabii 15 Temmuz direnişinin başladığı noktada, bakın Ali Maşalacı'nın gösterdiği noktada aslında köprünün hemen girişinde bir yandan bakın ekranlarınıza yansıyan o darbe gecesine ait görüntülere de baktığımız zaman tam bir kaosun, dehşet anlarının yaşandığı bir gece gördük ki Türk bayrağının altına sığınmış, belki Türk bayrağını ateş etmezler darbeci askerler diyerek bir ümit, kendilerini savunmaya çalışan milletin karşısındaysa darbeci askerler vardı. Onların tankları, tüfekleri vardı ancak tabii ki de milyonlar köprüye, caddelere, sokaklara akın etmiş durumdalardı ve tabii ki de büyük bir fedakarlıkla, büyük bir mücadeleyle, ellerindeki imkanlarla da darbeye geçit vermemek için sokaklardaydılar. Ali'den biraz daha sağa gelmesini rica edeyim. Köprüde yavaş yavaş hareketliliğinde olduğunu görüyorum. Zaten bir süre sonrasında aslında büyük bir yürüyüşte başlayacak. Şu an için aslında alışkın olmadığımız bir tablo tabii ki de. Daha önceki yıllarda bir yürüyüş yoktu. Bu yıl yürüyüş gerçekleştiği için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Boydan boya Türk bayraklarıyla donatıldı, bir parkur haline getirildi ve yürüyüşün tamamlanmasıyla birlikte aslında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda da resmi programların başladığını görmüş olacağız. Tabii tankların sadece karşısına insanlar çıkmadı o gece. Aynı zamanda bir millet iradesine sahip çıkmak için de canını ortaya koydu. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği demeden milyonların bu vatan sahipsiz değildir diyerek meydanlara çıktığını gördük. Tabii kimi evine dönemedi dedik. İşte görmüş olduğunuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 canımızı kaybettik. Yani her bir metrekaresi aslında yine vatan uğruna verilen mücadelenin izlerini taşıyor ve sadece aslında darbenin püskürtüldüğü yer değil, bir tarihe geçmiş bir yer olarak da bundan sonrasında aslında kafamı nereye çevirsem görebildiğim gibi irade bizim, zafer bizim demenin de en somut yerlerinden biri. Tabii başladı yürüyüş artık kısa süre öncesinde. Bizler sözü tabii yürüyüşün olduğu noktaya bırakacağız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gün boyu yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çünkü hem hafızaları tazelemek için Hafıza Müzesi oldukça önemli, hem de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın da olduğu noktaya da gün boyu yoğun ziyaretlerin de gerçekleşmesini bekliyoruz. 24 ekranlarında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Hanımıza teşekkür edelim. Şimdi az önce Eren'in de söylediği gibi yürüyüş başladı. O yürüyüşü takip eden muhabirimiz Neslişah Yumak, Zincirlikuyu'da sıfır noktasında o yürüyüş başlamıştı. Son gelişmeler neler? Neslişah, söz sende.
2: Evet, yürüyüş başladı dakikalar önce, saatler onu gösterdiğinde Zincirlikuyu metrobüsten kafile hareket etti. Kafilenin hemen ön kısmını kameraman arkadaşım Talha Gül'den göstermesini rica edeceğim. Hemen kafilenin en ön kısmında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yer alıyor. İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de kortejin en önünde yer alıyor ve yürüyüşe katılıyor. Tabii bu bölgeden de bahsetmek gerekiyor. Çünkü aslında darbe girişiminin gerçekleştiği gecede 15 Mart 2016 yılın 15 Temmuz 2016 yılında en önemli noktalardan birisi o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü, şimdiki adıyla da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. İşte o günün ardından da, o hain darbe girişiminin ardından da buranın, bu köprünün adı değişmişti. Çünkü direnişin simge noktalarından biri haline gelmişti. İşte bu noktada da bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş bir araya geldi ve ardından da bugünü tekrardan anmak için yürüyüşe katıldılar. Hemen kameraman arkadaşım Talha Gül'den de görüntüleri aktarmasını rica edeceğim. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde İstanbul'da İrade Bizim, Zafer Bizim yürüyüşü gerçekleşiyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında İstanbul'da geniş katılımlı anma programları gerçekleşiyor. Tabii o noktalardan birindeyiz şu anda. İstanbul'un dört bir yanında aslında etkinlikler gün boyu devam edecek ki Türkiye'nin de aslında dört bir yanında, Ankara başta olmak üzere, İstanbul başta olmak üzere birçok noktada etkinlikler gün boyu sürecek. Şimdi bugünün önemine değinmiştik. Bugüne ulaşamayan, şehadetle bir araya gelen nice şehidimiz var bugün için. Kendilerini vatan ve millet uğruna sokaklara çıkarttılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrasında Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar halkı vatanı hainlere vermemek için sokağa çıktılar. Kimisi tankın önüne yattı, vatanını savundu. Kimi ise silahın, tüfeğin önüne geçerek vatanını, milletini vermedi. Kimisi küçücük yaşta çıktı. Kimisi ise 70 yaşında sokağa çıktılar. Ama bir vatan, bir millet verilmemiş oldu hainlere. Ve işte aradan 10 yıl geçti. Dile kolay diyoruz. 10 yıldan bahsediyoruz. Fakat hafızalarda o gün hala çok taze. Hala o anlar herkesin gözünün önüne geliyor. Şimdi yürüyüşten bahsettik. Yürüyüş neden önemli diye. Bazı anlar unutulmaması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti, Türk toprakları tarihi boyunca kanla kazanılmış topraklar, savaşla kazanılmış topraklar. Biz bu memleketi alabilmek için, her bir taşını, toprağını alabilmek için nice şehitler vermiş bir milletten bahsediyoruz. İşte böyle yürekli bir memleketten, böyle yürekli bir vatandan ve milletten bahsediyoruz. İşte yine o vatan, o millet vatanını, toprağını darbecilere vermemek için kendilerini sokaklara atmışlardı. Bundan tam 10 sene önce ve işte seneyi devriyesinde, 10. seneyi devriyesinde yine hatırlatabilmek için, o günleri hatırlayabilmek için tekrardan Zincirlikuyu'dan başlayan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden devam edecek bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Yürüyüşün devamında da hemen köprünün diğer tarafında bulunan ki ekibimiz de oradaydı. Eren Coşkun Dili muhabir arkadaşımızla, kameraman Ali Maşalıcı ile birlikte o noktaya doğru bu kortej devam ediyor olacak. Oradan da yine karşı Canlanacağının bilgisini verelim sizlere. Sabah saat 9.30 itibariyle toplanıldı. Saat 10 itibariyle de buradan start verilmiş oldu. Şimdi tekrardan hemen alana dönmek istiyorum. Alanda kimler var demiştik. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak alanın en önünde yer alıyor ve şu anda şunu da hemen söyleyelim. Köprüye artık neredeyse bir 200-300 metre kaldı. Artık yavaş yavaş alana girmek üzereyiz. Yani köprünün bağlantı noktasına girmek üzereyiz. Ekip arkadaşlarımızla beraber de alanı takip ediyor olacağız. Dakikalar sonra da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüşün girmesi, kortejin girmesi bekleniyor diyelim. Bizler tüm gün süreci kameraman arkadaşım Talha Gül'le takip edeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım Mustafa Daş'tan.
1: Artık dakikalar sonrasında o kortej 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşacak. Nereden başlamıştı? 15 Temmuz'un sıfır noktasından, Zincirlikuyu'da başlamıştı ve binlerce kişi, böyle tüyleri diken diken eden bir görüntü az önce Neslişah Yumak da aktardı. Binlerce kişi Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyüşüne devam ediyor. Şimdi şehitlerimizi yad ediyoruz dedik. Tabii şehitlerimizi yad ettiğimizde aklımıza ilk gelen adres neresi? Şehitlikler. O şehitliklerden bir tanesinde Deniz Zeybek bizleri bekliyor. Edirne Kapı Şehitliği'nde Deniz Zeybek. Anneler, babalar o gün evlatlarını vatan için, millet için kurban ettiler.

0: 253 şişe yediğimiz, hemen arkamda görüyorsunuz, o arkamdaki tabloyu bir önceki yayında da getirmiştim. Deniz Zeybek şimdi şehitlikte, dualarımız şehitlerimizle beraber. Deniz, şehitlikteki son durum nedir?
1: Mustafa Daş'tan geçtiğimiz saat diliminde resmi alma töreni yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat başta olmak üzere elbette ki çok sayıda isim buradaydı. Konuşmalar da yaptılar, o geceyi anlattılar ve elbette ki Türkiye'nin bir daha asla böyle bir şeyle karşılaşmayacağına, Türkiye'nin eskisinden çok daha güçlü olduğuna dikkati çekti özellikle de Bakan Bolat. Bizim bulunduğumuz yerde 14 şehidin kabri var. Her birinin başında karanfilleri, ay yıldızlı Türk bayrağını görüyorsunuz. Elbette ki anneler, babalar, kardeşler, yakınlarının yanı sıra aynı zamanda hiçbir anlamda tanımadıkları, tanışıklığı olmadıkları halde buraya gelip her biri bizim dostumuz, arkadaşımız, vatan evladımız deyip kabirlerinin başında dua edenler de var. Yasin okuyanlar var elbette ki. Çok sayıda isim yine sabahın erken saatlerinden itibaren buraya geliyor ve dualarını edip gidiyorlar. Tabii mezarları başında özellikle aileler uzun uzun oturuyor. Tabii içten içe belki de evlatlarıyla, kardeşleriyle konuşuyorlar. Şimdi Ahmet Kocabay mesela 1985 doğumlu bir şehidimizdi. Kendisi Esenler atış alanındaydı ve insanları ezerek öldüren tankın üzerine çıktı Ahmet Kocabay ve rütbeli askerin karşısında durdu. Elbette ki vatanına, milletine silah doğrultan, tank doğrultan, tüfek doğrultan kişinin karşısında durdu ve bıçağı dayayarak darbecilere durdurdu. Onlara engel oldu. İlerleyelim, hemen yanında Servet Asmaz ki kendisi bu olaydan hemen sonra kardeşini arıyor. Ne yapacağız diyor ve tabii ki o zamanki adı Boğaziçi Köprüsü olan, şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen, tabii ki o hain darbe girişiminden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adıyla anılan Boğaziçi Köprüsü'ne gidiyor kardeşiyle birlikte. Ama şöyle anlatıyor ailesi: hemen kardeşini aradı Servet Asmaz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine hemen köprüye gittiler diye anlatıyor ve o da yine köprüde tankların karşısında duran bir başka şehidimiz. Hemen onun yanında Adil Büyükçengiz var ki o da İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önündeydi ve darbecilere engel olmaya çalıştı ancak askerlerin açtığı ateş sonucunda da sırtından vurularak şehit düştü. Tabii ki dernekler, vakıflar, gruplar, gençler, çocuklar, grup halinde gelenler var. Onlara hocaları eşliğinde ya da geldikleri yakınları eşliğinde burada yatan 14 şehidin hayat hikayesi anlatılıyor. 15 Temmuz'un önemine dikkat çekiliyor. Aileler zaten bir yanda dualarını ediyorlar. Hala hemen sağımda oturanlar, duranlar var. Ellerinde Yasin-i Şerifleri görüyorum. Ben burada gençler, çocuklar var. Onlar da yine dualarını ediyor. Böyle bir sıra halinde. Burası gün içinde sabahın erken saatlerinden itibaren zaten vatandaşlar gelmiyor. Özellikle de şehitlerin yakınları gelmeye başladı. Tabii ki gaziler de geliyor. Onun da altını çizelim. Yine burada o gazilerin de tanıdıkları var. Kol kola, omuz omuza olup aynı dava için o gece tankların önünde olduklarını söyleyenler var. Onlar için de tabii ki oldukça önemli, gururlu bir durum. Biz gün içinde buradaki atmosferi aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Mustafa Daş'tan.
0: Muhabirimiz Deniz Zeybe'ye ve kameramanımıza teşekkür ederim. Tabii sadece Edirne Kapı şehitliğinde değil, Türkiye'nin dört bir yanında, başkenti Ankara'da, İstanbul'da ve çeşitli noktalardaki şehitliklerde bugün eller semaya şehitlerimiz için kalkıyor. Ve şimdi başka yayın noktasına gireceğiz. Nereye? Demokrasinin evine. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götüreceğim sizi. O gün 15 Temmuz ihanet girişiminde FETÖ'cü hainlerin bir numaralı hedeflerinden bir tanesiydi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hatırlarsanız F-16'ların FETÖ'cü hainlerin kullandığı F-16'ların hedefi haline gelmişti. Daha sonrasında o uçakları kullanan pilotların verdiği ifadeler vardı. Biliyorsunuz Sincan Kapalı Cezaevinde gerçekleştirildi yargılamalar, Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleşti yargılamalar ve şöyle bir anekdot aktarayım size durumun ne kadar vahim olduğunu daha iyi anlayabilmeniz için. O pilotlardan bir tanesi, o hain pilotlardan bir tanesi şöyle bir ifade kullanmıştı. Mahkeme başkanı

0: Kendisine sordu. Sen önünde giden F-16'nın meclisi vurduğunu gördün. Neden bir şey yapmadın dedi. Hemen arkasında giden o diğer FETÖ'cü pilotsa şöyle bir ifade kullandı. Ben kutlama yapıyorlar sandım. Havai fişek attıklarını düşündüm gibisinden böyle akla hayale sığmayan bir ifade kullanmıştı. Meclise gidelim. Ahmet Taner Işıldak bizi bekliyor 15 Temmuz anıtında. Ahmet, meclisteki son durum nedir?
1: Bugün takvimlerden 15 Temmuz 2026. Bundan tam 10 yıl önce FETÖ'cü hainler ülkede demokrasiyi, milli iradeyi ele geçirmek için darbe teşebbüsünde bulundular. İşte içerisinde bulunduğumuz bu yerse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan ve bombanın düştüğü alan olarak geçiyor. Hemen arkamda da zaten milletin verdiği o demokrasi mücadelesi uğruna verdiği 253 şehidin anısına dikilmiş bir anıt bulunuyor. Hemen Dikmen Kapısı'nın yanındaki bu nokta sadece bir anma alanı değil. Türkiye'nin demokrasi hafızasını canlı tutan tarihi bir belge niteliğinde. Türkiye Cumhuriyeti Meclisi burada olduğu sürece bu anıtta işte bu noktada 15 Temmuz'u hatırlatacak. Hemen yanındaysa dikili bir taş var. Birazdan orayı da göstereceğim size. O dikili taşsa aslında millet iradesinin tecelli ettiği bu meclise atılmış ilk bomba olarak tarihe geçti. İlk füze. Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet tarihi boyunca atılmış ilk füze diye bir cümle kurabiliyorum. Aradan 10 yıl geçmiş olmasına rağmen. İşte hain darbe girişimi böyle bir olaydı. Bu yalnızca bombalardan sonuncusu değil. Bu atılan ilk bomba. Saat 2'yi geçmişti. Sabah 2'yi geçmişti ve F-16'lar Millet Meclisi'nin önünden geçmeye, sortilerine başlamışlardı. İşte tam bu noktaya millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk bomba burada atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne atılan bomba diye zaten de üzerinde yazıyor. Krateri görebiliyorsunuz. Yani burada açıkçası şunu söylemekte fayda var. 15 Temmuz'un simgesi haline gelmiş durumda. Zaten cam mekanla da kapatılmış durumda. Ve buraya gelenlere işte 10 yıl önce yaşanan o hain darbe girişiminde yaşananları anlatması açısından oldukça önemli bir yer. Tabii ki o gün sadece hani bu bomba atılmasına rağmen milletvekilleri, vatandaşlar yine meclisteydi. Her yerdeydi aslında. 81 ilde vatandaşlar sokağa çıktı. Her yerde mücadeleye devam etti. Demokrasisine sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir olaydı. İşte arkamda gördüğünüz bu yazıt da 253 şehidimizin tek tek isimleri yazıyor. Tek tek burada vatandaşlar gelip bakabilir. Bakın biz 253 diye rakam olarak, sayı olarak veriyoruz ama 253 vatandaş gerçekten milli iradeyi, demokrasisine sahip çıkmak uğruna hayatlarına son verdiler. İşte içerisinde bulunduğumuz bu alanda meclise atılmış bombanın hiç unutulmaması için, o demokrasiye geçirilmeye çalışılan kara günün hiç unutulmaması için yapılan anıtlardan bir tanesi. Biz de burayı kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte güçsüzler için görüntüledik diyelim ve sözü merkeze bırakalım.

0: 24'te 15 Temmuz özel yayını devam ediyor. Muhabirlerimizden son dakika gelişmelerini aldık. Yine yanımda çok kıymetli konuklarım var. Kimlerle birlikteyiz? Türkiye Araştırmaları Vakfı Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Sayın Bekir İlhan bizler. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Nuri Salık bizler. Saygılar hocam, sizler de hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Mustafa Bey.
0: Şimdi 15 Temmuz diyoruz, 10. yılını idrak ediyoruz. Şehitlerimizi iade ediyoruz. Bekir hocam, ilk olarak sizinle başlayacağım. Aradan 10 yıl geçti ama hala hafızamız taze değil mi?
1: Tabii Mustafa Bey, yani ben de öncelikle bugün vesilesiyle hani hem kahraman şehitlerimizi rahmetle hani anayım, hem de gazilerimize de şükranlarımızı sunayım. Evet, yani sizin de bahsettiğiniz gibi 10 yıldır aslına bakarsanız geriye dönük olarak baktığımızda 15 Temmuz'u her sene idrak ediyoruz. Ve bu 10 yılda da yani gerçekten hem politik hafızamızda hem kişisel hafızamızda çok farklı bir noktaya koyuyoruz. Şimdi geldiğimiz süreçte yani 15 Temmuz neydi? 15 Temmuz'a giden süreç nasıl oldu ve sonrasındaki süreci ele aldığımızda aslına bakarsanız ortaya çok farklı bir resim çıkıyor. Şu, evet, yani FETÖ'cü hainlerin yapmış olduğu bir darbe girişimi. Evet, o darbeyi tasarladılar. O darbeye giden süreçte hesap yaptılar, kitap yaptılar, iç politik bazı hesaplar yaptılar. Uluslararası konjonktürü değerlendirdiler ama bir şeyi değerlendiremediler, bir şeyi hesaplayamadılar. O da hani Türk milletinin iradesini, Türk milletinin devletine sahip çıkmasını ve hepsinden de önce kendisine sahip çıkma iradesini aslına bakarsanız hesaplayamadılar. Çünkü aslına bakarsanız darbenin yapılış şekline baktığımız zaman yani bir tür şok doktrini

0: uygulamaya çalıştılar. Nedir o? İşte biz gidelim önce köprüleri tutalım. Sonrasında işte TRT binasında ele geçirdiğimiz zaman toplumu bir şok doktriniyle, darbe oluyor doktriniyle hareketsiz bırakırız. Toplumu hareketsiz bıraktığımız dakikadan itibaren de, çünkü toplumun hareketsiz bırakılabilecek kadar, toplumun işte demokrasiye sahip çıkmayacak kadar reflekslerinin köreldiğine inanmış. Aslında toplumu da kendileri gibi robotik, kendileri gibi böyle hani formatlanmış, aslına bakarsanız zihinlerden ibaret gören aslında bir zihniyetle karşı karşıyaydık. Sonrasında dediğimiz gibi bu eski usul bir darbe tarzı. İşte köprü tutalım, TRT'yi ele geçirelim, toplum hareketsiz kalır ve biz de bu işi hızlıca bitiririz. Ama dediğimiz gibi olmadı. Baktığımız zaman da yani birincisi zaten yani Türk milletinin iradesine sahip çıkması, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkın sokağa çıkması, yani toplum, millet, lider ve bunun da üstünde tabii ki devlet, devlet kapasitesinin de silahlı kuvvetlerimiz içerisindeki vatansever, hani subayların da bu işe kesinlikle ve kesinlikle girmemesi üzerine aslına bakarsanız lider, toplum ve devlet dediğimiz o bütünleşmenin sağlanmasıyla beraber bu hain darbe girişimi gerçekten de püskürtüldü. Ve sonraki süreçte de 10 yıla baktığımız zaman da gerçekten de dile kolay, yani ilk 10 yılını geride bırakıyoruz. Bizler hani hem akademi olarak hem düşünce kuruluşları olarak gerçekten de bunun üzerine yoğun çalışmalar yaptık, yapmalıyız da. Bunun üzerine bir külliyatın da ortaya zaten çıktığını görebiliyoruz. Yine ulusal yayınlar, uluslararası yayınlar. Aynı şekilde buna hani medyanın da o geceki aslına bakarsanız kahraman direnişini de eklemek gerekiyor. Birçok yayın kuruluşu o gecede tabii ki milli iradeden yana tavır alarak aslına bakarsanız darbecilerin planlarını boşa çıkardı. Kültür, sanat dünyamız, medyamız, akademimiz, siyasetimiz, toplumumuz gerçekten de bu meselenin aslına bakarsanız ne kadar ciddi bir mesele olduğunu, bu meselenin Türk demokrasi tarihi açısından ne kadar önemli olduğunu o oluşturdukları eserlerle bir kez daha hani ortaya koydu ve koymalı. Önümüzdeki yıllarda da koymalı. Bunun özellikle altını çiziyoruz. Çünkü Musa Bey, 15 Temmuz'u gerçekten birçok açıdan hani az önce de ifade ettiğim gibi ele alabiliriz. Toplum, devlet bütünleşmesi, işte milli iradeye sahip çıkılması, demokrasi bilinci gibi birçok açıdan ele alabiliriz. Bunların hepsi de tabii ki son derece doğru ve kıymetli durumlardır ama bana kalırsa 15 Temmuz'un en önemli noktası da emsal oluşturması. Yani gerçekten de biz daha önceki darbe girişimlerine baktığımız zaman evet yani birçok darbe girişimi ve darbe yaşadığı ülkemiz demokrasi tarihimiz açısından 27 Mayıs'tan 12 Eylül'e 28 Şubat'a kadar baktığımız zaman yani tabii ki aralarda da farklı darbe ve darbe girişimleri oldu. Gerçekten de orada her seferinde, çoğu seferinde darbeciler şöyle veya böyle bir şekilde istediklerini aldılar. Hükümeti devirdiler, toplumu sindirdiler, vesayet odaklarını kurdular. Ama 15 Temmuz'da gerçekten devlet ve toplum olarak püskürtüldüler. Burası son derece önemli. Evet. Ve o püskürtülme bundan sonra dediğimiz gibi bir emsal oluşturacak. Yani aslına bakarsanız bundan sonra tabii ki inşallah olmaz ve olmayacağını umuyoruz tabii ki. Ama her zaman tabii ki teyakkuzda olmakta fayda var. Herhangi bir darbe girişiminde bundan sonra bu hani darbeciler 15 Temmuz onların da hafızalarında yer alacak. Yani bu millet öyle kolay kolay yani bir darbe yapıyoruz dediğimiz dakikadan itibaren köşeye sinecek ve sesini çıkartmayacak bir millet değil. Milletimizde gerçekten toplumsal anlamda, bireysel kapasite anlamda bilincin artması, yine o enformasyon teknolojilerinin hızla yayılması, o darbeye karşı aslına bakarsanız o harekete geçme dediğimiz gibi refleksinin de artmasıyla beraber bundan sonra 15 Temmuz veya benzeri dediğimiz gibi inşallah herhangi bir şey yaşamayız ama yaşama ihtimalimiz olsa bile dediğimiz gibi 15 Temmuz emsali hem darbecilerin zihninde olacak hem de milletin de zihninde olacak. Evet, biz 15 Temmuz'da başardık, püskürttük bu darbecileri. Bundan sonra da tekrar herhangi bir böyle bir girişim olduğu takdirde de benzerini yine yaparız, yine sokağa çıkarız. Bunlar çok önemli şeylerdir. Toplumsal hafıza açısından da önemli şeylerdir. Siyasi hafıza anlamında da önemli şeylerdir diye ben söyleyebilirim Mustafa Bey.
1: Şimdi Bekir Hocam darbecilerin hafızasında olacak, milletin hafızasında olacak dedi ama küresel hafızada da tabii, aslına bakarsanız 15 Temmuz çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü biz şunu gördük, 15 Temmuz'dan sonra bir dizi farklı ülkelerde yine darbe girişimleri oldu ve bu darbe girişimleri hep 15 Temmuz örnek alınarak akamete uğratıldı bazı ülkeler. Bazı ülkelerde darbeciler başarılı oldu. Bazı ülkelerde sivil halk Türk milleti gibi bir direniş göstererek orada darbeciler akamete uğrattı. Biz nasıl bir sürecin içinden geçtik hocam? Hı hı. Bu 15 Temmuz sürecinde, yani oraya kadar gelinen aşamada bence hala tam olarak idrak edilemedi. Yani. 15 Temmuz'da Türk milletinin gösterdiği o duruş, hı hı, bence daha tam olarak anlaşılamadı. Onu bir, hı hı, tam olarak şöyle... Hı hı.

0: anlatabilmemiz lazım. Daha açık, evet, bir şekilde görmemiz lazım.
1: Tabii Mustafa Bey, ben de öncelikle sözlerime vatan için 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi esnasında canlarını gözlerini kırpmadan feda eden 253 şehidimizi anarak başlamak istiyorum. Rabbim onların mekanını cennet eylesin. Onların mirasına sahip çıkmayı bize nasip etsin. Çünkü gerçekten çok büyük bir irade ortaya koydular. Bugün eğer biz burada sizinle bir yayın yapabiliyorsak, bugün gerçekten al bayrağın altında huzur ve güven içerisindeysek, bu şehitlerimizin sayesindedir. Rabbim onları cennetin en müstesna köşelerinde ağırlasın inşallah. Gazilerimize de buradan sıhhat afiyet diliyorum. Onların da hakkını biz ödeyemeyiz. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Mustafa Bey, gerçekten çok büyük bir hadise. Yani sadece Bekir Hocam çok güzel bir çerçeve çizdi. Türkiye tarihi bağlamında, Türk demokrasisi açısından çok kritik bir geceydi. Ama sadece bu örneklik, bu emsallik Türkiye, Türk halkına da değil, bütün dünyaya emsal olacak, örnek olacak muazzam bir direniş, muazzam bir irade ortaya koydu o gece Türk milleti ve aslında demokrasinin güzelliğini yaşamış, demokrasinin tadını almış diyelim. İnsanların bir daha böyle karanlık dehlizlere sürüklenmemesi için bir irade ortaya koyduklarında bunu başarabileceklerini, darbecileri, şer odaklarını püskürtebileceklerini bize göstermiş oldu. Uluslararası konjonktür her zaman önemlidir Mustafa Bey. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de elbette nasıl diğer darbelerde, darbe girişimlerinde bir dış destek, bir dış mihrak varsa 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde de bir takım dış güçler Türkiye'nin artık tırnak içinde ipini çekmek istediler. Türkiye'yi bir aktör olarak hem bölge siyasetinden hem dünya siyasetinden silmek istediler. Ben o gece mesela kendi kişisel hayat hikayem açısından hiç unutamayacağım bir şeydir. İşte darbe girişimini haber aldıktan sonra ben ilk Amerika nasıl bir açıklama yapacak diye aslında merak etmiştim. Obama yönetim vardı ve şöyle bir basın bildirisi yayınladı Beyaz Saray. Tarafları sükunete dair. We urge both sides gibi. Bekir Hocam hatırlar, o dönem Amerika'daydı. Ben de demiştim ki ya ne iki tarafı? Bir tarafta seçilmiş meşru bir hükümet var. Öbür tarafta bir junta var. Bir junta Türkiye'de demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeye çalışıyor. Aslında o gece işin hangi renkte olduğu bence belli olmuştu. Yani dolayısıyla bu sadece bu darbe girişimi içerideki FETÖ'cü hainlere karşı kazanılmış bir başarı da değildir. Bunun altını çizmek isterim. Bunların arkasındaki ağababalarına, bunları destekleyen odaklara karşı da Türk milletinin attığı büyük bir şamardır. Evet. Burada da Türk milletinin büyüklüğünü bir kez daha görmüşlerdir. Mustafa Bey, ben ilk doktora tezimde 27 Mayıs sonrası, yani 27 Mayıs darbesi sonrası Türk dış politikasını araştırırken İngiliz arşivlerine girmiştim. Orada böyle İngiliz Büyükelçi an an rapor gönderiyor Londra'ya. Orada şöyle ilginç bir ibare görmüştüm. Ya dedi ki, darbe haberi alındıktan sonra işte Menderes'in destekçisi olan kırsal kesim bir refleks gösteremedi. Bunu kabullenemediler, evet, sindiremediler. Özellikle o Yassıada mahkemelerinde, o garabet mahkemelerde Menderesleri idama götüren o süreçte bunları hazmedemediler ama ses de çıkartamadılar çünkü ellerinde bir imkan yoktu. İşte farkı geçmişte bugünü kıyasladığınızda anlayabiliyorsunuz, evet, Mustafa Bey. Fark orada ortaya çıkıyor. Şimdi 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi klasik bir darbe girişimi değildir. Bunun altını çizmek lazım. Yani kadrosu bakımından, amacı bakımından, hedefi bakımından genel bir çerçevede baktığımızda o darbe mekaniğine bu gerçekten ne 27 Mayıs'a benziyor, ne 12 Mart'a, ne 12 Eylül'e, ne 28 Şubat'a. Burada belki de Türk tarihi açısından, demokrasi tarihimiz açısından en fazla askerin katıldığı belki darbe girişimidir diyebiliriz. Emir komuta zincirlerini saymıyorum. Orada zaten kurmay kadro emir verdi mi 12 Eylül'de olduğu gibi mecburen uymak zorundalar ama bir junta büyüklüğü bakımından ben bu kadar büyük bir junta Türk siyasal hayatı anlatıyoruz üniversitede. Ne Talat Aydemir darbe girişimlerinde 62-63'lerde ne 27 Mayıs'ı yapanlar 38 kişilik bir alt orta sınıf işte subay kadrosuydu. Bir kere kadro bakımından salt bir askeri yapılanma olarak da düşünmek doğru olmaz. Yani 15 Temmuz'u ve burada kazandığımız zaferi hususi kılan şey de bu. Yani karşınızda geleneksel bir askeri yapılanma yok. Yani istihbaratta iç içe geçmiş.
0: Çok katmanlı, çok,
1: çok katmanlı,
0: boyutlu,
1: çok

0: girift, çok çetrefilli kestirebilmeniz mümkün değil. Şimdi siz de ifade ettiniz. Adama diyorlar ki niye durdurmadın? Ya ben şu vardı zannediyordum. İşte şurayı niye vurdun? E ben oraya gitmeyecektim. Ya inanılır gibi değil. Yani böyle akla mantığa ziyan açıklamalar yapan bir haşhaşi yapılanma. Ve bu kadronun Allah muhafaza. Bakın amacı
1: Hocam, Akıncı üssünde görevli komutanlardan o dönemde, adı Akıncı'ydı, şu anda Mürted Havaşı'sı, o dönem işte yakalanan FETÖ'cü komutanlar var. FETÖ'cü komutanlara soruyorlar. Mesela diyor ki, ya sen diyor X kişisinin odasına niye diyor bir gün içerisinde, bakın rakamı atmıyorum ha, 300'den fazla kez gittin. Ya o odaya neden 300'den fazla kez girdin diyor. Şimdi ne kadar akla ziyan ifadelerin o davalarda kullanıldığını izleyenlerimiz daha iyi anlasın diye bunu anlatacağım. Şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, ya diyor işte o X komutan memlekete gitmişti. Memleketten leblebi getirmişti. Ben o gün leblebiyi çok beğendim. Girdim çıktım leblebi yedim diyor. Ya inanırsan
0: akıllara ziyan.
1: Akıllara ziyan, böyle insan ya yok artık dedirtecek ifadelerdi o ifadeler. Özür dilerim.
0: Estağfurullah. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani dolayısıyla bu salt, şimdi mesela Talat Aydemir darbe girişimlerinde cuntacılar yakalandı. Çıktı adam, dedi ki ben bunu yapmaya gayret ettim, başaramadım, cezamı çekerim dedi. Şimdi çok somut veriler var, deliller var, inkar politikası izliyorlar hala. Fakat da bu onları kurtarmaz, ayrı mesele, ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Bekir hocamın az önce ifade ettiği o darbeler silsilesi içerisinde neden 15 Temmuz daha Türkiye açısından zor bir girişimde bastırılması neden bu kadar önemliyi anlatmaya çalışıyorum. Yani böyle klasik bir darbe girişimi gibi okumak da çok doğru olmaz. Çok girift, çok çetrefilli bir kadro bu işin içerisindeydi. İkincisi, amaç olarak şimdi bunlar neyi amaçladılar? Mustafa Bey, Türkiye'de bir askeri diktatörlük kurmayı amaçladılar. Sıkı yönetim mahkemelerinin kayıtları çıktı. Belki onlarca, binlerce vatan evladını bunlar dar ağaçlarına göndereceklerdi. Evet. Haksız, hukuksuz yere. Yani Türkiye'yi tamamen bir askeri yönetimin altına sokacak bir yapılanma düşündüler ki, şunu da ifade etmek isterim. FETÖ bir kitle hareketi değildir. FETÖ bir kadro hareketidir. Zaten tam bu noktada demokratik meşruiyeti yoktur. Yani siz kitlelerden onay almadığınız bir ortamda Türkiye'yi yönetmeye talip oldunuz. Bir diğer mesele, hedef açısından bakın şunu net ortaya koymak lazım Mustafa Bey. Neden 15 Temmuz çok özel, bu zafer, bu irade, bu direniş neden önemli? Bakın, klasik bir darbe girişiminde olduğu gibi 27 Mayıs'ta Milli Birlik Komitesi geldi, iktidarı ele aldı, bitti. Burada direkt olarak Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleme, parçalama projeksiyonu var. Bakın, Suriye'de kantonlar vardı o dönemde. 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda ne Fırat Kalkanı operasyonu vardı, ne Barış Pınar operasyonu vardı, ne Bahar Kalkanı operasyonu vardı, ne Zeytin Dalı operasyonu vardı. Hiçbir operasyon yoktu. Dolayısıyla burada Türkiye'yi parçalamayı hedefleyen, Türkiye'yi bir iç kaosa, çatışmaya sürüklemeyi hedefleyen bir hain girişimdi. Dolayısıyla bunun engellenmesi son derece önemli, son derece tarihi açıdan kritik bir gelişmeydi. Bir irade ortaya konuldu. Dolayısıyla bunu böyle eskilerin tabiriyle tahfif etmek derler. Böyle hafife almaya çalışan muhalif çevrelerde bir takım isimler görüyoruz. İşte vay efendim bu tiyatroydu, vay efendim burada bir tiyatro oynandı. Asla ve kata. Bu şiddetle kınıyorum. Burada 253 şehidimizin hatırasına kimse saygısızlık yapamaz. Gazilerimizin mücadelesine kimse saygısızlık yapamaz. Bu mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni parçalamayı hedefe koymuş bir yapılanmanın, ipleri dışarıda olan bir hain yapılanmanın bu emellerini durduran büyük bir, muazzam bir direniştir diyerek ben de sözlerimi noktalıyorum.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir makale kaleme aldı. O makaleden şöyle bir cümle okuyacağım hocam, size sözü bırakacağım. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe hainlerin sinsi planlarının ve onların arkasındaki küresel senaristlerin kirli oyunlarının asla karşılık bulmayacağından kimsenin şüphesi olmasın diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
2: Evet. Şimdi Mustafa Bey, evet, yani Sayın Cumhurbaşkanımız küresel senaristler diyerek 15 Temmuz'un aslına bakarsanız uluslararası boyutuna da vurgu yaptı. Ben bu anlamda Nuri Hocam'la konuşurken aklıma geldi. Gerçekten de 15 Temmuz konusunda, 15 Temmuz'un mücadele, yani 15 Temmuz'u hani yapan zihniyetle mücadele konusunda şunu düşünüyorum. Bu konudaki Mustafa Bey, en büyük silahımız netliğimiz. Net olmamız lazım. 15 Temmuz konusunda net olmamız lazım. 15 Temmuz nedir? 15 Temmuz

0: bir darbe girişimidir. 15 Temmuz'u kim yaptı? FETÖ. Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz'u yapmıştı. Bakın 15 Temmuz'dan sonra, o direnişten sonra biz o 10 yıla baktığımız zaman neyi gördük? Az önce hocam da söyledi ya, yok birileri tiyatro diyor, yok diyor kontrollü darbe diyor, yok diyor şöyle diyor, böyle diyor. Bakın bunların hepsi dediğimiz gibi meseleyi muğlaklaştıran, az önce sizin de ifade ettiğiniz o darbe davalarındaki o ifadelerden de hani anlıyoruz. Yok ben şurada onun odasına leblebi almak için girdim. Evet. Yok ben bilmiyordum vesaire. Bakın meseleyi muğlaklaştıran, meseleyi girifleştiren, meseleyi dediğimiz gibi bin parçaya bölen ve aslında bizim aslı kaçırmamıza aslında sebebiyet veren bir dezenformasyonla, bir aslına baktığımız zaman bir zihniyet işgaliyle karşı karşıyayız biz 15 Temmuz meselesini. O yüzden diyorum en büyük silahımız, yani 15 Temmuz zihniyetine karşı en büyük silahımız net olmak. Dediğimiz gibi bunun bir darbe girişimi olduğunu, bunun bir FETÖ'cü darbe girişimi olduğunu ve işte Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi küresel bir aklın ürünü olduğunu her seferinde bilmemiz gerekiyor. Siz bu gerçeklikten, bu gerçekten bir milim bile şaştığınız dakikadan itibaren Mustafa Bey, sizin bütün algınızla oynarlar, sizin bütün zihniyetinizle oynarlar. Yok efendim o gece böyle mi oldu, şöyle mi oldu vesaire diye. Zaten bu da dikkat ederseniz darbecilerin yapmak istediği şeydi. Yani aslında toplumu bir enformasyon bombasına, bir bilgi bombasına maruz bırakıp gerçeklikten koparmak. Önümüzdeki süreçte de yine az önce Nuri Hocam da ifade etti. 15 Temmuz meselesine ya darbenin yapılış şekline baktığımız zaman diğer darbelerden de ayıran en büyük sebep junta'nın büyüklüğü meselesi. Gerçekten de çok büyük bir junta'ydı bu. Yani az önce hocanın ifade ettiği Ferhat Adedir'den tutun da diğer junta darbe girişimlerine baktığımız zaman neredeyse emir komuta içerisinde diyebileceğimiz kadar bir junta girişimiydi. Çünkü paralel bir emir komuta vardı. Paralel bir emir komuta. Yani aslında baktığımız zaman resmiyette adam rütbeli ama belki de çaycısından emir alan bir rütbeli. Böyle bir
1: hani... Bir de hocam lafınızı bana kesiyorum. Biz genelde hep Ankara, İstanbul özelinde bu hain girişimi konuşuyoruz ama Türkiye'nin muhtelif illerinde de bunlar hareketlendiler. Diyarbakır'ından farklı illerine kadar işte ikmal uçakları gönderler. O
2: çok
1: bombalara...
2: kritik üsler vardı.
1: Tabii,
2: o
1: tabii.
2: Kritik üslerde hem orada vatanı, milleti için görev yapan askerlerimiz orada devreye girdiler. Hem de vatandaşlar devreye girdiler. Buyurun hocam.
1: Tabii tabii. Yani ben bunu eklemek istemiştim.
0: Tabii tabii.
1: Hocam, buyurun.
0: Yani baktığımız zaman yani evet yani girift ve hani çok hani boyutlu bir darbe girişimi ve tam da bu yüzden işte bu giriftliği kullanarak, bu giriftliği aslında şimdi bize karşı kullanarak zaten manipüle etmeye çalışıyorlar. Az önce de ifade ettiğim gibi 15 Temmuz'un aslında bir darbe girişimi olmadığını vesaire, tiyatro olduğunu vesaire söyleyecek kadar aslına bakarsanız aklı hayale gelmeyecek senaryolarla bu toplumun hani zihnine bu aslına bakarsanız fikirleri ekmeye çalışıyorlar. O yüzden dedim tekraren net olmak bizim bu konudaki en büyük şeyimiz. Bir de yine işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani bu küresel senaristler meselesi de ayrıca önemli. Yani her zaman ifade ediyoruz. Darbeler gerçekten bir dış destek bulmadan, bir dış aktör tarafından yeşil ışık almadan hani ülkemizde ve birçok ülkede aslında gerçekleşmiyor. Şimdi 15 Temmuz'a giden süreçte hakikaten o dönemi hatırlıyorum. Uluslararası konjonktüre baktığımız zaman Türkiye'yi aslında darbe yapmaya hazır hale getirmeye çalışıldığının bugün daha iyi anlayabiliyoruz. Bakın
2: hocam.
0: 15 Temmuz'a giden süreç 2015-2016 Türkiye Cumhuriyet Devleti terörle mücadele ediyor. Aynı zamanda Suriye'de Rusya ile aramız bozulmuş. Yani yeni düzeliyor ama Rusya ile aramız bozulmuş. Amerika'da Obama yönetimiyle aramız bozulmuş. Yani Türkiye Cumhuriyet Devleti eş zamanlı olarak hem Rusya'sıyla hem Amerika'sıyla bozuşma noktasına gelmiş ve bu anlamda da dediğimiz gibi işte FETÖ'cülerin de fırsat bu fırsat diyerek ortaya atıldığı ve darbeyi yapmaya çalıştığı bir konjonktürdeyiz. Yani gerçekten de dış destek anlamında da hocam az önce bahsetti. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklama bir çok geç geldi o açıklama. İkincisi
1: tabii,
0: de
1: tabii,
0: tüm
1: tabii.
0: taraflar gibi işte sözde FETÖ'cü darbecilerle milleti ve sivil iradeyi hükümeti eş kefeye koyan bir açıklama gelmişti. Bunları da tekrar bugün vesilesiyle yeniden hatırlamış olalım diye düşünüyorum ben Mustafa Bey.
2: Hocam sizin de son cümlelerinizi alayım.
1: Yani Mustafa Bey, şimdi ben de Bekir Hocam'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Hani 15 Temmuz'a giden süreçte şöyle ben de hafızamı tazelediğim zaman aslında adım adım bir şeylerin geliyor olduğu belliydi. Yani bu evet. 7 Şubat MİT krizinden başlayarak 17-25 Aralık operasyonlarından tutun ve bence tabii çok uluslararası boyutuna değinmiyoruz ama 3 Temmuz 2013 Mısır'daki darbe, yani evet. orada Muhammed Mursi yönetiminin indirilmesi aslında küresel

0: küresel güçlerin burada halka müzakere, tabii Suriye devriminin durdurulması, bakın Suriye'de de devrimin durdurulması bence bir tesadüf değildi. Burada İsrail orada bir güvenlik psikozuna girdi. Yani bir tarafta Mısır'ı, bir tarafta Suriye'de devrim olsa, bir de Türkiye olursa ben burada sıkışırım diye düşündü. Bütün bunları göz önüne aldığımızda ve tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Saddam Hüseyinleştirilmesi diyorum ben. Bu Saddam'ı böyle şeytanlaştırmışlardı Amerikalılar işgal sürecinde ve sürekli olarak onun şahsına saldıran, kıymetli ailesine saldıran böyle bir bel altı siyaset uygulamıştı FETÖ'cüler.
1: Evet.
0: Ve bunun üzerinden darbeyi meşrulaştırmaya gayret etmişlerdi ama sonuç olarak elhamdülillah diyelim Türk milletin iradesi Yüce Mevla'nın da yardımıyla bu hain girişimi durdurdu. Rabbim bir daha bu millete böyle karanlık geceler, karanlık günler yaşatmasın diyerek ben de sözlerimi tamamlayayım.
1: Çok teşekkür ederiz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Sayın Nuri Salık efendim, kıymetli yorumlarınız için
0: biz
1: çok sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: ederiz.
1: Türkiye Araştırmaları Vakfı Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Sayın Bekir İlhan Saygıdeğer Hocam, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Biz başkent Ankara'da 24 ekranlarında 15 Temmuz özel yayını. Şimdi Ankara'daki yayınlarımıza kısa bir virgül koyacağız. Küçük bir virgül koyacağız. Niye? Çünkü bir başka noktaya kameralarımızı çevireceğiz. Hafıza Müzesi'nde genel yayın yönetmenimiz Ömer Özkök ve Hikmet Genç günün manşeti programıyla sizlerle olacak.

0: artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vur, vur.
1: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
0: Öf be baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
1: Sağ ol. Tamam.
2: Baba, baba.
0: He oğlum.
2: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
0: Etmez miyim oğlum? Ver.
2: Ne yaptın baba?
0: Ne?
2: Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
3: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
10: 15 Temmuz. Demokrasimizi ve milletimizin iradesini zapt etmeye çalışanlara karşı milletçe omuz omuza verilen mücadelenin zaferi. Ülkemizin dört bir yanında cesaretle meydanlara çıkan, karanlığa ışık olan kahramanlarımızı unutmadık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatan uğruna canlarını feda eden Borsa İstanbul şehitlerimizi ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Borsa İstanbul.
11: Jet Mobile gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
12: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
13: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
14: İyi ki doğdun kahraman.
15: Nice senelere kahraman.
13: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
16: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
13: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
17: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
18: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
13: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
19: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
2: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?

0: İyi akşamlar.
1: Dinle dinle.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
3: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip.

0: 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı. Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly, yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

15 Temmuz Kahramanlık Destanı'nın 10. yılı. Millet hainlere geçit vermedi. FETÖ'nün darbe girişimi aynı gece püskürtüldü. Genç yaşlı herkes omuz omuza mücadele verdi. O gece nasıl başladı, neler yaşandı, kırılma noktası neydi? Türk milleti o gece darbecilere nasıl direndi? İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde saat 17'de İbrahim Güneş soracak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve stratejist İbrahim Kereş cevaplayacak.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle özel bir mekandan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nden ekranlarınızdayız ve dahi radyolarınızdayız. Hikmet Genç'le birlikte Akşam Gazetesi yazarı. Hikmet merhabalar. Abi merhaba.
1: Merhabalar.
0: Dile kolay 10 ya, yıl.
1: 10 yıl ya. Geçti evet, kolay değil hakikaten. 10 yıl geçti ama ne kadar hani enteresan bir şey değil mi? 10 yıl sonra burada her yıl 15 Temmuz'da burada bir araya gelen onca vatandaş, onca yürek ve her yıl da fazlaşarak, yani bu sene de kalabalık da var fazla.
0: Evet.
1: Yani erken vakitlerde kimse gelmez diyordum ama bu saatlerde
0: maşallah
1: tatil çünkü. Herkes bu hafızayı canlı tutuyor hocam. Çok önemli bir şey. Hafızayı çalıştırmak çok önemli, kıymetli bir şey. Ve hakikaten şu anda da Kur'an tilaveti devam ediyor. Başladı biraz önce. Ya insan çok farklı duygular, çok hızlı duygu geçişi oluyor bu arada. Yani bir anda bakıyorum böyle bir bu kadar insan bir arada, ne mutlu diyorum yani memlekete sahip çıkan insanlar her yıl bir araya gelip bunu tekrar.
0: Neden bir araya geliyorlar Hikmet abi? Yani bu insanların işi gücü yok da neden bugün bu saatte buradalar?
1: Çünkü destan yazdılar hocam. Yani şimdi sen destan yazmışsın ve bu, yani diyorum ya, Sultan Palamut devrinden değil. Çok taze. 10 yıl henüz. İnsanlık tarihine baktığın zaman. Bir de şöyle bir ifade kullanmıştım. Bunu sık sık kullanıyorum. Dünya darbeler tarihinde,
0: evet,
1: darbeye karşı direniş konusunda bu millet ders olarak okutulabilir. Ders olarak. Yani dünya darbeler tarihinde, her neresi, dünyanın her tarafı için geçerli bu. Bu milletten bahsediyoruz. Kolay bir şey değil hocam yani. Ders olarak, ders teliğinde dersin ki nasıl direnilir, nasıl iradeye sahip çıkılır? İşte onlar bunlar. Şimdi nasıl bir araya gelmesinler?
0: Evet.
1: Yani kolay bir şey değil çünkü. Yani büyük bir, yani Türkiye çok büyük bir travma atlattı. Ama bu arada bir şeyleri de bir daha ispatladı. Hem bu her 15 Temmuz'da köprüde buradaki etkinlik, hem de aynı zamanda toplumsal hafıza sürekli çalışmış oldu ve artık biliyoruz yani buraya gelen insanlar hakikaten yani o duyguyu yaşıyorlar ya. Yani buraya bir sürü gazi de geliyor. İşte ondan da röportajlar yapılıyor. Yani hakikaten sabahın köründe yola çıkarken de gördüm. Çoluğunu çocuğunu yanına alanlar, elinde bayraklarla. Hakikaten bugünün anlam önemini, ehemmiyetini çok iyi anlamış vaziyetteler diye görüyorum. Tabii anlamayanlar da var hocam. Şimdi buradan işimizi yapalım yani.
0: Yapacağız hani, tabii. Yani biz bu anlamayanlara bunun... ifşa olmasına, anlamayanların ifşa olmasına yardımcı olacağız.
1: Evet.
0: Biz o gün kimlerin ne yaptığını
1: tabii,
0: hatırlatmaya tabii, yardımcı
1: tabii
0: olacağız.
1: Yani bu efsaneyi hatırlatırken çok doğru bir ifade. Bu efsane, daha doğrusu bu destan yazılırken birilerinin de neler peşinde koştuğunu, bu destana karşı
0: evet,
1: olmasın deyu neler yaptığını görmek lazım. Şöyle bir gerçeklik de var. Dün ben bir sosyal medya paylaşımı yaptım geç vakitlerde. Halk TV tek tek geziyorum kanalları, hatta evet, paylaştım. Bir baktım Halk TV'de hiç 15 Temmuz'a ait hiçbir emare yok. Çok enteresan değil mi?
0: Çok da değil.
1: Yani
0: çünkü ben de bu sabah Sözcü Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'ne göz attım buraya gelirken. Çok da şaşırmadım Hikmet abi. Adamlar haksız değil ki. Yani evet, senin tuzun olmayan bir çorbada o çorbanın lezzeti hakkında yorum yapmaman gibi bir şey yani.
1: Doğru.
0: Bu millet kahir ekseriyetiyle darbecilere geçit vermezken, bu millet o tanka, topa çıplak elleriyle müdahale ederken
1: doğru.
0: Ya bunlar ATM sıralarında para çekip, değil mi?
1: Doğru.
0: Marketlerdeki makarna raflarını aşağıya indirmekle meşguller.
1: Bir de gördükleri tankları alkışlıyorlardı hocam.
0: Kimi? Ona geleceğim. Evet, sen tabii, daha o şaşkın bakkaldaki Cumhuriyet teyzelere geleceğim. Onu koy kenara. Ama sen şimdi kimin makarnacı olduğuna, çünkü yıllarca bir kesimi aşağılama gayretine girdiler. Siz makarnacısınız dediler. Siz kömürcüsünüz dediler.
1: Evet.
0: Siz oyunuzu satarsınız dediler. 15 Temmuz akşamı kimin makarnacı olduğunu dünya tamam, alem gördü ya. Gerçekten bak, marketlerdeki, ben muhabir arkadaşlarımı haberlere göndermiştim. Marketlerdeki makarna rafları. Niye makarna? Çünkü ne kadar süreceği belli olmayan
1: tabii,
0: bir darbe girişimi. Evde rahat rahat huzur
1: tabii,
0: içinde
1: tabii,
0: kahvemizi içerken
1: hesabı yapıyorsun.
0: Kahvemizi
1: önümüzdeki hafta ne yapacağız falan. Onun
0: yani
1: hesabını
0: onun,
1: yapıyorsun.
0: Onun için dayanıklı tüketim
1: peki
0: mallarından.
1: Öteki ne yaptı peki?
0: Ne yaptı peki?
1: Süs havuzunu gördü. Gitti orada abdestini aldı. Değil bir haftayı, makarnayı o anlı düşünmedi.
0: Ya.
1: Ben sabah canlı çıkarmayayım, çıkmaz mı, önemli değil.
0: Ya.
1: Ben de vatanı kurtarmaya gidiyorum arkadaşlar. Bakın bu artık böyle dile kolay. Bazen bu işler çok tekrarlandığında böyle bir şeyde önemini kaçırmaya başlıyoruz. Ama konuşurken rahat konuşuyoruz. Bak yani dile kolay. Hakikaten dile kolay. Söylediğimiz şeye bak. Yani millet geldi, direndi. Efendim tankları durdurdu. Hakikaten durdurdu ve hakikaten bütün her şeyini, canını ortaya koydu.
0: Tabii.
1: Yahu. Canını ortaya koydu ve bir darbeyi durdurdu. Birkaç saat sürdü, 5 saat sürdü, 3 saat sürdü. 250 taneden fazla şehit verdik. Birkaç gün sürseydi belki de binlerce verecektik. Eğer aylarca sürseydi yüz binlerce, belki de milyonlarca insanımızı verecektik. Ne yapacağımızı baştan belli ettik. Bu çok kıymetli bir şey. Biz şimdi konuşurken, bak laf çok güzel, dile kolay geliyor. Yani daha işte, ama basit bir şey değil. Yani biraz dünyanı söylerken akıma bir daha takıldı, doğru söylüyorsun. Yani sözcü de öteki de şimdi burada durupken ya bırakın yine atfetmeyi falan derken bunu ben yapmıyorum arkadaşlar. Sen kaşınıyorsun. Senin bir tarafın kaşınıyor bak şimdi. Şimdi adam diyor ki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.
0: Buna sözcü. Şükredersin.
1: Tabii.
0: Cumhuriyette şimdi, bu tabii, da yok.
1: Bir şey var. Heh. Bak burada 15 Temmuz'da Gazi Meclisi falan filan. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Benim çektiğim bizzat kendi sesimle yani ispatlamak amacıyla 15 Temmuz sabahı çok erken vakitte de saat 1.30 civarında bütün kanallarla Now'da dahil yani bugün hani var ya halkı kandırmakla meşgul olan başka bir anlam değer dünyası olan
0: evet,
1: hani ATM'lerde para bekleyen kitlenin izleyicisi olduğu
0: evet,
1: bak tankları alkışlayan kitlenin çok sevdiği Halk TV, Sözcü, Now değil mi biliyorsun Now biliyor bir hafta dinliyorsun Now'dan sonra efsun nasıl yürü bir anda hayatında her şeyi kaybedebiliyorsun.
0: Ah baba bağış yapmak zorunda evet, hissediyorsun
1: tabii
0: kendini.
1: Tabii hissediyorsun ama evet, enteresan bir şey. Sözcü'de bir Türk bayrağı vardı. Now'da bir şeyler vardı. Gene 10 işte 10 yıl veyahut da Türk bayrağı gibi bir şey. Halk TV koymadı biliyor musun? Bilmiyorum şu anda var mı? Ha bu evet doğru. Adamı da zorla vatansever yapacak halin yok.
0: Şimdi ama bak o zaman
1: yani,
0: Halk TV'yi...
1: Adamı da zorla 15... Abi tiyatroda kalmış herifler.
0: Şimdi...
1: Herifler, Herifçioğlu bayağı tiyatroda kalmış.
0: Şimdi bak
1: söyleyeyim.
0: O Halk,
1: 15 Temmuz yok onun için.
0: Halk TV'nin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organının bir de teorisyenleri var yani fikir var, verenleri var. İzledikleri rota var. Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri.
1: Tabii.
0: O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını hatırla. Şimdiki genel başkan o dönemde genel başkandı. Madem öyle sen meseleyi açtın ben oradan meseleye gireyim. Ne oldu Hikmet abi? Dedi ki ya rica ederim dedi bir radyo programında. Eğer dedi bir böyle bir millet iradesine karşı bir hareket olursa tankın önüne dedi. Önce
1: ben
0: çıkarım
1: tabii.
0: Allah'ın büyüklüğüne bir bak ki hakikaten de tankla ilk kez
1: karşı karşıya
0: gelen siyasetçi tabii, oydu.
1: Büyük,
0: tankla
1: büyük,
0: karşı karşıya tabii, geldi. Nasıl geldi
1: konuştu.
0: Hatırlatalım. Atatürk Havalimanı'ndan efendim uçağı Ankara'dan İstanbul'a indi. Atatürk Havalimanı'nda o esnada da İstanbul'da hareketlenme oldu. Köprüler kapandı bilmem ne. Kılıçdaroğlu uçaktayken indi. Yani işte büyük konuşmamanın böyle bir ehemmiyeti var Hikmet abi.
1: Tabii.
0: Tankın önüne önce bence çıktı.
1: Ne yaptığını gördük.
0: Çıktı. Ne yaptı Hikmet abi?
1: Tabii.
0: Tankın önüne
1: gördü,
0: ilk çıkan oydu.
1: Arkasından sıvıştı gitti. Yani bayağı sıvıştı oradan. Tank da buna bir mühlet verdi. Ondan sonra yani bu söylediği şey bakın. Şimdi şu anda tam da günü aslında. Yani bu hafızayı canlandırmaktan bahsediyoruz.
0: Konuşmak lazım abi.
1: Kim ne yaptı, nerede durdu? Bence bu bir turnusol kağıdıdır. Hala hazırda devam eden şeyler de turnusol kağıdıdır. Mesela Halk TV. Buradan tekrar sesleneyimken. Halk TV neden 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde herhangi bir şekilde ki resmi bayram resmi değil mi?
0: Resmi.
1: Bugün her taraf kapalı.
0: Aynen öyle.
1: Yani resmi kağıtta kanunda
0: bugün
1: yazıyor.
0: Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Resmi olarak ilan edilmiş olan bir
1: gün. Tamam.
0: Özel gün.
1: Beğenme. Sen belki 15 Temmuz'dan memnun olmadın. Belki de FETÖ'nün yatağına girecektiniz. Bilemiyorum.
0: Yani.
1: Ya çünkü neden bunu ağır söylüyorum? Çünkü tankı görünce alkışlayan size okuyordu. Tankı görürken, gördüğü zaman alkışlayanlar
0: bravo,
1: sizin izleyici ekibiniz. Tamam mı? Şimdi onlar Halk TV'den bahsediyorum.
0: Selam.

0: silah veren müezzini darbeden sizler, tabii sizinkiler. Sizinkilerdi yani.
1: Şimdi ben buradan bunu buradaki onca insan, onca şehidin anısına, onu affedersiniz ama onları kusura bakmayın ama yani burada da bunları konuşmak zorundayım çünkü yani onların da şeyi rahatlatması lazım bir şekilde. İnsanlar bizden bunu bekliyor. Kim neredeydi kardeşim? Hala hazırda devam eden bir şey var bilemiyorum. Ama Halk TV, anladım ki Halk TV'ye göre 15 Temmuz yok. Olmadı. Çünkü Halk TV'ye koydu bu. Ne koydu? Halk TV'ye şu koydu. Burada utanmadan, sıkılmadan etrafında bir logo bir şey yok. Tamam ben tanımıyorum diyor. Ama bunun böyle olduğunu biz biliyorduk zaten. Çok güzel örnek verdin. Kılıçdaroğlu işte önce ben çıkarım dedi aylar önce. Yani yıllar değil.
0: Tabii. Yakın bir zaman. Darbeden.
1: Darbe olursa darbe ben dedi. Veya dediğin gibi çıkarttı Rabbim önüne. Hadi bakayım buyur dedi. Bir daha hayatta böyle fırsat bulamazsın. Gerçekten demokrasi diye bir şey varsa zihninde.
0: Doğru.
1: Faşist değilsen eğer.
0: Doğru.
1: Dersin ki arkadaş tam zamanı çıkarsın kahraman olursun. Yapmadı. Arkadan sıvıştı gitti. Arkasından teşkilatla harekete geçirmedi. Bunları da bir köşeye attım. Saymıyorum onları. Bunları saymıyorum. Ne yaptı sonra arkasından? Bir hafta sonra başladı. Efendim kontrollü bir darbeydi o.
0: Tiyatroydu.
1: Bu bir tiyatroydu. Heh. Kontrollü darbe diye hatta millet itiraz edince meclis kürsüsünden. Değil miydi kardeşim? Kontrollü darbeydi. Yani hasılı kelam geldiğimiz yer şu. Aynı yerde duruyorlar. Bugün hatta birbirlerini suçluyor şu anda. Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel bizim birkaç hafta önceki programda müthiş bir şeyimiz vardı. Altyazıda KCY'de şey yazıyordu hatırlıyor musun? Kim daha çok FETÖ'cü diye. Kılıçdaroğlu bir programa çıktı. Bak bu da önemli bir şey. Bakın bu darbeyi yapan alçaklar, o sefiller, o haysiyetsizler FETÖ'cüler değil mi?
0: Doğru. Ha,
1: yani bugün o gün onun günü değil mi?
0: Doğru.
1: Ha, onu konuşuyorum. Dedi ki bir televizyon programında evvelsi gün galiba. Ha, şu anda yeni haberini aldık galiba. Var mı bayrağı gören? Bu bayrak şey ne derler ona? Halk TV'de. Ha. Bu arada
0: var mı?
1: Sanki
0: bilmiyorum.
1: Arkadaşlar uyardılar gibi yani. Evet basmışlar.
0: Bayrak var mıymış?
1: Tabii var. Ben ama kayıt olsun diye özellikle saat sabaha kadar sabah namazı kaydettim ama.
0: Şu anda şunu anladım. Reji seninle irtibat kuruyor. Evet, yani ben senin konuğunum. Ona göre lütfen tamam. İrtibatta olur mu?
1: Tamam.
0: Şu an ben de diyorum ki neyi arkadaşlar bakmış falan diyorum.
1: Ben de çaktırmaya çalışıyordum hocam.
0: Evet.
1: Ha, neyse yani, tamam. Senin kulaklık bende duruyor.
0: Evet.
1: Sen reji tamam.
0: Öyle olunca hocam, son andaki değişikliklere ayak uyduramam. Bugün beni dinlemek amacıyla buradasın o zaman.
1: Hocam her türlü zaten ben konuşuyorum ya. Bari sunu da ben yapayım.
0: Sunsan da sen konuşuyorsun.
1: Eyvallah.
0: Hay Allah. Eyvallah.
1: Neyse.
0: Tamam bayrağı koymuşlar. Çözdüm. Bak haklarını yeme.
1: Tamam. Tamam. Bayrağı koymuşlar.
0: Yani Halk TV bayrağı
1: tamam,
0: koymuş.
1: Şu anda zaten Kubi'den aldık haberi. Al koymuşlar. Tabii ama yani benim kayıtlar duruyor orada. Canlı çektik. Allah'tan ispatım da var yani. Demek ki çok fazla itiraz oldu. Koymuşlar. Peki. Belki de sabah namazda kalktılar. Altıdan sonra Halk TV'dekiler.
0: Ya sen niye bu
1: sabah namazıyla beraber tamam mı?
0: Bu
1: ulan biz de öyle... koyalım. Biz de koyalım bari koymuşlardır belki. Neyse bilemiyorum. Şimdi hocam Kılıçdaroğlu diyor ki evvelsi programda. Ya diyor bunlar diyor Erdoğan Aktaş falan da var orada. Bir de birisi daha var. Ya diyor söyleyeyim bakayım diyor. Şu an yurt dışında kaçak olan FETÖ'cülerle kimi destekliyor diyor. Kimi destekliyor? söyleyeyim mi kimi destekliyor? Bu Özgür Özel'i destekliyor. Kaçak FETÖ'cüler Özgür Özel'i destekliyorlarmış.
0: Allah Allah.
1: Ben de izliyorum tamam mı? Ulan dedim bundan çok özür dilerim huzurlarınızda. Bundan birkaç yıl önce hepsini destekliyordum bunlar. Ha FETÖ'cünün desteği, ha senin çantaşı desteği.
0: Kemal Bey'in 2023'teki Cumhurbaşkanı adaylığında
1: FETÖ'cüler destekliyordu.
0: Şey neydi? 3 ana vaadi vardı. 3 ana vaadi.
1: FETÖ'cüleri yani, kurtaracak.
0: Bak her şeyi bırak.
1: KHK'ları iade edecek.
0: 3 ana vaadi vardı. Neydi abi onlar? 1. Selahattin Demirtaş tahliye edilecek.
1: Tabii.
0: O sayede o dönemin HDP'sinin oylarını... na talip. 2. Osman Kavala tahliye edilecek. Dolayısıyla bu çapulcu kitle var ya.
1: Evet.
0: 15 Temmuz düzeltiyorum. Gezi olaylarını organize eden, başarılı olan, mesela aç değil sen hala anlamadın mı diyen kitle. Oradan onları konsolide ediyor. 3. Bütün KHK'lıları göreve iade edeceğim dedi.
1: Yani enteresan bir şey. Yani bazen bakıyorum da hani yüzsüzlük falan artık bu aşmış durumda. Yani biz bunu yani siyasi manevra olarak değerlendiremeyiz. Bak siyasi manevra, siyaset alanı içerisinde yapılabilecek bir siyasetçi uzmanlığı ve ustalığı gerektirir.

0: Ya bundan birkaç sene önce Kılıçdaroğlu kazanacak, biz biletlerimizi alıyoruz diyen
1: Evet.
0: kaçak lağım fareleri maalesef şiddet, yani şiddetli maalesef şu anda özgözle destekliyor. Doğru, destekliyor. Ama bundan 3 sene önce seni destekliyordu. Yani aslında mesele şu. CHP demek ülke aleyhine bir şey demek. CHP demek ülke menfaatini kert vurabilecek olan bir güç demek. CHP demek ihanet demek. Çünkü sen de şikayet ediyordun. Kılıçdaroğlu iktidardayken kitabını yazdığımda 10. şikayetinden sonra isyan etme. 10. şikayet. 10 şikayet. Kılıçdaroğlu gidiyordu. Avrupa, yok Sosyalist Enternasyoneller, yok Avrupa Parlamentosu, yok New York Times, yok efendim Der Spiegel. Bir tane vardı Focus, bizim aradığımız. Adam direkt şikayet ediyordu. Türkiye'de can ve mal güvenliği vardır diyemem dedi herif ya. Kılıçdaroğlu'na bahsediyorum.
1: Evet.
0: O gitti. Ne değişti hocam? Bir de ne değişti? Bu adam o 13 yılı 3 yıla sığdırdı, 2 yıla sığdırdı. Bu şu adam şeyden önce Erdoğan Roma'ya gidecek. 2 gün önce İtalya'ya
1: Mektup yazıyor.
0: mektup yazıyor. Diyor ki eğri pizza küresi gibi Türkiye demokrasi de eğri falan filan diye. Eğri eğri falan bir şeyler. Ya NATO'dan önce Financial Times'a bir makale gönderdi adam. Dedi ki Türkiye güvenilmez. Ulan dedim yok artık çuş ya.
1: Dedi
0: Ya yok.
1: hakikaten.
0: Dedi Erdoğan dedi bu yar dedi yüzünü Pekin'e ya da Moskova'ya çevirebilir dedi.
1: Türkiye'ye
0: Ne,
1: güvenilmez dedi.
0: beni, beni dedi, beni dedi, bak ne dedi, ya bu NATO öncesi söylüyor bunu. Sen dünyayı meydan okuyacaksın. Ulan dedim bu herif nereye ait lan? Bu adam nereye ait? Yani insan dayanamıyor bazen. Dedim bunu yazamaz mı insan ya? Yani bir Le Pen kadar olamaz mı? Olamadı. Bir Le Pen kadar
1: Le Pen,
0: durdu.
1: Fransız muhalif,
0: Evet,
1: ırkçı
0: olamadı.
1: siyasetçi.
0: Evet, Erdoğan Macron'a giydirince
1: Evet,
0: dediler ki ne
1: Le Pen'e
0: oluyor ki?
1: sordular.
0: Dedi giydiremez. O dedi benim cumhurbaşkanım. Ben dedi onu sevmem. Ben ona karşıyım. Ama o benim cumhurbaşkanım dedi. Benim Fransa'mın cumhurbaşkanıdır dedi ya. Bu adam bu dedi özgür özel çıktı şikayet etti. Peki arkasından NATO biterken ne oldu? Bir dakika sadece NATO olamaz. Biz az da bakalım Pekin ve Moskova ile aramızı iyi tutmamız lazım dedi. Bunu dedi abi.
1: Dedi.
0: Vallahi dedi.
1: Ama abi yani
0: Abi nereye koyacağız?
1: Kılavuz karga olunca yapacak bir şey yok. Yani
0: Hocam
1: ben dış politika danışmanlarına bakıyorum. Yani Esad'ı taşıyan kaçtığı uçak Moskova'ya teker koymak üzereyken Esad'la görüşelim diyen bir adamdan
0: Evet.
1: bahsediyorsun.
0: Ama hocam
1: Kılavuzu da mavi vatan masalıyla dünyayı uyuttunuz diyen
0: Bravo.
1: bir büyükelçi eskisi. Daha ne olacak yani?
0: Şimdi yani şöyle var sevgili Ömer Bey, yani bir adam manevra yapar, siyasi manevra. Efendim 15 Temmuz'da ben neden bekledim? Eğer AKP'liler ölürse benim CHP teşkilatlı sokaklara dökecektim. Tankları ben durduracaktım. O yüzden bekledim. Hani manevra diyor manevra. Arkadaş yani yaptığınız şey ortada. Bir de vaka da burada. Yani gözümüz önünde cereyan etti. Ve bunu ben yapmadım. Bunu sen kendin yaptın. Şimdi birbirini suçluyor. Kim daha FETÖ'cü? Diyor ki hayır diyor Özgözler daha FETÖ'cü. Niye daha FETÖ'cü? Özgözle tutuyor onlar. Bak Avrupa'ya, bak Amerika'ya. Ne kadar kaçak lağım faresi FETÖ'cü varsa,
1: Evet.
0: evet. Bunlar Özgözde'nin lehine propaganda. YouTuber çekiyorlar bundan YouTuber'lar. Özgözde'yi destekliyor çünkü. Neden? Onlar FETÖ'cü. Beni desteklemezler. Ulan seni yıllar boyu seni desteklediler.
1: Bütün
0: Ya
1: güçleriyle
0: ya
1: desteklediler ya.
0: gebelik var ya FETÖ başı gebelik. Bu gebelik de vakti zamanında Ecevit desteklemiş zaten. Müslüman desteklemedi ki bunlar.
1: Doğru.
0: Dedi benim eğer ahirette bir şefaat hakkım olur da buna şefaat olacakmış. Sapık. Ahirette şefaat hakkım olursa ben bunu Ecevit'ten yana kullanırım dedi. Kim o
1: Şefa
0: Ecevit? Kim o Ecevit? Bu kadına haddini bildirin. Başörtüye gelmiş diyen Ecevit'e şefaat edecek. Şöyle mi?
1: Abi
0: Papaz
1: şimdi
0: bozulmuş.
1: gelelim ona
0: Neyse.
1: gelelim de şu Cumhuriyet hala şuramda kaldı şöyle
0: Cumhuriyet
1: yumru.
0: Koymamış mı?
1: Var
0: hocam?
1: mı Emin?
0: Hocam sen
1: Bir bakın.
0: bana ben soracağım.
1: Sen sor. Yani
0: Tamam.
1: benim
0: Emin var mı?
1: kulağımda hiçbir şey yok. Ben şu
0: Bugün
1: anda
0: değilim ben.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz akşamı Atatürk
0: Emin'cim var mı?
1: Havalimanı'na inişi sırasında o uçağı indiren pilot gibiyim yani. Şu anda kör. Duymuyorum.
0: Ben duyuyorum abi. Reji. Ya
1: Abi
0: reji.
1: tamam. Şimdi
0: Beni de
1: şöyle.
0: bıraktı. Beni de bıraktı reji. Bana Kubi bana bir şey söyleyin. Var
1: Tamam.
0: mı? Heh.
1: Şimdi 15 Temmuz 10. yılı diyor. Bak Cumhuriyet Gazetesi'nin bugüne has ayırdığı kısım. Şu kadar Hikmet abi. Şöyle dört parmağım kadar bile yok. 15 Temmuz 10. yılı 720 bin kişiye işlem yapıldı demiş ya. 15 Temmuz'dan anladığın bu
0: Tabii
1: mu?
0: tabii FETÖ işte. FETÖ.
1: 720 bin kişiye işlem
0: Ya
1: yapıldığı mı?
0: Cumhuriyet dediğin
1: Bunu mu anlıyorsun sen 15
0: Hocam
1: Temmuz'dan?
0: Cumhuriyet dediğin FETÖ işte.
1: 200
0: FETÖ.
1: ya ona geleceğim daha. Dur.
0: Cumhuriyet dediğin FETÖ
1: Daha
0: abi. Halk
1: sizin
0: dediğin
1: eski
0: FETÖ.
1: genel yayın
0: Evet.
1: yönetmeniniz var ya Amerikan bayraklarına sarılan.
0: Tabii tabii. FETÖ.
1: Cumhuriyet.
0: FETÖ.
1: Amerikan bayrağına sarılıp battaniye yapıp mesaj veren, vatana ihanetten

0: Kümlü Can Dündar adındaki genel yayın yönetmeniniz ancak böyle bir haber yapardı. Demek ki biz arındık, değil mi? Biz temizlendik. FETÖ'yü içimizden attık diyen Cumhuriyet Vakfı bir kere daha baksın meseleye. Bak, 253 kişi ölmüş. 2196 gazi var. Ve bu millet, bu devleti tabir yerindeyse ipten almış. Yıllardır bu şuuru anlatma gayretinde aklı başında olan herkes Cumhuriyet Gazetesi'ne göre 15 Temmuz 720 bin kişiye işlem yapıldıdan ibaret bir haber.
1: Tabii.
0: Neyse bir sen şey şimdi, deneyeceğim.
1: Bakın doğru söyledi. Bak bir daha ne diyor adam? Diyor ki bak bunu 1000 defa anlattık. 1000 defa söyledik. Kime selam çakılacağını bak FETÖ denen bir örgüt değil mi? Terör örgütü ülkeye sızmış. Ne zaman sızmış hocam? Bunu 1000 defa anlatıyorum. Bak şurada köprünün başında 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde tekraren paylaşıyorum. Bunu çok iyi anlamak, hafızayı bunu kazımak lazım. Şimdi 700, bu şu Cumhuriyet FETÖ diyorum ya adamlar şu hep şunu söyleyip duruyor. Ben demedim arkadaş. Bakın Erdoğan karşıta olacağım diye şimdi cemaati destekleme zamanı diye yazan ben değilim.
0: Doğru.
1: Ben böyle bir şey hiç yazmadım zaten.
0: Hatırlatalım. Emin Çölaşan.
1: Evet.
0: Şimdi yaşıyor mu? Öldü mü?
1: Yaşıyor. Görüyorum abi bir yerde.
0: 1000 yaşında şimdi, olunca şimdi, ben de
1: bu,
0: emin
1: bu adamlar yani. Ahlaksızlığın işte bu dibi budur. Bak, iki. Şu andaki Özgür Özel. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne kadar FETÖ'cü ne kadar değil. Kılıçdaroğlu iddiasına göre aslında bütün kaçak lağım faali FETÖ'cüler. Alçaklar. Tamam mı? Bu alçaklar Özgür Özel'i destekliyor arkadaşım. Belli değil. YouTuber'lık yapıyorlar. Neden? Çünkü bunlar FETÖ kökenli. FETÖ getirdi bunları diyor. Dur orada bakalım. Özgür Özel getirdi mi? Manisa'dan tanırım Özgür Özel'i. O konuşmasını bilirim. Bir inanç grubuna operasyon çekiyorlar.
0: Aa!
1: Oo, tabii. İnanç grubunu...
0: Dershanelerin kapatıldığı
1: kim,
0: dönemdeydi.
1: Tabii kim göğsünü gerdi hocam bu FETÖ'ye? Özgür Özel'in gerdiğini gördük. Daha gözlükte o zaman. Hani daha
0: imaj değiştirmedi
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii. O gözlükte eski haliyle öyle. Kılıçdaroğlu. Zaten adam ciyak bağıra bağıra söyledi bunu. 15 Temmuz'da büyük bir imtihandan geçti.
0: Doğru.
1: Kalmayı bırak ülkeye ihanet ettiler.
0: Doğru.
1: Senin dediğin espri değil. Hafızaya kazınması gereken makarna kelimesi çok kıymetliydi. Makarna rafları boşaltıldı. Niye? Bir hafta 10 günlük düşünüyor bir şeyler planla ilgili. Vatanı düşünen yok. Çocukların geleceğini düşünen yok. Makarna yemen lazım. Yıllar boyunca. Çok güzel bir metafordur. Makarna metaforu. Gerçek makarnacılar.
0: Kubilay'ı duymaya başladım. Dolayısıyla
1: öyle mi?
0: Artık,
1: değiştirdiler. Hadi
0: artık
1: mi? Bana ihtiyacın
0: elinden,
1: yok mu?
0: Senin elinden tamam. Şeyi mührü aldım. Daha mühür aldım. Bende. Süleyman benim. Hadi bakalım.
1: Burası böyleyken dediğin de önemli bir şey. Bak Kılıçdaroğlu nasıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğuna iyi bakmak lazım. Bak Cumhuriyet tamam yapacağını yapıyorsun gene. Yani kışkışlığını bu da işini gücünü yapıyor. Yapsın. Yapmaya devam edecek. Halk TV de öyle. Şey korkusundan ben paylaştım burada duruyor bak sosyal medyamda. Ben sabah namazına kadar da yoktu onu da söyleyeyim.
0: Ne yani abi?
1: Sabah namazı. Ben bekledim ki, Halk TV dedim. Halk TV'de editörler sabah namazına kalkarlar dedim.
0: Günü geç
1: alırlar dedim. Allah bismillah derlerdim. Ya Allah bismillah derlerdim Halk TV dedim. O bayrağı koyar oraya. Koymamışlar. Demek ki işte öd korkusu. Ödü vardı. Öd korkusundan koymamışlar. Şimdi yeni koymuşlar.
0: Öd ciğere yapışık
1: tabii,
0: şöyle öddür, yeşil
1: tabii.
0: Bir...
1: Ödüm koptu dersin ya.
0: Yeşil evet. bir sıvıdır.
1: Tabii. O, ödüm koptu dersin. Tamam. Olur o mesela.
0: Öd korkusunu
1: tabii, o
0: ben
1: patlar diye
0: izah edeyim. Evet efendim.
1: Şimdi hocam 700 bin kişiye işlem yapıldı diyor. Adam işini yapıyor. Diyor ki iktidarın yol açması devletin. Bak şimdi. İktidarın yol açmasıyla diyor. Ulan cemaat destekleme zamanı diyen ben değilim. O
0: doğru.
1: Gebelik olan FETÖ asıl bunlardan başlamak lazım deyip de Erdoğan'ı işaret edip asıl bunları temizlemek lazım. Bize Ecevit lazım diyen onlar. Aynı zamanda Özgür Özel'ler lazım değil mi? Hı hı. Özgür Özel gibi adamlar varsa ülkende FETÖ rahat yuvalanır.
0: Çünkü Kemal bir inanç grubuna yönelik bu baskıların kabul edilemediğini.
1: Tabii.
0: Kemal ama o Kılıçdaroğlu her şey yapar. Altında ortaca zihniyeti olduğu şimdi inancın ortaca zihniyeti olduğunu da unutma yani.
1: Tabii,
0: Özgür Özel'deki şu tenakuzlara
1: FETÖ de öyle yani. inanç zaten hak yolu demiyor. Onunla alakası yok biliyorsun. FETÖ'nün FETÖ'yü papazlar gömdü zaten canım. İnançla karıştırmıyorum şimdi.
0: Tamam.
1: Güzel dinim mi bin İslam'ı FETÖ'yle karıştırmak lazım.
0: Bravo abi.
1: Onlar zaten sonra anlayınca sevdiler. Ha dediler ha bu dinle de onunla alakası yok dediler ya.
0: Tamam.
1: Ha, o zaman kadar bir
0: bu aparatmış dediler.
1: Ha bu bizden bu da Amerikan çocuğu dediler.
0: Şimdi cemaati
1: Amerikan
0: destekleme
1: oğlanı.
0: Zamanı tabii, yazısını tabii. Da Emin Çölaşan'a yazdırdılar.
1: Amerikan oğlanıysa ben de oğlanım. Hep beraber oğlanım. Şimdi bak bu dosyaları.
0: Vay be abi.
1: Bak Kemal Bey şuradan iyi dinle. Bunu biliyoruz çünkü. O dosyayı veren de şu anda Texas'ta, Amerika'da. Kemal Bey'e dosya verdiler. Bir de koydular içine fazla fazla yalan bilgiler koydular içine. Tamam mı? Çabuk olsun diye. Adam bir dosya dolabı oluşturdu. Tek tek koydu. Dedi senin dosyanı açacağım, senin dosyanı açacağım. Ahmet senin dosyan var. Senin hepiniz dosyası bende. Ya Kılıçdaroğlu gibi daha ayakkabısının ne renk olduğunu görmeyen bir adamın. Devletin en derinlerindeki dehlizlere gidip de dosya bulma ihtimali var mı? Yok. Adam kendi burnunun dibindeki İmamoğlu'nun yaptığı tüm pisliğin zerresini görmemiş.
0: Kılıçdaroğlu nasıl geldi? Bir de onu hatırlat. Nasıl geldi?
1: Hadi tırnak içerisinde. Tırnak içerisinde. Hayır. FETÖ dedi ki senin devrin bitti. Sıra bunlarda. Yeni bir haşa kahraman yaratacağım dedi. Hemen İmamoğlu secde ettirdi önce. FETÖ. Önce bir secde ettirdi. Hoca aparatında kendisi bunlar bakın kabul etme. Adam diyor ki AKP diyor. Ulan AKP değil bak. Şu 15 Temmuz gecesi o gün yakalanan or tüm her neyse generaller var ya. He, onların bu ülkede oraya kadar o rütbeye gelene kadar bak burası çok kıymetli. 15 Temmuz'u buradan bakın. Bence hiç daha fazla konuşmaya gerek yok. Nokta olur o. Nedir o? 15 Temmuz akşamı yakalanan o 1 dolarlarla vatanın namusu şerefini satan alçaklar hani o mabada dışarıda yatıp yerde sürünen evet. tipler var ya evet. kaç Amerikan evet. oğlanları evet. hani Emin Çalışan'ın sevdiği evet. hani şey Kılıçdaroğlu'nun göğüsünü yerdiği evet. değil mi? Evet. Özgür Özel'in dokunmayın cemaatime dediği o evet. oğlanlar var ya
0: tamam.
1: onların tamamına yakını o Kureli'deki gençlerden bahsetmiyor tamamına yakını general ve albay üzeri 1982 ile 89 askeri okul girişti bunlar. Koycebe.
0: Allah bak, Allah.
1: Bak dur şimdi. Adam 68'li ile kaç? 76 arası. 76 ile 68, 69'du. Bu grup var orada. İşte o yakalanan içerisinde. %98'i bunlardan. Araya da bir takım Kemalistler de sokmuşlar. Onlar da var. Onlar tamam. da var yani.
0: Tamam.
1: Peki ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum açık bir şekilde. Bak şimdi. Buraya bunlar girmişler değil mi? Girmişler. Çağdaş laik ordu görevi diye bağıran rektörler mi vardı? Vardı.
0: Vardı.
1: Efendim nedir o? Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor mu yanmıyor mu? Yarın darbe olur mu olmaz mı hocam? Hocam bir muhtıra falan gibi işler araya sokuştursak da hani affedersin bilmem ne desek başbakana göndersek bunu falan diye. Ülkeyi CHP zihniyeti yönetiyor ya. Her an Amerikan oğlanın altına çık durumda duruyor. Evet. Peki. Bu adamlar buradayken 28 Şubat yaşandı mı hocam? Yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yiğit adamı siz şiir oku diye içeri attınız mı?
0: Attılar.
1: Türkiye'yi neden temizliyordunuz? Burada biraz önce sen yokken vardı neydi o? İsmail amca mıydı? Ticari geliyor. Lektikel'den
0: evet,
1: gidiyor.
0: Evet.
1: Lektikel'den gidiyor diye yüz binlerce insanın üzerinden geçtiniz.
0: Evet. Şimdi ona gelsene Hikmet
1: abi. Şu anda on binlerce insanı mağdur ettiniz. Bak bir şey söyleyeceğim. Peki tamam. bir de orada temizlik yaptınız değil mi?
0: Ha neydi? Temizlik 30 yaptılar.
1: Ağustos yaklaşıyor. Yaş kararları.
0: 28 Şubat döneminden bahsediyoruz tabii. efendim. 28 Şubat tabii. dönemi. Yani 1996'lar, evet. 97'ler.
1: Bak şimdi.
0: Bunu bu kenara koyun. Şimdi oraya ne alakası var diyeceksiniz ama bakın şimdi.
1: Askeri okulda kolunu kıvır bakayım. Bakıyorum.
0: Kıvırdı. Tamam.
1: Raporda var. Bu diyor abdest oluyor galiba diyor. Bu dinler falan galiba değil mi? Bunu atalım. Bunun anasına bak bakın evine adam gönderin. Anası kapalı mı değil mi?
0: Tamam. Konuşma.
1: Hikaye yalan. Yalan. Atanları at, Müslüman evlatları attılar hakikaten. Anası kapalı olan, namaz kıldığı ispatlanmış, görülmüş olanları attılar. Ama kimlere dokunmadılar?
0: Kimlere efendim?
1: FETÖ'de. FETÖ'ye.
0: Heh, şimdi.
1: Şimdi orada
0: şimdi
1: diyor ki.
0: Buraya gel.
1: Bu FETÖ bilmem AKP soktu. Ulan siz soktunuz, siz. Siz Kemalist darbeciler var ya. Şu, onları korudunuz.
0: Şimdi 28.
1: Onları korudunuz. O yüzden bu başımıza geldi. Ulan diyor ki şu adam diyor, diyor ki AKP'nin yol verdi. Ulan Cumhuriyet yol verdi, Cumhuriyet. Çünkü hepiniz Amerikan oğlanısınız. Hepiniz.
0: Şimdi benim güzel abim
1: hepiniz
0: öfkelenme.
1: Öfkelendim abi. Şunu görünce burada bir de.
0: Tamam.
1: Şunu atış ettiler ya şerefsizler.
0: Ettiler. Ettiler.
1: Soyu bozuklar.
0: Ettiler. 28 Şubat'ta muktedir generaller yani ellerindeki bayraklara şey bardaklara şöyle şöyle ritim tutarak tabii. 10. yıl marşı. Şimdi şu
1: tabii.
0: neydi ahbabın başındaki eleman
1: Haluk
0: Levent'in. İzmir Marşı'nda yoşa tabii. Mustafa Kemal Paşa. Onlar da böyle smokin şeyleriyle.
1: Tabii.
0: Şimdi o kudretli tırnak içerisinde söylüyorum. Paşaların Milli Güvenlik Kurulu. Bazen biz Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından sonra ne diyoruz sana? Hikmet abi Milli Güvenlik Kurulu aslında rücu etmiş. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda İran-Amerika gerilimi, Rusya-İsrail düzeltiyorum Rusya-Ukrayna gerilimi, İsrail'in bölgede sürdürdüğü vahşet, katliam, Afrika'daki gelişmeler, Avrupa'daki son

0: durum, savunma sanayi falan. Milli Güvenlik Kurulu ya, adı üstünde. Ama bu
1: Tabii.
0: ülkede şerefsizler, çok özür dilerim, dün biri demiş ki bir genel yayın yönetmeni olarak şerefsiz ifadesini kullanıyor. Ya
1: Ne diyeceksin? Şerefsiz şerefsiz diyeceksin ya. Ne diyeceksin ki?
0: hani hep o örneği veriyorlar ya Can Yücel'den. Bizim orada
1: Ne
0: demiş
1: diyeceksin?
0: şerefsize şerefsiz denir. Şimdi ben bu Milli Güvenlik Kurulu'ndaki o dönem
1: Tasvip
0: muktedir,
1: etmiyorum seni zaten.
0: muktedir, apoletli, demokrasiye balans ayarı yaptık diyen
1: Tabii.
0: nere? Şerefsiz demeyeceğim de ne diyeceğim? İşte bunların hoş şu anda şerefleri, haysiyetleri falan da kalmadı.
1: Evet,
0: Rütbeleri
1: hepsi
0: de
1: er
0: söküldü.
1: olarak
0: Er
1: gömüyorlar.
0: rütbesindeler. Pek çoğu Alzheimer bilmem ne gibi bu dünyada yaptıklarını çekmeye başladı. Neyse onların hepsini bir kenara bırakalım da şunu anlatmaya çalışıyorum. İşte o 28 Şubat'ta o Milli Güvenlik Kurullarında o yüksek askeri şuralarda bu ülkenin evlatları sadece inancından dolayı tasfiye edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden uzaklaştırılma gayretine girerken birilerinin önü açılıyordu. İşte o birilerinin önü açılanın kim olduğunu izah etti Hikmet Bey.
1: Evet.
0: Yani terfi etmesi normal şartlarda üstündekiler
1: Tabii.
0: sebebiyle mümkün olmayan bir alçak,
1: Tabii.
0: yani ruhunu, bedenini, namusunu, her şeyini 1 dolara satmış bir haşhaşi, üstündekiler tasfiye edilince terfi
1: Tabii.
0: edebildi. Ve işte o 82'de 83'te harp okuluna girmiş
1: 89
0: olanlar,
1: 90'a kadar hepsi.
0: girmiş olanların 15 Temmuz'da o gücü kuvveti bünyede toplayabilmelerinin en önemli yakıtıdır 28
1: Tabii.
0: Şubat. Ve bu yakıtı veren aşağılık alçaklardır. Yani o zamanın muktedirleridir yani.
1: Şimdi Ömer Bey çok da güzel izah ettiniz ama şöyle bir şunu unutmayalım. Yani millet şunu zannediyor. Mesela bakıyor sözcüye, çağdaş laik, laikçi, değil mi? Ultra Kemalist, mega aydınlanmacı, süper ilerici, müthiş gelişik, ah invatipli, dinci, yobaz, ne heykelden anlar, ne Bodrum'dan, ne süngerden anlar. Biz sünger gibi çekeriz. Ahbap yaşa İzmir diye bağırınca içim. Bu memleketi kurtaran, bu memleketi bir şeyler katan, bu memleketi kodlarını hatırlatan, büyük aziz milleti hatırlatan, dünyayı meydan okuyan, NATO'da, Avrupa'da, orada, burada ismini geçiren, silah yapan, kendine yeterli olan, bölgenin en büyük gücü olan, bölgesel gücü olan, küresel aktörü getiren, sizin yobaz dediklerinizi biliyorsun değil mi? Yobaz dediklerinizi. Yani namaz kılanlar.
0: Evet.
1: Alnı secdeye gidenler.
0: Evet.
1: Şimdi bu adam bunu hazmedemiyor. Tamam bak, koyalım bunu, hazmedemiyor. Şimdi adam sana şuradan gidiyor. Diyor ki ama diyor bu dincilik bilmem. Osmanlı düşmanı ya adam kendi. Gerçi kabul ediyorum. Nereden çıkmışsan çıkmışsındır. Beni ilgilendirmiyor çıktın ya.
0: Doğru.
1: Yumurta mı abi? Yumurta tamam yumurtasın sen. Yumurta kal ama. Buraya bulaşma. Bu ülke yönetecek. Yok yok yok. Ben 1000 yıldır bu ülkeyi yönetiyorum. Benim evlatlarım, benim çocuklarım, benim ceddim yönetti. Ben de aynı şekilde talibim. Bölgesel bir güç olmaya talibim. Diyor ya Kılıçdaroğlu şey Özgür Özel diyor ya Erdoğan NATO'yu bir gövde gösterdi. Evet tabii ki gövde gösterisi. Manyak ne yapacaktım? Sünepe mi oturacaktım böyle? Sen olsa otururdun. Sana vereceklerdi Amerikan yardımını dayayacaklardı bir taraftan. Kafayı çekecektin. Hayda biz bir marşı. Balı balı götür getir buraya al İBAN. Gel götür al İBAN. Senin hayatın bu
0: kardeşim. Ne yapacaklardı onu da söyle hatırlat. Liderler ve eşleri onunla verilen yemeğe
1: tabii.
0: Başörtüsü sebebiyle
1: tabii,
0: bazı isimleri davet etmeyeceklerdi.
1: Şimdi millet...
0: Yapacakları buydu yani atraksiyonları
1: evet.
0: buydu. Bırak savunma sanayi şey
1: Doğru.
0: yapmayı, anlaşma yapmayı, efendim
1: Evet,
0: sözleşme imzalamayı bilmem neyi, lider
1: hocam.
0: konuk etmeyi. Ha o liderler onlar tamam ya onlar NATO ha liderler eşler gelin yemek yiyin. Sen gelme. Niye?
1: Tabii.
0: Senin başın örtülü.
1: Tabii
0: Sen gelme.
1: çünkü
0: Falan.
1: neden gelme? Çünkü sen herhangi bir resepsiyonda bunlar yumurtadan çıktı ya bunlar. Baş bu tip bu kafa soyu benim için nesebi gayri sahih. Benim için nesebi gayri sahih. Nesep gayri sahih. Ama adam ben yumurtaysan yumurta adam diyor ya Osman değilim. Adamın zorla Osman yapacak halim
0: değil,
1: yok.
0: Değil değil tabii canım.
1: Başka
0: Kimin
1: yerden?
0: çocuğuyum diyorsan
1: Tabii
0: onun çocuğusun
1: vakti
0: yani.
1: Zamanında tarlayı sürmüşler hocam.
0: Tabii
1: O tarladan çıkmış
0: canım.
1: böyle. Ama bu şekilde kabul ediyor musun? Ben seni bu şekilde kabul ederim. Ama yani havlamayacaksın. Yani it
0: Tam
1: getirmeyeceksin
0: onu
1: memlekete.
0: söyleyeceğim
1: Bak it
0: Hikmet abi.
1: getirmeyeceksin. Yani
0: Yıllarca
1: FETÖ gelmiş orada ABD gelmiş ABD Amerikan oğlanları Türkiye'de din sosunu koymuşlar üzerine ki hani belli bir kesimde ayrılık çıkar. Yani Kemalistlere şey sağlasın. Destek sağlasın diye. Başarılı bir proje. Nasıl yani? Bunlar çok dinci ya. Bu şey Cumhuriyeti dediği şey. Çok dinci olduğu için bunlar ülkede darbe yapmaya çalışıyor. Evet.

0: Uzman. Haydi Kemalistler Bağdat Caddesi. Tankları alkışlayın arkadaşlar. Proje tuttu. Tutturdular projeyi. Ama FETÖ'nün dinle donla alakası yok. İşin enteresan tarafı Akın Gürek'ten tut diğerine kadar. Bak adamlara bakayım arada kimler var. Hepsi Amerikan oğlanı. Bu programın 10 yıldan beri tanıtımda vardır. Merkez aynı merkez hocam. Merkez değişmiyor. Bunlar Allah kitap. Ya mümin ülkesini satar mı ya?
1: Doğru.
0: Biz bu memleketi şurayı toprağa sıksan şu eda fışkırıyor topraktan. Niye? Memleketi satmamak. Düşmanla savaşan şehitlerle dolu. Yerin altı dolu. Ya benim dedem öyle diyorum hep 11 seneden fazla cepheden cepheyi koşturdu. De 11 sene sonra bana verdi küçük bir tarla mı? Bir tarla mı? Bir şey mi bıraktı? Onun için ölürüm be. Adamın her tarafı gazi. Evet. Yamulmuş şarapnel göğsüne girmiş adamın. Şimdi biz böyle düşünen insanlarız. Onda şarapnel yok. Onda şu karşılamak böyle bebek sahillerine bir tane Bacardi limon attığın zaman bir de limon şapka koyduğun zaman hayat ne güzel diyor ya adam diyor.
1: Ya işte...
0: Ulan hıyar turşusu. Hayat tabii ki de güzel ama adam Konya'da, Eskişehir'de, Erzurum'da, Rize'de, Ege'de, Edirne'de, Antakya'da, Hatay'da, Tunceli'de orada burada adam çalışıyor ekmek, köylü ekmek çıkartıyor sana. Niçin?
1: Tam da,
0: senin bir bardak alkol içine değil mi?
1: Tam da verdiğin örnek gibi
0: şerefsiz.
1: Ben Osmanlı torunu değilim.
0: Ben torunuyum
1: dedik,
0: hocam.
1: Demeleri doğru. Çünkü bahsettiğin figür zaten Osmanlı'dan intikal etmiş
0: Mustafa Kemal kimin
1: olamaz.
0: Hocam,
1: Mustafa Kemal kimin subayıydı
0: kimin
1: diyorsun?
0: Subayıydı? Kimin askeri hocam?
1: Ya Osmanlı medreselerinde, Osmanlı askeri okullarında eğitim almış bir Osmanlı subayıydı.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Bunu kabul et.
0: Onu kabul et. Hocam onlar yumurtadan çıktı.
1: Ne diyorsun
0: hayır,
1: ya?
0: Tabii. İsveç hocam. Öyle var ya boynuz var ya boynuzlu böyle. Zaten boynuz bunlara yakışır.
1: Peki.
0: Ben, çünkü bunlar boynuz severler.
1: Gel sen gel bak.
0: Hocam 4
1: Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki. Türkiye yüzyılı, hani var ya şu anda bizim konuştuğumuz. Bak, şuradan başlayayım. İrade bizim, zafer bizim. Slogan beğendin mi?
0: Evet, muhteşem.
1: Ha?
0: Muhteşem abi.
1: Değil mi?
0: Evet. İrade bizim, zafer bizim. Onlara da, cumhuriyete de, size de...
1: Şöyle ikisi arasındaki farkı görüyorsun.
0: Üçün diyecektim, neyse.
1: Hayır, tamam. Hayır. Evet. İkisi arasındaki farkını bir görüyorsun.
0: Tabii.
1: Biri kendi iradesi ve zaferine sahip çıkıyor. Biri de kabul etmediği
0: evet.
1: zaferi böyle... gazete sayfasına taşımak zorunda kalıyor. Neyse boş ver. Şimdi şuraya gel. Türkiye yüzyılı İstiklal Beyannamesi 15 Temmuz'dur diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Katılıyor musun? Tekrar ediyorum.
0: Tekrar et abi.
1: 15 Temmuz tarihi altın harflerle yazılmış bir demokrasi zaferidir diyor. Türkiye yüzyılının İstiklal Beyannamesidir diyor.
0: Fazlası hocam. Ya Sayın Erdoğan söylüyorsa ben bazen biliyorsun hatta Erdoğan Bunu böyle o da iyi niyetle düşünmüş diye esprim şekilde
1: evet,
0: itiraf olur.
1: Evet,
0: olur
1: evet.
0: Yaparım ben. Ama hakikaten fazlası. 15 Temmuz bunu tabii okumuş adam öyle söylüyor. Okumuş insan, okumuş adam.
1: Tamam.
0: Ben 15 Temmuz Türkiye'nin bağımsızlığını kazandığı gündür hocam. Bağımsızlığını kazandığı gündür. 100 yılın günüdür hocam.
1: Ha,
0: bak. 15 Temmuz bak 15 Temmuz'dan çok kısa bir süre sonra yıllarca canımızı açtan o halimizle dahi Suriye'ye giren Türkiye değil miydi abi?
1: Doğru abi, bravo.
0: O kadar generalin, Türkiye toplam generallerin %70'i gözaltına alınmış.
1: Evet.
0: Komuta
1: kademesi
0: yok, kalmamış neredeyse.
1: Ciddi sayıca azaldı.
0: Olur mu? Bölge komutanları var içerisinde bir sürü. Onları atmışsın, vermişsin binbaşıya. Bak bu adam cebinde 14'te çıkmış, binbaşı dalmış değil mi?
1: Evet.
0: Gel lan binbaşı demişsin, adamsın demiş. Rahmetli şey aklıma, Adnan Menderes geliyor. Ya yani komutanlar ya gerekirse de ben yedek subaylarla bu ordu yönetim dedi. Asla dediler öyle bir şey yok. Türkiye bağımsız bir ülke değil. Doğru mu hocam? Türkiye bağımsız olmadığını nereden biliyoruz peki hocam? Şuradan biliyoruz. Her vakit muhakkak bu milleti tabir ağır gelir ama bir şekilde ülkenin burnuna o kancaya takacak fırsatı bulmuşlar bu adamlar. Her zaman bulmuşlar ama. Yani Sayın Başo o lafları tarihi laflardır. Bir hakim ki bir başbakanın idamına karar veren hakim kalemi kırarken, kırmadan önce bir mazeret bulup da bunun böyle olması isteyen güçler var. Senden başka hangi yargı gücü var lan bu ülkede? He? Şerefsiz, seni kim yönetiyor? Arkanda kim var? Güçler diyor. Biz şu anda yargıya bakıyoruz, bu vatanın evlatları, bu kanunlara göre önüne gelen birbirini silkelemeye çalışan grupları mahkemesine bakıyor. Böyle yargı yok diyorsun. Ulan zamanında yargıya itiraz etseydiniz ya.
1: Şimdi.
0: Başbakan Asad yargıya itiraz etmediniz. Peki, 60'lar öncesi bu.

0: Zaten 60'tan önce CHP var. Yani Türkiye dünyadaki en faşist ülkelerden bir tanesi. Bak şimdi özgürlükten bahsediyoruz. Özgürlük. Sayın Erdoğan neden az söylediğini söylüyorum ben. Abi yok yok. Bak Cumhuriyet kurulmuş, kimse seçilmemiş. Değil mi? 50'ye kadar Türkiye'de demokrasi falan yok. Sinan Çetin dediği gibi bazı kesimler söyleyince tamam. Bu iş şey, ama 60'ta darbe olmuş mu? Değil mi? Olmuş. Başbakan asmışsınız. Asmış arkasından var. 80'e kadar arada bir sürü ara rejimler var. Teknokrat hükümetleri var. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Muhtıralar var. Klasik muhtıralar. Yazılı muhtıralar. Radyoda alo alo var.
1: Tabii.
0: 80'de darbe oldu. 1 milyon kişi gözaltına alındı. 600 bin kişi gözaltına alındı. 250 bin kişi yargılandı. Yaklaşık hatırlamıyorum bakalım, binlerce insan idamla yargılandı bu ülkede.
1: Evet.
0: Atatürk ilki ve inkılaplarını tekrar tesis edeceğiz diye darbe yapan alçaklar, şerefsizler, tamam. Nesi bir gayet sahihler. Bu adamlar geldi. Peki en son Erdoğan yönetti kaç yıl boyunca? Yıl oldu 2016, doğru mu? 15 Temmuz'a doğru. Kadar. Arkasında duran alçak FETÖ'cüydü. Bu diyor ya hıyar turşusu. Diyor ya AKP FETÖ'yü soktu böyle oldu. Ulan sen soktu, senin adamların onlar FETÖ. Amerikan oğlanıdır.
1: Önünü açtılar. Sen az önce 60'tan ve yani Menderes'ten sonuçta, bahsedince aklıma geldi.
0: Kavuştu Türkiye 15
1: söylemek
0: Temmuz'da.
1: Zorundayım. Bak sen 60'tan ve Menderes'ten bahsettiğinde.
0: Öyle.
1: Salim Başol'un sizi buraya getiren irade böyle istiyor.
0: İstiyor lafı Salim Başol'un lafıdır.
1: O,
0: mahkeme başkanı.
1: O lafa istinaden bir başbakan ve iki bakanın dar ağacına gittiği o saçma sapan yargılamalara istinaden sen onları hatırlatınca aklıma Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taş getiren geldi.
0: Ya
1: hiç unutmayacağım. Hayır hiç unutmayacağım. Yani 100 yılın yolsuzluğu davasına Silivri'de şimdi hani belki şey itibariyle çap itibariyle onun %1'i bile olmayacak ahbap iddiaları sebebiyle nasıl bir infial oldu? İstanbul nimet nimet diyen savcılığa göre bir organize suç örgütünün nasıl neler yaptığına ilişkin iddiaların konuşulduğu bir gün Ahmet Taş getiren adındaki Karar Gazetesi yazarı utanmadan, zerre sıkılmadan o yargılamayı yassı ada mahkemesine benzetebildi ya.
0: Hocam oluyor yani.
1: Bu, büyük ben, bir hayal kırıklığıdır tabii. Benim için var ya.
0: Ben artık hocam
1: ya.
0: Şöyle söyleyeyim. Şey vardı. Yani bu ifade tabiri bu şekilde olduğu için bir yazar bizim Hakkı Öcal. Buradan selam olsun.
1: Selam olsun.
0: Onun bir ifadesi vardı. Yani bazen öyle bir olur ki bir şey bir şeye bağlarken geçiş olsun diye 5 cümle kurdum. Özür dilerim. Ya diyor etrafı diyor çok üzülüyor. Puş tarlası diyor. Şimdi hocam neler geldi neler geçti felekten değil mi? Un elerken.
1: Deve
0: geçti. Bir daha hatırlatayım. Çok seviyorum.
1: Hadi hatırla. Hadi
0: neler,
1: hatırla.
0: Neler geldi neler geçti felekten. Un elerken deve geçti elekten. Hocam ne Ahmet Davutoğulları geldi geçti, ne Abdullah Güller geldi geçti. Ahmet Taş getiren ne ki? Kim ki?
1: Doğru.
0: Onu, yani bu, ne başkaları da vardı bir sürü bunun gibi. Doğru. Menfaatini, kendi şahsi menfaatini önceleyen insanlar satarlar hocam. Satarlar. Bize satmayan adam lazım. İşte bak bu millet satmadı işte görüyorsun değil mi?
1: Ya,
0: satmadı. İşte bak şurada ya. Duranlar, buraya gelen gaziler, konuşanlar. Nemeketi ben satmam dedi arkadaş. Ya öleceğin çocuğun var satmayacağım dedi. Ya çocuğun gitti gitsin dedi ya. Ben evlatsız yaparım vatansız yapamam dedi. Ya bunu dediği insanlar. Yani bu adamlar var mı var hocam. O yüzden asla enseyi karartmıyoruz. Ne diyoruz? Ati gelecek demek. Onu da söyleyelim. Gelecek. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak.
1: Of.
0: Budur hocam.
1: Ya sen bugün hem bir abi sanatkar.
0: Estağfurullah.
1: Efendime yani, söyleyeyim.
0: Hani hocam şey şunu söylüyorum. Bir an önce örneği verdin ya. Hocam bize bunlar yeter. Sayın Erdoğan'ın ifade etmiş olduğu, Sayın Cumhurbaşkanı bu hakikaten asıl liderimizin ifade etmiş olduğu, dünya liderinin,
1: evet.
0: O acıtıyor canları, acısın, acısın koysun dokun, dünya liderinin ifade etmiş olduğu şey mütevazı bir harekettir o. Türkiye ilk defa 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan sayesinde bağımsız olmuştur. Erdoğan bu ülkeyi prangalarından tamamen kurtarmıştır. Örneği onun için verdim. O travmayı yaşıyorsun 15 Temmuz'u. Hala tutuklamalar devam ederken, evet. Daha binlerce yargı mensubu, emniyet mensubu FETÖ'den aranırken biz Suriye'ye girdik. Dünyanın gözü önünde çok başarılı bir operasyon yaptık. Demek ki neymiş hocam? 15 Temmuz'dan sonra bu ordu ilk defa bağımsızlaşmaya başlamış. Bağımsızlığı sürdürmek için de 3-5-10 yılını sürdürmüş. Hala içeride yakalanan bak hala her yıl muhakkak bir operasyonla içeride kalan atıklar küreniyor, temizleniyor. o pisliklerden. Kolay bir şey değil Ömer Bey. Çok zor bir şey bu. Ama bağımsız olduğumuzu oradan diyorum. Çünkü bu alçaklar Erdoğan'ın arkasına kadar en yakınında korumasını eli cebinde silahı olan, mermisi ağzında olan bir korumayı bile oraya kadar soktu bu adamlar.
1: Yeah.
0: Bu ülke bağımsız nasıl oldu, olmadı diyebilirsin ki. Ülke bağımsızlaştırdı. O yüzden hiçbir şey yapması olmasa. Benim eski 1970'lere dönsem. Hani yerli malı haftası fındık, fıstık, fasulye, kuru fasulye falan dönsem. Süperbank'tan ayakkabı giysem. Değil mi? Kuyruklarda tüpü üzere otursam. Sana yağından bilmem ne beklesen. Danimarka'dan kron dilensem. Demekleri bile de, olmuş olsam bile 2026'da. Öyle hayal et. Hiçbir şey olmadı Türkiye'de. Aynen daha önce yaptığı gibi.
1: Danimarka'dan kronun esprisi neydi?
0: 300.000 borç almışız. Kron. Tabii zamanında.
1: Danimarka kronu.
0: Danimarka kronu. Esprisi bir espri
1: ne
0: var.
1: Ne varsa ver işte.
0: Ya hocam önemli değil. Biz yani kaç sentten muhtaç olduk zaten.
1: Tamam. Yani,
0: ben demiyorum ona. Işıkları bol olsun.
1: Demirel
0: söylüyordu.
1: Evet.
0: Şimdi geliyoruz 2026'ya. Bir vitrinden çıkıyorsun hocam. Tabii demikleri bir unik. Hiçbir şey olmasa dahi derken şunu diyecektim. Erdoğan şu yaptığı yeter ya. Yani 15 Temmuz'dan sonra bu arınmayı herhangi bir şey kaldıramazdı biliyor musun? Yani biz aslında o altın vuruş dedikleri, altın makas dedikleri, FETÖ'nün o ulan ben 40 yıldır uğraşıyorum. 1980'de başladım
1: evet.
0: Yerleştirmeye. Bu bir alternatif bir çözümdü. Kansız, kanlı hiç fark etmez. Harbi öyle bir yaparım ki hem yargı bende, hem emniyet bende, hem de asker bende. Öyle Kemalist yargı da darbe de değil ha. Yürü, hala izimi marşı hop hop hop kaldır ışıkları yak kapat. Gönder. Küfret başbakana. Değil. Tam tertemiz bir şey. Net bir şekilde bir darbe yaparım. Kimle yaparım? FETÖ'yle yaparım. Kime karşı? Erdoğan'a karşı yaparım. Eğer Erdoğan ülkeyi bu şekilde bağımsızlık konusunda mücadele vermiş olmasaydı, düşünebiliyor musun 15 Temmuz'da olmadığını hiç, yaşanmadığını? Şurada otururken de şuradaki birkaç görevinin elinde silahla bize baktığını. Düşünebiliyor musun abi? Kimmiş bağımsız? İşte ülkeyi bağımsız hale getiren Erdoğan.
1: Yeah.
0: Bunun kıymetini bileceğiz abi. Bunu bilmez de otelde sevgiliyle peştemalle. Yiğidin malı meydandadır diye.
1: Ha.
0: Sevgililere mesajlarla.
1: Tamam.
0: Kocanı boşa gel diyenlerle.
1: Tamam.
0: O sen değil ben FETÖ'cüyüm diyenlerle. Sabun biliyorsun hangi
1: rüşvetin şeyi işareti.
0: İşareti. Sabun geldi mi abi diyor anlıyorsun ha. Sabunu. Bak
1: şifresi.
0: Çok da manidar ha sabun. Ne demekse artık o. Peştemal de var sabun. Köpük parti. Köpük tamam. Partisi.
1: Abi jetler var.
0: Ondan sonra.
1: Abi hafriyat var. Abi yılda pavyon. 5 milyon kira ödeyen tabii. Danışmanlar var ya. İsviçre'de kayaktayım başkanım hocam, geleyim mi? Sen kaymaya devam
0: hocam,
1: et.
0: Hocam mezarda kafayı
1: gelme.
0: Çeken, mezarda kafayı çeken bir adamdan adam olmaz hocam. Mezarda kafayı çeken birisinden bu ülke teslim etmeyi bırak şurada çay ocağının başına koymam herifi. Çünkü orada kafayı çeker.
1: Hafazan Allah.
0: Ya da pavyon pazarlığı seçilmiş bir adamdan bir şey bekleme hocam. Bir tanesi kaset kumpasıyla FETÖ değiştiriyor çünkü onları. O dosyaları Kemal Kılıçdaroğlu'na veren FETÖ'ydü. Ben bunu gönderiyorum dedi. Koydu böceği. Bunu gönderdi. Bunu aldı. Dedi bundan bir alt olmuyor. 13 yıl geçti. Bari bunu yine bir tane daha koyayım. Lan nasıl zor şartlar. Problem değil. Sen bende. Dedi. İşi biliyor tabii. CHP deyince nerede kandırırsın? Evet. CHP'liyi ya şeyde kerhanede ya şeyde genel evde pardon. Ya işte meyhanede ya da
1: pavyonda. Tamam.
0: Yani pavyon aynı şey zaten. Ondan sonra kandırırsın dedi. Ve kandı ve yaptılar bu işi. Bak adam şu an ne diyor?
1: Ne diyor abi?
0: Gördün mü abi İstanbul şeydekinden il başkanlığının önünden geçerken ben arabayla geçiyorum ya.
1: Ha evet, evet.
0: Her gün CHP'nin önünden geçiyorum ben biliyorsun. Bak, fotoğraf değişmiş.
1: Hangi fotoğraf?
0: Kılıçdaroğlu var.
1: Yak canım.
0: Canım benim ya.
1: Acıdım. Yok ya.
0: Yazıyor. arı diyoruz. Arındırıyormuş abi. Neden arındırıyorsun? Pavyondan. Adam bunu ben demiyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeyi kurtaracak büyük kahraman dediği o meşhur Dede var ya.
1: Tamam.
0: Şu anda lanet olsun dedikleri dede.
1: Tamam.
0: Bunlar adamı CHP vermeyi istemiyorlar. Adam diyor ki arkadaş ben bu partiyi arındıracağım. Neden? Ya diyor bunu meze ettiniz pavyonda diyor ya.
1: Tamam.
0: Ben demiyorum hocam.
1: Şimdi pavyonda. Cumhuriyet gazetesinin bir dönem genel yayın yönetmenliğini yapan az önce bahsettim ya.
0: John Dündar.
1: Amerikan bayrağı battaniyesiyle uyuyup poz verip mesaj veren efendime söyleyeyim MİT tırları adındaki o ihanet tabii. Haberini dünyanın neresine giderseniz tabii. Gidin o milli güvenlik tehdit eden o haberin suç olduğunu bütün dünya kabul eder. Bütün ileri demokrasiler kabul eder. Bu haberi utanmadan yapıp Almanya'da da evet gerçekten suçtu.
0: Ve yaptım
1: biliyordum
0: dedi, evet.
1: Ve yaptım.

0: dedi ya Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Can Dündar. Can Dündar hüküm giyip yurt dışına kaçınca vatana ihanetten Cumhuriyet Gazetesi'nde bir değişim rüzgarı konuşulmaya başlandı. Ben bugünkü CHP'nin tırnak içerisindeki arınmasını
1: Oraya
0: o zamanki Cumhuriyet Gazetesi'ndeki arınmaya bağlıyorum.
1: bahsediyorsun.
0: Batı cephesinde değişen bir şey
1: Değişen bir şey
0: olmuyor
1: yok.
0: efendim. Abi günün manşetinin sonuna
1: Ha, ne
0: geldik.
1: güzeldi ya. Tamam, iyi. Hadi yani inşallah tekrar.
0: Biz kutlamalara devam edelim.
1: Tamam,
0: Yarın
1: tamam.
0: inşallah stüdyomuzda
1: Evet. Bu da
0: seyircilerimize ve
1: güzel oldu yalnız. Bu
0: dinleyicilerimize
1: manzara şu anda
0: açık hava
1: önümüzde,
0: değil mi
1: herhalde
0: ya?
1: tabii izleyicilerimiz de Ömer Bey'in arka tarafından görenler görüyordur. Yani tam
0: Çok da
1: köprünün
0: güzel
1: ağzını.
0: bir kalabalık var.
1: Çok güzel de bir
0: Biz
1: kalabalık var.
0: vakti olan İstanbulluları
1: Evet, evet,
0: hava
1: evet.
0: da tabir yerindeyse şurup gibi
1: Aynen, aynen.
0: biz
1: Çok da güzel.
0: vakti olan İstanbulluları
1: Bu arada bizim mekan da
0: etkinliklere
1: güzel hocam.
0: katılmaya davet
1: Bu
0: edelim.
1: arada bu mekanı bize ayarlayan kurumdaki arkadaşa selam olsun.
0: Kurumsal İletişim
1: Bak burada değil
0: Direktörümüz
1: mi? Evet.
0: Ömer
1: Ömer Faruk'a buradan
0: Sarı
1: şu
0: Mermer
1: ağacın
0: arkadaşımızla
1: altında
0: birlikte
1: mazardayız
0: uzun uzun
1: hocam.
0: yıllardır bizim yayınlarımızdaki o hassasiyeti
1: Evet, bravo.
0: seyirciye aktarabilmemize vesile oluyor tüm ekibimiz.
1: Helal olsun.
0: Kalabalık bir
1: Teşekkür
0: ekibiz.
1: ediyoruz
0: Biz burada
1: kendisine.
0: Hikmet Bey'le ikimiz gözüktük ama oldukça kalabalık bir ekibiz.
1: Bir kamera arkası çekelim bir gün olur mu
0: Gün
1: böyle bu? Baksana
0: içinde
1: kaç kamera var.
0: yayınlarımız devam edecek. Gerek Ankara'dan gerek İstanbul'daki yayın noktalarımızdan. Biz 10. yılında bu kahramanlığı
1: Evet.
0: herkese ve her şeye rağmen anlatmaya, sesimiz çıktığı kadar bağırmaya devam edeceğiz. Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
8: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
9: İyi ki doğdun Kahraman.
10: Nice senelere Kahraman.
8: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
11: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde...

0: olağan dışı hareket.
1: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
2: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15'te.

İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima senin de.
2: Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
1: Vakıfbank daima senin de.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik.
2: 2.900 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi anaları.
1: Öleceğimi bilsem yine buradan.
0: Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara.

0: olsun. Darbeye, darbe yapan korkusuzlara. Yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara. Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara.
1: Kapıdayım, hazırım. Ölmeye hazırım ben.
0: Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere. Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara.
2: ...24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında 15 Temmuz özel yayını devam ediyor. 253 şehidimizi yad ediyoruz. Diğer taraftan tabii ki sürekli olarak da yeni açıklamalar geliyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Polonya'daydı. Polonya'dan mesajlarını verdi. Bakalım 15 Temmuz'la alakalı Dışişleri Bakanı neler söyledi? Bir dinleyelim.
3: FETÖ'den ayıklanan devletin tekrar asli kodlarına hızlı bir şekilde dönüp milletinin hizmetinde yapması gereken hizmeti yaptığına şahit olduk. Tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin sarsılmaz iradesinin perçinleşmesi FETÖ'nün sistemden temizlenmesinde büyük rol oynamıştır. İnşallah alacağımız tedbirler, yapacağımız düzenlemeler ne bugün ne gelecekte tekrar bu türden yapıların sistem içerisinde yer almamasını temin edecektir. Bütün gayretimiz bu yönde. Tabii önceki görevlerimizde FETÖ'yle mücadelede başka bir çerçevede, bu görevimizde de uluslararası alanda FETÖ'nün gittiği hiçbir yerde barınamaması, gayrimeşru faaliyetlerine, ajanlık faaliyetlerine, Türkiye aleyhine olan yıkıcı faaliyetlerine devam etmemesi için her türlü çalışmayı gece gündüz yapmaktayız. FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir. Tabii bu bir zillettir. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Bunlar yurt dışında sürgün hayatı yaşamaktalar. Bunların tekrar aslında uyanıp illüzyondan çıkıp gerçek hakiki vatan sevgisini, hakiki dini düşünceyi, yaşantıyı tekrar hissedip vatana, millete sadakatle tekrar geri dönmeleri ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor. Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Polonya'dan verdiği mesajlara kulak verdik. Şimdi hemen şöyle muhabirlerim de gelsin etrafıma. Bakalım bugün nerelerdeyiz şu anda? Hemen şöyle son dakika gelişmelerini en sıcak noktalardan muhabirlerimizden alalım. Muhabirimiz Ahmet Taner Işıldak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Mecliste birazdan etkinliklerin başlamasını bekliyoruz. Tabii orada 15 Temmuz anıtına çelenk bırakılacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki programlara katılacak. Detayları Ahmet Taner Işıldak'tan alacağız. Emre Ayaz, Başkent Millet Bahçesi hazırlanıyor gördüğünüz gibi. Hazırlıklara ilişkin yine son gelişmeleri Emre Ayaz'dan alacağız. Deniz Zeybek Edirne Kapı'daydı. Edirne Kapı şehitliğinde bugün eller semaya şehitlerimiz için kalktı. Yine Edirne Kapı şehitliğinden en sıcak görüntüleri birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Muhabirimiz Mehmet Can Çoban da İstanbul Havalimanı'nda. İstanbul Havalimanı 15 Temmuz ihanet girişiminin yine sembol noktalarından bir tanesiydi. Mehmet Can Çoban'a da birazdan döneceğiz ama şimdi muhabir arkadaşlarımızı şöyle bir bekletelim. İlk olarak Ahmet Taner Işıldağ'a bir gidelim. Ahmet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki son durum nedir, senden öğrenelim.
4: Mustafa Daştan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saatler 12.30'u gösterdiğinde tabii ilk olarak şehitlerimiz ve gazi olup daha sonrasında cennete kavuşmuş şehitlerimiz için bir tören düzenlenecek. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii'nde olacak. Orada Mevlid-i Şerif okunacak hayatını kaybeden şehitlerimiz için ve akabinde saatler 13.30'u gösterdiğinde biliyorsunuz 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sabah saatlerinde

0: 2 de meclise F-16'lardan bombalar atılmıştı. 2 adet bomba atılmıştı. Bir tanesi meclisin içerisine isabet etmiş, diğeri ise dışarıdaki bir alana isabet etmişti. İşte dışarıdaki alana isabet eden yerde tören düzenlenecek. Orada şehitlerimiz yad edilecek. Diğer yerde ise iç holde, şeref holünde bulunan o meclisin zarar gördüğü yerde biliyorsunuz 10 yıldan beridir cam mekanla kaplı bir şekilde ziyaretçilerini görüyor. 15 Temmuz'un o hain darbe girişiminin izlerini taşıyor. Orada karanfil bırakma ve çelenk bırakma gerçekleşecek şehitlerimiz için. Daha sonrasında saatler 14'ü gösterdiğinde ise sergiler gerçekleşecek. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde olacak bu sergi. Hem dijital sergi hem de gazetecilerin manşetlerinden 15 Temmuz sergisi düzenlenecek. Yaşanılanlar tek tek anlatılmaya, 10 yıldan ve 10 yıllarca da sürecek bir şekilde anlatılmaya, aktarılmaya devam edecek. Saatler 15'i gösterdiğinde ise genel kurulda bir dizi önemli program olacak. İlk başta şehitlerimiz saygıyla yad edilecek. İstiklal Marşı okunacak. Akabinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Numan Kurtulmuş açış konuşmasını gerçekleştirecek. Daha sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılına dair önemli açıklamalarda bulunacak. Mecliste konuşma gerçekleştirecek. Biz de arkadaşlarımla birlikte burayı takip etmeye, an ben takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Mustafa Daş'tan ve sözü size bırakalım.
1: Bir diğer yayın noktamız 15 Temmuz da tabii önemli noktalardan bir tanesi. Başkent Millet Bahçesi hazırlıklar devam ediyor ama hazırlıklar ne aşamada? Hemen kameralarımızı Emre Ayaz'a çevirelim. Emre, son durum nedir?
2: 5. Mustafa Daş'tan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ve bu 10. yıla özel Başkent Millet Bahçesi'nde de etkinlikler, hatta Ankara'da, Başkent Ankara'da birçok etkinlikle 10. yılın anma törenleri gerçekleşecek. Biz de Millet Bahçesi'ndeyiz. Kameraman arkadaşım Kubilay Kutler'le birlikte hem o hazırlıkları size gösterelim hem de buradaki Başkent Ankara'daki etkinlikler neler olacak, onlardan bahsedelim. Bulunduğumuz nokta Başkent Millet Bahçesi'nden başlayalım. Burada neler yapılacak? Son hazırlıklar yapılıyor. Peki ne için yapılıyor? Saat 17 itibariyle programlar burada başlayacak. Konserler olacak ama onun öncesinde ilk etapta Mehteran takımının bir gösterisi olacak. Mehter gösterisi olacak ve Eşref Ziya Terzi ve Kıraç konserleriyle devam edecek ve ardından Fahir Atakoğlu performansı gerçekleşecek yine bu sahneden ve 10. yılın sloganı olarak da sahnede gördüğümüz irade bizim, zafer bizim. Bugün aynı zamanda resmi bir gün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. O 10. yılı özel programda saat 19 itibariyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktada Başkent Millet Bahçesi'nde olacak ve bu noktayı da hazırlıkları gösterirken koltuklarda da Türk bayraklarının hazır olduğunu görüyoruz ve o gün 10 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde 253 şehit vermiştik hain darbe girişiminde ve o şehitlerimizin fotoğrafları da yine bu alanda hazır olarak gerçekleşiyor. Az önce muhabir arkadaşım Ahmet Taner Işıldak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki etkinliklerden bahsetti ve onun öncesinde sonrasında hemen Başkent Millet Bahçesi'nin karşı tarafında 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin saldırısına uğranılan bir noktaydı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü. Orada da yine gece saatlerinde bombalanan bina önünde şehitleri anma töreni gerçekleşecek ve karanfil bırakma töreni gerçekleşecek. O Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasında da 13 şehit verilmişti. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na saldırmışlardı o hainler. Yine o gün gece saatlerinde o saldırılarda da şehitler verdik. 6 şehit vermiştik havacılıktan ve oradaki törenler de gerçekleşecek. Ve diğer nokta, hemen yanı başında bulunan Gölbaşı ilçesinde Özel Harekat Başkanlığı var. Orada da birçok şehit verildi. 44 şehit verildi ve bir sivil şehidimiz vardı. O noktada en çok şehit verilen noktaydı. Özel Harekat polislerinin olduğu nokta ve oradaki noktada da 23.58'de anma törenleri gerçekleşecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de o noktada olacak ve programda anma töreninde 10. yılda irade bizim, zafer bizim sloganıyla 10. yılın anma töreni 15 Temmuz'u gerçekleşecek, törenlerle anılacak. Birçok noktada, Türkiye'nin birçok noktasında törenler gerçekleşecek. Aynı zamanda yurt dışında da gerçekleşecek. Ulus Meydanı'nda da Jandarma Mehteran Komutanlığı saat 19 civarında bir gösteri gerçekleşecek Ankaralılara ve devamında da en önemli yerlerden biri şehitlerin olduğu nokta Karşıyaka Şehitliği'nde ve Gölbaşı Vilayet Evi'nde de önemli anma etkinlikleri, şehitler için dualar edilecek. Biz de programı Başkent Millet Bahçesi'nden takip ediyoruz 10. yılla ilgili diyelim. Sözü Mustafa Daş'tan size bırakalım.

0: Hazırlıklar devam ediyor. Tabii muhabirimiz Emre Ayaz aktardı Başkent Millet Bahçesi'nden ama hareketliliğin sabahın ilk saatlerinden itibaren başladığı bir noktaya götüreceğim sizi. Nereye? İstanbul'a uzanacağız. İstanbul'da 15 Temmuz ihanet girişiminin sıfır noktasında başlayan bir yürüyüş vardı. Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam etti o yürüyüş. O yürüyüşü takip eden muhabirimiz Neslişah Yumak şimdi ekranlarınıza gelecek. Yanında da değerli konuklar olacak. Ben daha fazla lafı uzatmayayım. Söz sende Neslişah.
1: Köprünün üzerindeki yürüyüş ise devam ediyor. Yürüyüşün en ön sırasında da önemli isimler var. Hemen yayın konuğuma dönmek isterim. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yanımızda efendim. Aradan 10 sene geçti ama hala hafızalarda o günler çok net bir şekilde duruyor. Neler söylemek istersiniz?
2: Evet, hafızalarımızdan asla çıkarmamamız gereken bir destansı, bir zaferin 10. yılındayız. Unutulan her şey tekrarlanır. Milletimizin vermiş olduğu mücadeleyi, aziz şehitlerimizin hatırasını asla unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Çocuklarımızdan büyüklerimiz kadar. Bugün de 10. yılında şehitlerimizin olduğu 15 Temmuz şehitlerinden de ismini alan Şehitler Köprüsü'nün üzerindeyiz. 10. yılını hamdolsun coşkuyla anıyoruz. İnşallah bu mücadele, demokratik mücadelemiz daha da güçlenerek devam ediyor. Ülkemiz kendi sınırları içerisinde zincirlere maalesef hapsedilmiş bir boyutta idi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her geçen gün biz bu demokratik mücadelemizi, bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizi geliştirdik, geliştirdik, geliştirdik. 15 Temmuz'la birlikte aslında önemli bir kırılma noktasını da yaşadık. Ordumuza, ülkemizin bütün bürokratik aslında önemli noktalarına sinmiş bir yapı çok şükür 15 Temmuz'dan sonra arındırıldı ve ülkemiz tam anlamıyla milli unsurlarıyla birlikte yol yürümeye başladı. Adeta bir boksörün kollarının çalışmaması gibi bir durumdaydı. Biz yıllardır terör mücadelesinde dağları taşları bombalar ama sonuç alamazdık. Ama gördük ki 15 Temmuz'dan sonra hem ülkemiz içerisindeki terörü bitirdik. Hem ülkemiz dışında Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı'yla birçok önemli harekatlarla biz terörü dışarıda da bitirdik ve ülkemiz içerisindeki her anlamda önemli bir gelişim sürecini de kazandık.
1: Ayağınıza taş değmesin diyelim. Kameraman arkadaşım Talha Gül'le devam etmek isterim. Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakta yanımızda efendim. 10 sene geçti. Hafızalarda hala şu noktalar çok taze. Bugün de onu tekrardan anıyoruz. Hem şehitlerimizi hem de gazilerimiz için bu noktadayız. Siz neler söylemek istersiniz efendim?
3: Evet, bugün milli iradenin zaferini 10. yılı burada herkes televizyonlarda izledi. Yolu kesen tankları ama o tanklara direnen, tanklara yumruk atan, tankları ezen bir millet vardı. Milli irade vardı. Burası o noktalardan bir tanesi. Özellikle de İletişim Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valimiz bugün vatandaşlarımızla beraber buradan bir yürüyüş gerçekleştirmiş idik. Yaklaşık 5000'e yakın vatandaşımızın, sporcunun katıldığı bir organizasyon. Bu günleri unutmayacağız, unutturmayacağız. Amaç bu. Ve o gün, o gece Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan aziz milletimiz şunu söyledi tüm dünyaya. Beni kimin yöneteceğine sadece ben karar veririm. Milli irade benim. İşte milli iradenin gücü meydanlara çıktı. Tankları ezdi. Hainleri bertaraf etti. Dolayısıyla tüm dünyada, ben o zaman da milletvekiliydim. Gittiğimiz toplantılara soruyorlardı. Videoları izleyen, filmleri izleyenler, görenler, tanka yumruk atan, tekme atan, hatta onu durdurmak için altına yatan, durdurmak...
1: Hiçbir yerde göremeyiz efendim.
3: Mümkün değil. O yüzden soruyor, nasıl bir milletsiniz? Nasıl bir irade? İşte bu iradenin gücü, bu aziz millet. Milletimizle gurur duyuyoruz. Milletimiz darbelere hayır dedi. İrade benim dedi. Tüm dünyaya şunu söyledi Türk milleti. Biz asla diz çökmeyiz, asla emir almayız. Bizi kimin yöneteceğine sadece ve sadece milli iradenin sahibi millet karar verir. Ve bugün de bunu anlatıyoruz. 15 Temmuz Köprüsü'nde de bunu tüm dünyaya gösteriyoruz. Sağ olun, teşekkürler.
1: Sayın Bakan'ın da demiş olduğu gibi aslında milletin iradesi aslında buraya aldı. Çok teşekkürler tekrardan hem kıymetli konuklarıma hem de süreci aktardı kendisi de. Bir iradenin vücut bulmuş halini görüyoruz. Bir milletin kendisini bırakmadığı, memleketini bırakmadığı, vatan, millet sevgisiyle bir araya geldiği bir süreci aktardık diyelim sizlere. Süreci kameraman arkadaşım Talha Gül'le aktardık. Sözü size stüdyoya bırakalım.
0: Muhabirimiz Nesli Şah Yuma ve kameramanımıza teşekkür ederim. Aynı zamanda kıymetli konuklarımıza da teşekkürlerimizi iletelim. Tabii yayınlarımız devam ediyor. Sabah saatleri itibariyle tüm Türkiye şehitliklere akın etti. Muhabirimiz Deniz Zeybek de Edirne Kapı şehitliğindeydi. Hemen Edirne Kapı şehitliğine bir uzanalım. Deniz, son durum nedir?
4: Şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirinde yazdığı gibi aslında. Karşımda vatan namına bir kabristan uzanıyor. Yani şu anda bizim karşımızda uzanan vatanı için canın hiçe sayan koca bir mezarlık bulunuyor. Edirne Kapı 15 Temmuz şehitliğinde 14 tane şehit var ki o gece 253 şehidimiz vardı. İşte 14'ü de şu anda burada yatıyor. Tabii sabahın erken saatlerinden itibaren buraya özellikle de şehitlerin yakınları, başta gaziler olmak üzere yine çok sayıda vatandaş gelmeye başladı. Ve resmi tören, anma töreni sabahın erken saatlerinde 8.30-9'da yapıldı. Özellikle Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın konuşması önemliydi. Bakan Bolat özellikle de eski Türkiye yok cümlesini çok kullandı. Çok daha güçlü bir Türkiye var ve Türk milleti binlerce yıldır olduğu gibi daha uzun süre bu topraklarda kalmaya devam edecek dedi. Bu açıklaması özellikle önemliydi. Dinimize, vatanımıza, milletimize, onlara karşı, onların canına, her şeyimize, ekonomimize de kastetmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar dedi Bakan Bolat. Şimdi Adil Büyükcengiz mesela burada yatan şehitlerimizden biri kendisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde yine darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu sırtından vurularak şehit olan biri ki yine pek çoğu tabii o dönem Boğaziçi Köprüsü olan, şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak adı değiştirilmiş köprüde özellikle onlar vardı ki yine farklı farklı noktalarda bulundukları ilçelerin İl Emniyet Müdürlüğü önünde, Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünde, Atatürk Havalimanı'nda meydanlara, hepsi özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte işte bu lokasyonlara akın ettiler ve tankların, tüfeklerin önlerine kendilerini attılar. Elbette ki sabahın erken saatlerinden itibaren geliyor dedik vatandaşlar. Şu anda da yine gelmeye devam ediyorlar. Gruplar, çocuklar, gençler geliyor ya da buradaki vatandaş kendi başına, hepsi bizim tanıdığımız, benim tanıdığım deyip geliyor, duasını ediyor, karanfilini bırakıyor ve bugünü, 15 Temmuz'u, o hain darbe girişimini 10. yılında bu şekilde anıyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Muhabirimiz Deniz Zeybek'e ve kameramanımıza teşekkür edelim. Bir başka noktaya uzanacağız şimdi. Neresi? İstanbul Havalimanı. 15 Temmuz ihanet gecesinde gözlerin çevrildiği bir noktaydı İstanbul Havalimanı. Orada da önemli bir anma etkinliği düzenlendi. Özellikle taksici esnafı ile beraber, taksici esnafı şehitlerin hatıralarını yaşatmak için 253 araçlık bir kortej oluşturdu. Kim takip ediyor programı? Muhabirimiz Mehmetcan Çoban. Lafı uzatmayalım. Mehmetcan, nedir son durum?
5: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Hainlerin hedefinde birçok stratejik nokta vardı. O noktaların birinci sırasındaysa tabii ki de Atatürk Havalimanı yer alıyordu. Saatler 23'ü gösterdiğinde darbeci askerler Atatürk Havalimanı'nda giriş çıkışları zırhlı araçlarla kapattı ve şu anda da İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden taksici esnafını görüyorsunuz. O kara gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 253 binlerce milyonlarca vatandaş sokaklara akın etti ve 253 vatan evladı o kara gecede şehitlik mertebesine yükseldi. İstanbul'un taksici esnafı ise kara gecenin 10. yıl dönümünde bir araya geldi ve 253 araçlık bir kortej oluşturdu. Burada her bir araç bir şehidin anısını yaşatmaya çalıştığını da sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de aslında Atatürk Havalimanı o gece darbecilerin ele geçirmek istediği en stratejik noktalardan biriydi. Saatler 23'ü gösterdiğinde darbecilerin kontrolündeki tanklar ve zırhlı araçlar havalimanına giriş ve çıkışları kapattı. Kısa bir süre sonra havalimanı trafik kontrol kulesi de darbeci hainler tarafından işgal edildi ve uçuşlar durduruldu. F-16 uçakları alçak

uçuş yaparak hem gökyüzünde hem yerde büyük bir korku oluşturmaya çalıştı. Fakat darbecilerin hesaba katmadığı bir şey vardı. O da milletin iradesiydi. Şu anda da ekranlarımızda görüyorsunuz. Taksiciler şehitlerini unutmadı. Taksiciler o kara gecede yaşananları unutmadı ve araçlarını ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donattı ve o araçların her biri aslında o kara gecede şehitlik mertebesine yükselen 253 vatan evladını da temsil ettiğini sizlere söylememiz mümkün. Tabii ki de uzun bir rotadan bahsediyoruz. Yaklaşık olarak 45 kilometrelik bir rota çizildi. İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden taksici esnafı Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı ve yaklaşık olarak 45 kilometrelik bir sürüş olacağını da sizlere tekrardan hatırlatabiliriz. Tabii ki de o gün oldukça önemli bir gündü. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milyonlarca vatandaş ana noktalara çıkmıştı, caddelere çıkmıştı, merkezi konumlara çıkmıştı ve özellikle Atatürk Havalimanı gibi o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü gibi darbeciler stratejik noktaları hedef almıştı ve o stratejik noktalar darbecilere bırakılmadı ve vatandaşlar direnişini göstererek o gece kahramanlık destanını yazdığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de aradan tam 10 yıl geçti. Ancak o gece yaşananlar ne unutuldu ne de unutulacak. Bugün gerçekleştirilen taksi korteji de tam olarak bu hafızayı canlı tutmayı amaçlıyor. İstanbul'un dört bir yanından gelen taksi araçları Türk bayraklarıyla donatıldı ve her bir araç burada o gecede kahraman şehitlerin adını yaşatmaya çalıştığını da devam ettiğini sizlere söyleyelim ve bizler korteji yakından takip edeceğiz diyerek sözü bu noktadan stüdyoya bırakalım.

0: Başkent Millet Bahçesi'ndeki özel yayınımız devam ediyor. Yine çok değerli konuklarla birlikteyiz. Kim var yanımda? Star Gazetesi yazarı, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Siyaset bilimci doktor Sayın Mehmet Bozkuş bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi özel yayının hemen başında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına şöyle baktığımızda özellikle FETÖ'nün artık kullanım ömrünün bittiğini söyledi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Nasıl yorumlarsınız?
1: Tabii Sayın Fidan'ın bu açıklaması terör örgütünün, hain terör örgütünün stratejik, jeopolitik ve güvenlik yapılanmalarında hala varlığını sürdürdüğü, ancak hibrit güvenlik ortamında da daha geniş kapsamlı bir stratejik riski devam ettiği sonucunu ortaya çıkartıyor ve bu stratejik risklere karşı da gerekli tedbirlerin alınması noktasını ifade eden bir yaklaşım. Tabii sadece kullanım değeri bitmiş olan ifadesi, devlet kurumları içindeki yapılanması, finansal kaynaklara yönelik operasyonlar, eğitim ve medya operasyonları, komuta ve koordinasyon kabiliyetlerinin zayıflatılması, örgütün Türkiye içindeki ciddi şekildeki yetkinliğinin azaltılmasında önemli etken olmuştur.
0: Evet.
1: Ama neden hala gündemde sorusu diye akıllara geliyor. Tabii ki bir örgütün silahlı kapasitesinin zayıflatılması ya da güç kapasitesinin zayıflatılması, bu kalemun bir kimliğe sahip olan bu terör örgütünün hücresel yapılanmasının iyi analiz edilmesinden geçiyor ki bugün baktığımız zaman terör örgütünün hala dış destekli mihraklar tarafından önemli ölçüde yine Türkiye'ye karşı kullanılabilecek bir aparat olarak ellerinde mevcut olarak tuttuklarını söylememiz gerekiyor ve uluslararası finans alanındaki etkinlikleri, yurt dışı kurum ve içindeki yapılanmaları, lobicilik faaliyetleri ki bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle birçok şirketle anlaşarak bu lobicilik faaliyetlerini Türkiye'ye karşı etkin şekilde sürdürdüklerini,
0: evet,
1: hem 15 Temmuz öncesi hem 15 Temmuz sonrası hala buna devam ettiklerini görüyoruz. Yine diaspora üzerinden ve Türkiye karşı tüm lobiler üzerinden Türkiye'ye karşı etkin bir şekilde çalıştıklarını görüyoruz ve bunlar uluslararası ilişkiler literatüründe, devletler ve devlet dışı aktörlerle ilişkilerinde ise bilgi paylaşımında, finansal kaynakların kullanımında ve lobi faaliyetlerinde, özellikle hukuki süreçlerde Türkiye'ye karşı her alanda boy

0: göstermekten çekinmediklerini görüyoruz. Tabii bu hibrit güvenlik noktasında artık değişen günümüz güvenlik konseptinde de baktığımız zaman özellikle dezenformasyon konusunda Türkiye'ye karşı önemli bir faaliyet yürüttüklerini görüyoruz. Siber faaliyetler, algı yönetimi, finansal ağlar üzerinden Türkiye'ye karşı çekilen operasyonlara baktığımız zaman sosyal medya kampanyaları ve uluslararası arasındaki önemli bir hukuk ve lobi çalışmalarında bunu en etkin şekilde hala sürdürme planlamalarının içinde görüyoruz. Tabii Türkiye'nin NATO üyesi olması ve özellikle 10 yıl sonra darbe girişiminden 10 yıl sonra Türkiye'nin ulaştığı güç kapasitesi ve hain terör örgütünün Türkiye içindeki o yapılanmaya kadar baktığımız zaman 1960 darbesinden en son zirvedeki bu sözde Türkiye'ye karşı hamlelerinden asla vazgeçmediklerini görüyoruz. Ve bugün dün FETÖ'ydü, bugün PKK, yarın başka bir yapılanma olarak yine Türkiye'ye karşı birleştiklerini gördüğümüzde zihinlerinin arkasındaki yapılanmayı ve ideolojiyi yok etmediğimiz müddetçe bunlar Türkiye'ye karşı hamlelerinden geri durmayacaklar. Dolayısıyla yeni güvenlik paradigmasının artık sadece askeri güçle sağlanmadığı gerçeğini gördüğümüzde istihbarat, siber güvenlik ve finansal ağlar ve toplumsal dayanıklılık noktası terör örgütüne karşı artık çok daha etkin bir noktayla beraber stratejik iletişim ve özellikle Coşkun Hoca, Cüneyt Hocam da değinecek biraz sonra hukuksal alanda ve diplomasideki Türkiye'nin ulaştığı güç noktasıyla terör örgütünün tamamen belinin kırılması, etkinliğin azaltılması noktasındaki bu mücadele 10 yıl sonra çok önemli bir zirveye doğru adım atmıştır.
1: Evet.
0: Ancak hala etkinlik ve yetkinlikleri kullanılabilen bir aparat olduğunu söylememiz gerekiyor Mustafa Bey.
1: Özellikle yurt dışında mesela Fethullah Gülen'in, terörist başı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından biz şunu da gördük. Terör örgütü kendi içerisinde bir yeniden yapılanma, yeniden hortlama
0: Evet.
1: adımlarını atmaya çalışıyor. Ama önümüzdeki günlerde özellikle siz bu örgüt içerisinde tamamen yok olma, bölünüp parçalanıp küçük terör grupları haline devam etme gibi durumlar öngörebiliyor musunuz?
0: Şimdi örgüt kimin kontrolünde ona bakmamız gerekiyor. Bu tür örgütlerin biat ettikleri ülkeler vardır ve hizmet ettikleri yapılar vardır. Hizmet ettikleri yapılar kullanım ömürleri bitmişse terör örgütleri kullanıp atarlar bir kenara ve daha sonrasında da o ülkelerle, kullandıkları ülkelere karşı da bu terör örgütünün tüm yapılarını teslim ederler. Ancak bugünkü gelinen noktaya baktığımız zaman bu örgütün henüz daha operasyonel kapasitesinin azalması, ilişki ağlarının tamamen sona erdiği anlamına gelmediğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu önemli bir riski beraberinde getiriyor. Yine bugün günümüzün modern tehditlerinde sadece silah değil, farklı sirkülasyon alanları ve cephelerinde bu sürecin yürüdüğünü gördüğümüzde hala etkileşim üzerinden etkinliklerini belli ülkelerde kendilerine alan açarak bunu sürdürdüklerini görmekteyiz ki özellikle jeopolitik rekabet döneminde devletlerin güvenlik değerlendirmelerinde yalnızca bugünü değil geleceği çok iyi okumaları gerekiyor ve hibrit savaş ve artık siber saldırıların etkin olduğu bir dönemde terör örgütünün bu kalemun yapılanmasıyla beraber Türkiye içindeki tüm kurumlara sızması, yapısındaki ulaştığı güç noktalarıyla değerlendirdiğimizde özellikle kullanan ülkelerin gerektiğinde her an Türkiye'ye karşı sahaya sürebilecekleri bir aparat olarak bunu hala riskleriyle beraber değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Mehmet Hocam hala riskler devam ediyor dedi. Aslında bakarsanız bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de devam eden FETÖ operasyonları. İşte
0: Evet,
1: yakalanan
0: tabii.
1: FETÖ şüphelileri. Mesela daha geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Akın Gürlek bir paylaşım yaptı. 700'ün üzerinde yakalanan FETÖ militanı vardı orada. Şimdi bu işin bir emniyet ayağı var, bir de yargı ayağı var. Yargı ayağı özellikle çok titiz işletildi 15 Temmuz'dan sonra. Şimdi 289 dava açıldı. Hocam lütfen yanlış bir rakam söylersem siz beni uyarın. 289 dava açıldı. Bu 289 davada 4.891 sanık yargılandı. 4.891 sanık. Bu sanıklardan 1.634'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 1.366'sı müebbet hapis cezası aldı. Yine 1.891 sanığa sürekli hapis cezası, daha doğrusu süreli hapis cezası verildi. 2.870 sanık hakkında da beraat kararı verildi ki en az ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alanlar kadar da bu beraat kararları da önemli. Çünkü sürecin ne kadar ince elenip sık dokunduğunu gösteren ve kurunun yanında yaşın da yanmasına izin verilmediğini, yani adaletli ve hakkaniyetli davranıldığını gösteren bir süreç bu. Yargılama süreçleriyle alakalı siz ne düşünüyorsunuz hocam?
2: Tabii şimdi hocam çok aslında çok önemli bir yere getirdi de meseleyi. Şimdi diasporası olan bir örgüt bitmez. Kural bu.
0: Evet.
2: Yani hukuki olarak da böyle bakarız biz meseleye. Çünkü canlıdır bu organizma. Bu her an bir reorganizasyon dediğimiz bir kabiliyette kendisini yeniden tanımlar.

0: Bu bir asla reset atma veya işte şu andaki güncel meselemizde silahları bırakma şeklinde anlaşılabilecek bir durum değil. Bir kere bunun altını çizerek başlamak gerekiyor. 10 yılda geçse, 20 yılda geçse, özellikle biraz önce verdiğiniz istatistikler darbeye teşebbüs dosyalarını, darbeyle ilgili dosyalar, kalkışmaya ilişkin dosyalar, bir de örgüt üyeliği dosyaları var. O dosyaların sayısı daha fazla.
1: Evet.
0: 127 bin üzerinde biz mahkumiyet biliyoruz örgüt üyeliği bağlamında. Şimdi bu ne demek? Aslında örgütün şu anda canlı olduğunu gösteriyor. 2026 yılında 1000'in üzerinde operasyon yapılıyor, yeni operasyon. 2026 yılının ilk 6 ayı,
1: Evet.
0: Haziran ayına kadar. Ve burada da 2000'in üzerinde bir gözaltı var. Bir kısım kimseyle ilgili hüküm özlü tutuklama var. Bu ne demek? Mahkumiyet kararını vermiş yerel mahkeme ama yargılama devam ediyor. Dolayısıyla halen 10 yıl geçmesine rağmen biz dosyalarının derdest olduğu bir yapılanmadan, bir örgütten bahsediyoruz. Bir kere bunun altını çizmek gerekiyor. Son dönemlerde işte bir takım bölünme veya bir takım bir grubun aslında bu meseleye bizim dahil olduğumuz bir mesele değildir biçiminde ifadelerini görüyoruz. Özellikle bunun da terörist Türkiye sürecine denk getirilmesi de bence
1: Manidar.
0: manidar. Bunlara da çok itibar edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü şöyle bir durum var. Madem bu konuyla ilgili bir pişmanlığınız veya bir sorunuz var, sizin bu konuyla ilgili herhangi bir yasa düzlemine veya devletle oturup bu konuyu konuşma gibi bir duruma ihtiyacınız yoktur. Ceza kanununda etkin pişmanlık hükmü var. Gelin bildiklerinizi anlatın. Mahkemelerde zaten bununla ilgili cezasızlık halini uygulayabiliyor.
1: Karar versin.
0: Anlattıklarınız gerçekten doğru ve inandırıcıysa. Bir kere yurt dışında durup burada biz bu işi yapmadık demenin ben çok samimi olduğu kanaatinde değilim. Gelirsiniz Türkiye'ye,
1: Evet.
0: Türkiye'de yargıya teslim olursunuz, bildiklerinizi anlatırsınız. Ondan sonra her bir kişi için mahkeme bu konuyla ilgili bir karar verir. Yani burada terörsüz Türkiye süreci ilerlerken biz de bu araya tırnak içerisinde hani bunu eskiden metrobüse falan binerken sıraya girip kaynama şeklinde bir ifadeyle anlatabiliriz. Bu araya kaynama girişimlerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor.
1: Hocam bir ek yapacağım. Şimdi arkadaşlarım getiriyorlar ekrana. Editörüm Selin de beni uyardı. Hemen şöyle bir paylaşalım. Bakın ekranda bir görüntü görüyorsunuz. Bu görüntü aslına bakarsanız 15 Temmuz ihanet girişiminde tüm Türkiye'deki hastanelerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ama özelinde söyleyelim bu görüntü nerede çekildi biliyor musunuz? Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekildi. 15 Temmuz ihanet girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla beraber milyonlar sokaklara dökülmüş ve darbecilerin önünde durmuştu. Şu an tam ekranda verdi arkadaşlar. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan insanlık mücadelesi gözler önüne serildi bu güvenlik kamerası kayıtlarıyla. Bakın orada tanklara karşı duran, darbecilere karşı duran vatandaşlar biliyorsunuz o gün helikopterlerle taranmışlardı. Aynı zamanda darbecilerin açtığı ateş vardı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Yine başkent Ankara'da mesela hemen Kızılay'ın göbeğinde Genelkurmay Kavşağı'nda helikopterle vatandaşlara ateşler açılmıştı. Ve burada bir insanlık mücadelesi, bir insanlık dramını aslına bakarsanız görürsünüz. Eğer ki başarılı olabilselerdi, Türk milletinin başına neler gelebileceğinin bir konsantre gösterisidir.
0: Tabii. Ya
1: Gösterimdir.
0: ben başka bir açıdan da şöyle mesela ihraçlar konusu var. Şimdi ihraçların listesini çıkardığınızda böyle düz sıradan memur olduğunu görmüyorsunuz. Çok az. Ben mesela işte bu kadar ihraç oldu filan denilince ben oturup bir istatistik çalışması yaptım. Tabii kendimce yaptım bunu. İhraç sayılarını aldım, geri dönenlerin sayılarını çıkardım. Şöyle bir şey çıktı karşıma benim. Memur statüsünde olup, yani 657'ye tabi olup ihraç edilenlerin toplam memurlara göre oranı %2,5 gibi bir şey. Toplam Türkiye'deki tüm kamu görevlilerini alırsak
1: Evet.
0: %1 civarında bir şey. Yani böyle ortada sanki Türkiye'de tüm memurların görevden uzaklaştırıldığı gibi bir fikir veya bir düşünce yayılmaya çalışılıyor
1: Algı
0: ama bu
1: yapılmaya
0: algı
1: çalışıyorsunuz.
0: yapılıyor. Bu doğru değil. Yani böyle bir durum da yok. Bir de o konularda mesela yargılama. Ben size daha ilginç bir istatistik vereyim. 2 milyonun üzerinde ihbar olmuş. Bunların yaklaşık 1,5 milyonunda soruşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş. Bu ne demek? Devlet titiz çalışmış.
1: Evet.
0: Yani bu ihbarı değerlendirmiş. İhbarı değerlendirdikten sonra tamamıyla ilgili soruşturma açabilirdi riske girmeden. Ama bunu yapmamış. Yani bu lekelenmeme hakkına riayet edilmiş. Ama şu var, ortada şu ana kadar bizim işte akademik olarak tanımlayabileceğimiz bir örgüt yapılanması yok. Belki en yakın olan buna Hasan Sabbah'ın o fedaileri durumu olabilir veya işte Irak'taki Kes Nizani dedikleri bir örgüt var. Bu Saddam'ın düşürülmesinde de etkili olan. Ona benzetiliyor ama ben hiçbirine benzediği kanaatinde değilim. Çünkü çok kolay şekil değiştirme ve ilginç bir şekilde bir itikadi olarak bir takiye dediğimiz gizleme kuralına uyma gibi bir refleksi var. Bu refleks çözülemez. Bu refleks değişemez. Bir de şöyle bir durum var. Bu pişmanlık meselesinin ben bu FETÖ'nün içerisinde bulunup bu işe yıllarını vermiş kimselerin sadece dilinde olduğu kanaatindeyim. Yani bunun gerçekten bir fırsat geçince revanşını almama gibi bir ihtimal yok. Bir de darbe dediğimiz mekanik öyle bir mekaniktir ki şartlar oluştuğu anda kendi kendine harekete geçer. Yani burada bir kimsenin örgütlemesi veya buna benzer bir çabaya da girmesine gerek yok. Hele özellikle böyle bir yapılanma, kendisini gizleyenlerin bile içinde olabileceği bir yapılanmanın günün sonunda böyle bir risk taşıdığını her zaman görmek gerekiyor. Bu darbe teşebbüsü veya darbe girişimi dediğimiz mesele bir kere sadece...
1: Bir virgül koyalım hocam. Arkadaşlarım şimdi ekrana getirdiler. Kusura bakmayın çok böldüm. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Külliyede biliyorsunuz bir 15 Temmuz anıtı var. Her yıl olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz resmi törenler kapsamında 15 Temmuz anıtına çelenk bıraktı ve şu anda 253 şehidimizin ruhu için ellerini semaya açtı. Tabii bugün bütün dualar şehitlerimiz için, 15 Temmuz şehitlerimiz, vatan millet savunmasında hayatını kaybeden kahramanlarımıza gidiyor. Evet, çelengi bıraktı, duasını etti ve devlet erkanıyla beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ona eşlik eden isimlerle beraber şimdi tekrar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Tabii bugün anma etkinliklerinin merkez noktalarından bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Bunun haricinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dizi yine program düzenlenecek. Daha sonrasında da bizim bulunduğumuz alana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesini bekliyoruz. Buyurun hocam.
0: Yani bu meselede özellikle hafıza konusunu devamlı dikkatli veya ön planda tutmak gerekiyor. Artık bu meselenin hafıza boyutu demokrasinin bir güvenlik duvarına dönüşmüştür. Yani burada eğer demokrasiden nasibini almak isteyen varsa 15 Temmuz meselesini unutmadan bu süreçlerin ilerideki süreçleri değerlendirmesi gerekiyor. Şu anda millet karşı koymuş, devletine sahip çıkmış o gece ve bir şekilde devleti bu sıkıntılı durumdan kurtarmış. Ama bunun tekrar etmemesi için de devletin her zaman teyakkuz halinde olması gerekiyor. O sefer başarılmış bir şey. Bundan sonraki bir ihmal ve hatada bu sefer daha farklı bir tabloyla karşı karşıya olabiliriz. Burada tankı durduranın silahlar değil millet olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor.
1: Hocam bir konuyu biraz daha açmanızı isteyeceğim. Özellikle bu işte af söylemlerinin çok fazla dillendirildiği bir süreçteyiz. Bazı odaklar tarafından bunlar sürekli olarak taşınıyor. Böyle gündeme, kamuoyunun gündemine taşınıyor. Buradaki asıl amaç nedir sizce?
0: Buradaki asıl amaç şu. Bir biz kimseyi öldürmedik tırnak içerisinde. Siz öldürenleri bir şekilde silah bıraktığı için onlara bir infaz rejimi uyguluyorsunuz. Bizim suçumuz ne? Esas paradigma budur. Bunun dışında anlatılanların tamamı süslü ve soslu cümleler.
1: Evet.
0: Ben bunların hiçbirine de itibar etmiyorum. Sebebini de söyleyeyim. Gerçekten niyeti ve pişmanlığı olan birisi FETÖ'nün liderinin ölümünü beklemez. Bu bir.
1: Tabii.
0: İkincisi bu terörist Türkiye süreci çıktığı andan itibaren böyle üzerinde fazlaca konuşulan bir durum. O hale getirildi. Bunu da beklemez. Gerçekten pişman olan ben bir insan pişman olmaz demiyorum. Ben pişman oldum diyenlerin pişmanlıklarını ispatlamak için sözlerine değil davranışlarına ve davranışlarının kronolojisine bakalım diyorum. Ona göre değerlendirelim. Yoksa süreç içerisinde bir sürü bizim tanıdığımız, bildiğimiz, gördüğümüz FETÖ'cü ve pişman olmuş. Gerçekten her şeyi de anlatmış. Bunun TRT'de belgeselleri var. Belgeselde tabii anlatıyor adam. Yani gerçekten pişmanlığını görüyorsunuz. Bu profil olmadığı müddetçe bu FETÖ meselesinde pişmanlık olgusunu PKK'daki gibi kitlesel bir değerlendirme kuralına tabi tutamayız. Demek istediğim bu. Bireysel olarak zaten mevzuat da yeterlidir.
1: Hı hı.
0: Onun üzerinden bakmak lazım. Gerçek olarak neyi anlatıyor? Gerçekten bilmediği, devletin bilmediği hangi bilgiyi veriyor? Bunlar bence önemli.

0: Şimdi aradan geçen bu 10 yıllık süreçte tabii ki pek çok FETÖ'cü yurt dışına kaçmıştı. Bu yurt dışına kaçan FETÖ'cüler kurtulacaklarını düşünüyorlardı ama operasyonlar var, iade edilenler var. Mesela 20'den fazla ülkede 100'den fazla örgüt mensubu Türkiye'ye iade edildi. 9.215 şahıs askeri kurumlarda deşifre edildi. O Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde sızan FETÖ'cüler tek tek tespit edildi. Son bir yıldaki rakamları sadece vereyim. Mesela 13 kişi FETÖ şüphelisi, FETÖ militanı 13 kişi yurt dışına kaçma hazırlığındayken emniyet birimlerince yakalandı. Örgütün en önemli finans kaynağına yönelik operasyonlarda 22 şirkete kayyum atandı. Yine 100 alarm sistemiyle belirlenen 40.061 kişi analiz edildi ve 40.460 rapor oluşturuldu. Bakın 40.061 kişi analiz edildi, 40.460 rapor oluşturuldu. FETÖ ile bağlantılı ki en çok şu anda örgütün aslında bakarsanız propaganda yaptığı
1: Bir
0: yer
1: bilgi,
0: neresi?
1: ufak bir bilgi ekleyeyim. Dünyada 195 devlet var. 119'unda biz arama talimatı
0: Talimatı
1: göndermişiz.
0: veriyoruz. Mesela sosyal medya üzerinde 13.330 sosyal medya hesabı kullanıcısı yine tespiti yapıldı. Bu FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade etmemekte ısrar eden ülkeler var hocam. Nedir bunların amacı?
2: Şimdi bakın tabii Türkiye'ye karşı dünyadaki bakış açısını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle de Türkiye'deki darbelerin tarihini iyi analiz etmemiz gerekiyor Mustafa Bey. Şimdi 1960 darbesinden günümüze kadar geldiğimizde en son 15 Temmuz hain darbe girişimiyle beraber bir zirve yaptığını görüyoruz. Ve bu zirvede darbecilerin özellikle kullandıkları aparatlar çok çok önemli. Bugün terör örgütünün, FETÖ'nün bukalemun ve hücresel bir yapılanması var. Bukalemun devamlı renk değiştiren, kılık değiştiren, yapı değiştiren ve istediği şekilde istediği ortama girebilme yetkilendirmesini bu sizin kastettiğiniz ülkelerden alıp girebilen bir ülke terör örgütü yapılanması var. Dolayısıyla bu ülkelerin Türkiye'ye bakışlarını biz 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi açıklamalarında görüyoruz. Unutmayalım, dönemin Amerikan Başkan Yardımcısı Türkiye ziyaretine Biden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ettiği zaman terör örgütünün bombaladığı yerler gösterildiğinde şöyle demişti. Biz bunu sadece bilgisayar oyunu zannetmiştik. Oysa gerçeklik ortada. Bakış açıları çok önemli. Ama diğer taraftan bir Alman eski Dışişleri Bakanı Fischer'in de açıklaması çok çok önemli. Eğer biz Orta Doğu'dan Türkistan'a, Türkistan'dan Afrika'ya kadar sahip olmak istiyorsak Türkiye gerçeğini kabul etmek zorundayız ya da Türkiye'yi ele geçirmek zorundayız. Şimdi bu bakış açısına baktığında Türkiye'nin dünyanın karar coğrafyasında en etkin bir stratejik konuma sahip olduğunu gördüğümüzde bu coğrafyaya hakim olanlar nelere hakim olmuyor ki?
0: Evet.
2: Yani teolojik anlamda, enerji anlamında, finans anlamında, yeni ticaret yolları anlamda birçok noktayı kontrol ettiklerini görürüz ve kontrol etmek istediklerini görürüz ve bugün de hala Türkiye'ye karşı kafalarının arkasındaki o hain plandan vazgeçmemelerinin en büyük sebebine baktığımız zaman Türkiye'ye karşı besledikleri bu plandan asla vazgeçmedikleri gerçeğidir. O nedenle de kullanabildikleri kadar terör örgütü mensuplarını kullanma noktasındalar ve kullanırken de Türkiye'ye karşı ellerindeki bir yaptırım gücünü her an hazır olarak bulundurarak Türkiye'ye karşı da kapalı kapılar arkasında kendilerine göre ki bugünkü Türkiye artık o günler çoktan geçmiştir. Kendilerine göre bir gücü elinde bulundurma selahiyetini kendilerinde hissettirmek istiyorlar. Ama unutmayalım ki Türkiye bugün dünyadaki en güçlü diplomasiye sahip, en güçlü operasyonel yetkinliğe sahip olan bir ordusu var ve bununla da beraber vatanıyla, milletiyle bütünleşmiş, istikrarlı bir şekilde yönetilen bir Türkiye ve lideri var. Ve bu millet o gün vatan için, bayrak için ve geçmiş dönemde hatırlayın Eskişehir'de 100 bin kişiye dönemin başbakanı Adnan Menderes rahmetli hitap etmişti. Ama o 100 bin kişi Kütahya girişinde 60 darbesini yapanlar tarafından tutuklanırken sokaklarda yoktu. Ama ilk defa vatanını ve milleti için liderine sahip çıkan bir millet var ve emperyal devletlerin hiçbir zaman başarılı olamadığı nokta liderleriyle sahip çıkan milletlerle asla ve asla istedikleri noktaya gelemedikleridir ki biz bunu nerede görüyoruz? Bolivya'da görüyoruz. Ve unutmayalım 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra darbeyi yapanlar hukuksal olarak yargılanmaya başladılar. Ve bu hukuksal olarak yargılanma süreciyle beraber ülkemizin demokrasisinin de geleceği çok çok önemli bir ivme yakaladı.

0: diyecektir. Ve Batı'nın elindeki bu terör odaklarını biraz önce hocam ifade etti. 195 ülkeden 165'inden biz geri iade talebinde bulunmuşuz. Ve bu ülkelerin bize bakış açılarının biz güçlendikçe nasıl değiştiğini görüyoruz. Belçika Milli Savunma Bakanı'nın kraliçesinin koşarak gelmesi, Almanya'nın bugün dün bize terörle mücadelede vermediklerini bugün bizden gelip istemeleri ve yapılan stratejik anlaşmalardan NATO 3.0'ın artık Türkiye'de ve Ankara'daki NATO toplantısında konuşulması değişen güç dengelerini ortaya koyuyor. Ama unutmayalım ki zihniyet değişmediği müddetçe onların elindeki terör odakları devamlı bize kullanılacak bir aparat konumunda kalacaktır. Bu nedenle de bunu iade etmekten daha çok kullanacakları bir politik silah ve politik gereç olarak da kullandıklarını ifade etmemiz gerekiyor.
1: Hocam şimdi çok kısa bir zamanım kaldı. Sizden de son cümlelerinizi alacağım. Bu 10 yıllık süreçte sizce Türkiye'nin yaptığı en kritik hamleler nelerdi?
2: Ya bir kere hukuku doğru işletti. Yani o ilk yıllardaki bir bağlamı biraz daha böyle tırnak içerisinde olağanüstü durumla karşılaşan devletin gösterdiği refleks dışında son 8 yıla baktığımızda hukuki sürecin doğru işletilmesi. Bence bunun onda birlik bir durumu Almanya'da oldu. Almanya İmparatorluk Vatandaşları diye bir örgüt var. Bunlar hala Almanya'nın imparatorluk olduğuna inanıyorlar. Vergi ödemiyorlar. Alman devleti nasıl buluyor bunları? İşte vergi ödemiyorlar. Su faturaları veya buna ilişkin bir takım belgelerden bunlara ulaşıyor. 23 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Oradaki konseptin benzerini biz Türkiye'de uyguladık mı? Biz özgürlüklere karşı çıkan, işte yargılamaları belli olmayan veya listeler önceden belli olan bir yargılama olarak nitelendiriliyor. Ama Alman istihbaratı bu konuyla ilgili bir çalışma yapıp bir gecede bunları toplayabiliyor. Şimdi bir kere bu ikirciklik bir kere ortadan kalkması gerekiyor. Bir de bence en önemli husus bu Baylok çalışmasıdır. Yani bu hukuki süreç anlamında söylemek gerekiyor.
1: Soruşturmalarda çok önemliydi.
2: Ya o bütün iskeleti çözdü. Yani kimin ne olduğunu en azından bu ağın nereye kadar ulaşabildiğini gösterdi. Bu da bence hukuki bağlamda en önemli ikinci durum. Üçüncü bir durum da şu, bu süreç yürütülürken özellikle hukuki adımlar atılırken bu konuyla ilgili içtihatların doğru ve düzgün gelişmesi sağlandı. Bu da önemli bir durum. Yani kimin gerçekten FETÖ örgütü üyesi olduğu, kimin darbeci olduğu bağlamında önemli kriterler oluştu. Bu bir yargı süreci. Bu yargı süreci aslında Türk yargısını da ilk kez bir darbeyi yargılayabilme imkanına kavuşturdu. Bu da önemli bir şey. Bu birikimin de ben ciddi anlamda bir katkı sağladığı kanaatindeyim.
1: Peki.
0: Bir katkıda bulunmak istiyorum.
1: Bir cümle alayım hocam.
0: Hemen. Yunanistan'da albaylar cuntası darbe yapmıştı ve bugünkü başbakan o gün çocuktu ve Türk istihbaratı onların hayatlarını idam kararı vererek kurtarmıştı. Yunanistan o gün darbecileri yargılamaya başladı. O gün bugündür darbe söyleminin olmadığını görüyor. Bugün de Türk siyasi tarihinde Türk hukuk sisteminde darbeciler yargılanıyor. Demokrasimizin adına çok büyük bir gelişme olarak değerlendirmemiz
1: gerekiyor. Çok teşekkür ederiz siyaset bilimci doktor sayın Mehmet Bozkuş efendim. Kıymetli yorumlarınıza değer kattınız. Star gazetesi yazar avukat sayın Cüneyt Altıparmak çok teşekkür ederiz. İlerleyen saatlerde tekrar yine birlikte olacağız. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da bir mesajı var. 15 Temmuz vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adıdır ifadelerini kullanıyor. Emine Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda biz Millet Bahçesi'ndeki yayınlarımıza bir virgül koyacağız. Saat başında Hande İpekgil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuklarıyla yine 24 özel yayınında ekranlarınızda ve radyolarınızda olacak.

15 Temmuz kahramanlık destanının 10. yılı. Millet hainlere geçit vermedi. FETÖ'nün darbe girişimi aynı gece püskürtüldü. Genç yaşlı herkes omuz omuza mücadele verdi. O gece nasıl başladı, neler yaşandı, kırılma noktası neydi? Türk milleti o gece darbecilere nasıl direndi? İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde saat 17'de İbrahim Güneş soracak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve Strat

Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
10: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: 15 Temmuz. Demokrasimizi ve milletimizin iradesini zapt etmeye çalışanlara karşı milletçe omuz omuza verilen mücadelenin zaferi. Ülkemizin dört bir yanında cesaretle meydanlara çıkan, karanlığa ışık olan kahramanlarımızı unutmadık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatan uğruna canlarını feda eden Borsa İstanbul şehitlerimizi ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Borsa İstanbul.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu.

0: Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun kahraman.
8: Nice senelere kahraman.
6: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
9: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
6: Annemin karnı burnumda. Babama demiş ki,
10: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
6: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
12: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
13: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
14: Mol Ped'den kız sözü.
15: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi anaları.
1: Öleceğimi bilsem yine buradan.
0: Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara. Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara. Yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara. Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara. Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere. Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara.
2: Anladım. İkinci kanalda Dinamik Ercan Bey, kısa ses provası.
3: Tabii ki. Pazartesi.

0: Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi.
1: 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. 15 Temmuz'un 10. yılında Gazi Meclis'ten yayındayız. Özel yayınla karşınızdayız. Bugün o gece milletin ortaya koyduğu iradeyi, o eşsiz iradeyi konuşacağız. Elbette ki 253 şehidimiz var. 253 şehidimizi anarken aynı zamanda da aradan geçen 10 yıla rağmen de yine Türkiye'nin güvenlikten demokrasiye kadar uzanan o yolculuğunu yine konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bugün meclis özel yayınında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşınızda olacağız. Ama öncelikle tabii muhabirlerimiz de farklı yerlerde şu an bizi bekliyorlar. Hemen muhabirlerimiz de ekranlara gelsin. Kim nereden hangi yayınları verecek sırayla bakalım. Öncelikle Yağmur Yıldız'a bağlanacağız. Yağmur Yıldız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine bizi bekliyor. Meclisin farklı bir noktasından yine meclisteki gelişmeleri elbette ki bizlere aktaracak. Ve Emre Ayaz da şu an Özel Harekat Başkanlığı'nda o gece neler yaşandı bize onu aktaracak. Aynı zamanda yine muhabirlerimizden Ahmet Taner Işıldak'a döneceğiz ve Ahmet Taner Işıldak da yine kritik noktalardan bir tanesi Genelkurmay Kavşağı'nda bizi bekliyor olacak. Eren Coşkun diline dönecek olursak o da İstanbul'da ve 15 Temmuz Müzesi'nde ziyaretçi akını oluyor. İşte oradaki atmosferi yine bizlere aktaracak ve Gülistan Yazbaşı yine kritik noktalardan bir tanesinde Atatürk Havalimanı'nda bizi bekliyor olacak. Deniz Zeybek Edirne Kapı şehitliğinde hem gurur hem de hüzün yaşanıyor. O noktadaki son durumu yine bizlerle paylaşacak. Eda Nur Karaloğlu ise Çengelköy'de o gece neler yaşandı yine bizlere aktaracak. Şimdi özellikle öncelikle daha doğrusu ilk durağımıza gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yine farklı bir noktasında Yağmur Yıldız bizlerle birlikte olacak. Elbette ki 15 Temmuz gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi o gece gazi oldu. İlk kez bombalandı biliyorsunuz. İşte o geceden sonra biz burada mecliste yine birlikte olacağız. Ve mecliste hitap edecek biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaki törene katılacak. Ve orada vereceği mesajlar, burada verdiği mesajlar da oldukça önemli. Şimdi Yağmur Yıldız'a dönelim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını alalım. Yağmur.
2: Hande İpekgil, Türkiye, Türk halkı 10 yıl önce olduğu gibi bugün de demokrasi nöbetine devam ediyor. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. O gece 10 ayrı bombayı hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 ayrı bomba tarafından hedef alındı. İlk olarak saat 1.30'da vekilleri korkutmak amacıyla meclisin bahçesine bir bomba düştü. Ardından gece saat 2.30'da bu kez ana binaya bir bomba düştü. Vekiller genel kurulda bir araya geldi ve Türk demokrasisine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahip çıkmak için ortak bir bildiri kaleme aldı. Üçüncü bombanın düşmesiyle birlikte vekiller mecliste bulunan sığınağa indi. İlk olarak bu sığınak 15 Temmuz gecesi kullanılmış oldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihinde ilk kez bombalanmış oldu. O günden bugüne 10 yıl geçti. Elbette hem şehitlerimizi yad etmeye devam ediyoruz hem de Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde farklı etkinliklerle bu demokrasi nöbeti her yıl anılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün iki farklı noktada olacak. İlk olarak bizim de bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törene katılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hitabı olacak ve günün ilk mesajını buradan verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Meclisteki törenin ardındansa Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan 15 Temmuz'u anma programına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii baktığımızda bugüne ilişkin bir makaleyi de kaleme aldığını biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Özellikle 15 Temmuz ruhunun ve şuurunun diri tutulması gerektiğini ifade etti. Özellikle gelecek nesillere bu bilincin aktarılmasının olası yeni tehditler karşısında da kritik olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu şuurun diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti. Bugün hangi mesajları vereceği elbette kritik olacak. Hem 15 Temmuz'a ilişkin bugüne kadar gelinen süreçte, 10 yıllık süreçte hangi mesafeler kat edildi? Özellikle hukuki alanda hangi adımlar atıldı ve yargılamalar noktasında Türkiye 10 yılda nereye geldi? Elbette buna ilişkin tüm detayları aktarması bekleniyor. Hem de bugüne dair ve bundan sonrasına dair başta FETÖ terör örgütü olmak üzere tüm terör odaklarıyla mücadele anlamında ve terörsüz Türkiye'deki kararlılık anlamında ortaya koyacağı iradeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce meclisten ardından da Başkent Millet Bahçesi'nden canlı olarak aktaracağız. Meclisteki tören saat 15'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce tören mangası tarafından karşılanacak. Ardından tören salonunda hem İstiklal Marşı'nın ve saygı duruşunun hem de Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayacak olan programla birlikte önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki hitabını gerçekleştirecek. Bizler de takip ediyoruz diyerek sözü yeniden size bırakalım Hande İpekgil.
1: Yağmur Yıldız, teşekkürler. Elbette ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla o gün millete iradesini göstermişti. Bugün vereceği mesajlar da elbette ki çok önemli. Şimdi hemen bir diğer durağımıza geçelim. Çünkü 15 Temmuz gecesi önemli olan kritik noktalardan bir tanesi de yine başkentteki özel harekat başkanlığıydı. FETÖ'cü teröristlerin biliyorsunuz en büyük direnişi yapıldığı, FETÖ'cü teröristlere en büyük direnişin yapıldığı noktalardan bir tanesiydi. O gece neler yaşandı? Şimdi Emre Ayaz'dan alacağız. Emre, söz sende.
3: 15 Temmuz 2016, FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 2026 15 Temmuz'unda acılar hala taze, duygular hala taze. Ve şu anda da bulunduğumuz nokta önemli bir nokta. Polis Özel Harekat Başkanlığı'ndaki anıt yerindeyiz ve burada Havacılık Daire Başkanlığı'ndan 6 şehit, özel harekat polislerinden ise 44 şehit verildi. Bir de sivil şehidimiz vardı. O gün 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cü hainler Ankara'da hiç beklenmeyen, öngörülemeyen bir harekete kalkıştı. Alçak uçuş gerçekleşti Ankara semalarında ve süpersonik patlamalar gerçekleşti. Ve onun ardından en büyük mukavemeti, en büyük karşı koyacak ekibi FETÖ'cü hainler iyi biliyordu. Özel Harekat Başkanlığı'na yakın olan nokta Havacılık Daire Başkanlığı'na gittiler ve F-16 uçakları orada 6 şehitin olmasına sebep veren o saldırıyı gerçekleştirdi. Ve Özel Harekat polisleri hızlı bir reaksiyona girdi. Hemen teçhizatlandılar, hazırlıklarını yaptılar ve Ankara'daki o darbe girişiminin olan bölgelere dağılacaklardı. Hızlı bir hareket oldu ve mücadele aslında Özel Harekat Başkanlığı'nda da mücadele vardı. Orada 51 şehit verildi. Bu noktadayız ve teçhizatlarını görüyoruz. Şehitleri görüyoruz ve gencecik tecrübesiyle ya da büyük rütbelerde, büyük tecrübelerle olan polislerimizi görüyoruz. O gün hepsinin tek amacı vardı. Hiçbir noktayı, hiçbir yeri o FETÖ'cü hainlere bırakmamak, teslim olmamak, gerekirse şehit olmak, ancak hiçbir noktayı vermemek amaçtı. O yüzden de bu nokta önemliydi. Özel harekat polisleri mücadeleyi bırakmadı ve F-16 uçaklarına karşı da, o FETÖ'cü hainlere karşı da mücadele verildi. İki bomba düştü buraya. Birisi Havacılık Daire Başkanlığı'na, biri ise en kritik nokta. Gölbaşı'ndayız. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na. Burası önemli bir noktaydı ve buraya saldırı gerçekleşti. 51 şehit verildi. Amaç tekti. Vatanın hiçbir noktasını teslim etmemek, darbe girişimine karşı koymak, gerekirse şehit olmaktı. Telsiz anonsları da vardı. Şehit olmak için emirlerinizi bekliyoruz diyen polisler vardı. Ve bu nokta Ankara'nın Gölbaşı'nda bulunan Polis Özel Harekat Başkanlığı'na ikinci bombanın düştüğü nokta anıt oldu. 51 şehitin fotoğraflarının yer aldığı bu nokta şu an kameraman arkadaşım Ömer Özgün'ün objektifinden ekranlarınıza yansıyor. Gencecik 95 doğumlu, 90 doğumlu olan insanlar, 80 doğumlu, 65 doğumlu, yüksek rütbede olan insanlar vardı. Aslında o askerlerle, asker görünümlü kişilerle terörle mücadelede Güneydoğu'da ya da sınır ötesinde terörle mücadelede omuz omuza, sırt sırta mücadele verdiklerini biliyorlardı. O yüzden şaşkınlardı. Neler olduğunu ilk etapta anlayamamışlardı. Ancak FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi olduğunu anladıklarında hızlı bir reaksiyon verdiler ve gerekirse şehit oldular. Ancak bu kalkışmanın gerçekleşmesine izin vermediler. O yüzden 51 şehit en kritik nokta polis özel harekat başkanlığında gerçekleşti. 44 şehit verdi polis özel

0: harekat. O yüzden de önemli bir nokta burası. En güçlü, terörle mücadeleyi veren, en donanımlı, en teçhizatlı polis ekibiydi. Polis özel harekat. Ve havacılık daireye o bomba düştükten sonra hızlı bir reaksiyon alındı. Gerekirse şehit olunacaktı ancak bu nokta o hainlere teslim edilmeyecekti. O yüzden de Ankara Gölbaşı'ndaki bu özel eğitimli polislerin olduğu bu nokta çok önemli. Şehitleri görüyoruz, şu an ekrana geliyor. 51 şehit var, 6'sı sivil havacılık daire başkanlığının polisleri, 44'ü ise polis özel harekattı. Ve bu noktada bir sivil de hayatını kaybetti. Burada iki bomba düştü demiştik. İkincisi ise özel harekat başkanlığına düştü. Hemen yukarıda da bunun görüntüsü, simgesel olarak bu noktaya anıt olan 15 Temmuz anıtının olduğu yere simgesel olarak da yerleştirildi. 15 Temmuz'un üzerinden, hain darbe girişiminin üzerinden 10 sene geçti. Acılar taze, duygu taze. Yine aynı düşünceler. Gerekirse şehit olunur ama vatanın bir karış toprağı hiçbir haine verilemez dendi. Biz de bu önemli noktadan 51 şehidin olduğu o günün 10. yıl dönümünde bu noktadan ekranlara getirmeye çalıştık diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım.
1: Evet, hafızalardan silinmeyen o görüntüleri Emre Ayaz ekranlarımıza getirdi. Aslında çok da önemli bir cümle söyledi orada. Gerekirse şehit olacağız ama buraları teröristlere teslim etmeyeceğiz vurgusu. Aslında o geceyi anlatan önemli cümlelerden bir tanesiydi. Kritik noktalardan birine daha gideceğiz şimdi. Özellikle 15 Temmuz gecesinin belki de seyrini değiştiren yine yerlerden bir tanesi Genelkurmay Başkanlığı kavşağıydı. Orada ve çevresinde yaşananlar elbette ki yine çok önemliydi. İşte o gelişmeleri, Genelkurmay kavşağında neler yaşanacağını da muhabirimiz Ahmet Taner Işıldak bizlere anlatacak. Ahmet, söz sende.
2: Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. İşte bulunduğumuz nokta Genelkurmay Başkanlığı'nın karargahı. Burada kötü anlar yaşandı, burada kara anlar yaşandı ama bir milletin iradesi burada o kara güne dur dedi. Nerede miyiz? Genelkurmay Başkanlığı karargahının önündeki hemen meydandayız. Kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ile birlikte o 10 yılın ardından geçenleri biraz anlatmak gerekiyor. O gün akşam saatlerinde darbecilerin ilk durağı burası oldu. Genelkurmay karargahının olduğu meydan. Zira burası askerlerin yönetildiği emir komuta zincirinin ana merkeziydi. Akşam saatlerinde karargaha gelen darbeci askerler dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı makamına çıktılar. Ve makamında bildiriyi, darbe bildirisini imzalatmak istediler. İmzalatamayınca da ellerine kelepçe vurdular ve daha sonrasında boynunu sıktılar. Biz hepimiz o anları görmüştük. Daha sonrasındaysa Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'ne götürdüler. Burada da çatışmalar yaşandı. Bakın hemen sağ tarafı, sol tarafımı size göstermek istiyorum. Bu isimlerin aslında tek tek söylenmesi gerekiyor. Hepsi Genelkurmay Başkanlığı'nda şehit olan isimler. Yasin Naci Ağaroğlu, Suat Alaoğlu, Fırat Bulut, Sümer Deniz, Osman Ev Sahibioğlu, Ramazan Konuş, Murat İnci, Selim Cansız, Resul Kaptancı, Muzaffer Aydoğdu, Necati Sayın, Mustafa Karasakal. Bunun gibi sayamadığım daha nice şehidimiz var 15 Temmuz destanında. 15 Temmuz bir milletin tekrardan ayağa kalktı. Demokrasisine pranga vurulmaya çalışıldığı bugün Türkiye canlarını feda ederek işte demokrasisine sahip çıktı. Genelkurmay da o anlardan, o adreslerden birisiydi. Zira Genelkurmay Başkanlığı ilk olarak esir alınmaya çalışıldığı zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ekranlara çıktı ve vatandaşlara demokrasiye sahip çıkın çağrısı yaptı. İşte vatandaşların çıktığı 81 ilde çıkılan noktalardan birisi de işte bu meydan oldu. Bu meydanda vatandaşlar geldiler, darbecilere karşı mücadele ettiler. İradelerini teslim etmek istemediler. Ama darbecilerin cevabı oldukça acımasız oldu. Kurşunlarla cevap verdiler. Az önce isimlerini saydığım bu isimler burada şehit düştüler. Neden bu isimleri saydım? Zira aradan 10 yıl geçti ama isimler hiçbir zaman ölmedi. İsimler her zaman için bu meydanda, bu gönüllerde ve bu akılda, bu tarihte yaşamaya devam edecek. Biz de kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ile birlikte 15 Temmuz'un 10. yılını unutturmamaya ve burada yaşananları sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalıştık diyelim ve buradan sözü merkeze bırakalım.
1: Evet Ahmet Taner Işıldak, teşekkür ediyoruz. Ahmet'ten söz aldık. Bu kez İstanbul'a gideceğiz. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'da da Hafıza 15 Temmuz Müzesi var. Yine her yıl olduğu gibi ziyaretçi akınına uğruyor. Oradaki atmosfer nedir ve tabii orada yaşananlar neler? Orada sergilenen şeyler neler? Halk gelip şu an orada neler yapıyor? 24 yine muhabirimiz Eren Coşkun Dili'den alacağız. Eren, söz sende.
3: Hande, hep diyoruz ya hafızaları tazelemek lazım diye, işte bulunduğumuz noktada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanı başındaki Hafıza Müzesi'ne de yoğun bir ilginin olduğunu söyleyelim. Tabii öğlen saatlerinin geçmesiyle birlikte de kalabalığın her geçen dakika arttığını görüyoruz. Tabii bir tarafımızda da hemen müzenin karşı tarafında da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanı başında da yine anıtı görüyoruz. Ve tabii ki de aslında darbe girişiminin başladığı o ilk dakikalarda sembolik noktalardan biri ve haberlerin ilk yayılmaya başladığı yerlerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün. Ne yazık ki 34 vatandaşımızı şehit verdik bu noktada. Bu bakımdan da aslında bir bakıma vatandaşımızın, halkımızın, milletimizin hızlı bir şekilde refleks göstererek köprülere akın ettiği, meydanlara çıktığı, darbecilere karşı mücadele verdiği noktalardan birisi olması açısından da oldukça önemli bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Bakın Ali Maşalacı ekranlara getiriyor. Şöyle bir çevreyi de gösterelim. Büyük bir kalabalık da ziyaret etmek için akın akın gelmeye devam ediyor. Hemen bulunduğumuz noktanın anıtın alt kısmında da bir sahne kuruldu. O noktada da yine Kur'an-ı Kerim okunuyor ve şehitlerimizin ruhuna dualarda ediliyor. Büyük bir kalabalığın olduğunu söyleyelim. Tabii 15 Temmuz direnişi bu noktadan başlamıştı. Tabii 10 yılı geride bıraktık, ancak bu mücadele hakikaten 10. yılında da binlerce kişi tarafından anmak üzere büyük bir kalabalığın geldiği bir hale gelmiş durumda. Tabii 15 Temmuz Şehitler Anıtı hain darbe girişiminin en acı izlerini taşıyan, milletin demokrasiye sahip çıkma kararlılığını simgeleyen en önemli noktalardan biri ve demokrasiyi, bayrağımızı, vatanımızı koruma kuruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için de ziyaret etmeye gelenler olduğunu görüyoruz. 7'den 70'e pek çok kişi ellerinde Türk bayraklarıyla bu noktaya geliyorlar. Bir yandan da tabii hatırlatmakta fayda var diyoruz. Çünkü Hafıza Müzesi'nde, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanındaki Hafıza Müzesi'nde de büyük bir yoğunluk var. Çünkü o müzenin içerisinde aslında o güne dair, yani hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen ve sadece Türk bayrağıyla ellerinde tankları, helikopterleri olan darbeci askerlere karşı mücadele veren halkın o gece yaşadıkları ve o geceye dair aslında unutmamamız gereken, hiçbir zaman hafızamızdan silinmemesi gereken bir müze, Hafıza Müzesi, o noktayı da ziyaret ettiklerini söyleyelim. Tabii gün boyunca sabah erken saatlerinden bu yana, sabah 10'da başlayan Zincirlikuyu'daki o demokrasi yürüyüşünün yaklaşık olarak yarım saat 45 dakika sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bitmesiyle birlikte büyük bir kalabalık da bu noktaya gelmiş oldu ve o yürüyüşe de büyük bir katılım gerçekleşti. O yürüyüşün ardından gün boyunca aslında Kur'an-ı Kerim'in okunduğunu gördük, dualar ediliyor. Bir yanda arkamda görmüş olduğunuz 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve tam karşısında Hafıza Müzesi'nde de yine o gecede 34 şehidimizin olduğu 15 Temmuz gecesinde yaşananların bir kez daha unutulmaması için ziyaret etmeyi sürdürüyorlar.
1: Eren, teşekkür ediyoruz. Elbette ki 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti dedik, ancak demokrasi tarihine geçen milletin o direnişi de elbette ki hafızalardaki yerini koruyor. Bugün de zaten Türkiye'nin dört bir yanında, hatta yurt dışında da yine etkinlikler gerçekleştiriliyor. Anma programları da yapılıyor. Biz de kritik noktalarda tabii muhabirlerimize bağlanmaya devam ediyoruz. Yine 15 Temmuz'un sembol yerlerinden bir tanesi, yine en önemli noktalarından bir tanesi, biliyorsunuz darbecilerin ele geçirmek için harekete geçtiği adreslerden biri Atatürk Havalimanı'ydı ve tabii tanklara karşı, silahlara karşı milletin yine iradesini koyduğu, iradesini gösterdiği önemli noktalardan bir tanesiydi Atatürk Havalimanı. Elbette buradaki yaşananlar da aslında darbenin seyrini büyük anlamda değiştirdi diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine İstanbul'a indiği aynı zamanda ve o tarihi açıklamaları yine yaptığı Atatürk Havalimanı'nda aslında o gece başka neler yaşandı? Şimdi yine 24 muhabirimiz Gülistan Yazbaşı bizlere anlatacak. Gülistan, söz sende.
4: 15 Temmuz 2016 gecesi sıradan bir yaz akşamı yaşanırken birkaç saat içinde tarihe geçecek bir direniş işte bu noktada başladı. FETÖ'cü darbeciler Atatürk Havalimanı'na girdi, hava trafiği kontrol kulesini ele geçirmeye çalıştı. Bu noktaya girdiler, bu noktadan hava trafiğini felç etmek istediler. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine bu noktaya akın eden vatandaşlar ve güvenlik güçleri onlara izin vermedi. Saatler 23'ü gösteriyordu. Zırhlı araçlar Atatürk Havalimanı'nda boy göstermeye başladı ve giriş çıkışlar kapandı. FETÖ'cü darbeciler kısa

0: süre içinde hava trafik kontrol kulesini ele geçirmek için bu kata çıktılar ve tam o dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na yöneldi. Kimi aracını bırakıp bu noktaya koştu, kimi ailesiyle birlikte havalimanına geldi. Kalabalık büyüdükçe darbeciler paniğe kapıldı. Vatandaşlar apronlara kadar ilerledi ve darbeciler askeri araçlardan halkın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucuysa onlarca kişi yaralanırken 17 yaşındaki Mahir Ayabak ve Zekeriya Bitmez şehit düştü. İşte bu noktada vatan için can verdiler. Atatürk Havalimanı ise vatan uğruna can verenlerin adresi oldu o gece. Ve özel harekat polisleri bir operasyon düzenledi. Hava trafik kontrol kulesini darbecilerden temizledi. Havalimanında kontrol yeniden devletin eline geçti. Bu noktada milletin direnişi baş gösterdi. Ve işte burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında süreci en iyi yönettiği yerlerden birisi oldu. Atatürk Havalimanı'na uçağa indi. Burada vatandaşla buluştu ve binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı'nı burada karşıladı. Gece boyunca ise sık sık çağrılar yapıldı vatandaşlara. Sokakta kalın, sokağa çıkın, meydanlarda durun ve darbecilere geçit vermeyin çağrıları yapıldı. İşte o noktada vatandaş vatanı için sokaklarda, meydanlarda ve Atatürk Havalimanı'nda direniş gösterdi ve destansı bir direnişin aslında her dakikasına şahit olduk o sıralarda. 15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçti. Hava trafik kontrol kulesi bugünlerde normal mesaisini sürdürüyor. Ancak o gece burası belki de bir can pazarına dönecekti. Eğer ki vatandaş sokağa çıkmamış, meydanlara akın etmemiş ve Atatürk Havalimanı'na gelip Cumhurbaşkanı'nın yanında durmamış olsaydı. Ancak Cumhurbaşkanı bir öngörüde bulundu ve vatandaşı meydanlara, havalimanlarına çağırdı. İşte bu noktada bir direniş gösterildi. Burası da direnişin en önemli simgelerinden biri haline geldi.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Gülistan'a da. Elbette 253 şehit verdik ve binlerce de gazimiz var dedik. Öncelikle şehitlerimizi biz de elbette rahmetle anıyoruz. Ve bugün yine şehitlerimizin şehitliklerde de yine tabii anmalar oluyor. Gidip orada hem aileleri hem vatandaşları şehitlerimizi yad ediyorlar. Onlar için Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyorlar. O noktalardan bir tanesi Edirne Kapı Şehitliği. Ve şu anda Deniz Zeybek bizi orada bekliyor. Deniz, söz sende.
2: Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz dediler ve gözlerini kırpmadan o gece tankların, tüfeklerin önlerine attılar kendilerini. Aslında hem gururlu hem bir o kadar da hüzünlü olunan yerlerden birindeyiz. Edirne Kapı 15 Temmuz şehitliğindeyiz ki burada 14 şehidin olduğunu söyleyelim. Özellikle de en genç şehidin de yine burada yattığının altını çizmekte fayda var. 2001 doğumlu olan Halil İbrahim Yıldırım'da hemen, hatta şu anda da kabri başında duruyoruz. İşte burası da o 253 şehit arasındaki en genç şehit olarak kayda geçen şehidimizin kabri. Her birinin kabri başında ay yıldızı, al bayrağımızı görüyorsunuz. Elbette ki çok sayıda karanfiller var. Çünkü sabah erken saatlerinden itibaren burada törenler düzenlenmeye başladı. Efendim hoş geldiniz. Bir yakınınız var mıdır burada?
3: Hepsi yakınımız. Biz bu birliğimizi, beraberliğimizi böyle kazanıyoruz. Yani İlla ki bir amcamız, dayımız, kardeşimiz değil. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Düşmanı da bu yüzden korku sarıyor. Bu birliğimiz olduğu sürece ne demokrasimizi ne vatanımızı bozamazlar.
2: Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Açtığınız o ellere sağlık, ettiğiniz dualara sağlık. İşte burada çok sayıda vatandaş, sadece şehitlerin akrabaları, yakınları değil, çok sayıda kişi tanısa da tanımasa da gelip dualarını ediyor, karanfilini bırakıyor. Hatta bazılarıyla konuştuğumuzda mutlaka her sene sadece 15 Temmuz'da da değil, anmak için de değil, bayramlarda ya da diğer önemli günlerde, kandillerde de gelip dua ettiklerini de ayrıca belirtiyorlar. Biz de tabii sabahın erken saatlerinden itibaren buradaki o anma programlarını takip ettik ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, Deniz Zeybek'e de teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz. Tabii 15 Temmuz gecesi biliyorsunuz Fethullahçı terör örgütü tarafından yapılan askeri kalkışmanın

0: Ve o kalkışmada büyük bir direncin gösterildiği noktalardan bir tanesi de Çengelköy'dü. Orada halk da aslında biliyorsunuz rehin alınmıştı. Peki o gece orada neler yaşandı? Halk nasıl direndi? Bunu da bizlere yine 24 muhabirimiz Eda Nur Karalıoğlu anlatacak. Eda Nur, söz sende.
1: Evet Hande, bizler şu anda Çengelköy'deyiz. Polis merkezinin içindeyiz. Senin de söylediğin gibi burası 15 Temmuz gecesindeki en kritik noktalardan biriydi. Çünkü demokrasimiz hedef alındı, vatanımız hedef alındı ve buradaki halk asla vazgeçmedi. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çıkın çağrısıyla beraber vatandaşlar ellerinde silah olmadan işte buraya akın etmeye başladılar. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başlamasının ardından İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Çengelköy'de de hareketlilik başladı. Çünkü burası Boğaz hattının en kritik noktalarından biriydi. Darbeciler bu bölgeyi kontrol altına almak isterken hedef aldıkları yerlerden biri de işte tam olarak burası Çengelköy Polis Merkezi oldu. Biz de şu anda polis merkezinin içerisinde deyiz. Kameraman arkadaşım Celal Musalli de sizler için görüntülüyor. Tabii o saatlerde polisler görevlerinin başındaydı ve kimse az sonra ne olacağının farkında bile değildi. Ancak haber kısa sürede yayılmaya başladı. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla beraber binlerce kişi, binlerce vatandaş evlerinden çıkmaya başladı. Tabii kimisi yürüyerek geldi. Kimisi aracını yol kenarına bırakıp koşarak geldi. Belki birbirlerini tanımıyorlardı ama işte aynı amaç için hepsi buradaydı. Darbecilere geçit vermemek için büyük bir kalabalık işte meydanlarda toplandı. Tabii kalabalık arttıkça da tansiyon da yükseldi. Darbeciler işte bu polis merkezine ve çevrede toplanan vatandaşlara ateş açmaya başladılar. O gece burada maalesef ki çok acı olaylar yaşandı. Şehit olanlar oldu, yaralananlar oldu. Ama yaşananlara rağmen ne polis görevini bıraktı ne de vatandaşlar geri çekildi. İşte Çengelköy'deki direniş o gecenin en önemli noktalarından biri oldu. İşte 10 yıl önce yaşananlar elbette ki hala hafızalardaki yerini koruyor. Tabii aslında bugün burada durunca insan bunu da daha iyi anlıyor. Çünkü şu anda baktığımız bu cadde, bu polis merkezi, özellikle bu sokaklar, tabii siz de görüyorsunuz, özellikle burada yaşayan vatandaşlar, esnaf özellikle 10 yıl önce yine o geceyi yaşamış, o karanlık geceyi yaşamış vatandaşlar buradalar, caddeyi Türk bayraklarıyla donattılar ve o geceyi hafızalarından silmemek üzere, unutmamak ve unutturmamak üzere burada yine elbette ki hafızalara kazınan gecelerden de biri oldu. Biz de polis merkezindeyiz. Yine o gece neler yaşandı 10 yıl önce, onları hafızalara tekrardan getirmek istedik diyelim ve tekrar bu noktadan sözü merkeze bırakalım.
0: Evet, muhabirlerimize teşekkür ediyoruz. Aradan 10 yıl geçti ancak o gün neler yaşandı, hangi noktada neler vardı muhabirlerimiz bizlere kısaca özetledi. Buradaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özel yayınımızın başında dedik ki biz geçen 10 yılı konuşacağız. Elbette o gün neler yaşandı yeniden hafızalarda taşıyacağız. Hafızalarımızdan yine dile getireceğiz. 253 şehidimizi de yine anacağız ve 10 yılda Türkiye'nin aslında geldiği noktayı da yine konuklarımızla konuşacağız demiştik. Tabii İki önemli konuğum var şu an yanımda. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ömer İleri bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Ve gazeteci Ercan Gürses de bizlerle birlikte. Aslında az önce muhabirlerimizi izlerken bulundukları noktada yaşananları tekrar tekrar hafızalarımıza getirdik. Ben öncelikle Sayın İleri ile başlamak istiyorum. Siz o gün neler yaptınız, neler yaşadınız? O günden sizin hafızanızda kalanlar nelerdir efendim?
2: Öncelikle ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımız, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Tabii gerçekten zor bir gece geçirdi o gece Türkiye. Zorlu bir süreç geçirdi. Ben Giresun'daydım bir program vesilesiyle. Ve hakikaten bu gelişmeleri takip ederken ilk saatlerden itibaren bir anormallik olduğunu hissettik. Ama tabii sürecin ne kadar ciddi bir süreç olduğunu ilerleyen saatlerde daha net gördük. Orada açık konuşmak gerekirse millet, halk teyakkuz halindeydi. Bu anormal gelişmeleri takip ettikçe bir sıkıntının olduğunu hissetti. Ve sokakların yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladığını gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla zaten açıkçası herhalde tarih böyle bir şeye şahit olmamıştır diye düşünüyorum. Akın akın vatandaşların sokağa çıktığını, meydanları doldurduğunu gördük. Önemli bir mücadele verildi. Önemli bir başarı sağlandı bu anlamda. Tarihe bir not düşüldü. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun diyorum. Büyük bir mücadele verdiler ve onlar sayesinde bugün Türkiye hakikaten demokrasinin el üstünde tutulduğu, demokrasinin her daim milletin güvencesinde olduğu bir ülke olarak dünyada ön plana çıkmış bir ülkedir diye düşünüyorum.
0: Evet tabii 10 yıl geçti üzerinden dedik ama orada bazı görüntüler hep izledik Sayın İleri. Sizin mesela unutamayacağınız, gözünüzün önüne gelen bir görüntü var mıdır? Tabii orada sizin de söylemiş olduğunuz gibi çağrının ardından aslında genci yaşlısı, kadını erkeği, çocuk yaştakileri dahi aslında gördük. Şimdi onlar da daha da büyüdü. Elbette aradan 10 yıl geçti. Biz tabii basın mensuplarından yine o gece sahada olan, o anı yaşayanlar var. Onlardan da tabii dinlediğimiz ve o anı hatırladığımız zaman elbette hepimizin tekrar gözleri doluyor ama size sizin hafızanızda kalan böyle özel bir görüntü, özel bir durum ne oldu?
2: Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. O gece aslında birçok şeyi yeniden keşfettik diyebilir ülke olarak. Karşımızdaki tehlikenin büyüklüğünü gördük. Bu ülkede demokrasi düşmanlığı yapanların varlığını gördük. Ama bence bir şeyi daha gördük. Bu milletin kahramanlık damarının hala dimdik ayakta olduğunu, bu milletin genciyle yaşlısıyla bu vatana, bu millete, bu devlete sahip çıktığını net olarak gördük. Kahramanlık hikayeleri gördük hakikaten. Yani Türkiye'nin dört bir yanında sonraki günlerde de sonraki süreçte de keşfettiğimiz üzere nice kahramanlıklar yaşanmış. Nice isimsiz kahraman o büyük mücadeleyi vermiş. Tankların önüne çıkanlardan tutun Boğaziçi, o günkü ismiyle Boğaziçi Köprüsü'nde, Şehitler Köprümüzde o mücadeleyi verenlere kadar. Bence her anı, her görüntüsü zihinlere kazınmış bir mücadeleydi bu. Ve tekrar ifade etmek istiyorum. Dünyada böyle cansiperane bir mücadele vererek demokrasisine, canı pahasına sahip çıkan millet herhalde yoktur.
0: Türk milletinin oradaki direnişi yine Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bir kez daha kendini 15 Temmuz'da gösterdi diyebiliriz. Sayın hemen Gürses'e dönmek istiyorum. Bir gazeteci olarak tabii bu soruyu size öncelikle soracağım. Medyanın o gece üstlendiği rolü siz nasıl gördünüz? O günkü değerlendirmeleriniz, o gün sizin aklınıza gelenler nelerdi?
3: Tabii o gece gerçekten çok müstesna bir rol üstlenildi. Her kurum açısından, yani biraz önce kıymetli başkan Sayın Ömer İleri çok böyle açıkçası çok net ifadeler kullandı. Dünya üzerinde bu sınavı bu kadar başarıyla verebilecek bir millet yok. Medyada böyleydi. Genel anlamda söylüyorum. Yani hangi görüşten ve hangi meşrepten olursa olsun her medya organının bu süreç içerisinde demokrasiye sahip çıkmak, sivil yönetime sahip çıkmak ve FETÖ'cü hainlere bir anlamda haddini bildirebilmek anlamında karınca kararınca desteği söz konusu oldu. Yapmış oldukları yayınlar böyleydi genel anlamda. Müstesna yayınlardı ama bir yandan istisnalar da vardı, onu da söyleyelim. Evet. Sıkıntılı yayınlar yapanlar vardı, sosyal medya paylaşımı yapanlar vardı. Bu nedenle şöyle söyleyeyim Hande Hanım, siz biraz önce sordunuz ya Ömer Bey'e, açıkçası kafanızda hangi görüntüler değil mi? Belki yeniden tekrar edecektiniz. Mesela benim aklımda o milletimizin demokrasiye sahip çıkarken tankın altına yatabilecek kadar canından geçmiş olduğu, vatanı için canının ne kadar önemsiz olduğunu, vatanı için her şeyi ortaya koyabilecek bir görüntüydü bence. Bir
0: şehit diğer görüntü. Olacağız değilse gazi olacağız dedi bu halk değil mi?
3: Elbette 253 şehidimiz ve onca gazimiz var, binlerce gazimiz var. Bir yandan da Hande Hanım tanklardan bahsedince şu görüntüyü de ben hafızamdan kazıyamıyorum. Her zaman müsbet değil, menfi görüntülerden de bahsedelim. O tankları alkışlayan Ve burada televizyon yayınında olduğumuz için o tanımı tam olarak yapamayacağım. Maalesef bu ülkede yaşayan bazı insanlar da vardı. Yine aynı şekilde o

0: gece darbecilerin başarılı olma ihtimali nedeniyle kadeh kaldıran bazı tırnak içerisinde siyasetçiler de vardı. Çok yakın zamanda bir hafta öncesinde de bir belediye meclisi toplantısında tiyatro diyen, kontrollü darbe diyen hali hazırda Türkiye'de bulunan bazı insanlar da var. Bunları da söylemesem içimde kalır. Onu da söylemek isterim.
1: O kadar şehidimiz var, gazimiz var, öyle değil mi? Evet. Tabii bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Aslında özel yayınımızı da burada yapıyoruz. Baktığımız zaman meclise de 3 ayrı bomba atılmıştı. O gün tabii yine milletvekillerimizin de aynı millet gibi iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gösterdiğine yine şahit olduk. Tabii önemli noktalardan bir tanesindeyiz biz şu an. 10 yıl sonra geriye baktığımızda aslında elbette pek çok görüntü yine hafızamızda kalıyor ama bu hafızayı canlı tutmak ne kadar önemli, onu da cevabını da sizden alayım.
0: Ki o kadar önemli ki bakın daha 2 gün önce Hande Hanım bir FETÖ operasyonu oldu. 1000'e yakın kişi 81 vilayette gözaltına alındı. Dolayısıyla çok dinamik bir süreç yürütmemizin şöyle bir gerekliliği var. Karşımızdaki yapı sinsi. Mahrem olarak kendilerini adlandırmışlar. O kadar sinsiler ki Baylok yazışma sistemleri var ama bir yandan da bu çözülürse diye ankesörle ya da hiçbir iletişim aracı kullanmadan farklı yöntemlerle mesajlaşabilen kripto yapılar da söz konusu. Evet. Bu nedenle ben 10 yıl geçmesine rağmen halihazırda teyakkuzda olmamız gerektiği ve bundan sonraki jenerasyonlara da bu şekliyle bu işin ne kadar riskli, ne kadar tehlikeli olduğunu aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü halihazırda yurt dışında çok ciddi bir finansman kaynağını elinde tutan çok tehlikeli ve uluslararası istihbarat servisleri tarafından kullanılan buna mütemayil bir terör örgütünden söz ediyoruz. Bu nedenle ben bu anma toplantılarının, sizin yaptığınız bu yayınların son derecede kıymetli olduğu kanaatindeyim.
1: Tabii şimdi hem güvenlik kaynaklarından biliyorsunuz bilgiler geliyor, hem yargıdan yine aldığımız notlara baktığımız zaman aslında bu kalkışmanın, bu girişimin de böyle bir günde değil aslında 1 Kasım değil mi? 2015 seçimleri itibarıyla halkın aslında yine seçtiği o seçimlerden sonra bir harekete geçilmişlik görüyoruz. Evet. Sayın İleri, neler söyleyeceksiniz bu konuda?
2: Şimdi tabii şunu görmemiz lazım. Yani farkındalığı üst düzeyde tutmak, yaşananları her daim hatırlamak, bu yaşananlardan dersler çıkarmak, ileriye yönelik öngörülerde bulunmak, bunlar çok çok önemli. 15 Temmuz hain darbe girişimini bu anlamda analiz etmek önemli. 27 Mayıs'ı anlamaya çalışmak önemli. Bütün o darbeleri anlamaya çalışmak önemli. Çünkü hakikaten Türkiye'nin şu özel konumunu bir görmemiz lazım. Türkiye büyük bir devlet, güçlü bir devlet, büyük bir millet, son derece kritik bir coğrafyada ve açık konuşmak gerekirse küresel paradigmalara alternatif ortaya koyabilecek bir yapıda. Konuya bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin ilerlemesini durdurmak isteyen, yavaşlatmak isteyen, mümkünse geri çevirmek isteyen birçok odağın olduğunu tahmin etmek zor değil. Dolayısıyla millet, halk, toplum her daim bu noktada teyakkuzda olmak durumunda, her daim farkındalığını üst düzeyde tutmak durumunda ve yürüyüşüne devam etmek durumunda. Burada bir şey de eklemek istiyorum açıkçası. Şimdi 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu mücadele sürecinde Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle önemli bir kazanım sağlandı bu anlamda. Yani demokrasinin tartışmasız ortak payda olduğu artık teyit edilmiş oldu. Ancak şunu unutmayalım. Darbeler tabiri caizse buzdağının görünen yüzleri bence. Darbenin altyapısındaki zihniyet ve psikoloji farklı şekillerde kendini gösterebiliyor, tezahür edebiliyor. Ve açık konuşmak gerekirse Türkiye'deki güncel gelişmelere baktığımızda, bazı söylemlere baktığımızda, bazı tahammülsüzlüklere baktığımızda, millete yeri geldiğinde tepeden bakanları gördüğümüzde biz anlıyoruz ki bazı refleksler hala tam olarak gelmesi gereken noktaya gelememiş vaziyette. Bunu da gördüğümüz için tabii ki bir darbe tehlikesi artık yok. Yani o bitti, o sayfa kapandı. Ama Türkiye'de siyasetçilerin tümünün milletin iradesiyle barışık olduğu bir sürece de açıkçası ulaşmamız lazım ki Türkiye yüzyılı dediğimiz yolda yürümeye devam edelim ve Türkiye'yi hakkı olan o ayrıcalıklı konuma hep beraber taşıyalım.
1: Bir de tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır söylediği bir söz var. Rehavete kapılmayacağız diyor.
0: Evet.
1: Bunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Bugün mücadeledeki en önemli unsur aslında rehavete kapılmamak
2: evet.
1: mı oldu?
2: Biliyorsunuz şöyle güzel bir deyişimiz var Türkçemizde. Su uyur, düşman uyumaz.
1: Evet.
2: Aslında onun orijinali su uyur, düşman uyumaz şeklindedir. Hı. Su

0: burada bir anlamda asker ifadesi, yani milleti koruyan kuvvetler ifadesi. Bakınız, dediğim gibi kritik bir ülkeyiz. NATO zirvesinde de hep beraber yine gördük, yine şahit olduk. Artık oyun kurucu bir ülke haline geldik. Dolayısıyla bölgemizde ve dünyada kendi planlarını hayata geçirmek isteyen güçler pek tabi olarak Türkiye'yi hedef alacaktır. Bu bir sürpriz değil, bu beklenmedik bir durum da değil. Bize düşen bu farkındalıkla tedbiri elden bırakmamak, her daim zinde olmak, her daim enerjisi yüksek bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirmek. Rehavete kapılmamayı ben bu şekilde yorumluyorum. Yani çalışmaya devam edeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz, bu memleketi ilerletmeye devam edeceğiz ama bir yandan da bu kötü niyetlilerin, bu hainlerin emellerinden vazgeçmediklerini de bileceğiz. Bu şekilde yürümeye devam edeceğiz.
1: Evet, bu arada tabii siz de operasyonlara da değindiniz aslında. FETÖ operasyonları biliyorsunuz son günlerde de yine, hatta dün de pek çok operasyon gerçekleştiriliyor. Bu operasyonların gerçekleştiriliyor olmasının hem kamuoyunda hem gazetecilik olarak siz nasıl yorumluyorsunuz halen operasyonların devam ediyor oluşunu?
2: Bizim ne kadar teyakkuz içerisinde olduğumuzu, rehavete kapılmadığımızı da gösteriyor. Biraz önce Sayın Başkan'ın söylediği gibi. Yani bu operasyonlar devam ediyor. Yakın zamanda biliyorsunuz 2021 yılıydı zannediyorum. Hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde general mevkiinde o süreç içerisinde şey var biliyorsunuz, tutuklanan ve FETÖ ile ilişkisi tespit edilen kişiler gördük. Bunu da söylememiz lazım. Yani dediğim gibi Handan, örgüt çok enteresan, sinsi bir yapısı var. Yıllara sari olarak Türkiye içerisinde yapılanmış. Sadece Türkiye içerisinde değil, dışarıda da yapılanması var. Ve bu işi 70'lere kadar geriye götürebiliyoruz. Aynı zamanda 1980 darbe süreci içerisinde darbe yönetiminde bile o elebaşı Fethullah Gülen'in ne kadar korunduğu, kısa bir süre tutuklu kalmasına rağmen nasıl çıkartıldığı, nasıl istihbarat servisleri tarafından kullanıldığı, 28 Şubat darbesinden tutun da postmodern darbelere kadar, başka darbelere kadar, e-bildiriye kadar nasıl kritik rol üstlendiği, yine aynı şekilde Mossad tarafından nasıl kullanıldığı, 2009 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanken o One Minute çıkışının ardından Sayın Erdoğan'ı nasıl hedefe koyduğu, 2010 yılında Mavi Marmara'da nasıl tavır takındığını ve nihayet gelinen aşamada darbeye girişebilecek kadar, darbe girişimine kadar böyle ileriye gidebilecek bir yapı olduğunu hepimiz görüyoruz. Elbette bu yapının hali hazırda dışarıda bazı unsurları var. NATO zirvesinden biraz önce bahsetti kıymetli Ömer İleri. NATO zirvesindeydik hepimiz. Oradaki müttefiklerimizin çok önemli bölümünde hala FETÖ mensupları korunmaktalar. Yani bunu da görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu yapının farklı şekillerde ve farklı maskelerde karşımıza çıkabileceğini düşünmek gerekiyor. Kimi zaman depremde bozgunculuk yapmak için sosyal medyada karşımıza çıkarlar. Kimi zaman bambaşka şekilde. Şu anda söylemeyeyim, insanlar farklı şekilde algılarlar ama çünkü siz onları bağış toplayan, işte ne bileyim, bambaşka bir yapı ya da sureti haktan görünen, işte muhalif bakış açısı içerisinde olan, Atatürkçü ya da dindar ya da milliyetçi, her şekilde görebilirsiniz. Bu Kalemun gibi bir yapıdan bahsediyoruz. Şu anda Türkiye'nin dirliğini, birliğini düşünmeyen, siyaset dışında bu konuda çaba gösteren kim varsa arkasında bu örgütü arayın. Naçizane böyle bir düşüncem, böyle bir deneyimim var.
1: Tabii şimdi buna devamı olarak şunu da merak ettim. Türkiye aslında sadece klasik böyle terör örgütleriyle değil, aslında aynı zamanda siber saldırılarla, işte dijital medyada gerçekleştirilen söylemlerle, dezenformasyonlarla da bir yandan uğraş veriyor. Tabii bu 10 yılın güvenlik tehdidi aslında siz görüyor musunuz? Bu kapsamda biz hem 15 Temmuz aslında bir önceki kuşaklara, o günü yaşamayanlara da bir anlamda anlatıyoruz ama hepsini bir araya getirdiğimizde nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Şunu da hemen eklemek istiyorum. O günkü görüntülerde de bir teyze benim özellikle aklımda kalmıştı. Biz darbeler gördük. Biz bazılarının arkasından ağladık ama benim çocuklarım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasından, Erdoğan'ın arkasından ağlamayacak diye bir feryadı vardı. Evet. Bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum.
0: Şimdi tabii şunu söylemek istiyorum. Zaman ilerledikçe tehditlerin içeriği de değişiyor. Evet. Muhteviyatı da değişiyor. Dediğiniz gibi bu işin siber güvenlik boyutu da mutlaka var. Çok şükür devletimiz bu anlamda da çeşitli tedbirleri hayata geçiriyor. Geçtiğimiz süreçte kurulan siber güvenlik başkanlığımız söz gelimi bunun güzel bir örneğidir diye düşünüyorum. Ama bunun ötesinde üretim kapasitemiz, teknoloji geliştirme kapasitemiz de her daim yükseliyor. Yine NATO zirvesinde biliyorsunuz dünyanın vitrinine çıktığı haliyle söylüyorum. Savunma sanayimiz göz kamaştırıcı bir noktaya geldi. Bunun tabii bir etkisi ve sonucu olarak sivil alanda da çok ciddi çalışmalar yapılıyor.
1: Bu arada sözünüzü keseceğim ama şu an yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine şehitlerimiz anılıyor. Şu an karanfil bırakılıyor. Görüntüleri de zaten ekranlara getiriyoruz. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Buyurun.
0: Günün sonunda gelinecek nokta şudur. Türkiye kendi milli ve yerli platformlarını hayata geçirdiği noktada bu anlamda gerçek anlamda bir bağımsızlık ve egemenliği elde etmiş olacak. Bu istikamette kararlı adımlarla yürüyoruz. Ama izin verirseniz ben biraz daha olaya siyasi perspektif de yine getirmek istiyorum. Bakınız Türkiye potansiyeli, kabiliyetleri çok yüksek olan bir ülke. Yani bu teknik tehditler vesaire biz bunları zaten yönetiriz. Bu toplum yönetir, bu millet yönetir. Bunda sıkıntı yok. Ama mühim olan az önce de işaret ettiğim gibi zihinlerdeki bazı kalıntıları artık yönetmemiz lazım. Bizler siyasetçiyiz. AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir mücadele veriyoruz. Karşımızda da bir muhalefet anlayışı var haliyle. Şimdi burada şu konsensusu artık sağlamak gerektiği kanaatindeyim. İki bacaklı bir konsensus. Bir, bizim bir demokratik sistemimiz var. Bizim kurumlarımız var. Her birimiz, siyasi görüşümüz ne olursa olsun bu kurumlarımızın işlerliğine ve itibarına sahip çıkmak durumundayız. Arkamızda Gazi Meclisimiz var. Evet. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz süreçte mecliste kürsü işgali denemesi oldu. Evet. Ya bu tabii ki bir kurumsallığa saldırıdır. Böyle şeyleri bu millet artık görmemeli. Bu birincisi. İkincisi millete üstten bakış açısı. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi evet darbeler rafa kalktı ama biz yeri geldiğinde bu millete hakaret edenlerin protokolde ağırlandığını da gördük. Yani bu da sıkıntılı bir zihin kodudur. Artık bu noktada hani Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı sürecinde iç cephe vurgusu yapıyor ya, tabii ki bir boyutuyla bu terörsüz Türkiye sürecidir ama diğer boyutuyla da içimizdeki fikir ayrılıklarının bir çerçeve içerisinde çözülmesi gerektiğinin bilincinin yerleşmesidir. Tabii ki farklı düşünürüz, tabii ki birbirimizi eleştiririz, tabii ki siyasi mücadele olur ama unutmayalım ki siyaset bir yandan mücadele, bir yandan da uzlaşma sanatıdır. Yani ben uzlaşmıyorum, ben böyle düşünmüyorum, dolayısıyla kürsüyü işgal ederim. Şimdi bu artık ilkel diyeceğim bakış açısının bir kenara konması gerekiyor. Bu anlamda muhalefet siyasetine de çok çok önemli bir görev düşüyor. Bu milletin ilerleyişini yavaşlatmanın tek yolu darbe değil. O en kötü, en haince yolu. Ama bu uzlaşma kültürünü her daim baltalamak, bu da bir yavaşlatmadır Türkiye açısından. Bizim bununla da mücadele etmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki inşallah milletimizin teveccühüyle bu süreç de normalleşecektir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Son bir dakikamız, hemen size de son sözlerinizi almak istiyorum. Elbette biliyorsunuz dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de özellikle iç cephe vurgusu yaptı ve o gün dedi, 15 Temmuz günü dedi, aslında milletin iradesi hedef alındı dedi. Son tabii sizden yorumlarınızı alalım efendim.
2: Tabii iç cephe tahkimat o kadar mühim ki şu anda içinde bulunduğumuz terörsüz Türkiye sürecini de sonlandırma anlamında çok önemli. Yani başarıyla sonlandırma anlamında diyorum. Şimdi o dönem bir Yeni Kapı ruhu ortaya çıktı biliyorsunuz. Hemen darbe girişiminin ardından, bastırılmasının ardından çok da umut vericiydi. Ama ondan sonra bazı partiler, özellikle bazı liderler siyasi mülahazalarla bu işi bambaşka bir yere taşıdılar. Şunu unutmamak lazım. Yani kıymetli başkan da çok iyi takdir edecektir. Bu iş AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti mevzusu değil. Bu Türkiye'nin bekasıyla ilgili bir mesele. Milli konularda bir araya gelmemiz lazım. Bu hasletimizi tekrar hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum naçizane.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İki değerli konuğumuza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından Gazi Meclis'te programımız kaldığı yerden devam edecek.

0: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle, dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
6: Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
7: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
8: İyi ki doğdun Kahraman.
9: Nice senelere Kahraman.
7: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
10: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
7: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
11: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
7: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
12: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
13: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.

0: her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle. Otobit'te.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
6: Sağlam bankacılık.
7: 15 Temmuz. Demokrasimizi ve milletimizin iradesini zapt etmeye çalışanlara karşı milletçe omuz omuza verilen mücadelenin zaferi. Ülkemizin dört bir yanında cesaretle meydanlara çıkan, karanlığa ışık olan kahramanlarımızı unutmadık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatan uğruna canlarını feda eden Borsa İstanbul şehitlerimizi ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Borsa İstanbul.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi anaları.
1: Öleceğimi bilsem yine buradan.
0: Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara. Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara. Yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara. Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara.
1: Kapıdayım, hazırım. Ölmeye hazırım ben.
0: Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere. Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara.
2: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazi Meclisimizde özel yayınımız 15 Temmuz'un 10. yılında devam ediyor. Elbette yine biraz sonra hem değerli konuklarım olacak hem de muhabirlerimize bağlanacağız. Ama ondan öncesinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılına özel 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstikbal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. 15

0: Temmuz'un yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece olmadığını vurgulayan Erdoğan, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı ve tabii Türkiye yüzyılının da İstiklal Beyannamesi başlıklı da bir makale kalemi aldı. Elbette küresel senaristlerin kirli oyunlarına, demokrasisine ve milletimizin özellikle iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığını tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 15 Temmuz ruhunu hatırlattı ve küresel senaristlerin kirli oyunlarının ve yine asla ve karşılık bulamayacağının da özellikle altını çizdi. Şimdi bu haberimizi izleyelim.
1: Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar verdi. 15 Temmuz'un tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferi olduğunu vurguladı ve her alanda FETÖ'nün kökünün kazındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılına özel bir makale kaleme aldı. 15 Temmuz, Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı makaleyle çok önemli mesajlar verdi. 15 Temmuz gecesinin tarihin akışını değiştirdiğini ifade etti.
3: 15 Temmuz, yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir. O gece Necip milletimiz, ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve onların işbirlikçilerine tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi.
2: Vatan müdafası için canını hiçe sayanların inancı ve kararlılığıyla sokaklara, meydanlara koşan milletin başarısına dikkati çeken Erdoğan, asil milletimizin tarihe altın harflerle yazdığı büyük bir destandır notunu düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözü dönmüş terör örgütü FETÖ'nün ihanetini anlattı. Tarihte benzerine az rastlanacak bir ihanet ifadesini kullandı.
3: Milletimiz istiklal ve istikbaline sahip çıktı. O gece milletimiz iradesine vurulmak istenen zincirleri paramparça etmiş, vesayetin ve ihanetin prangalarını söküp atarak Türkiye'nin önündeki engelleri birer birer yıkmıştır. O gece 253 vatan evladımız şehadet şerbetini içerken 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. Bu rakamların her biri vatanı, bayrağı ve milli iradeyi korumak uğruna ortaya konulan fedakarlığın, cesaretin ve kahramanlığın ayrı ayrı nişanesidir.
2: Devletin zirvesi FETÖ ile mücadeleye ilişkinde önemli mesajlar verdi. Örgütün kökünü kazıdık dedi.
3: Devletimizin içine sızmış bu kanser hücresini temizlemek ve faillerin adalet önünde hesap vermelerini sağlamak, canlarını seve seve feda eden şehitlerimize en büyük borcumuzdu. Bürokrasiden orduya, yargıdan iş dünyasına kadar her alanda FETÖ'nün kökünü kazıdık. Bununla birlikte aklımızdan asla çıkarmamamız gereken şu yalın gerçeği de bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Yaşanan 10 yıl önce başlamış ve bitmiş bir mücadele değil. FETÖ ve benzeri sinsi yapıların devletimize ve milletimize yeniden tasallutunu engellemenin yegane yolu 15 Temmuz ruhunu her daim diri tutmak ve bu bilinci gelecek nesillere de aktarmaktan geçiyor.
2: Hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılda acıların ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten Erdoğan, 15 Temmuz ruhunu hatırlattı.
3: FETÖ ve benzeri tüm terör odaklarıyla olan savaşımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. 15 Temmuz'un 10. yılında artık çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir Türkiye var. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe hainlerin sinsi planlarının ve onların arkasındaki küresel senaristlerin kirli oyunlarının asla karşılık bulamayacağından kimsenin şüphesi olmasın.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazi Meclisimizde özel yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi muhabirlerimiz tabii belli noktalarda bizi yine bekliyor. Onları da hemen etrafımıza aldıktan sonra kimlerden neyi anlatacak onu aktaralım. Öncelikle Emre Ayaz'a döneceğiz. Emre Ayaz şu an Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz Direniş Destanı'nın 10. yılı için Ankara'da da Millet Bahçesi'nde etkinlikler düzenlenecek.

0: Oradan son durumu bizlere aktaracak. Daha sonra Atatürk Havalimanı'na uzanacağız ve Gülistan Yazbaşı da yine bizlerle birlikte oradaki atmosferi anlatacak. O gece neler yaşandı bunları yine bizlere aktaracak. Nesli Şah Yumaksa Taksim'de olacak. Taksim'deki son gelişmeleri yine bize o anları anlatacak. Taksim'den Eda Nur Karaloğlu ise Beykoz'dan bizlerle birlikte olacak. 13 Temmuz'un 10. yılında o gece yazılan destanı yine bizlere anlatacak ve hemen baktığımız zaman da Eren Coşkun Dili yine İstanbul'dan bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda kendisi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer'le birlikte bir söyleşi gerçekleştirecek. Deniz Zeybe'ye döneceğiz. Şehitlerimiz elbette anılıyor. Şehitlerimiz için dualar ediliyor. Hem hüzün hem gurur bir arada yaşanıyor. Deniz Zeybek de bize yine Edirne Kapı'dan bildik oradaki yaşananları yine aktaracak. Tabii biz öncelikle Ankara'dan devam edeceğiz. Muhabirimiz Emre Ayaz'a döneceğiz. Millet Bahçesi'nde az önce de söylemiştik. Ankara'da artık 10. yıl için hazırlıklar tamamlandı. O noktalardan bir tanesi de Millet Bahçesi. Hazırlıklar tamamlandı dedik Emre. Orada nasıl bir atmosfer var? Senden alalım.
1: Hande İpekgil, başkent Millet Bahçesi'ndeyiz. Burada hazırlıklar hummalı şekilde devam ediyor. Hatta mikrofona da yansıyan sesler vardır. Akşam saat 17 sıralarında Mehteran gösterisiyle başlayacak ve ardındansa konserler olacak. Şu anda da konserlerin prova hazırlıkları devam ediyorken kameraman arkadaşım Kubilay Kutluerdi o sahnede ve bu alanda olanları aktarmaya devam edecek. Bu alanda irade bizim, zafer bizim sloganıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı için özel bir program hazırlandı. Başkent Millet Bahçesi'nde bu alanda saat 19 itibariyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak ve Erdoğan vatandaşların da katılımının olduğu bu noktada bir hitabı olacak. 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi şimdi bugünlerde destanla, irade bizim, zafer bizim sloganıyla anılıyor ve Türkiye'nin tüm noktasında da bu destan etkinliklerle anılacak. Bu alanda da koltuklara, sandalyelere baktığımızda Türk bayraklarının yerleştirildiğini görüyoruz ve hemen yukarısında da baktığımızda o gün 15 Temmuz 2016 tarihinde vatanı müdafaa için FETÖ'cü hainlere hiçbir kurumu, devleti bırakmamak için şehit olan vatandaşlarımızı, polislerimizi görüyoruz. 253 şehit verildi bu uğurda ve o günden bugüne zafer olarak o 15 Temmuz'u destan olarak anıyoruz ve 10. yılında tüm Ankara'da, tüm yurtta, aynı zamanda yurt dışında temsilciliklerde 15 Temmuz'un 10. yılına dair anma etkinlikleri düzenlenecek. Akşam saatlerinde bu noktada yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı olacağını söyledik. Başka noktalara da girecek olursak bu hazırlıkları bu noktadan, Başkent Millet Bahçesi'nden verirken nerelerde olacak? Ankara'da en çok şehidin verildiği nokta Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı ilçesinde yer alıyor. Orada hemen yanı başında aynı yerleşkede olan bir nokta daha var. Orası da Havacılık Daire Başkanlığı. O noktaya bu FETÖ'cü hainleri en güçlü tepkiyi, karşı gücü gösterecek kişilerin özel harekat polisleri olduğunu o hainler iyi biliyordu ve ilk saldırıyı oraya gerçekleştirmişti. Ve akşam 23.58'de, 15 Temmuz 23.58'de FETÖ'cü hainler ilk oraya saldırmıştı. Ve o saatte bugün 23.58'de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi o noktada olacak ve anma programına katılacak. Oradan da bir hitabı olacak. Orada da anma etkinlikleri düzenlenecek ve bu bahçenin, Millet Bahçesi, Başkent Millet Bahçesi'nin hemen karşısında bulunan bir nokta var. Orası da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü. Hainler oraya da saldırmıştı. Binayı yerle bir etmeye kalktılar. Belki betonlar yıkıldı ama o cesaret hem polisimizde hem vatandaşlarda yıkılmadı ve orayı cansiperhane, vatanı savunurcasına savundular ve 13 şehit de o noktada verilmişti. Orada da anma etkinlikleri düzenlenecek ve Ankara'nın her noktasında, her önemli noktasında bu etkinlikler düzenlenecek. F-16 savaş uçakları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne 3 tane bomba attı. 13 şehit verdik. Toplamdaysa yurt genelinde 253 şehit verildi maalesef ve bu noktada artık destan diye yaşadığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü'nde de onun

0: yıl etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi biz de Ankara'daki etkinlikleri, anma etkinliklerini aktarmaya çalıştık diyelim. Bu atmosferden sözü size bırakalım Hande İpekgil.
1: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Emre Ayaz'a teşekkür ediyoruz. Bugün Millet Bahçesi'nde olan etkinliklerden, Millet Bahçesi programından bizlere bahsetti. Hemen konuklarıma döneceğim çünkü önemli konukları ağırlıyoruz yine. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Şen bizlerle birlikte ve yine gazeteci Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Bugün 15 Temmuz'un 10. yılındayız. 10 yıl geçti aslında, koskoca bir 10 yıl. Tabii sadece güvenlik boyutuyla değil, toplumda kaldığı hafızasıyla da yine bizim için elbette ki önemli. Aslında en önemli ve en merak edilen sorulardan bir tanesi de Sayın Şen şu oldu: eğer bu darbe gerçekleşmiş olsaydı neler olurdu? Bu soruyla başlayalım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle zaferinizi kutluyorum. Zaferimizi kutluyorum. Mevla böyle şeyler bir daha göstermesin. Şimdi bu dediğiniz konuya ben çalıştım. Dersimi çalışır gibi çalıştım. Ne olabilirdi? Bunlar, bu alçaklar asıl neyi başarmak istiyorlardı diye düşündüğümde birinci madde aklıma Cumhurbaşkanımızın şehadeti geliyor. Cumhurbaşkanımızı şehit edip ülkeyi başsız bırakarak ülkeyi bir kaosa ve dolayısıyla bir iç savaşa sürükleyeceklerdi. Birinci madde buydu. Bunu nereden anlıyoruz? Şunu hatırlayınız. Marmaris'te yakalanan alçaklar, Cumhurbaşkanımızı almaya giden kendilerince alçaklar, alıp fotoğraf çektirip yayınlayıp diye bir tabir kullandılar. Sonra da öldürecektik diye. Alınanlar öyle söylediler. İkinci bir şey hatırlayın. Burada Kahraman Kazan'da kendilerince alıp hapsedecekleri insanlara odalar yapmışlardı. Herkesin ismi var orada. Cumhurbaşkanımızın ismi yoktu. Yani ona oda yapmamışlar. Çünkü orada şehit edecekler. Bunlar böyle alçaklar. Böylece ülkeyi başsız bırakıp bir iç savaşa sürükleyeceklerdi. İç savaş dediğimizde hemen yanı başımızda Suriye vardı. Denizin karşısında karşı komşumuz Libya var. Yani Libyalaştırma ya da Suriyelileştirme gibi bir projeleri vardı diye düşünüyorum. Bu bir iç savaşla olabilirdi. Neden iç savaş olsun ki diyeceksiniz. Siz ülkenizi, vatanınızı teslim edecek miydiniz Hande Hanım? Etmeyecektiniz. Siz savaşacaktınız. O alçaklarla savaşacaktınız. Biz savaşacaktık. Kanımızın son damlasına kadar teslim olmayacaktık. Bu iç savaş demek zaten. İşte bunu yapmak istiyorlardı aslında. Başsız bırakıp bir iç savaşa sürükleyip Libyalaştırma ya da Suriyeleştirme. İlk maddeler bunlar benim zihnimde. Bir diğer şey, bağımsızlaşan Türk Maliyesi'ni yeniden IMF'ye teslim edeceklerdi. Biliyorsunuz IMF ile bizim bir ilişkimiz kalmadı artık. Son görüşmemiz şu: para ihtiyacınız olursa veririz. 5 milyon dolar tutulmaktadır. Bu sözün gereği. Tutulmaktadır, istediklerinde onlara 5 milyon dolar verecek haldedir Türk maliyesi. Dördüncü olarak Türk ekonomisi yeniden çok uluslu şirketlerin ve onların yönettikleri ülkelerin kontrolüne sokulacaktı. Bağımsız Türk maliyesi yok. Bağımsız Türk ekonomisi yok. Tekrar IMF'nin ve çok uluslu şirketlerin güdümünde bir Türkiye ekonomisi ve maliyesi düşünün. Bunu yapacaklardı. Diyeceksiniz ki yapmazlardı. Ya niye yapsınlar? Onun için varlar. Çünkü onlar yaptırıyorlar. Birlikteler. Bu küresel kan emicilerle bunlar birlikteler. Sonra biliyorsunuz Türkiye enerji dağıtım merkezi haline geldi. Burası bir hub. Enerji hub'ına dönüştü. Doğru mu? İşte bunu yok etmek, yeniden başka yerlerden döndürüp küresel enerji dağıtımından dağıtımını yapan değil de ondan pay alan bir ülke konumuna yeniden Türkiye'yi sokacaklardı. Bu böyle düşünüldüğünde insana hayal ürünü gibi geliyor da yapacaklardı. Zaten Türkiye öyleydi eskiden. Birilerinin güdümünde gidiyordu. NATO'nundu. Birleşmiş Milletler bir taraftan, Avrupa Birliği öbür taraftan, küresel şirketler bir taraftan, Amerika bir taraftan. Onlar ne derse o. Türkiye bağımsızlaştı. Bağımsız Türkiye artık. Bu bağımsızlığın yok edilmesi aslında. Bir başka şey, Türk hariciyiz. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığımız nice zamandır kendi kararını kendisi alıyor ve kendisi uyguluyor. Ona sor, buna sor, o desin, bu yapsın, öyle bir şey yok. Biz yapıyoruz, onlar da seyrediyorlar. Daha sonra da onaylamak zorunda kalıyorlar. Tekrar eski rayına, yani üst aklın uşağı haline getirmeye çalışacaklardı. Bir başka şey, bizim milli Türk, milli savunmamız. Biliyorsunuz bir MİT müsteşarı şunu söylemişti: bizim maaşlarımızı CIA veriyordu. Bir genel

0: General şunu söylemişti, bizim askerimizin üzerindeki iç çamaşırda bile Amerikan markası var diye. Hatırlayınız. Bu NATO demek. Şimdi bağımsızlaşan, kendi iradesiyle operasyon yapan ve yapıp da onaylatan Türk savunma, Türk ordusunun, Türk savunmasını yeniden NATO'nun emir eli yapacaklardı. Allah'a şükür olmadı. Ama NATO geldi şimdi. Ne yaptı geçen hafta?
1: Evet.
0: Kışla'nın anahtarını Cumhurbaşkanımıza teslim etti. Dediler ki Kışla hepimizin, ama anahtar sende bulunsun reis dediler. Bakın neler olacaktı, neler oluyor. Yani darbe deyip geçmemek gerekiyor o yüzden. Bir başka şey, küresel silah tüccarlarının ağından kurtulan Türk savunma sanayini yeniden küresel kan emicilerin acentesi haline getireceklerdi. Bizim basit bir tabanca, basit bir tüfek bile dışarıdan geliyordu. Şimdi ise biz 25 mah hıza ulaşan balistik füze üretiyoruz. Bunların hepsi hatırlayacaksınız, biliyorsunuz, benden iyi biliyorsunuz, daha iyi takip ediyorsunuz. İHA'ları, SİHA'lar pazarında bizim payımız %60'ların üzerine, %70'lere yaklaşıyor. Ama böyle miydi? İşte bunların hepsi yok edilecekti. Bunların hepsi sıfırlanacaktı. Yapmazlardı demeyin. Bakın bu ülke Atatürk zamanında uçak üretmişti. Satıyordu, uçak fabrikaları kapatıldı birileri tarafından. O uçaklar toprağa gömüldü. Silah fabrikası vardı Kirligil Paşa'mızın, Kafkas Ordusu Kumandanı'nın. O fabrika içindekilerle beraber, o kahraman paşa ile birlikte havaya uçuruldu. Ülkede bunlar oldu. Dolayısıyla bu dediğim şeyler olmaz canım filan diye kimsenin aklına gelmez. Olurdu. Yaparlardı. Çünkü bunlar aynı ofisin çalışanları. Bunlar aynı alçaklık mekanizmasının ajanları. Ve diğer bir madde olarak net bir şekilde söylüyorum. O hain terörist başını Türkiye'ye İslam dünyasının manevi lideri gibi getirip havaalanına indirip öyle karşılayıp Müslüman iradeyi teslim alacaklardı. Buna da izin verilmedi. Türk milleti, ben onu şöyle söylüyorum Hande Hanım, Türk silahsız kuvvetleri, Türk silahlı kuvvetleriyle el ele vererek bu hainleri bozguna uğrattı ve vatanı kurtardı. Son maddede şöyle diyorum, milli iradenin temsilcisi tam bağımsız Türkiye'nin dirayetli ve meşru hükümetini devirip AB ve ABD'nin piyonu kukla hükümetler kuracaklardı. Tam arzuladıkları buydu. Neden bu kadar net ve kesin söylüyorum? Çünkü tekrarlıyorum, aynı ofiste çalışıyorlar. Bunlar aynı ofiste çalışıyorlar. Aynı şirketin elemanları, aynı örgütün elemanları. Ve Türk milleti, yani Türk Silahsız Kuvvetleri buna izin vermedi.
1: Evet, yani unuttukları aslında o gece bir şey vardı. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte gerçekleşen, evet, o milletin, evet, iradesi.
0: Tam olarak.
1: Bir de şimdi tabii sözü ben hemen gazetecimiz Hasan Hüseyin Öz'e de çevirmek istiyorum. Aslında 15 Temmuz'u konuşurken biz o gün o anları yazan, topluma aktaran, kayda alan gazetecilerin de yine önemini biliyoruz. Tabii ki büyük önem taşıyor. Şimdi hem o geceyi konuşalım, hem de 10 yıl sonra hafızada kalanları da elbette ki konuşalım. Öncelikle 15 Temmuz denildiğinde siz neler söyleyeceksiniz? Sayın Şen önemli bilgiler bize aktardı. Bu darbe olsaydı neler oldurduğu bize kısaca özetledi. Siz neler diyeceksiniz?
2: Aslında çok net bir perspektif çizdi bilgilerimiz. Ama o gün, o gece başka bir hikaye yaşadık aslında biz. Yani Türk milletinin sokaklara akarken çok enteresan bir şey var. Tarihsel itiyadı sayın vekilim, organize olabilme kabiliyetini o gün öyle üst seviyede gösterdi ki ben bir manzarayla karşılaştım. Yani hep sahnedekileri gördük ama mahalleyi kontrol eden insan manzaraları vardı. Yani enteresan bir şeydi. Sokağına hakim olan insanlar. Yani bu ülkeyi işgal edemezsiniz. İşgali bu sokağı işgal edemezsiniz. En son sokak benimki diyebilir insanlar. Ve bu şekilde zaten ölüme gitmek bazen bizim milletimiz için çok kolay oluyor. Yani şehadet şerbeti zaten bu topraklar şehadet şerbetiyle sulanmıştır.
1: Evet, şehit olacağız dendi. Şehit yani, olamazsak gazi oluruz dendi.
2: Kesinlikle. Yani ben...
0: Hatta şu söz var ya, annesine diyor, anne bugün ölmek için güzel bir gün. Evet. Bunu söyleyen 15-16 yaşlarında bir çocuktu.
2: Yani, kesinlikle. Yani şöyle bir şey var vekilim. Sekinet diye bir kavram var, evet, ya. O gece ben Ankara'da müthiş bir direniş varken Gecede bir sükunet var.

0: Ve enteresan bir sükunet vardı. Gökten bomba yağıyordu. Yani Ankara Emniyeti'nin orada insanların bir adım geri çekilmediğini ben gözlerimle gördüm. Söz gelimi. Yani o kalabalığın içindeydik. Çünkü şuydu. Yani herkes birbirine bunu öğütledi galiba. Abdestini al, gel, vatansız hiçbir şey olmaz. Çünkü bu darbenin ötesinde bir süreçti. Vekilim çok net çizdi bunun perspektifini. Yani bu, evet, darbe klasik. İşte Mayıs darbesi, efendim 12 Mart, efendim 12 Eylül, 28 Şubat vesaire. Fakat bunun ötesinde bu tam bir işgal operasyonuydu. Çünkü aslında örgütün en tepesindeki kişi, en tepesi terörist başı şunu yaptı yıllarca. Söz illüzyonuyla milletin inançlarına, değerlerine saldırdı. Hep sağdan yanaştı. Hep sağdan yanaştı. Kulağı ama hep fısıldadı. Bir şeyler fısıldadı. Yani inançları işgal etti önce. İnançları...
1: İblisi tasvir ediyor yani... yazar. İblis öyledir.
0: Yani inançlar işgal edildiğinde başka bir şey var. Artık toprağın işgali kolaylaşacaktı. Fakat mankurtların dışında bu milletin tarihsel şuurunu taşıyan, inancını taşıyan, mütedeyyin Anadolu insanı, milliyetperver Anadolu insanı sokaklara çıktı bugün. Hesaplayamadıkları oydu. Zaten şaşırdıkları da oydu. Darbenin saatini öne almalarının sebebi de buydu. Yani biz bugün mesela bunu çok net konuşmamız lazım.
2: Bir de sonuçta hani şu anki verilere biz baktığımız zaman aslında bir Kasım seçimlerinden sonra başlanıyor hazırlık. Tam 23 kez toplantı yapılıyor. En son işte Ankara, İstanbul, Pensilvanya'da gidip geliniyor vesaire. Söylemiş olduğumuz gibi öne de çekiliyor ama unuttukları şey de o milletin iradesiydi.
0: Kesinlikle öyle. Millet ve liderinin bütünleşmesi. Evet. Yani bu tam bir nasıl söyleyeyim, destan dediğimiz o tarihte okuduğumuz destanların sokağa yansımasıydı. Yani bu mesela 100 yıl sonra bunu nasıl yazacaklar, ben gerçekten merak ediyorum. Yani kayıtlar başka bir şey, fakat bu destana dönüşmüş bir şey. Yani bir efsaneye dönüşmüş bir şey. Şimdi 2 Temmuz 2014'te Sayın Cumhurbaşkanı enteresan bir şey söylemişti. Ben o kodları orada da görüyorum. Yani 7 Şubat krizi, efendim 17-25 Aralık gezi olayları vesaire. Sayın Vekilime şöyle bir ekleme yapsam nasıl olur bilmiyorum. Mesela Türkiye'yi Ukraynalaştırmada o stratejilerden bir tanesiydi bence. Yani Rusya'ya karşı ikinci bir cephe söz gelimi. Yani böyle bir hikaye var. Sayın Cumhurbaşkanı 2 Temmuz 2014'te şöyle diyor. Türkiye o eski Türkiye değil. Türkiye'yi gündem dayatamazsınız. Türkiye'ye artık zalimler için, zalim ve terörist devletler için nöbet tutturamazsınız. Türkiye o eski günlerde olduğu gibi parmak sallayarak istikamet çizemezsiniz.
1: Bu 2014'tü değil mi?
0: 2014. 2 Temmuz 2014.
1: İşte 2014'te böyle diyen Cumhurbaşkanı'na, başkomutana, öyle diyen bir devlet başkanına işte oy.
0: Yani şimdi böyle bir hikaye var. Özellikle Türkiye'nin, Sayın Bekir Hamdi Hanım, 7 Şubat'tan itibaren yaşadıklarını şöyle bir düşünün. Yani hangi devlet ayakta kalır? Çok enteresan. 2011'den bu tarafa. Yani 15 Temmuz'dan sonra yaşadıklarını bile sıralasak hiçbir devlet ayakta kalamaz. Millet, yani lider ve millet, başkan, Cumhurbaşkanıyla milletin bütünleşmesi böyle bir şey işte. Yani Şubat depreminde ayağa kalkabilen Türkiye'nin mesela hikayesi 15 Temmuz işgal girişiminden sonra oldu bütün bunlar, değil mi? Suriye'ye hemen 15 gün sonra ordumuzu sefere çıkardık, yaralı ordumuzu biz. Ve küresel bir o terör koridorunun içine bir hançer gibi saplandık. Bu işte liderliktir, bu milletin tarihi itiyadı, yani tarihi alışkanlıklarını organize edebilme kabiliyettir. Efendim daha sonra sistem değiştirdik biz. Yani sistem değiştirdik, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik ve bugün sonuçlarını alıyoruz aslında. Biraz önce söylendiği gibi yani NATO aslında 22 yıl önceki NATO'dan daha farklı geldi bu sefer. Yani 22 yıl önce sanki o AB Kotorelli'si vardı, haber yapardık biz bunları gazetelerde. İşte NATO bugün anahtar teslim etmeye geldi.
1: Yani 22 sene önce NATO Türkiye'ye geldi. Geçen hafta ise Türkiye'nin ayağına geldi.
0: Evet.
1: Net.
0: Kesinlikle.
2: Tabii süremiz azaldı aslında, çok güzel anlatıyorsunuz ama şimdi hemen vekili...

0: Hemen şunu sormak istiyorum ben. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok vurguladığı kavramlardan birini böyle bir 3-4 dakikaya sığdırırsak o da milli irade. Sizce 15 Temmuz'dan sonra milli irade kavramı Türkiye'de nasıl bir karşılık buldu efendim?
1: Tam olarak kendini buldu aslında. Milli irade kendisini sokakta bizatihi kendisi olarak temsil edip vatanını kurtardıktan sonra dedi ki ha bir dakika, bir dakika. Bundan sonra kimse bana dokunamaz. Bundan sonra bu topraklarda hiçbir şey ve hiç kimse benim üzerimde olamaz. Bundan sonra ben neysem, ben ne diyorsam o olacak. Ve yeni sistem de zaten tam onu getiriyor. Zira aradaki vesayet odakları geçen süre içerisinde temizlendi. Millet iradesinin üzerinde bulunan vesayet odakları temizlendi, yok edildi. Millet iradesi tek parça bir halde kendisini kendi iradesiyle temsil eden, kendi idaresini de kendi iradesiyle, kendi iradesini de bizzat kendi iradesiyle temsil eden bir varlık haline dönüştü. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Bu demokrasi dediğimiz bu zaten. Demokrasinin zaferidir dememizin sebebi bu. Çünkü millet, Türk milleti kendi iradesini eli çıplak bir şekilde, çıplak elle çıktı sokağa, tanklara, tüfeklere, kendinden çalınan uçaklara karşı savundu. Şehitleriyle, gazileriyle kendini ortaya koydu. Ama bu arada şunu da söylemek lazım o darbecilere. Ve zira o gün ve devam eden günlerde biz onu araştırmalarla ölçmüştük. Toplumun %85'i bunu destekledi ve sokaklara çıktı. O diğer 15 var ya. Onu da zihnimizin zihnimizin köşesinde tutuyoruz. Bunu da biliyoruz. Ama bilsin ki kim yapacaksa, kim düşünecekse, kim hayalinden geçirecekse şunu bilsin. Bir, değil yapmak aklından bile geçirmeyi düşünmesin. Pişman olur. Bir. İki, zira o gün biz sadece abdest alarak dışarı çıktık.
0: Evet.
1: Sadece abdestlerimizi alarak dışarı çıktık. Birisi bir daha böyle bir şey yeltenirse bilsinler ki sadece abdestlerimizi alarak dışarı çıkmayacağız. O eller boş olmayacak. O gece millet bir eline yüreğini alarak çıktı sokağa. O artık öbür el boş olmayacak.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Eyvallah. Katıldığınız için. Evet. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bizlerle birlikteydi. Yine Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Özde yine bizlerle birlikteydi. Tabii biz programımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaldığımız yerden devam edeceğiz. 15 Temmuz'u sadece bir güvenlik boyutuyla değil toplumun hafızasında nasıl yer ettiğini de konuşuyoruz. O gün, o gece neler yaşandığını da konuşuyoruz. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımız zaman da yine mecliste neler yaşanmıştı hatırlayacak olursak biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi de 3 kere bombalanmıştı. O gün orada bulunan hem milletvekilleri vardı ayrıca tabii artık kalkışmanın da yavaş yavaş açığa çıkmasıyla birlikte millet olduğu kadar milletvekilleri de yine bu kapsamda kendileri gelmişler ve aynı zamanda milletin iradesine de milletvekilleri o gece burada sahip çıkmışlardı. Tabii son operasyonlar da var biliyorsunuz. FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü aslında biz bu operasyonlarda da görüyoruz. Toplumun bu mücadeleye karşı verdiği desteği de görüyoruz. Zaten hem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hem de biliyorsunuz Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bu konuda önemli mesajları olmuş. Bunların yanı sıra da yine tabii bildiğiniz gibi bu süren uzun yıllardır kamuoyunda da bazı araştırmalar oluyordu. Toplumun özellikle devlet ve millet birlikteliğinin aslında ne kadar önemli olduğunu da yine bu kapsamda biz dile getiriyoruz. Elbette ki 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü diyoruz bugüne. Çünkü milletin iradesinin ne kadar önemli olduğunu, milletin iradesinin o gün nasıl ön planda olduğunu, yine o gece yaşananları, milletin o günkü iradesini de elbette ki biz ekranlara getiriyoruz. Yine şimdi önemli bir konuğumuz var yanımızda. Sayın Fuat Oktay bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Gazi Meclisi'ndeyiz. Özellikle o gün yaşananları

0: olayları öncelikle sizin gözünüzden görerek başlayalım efendim.
1: Yani o gün yaşananlar inşallah bir daha hiç yaşanmaz. Bizim gözümüzden bizim yaşadıklarımız var tabii. Fiilen yaşadıklarımız var. O gece ve ondan sonraki geceler, haftalar, aylar ve hatta yıllar. Ama belki en karanlık ama aynı zamanda da en aydınlık gece o geceydi. Yani milletin kendisine, bağımsızlığına, özerkliğine ve egemenliğine vurulmak istenen prangaya tek yumruk olup direnmesiydi. Ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de meclisiyle birlikte, milletiyle birlikte tek yumruk olup hükümetiyle birlikte net bir mesaj vermesi ve dünyaya da örnek olacak bir cevap vermesi oldu. Biz ne yaptık o gün? Olaydan haberimiz olduğu anda zaten ben Çankaya Köşkü'ndeydim. Başbakanlık müsteşarıydım o zaman. Ve tüm ekibimle de birlikteydim o gün. Önce bahçedeydik. Çankaya yerleşkesinde hemen muhafız alayının dibindeyiz. Yani aramızda sadece bir duvar var ve bir de kapı var. Dolayısıyla orada bir yerleşkeyle alakalı bir birlikte bir çalışmamız vardı. Sonrasında da akşam üzeri geçeceğiz. Muhafız alayında bir yıl dönümü vardı, kutlaması. Bize de davetiye vardı. Ben hatta oraya ziyarete de gitmeyi düşündüm. Arkadaşlar da geç kaldığımızı, ya komşuyuz önceden gitsek iyi olur diye. Halbuki orada darbe girişimi fiilen başlamış ve orada ana üslerden birisi. Sonrasında da içeri geçtik. İçeride ikinci başkanla, bugün Genelkurmay ikinci başkanı ile ilgili görüşmemiz gereken bir konu vardı. Ulaşmak istedik, ulaşamadık. Yani bir terslik olduğu belliydi. Tekrar aramasını söyledim ama o arada İstanbul'da bir hareketlenme Boğaz Köprüsü'nde. Sonrasında Ankara'da Genelkurmay başta olmak üzere bazı hareketlenmelerin olduğunu görünce hemen ben çok hızlı bir şekilde bulunduğumuz yerdeki müsteşar yardımcımız, güvenlik işleri genel müdürüm, personel işleri genel müdürüm, birkaç arkadaşımız vardı orada yine. Anında masayı kriz masasına dönüştürdük ve Çankaya'nın güvenliğini sağlamak istedik ve bakanlıklarda olan kriz merkezimiz vardı. Hatırlarsanız orada başbakanlık bakanlıklardaydı. Oradaki kriz merkezini hemen acil kapatıp merkezi Çankaya yerleşkesine aldık ki güvenliği sağlayalım diye. Ve de ilk vur emrini ben orada verdim. İlk etapta başbakanımız, cumhurbaşkanımızın her ikisinin de güvenliğini, güvenli oldukları ile alakalı bilgiyi hemen ona eriştik. Onların güvenli olması bizim için en kritik boyuttu. Çünkü ilk hedef cumhurbaşkanımız. Yani onu, o hedefi vermememiz gerekiyor. Başbakanımız aynı şekilde onu vermememiz gerekiyor. İlk yaptığımız kriz merkezinden hemen il valilikler, yerel yönetimler ve de yargıya çok hızlı bir şekilde mesajların iletilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, emniyet ve yargıdaki FETÖ arındırması önceden yapıldığı için aslında orada o bizim çok ciddi bir şansımız oldu. Dolayısıyla yargı da çok hızlı bir şekilde orada harekete geçmiş oldu. Sonrasında interneti biz hızlı bir şekilde kapattık. Darbeciler arasındaki iletişimi kapatalım diye. Sonrasında yine Bakanlar Kurulu salonunda biz bu çalışmaları yaparken Meclis Başkanımızın o zaman İsmail Kahraman geldiğini öğrendik. Orada zaten birlikte bazı bakanlar, vekiller ve ilgililer vardı. AK Parti Genel Merkezi'nden yine arkadaşlarımız vardı. Bugünkü Grup Başkan Vekilimiz Abdülhamit Gül, Genel Sekreterdi o zaman, Genel Sekreter olarak da. Dolayısıyla orada bir değerlendirme yaptık ve Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, Başbakanımızın o zamanki açıklamaları ve Cumhurbaşkanımızın milleti üstünde ben bir güç tanımam tanımadım açıklaması ve de milleti davet ediyorum meydanlara açıklaması aslında bambaşka bir şeydi. Bize de talimatı yine meclisin açılması ve de halkın meydanlarda toplanması. Dolayısıyla hemen orada karar alındıktan sonra meclise vekiller ve Sayın Başkanımız da meclise geçmek üzere hareket ettiler. Meydanlara harekete geçirmeyle ilgili AK Parti Genel Merkezi ve diğer siyasi partilerin genel merkezleriyle irtibat kuruldu. Ben o gece hatırlıyorum işte belediye başkanının yerelde bir etkisi şeyi var. Dolayısıyla Melih Gökçe aradım ve harekete geçmesiyle alakalı. O da internetin ulaşamıyoruz açabilir misiniz biraz diye birkaç dakikalığına interneti açmak istedik. Fırsat vermek için. Evet. Açtığımızda gördük ki bütün milletimiz bizimle. Dolayısıyla millet internet bizim lehimiz, ama sonrasında kapattığımız dönemdeki darbecilerin kendi içlerindeki erişimine nasıl zarar verdiğini de sonraki kendi aralarındaki iletişimden de onu da görmüş olduk. Sonrasında zaten bir mücadele başladı ki bir savaştı o. Yani Akıncı üssünden, TRT'sinden, TürkSat'ından, jandarmasından, emniyetinden, meclisinden ve Çankaya'da dahil buna. Tabii biz içeride mücadele veriyoruz ama dışarıda aynı şekilde Kızılay'da tankların önüne kendisini atan vatandaşlarımız Çankaya'da gelen tankların önüne kendisini atıyor ve içeri girmelerini engelliyor. Yani bize öyle bir çalışma alanı sağlıyorlar ki biz orada o koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Ve sonrasında işte sabaha doğru artık gecenin yarısından sonraki biz 3'ten 4'ten sonra olayın tersine dönmeye başladığını zaten görüyorduk. Bazı tabii gelişmeler yaşandı. Genelkurmay Başkanı'nın özellikle ordunun başsız kalması asla düşünülemezdi ve bize ağır gelen şeylerden birisi de oydu. Dolayısıyla Genelkurmay Başkanı'nı yeniden atıyor olmamız, Cumhurbaşkanımızın talimatı, Başbakanımız yine ve biz hemen Çankaya Köşkü'nde gereğini yaptık, yeniden atamayı yaptık. Öyle olunca fazla sürmedi, bir saat içerisinde bize haber geldi. Genelkurmay Başkanı'nı iade etmek istiyoruz Akın Öztürk'le birlikte diye. Akın Öztürk'ü biz asla kabul etmeyeceğiz diye. Dolayısıyla Muhafız Alayı tarafına da değil, mutlaka Çankaya Köşkü'ne geleceksiniz diye. Sonrasında zaten Genelkurmay Başkanımız aldık ve olay tersine dönmeye başladı zaten çok hızlı bir şekilde, uçakların kaldırılması vesaire. Ama milletin işte bugün demokrasi ve milli birlik dediğimizin o ete kemiğe bürünmüş haliydi. Çanakkale ruhunun ete kemiğe bürünmüş haliydi. Dimdik ayaktaydı Çanakkale ruhu. Hiçbirimizde de zerre bir ölüm korkusu hiçbirimizde yoktu gerçekten. Şu anda öyle bir şey olsa aynı duygular olur mu? İnşallah olur. Evet. Ama yani böyle hepimizde bir böyle şehadet böyle şehadet şerbeti içme arzusu vardı. Görüyoruz ki 81 ilinin hepsinde ve her yerde aynı duygular. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği o gece en büyük belki nimetlerden, güçlerden birisiydi. Ben şehitlerimize bir kez daha buradan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Ama sonrasında tabii asıl sonrasında mücadele başladı bizde.
0: Evet,
1: yani tekrardan olmamasıyla alakalı bizim çok hızlı bir şekilde tedbir almamız gerekiyordu. Dolayısıyla hemen yapacağımız şeylere çok hızlı başladık. Bir, ordu başta olmak üzere FETÖ'den devletin bütün örgütlerin, yapılarının ayıklanması süreci ama yasal bir zeminde. Bir taraftan sonradan bakıldığında çok farklı itirazlar söylenmiş, gelmiş olsa da aslında bir OHAL mekanizması bir anayasal şeydir. OHAL mekanizmasını siz o gün devreye almayacaksanız ne zaman devreye alacaksınız? Ülkenin birliği ve beraberliğinin söz konusu olduğu bir ortamda. Sonrasında hızlı bir şekilde kararnameler vesaire boyutu var ama kararnameler bugün eleştiriliyor mesela meclis boyutunda. Kararname dediğinizde anayasal bir ve yasal bir hak. Sonrasında bu kararnamelerin hepsi kanun hükmünde kararnamelerden bahsediyorum. Zaten meclise gelmiştir. Mecliste tamamı yasalaşmıştır. Aksi halde zaten sürekliliği yoktur onun. Bu süreç yasal boyutta devam etti. Bir, devletin tüm terör örgütlerinden ayıklanması süreci. İki, ordunun özellikle pilotları düşünün, pilotların çoğunun özellikle millete yukarıdan bomba yağdıran pilotları düşünün, ayıklamak zorundasınız. Ama bu defa sizi yakından takip eden dış güçler boyutunda baktığınızda bir zafiyet oluşuyor. Dolayısıyla geliyor, o zafiyetin oluşmamasıyla alakalı biz hızlı bir şekilde o yapıyı doldurmaya evet. ve de dünyaya da bir mesaj verdik. Hatırlarsanız o zaman bize tersinden mesaj vermeye çalışanlar Suriye tarafından biz o mesajı tersinden verdik. Yani en zayıf olduğumuz an unutmayın ki aslında en güçlü olabileceğimiz andır diye Fırat Kalkanı aslında hem ordunun içine bir mesaj, terörden ayıklanmış ordu daha da güçlüdür hem de dünyaya bir mesajdı. Yani Türkiye ile oynanmaz, şaka yapılmaz. Türkiye'nin şakası yoktur. Türkiye sadece üzerinde üniforması olanlarla değil, 86 milyonuyla askerdir. Gerektiği zaman ölümüne gider. Sonrasında da yapısal değişiklikler başladı zaten. Yani jandarmanın, sahil güvenliğin tekrardan bir darbe teşebbüsünün olmamasıyla alakalı Genelkurmay'dan ayrılıp İçişleri Bakanlığı'na verilmesi. Yani bir denge unsurunun sağlanması. İstihbaratın şimdi o gün darbe oluyor. Darbe başlayana kadar ben başbakanlık müsteşarıyım haberim yok. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Cumhurbaşkanımızın haberi yok, başbakanımızın haberi yok. Yani böyle bir yapı olabilir mi? Dolayısıyla yeni yapısal değişikliklerle dedik ki istihbaratın artık genelkurmay veya ilgili tüm birimler nezdinde hem iç istihbarat hem dış istihbarata bu yetki verildi.

0: yasal yetkilerden bahsediyorum. Savunma doktrininde bir şeye gidildi, değişime. Orada da savunmadan ziyade terörün kaynağında yok edilmesiyle alakalı bir boyuta dönüştü. Aynı şekilde terörün yuvası haline gelen ve ayıklanması mümkün olmayan askeri okullardan ayıklanmayla alakalı tamamı Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yeniden yapılandırıldı. Ve tüm kurumlarda hem yasal altlık anlamda hem yapısal anlamda değişime gidildi. Ve sonrasında zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ana getirdiği şey de neydi? Bugün eleştirilse bile aslında çevresinin ateş çemberi olmasına rağmen bugün Türkiye'nin güvenli liman olarak kalmasını sağlayan ana unsurlardan biridir. Yani seçim bittiği anda hükümetinin belli olduğu ve bugün görüyoruz sürekli milletvekili geçişlerini bir A partisinden B partisine vesaire. Ama bu hükümeti etkiliyor mu? Asla. Dolayısıyla yönetim boyutunda bir zafiyet oluşturmuyor. İstikrar etkilemiyor. Ama aynı şekilde hızlı bir karar alma mekanizması var. Çok hızlı bir karar alma mekanizması var. Hem dışarıdan gelen tehditlerle alakalı, bunu Karabağ'da da gördük, Katar'da da gördük. Değil mi? Ege'de ve Akdeniz'de de görüyoruz. Birçok yerde de görüyoruz bunu. Aynı şekilde Somali'deki veya Libya'daki faaliyetlerimizde de bunu görüyoruz. Aslında ne oluyor oralarda dediğiniz her şey bizim içerideki güvenliğimizle alakalı. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanımızın yine mecliste yaptığı konuşmada Hamas'ın veya İsrail'deki zulmün biz niye bu kadar içindeyiz diyen muhalefet boyutunda Türkiye'yi niye tehdit etsin dediğindeki net bir mesajı vardı. Orası aslında oradaki Filistinlilerin yaptığı olay Türkiye'nin ileri hattını korumaktır. Bölgenin ileri hattını korumaktır dediği konuydu. Dolayısıyla buna baktığınızda bütün yapısal anlamda çok güçlü bir karar alma mekanizması, esnek karar alma mekanizmasının da geldiği kurumlarıyla birlikte hızlı hareket eden bir yapının oluşturulduğu bir hükümet sistemi. Şimdi bugünden bakılıp ama işte yani eski sisteme övgüler yağdırılan, eski sistem eğer bugün olsaydı Türkiye bugün güvenli liman değil, Türkiye bugün kargaşanın yani İran'da yaşanan, Suriye'de yaşanan veya Irak'ta, Lübnan'da, diğer taraflarda yaşanan, Ukrayna'da neyse Türkiye'de yaşanma ihtimali çok yüksekti bu kargaşa.
1: Tabii güvenli liman olmanın yanı sıra ayrıca Türkiye'nin artık şu anki arabuluculuğu da çok önemli.
0: Ve onun ötesinde işte NATO zirvesini yeni yaşadık değil mi? Yani Türkiye'ye olan güven artık Türkiye sadece Orta Doğu'da veya Asya'da veya diğer Afrika'da ve benzeri yerlerde Kafkaslar'da bir güç merkezi değil artık. Veya sözü geçen sözü dinlenen veya bir arabulucu boyutunda beklenen bir şey değil. Sadece gönül coğrafyamız da değil. Şimdi Batı'nın kendi içinde de Türkiye bir beklenen konumuna dönüştü. NATO'da bunu çok net gördük. Yani hem kendi güvenliğinin sağlanmasıyla alakalı savunma sanayimizdeki gelişmeler ve güvenlikteki gelişmeler boyutundaki buradan Avrupa'nın Türkiye'siz yapamayacağı ile alakalı geldiği nokta ve bunu ABD'nin ağzından birincil elde sürekli tekrarlanıyor olması, kendilerinin de burada bu farkındalığını artıyor olması. Şimdi dolayısıyla geldiğimiz noktaya baktığımızda bu tür yapısal dönüşümlerin devam etmesi gerekiyor. Yani ya sıfır ya bir. Yani ya karanlık ya aydınlık boyutunda bakmamak gerekiyor bu olaya. Eksiklikleri olmaz mı? Mutlaka olacaktır. Yani demokrasinin güçlendirilmesiyle alakalı, sistemin güçlendirilmesiyle alakalı, eksik yönlerinin sürekli tespit edilerek takip edilmesi, güçlendirilmesi boyutu zaten meclisin yetkisindedir.
1: Tam burada. Bu noktada size...
0: Yani buradan bence eksiklikleri güçlendirerek devam etmek çözüm yolu olacaktır. Yoksa tekrardan yok edelim, öbürüne geçelim, ya o iyidir ya bu iyidir yani ya demek o ya yani. Bundan çıkması gerekiyor artık Türkiye'nin. Yani iktidarın dediğine muhalefetin hayır, muhalefetin evet dediğine iktidarın hayır dediği bir ortamdan çıkıp ülkenin çıkarlarıyla ve geleceğiyle ilgili konudan daha üst boyuttan bakıp olayı daha da yapısal boyutta güçlendirerek devam etmemiz gerekiyor ki bu terör örgütlerine ve benzer bu terör örgütlerinin yöneten dış güçlere yeni heveslere kapılmamasıyla alakalı net mesajlarımız daimi olsun.
1: Evet,
0: dolayısıyla bu terör örgütü, evet. Yani pardon son cümlemi de bitireceğim. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge iddiamız da aslında bu çalışmalarımızın devamının bir göstergesi meclis bünyesinde devam eden de iç cephenin güçlenmesi, milli birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın güçlenmesi, demokrasimizin de gelişmesine doğrudan katkı sağlayacaktır.
1: Evet, aslında tüm bu anlattıklarınıza eş olarak terörsüz Türkiye sürecine geçmek istemiştim ben de. Şu an Türkiye zaten terörsüz Türkiye hedefine doğru artık ilerliyor. Mecliste de çalışmalar artık bekliyoruz. Tabii bu hedefin tüm

0: bu yaşananlarla birlikte toplumda nasıl bir karşılık bulduğunu siz düşünüyorsunuz? Sürecin tabii en hassas noktası özellikle sizce nedir?
1: Yani toplumdaki çok pozitif karşılık bulduğuna hepimiz şahidiz aslında. Ben bu olayın ilk konuşulmaya başlandığı dönemde o günlerde bir Mardin ziyaretim olmuştu benim. Mardin'de ve Midyat'ta bir bayram vesilesiyleydi hatta. Öyle bir ortamdı ki, yani en hassas olan değil mi bu konudaki bölgelerimizden, yerlerimizden birisi. Yani her şey kabul edilmiş, terör bitmiş, terör tehdidi bitmiş ve herkes çok pozitif ve böyle bir samimi bir kardeşlik havası içerisindeydi. İlk günlerden bahsediyorum. Evet. Sonrası süreçte tabii gelinen süreç bir takım soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bu normaldir, kolay bir şey değil. 40 yıldır devam eden bir güvensiz bir ortamı çözmeye çalışıyorsunuz. Bir terör ortamını yok etmeye çalışıyorsunuz. Tabii geldiğimiz süreçte önemli olan ne? Dedik ki orada bir terör örgütünün tamamen silah bırakması. Bunu sadece sözde değil, bütün fiili olarak da bıraktığıyla alakalı kendi devletin kendi kurumlarının bunu buna evet tamamlandı şeklindeki bir izleme takip sürecinin sıkı bir şekilde çalıştırılması ve bununla ilgili de zaten istihbarat birimi MİT görevlendirilmişti. Ve sadece içeride değil, uluslararası boyutta dahil. Sadece silahın bırakılması da değil, her türlü propaganda faaliyeti dahil, terörle ilgili. Türkiye'ye aleyhinde yürütülen faaliyetler değil. Yani terörün burada, gönülde ve burada, zihinde bitirilmesi lazım diye söylediğimiz bir süreç vardı. Şimdi silah bırakma sürecinin netleşmesi gerekiyor. Evet. Yani geldiğimiz noktada bir çerçeve kanunla ilgili de aslında bir mutabakat diyelim, toplumsal mutabakat sağlanmak üzere herkes aslında 3 aşağı 5 yukarı evet yani burada net şekilde yürümemiz ve iç cephemizi sıkı tutmamız lazım. Burada hemfikiriz. Devletiyle, milletiyle, sivil toplum örgütleriyle, meclisiyle hepsiyle burada hemfikiriz. Ama sonuca ulaşmayla alakalı bu burada bence sadece heyecanla veya tepkisel olarak hareket değil, bir devlet aklıyla sakin bir şekilde ve adım adım geri dönüşü olmayacak şekilde sonuca gitmek lazım. Burada da son derece sakin, Cumhurbaşkanımızın başkanında liderliğinde ve meclisimizin yine fiili olarak yürüttüğü bir süreç çerçevesinde de bu devam ediyor. İnşallah hayırlı bir sonuca ulaşacağız.
0: Onu
1: çok arzu ediyoruz. İnşallah bu Türkiye'nin kalkınmasının ana ana faktörlerinden birisine dönüşecek. Teröre harcadığımız her şeyi, enerjiyi ve kaynağı artık Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına harcayacağız. Çok daha güçlü bir Türkiye hep birlikte göreceğiz inşallah.
0: Çok sağ olun efendim.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Fuat Oktay ile birlikteydik. Şimdi yine kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra yine programlarımız devam edecek.

0: milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
5: İyi ki doğdun kahraman.
6: Nice senelere kahraman.
4: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
7: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
4: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
8: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
4: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
11: Ziraat Bankası sunar.
12: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
11: Ziraat Bankası sundu.
13: Zehra Güneş.
14: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
13: Tüm gözler onun üzerinde.
14: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
13: Bravo Zehra.
15: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
16: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

15 Temmuz. Demokrasimizi ve milletimizin iradesini zapt etmeye çalışanlara karşı milletçe omuz omuza verilen mücadelenin zaferi. Ülkemizin dört bir yanında cesaretle meydanlara çıkan karanlık

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

15 Temmuz kahramanlık destanının 10. yılı. Millet hainlere geçit vermedi. FETÖ'nün darbe girişimi aynı gece püskürtüldü. Genç yaşlı herkes omuz omuza mücadele verdi. O gece nasıl başladı, neler yaşandı, kırılma noktası neydi? Türk milleti o gece darbecilere nasıl direndi? İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde saat 17'de İbrahim Güneş soracak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve stratejist İbrahim Kereş cevaplayacak.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 5 Temmuz'un 10. yıl dönümünde Gazi Meclis'teki özel yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi tabii yine muhabirimiz, 24 muhabirimiz Ahmet Taner Işıldak, AK Parti'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'la bir röportaj gerçekleştirdi. Şimdi sözü Ahmet Taner Işıldak'a bırakalım.
1: 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cüler darbe girişiminde bulundular. 253 vatandaşımız hayatını kaybetti demokrasi uğruna. Aradan 10 yıl geçti. Bugün 15 Temmuz 2026 tarihindeyiz. Bu 10 yılda neler yaşandı? Türkiye'nin şu anki durumu ne? Bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Aslında bütün bunların hepsini konuşmak için yanında çok önemli bir konuğum var. Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve politik anlamda pek çok konularına değinmiş birisi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'la birlikteyiz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Öncelikle az önce ifade ettim, 10 yıl geçti aradan. Koskoca 10 yıl. Neler yaşadık? Hangi atılımları yaptık ve şu an ne durumdayız?
2: Evet, çok teşekkür ederim. TV24'e ve sizlere bu konudaki duyarlılığınız için, bu konudaki hassasiyetiniz için, bu konudaki oluşturduğunuz farkındalık için teşekkürlerimizi sunarız. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki bağımsız ve özgür Türk medyası var. Ve iyi ki gerçekten demokrasiye sahip çıkan, Türkiye'ye sahip çıkan bir medya var. Ben sizlere başta çok teşekkür ediyorum. Esas mesele şudur. Türkiye'de daha önce de darbeler olmuştur. Fakat hain FETÖ'cü darbe girişimi diğer darbelerden çok farklı bir darbe girişimidir. Ve buradaki hain FETÖ'cü darbe girişiminin ana fikri Türkiye'de bir İç savaş çıkartmaktır. İç savaş çıktığında Türkiye bölünecektir. Ve Türkiye bölündüğünde yabancıların işgaline hazır hale getirilecektir. Dolayısıyla buradaki esas ana fikir Türkiye'yi bölme, Türkiye'yi emperyalistlerin işgaline açma planıdır. Çok şükür Allah'a FETÖ'cülerin, hainlerin, alçak darbecilerin bu planına karşı milletimiz ayakta durmuştur. Milletimiz bayrak inmez, vatan bölünmez ve Türk milleti yenilmez demiştir. Bu tarihe bir şanlı ses olarak yerini almıştır.

0: Dolayısıyla burada milletimizin demokrasiye sahip çıkması çok değerlidir. Milletimizin seçilmiş olan hükümetine sahip çıkması çok kıymetlidir. Milletimizin seçilmiş olan cumhurbaşkanımıza sahip çıkması çok önemlidir. Geçmişte darbeler oluyordu. Askerler gelip darbeciler düdük çaldıklarında millet bir anda suskun bir biçimde evine gidiyordu ve darbecilere meydanlar kalıyordu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara sizi direnişe bekliyorum çağrısıyla beraber insanlar hain darbecilere karşı meydanlara akın akın gelmek suretiyle demokrasiye sahip çıkmıştır. Vatana sahip çıkmıştır, bayrağına sahip çıkmıştır ve milletimiz kendi onuruna, gururuna, şerefine sahip çıkmıştır. 27 Mayıs'ta darbeciler başbakanı idam ettiklerinde sesini çıkarmayanlar, 12 Mart darbesinde hükümet devrildiğinde sesini çıkarmayanlar, 12 Eylül darbesinde bir sağdan bir soldan idam edildiğinde insanlar sesini çıkarmayanlar, 28 Şubat darbesinde postmodern darbeciler darbe yaptığında sesini çıkarmayan milletimiz artık yeter, söz milletindir demiştir.
1: Sayın Yayman, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Sayın Yayman bizim yayın konuğumuzdu. Bu 15 Temmuz 2026 tarihinde üzerinden 10 yıl geçti. Az önce de bahsettik. Bu 10 yılın neden önemli olduğunu ta 1960'tan başladık aslında. 27 Mayıs'tan başladık. Aradaki darbeleri de anlattık. Şimdiyi anlattık ve yarınımızdan da bahsettik. Sayın Hüseyin Yayman'a da ben teşekkür ediyorum diyelim ve buradan sözü de merkeze bırakalım.
2: Evet, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özel programımıza devam ediyoruz. Tabii ilerleyen dakikalarda yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir anma programı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak, şehitlerimiz anılacak ve 10. yılında da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Ve tabii yanımda önemli bir konuğum var. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Fadime Özkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Şimdi 15 Temmuz'un geçmişini aslında konuştuk Fadime Hanım ama sadece geçmişi konuşarak değil aslında bugün Türkiye'nin geldiği noktayı da değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle evet, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta NATO zirvesindeydik, çok yakından takip ettik. Bu zirvenin de yansımalarını sizden almak istiyorum. Tabii. Bölgesel ve küresel nasıl gelişmelere sahne olacak bundan sonrası?
3: Şimdi 15 Temmuz'un üzerinden evet 10 yıl geçti. 10 yıl bir taraftan çok kısa bir tarih, devletler tarihi, milletlerin tarihleri açısından düşündüğünüzde 10 yıl kısacık, göz açıp kapayana bir zaman dilimi. Ama öte taraftan da elbette 2015'te doğan, 2016'da doğan bir çocuk ya da o zaman 10 yaşında olan bir çocuk şimdi 20 yaşında bir genç. Dolayısıyla bu aradan geçen zaman dilimi, o günü yaşayan yetişkinler için kısa bir zaman dilimi olabilir ama aşağıdan gelen yetişen çocuklar ve gençler için 15 Temmuz'un ne demek olduğunu, nasıl bir mücadele verildiğini, neye karşı verildiğini ve niye hala teyakkuz halinde olunması gerektiğini mütemadiyen işlememiz gereken, bu bilinci yerleştirmemiz gereken bir büyük saldırı girişimiydi. Bir darbe, elbette hükümeti düşürmeye yönelik bir darbe girişimi ama öte taraftan 50 yıllık 1970'lerden itibaren devlet içine yerleştirilmiş bir ajan örgütünün adım adım sıza sıza devleti içeriden ele geçirme operasyonunun da kesilip atıldığı bir gece olduğu için aynı zamanda bir zafer, bir kurtuluş gecesi. İşin bu kısmını da unutmamak gerekiyor. 253 şehidimiz var, 3000'e yakın gazimiz var. Gazilerimiz hala operasyonlar geçiriyor bazıları, sağlıklarına kavuşamadılar. Allah onlara tam şifa versin. Şehitlerimize rahmet dilemek istiyorum. Bu büyük diriliş ve direniş gecesi de 24'te bizler de ekranlardaydık ve Türk medyası, Türk medya olarak bizler bütün işte Sar gazetesiyle, Akşam gazetesiyle, 24 televizyonuyla, radyolarımızla biz büyük bir direniş verdik. O gece alnımızın akıyla 24 televizyonundaydık. Ben de 12 saat yayında kaldım. Ve Türk medyasının genelinde de bir bu direnişin bir parçası olma hali, demokrasiye sahip çıkma hali vardı. Bunlar da kuşkusuz çok önemli. Ama o güne de durup dururken gelmemiştik. Çünkü medyanın, FETÖ'nün bir medya stratejisi var. FETÖ'nün kendisine ait bir medyası var. Ve diğer FETÖ ile ilişkisi olmayan medyayı da bir kullanma pratiği vardı. Hani bunlar temizlene temizlene 15 Temmuz'a eriştiğimiz için medya böyle topyekun bu darbenin ve işgalin karşısında durdu. Ama aradan geçen zaman içerisinde FETÖ'nün devletin bütün kurumlarından temizlenmesi, medyadan büyük oranlarda temizlenmesi neticesinde devlet biliyorsunuz kendi gücüne kavuştu, kendi iradesine kavuştu. Ve sınır ötesi operasyonlar, Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyonlardan başlayarak aslında kendisine yönelik o kuşatmayı kırdı Türkiye. Yani çünkü sınırımızda bir terör devleti oluşturmak istediler. Arap Baharı'nı kışa çevirerek bütün bu coğrafyayı bir terör bataklığına, zayıf devletlere dönüştürmek istediler. Zaten Karadeniz'den komşumuz olan kıyıda Rusya'nın bir yayılmacılığı ve NATO'nun da ona karşı bir askerileşme silah deposuna dönüştürme durumu vardı. Aslında dört tarafıyla sıkıntısı olan, sıkıntı yaşayan bir ülkeydik ama biz aradan geçen bu 10 yıl içerisinde Hande, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği ki de çok kıymetli. Yani 15 Temmuz gecesi için bu böyleydi. Onun iradesi, onun dik duruşu, onun direnme gücü ve tabii ki devleti işletme kabiliyeti de dahil olmak üzere bu süreci tersine çevirdik. Milletin de onun arkasında durmasıyla birlikte. Bu 10 yılı da böyle geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız 2017'de biliyorsunuz referandumla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti Türkiye. Ve sonrasında gelen bütün o sıkıntılı dönemleri biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz için atlatabildik. Yani peş peşe 2017 sonrası yaşadıklarımızı bir hatırlayın. Yani Suriye'de iç savaş devam ediyor, göçmenler sorunu var, Irak'ta büyük hala terör büyük bir sorun ve pandemi oldu. Ukrayna Savaşı başladı, İran Savaşı çıktı, peş peşe çok büyük küresel manada herkesi etkileyen ama doğrudan coğrafyanın bir ülkesi olduğumuz için bizi etkileyen olumsuzluklar yaşadık. Ekonomik yaptırımlar uygulandı peş peşe. Yani bu dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hükümet sistemi sayesinde hızlı kararlar alındı. Deprem yaşadık, büyük 11 ilimizi yıkan. Bunların hepsinin altından Türkiye kuvvetlenerek çıktı. Savunma sanayine yaptığı yatırımlarla, sınır ötesine yaptığı operasyonlarla ve tabii ki diplomatik manada da çok akılcı, rasyonel atılan adımlarla Türkiye bu 10 yılı, işte 10 yıl önce boğulmak istenen bir ajan örgütü marifetiyle boğulmak istenen bir ülkeyken şimdi çok güçlenerek ve artık sadece bölgesel bir güç değil küresel sözü dinlenen bir güç olarak çıktık. İşte sorunu sorarken yaptığın atıf çok önemliydi. NATO geçen hafta NATO'nun 32 müttefik üye devlet başkanı, hükümet başkanı Ankara'daydı. Birlikte takip ettik. Ve NATO'nun Ankara'da yapılmasını bütün müttefik ülkeler büyük bir umutla ve buradan büyük bir beklentiyle bu toplantıya geldiler. Çünkü Türkiye'nin hem askeri gücü, sahadaki operasyonel gücü hem de diplomatik manada masada ki gücüden faydalanmak isteyen bir Avrupa ve Amerika var. Peki buna Türkiye onlara rağmen bunun altını çizmek icap ediyor. Onlara rağmen çünkü bu terör örgütlerinin hepsinin arkasında aslında hem Amerika'nın istihbarat örgütleri, Avrupalı devletler, başkentler, onların istihbarat örgütleri, onların sivil görünümlü istihbari yapıları etkisi olduğunu unutmamak lazım. PKK'ya kimin silah verdiğini, PKK'ya kimin lojistik sağladığını, Fransız Lafarge Çimento fabrikasının PKK'ya sınırımızda tüneller, sığınaklar hazırladığını unutmamak lazım. Yani Avrupa ve Amerika bu manada Türkiye'nin yi zayıflatacak adımlar attılar her seferinde, ama şimdi öyle bir noktaya geldiler ki zayıf ve muhtaç bir şekilde Türkiye'nin askeri gücüne, diplomatik gücüne ihtiyaç duyarak dost olmak, onu kazanabilmek için geçen hafta Ankara'da

0: Türkiye'de tabii hem kendi gücünün farkında olarak egemen bir devlet olarak ama müttefiklerine de kendisiyle nasıl ilişki kurabileceklerini öğreterek ve söyleyerek yeni bir düzlemde yeni bir siyaset kuruyor. Bugün 10 yıl öncesine göre çok daha güçlü ve geleceğe daha umutla, güçle bakan bir Türkiye var. Çok şükür bugünümüze.
1: Evet, şimdi burada kısa bir virgül koyalım. Muhabirlerimizden biri bekliyor, hemen ona dönelim. Çünkü 15 Temmuz gecesi biliyorsunuz darbe girişiminin en kritik noktalarından bir tanesi de elbette ki Atatürk Havalimanı'ydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a inişiyle birlikte yine havalimanında yaşananlar darbenin seyrini değiştiren aslında önemli olaylardan bir tanesiydi. Tabii şimdi şu an 24 muhabirimiz Gülistan Yazbaşı orada bizi bekliyor ve o gün orada neler olduğunu anlatacak. Gülistan, söz sende.
2: 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye tarihinin en uzun ve kritik gecelerinden biri yaşandı. Atatürk Havalimanı'nı basan darbeciler giriş ve çıkışları zırhlı araçlarla kapattı ve bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci buradan yönetmesi, vatandaşın onun çağrısını dinleyerek bu noktaya akın etmesi ve darbecilere karşı sunduğu o muhteşem mücadele, vatanı savunma mücadelesi işte darbenin kırılma anlarından biri oldu ve Atatürk Havalimanı'nı da darbenin en önemli simgelerinden, direnişin en önemli simgelerinden biri haline getirdi. İşte bizler de o noktadayız. Bu noktada vatandaş geldi ve Türkiye'yi, bayrağımızı, vatanımızı burada savundular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'ten İstanbul'a gelerek süreci buradan yönetti. Binlerce vatandaşla bir araya geldi. Vatandaş onun çağrısını dinleyerek havalimanına akın etti ve darbecilere karşı bir mücadele verildi. Atatürk Havalimanı da direnişin simgelerinden biri haline geldi. Gece 23 sıralarıydı ve Atatürk Havalimanı'nın giriş ve çıkışları zırhlı araçlarla kapandı. O sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'ten İstanbul'a doğru yola çıktı ve darbecilerin takibinden kurtulabilmek için ata uçağı Türk Hava Yolları'nın uçuş koduyla tanıtıldı. Saatler süren kritik koordinasyonun ardından Cumhurbaşkanı'nın uçağı güvenli bir şekilde Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı ve burada onun çağrısını dinleyen binlerce vatandaşla karşılaştı Erdoğan ve havalimanına ulaştıktan sonra kendisine güvenli alana sığınağa geçmesi önerildi. Ancak Cumhurbaşkanı bu teklifi kabul etmedi ve binlerce vatandaşla buluşarak darbe girişimine karşı süreci bu noktadan yönetti. Bizler de buradayız. 10 yıl önce burada bir destan yazıldı. 15 Temmuz destanı yazıldı. Vatandaş burada bayrağını, vatanını, toprağını savundu. Hiçbir şekilde darbecilere geçit verilmedi ve bu noktadan darbeci askerlerle savaşıldı adeta. O gece henüz 17 yaşındaki Mahir Ayabak'la Zekeriya Bitmez burada şehit düştü ve demokrasiye sahip çıkmak için meydana çıkan onlarca vatandaş da darbeci askerlerin ateşiyle yaralandı. Ancak hiçbir vatandaş geriye dönmedi, asla geri bakmadı. Burada Cumhurbaşkanı'nın yanında sürecin yönetildiği kritik kilit noktalardan bir yer haline gelen Atatürk Havalimanı'nda bayrağını savundu ve 10 yıl geçti üzerinden. Bizler de bu kritik noktada bir kez daha andık 10 yıl önce yaşananları ve buradan bir kez daha şehitlerin ruhu şad olsun diyoruz. Gazi olan onlarca vatandaşa ise tabii ki minnettarız. Cumhurbaşkanı'nın süreci yönettiği kilit noktalardan, direnişin en önemli simgelerinden birinden Atatürk Havalimanı'ndan aktardık diyelim, sözü size bırakalım.
1: Meclisinde devam ediyoruz programımıza. Gülistan'a teşekkür ediyoruz ve tabii Star Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Fadime Özkan konuğumuz. Yine devam edeceğiz. Fadime Hanım, tabii biliyorsunuz birazdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazi Meclis'e gelecek. 15 Temmuz'un 10. yılında yine önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Sizce Cumhurbaşkanı'nın gündeminde neler olur, neler söyleyeceksiniz?
0: Şöyle bekliyorum. Dediğin gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir özel oturum yapılacak bugün 15 Temmuz nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi o gece 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi aslında tatil olduğu için, tatile girdiği için kapalıydı. Ama buna rağmen milletvekilleri koşarak meclise geldiler. Çünkü 5 farklı bomba atılmış bir meclisten bahsediyoruz. Bir gazi meclis ve oturumla meclisi çalışır duruma getirdiler. Bu kıymetli bir şey. Yani milletin iradesinin bugün sokakta darbeci, FETÖ'cü, o milletin silahını millete doğrultan hainlerle mücadele ederken milletin vekillerinin de meclisi açık tutması kıymetli bir şeydi. Zaten ertesi günü yine özel bir oturumla İstiklal Marşı okunarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da hitap ettiği bir oturum yapılmıştı. Bu ben de doğrusu hani gözyaşları içinde izlediğimi, İstiklal Marşı'nı söylediğimi hatırlıyorum o gün. Çünkü bir tür kurtuluş mücadelesi aslında verilen mücadele. Sayın Cumhurbaşkanımız da 10. yılına çok önem veriyor. Yani 15 Temmuz'a ve FETÖ ile yapılan mücadelede hep en önü çekti. Çok büyük bir dikkatle ve hatta daha önceki dönemlerde başkaları, hatta yakın çalışma arkadaşlarından bile destek almazken bu konuda FETÖ'nün o zaman paralel yapı adıyla anılıyordu. Devlet içindeki bir yapılanma fark ediliyor. Bunun bir paralel devlet yapılanması olduğunun adı konuluyor. Bununla içeride çok su yüzüne çıkmayan bir büyük mücadele arka planda zaten veriliyordu. Bu yüzden de pek çok farklı operasyona maruz kalmıştı zaten. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Türkiye. Yani işte MİT'e yönelik operasyon, 17-25 Aralık operasyonu, gezi, kalkışması, bunların hepsi aslında Türkiye'nin bu örgütü temizlemeye yönelik çabaları nedeniyle hedef alınmışlardı. Sayın Cumhurbaşkanı o yüzden hep çok önem verdi temizlenmesine, FETÖ yargılamalarına, darbe yargılamalarına ve bu teyakkuz halinde bu siyaseti yürütülmesine liderlik onundu. Bugün de ben doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yine hem şehitlerimizi anacağını, gazilerimize teşekkür edeceğini, Millet Meclisi'ni ayakta tutan vekillerimize de teşekkür edeceğini ve Türkiye'nin terörle, teröre karşı verdiği mücadeleyi anacağını düşünüyorum. O gün, yani o günden bugüne 10 yıl içerisinde Türkiye o kadar farklı alanda mücadele etti ki, işte o ekonomik yaptırımların baskıları tersine çevirebilmek için, bütün bu doğal afetler de dahil olmak üzere Türkiye'nin bu süre içerisinde yaşadığı işte deprem, pandemi gibi büyük afetler, sel, orman yangınları, felaketleri de dahil olmak üzere bunlara karşı mücadele ve eş zamanlı olarak tabii Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olması için verilen mücadele, savunma sanayi, ordunun güncellenmesi, yenilenmesi, diplomaside yapılan büyük adımlar, sahada, İşte Karabağ'da, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de gösterilen o büyük mücadele, bunların hepsinin dahil olacağı bir büyük mesaj vereceğini düşünüyorum. Bu mesajın başında da işte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge politikası. Çünkü bunun devamı.
1: Ne kadar önemli olduğunu aslında yine şu anda anlıyoruz değil mi? Daha net anlatabilmek için terörsüz Türkiye'nin önemi. Tabii. Sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge dedik. Tabii bu arada 15 Temmuz sonrası biliyorsunuz müttefik ülkelerin aslındaki o yaklaşımları Türkiye'nin dış politikaya olan bakışını da değiştirdi değil mi?
0: Şimdi Türkiye'nin aslında dış politikasında bir özgüven ve Türkiye kendi menfaatlerini önceleyen bir siyaset vardı. Ama önceki dönemlerde daha baskılanan, bir manada güdülenen, siyasetin de mütemadiyen demokrasinin darbeler eliyle kırılması, sekteye uğratılması sebebiyle de daha pısırık diyebileceğimiz bir siyaset tarzı vardı. Yani asker muhtırayı verdiği zaman şapkasını alıp giden bir siyaset anlayışı vardı. Demirel rahmetli hep böyle derdi. Ama asker dediğiniz askerin aslında size ait, ne kadar size ait olduğunu şüpheyle bakmak gerekiyor. Çünkü 1980 darbesi yapıldığında şunu hiç unutmamak gerekiyor. Bu her 10 yılda bir 1960'tan itibaren Türkiye demokrasisine yapılan bütün darbelerde evet ordu kullanıldı bir maşa olarak ama orduyu kim kullandı sorusu çok kritik, çok önemli bir sorudur. 1980 darbesinden sonra Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Washington'a geçtiği raporda, günlük raporda bizim çocuklar başardı dedi. Kenan Evren'i ve diğer komuta demesini kastederek. Bu ordu bizim ordumuz muydu? Yani o darbeyi yapan kimin ordusuydu? O yüzden 12 Eylül darbesini yapan generaller de yargılandı ve rütbeleri söküldü. Kenan Evren er olarak öldü. Yani darbenin karşılıksız bırakılmadığını unutmamak gerekiyor. Biz 12 Eylül'ü yargıladık, rütbelerini söktük o darbecilerin. 28 Şubat'ta da bir yargılama oldu ama işte gecikmiş de olsa Türkiye bununla mücadele etti. Ve şunu söylemem lazım Hande, birkaç gün önce Akın Gürlek Adalet Bakanı rakamları verdi. 15 Temmuz darbe girişimini yapanların tamamı yargılandı. O rakamları da izninle hızlıca okuyayım. Çünkü hani yapanın yanına kar kalan bir durum değil. Türkiye bir hukuk devleti. Bunu tabii ki o gece onları toparladık. Sabahına hepsini kelepçelenmiş yargıya teslim etmiştik. Ama nihayetinde darbe davasında 289 darbe davasının tamamı karara bağlandı. Bunların 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet. Yani tek kişilik hücrelerde beyaz parlak bir duvara bakarak ömürleri ne tüketiyorlar. Yani bu darbecilerin milletimize, Cumhurbaşkanımıza kurşun sıkanların hiçbirinin yanına kalmadı bu yaptı. Yani bunu milletimiz bilsin. 1634 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla şu anda cezalarını çekiyorlar. 1366 müebbet var. Ömür yani ecel onların canını alana kadar hapiste kalacaklar. 1891 kişi süreli hapis cezası verilmişti. Bunlar cezalarını çeken çekti. Bazılarının çıktığını biliyoruz. Ama bu 15 Temmuz gecesinde o suça bulaşanlar. Bir de FETÖ yapılanması içinde olanlarla ilgili de rakamlar var. Bunu da izninde söylemek istiyorum. FETÖ PYD yani paralel yapı soruşturmalarında 720 bin küsuratı var ama küsuratları söylemeyeceğim. 720 bin kişi hakkında adli işlem yaptı Adalet Bakanlığı. 636 bin kişi hakkında yargı kararı verildi. 127 bin mahkumiyet var. 127 bin mahkumiyet yani suçlu buldu mahkemeler. 124 bin beraat etti. Yani yargıla hani hep şey FETÖ'nün mesela şöyle bir propagandası var. İşte herkesi bir torbaya doldurdular, hapse tıktılar gibi. Hayır, çok ince, çok sabırlı. Ben o duruşmaları takip ettim. Hepsini değil ama sembolik duruşmalara girdim, atmosferi gördüm. Orada mahkeme heyetlerinin son derece sabırlı bir şekilde yargı süreçlerini tamamlamaya çalıştıklarının şahidiyim ben. Çünkü FETÖ klasik zaten hani manipülasyon üzerine kurulu bir örgütten bahsediyoruz. Bütün o davayı, duruşmayı sulandırmaya çalışmalarına rağmen mahkeme heyetleri hep çok sabırlı, titiz ve yargılama, savunma haklarına riayet ederek o duruşmaları tamamladılar. 124 bin kişi beraat etti bakın yargılananlardan. Demek ki herkes suçlu bulunmamış. Demek ki herkes torbaya doldurulmamış. Demek ki kurunun yanında yaşta yanmamış demektir bu. 83 bin kişi hakkındaki dava hala devam ediyor. Bir nokta, şunun da altını çizeyim. Bu da yine Türkiye'nin FETÖ ve 15 Temmuz suçunu işleyenlerle yargıdaki hesaplaşmasını, o tertemiz hesaplaşmanın bir diğer vurgusu. Şimdi biliyorsun ihbarlar yapılıyor Adalet Bakanlığı'na. Adalet Bakanlığı da devlet, daha doğrusu bu ihbar toplam 1.999.000 ihbar olmuş. Şu kişi FETÖ'cüdür, bunun eylemlerinde devlete karşı bir tavır seziyorum bakılsın diye insanların ihbar etmeleri sonrasında neredeyse 2 milyondan bahsediyoruz. 1.561.000 ihbar hakkında soruşturmaya gerek yok kararı verilmiş. Yani her birine bakılmış, hayır burada öyle bir şey yok, gerek yok denmiş. Yani lekelenmeme hakkına riayet edilmiş. Demek ki bir 500 bin gibi bir kişiye de bakılmış nedir bu durum diye. Ama burada lekelenme hakkının korunduğuna, savunmalarının tam ve sabırla alındığına, yargılamaların tertemiz yapıldığına ve neticelendiğine dikkat özellikle çekmek istiyorum. Çünkü Türkiye sadece o gece sokakta hesaplaşmadı bu insanlarla, bu hainlerle, yargıda da hesaplaştı ve kökünü kazıdı. Devletten de atıldılar biliyorsunuz, kamu görevine gelemiyorlar. Yani keşke bir pişmanlık olsa, keşke bir af ve nedamet dileseler. Biz bir melun kişinin peşine düştük ve hata ettik devletimize, milletimize karşı mahcubuz diyen de vardır mutlaka. Ama olmadığını, Hala görüyoruz çünkü daha dün Adalet Bakanlığı yaklaşık 1000 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
1: Operasyonlar da tabii devam ediyor aslında, bu da çok dikkat çekici. Rehavete kapılmayacağız diyor Cumhurbaşkanı aynı zamanda. Hani ne olursa olsun aradan geçen 10 yıla rağmen ve bundan

0: Sonraki süreçte de elbette ki çalışmalarımız, operasyonlarımız, mücadelemiz sürecek hep mesajı geliyor bakanlarımızdan da.
1: Evet, evet. Bu şeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu FETÖ terör örgütü böyle bir örgüt. Milletin içine sızarak, milletin çocuklarını musallat olarak hala yeniden yapılanmaya çalıştıklarını biliyoruz. Çünkü beraat edenler ya da bu yapılanma içinde kripto, yani görünmeyen, henüz harekete geçirilmemiş, henüz bulundukları pozisyonda, o pozisyon için tayin edilmiş yetkiyi devlet aleyhine, başka bir ülkenin istihbaratı lehine kullanmamış kriptolardan bahsediyoruz. O yüzden de tabii ki çok teyakkuz halinde olmak gerekiyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Akıllı olmak gerekiyor. Bu örgüt böyle bir örgüt. Yani kendini mütemadiyen kamufle ediyor. Bir bukalemun gibi. Bukalemun nasıl bulunduğu ortamın, zeminin rengini bürünebiliyorsa, bu yapıda bulunduğu ortamın rengine bürünerek hala gaygubet evlerinde saklanıyor. Hala ona ne deniyordu? Hani evlilikler hala örgüt içinde ve eşleştirmeyle yapılıyor. Yani görev amacıyla evlendiriliyor insanlar. Ve çocuklara eğitim amacıyla, çünkü ilk yapılanma da öyle olmuştu, okullar ve dershaneler üzerinden. Çocuklara ders veriyoruz. Kamuflajıyla hala millete tasallut ettiklerini bilmek lazım. Devlet de teyakkuz halinde. Ama hani vatandaşın da bunun farkında olması lazım. Medya olarak bizim bu meseleyi takipten hiç vazgeçmememiz gerekiyor. Ya yani 10 yıl oldu. Ne gereği var? Hani yorulduk artık. O kadar da şey etmeyelim gibi gaflete düşmemek lazım.
0: Şimdi aslında tam da bunu soracaktım. Siz başında demiştiniz ki o gün 10 yaşında olanlar şimdi 20 yaşında. Belki medya sektörünü seçenler var. İşte o yıl doğanlar şu an 10 yaşında.
1: Oy kullanma statüsüne
0: gelenler var. Bu yüzden de aslında bizden sonraki kuşaklara, bizden sonraki gazeteci arkadaşlarımıza da bu konuyu aslında nasıl görmeleri gerektiğini, nasıl anlatmaları gerektiği de çok önemli. Siz deneyimli bir gazeteci olarak aslında hem yeni gazetecilere hem de bizden sonraki kuşaklara bunu nasıl anlatalım ki, özellikle bu dijital çağda biliyorsunuz çok fazla bilgi kirliliği de var, dezenformasyon da var. Neler söylersiniz?
1: Şimdi FETÖ hala özellikle FETÖ'nün elebaşları biliyorsunuz 15 Temmuz'dan önce bunların çok örgüt için alınan bir kararla vazgeçemeyecekleri, kendileri için değerli olan kritik adamlarını yurt dışına kaçırdıklarını biliyoruz. Bunlar yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'nın farklı kentlerinde, Afrika'da, şurada burada. Nihayetinde bir başka ülkede sığınma talep etmişler ve orada özgürce yaşıyorlar ve işte bu teknolojinin imkanlarını da kullanarak Türkiye'ye yayın yapıyorlar. Türkiye'ye kime yayın yapıyorlar? Senin çocuğuna, benim çocuğuma, milletin çocuğuna, gençlere, muhalefet adı altında bazı işte Türkiye düşmanlığı yapacak tezleri aşılıyorlar. Türkiye'nin lehine olan, Türkiye'nin mücadele ettiği alan, her alanla ilgili bir karşı tezleri var. Ve işte Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret içeren, ona duyulan güveni sarsmaya yönelik, Türkiye'ye dair güveni sarsmaya yönelik bir takım dezenformasyon içeren, yalan içeren, iftira içeren yayınlar yapmaya devam ediyorlar. Burada da Türkiye işte o dijital platformları sahipleriyle hukukun işletilmesi, uluslararası, çünkü bunlar aynı zamanda haklarında kırmızı bülten çıkarılmış isimler. Evet. Yani Türkiye bunları aramıyor değil.
0: Onların başvuruları da yeniden yapıldı.
1: Tabii Adalet Bakanlığı defaatle bu isimleri o ülkelerden istiyor. Şimdi o ülkelerin adalet mekanizmaları bu suçluları yani Türkiye'ye vermeliler ki Türkiye bunları yargılayabilsin. Dolayısıyla o süreçler hala devam ediyor. Gazeteci, hani genç gazeteciler için, gençlerimiz için özellikle 15 Temmuz gecesi meclisin bombalandığını, külliyenin bombalandığını, Sayın Cumhurbaşkanımıza iki kez suikast girişimi yapıldığını, 253 insanımızın zırh delici mermilerle öldürüldüğünü, bakın bu kısmı çok önemli.
0: Burada bir yine virgül koyalım çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclis artık giriş yaptı. Şimdi Yağmur Yıldız takip ediyor. Diyor. Yağmur Yıldız, söz sende.
2: Hande İpekgil, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Görüntüleri

Canlı olarak ekranlarınıza veriyoruz. İlk olarak bir resmi tören düzenlenecek Cumhurbaşkanı'nı karşılamak üzere. Tören mangası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıyor. Cumhurbaşkanı da tören alanında yürüyüşe geçti. Kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş karşıladı. Cumhurbaşkanı şimdi tek olarak tören alanında yürüyor. Tören mangasını selamlayacak, ardından da anma programına geçirecek. Beraberinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yer aldığı heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı ve Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz gecesi bombaların hedefi olan Gazi Meclisi törenle karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan merhaba asker nasılsınız diyerek tören mangasını karşıladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek olan 15 Temmuz törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan an itibariyle tören bu noktada sona erdi. Şimdi Numan Kurtulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi ve beraber salona doğru geçiyorlar. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Şu an üç isim yan yana. Yine Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu noktada karşılıyor. Küçük bir çocuk da var. O da hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı. Elini öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu dakikalarda yine bir gençle selamlaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz'u anma töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı. Artık tören salonuna geçiliyor. Önce Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek. Ardından 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi dijital gösterimi ve sergisi olacak. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un hitabı olacak. İlk olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu noktadan bir hitap gerçekleştirecek. Ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde olacak ve günün ilk mesajını o gece 3 ayrı bombanın hedefi olan ve 40 kişinin yaralandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu dakikalarda salona geçiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii şunu ifade edelim, özellikle 15 Temmuz şuurunun korunması ve yaşatılması gerektiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü olası farklı tehditler konusunda gelecek nesillere en önemli tecrübe olacaktır bu ifadesini kullandı. Şu dakikalarda artık tören salonuna geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet. Tabii şunu ifade edelim, İlk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak. Ardından bugünün anısına düzenlenen 15 Temmuz video gösterimi olacak. Video gösteriminin ardından ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktadan günün ilk mesajlarını verecek. Tabii törenler 3 farklı noktada düzenleniyor. Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve elbette 15 Temmuz'un anılacağı akşamki programın düzenleneceği Başkent Millet Bahçesi. Bu 3 noktada bugün 15 Temmuz ruhu yaşatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi mesajları vereceği önemli. Zira geçtiğimiz yılı hatırlatacak olursak 15 Temmuz darbe girişimine oyun diyenleri kıyamete kadar unutmayacağız ifadesini kullanmıştı. Tabii baktığımızda dile kolay 10 yılın geride kaldığını görüyoruz. Bu süreçte FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele alanında hangi adımlar atıldı? Elbette bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmeleri arasında olacak. Başta yargı alanında, yargılamalar noktasında atılan adımlar olmak üzere FETÖ'nün
sızdı. Devlet kurum ve kuruluşlarından temizlenmesine kadar pek çok alanda bu örgütün milletin içine sinsice sızmış olduğunu hatırlatacak olursak, bu alanlarda atılan adımlar elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde olacak. Ama sadece elbette FETÖ değil, başta FETÖ olmak üzere terörün tüm unsurları

unsurlarıyla mücadele konusunda Türkiye yüzyılı vurgusu oldukça önemliydi. Bu alanda elbette terörsüz Türkiye süreci başlatıldı ve muhalefetiyle iktidarıyla tüm partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında bir araya gelerek bir komisyon kurdu. Önemli çalışmalar gerçekleştirildi ve bir rapor ortaya çıkarıldı. Terör örgütünün kendini sahada tamamen feshetmesinin teyitlenmesiyle birlikte yasal düzenlemeler de gerçekleştirilecek. Sanıyoruz ki bu yılın gündeminde elbette bu konuda önemli bir yer tutacak. Tabii baktığımızda artık heyetin salonda olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Partili isimler, MHP lideri Devlet Bahçeli gibi pek çok isim şu an tören salonunda hemen bizim arkamızda bulunan noktada bulunuyorlar. İlerleyen dakikalarda önce tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulacak. Ardından İstiklal Marşı okunacak. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilenecek, dualar edilecek ve ardından bir video gösterimiyle Numan Kurtulmuş önce kürsüye geçecek, hitabını gerçekleştirecek. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan günün ilk mesajlarını verecek. Tabii baktığımızda özellikle o gece yaşananları hatırlatmakta fayda var. Aradan 10 yıl geçti ama hala hafızalarımızda anıların oldukça taze olduğunu biliyoruz. Belki bizler gündelik yaşamımıza devam ediyoruz ama şehitlerimizin aileleri, evlatları, anne babaları o acıyı bir ömür içlerinde yaşayacaklar. Dolayısıyla bizler de o günü yad etmek için aslında her yıl bu günü anıyoruz. Ama elbette bu bir kutlama değil. Hem büyük bir ders çıkarımı hem de elbette şehitleri yad etmek. Çünkü baktığımızda Türk toprakları, bu topraklar şehit kanıyla sulanmış, şehit kanıyla kazanılmış topraklar. Bu alanda her bir Türk ferdi Türkiye için, vatanı için şehit düşmekten hiçbir zaman şüphe duymayacaktır. Ama o gece hainlere karşı duran Türk milletinin iradesi de aslında tüm dünyaya bir ders niteliği. Özellikle baktığımızda şu dakikalarda salonda saygı duruşu ve İstiklal Marşı da başlamış bulunuyor. Baktığımızda en önemli unsurlardan biri elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıydı. Aslında darbenin seyrini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çağrısı değiştirdi. Tüm vatandaşları sokaklara, meydanlara, köprülere, havalimanlarına davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve o çağrı ile birlikte darbenin seyri değişti. Çünkü Türk milleti belki ne olduğunu dahi anlamadan kendi vatanına, milletine, meydanlarına, hukukuna, demokrasisine sahip çıktı. Kendi irade adesine sahip çıktı Türk milleti ve bu alanda baktığımızda tankları gövdesini siper ederek durdurdu. Tüm girişimleri kendi canıyla durdurmaya, engel olmaya karşı bir irade koydu. Belki sıra dışı gelecek ama F-16'lara karşı eline ne geçirdiyse atan, tanklara tırmanan, hainleri polislere destek olmak için yakalayan pek çok Türk vatandaşının yazdığı bu kahramansı destanlık elbette yıllar boyu unutulmayacak. Giden şehitlerimizin elbette bıraktığı o miras her yıl, her an yaşatılmaya devam edilecek ama şunu da ifade etmekte fayda var. Türkiye ne şehitlerini unuttu, ne hainleri unuttu, ne hainlerle bir olanları, işbirlikçilerini unuttu, ne meydanlara çıkanları unuttu, ne bir köşede saklananları ve Türkiye'nin yaşadığı o kara geceyi televizyon ekranlarından izleyenleri unuttu, ne de elbette çoluğuyla çocuğuyla 7'den 70'e sokaklara canını hiç düşünmeden akın eden insanları unuttu. Dolayısıyla baktığımızda çok büyük bir destansı direniş ortaya konuldu. Karanlık başlayan o gece milletin direnişiyle aydınlığa çıktı ve demokrasisine sahip çıkan bir Türk milleti olarak tarihe imza atılmış oldu. Bunu sadece Türkiye'de almıyoruz elbette. Örneğin geçtiğimiz yıl Paris'te, Fransa'da, Amerika'da dev LED'lerle Türkiye'nin yaşadığı bu destansı, direniş öyküsü yurt dışında da anıldı. Gerek yurt dışında yaşayan Türkler, gerekse elbette yabancılara da Türkiye'nin yaşadığı bu destansı, direniş, Türkiye'nin her zorlukta vatanını, milletini nasıl savunacağı ifade edilmiş oldu. Şu dakikalarda tören salonundan görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Partili ve diğer partiden isimlerin bu noktada bulunduğunu ifade edelim. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Şu dakikalarda ise Kur'an-ı Kerim tilaveti var. Ardından önce bir video gösterimi olacak. Bugünün anısına hazırlanan

Sonrasında ise önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne ilişkin bir makale kaleme aldığını biliyoruz. Dilerseniz birkaç satırı aktaralım izleyicilerimiz için. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un yalnızca hain darbe girişiminin bertaraf edildiği bir gece olmadığını ifade etti. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkarak tarihe altın harflerle yazdığı büyük bir demokrasi zaferi olduğunu vurguladı. Önemli mesajlar verdi. Birazdan törenle birlikte vereceği mesajları da canlı olarak ekranlara getireceğiz. Bizler şimdi bu noktadan bir virgül koyarak sözü yeniden Hande İpekgil'e bırakalım.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel yayında 15 Temmuz'un 10. yılında sizlerle birlikteydik. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz artık dakikalar önce Gazi Meclis'e geldi. Elbette burada bir konuşma gerçekleştirecek ve yapacağı, vereceği mesajlar da tabii oldukça önemli olacak. Aslında tabii 15 Temmuz şehitlerini biliyorsunuz karanfil de bırakıldı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Saat 13.30'da burada yine bir tören gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde yine Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın yine bir törenle yine şehitleri anmıştı Ankara'da. Tabii yurdun dört bir yanında aslında bugün 81 ilde ve yurt dışında da yine tüm etkinlikler devam ediyor. Ve mecliste de Kur'an-ı Kerim tilaveti okunuyor ve şehitlerimiz de yine anılıyor. Tabii gazilerimiz de var. Gazilerimize de aslında minnet duyduğumuzu her defasında yine onlara aktarıyoruz. 15 Temmuz gününde 10. yılında Gazi Meclis'ten özel yayınla sizlerle birlikteydik. 253 şehidimizin emanetini elbette koruyoruz. Aradan geçen 10 yılda yine Türkiye'nin güvenlikten demokrasiye uzanan o yolculuğunu da yine gün boyunca konuklarımızla birlikte sizlere aktarmıştık. En kritik noktalara gittik. O gün 15 Temmuz'da neler yaşandı? Muhabirlerimiz yine farklı noktalardan, o günün sembol noktalarından bizlere aktarmıştı. Şimdi yine bir muhabirimize bağlanacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken birazdan yine hem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine hitapları gerçekleştirecek. Ama ondan öncesinde yine bir noktaya gidelim istiyorum. 15 Temmuz'un 10. yılı anma programları kapsamında da bir sessiz tanıklık enstalasyonu ve deneyim alanı ziyaretçilere açılmıştı. O gece yaşananları sanat ve teknoloji aracılığıyla aslında yeniden hissettirmeyi amaçlıyor bu alan. 24 muhabiri Nesli Şah Yumak da şu an İstanbul'da Taksim'de o noktada bizi bekliyor. Nesli Şah, söz sende.
1: O gece yaşananlar bir milletin iradesini ortaya koyuş mücadelesiydi aslında. Bir millete darbe yapmaya çalışan hainlerin karşısında duran bir vatanın, vatan evlatlarının en net simgesiydi, en net haliydi, resmiydi aslında baktığımızda. İşte o anı hatırlamak için İstanbul'un dört bir yanında belirli etkinlikler yapıldı. O noktalardan biri Zincirlikuyu'ydu. Şimdi ise Taksim'deyiz. Taksim'de bir enstalasyon çalışmasının olduğu yerdeyiz. Kameraman arkadaşım Talha Gül ekranlarınıza getirsin hemen. Aradan 10 yılı geçen 10 yıla rağmen 15 Temmuz gecesinin izleri hafızalardaki yerini korumaya devam etti. O gece vatanı, bayrağı ve demokrasiyi korumak için canlarını ortaya koyan şehitler rahmetle, gazilerse minnetle anılıyor. Türkiye milli iradenin ve Türk ve milletin kararlılığının simgesi haline gelen destan 10. yılında da yine birlik ve beraberlik içinde yad etmeye hazırlanıyor. Şimdi burada bir hemen etkinlik alanından bahsediyoruz. Burada da bir çalışma var. Bir dijital sanatçının yapmış olduğu bir etkinlikten bahsediyoruz. Şu an bir vatandaşımız gördüğünüz gibi mesajını yazıyor. 120 karakterden oluşması gereken bir mesajı var. Yani 15 Temmuz günü ne söylemek istiyorsa buraya mesajını yazıyor kendisi. Ardından buradan onayladıktan sonra arkada milli irade çınarı 10. yılda aynı ruhla, iradenle çınara ses ol, yarına iz bırak mesajını veriyor. Yani burada görmüş olduğumuz, şimdi beyefendi mesajı onayladıktan sonra burada milli irade çınarının üzerinde hemen o mesaj burada depolanacak. Birazdan beyefendi onaylanacak ve onayladıktan sonra da o mesajı yine bu noktada onaylandıktan sonra hemen yaprağın bir yaprak olarak, çınarın bir dalı olarak bu bölgedeki yerini alacak. Tabii bunlar depolanıyor, ileride de kullanılmak üzere bu noktaya getiriliyor. Bir sanatçının bir dijital sanatından, eserinden bahsediyoruz burada. Şimdi gönderecekler. Evet, gördüğünüz gibi kendisi de buraya mesajını gönderdi ve çınarın bir yaprağı olarak ağacın dalı oldu. Buraya geldim. Şimdi bugünü hatırlamamız gerekiyor dedik. Bir milli mücadeleden bahsediyoruz. Bir vatanı koruma çabasından bahsediyoruz. İşte İstanbul'un dört bir yanındaki etkinlik alanlarında belirli çalışmalar var. İstanbul Taksim'de de gün boyu sürecek bu alanda yine vatandaşlar ziyaret edebilir. İstanbul'un dört bir yanında, Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalar sergilenmiş olacak. Yapılan çalışmalar var tabii. Bir yandan da anma programları devam edecek diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Talha Gül'le aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım.
0: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Nesli Şah Yuma'da teşekkür ediyoruz vermiş olduğu yayın için. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de biliyorsunuz az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri gerçekleşti. Burada da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesinin yine o gece aslında biliyorsunuz bombalanan noktalardan bir tanesiydi. Ama tüm bunlara rağmen yine de orada o gün milletvekillerinin de burada yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahip çıktığına yine şahit olmuştuk. Bu arada birazdan şu an Diyanet İşleri Başkanı kürsüde Kur'an-ı Kerim tilaveti de okunuyor. Bu arada bunu da hemen belirtelim ve bir bandımız daha olacak. Tabii az önce de söylemiş olduğumuz gibi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da buradan yine önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde elbette yine o gece yazılan destan bir kez daha vefa programlarıyla da anılıyor. İstanbul Beykoz'da şehit aileleri ve gaziler yine aynı sofrada buluştu. Ve tabii o geceyi de yaşayan 15 Temmuz gazisi var. Bekir Demir de o isimlerden bir tanesiydi. Şimdi bize o geceyi anlattı. Ayrıntılar için, neler anlattığını öğrenebilmek için yine 24 muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu'na bağlanacağız. Eda Nur, söz sende.
2: Evet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Dile kolay 10 yıl diyoruz ama hafızalardaki yeri hala çok taze. Bugün de Beykoz'da anlamlı bir program düzenlendi. Hem şehit aileleri hem de kahraman gazilerimiz bugün vefa buluşması gerçekleştirdi. Yanımızda da çok değerli bir yayın konuğumuz var. Bekir Demir, kendisi gazimiz. Bekir Bey, hoş geldiniz yayınımıza efendim.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
2: Dile kolay 10 yıl geçti aradan. Siz de o geceyi bizzat yaşamış bir gazimiz olarak neler söylemek istersiniz? Bugün de bir aradasınız efendim.
3: Şimdi biz o akşam bir toplantıdaydık. Bir grup arkadaşlarla oturuyorduk. O arada işte telefonlara mesajlar gelmeye başladı. AK Parti ilçe binalarına, en yakın ilçe binalarına gidilecek diye. Biz de eve geldik, evde hazırlıklarımızı yaparak o akşam AK Parti ilçe başkanlığı Kavacık müdürlüğüne geldik. Orada işte çok büyük bir katılım vardı, kalabalık vardı. O arada işte beklerken o zamanın belediye başkanımız rahmetli Yücel Çelikbilek, işte Mustafa Gürkan ilçe başkanımız konuşmaları bitince o ara Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından canlı izleyince CNN'deydi yanılmıyorsam. O ara biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla bize en yakın olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne akın ettik. Yani çok büyük bir kalabalık vardı. İşte sloganlar atıyorduk. Askerleri uyarıyorduk. Tankları gördük. Tankı sürenleri, işte askerleri. O ara biz en ön gruptaydık. En ön grupta olunca bizzat ben bunu yaşadım. Atış emri verdiler. Önce dur dediler. Durmayınca biz akın akın gelince atış emri verdiler. Atlan yarbaydı yanılmıyorsam. Ondan sonra askerler ateş etmeye başlayınca vurulanlar oldu. Ben de kolumdan vuruldum. O ara işte kan üstü başım kan oldu. Şeyi unutamıyorum mesela, şehidimiz Hasan Kaya'yı yaklaştırtmadılar, aldırtmadılar. Kan kaybından şehit oldu Hasan kardeşimiz. Yani o akşam yaşadığımız o günkü olaylarımız bu. İnşallah bu böyle günleri bir daha yaşamayız. Ama bu 10 yılı da gelecek nesillere her sene güzel şekilde anlatmamız gerekiyor. Çok önemli. Şunu da söylemek istiyorum. İşte bugünkü organizasyonda emeği geçen Sayın Belediye Başkanımız, kaymakamlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz de çok teşekkür ederiz Bekir Bey, yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, 15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yıl geçti ama unutulmayan bir gece olarak hafızalara kazındı. Tabii elbette ki acımız çok taze ama kahraman gazilerimiz ve şehitlerimiz işte bu vatanı bizlere emanet etti ve bizler için canlarını feda etti o gece. İşte biz de o gecenin tanıklarından biri olan Bekir Bey'le o günleri konuştuk diyelim ve tekrar sözü merkeze bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz muhabirimize. Tabii artık o anı yaşayanlardan da bugün olduğu gibi, konuklarımızdan da olduğu gibi o anı yaşayanlardan da yine o hikayeleri dinlemeye devam ediyoruz. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Az önce tabii biliyorsunuz burada da bir anma programı düzenleniyor. Saat 13.30'da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la birlikte karanfil bırakıldı. Yine 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi dijital gösterim sergisi de tabii bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aslında ziyaretçilerin beğenilerine sunulmuştu. Aynı zamanda burada da iki serginin de yine ziyaretçiler için açıldığını bir kez daha söylemiş olalım. Karanfiller bırakıldı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi yine şehitler için karanfiller bırakıldı. Tabii biliyorsunuz bunun yarı sırada az önce de saatler geçtiğimiz dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine teşrifleri gerçekleşti. Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın ardından da yine Diyanet İşleri Başkanı'nın yine Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duası gerçekleştirildi. Şu anda da yine ekranlarda görüyorsunuz 15 Temmuz'la ilgili bir video gösterimi var. Video gösterimi yine şu an okutuluyor, gösteriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir video klip izletiliyor. Onu ekrana getiriyoruz. Biliyorsunuz yine bu programda da Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyor. Biz de bugün gün boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuklarımızla birlikte hem 15 Temmuz'u konuştuk, muhabir bağlantılarımızda en kritik noktalara gittik ve o gece yaşananları yine ekranlarınıza getirdik. Ve tabii Millet Bahçesi'nde bugün yine yayınlarımız devam edecek. Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan yine konuklarıyla birlikte o noktadan sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik meclisten sözü bırakıyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
5: İyi ki doğdun Kahraman.
6: Nice senelere Kahraman.
4: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
7: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
4: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki.
8: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
4: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi...

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında 15 Temmuz özel yayını devam ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuyor, dinliyoruz.
1: Ortaya konulduğu, diğer tarafta da herhalde bu toprakların tarihi boyunca gördüğü en büyük hainliğin sergilendiği bir geceydi. O gece tankların önüne çıkarak çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalışanlarla, o gece milletin kendilerine verdiği silahların arkasına sığınanlar arasında bir mücadele oldu. O gece inançları, değerleri ve vatanına sahip çıkmak için tereddütsüz canından feda edenlerle emperyalistlerin kuklası, uşakları, piyonları arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. O gecenin her bir dakikası fevkalade önemli hatıralarla doludur. Ama sonuç itibariyle o gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Esasında Osmanlı'nın son döneminden itibaren Cumhuriyet tarihimiz boyunca da devam eden ve özellikle çok partili siyasi hayatımızda çok sıkça gördüğümüz 30 Mayıs 1876 Sultan Abdülaziz Han'a karşı yapılan darbenin bir nevi devamı olan darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır. 15 Temmuz'un en büyük kazanımlarından birisi buydu. 15 Temmuz'un ortaya çıkmasında, bu kahramanlık destanının yazılmasında da hiç şüphesiz çok fazla şey söylenebilir ama müsaadenizle 5 önemli gücün altını çizmek isterim. Bu 5 güç bir araya geldiği için böylesine büyük bir destansı mücadele ortaya çıktı. Her şeyden evvel birinci önemli gücümüz siyasi liderliğin gücüydü. Sayın Cumhurbaşkanımız darbenin en zor, en karanlık saatlerinde az evvel de izlediğimiz gibi milletimizi bir televizyon kanalına bağlanarak "Ben buradayım, siz de sokaklara çıkın, direnin ve bu adamlara haddini bildirin" mesajını vermesiyle birlikte milyonlar sokaklara döküldü. O akşam belki sadece Türkiye tarihi için değil, dünya demokrasi tarihi içinde siyasi liderlikle halkın arasında kurulabilecek sıcak mesajların hangi önemli sonuçları doğurabileceği çok net bir şekilde ortaya koydu. Ben bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi huzurunda milletimiz adına şükranlarımı ifade ediyorum. O sadece bir telefon görüşmesi değil, zalimlerin, hainlerin ayarını bozan, milleti cesaretlendiren önemli bir mesajdı. Vaktinizi almamak için kısa geçiyorum. Hiç şüphesiz o gecenin ikinci büyük gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücüydü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o dönemki başkanı olan İsmail Kahraman Bey tereddütsüz bir şekilde meclisi toplantıya

0: çağırarak meclisteki bütün siyasi partilerin bu çağrıya uymasıyla birlikte büyük bir demokratik direniş de ortaya konulmuş oldu. Çok sayıda milletvekili arkadaşımız ulaşabildikleri yerden hızla meclise gelerek meclisin oturumunu başlattılar ve meclis oturumdayken hainler bombaları atmak mecburiyetinde kaldılar. Ama meclisin toplanmış olması, kot pantolonlarıyla, spor kıyafetleriyle milletvekillerimizin demokrasiye sahip olması, inanın ki hem bu adamların, bu maşaların hem de efendilerinin ayarını bozdu, milletin ve demokrasinin gücünü ortaya koymuş oldu. Üçüncü büyük gücümüz, artık millet yavaş yavaş sokağa çıkmaya başlarken camilerin minarelerinden yükselen sela sesleriydi. Sela seslerinin o diriltici nefesiyle birlikte milletimiz yeniden o çok sağlam köklerini hatırladı, imanını tazeledi. Tabir caizse bir tecdidi imanla sokaklara çıkarak ya Allah bismillah diyerek bu hainlerin karşısına dikildi. Minarelerden yükselen sadece sela sesleri değildi. Minarelerden yükselen bu milletin maneviyatının verdiği komutlar, bu milletin güçlü imanının ortaya koymuş olduğu büyük cesaret örneğiydi. Dördüncü büyük gücümüz ise hiç şüphesiz bütün bu süreç içerisinde tereddütsüz ailesini, çoluğunu, çocuğunu bir tarafa bırakarak, hiç tereddüt etmeden ölümü göze alarak sokağa çıkan milletimizin gücüydü, kalabalıkların gücüydü. Milletimiz aslında bu sokağa çıkmasıyla birlikte sadece bir kalabalık olmadığını, millet olma bilincini yeniden sahiplendiğini de ortaya koydu ve Allah'ın izniyle bu hadsizlere haddini en güçlü şekilde bildirmiş oldu. O gecenin ihmal edilmemesi gereken bir diğer gücünün de medya olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen tamamına yakını, kahir ekseriyeti Türk medyasının o gece bu sınavdan olumlu bir şekilde sınavı verdi. Neredeyse tamamına yakını darbenin karşısında durdu ve elindeki imkanları kullanarak birçok devlet yetkilisinin televizyon kanallarına bağlanmasını temin ederek milletin moralini artırmaya vesile oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, 10. yılda daha serin kanlı bir değerlendirme yapmak durumundayız. Acımızı diri tutacağız. Öfkemizi asla dindirmeyeceğiz. Ama ülkemizi hiçbir zamanda böylesine yanlış yollara sapılmasını müsaade etmeyecek dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Herhalde çok sayıda çıkardığımız dersin en başında gelen devletin herhangi bir grup, herhangi bir zümrenin nüfuz alanı olmadığı, olmaması gerektiği gerçeğidir. Devlet kimsenin babasının malı değildir. Devlet 86 milyonun hepimizin ortak şemsiyesi, hepimizin manevi gücü, hepimizin sığınağıdır. Bu çerçevede Türkiye'nin çok partili siyasi hayatında çoğu zaman şahit olduğumuz darbe teşebbüslerinde de gördüğümüz gibi devlet şu ya da bu güruhun ele geçireceği bir yer değildir. Devlet millete Allah rızası için milletin verdiği oylarla hizmet edilecek bir makamdır. Hiç şüphesiz aldığımız derslerden birisi de milletimizin aydınlık geleceğinin açıklık, şeffaflık, kurumlara bağlı sistem anlayışı ve güçlü kurumların varlığından geçtiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu FETÖ'cü hainlerin nasıl zayıflattığını, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu hainlerden temizlendikten sonra çok daha iyi şekilde anlıyoruz. Dolayısıyla kurumların gücü şeffaflık, açıklık ve kurala bağlı bir sistem anlayışından geçmektedir. Yine aynı şekilde güçlü devlet anlayışı derin demokrasi geleneğiyle ve hukukun üstünlüğüyle taçlanabilecek bir alandır. Yine milli dayanışmamız milli bekamızın temel şartıdır. Eğer o akşam tereddütsüz siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak milletimiz milli dayanışma bilinciyle sokaklara çıkmamış olsaydı belki sonuç farklı olacaktı. Sözlerimi tamamlarken Türkiye'nin yolunun bundan sonraki yolunun bu ve benzeri çıkardığımız dersleri çok iyi çalışarak, daha da güçlendirerek yolumuzu açmak odanı geçtiğini düşünüyorum. Bizim yolumuz kardeşliği büyüten bir yoldur. Bizim yolumuz adaleti tahkim eden bir yoldur. Bizim yolumuz meşru siyaseti zenginleştiren, genişleten bir yoldur. Ve bizim yolumuz milli iradeyi her şeyin üstünde tutan, merkeze alan bir yoldur. Bu çerçevede, bu istikamette yürürken yolumuzu daha hızlı ve daha güçlü yürümek maksadıyla iki önemli ödevin de önümüzde durduğunu ifade etmek isterim. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Sayın Devlet Bahçeli'nin de fevkalade yol göstericiliğiyle başladığımız terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir. Böylece 50 yılımızı kaybettiğimiz terörün karşısında bir daha hiçbir şekilde bu ülkenin bir tek evladının eline silah almayacağı bir ortamı hazırlayacağız ve tam manasıyla terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından birisi olarak inşa edeceğiz. Hiç şüphesiz bu yolda yürürken ikinci büyük ödevimiz ise Türkiye'nin bu millete yaraşır yeni güçlü bir anayasaya olan ihtiyacının karşılanmasıdır. Yıllarca konuştuğumuz bu mesele çağdaş, demokratik, katılımcı, kapsayıcı, milli bir anayasa anlayışıyla ele alınmalı ve ümit ederim ki terörsüz Türkiye ile ilgili işlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamladıktan sonra bütün siyasi partilerin ortak çabasıyla yeni bir anayasa yapma sürecini de en kısa süre içerisinde başlatmalıyız. Tekrar bu töreni teşrif ettiğiniz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün misafirlerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi adına teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu millet kıyamete kadar başıdik, kıyamete kadar kardeşçe, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde hiçbir emperyalist gücün sözüne kulak asmadan güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Allah milletimizi baki kılsın, devletimizi baki kılsın. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.
1: Efendim bizler de değerli konuşmaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi sizlere hitap etmek üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yılı anma programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederiz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Buyurun. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, değerli milletvekilleri, muhterem misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. ...15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden

eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. 15 Temmuz destanını iftiharla selamladığımız bu önemli yıl dönümünde kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarını hatmi şeriflerle, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle şad eyleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim cümle şühedanın mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Yine burada o karanlık gece boyunca istiklal ve istikbaline sahip çıkan, okunan salaları manevi bir zırh gibi kuşanıp şanlı bir direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini, zulme rıza göstermeyeceğini dünyaya ilan eden her bir vatandaşıma, her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız. Aynı kalpten duygularla, milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum. Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse, milletin temsilcileri de işte burada, parlamento çatısı altında, tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir. Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz, Gazi Meclis'in şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturuna bir kez daha sahip çıkarak milli irade düşmanlarını püskürten Gazi Meclisimizle ve onun vatanperver üyeleriyle iftar ediyoruz. Meclisimizin necip mensuplarının bundan sonra da inşallah aynı azim ve kararlılıkla milli irade ve milli egemenliğe yönelik tehditlere karşı tam bir dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Değerli milletvekilleri, bakınız bunu özellikle şunun için söylüyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak 15 Temmuz'da

0: Letten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım. Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz iç vesayet odaklarının dışarıdaki mahfillerle işbirliği içinde gerçekleştirdikleri sevri tekrar diriltmeyi, Türkiye'yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan güncellenmiş bir emperyalist projedir. Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekün bir işgal girişimi vardır. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, Yeni Kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen, Cumhur İttifakı'yla bir üst merhaleye geçen dayanışma iklimi, başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirmiştir. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Suriye'nin toprak bütünlüğü ile doğrudan ülkemizin güvenliğini hedef alan oluşumlara yönelik etkili sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı harekatıyla DAEŞ'li canilere Zeytin Dalı, Barış Planı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla da bölücü örgüt unsurlarına ağır darbeler indirdik. Suriye devrimine giden yolun taşları çok net söylüyorum. 15 Temmuz'un boşa çıkartılmasıyla ve FETÖ'nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesiyle döşenmiştir. Sadece Suriye'de değil, Libya'dan Karabağ'a kadar nerede Türkiye'nin desteğine ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla orada olduk. Dışarıda bu adımları atarken içeride ihanetin devlet ve toplum hayatında açtığı yaralarını sardık. Ayrıca milli iradenin üstünlüğünü tescilleyecek, demokrasimizin önünü açacak, yönetimde istikrarı garanti edecek reformları hayata geçirdik. Bu süreçte Türkiye'nin en büyük kazanımı yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 10 yıllar boyunca antidemokratik müdahalelere zemin hazırlayan yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Kardeşlerim, şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın dediği gibi, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evelallah, istikbal de bizimdir. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarımıza başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim, bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve böylelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle, programımızı, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hitaplarını gerçekleştirdi. Artık Erdoğan'ı Başkent Millet Bahçesi'ne bekliyoruz. Tabii her geçen dakika Başkent Millet Bahçesi'ndeki heyecan biraz daha artıyor. Sabah saatlerinden itibaren 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında 15 Temmuz özel yayınıyla başkentten İstanbul'dan Türkiye'nin çeşitli noktalarından en sıcak görüntüleri ekranlarınıza getirmeye devam ettik ve devamda edeceğiz. Önümüzdeki saat dilimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'ne gelecek. Artık alanda hazırlıklar tamamlandı ve o hazırlıkların tamamlanmasıyla beraber de artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hazır hale getirildi. Saatler 19'u gösterdiğinde Erdoğan'ın başkent millet

0: bahçesine
1: Tabii.
0: gelmesi bekleniyor. Biz de
1: Değil.
0: değerlendirmeye devam edelim. Yanımda yine çok kıymetli bir konuğum var. İsmail Gaspralı Dış Politikalar Enstitüsü'nden Doktor Sayın Kadir Ertaç Çelik bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Mustafa, sağ olunuz.
0: Şimdi hocam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın az önceki hitabından aldığımız notları şöyle hem izleyenlerimize, dinleyenlerimize hem de size bir kez daha bir aktarayım. Özellikle esarete boyun eğmeyeceğini Türk milleti 15 Temmuz'da tüm dünyaya bir kez daha ilan etti dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gazi Meclis 15 Temmuz'da İHA etti, emperyalizm başalarına geçit vermedi dedi. Meclis ve milletvekillerine bir kez daha teşekkür etti. 10 sene geçti. Geçse de 15 Temmuz'da hevesleri kursaklarında kalanlar, burası çok önemli, sinsi hedeflerine ulaşmak için hala fırsat kolluyorlar dedi. Yani FETÖ tehlikesinin hala devam ettiğine bir kez daha dikkati çekti. Dışarıda Türkiye aleyhine lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmaya çalışıyor dedi terör örgütü. Milletten yedikleri sillerin rövanşını almak için ellerinden geleni yapıyorlar dedi. Özellikle sosyal medyaya, dijital mecralara burada bir dikkati çekti ve en fazla propagandanın FETÖ tarafından sosyal medyada çok fazla yapıldığını söyledi. FETÖ elebaşının 10 bin kilometrede ölmesi ve bir çukura gömülmesi örgütün motivasyonunu kırdı. Ama FETÖ kaynaklı tehlikede hala devam ediyor dedi. Burası çok önemli bir nokta. O yüzden burada
2: Tabii.
0: durayım ben. Şimdi özellikle bir kesimde şöyle bir durum oluştu. Sanki Fethullah Gülen, terörist başı Fethullah Gülen ölünce FETÖ bitmiş gibi rehavet ortamı da biz o dönemlerde görmüştük. Bu rehavete kapılmak çok ama çok riskli değil mi?
2: Çok doğru, haklısınız Mustafa Bey. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki evet, bu tip yapılanmalarda, örgütlerde bir lider kültü söz konusudur. Yani
0: Evet.
2: liderin bir motivasyon kaynağı olduğunu biliriz. Bu lider ifadesini tırnak içinde söylüyorum tabii. Liderin bir şekilde ortadan kalkması, işte hayatını kaybetmesi, ölmesi vesaire motivasyonu bozabilir. Bir takım örgüt içerisindeki kliklerin, yapıların örgütün liderliği noktasında rekabeti neticesinde örgüt içi çatışmalara sebebiyet teşkil edecek bir durum söz konusu olabilir. Ama bu şu anlama gelmez. Örgüt kuruluş motivasyonunu, hedeflerini, amacını terk etti anlamına gelmez. Temel yanılgı burada. Örgüt yine aynı sinsi planlar, emeller, hedefler ve amaçlar doğrultusunda doktrinal yapılanmasını tesis etmiş bulunuyor. Bunu muhafaza etmiş durumda. Bu yapı herhangi bir rehavet durumunda Türk milletine ve Türk milletinin siyasal organizasyonu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne haince saldırısını gerçekleştirme noktasında pusuya yatmıştır.
0: Evet.
2: Buna bir uyku dönemi denir. Bu uyku dönemi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Karantinaya alındı dediler. Yani bir yapının karantinaya alınması, tehdidin ortadan kalkmadığı, sınırlandırıldığı, kontrol altına alındığı ama hala yok edilmesi gereken bir unsur olduğu anlamına gelir ki aynı şekilde bunu FETÖ yapısına ilişkin de ifade etmek mecburiyetindeyiz. En ufak bir rekabet durumunda, yani
0: Rehavet durumunda.
2: rehavet durumunda bu yapı yeniden teyakkuza geçecek. Çünkü bu yapı sadece içeriden beslenen veya iç dinamiklerle test edilen bir yapı değil.
0: Evet.
2: Emperyalizmin bir uzantısı, vekil aktörü, paramiliter unsuru olarak Türk milletine ve devletine yöneltilmiş bir tehdittir. Bu tehdit sadece Türkiye'deki iç siyaseti dizayn etmek amacıyla da kullanılan bir enstrüman değildir. Bu tehdit Türk milletinin ve devletinin gönül coğrafyasında, jeopolitik interlandında, Türkiye'nin uzanabileceği bütün mazlum coğrafyalarda da direnci kırmak ve oradaki emperyalist müdahaleleri de rahat bir şekilde uygulayabilmek için tesis edilmiş bir yapıdır. Geçmişte Sovyetlerle, komünist ideolojiyle mücadele adı altında ılımlı İslam projesinin bir enstrümanı olarak sokulmuş. Tabii o dönemler itibariyle farkına varılmamış çünkü kendini çok iyi kamufle edebilen bir yapı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın değindiği nokta bu. Bu örgüt, hatta hatırlayınız, 15 Temmuz öncesi FETÖ terör örgütü tanımlaması yapılırken legal görünümlü illegal yapılanma
0: Evet.
2: kavramı, tanımı kullanılmıştı. Legal görünüm adı altında illegal organizasyonları yapabilme yeteneğine sahip. İşte bu kamuflajın ortadan kalktığı en nihai nokta da 15 Temmuz. 15 Temmuz sadece FETÖ'ye vurulan bir darbe değildir. 15 Temmuz FETÖ'nün arkasındaki emperyalist kuvvetlere vurulan bir darbedir. 15 Temmuz'da vurulan darbe neticesinde Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. İçeride bir milli birlik ruhu tesis edilmiş. Bu ruh Cumhur İttifakı adı altında siyasal bir denklem bulmuş.
0: Evet.
2: Ama bütün toplum nezdinde Türk devletine ve milletine yönelik bu emperyalist müdahalelerin reddi konusunda bir konsensüs oluşmuş. İçerideki bu güç, birliktelik Türkiye'nin dışarıda Doğu Akdeniz'den, Kuzey Afrika'dan Kafkaslara kadar uzanan, Balkanlardan Körfez'e kadar uzanan jeopolitik hatlar içerisinde de güçlü bir dış politika izlemesine vesile olmuştur. Çünkü bir devlet içeride ne kadar güçlü olursa dışarıda da o kadar güçlü olur. İçeride ve dışarıda güçlü olmanın getirisi nedir? Birincisi, mazlum coğrafyalardaki emperyalizmin kanlı projeksiyonlarına son verilmiş. Bu kanlı projeksiyonlar bölgenin kadim unsurlarının kaynaklarını sömürme noktasında bir setle karşılaşmış. Ayrıca bizim kendi milli birliğimize, ülkesel bütünlüğümüze, toprak bütünlüğümüze ve milletin birliğine yönelik tehdit de ciddi anlamda savuşturulmuştur. FETÖ ile mücadele sadece FETÖ ile sınırlı değil, bütün terör unsurlarıyla mücadelede bir başarı getirmiştir. Bakın bugün teröristiz Türkiye sürecinin konuşulmasında da FETÖ ile mücadelede elde edilen kazanımların payı vardır. Çünkü eğer o yapının unsurları o gün itibarıyla devletin sızdıkları klikleri içerisinde, yapıları içerisinde kendi emelleri doğrultusunda ihaneti vatan faaliyetlerini devam ettirselerdi, Türkiye'de maalesef üzülerek söylüyorum ki sahte bayrak operasyonları içerisinde sayısız terör saldırısıyla muhatap olma riskimiz vardı ki geçmişte bunları tecrübe ettik. Bu ülkenin en kritik kurumu olan istihbarat kurumu başta olmak üzere bütün anayasal kurumlarına, bu milletin güvendiği bütün kurumlara operasyon çekmek suretiyle kurumları yıpratmaya çalışıp, kurumları deşifre etmek suretiyle ülkeye ihanet edip, devlete ihanet edip, devlet sırrı olan bilgilerin öteki devletlere verilmesi suretiyle bir ihaneti vatan süreci de aynı zamanda işletiliyordu bu yapı üzerinden. İşte bunlar engellendiği zaman devletin, kadim devlet aklının daha hakim olduğu bir ortamda bu milli bilinç üzerinden terörle mücadele konsepti de gelişti. Türkiye'nin güvenlik algoritması da kuvvetlendi. Bu sadece konvansiyonel güvenlik değil. Toplumsal bir güvenlik, toplumsal bir barış inşa edildi. Ve en önemlisi Mustafa Bey, gelecek nesillerin kurtuluşuna vesile olan bir geceydi 15 Temmuz, 10 yıl önce yaşadığımız. Çok ağır bir bedel ödendi. Maalesef üzülerek ifade ediyoruz ki şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Hepimiz o gün meydanlarda, caddelerde, sokaklardaydık. Biz bu bölgedeydik hatta. Hemen arkamızda emniyet binası var ve orada çok ciddi çatışmalar olduğunu hepimiz biliyoruz. Orada şehitler verildi. Ama bu bedelin neticesinde Türk gençliği de kurtuldu bir anlamda. Bugün Türk gençliği bu terör örgütünün kucağına düşme noktasında daha bilinçli. Bu terör örgütünün kullanmış olduğu tırnak içinde kendilerince masum olarak adlandırdıkları enstrümanların hepsinin ne anlama geldiğini bugün öğrendik.
0: Hepsi tek tek deşifre oldu.
2: Tabii ki. Bütün o masum görünüm altındaki istihbarat operasyonlarını bu millet fark etti. O gece bu millete çok şey anlattı. Sadece millete değil. O emperyalist güçler başta olmak üzere bütün dünya kamuoyuna da çok şey anlattı. Sizin sivil organizasyon dediğiniz yapı milletin silahıyla millete karşı taarruza geçti.
0: Şöyle bir ifadesi var Erdoğan'ın, sizin bu söylediklerinizi destekler nitelikte. Servi tekrar diriltmeyi amaçlayan emperyalist bir projedir diyor 15 Temmuz.
2: Evet, şimdi Serv ne anlama geliyor Mustafa Bey? Serv Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiyesi noktasında sadece imparatorluğun tasfiyesi değil, o imparatorluğun bütün sosyolojik ve siyasal unsurlarının bu coğrafyadan tamamen silinmesi, Türk milletinin. Türk milletini sadece basit bir sosyolojik bileşik olarak ifade etmiyorum. O kapsayıcı Osmanlı kimliğinin içerisinde yer alan bütün bölge unsurlarının bu bölgeden tasfiye edilip emperyalizmin bu bölgeye yerleşmesi projeksiyonuydu. O dönem milli mücadele ruhuyla nasıl emperyalizme tokat vurulduysa aynı ruhla millet evinden çıkarak üzerine tişörtünü, gömleğini giyip çıkarak tankların karşısına geçti. Çünkü 15 Temmuz başarılı olsaydı o emperyalist kuvvetler Türkiye'nin güneyinden Türkiye'yi bölme projesini, Türkiye'nin batısını işgal etme projesini ve Türkiye'nin doğusunda da farklı etnik kimlik uzantıları üzerinden ve özellikle tarihsel bir takım problemler üzerinden ayrışma planlarını harekete geçirecektiler.
0: Evet.
2: 7 parçalı, bakınız 7 parçalı bir Türkiye haritasını 15 Temmuz'dan sanıyorum bir ay kadar önceydi tartışmışlardı. O plan harekete geçirmek hevesleri vardı. İşte ona da bir tokat vuruldu.
0: Hocam bir virgül koyalım. Tabii. Sizinle değerlendirmeye devam edeceğiz. Yorumlarınız çok kıymetli ama aynı zamanda muhabir arkadaşlarımız da tabii. Ankara'da, İstanbul'da en kritik noktalardalar ve an be anda gelişmeleri sabahın ilk saatlerinden itibaren 24 ekranlarında, 24 radyo frekansında izleyenlerimize, dinleyenlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi editörüm, yönetmenim bir getirsinler etrafıma. Kim nerede bakalım? Emre Ayaz şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün hemen önündeki 15 Temmuz ihanet girişiminde, biliyorsunuz, hain FETÖ'cü teröristlerin sıklıkla hedef aldığı en kritik noktalardan bir tanesiydi Ankara Emniyet Müdürlüğü. 15 Temmuz'da o ihanet gecesinde neler yaşandı Emniyet Müdürlüğü'nde? Birazdan Emre Ayaz'dan alacağız. Diğer taraftan Eren Coşkun Dili 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde oradaki son durumu aktaracak bize. Sabah saatlerinde çok kalabalıktı. O kalabalık hala devam ediyor mu? Eren Coşkun Dili'ye şöyle bir uzanacağız. Nedir, ne değildir oradaki son durum, ona da bakacağız. Gülistan Yazbaşı Atatürk Havalimanı kulesinde bizlerle birlikte olacak. Atatürk Havalimanı ki önemli noktalardan bir tanesiydi yine 15 Temmuz ihanet girişiminde. Yine Mehmet Can Çoban, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası Saraçhane önünde bizleri bekliyor. Deniz Zeybek ise Edirne Kapı şehitliğinde sabah saatlerinden itibaren şehitlikler doldu, taştı. Türk milleti şehitlerini yalnız bırakmadı 15 Temmuz'da. Şöyle muhabir arkadaşlarımızı bekletelim. Önce bir Emre'ye gidelim. Emre'den sonra diğer muhabir arkadaşlarımıza da bağlanacağız. Ankara Emniyeti önünde 15 Temmuz'un sembol mekanlarından bir tanesinde Emre Ayaz. Emre, şu anda oradaki son durum nedir? 15 Temmuz'da orada neler yaşandı, bir anlatır mısın?
1: FETÖ'cü hainlerin saldırdığı hedeflerden biri ise arkamda görmüş olduğunuz Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasıydı. Helikopterlerle, savaş uçaklarıyla saldırdılar. Buraya F-16 savaş uçaklarıyla 3 kez bomba attılar. Ve burada Ankaralılar bu noktanın da hedef haline geldiğini görünce akın etti buraya. Ve burada sivillerle, polislerle müdahale edildi. Bina teslim edilmedi hainlere. Ve bu nokta büyük bir karşı korumaya geçti ve polisler büyük bir reaksiyon gösterdi. FETÖ'cü hainlere burası teslim edilmedi. Dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü telsizden anons etti. Bina teslim edilmeyecek dendi. Binayı terk etmeyin dendi. Ve öyle de oldu. Polis ekipleri binayı terk etmedi. Uğrunda şehit olmak da olsa binayı terk etmediler. Ve burada da hatta şu an bu bina kullanılamaz hale gelmişti. Çünkü F-16 savaş uçakları 3 kez bombaladı. Helikopterlerle, ağır makineli silahlarla, helikopterlerin silahlarıyla saldırdılar. 7'si polis, 6'sı sivil vatandaş olmak üzere 13 şehit verildi. Tabii bina kullanılamaz hale gelince yenisi yapıldı. Ancak silinmeyen izler vardı. Onlardan biri ise şu an yanımızda bulunan tankın ezdiği polis ekip otosuydu. Tanklar önüne ne gelirse ezdi. Hatta vatandaşlar o darbe girişimini durdurmak için tankların önüne yatmıştı. Ve bu polis ekip otosu da o tankların güzergahında, tanklar aslında buranın güzergahı değildi. Ama başkentin göbeğinde geziyordu o tanklar darbe girişiminde bulunmak üzere. Ancak önüne ne geldiyse ezdiler. Hiçbir sınırları yoktu. Saldırdılar ancak şehit olmak uğruna vatandaşlarla, polislerle bu darbe girişimini engellediler. O darbe girişimi artık destansı bir hale aldı. Birçok şehit verildi ancak hiçbir kurum, hiçbir yer teslim edilmedi. Polis ekiplerinin o canhıraş mücadelesiyle FETÖ'cü hainler durduruldu ve geriye kalansa bu ekip otosunun kullanılamaz hale gelmiş olmasıydı. Ve 2016 15 Temmuz'un ardından 10 yıl geçti. Biz de şu an bu süreci aktarmaya çalıştık. 10. yılında kullanılamaz hale gelen ekip araçları ve kullanılamaz hale gelen Emniyet Müdürlüğü binası, geriye kalanlar oldu ve emniyet binası tekrar faaliyete geçmesiyle birlikte geriye kalanlarsa sadece duyguları taze hale getirdi diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım. Terk edip gitmedik, alkış yetmedik, doğruya doğru.
0: Başkent Millet Bahçesi'nde, her geçen dakika heyecan artıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz. Meclisten çıkacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başkent Millet Bahçesi'ne gelecek. Sabahın ilk saatlerinden itibaren özel yayınımıza başladık demiştik. Şimdi

0: Kameraman arkadaşlarım da size alandan görüntüleri getirecekler. Çünkü hazırlıklar tamamlandı diyoruz. Her geçen dakikada kalabalık biraz daha artıyor aslında bakarsanız arkamda. Hemen arkamda gördüğünüz alan hala boş. Ancak hemen bana göre sol tarafta, ekranın ise sağ tarafında kalan bölüm. Şimdi yavaş yavaş kameraman arkadaşım dönüyor. Giriş kısmına doğru bayağı bir kalabalığın olduğunu söyleyebilirim. Orada özellikle ellerinde Türk bayrağı alan, ellerine Türk bayrağı alan vatandaşlarımız var. Şu anda ekranda ne görüyorsunuz? Ekranda 253 şehidimizi görüyorsunuz. O 253 şehidin her birinin fotoğrafı tek tek şu anda alana kondu. Bakın, evet, kadrajın hemen sağ tarafından da alana girmek için ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşları görüyorsunuz. Bunlar sadece bir kısmı. Şunu söyleyebilirim. Akın akın geliyorlar. Ellerinde Türk bayraklarıyla geliyorlar. 15 Temmuz 2016 ihanet gecesinde demokrasiyi korumak için, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için sokağa çıkan vatandaşlar bugün şehitlerini yad etmek için, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü kutlamak için, Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü kutlamak için meydanları dolduruyorlar. Şimdi yeniden bir yayın noktamıza gidelim. Nereye gideceğiz? Hafıza Müzesi'ne gideceğiz. Hafızamızı taze tutmamız lazım dedik. Eren Coşkun Dili bizleri bekliyor. Eren, oradaki son durum nedir?
1: ...15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Tabii bir yanda büyük bir gurur, bir yanda da büyük bir acı var diyoruz. 10 yılı geride bıraktık, ancak bulunduğumuz bu noktada da İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanı başındaki şehitler anıtında da binlerce kişinin ziyarete gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Tabii o hain geceye dair sorulacak çok fazla da soru var. Yanımızda da AK Partili Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce var. Nevzat Bey, gördüğünüz gibi aslında hem 10. yılda da ziyaretler devam ediyor, şehitlerimizi anmaya devam ediyoruz. Sadece bu noktada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o darbe gecesinde 34 vatandaşımızı kaybettik. Bugün de binlerce kişi şehitlerimizi yad etmek için buradalar. Neler söylersiniz?
2: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle burada çok büyük bir ruh var. Onu ifade etmem gerekirse. Tüm gençler burada, tüm kadınlar burada, tüm yaşlılar burada, toplumumuzun her kesimi burada. 10 yıl önce irademize gasp eden maalesef hain bir terör örgütüyle karşı karşıya kaldık ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde "ben milletimiz üzerinde bir güç tanımadım" dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu çok manidardı ve milletimizin gönlünde adeta bir meşale yaktı Sayın Cumhurbaşkanımız ve hepimiz, her birimiz, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla, her birimiz o gün sokaklara döküldük ve milletimizin iradesini, devletimizi savunmak üzere çok büyük bir çaba sarf ettik. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimizin makamlarının âli olmasını diliyorum. Tüm gazilerimizin onurlu duruşunu örnek aldığımızı ifade etmek istiyorum gençler olarak ve bu onurlu duruşu biz daima örnek almaya ve örnek göstermeye devam edeceğiz. Tüm dünya bizi öpüyor bu konuda. 15 Temmuz şu anda tüm dünyadaki gençlerin, tüm dünyada vatandaşlarının, dünya insanlarının aslında dikkatini çeken bir gün. Biz milliyet olarak irademizi asla ve asla hiç kimseye teslim etmeyiz, etmeyeceğiz. Millet ancak kendi iradesine sahip çıktığı sürece, bu duruşu ortaya koyduğu sürece değerli bir duruş ortaya koymuştur diyoruz. Onurlu bir duruş ortaya koymuştur diyoruz. Biz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza, seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, o dönemin seçilmiş hükümetine, AK Parti'mize ve bunun da ötesinde, siyasetin de ötesinde devletimize sahip çıkmanın mutluluğunu, onurunu tüm vatandaşlarımızla birlikte bugün daha derinden hissediyoruz.
1: Aslında o geceye baktığımız zaman, yani gecenin kaderi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte sokaklarına, meydanlara, özellikle bulunduğumuz bu noktaya akın eden yüz binlerle aslında değişmeye başladı. Bir yandan Türk bayrağının altına sığınmış siviller, bir yandan helikopterlerle, tanklarla ateş açan darbeci askerleri gördük. Verilen o gece hızlı bir şekilde sokaklara dökülen insanların refleksi nasıl buluyorsunuz? Binler bir anda sokaklarda darbeci askerlere karşı durmaya başladı.
2: Evet. Her birimiz, demin de dediğim gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın oradaki ifadeleri çok manidardı ve ben milletimizin gönlünde kesinlikle ve kesinlikle bir meşale yaktığını düşünüyorum. "Ben milletimin üzerinde bir güç tanımadım" dedi Cumhurbaşkanımız ve hemen o anın ötesinde, hemen şu bakın köprüde yanı başımızdaki videoları hep her birimiz izledik. O gün orada bir vatandaşımızı bir görevli uyarıyor, diyor ki "ya vurabilirler" diyor, "vursunlar, insan bir defa ölür" diyor, "adam gibi öleceğiz" diyor. Ben bunun bu duruşu özetleyen çok nadide bir kesit olduğunu ifade etmem gerekir. Çok teşekkür ediyorum.
1: Nevzat Bey, biz teşekkür ederiz. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'nin de görüşlerini aldık. Dediğimiz gibi 10 yıl geride kaldı, ancak binlerce kişi her yıl olduğu gibi bir kez daha

0: şehitlerimizi yad etmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Şehitler Anıtı'na geliyor. Tabii bir yanda hemen yanı başında bulunan Hafıza Müzesi'nde de o geceye dair yaşananlar bir kez daha hatırlanıyor. Hafızalardan silinmemiş oluyor. Gün boyu yine yayınlarımızı yapmaya ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Muhabirimiz Eren Coşkun Dili'ye ve tabii ki konuğumuza teşekkür ediyoruz. İstanbul'da, Ankara'da her geçen dakika coşku biraz daha artıyor dedik. Evet, Başkent Millet Bahçesi'nde artık nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bekleniyor. Neler olacak bu akşam burada? Konserler olacak. Mehteran takımı muhteşem bir gösteri düzenleyecek. Hani o Türkiye düşmanlarının hedef aldığı Mehter takımı vardı. Özellikle NATO Liderler Zirvesi'nde 15 Temmuz'da bir kez daha ezgileriyle yürekleri sızlatacak, kulaklardaki pası alacak. Biz şimdi Başkent Millet Bahçesi'ndeki yayınımıza bir virgül koyuyoruz. Saat başında İbrahim Güneş Hafıza Müzesi'nde yine çok kıymetli konuklarıyla 24 ekranlarına ve 24 radyo frekansında 15 Temmuz özel yayınına devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: ...15 Temmuz kahramanlık destanının 10. yılı. Millet hainlere geçit vermedi. FETÖ'nün darbe girişimi aynı gece püskürtüldü. Genç yaşlı herkes omuz omuza mücadele verdi. O gece nasıl başladı, neler yaşandı, kırılma noktası neydi? Türk milleti o gece darbecilere nasıl direndi? İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde saat 17'de İbrahim Güneş soracak... Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve stratejist İbrahim Kereş cevaplayacak.

0: insanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: 15 Temmuz. Demokrasimizi ve milletimizin iradesini zapt etmeye çalışanlara karşı milletçe omuz omuza verilen mücadelenin zaferi. Ülkemizin dört bir yanında cesaretle meydanlara çıkan, karanlığa ışık olan kahramanlarımızı unutmadık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatan uğruna canlarını feda eden Borsa İstanbul şehitlerimizi ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Borsa İstanbul. Arabanı arabam.com'a değerinde çeksen.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
4: İyi ki doğdun Kahraman.
5: Nice senelere Kahraman.
3: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
6: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
3: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
7: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
3: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
9: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
10: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
11: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
12: Aa, nasıl ya?
13: İyi akşamlar.
14: Dinle, dinle.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
11: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handikredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 15 Temmuz özel yayınıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 24 ekranlarında ve 24 radyoda birlikteyiz. Ben İbrahim Güneş. Burası 10 yıl önce kahramanlarımızın teröristlere direndiği nokta. 34 şehit verdiğimiz bu noktada bugün de vatandaşlar akın akın geliyor. Hem Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni geziyor hem buradaki anıtta fotoğraflar çektirip dualar ediyorlar. İzlenimlerimizi, güne dair yorumlarımızı konuklarımıza paylaşacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve stratejist İbrahim Keleş birazdan bizimle birlikte olacak ve sohbet edeceğiz kendileriyle. Yayınımıza katılacaklar. Şu anda da yanı başımızdalar ama öncesinde haber duraklarımıza da bir bakalım isterseniz. Zira bu manevi atmosferin de paylaşılacağı birçok nokta vardı. Hepsini de konuklarla birlikte de konuşurken aynı zamanda muhabirlerimizle birlikte de ekranlarınıza taşıyacağız. Eren Coşkun Dili hemen yanı başımızda Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde o gün yaşananları bir kez daha bize hatırlatacak. Hafızaları her daim diri tutmakta fayda var. Gülistan Yazbaşı Atatürk Havalimanı Kulesi'nde yaşananları 10 yıl önce FETÖ'lere karşı vatandaşın özel harekat polislerinin gösterdiği direnişi hatırlatacak. Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı orada piste teker koyana kadar büyük bir mücadele vardı. Ve Mehmetcan Çoban İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane'de yine o gün yaşananlara dair görüşleri, detayları bizlerle paylaşacak. Yine gözümün önüne gelen bir sahne. Hemen o yan taraftaki havuzda abdest alanlar, kurşunlara doğru koşan vatandaşların görüntüsü. Bu yüzden hafızalarda yer eden o anları da sizlerle paylaşacağız. Ve tabii yüreğimizin yangın yeri olduğu yerse Edirne Kapı Şehitliği olacak. Deniz Zeybek'te oradan hem izlenimlerini hem de vatandaşlarla yaptığı röportajları bizlerle paylaşacak. Ama öncesinde meclise götüreceğim sizi. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazi Meclis'te de ki hatırlayacaksınız FETÖ'cüler oraya da bomba atmış, saldırı gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi. Hem güne dair duygu ve düşüncelerini paylaştı hem de tehlikelere, tehditlere karşı uyarılarda bulundu. Açık söylemek gerekirse FETÖ tehlikesinin büyük ölçüde bertaraf edildiğini ama halen yurt dışında hainlik yapmaya devam ettiklerini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye yüzyılını engelleyemeyecekler mesajları verdi. Önce Erdoğan'ı izleyelim, sonrasında sohbetimize geçeceğiz.
1: 15 Temmuz iç vesayet odaklarının dışarıdaki mahfillerle işbirliği içinde gerçekleştirdikleri seviri tekrar diriltmeyi, Türkiye'yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan güncellenmiş bir emperyalist projedir. Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekün bir İşgal girişimi vardır. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi

0: karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek, medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak, 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bu kalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Unutmayacağız, dikkatli olacağız, tetikte olacağız, müteyakkız olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir.
1: Ve gelelim 15 Temmuz gündemde özel yayınımızın konuklarla sohbet bölümüne. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Çağrı Bilir ve stratejist İbrahim Keleş bizimle. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk,
1: şimdi size
2: hoş
1: bir
2: bulduk.
1: Tablo anlatacağım. 2016 yılına götüreceğim sizi. Reyna baskınıyla hayatımıza giren kanlı bir dönemden bahsediyorum. 39 kişi katledilmişti Reyna baskınında. Listeye şöyle bakıyorum. Sultanahmet'te canlı bomba saldırısı 12 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı diyor. Diyarbakır Çınar Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı terör örgütü PKK üstlendi. 38 kişi yaralandı, 6 kişi hayatını kaybetti, şehitler var diyor. Ankara Genelkurmay Başkanlığı önünde bombalı saldırı servise 29 can kaybı, 61 yaralı şehitlerimiz var. Ankara Güven Park'ta yine bombalı saldırı, 5 ay içinde 3. bombalı saldırı oluyor aynı süreçte. 36 şehidimiz var, 300'den fazla yaralı var. Beyoğlu Kaymakamlığı İstanbul'da hedef alınıyor. 19 Mart 2016, 36 kişi yaralanıyor, 5 kişi şehit oluyor, intihar saldırısı. Bursalı Cami hedef alınıyor, 13 kişi yaralanıyor saldırıda, yine 1 kişi şehit oluyor saldırıda. Atatürk Havalimanı'na DH baskını gerçekleştiriliyor, yine 45 kişi şehit oluyor, yaralananlar var 250 civarında. Polislerin çatışma görüntüleri hala gözümün önünde, bir Ramazan günüydü. Hep beraber 24'te olay yerine akın etmiştik, haber merkezine koşmuştuk. Yine Gaziantep'te 59 kişinin yaşamını yitirdiği bir düğüne yapılan saldırı hatırlarsınız. 90'dan fazla kişinin yaralandığı yıl. Vodafone Arena saldırısı korkunçtu. Polislerimiz hedef alınmıştı.
3: 45 polis.
1: Şehitler vermiştik. Evet. Yani baktığımızda Kayseri'de izne çıkan askerler hedef alınıyor. Havaya uçuruluyor. Yani korkunç bir tablo var ve tamamı aslında bir domino etkisiyle bizi 15 Temmuz'a sürüklemeye çalışıyor gibi görünüyor. Sayın Keleş, sorumu şöyle soracağım. Bu kadar çok kan dökülmesinin sebebi neydi? Ne istiyorlardı?
3: En son bu Atatürk Havalimanı'ndaki yapılan saldırı 15 Temmuz'dan bir hafta önceydi. Yani biz 1 Kasım seçimleri vardı ve 1 Kasım seçimlerinde tekrar AK Parti tek başına iktidar oldu ve ardından dediğiniz süreç başladı. Yine aynı zamanda terör saldırıları, yani terör derken biliyorsunuz 7 Haziran seçimleri vardı. Tek başına bir iktidar çıkmadı oradan ve sonrasında da mecburi olarak diğer partilerden de üyelerde bir geçici hükümet kuruldu ve seçim kararı alındı. Evet. İşte tam bu aşamadayken Temmuz ayında, 13 Temmuz'da PKK terör örgütü ve diğer sol örgütler hep bir araya geldiler. 8 tane örgüt.

0: O sıralar çözüm süreci devam ediyordu daha. Ve çözüm sürecini sonlandırdılar. Arkasından hemen Şanlıurfa'da evinde uyuyan iki polisimizi ve Batman'da eşiyle birlikte pazar alışverişi yapan bir binbaşımızı şehit ettiler. Ve sonrası da Çukur Hendek olayları da başladı. Tüm bunlara baktığımız zaman sizin saydıklarınızla beraber birileri artık Türkiye'de el yönetim değişmesi için düğmeye basmışlar.
1: Yani şöyle bir tablo mu oluşturmak istediler? Türkiye yönetilemiyor. Tıpkı 12 Eylül öncesi işte sağcıların solcuları sokaklarda katlettiği dönem gibi kaotik bir ülke. Biz de geldik sizi kurtardık. Hani o işte bildirdeki yurtta sulhü sağlamak için ifadesinin altını mı doldurmaya çalıştılar?
0: Yönetilemez ülke durumuna gelmek ne demek biliyor musunuz? 1993 yılında NATO zirvesinde alınan bir karar var. Üyelerden herhangi biri yönetilemez ülke durumuna düşerse NATO'nun müdahalesi. Bakın bazı siyasiler zaman zaman NATO'dan müdahale talebinde bulundular. Bu talepte bulunmaların sebebi o maddeden dolayı. İşte o nedenle bu tür sosyal ve terör olayları, iç karışıklığı çıkarmaya matuf eylemlerin hepsini böyle okumamız lazım. Ve şu Kasım ayından Temmuz ayına kadar, yani 8 aylık süreç içerisinde arka arkaya bitmek bilmeyen bir terör tehdidi altında kaldık. Burada PKK terörüyle sadece sınırlı düşünmeyelim.
1: Doğru.
0: Bunun içerisinde FETÖ kaynaklı ve FETÖ ile işbirliği halinde sol ve PKK terör örgütlerinin birlikte hareket ettiklerini düşünmemiz
1: ki gerekiyor. DH saldırıları da var bu dönemde aslına bakarsanız. Peki şimdi Sayın Bilir, oradan devam edelim. Şimdi FETÖ'cüler 23 darbe toplantısı yapıyorlar seçimleri kaybettiğinde, Erdoğan kazandığında Kasım'dan sonra ve artık hani FETÖ açısından bir bıçağın kemiğe dayanma durumu oldu ama aslında FETÖ'nün bir aparat olduğunu biliyoruz. Bu kuklaları böyle oynatanlar ne kaygıya kapıldı, neydi kaygıları? Yani bugün baktığımızda mesele sadece Erdoğan'ı devirmek miydi yoksa bir kanton projesini mi engelliyordu Erdoğan? Neden Erdoğan evet. Bu kadar hedefteydi?
2: İbrahim Bey, esas son sorudan başlayacak olursak, evet iktidar değişikliği bir hedefti ama bunun yanında o iktidar değişikliğinin kalıcı olmayacağını da bana göre çok iyi biliyorlardı. Yani çünkü bunu geriye doğru götürdüğünüzde Sayın Cumhurbaşkanı'nın e-muhtıralardan bu yana zaten ona bir şekilde balans ayırı vermeye çalışılan her durumda seçimlerde oy oranını arttırarak devam edebildi. Yani aslında vatandaşlar arasında bu arada ideolojik bir birlik oluşmuştu zaten. Mevcudun durumunda vatandaş da farkındaydı, Sayın Cumhurbaşkanı yani siyaset mekanizması da gayet farkındaydı. Tam da bu yüzden iktidar değişikliği ve bunun yanında belki bir istikrarsızlık durumu olarak bir iç savaşa kadar gidebilecek bir senaryo karşımıza çıkabilirdi ki bence bunun çok farkındalardı. İbrahim Hocam'ın söylediği gibi bir NATO müdahalesi, yani yönetilemezlik, bir failed state durumuna düşme durumu bu o içten bile değildi. Nitekim Arap Baharı kontekstinde bunların yaşandığını unutmayalım. Yani Arap Baharı ile beraber bölgede bugün onunla alakalı Şener Aktürk Hoca'nın çok güzel bir yazısı vardı. Bölgede İsrail'in, ABD'nin kuklası olabilecek rejimlere karşı ayaklanmalar ve sonra peşinden gelen karşı devrimlerle karşılaştık biz. Türkiye'de de benzer bir aslına bakarsanız meydan okuma daha da öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk başbakan olduğu günden bu yana zaten başlamıştı. Çünkü Türkiye'de yani bu darbe dediğimiz şeyin her zaman iç ve dış kaynakları vardır. Yani ve Türkiye'de siyaset ehlileşmiş bir durumdaydı. Özellikle 1950'lerden itibaren tam da bunun sebebi özellikle NATO'yu elimizle de beraber ABD'nin bu bölgedeki ülkelere yönelik sürekli onlara biçilen rolün dışarı çıkma ihtimali olduğunda siyasi olarak, askeri olarak müdahalelerle buralara ayar çekmeye çalıştığını biliyoruz. İran'daki hatırlayalım 50'lerdeki Fox operasyonu. Türkiye'deki her 10 yılda bir hatta daha da büyük sıklıkla yaşanan darbeleri bunun düzeyden okumak gerekiyor. Dolayısıyla siyaset ehlileştiğinde devlet gerçek reflekslerini gösteremez hale gelir. Bu da haliyle dış güçlerin işine yarar ve içeride de bu durumu oluşturabilecek elverişli aparatlar her zaman geliştirmeye çalıştılar. Ordunun içindeki belli klikler, FETÖ veya ordu dışında terör örgütleri. Bunların her biri bu anlamda dış kaynaklı birer tehdit olarak karşımızda ve 2000 sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu zaten bu anlamda bir karşı devrim durumundaydı. Haliyle vesayeti yerinden etmeye, haliyle NATO etkisini, ABD etkisini burada ülke siyasetindeki etkisini kırmaya yönelik bir şeydi. Dolayısıyla bunu şuraya bağlamak lazım. 15 Temmuz üst üste gelen saldırıların peak noktasıydı. Yani bir Malazgirt olarak bunu anlatmak gerek. Malazgirt büyük bir zaferdir ama bir savunma savaşıdır. Unutmamak gerekiyor. Ve devamında o en büyük saldırıyı üstesinden geldiğinizde Anadolu'da kalıcı hale gelebildiniz. 15 Temmuz'un da böyle bir çarpan etkisi bizim için var diyebiliriz.
1: Peki Eda Nur Karaloğlu'na gideceğim efendim. 253 şehit için İstanbul Boğazı'nda ve işte Marmara Denizi'nde bir etkinlik var. 253 tekneyle yapılıyor. Oradan izlenimlerini bizimle paylaşacak. Bu etkinliğe dair detayları aktaracak Eda Nur.
3: İbrahim Güneş, bizler şu anda İstanbul Boğazı'ndayız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ve işte bugün de burada bir kortej geçişi yapılıyor. Tam 253 tekne, 253 şehit için bugün burada kortej geçişi yapılıyor. Şu anda da kameraman arkadaşım Celal Musalli ekranlarınıza getiriyor. Tekneler birer birer gelmeye başladılar. Peş peşe hareket edecekler şu anda. Ve İstanbul Boğazı oldukça anlamlı görüntülere sahne oluyor. Ekranlarınıza da geliyor. Tabii bugün burada sadece bir tekne turu yapılmıyor. Aynı zamanda 15 Temmuz gecesinde hayatını kaybeden 253 şehit için denizden bir vefa yolculuğu gerçekleştiriliyor. Tabii bu yönüyle de oldukça sembolik ve anlamlı bir organizasyon olduğunu söyleyelim. Çünkü 15 Temmuz bu program 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği tarafından düzenleniyor. Denizdeki koordinasyonsa Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından yürütülüyor. Tabii şu anda bulunduğumuz teknede de oldukça farklı bir tablo da var. Bir taraftan şehit yakınları, gaziler, aileler, çocuklar ve davetlilerin de buraya yoğun bir katılımının olduğunu söyleyelim. Tabii şu anda da yolculuk da başladı. Kortej geçişi de başladı. Tabii önemli ayrıntılardan biri de herkesin ellerinde Türk bayrağı var. Tabii Boğaz'a da açılmaya başladık ve İstanbul'da birçok noktadan da bu görüntüleri görmek mümkün. Aynı zamanda kortej hareket ettiğinde önde ilk önce sahil güvenliğe ait TCSG güven gemisi yer alıyor ve hemen onun arkasındaysa Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nene Hatun acil müdahale gemisi bulunuyor. Nene Hatun gemisi kortej sırasında su gösterisi de gerçekleştiriyor. Aynı zamanda bu da tabii görsel olarak da en dikkat çeken anlardan biri. Tabii birçok noktadan da korteji görmek mümkün. Tabii organizasyona baktığımızda şu anda balıkçı tekneleri ve toplu taşıma tekneleri, sivil toplum kuruluşlarının tekneleri de tabii ki burada. Yani Boğaz'ın aslında dört tarafında aynı anda ilerleyen çok geniş bir konvoy oluşturuluyor. Tabii birçok noktadan da görülüyor. Aynı zamanda İstanbul Boğazı'nın iki yakasında bulunan vatandaşlar da bu korteji izleme fırsatı buluyor. Tabii programın en anlamlı anlarından biri ise şu an Ortaköy açıklarında yaşanacak. Burada şehit yakınları ve gaziler korteji karşılayacak. Aynı zamanda da elbette ki 15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yıl geçti. Ancak hayatını o gece kaybeden 253 şehit düzenlenen etkinliklerle burada bir kez daha anılıyor. Aynı zamanda karada da bugün birçok noktada etkinlikler düzenlenmişti. İşte bugün de yine Boğaz'da kortej geçişiyle etkinlikler devam ediyor diyelim ve bu noktadan tekrar sözü merkeze bırakalım.
1: Nanur Karaloğlu'na teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Şimdi devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi Sayın Bilir, şöyle bir soruyla devam edeyim. Birazdan üstadına da geçeceğim ama bir yandan da baktığımızda Erdoğan yani neye çomak sokuyordu sorusunu sormak istiyorum. Mesela şimdi çözüm sürecini anneler ağlamasın diye gündeme getiren, gerekiyorsa siyasi kariyerime feda etmeye hazırım diyen bir Erdoğan profili vardı. Ama bunu akamete uğrattılar. Hatırlayın, HDP'li o dönem işte milletvekili olan Altan Tan bir televizyon programında şöyle demişti. Ya biz hani çözüm sürecinde işte ABD elçiliğindeydik, resepsiyonda bize diyorlardı ki ya ne çözüm süreci, biz size ülke vereceğiz, kanton vereceğiz. Hani ondan sonra mesela HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ki şimdi cezaevinde, o dönem işte soruldu ya çözüm süreci niye bitti diye, şartlar değişti demişti. Biz aslında İsrail'in, büyük İsrail hezeyanına çomak mı soktuk? İşte bir terör koridoru projesi vardı. Yine işte birçok böyle hani Irak'ta gayri resmi, gayri meşru referandum girişimi vardı. Irak'ı bölme çabası vardı. Ne oluyor? Erdoğan neyi engelliyordu da bu kadar hedef haline gelmişti?
2: Evet, ya büyük İsrail projesi, evet, burada İsrail'in güvenliğine dair bir Amerikan vizyonu, Amerikan Ortadoğu politikası mevcut ve bunun temelleri hep konuşuyoruz 2 senedir zaten. Bölgede ayakları yere basan bir devlet bırakmamaya dair İsrail'in çok net hedefleri var. Yani ve ardı ardına gelen iç savaşlar, Suriye'de yaşanan iç savaş, Irak'ta yaşanan savaş ve sonrası hala daha düzelmemiş olan politik ortam, Mısır'da yaşanan darbe vesaire. Farkındaysanız bunların her biri tarihte en az bir kere İsrail'le savaşmış olan devletler. Dolayısıyla haliyle ayakta durabilen ülkelerin burada olmama hedefine karşı çıkabilen tek yegane aktör burada Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı. Bunu ama 2000 öncesinde Türkiye elbette kendinden de kaynaklı ama NATO üyeliğiyle, Türk-Amerikan ilişkileriyle Batı'ya bir anlamda tamamen aslına bakarsanız kendi peşkeş çekecek siyasi iradelerle bir şekilde burada bir güvenlik politikası inşa ediyorlardı. Dış politikası inşa ediyorlardı. Bir üçüncü dünya ülkesi tavrıydı bu zaten. Yani iplerinizi sizin elinde olmadı.
1: Ama Erdoğan
2: olmadı.
1: Ben tam bağımsız Türkiye istiyorum ya dediği anda işin rengi değişti.
2: Aynen
1: mi?
2: Öyle. Yani ve bunu 2004 MGK kararları hep söylenir ve o dönem bununla alakalı bir sürü dönüm noktası söylenebilir ama E-Muhtıra'yla beraber zaten bundan hoşnut olunmadığı çıktı ortaya. Yani 28 Şubat sonrası bakın ilk büyük reflekstir. E-Muhtıra Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik o dönemki sıkıntıları hatırlayalım. Devamında yine MİT krizi, Gezi Parkı olayları, 6-7 Ekim, Güneydoğu'da yaşananlar gibi gibi sayıları arttırabiliriz. Yani yargıda veya 17-25 Aralık yargıdan askeriyeye her alanda bir şekilde bu ve ekonomik tarafta tabii ki. Yani yapılan bir sürü ekonomik manipülasyonları da burada çok net sayabiliriz. Demek ki burada Türkiye'nin ayakları üzerine durabilmesi, kendi savunma sanayini kendisi geliştirebilmesi, güçlü bir aktör bölgesi şu anki o ulaştığı noktaya gelmemesi aslına bakarsınız temel hedef. Ama oyunda akıl edemedikleri veya planlayamadıkları bir şey vardı. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vatandaşın arasındaki mutlak bağ. Yani o oyunu değiştiren, siyasetin tekrardan ehlileşmesinin önüne geçen şey tam olarak bu oldu. Ve vatandaşın bu anlamda politik bilinci çok önemli. Yani az önce programa giriş yaparken hafıza dediniz. Hı hı. Bu bana göre çok kritik bir nokta. Çünkü hafıza dediğiniz şey politik bilinç oluşumu için önemlidir. Bu da gerekli şartlar sağlandığında vatandaşın gerekli refleksleri gösterebilmesini sağlayan şeydir. Ki 15 Temmuz günü anladık ki olaylar ilk başladığı andan itibaren vatandaş sokağa akmaya başladı. Yani burada bir emir beklemedi kimse. Ve devamında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da pozisyonunu medyada ortaya koyabilmesiyle beraber bu artık akın akın gelişen, öne alınamayan bir şey haline geldi. Bu nereden kaynaklandı? Vatandaş bu az önce saydığımız E-Muhtırası'ndan 28 Şubat'ına, Gezi Parkı'na her şeyin çok farkındaymış ve o günün bir hesaplaşma günü olduğunu çok farkındaymış.
1: Bir tane hanımefendinin videosu vardı, görmüşsünüzdür. İşte Menderes'i astınız, Özal'ı zehirlediniz, Erdoğan'ı size yedirmeyeceğiz yeter diye bağırıyordu. Tam da aslında
2: tam olarak bu farkındalığı
1: isyanın karşılığıydı demek mümkün. Üstad, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis konuşmasında yani FETÖ'nün büyük oranda akamete uğratıldığını ama hala da tehlikenin sürdüğünü söyledi. Şimdi diyor ki Erdoğan, Türkiye yüzyılının inşası başladı ve bunu durduramayacaklar. Hiçbir karanlık odak durduramayacak ve Türkiye yüzyılının istiklal beyannamesi 15 Temmuz'dur. MHP'de Devlet Bahçeli'den de grup toplantısında bir açıklama vardı. O da diyor ki 15 Temmuz Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yollar aramasıdır. Siz bu anlamda nasıl okuyorsunuz 15 Temmuz'u? Neyi biz hani başardık milletçe?
0: Yani 15 Temmuz'u biz vatandaşlar olarak meydanlara indiğimiz zaman biz vatana sahip çıkma amacıyla indik.
1: Fakat yani ülkeyi yukarıdaki işgal, milleti esaretse götürme projesi değil mi 15 Temmuz'daki o darbe?
0: Kesinlikle. Bakın İngiliz Başbakanı Winston Churchill'in bir sözü var. Türkiye kurursa sulayın, uzarsa budayın. Mesele burada. Bize hep yıllarca bu 15 Temmuz dahil ve yapılan tüm darbeler ve engellemelerin hepsinde aynı hedef gözetilmiştir. Türkiye onların biçtiği elbiseyi giysin, başka elbise giyemesin, yükselmesin. 15 Temmuz'a gelene kadar aslında Türkiye benzeri süreçleri çok yaşadı. Bakın savunma sanayiinde Vecihi Hürkuş'un başına gelenler, Nuri Demirağ'ın, Şakir Zümre'nin başına gelenler, Nuri Kildigil'e yapılanlar. Bunları saydığımız zaman aklımıza şu geliyor. Biz hala bakın F-35 için uğraşıyoruz. Kaan uçağımızı üretmeye çalışıyoruz. Halbuki biz 1940'larda, 45'lerde bırakın kendimize ihtiyacını Hollanda'ya, Danimarka'ya uçak ihraç eden bir ülkeydik. Ve ürettiğimiz bu uçaklarda kendi üretimimiz Kayseri Uçak Fabrikası vardı. Ve orada kumların altına gömülen uçaklar oldu maalesef. Maalesef. Bizi o zamanlarda birileri budadılar. Arkasından ne zaman bir şey, bir adım atacak olsak bir biçimde engelleniyoruz.
1: Allah gani rahmet eylesin. Özdemir Bayraktar'ın belgeselinde ne diyor? Bunu diyor İsrail'i getirdiği zaman hemen alıyorsunuz. Biz bila bedel veriyoruz. Bizi 2 yıldır oyalıyorsunuz.
2: Evet.
0: Evet.
1: Yani git bunu diyor söyle diyor oradakilere diyor. Yani ve gerçekten izlerken belgeseli hem ağlamamak için kendinizi zor tutuyorsunuz hem de nasıl takozların, nasıl böyle akamet uğratma projelerinin hayata geçiriliyorsunuz. Ya TOG'u bile 7 sene bir yerden bir yere getiremedik. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani o kadar irade koymasına rağmen, o kadar mücadele etmesine rağmen TOG'u 7 yılda hiçbir yerden bir yere getiremedik. Darbeden sonra aldı başını gitti.
0: Yani uçak pisti bulamadılar. Ya. Deneme uçuşları için uçak pisti bulamadılar. Verilmedi. Sonrasında Allah razı olsun milli generallerimiz vardı. Devreye girdiler de o Kaanları, o Kızıl Elma'yı, TB2'ler gökyüzüyle buluşabildi. Şimdi tüm bunlardan gelelim sizin sorunuza. Bize bu kadar çok engelleme çıkmasına rağmen biz o 2015-2016'larda artık bu SİHA'ları, İHA'ları yavaş yavaş yükseltmeye başladık. Birileri şunu farkındalar. Biz de farkında olalım. Eğer kendi milli savunma sanayiniz ve savunma ürünleriniz yoksa siz ekonomik olarak çok güçlü olsanız da hiçbir işe yaramıyor.
1: Tabii Katar sizi güçlü mesela ama.
0: Dünyanın en kıymetli parası Kuveyt dinarı. Ne oldu?
1: Doğru.
0: Yani bizim özellikle savunma sanayimizin geçmişte olduğu gibi bugün de önünü kesmek için çok şeyler yapıldı. Biz içeride kendi iç siyasi sıkıntılarla uğraşırken dışarıdakiler uyumadılar. Dışarıdakiler çok iyi izliyorlardı bizim her Peki. adımımızı. Bugün nasıl Yunanistan, İsrail, biz de Kaan uçağı dün geçen gün bir füze denemesi yaptı. Hemen onlar televizyonlarında haber oluyor.
1: Mahşetli.
0: Demek ki şu var. Biz doğru yoldayız.
1: Kızıl Elma süpersonik füze atıyor. Biz son dakikayı verirken Yunan medyasında da hemen internete düşüyor. Bir kısacık müsaade rica edeceğim. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde Eren Coşkun Dili bizimle olacak. Hafızayı da hep diri tutmak lazım. Eren'e sözü bırakayım. Hemen devam edeceğiz ardından.
4: İrade bizim, vatan bizim dediler ve darbeci askerlerin karşısında dimdik durdular. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ve o gece yaşanan o vahşetin izlerini en net şekilde görebileceğimiz bir yerdeyiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanındaki Hafıza Müzesi'ndeyiz. İşte Ali Maşalacı ekranları da getiriyor. Bakın aracın üzerinden geçmiş olan bir tank ve sonrasında geldiği hali görüyorsunuz ve Ankara Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerin engel olmak için sokağa inen Haydar Bayraktar'a ait bir aracı görüyorsunuz ve bu aracın içerisinden de bir vatandaşımız sağ olarak çıkmayı başardı. Şimdi bakın birkaç adım ileride geldikten sonra karşımızda şehitlerimizin ayakkabılarını görüyoruz. Sadece bulunduğumuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne yazık ki 34 şehit verdik ve her biri aslında vatanı savunabilmek için darbeci askerlere karşı dimdik durdular, mücadele ettiler ve ne yazık ki o ateş açılan anlarda şehit düştüler ve şehitlerimizin ayakkabıları da işte bu noktada sergileniyor. Şimdi aşağıya doğru ilerleyelim Ali ile birlikte. Aslında pek çok noktada başlık başlık kaos, darbe hazırlığı, saldırı gibi başlıklarla müzenin içerisinde bölümleri görebiliyoruz. Aslında 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ve aradan geçen o zamana rağmen unutulmayan binlerce kişi 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde anılıyor tekrar ve aslında burayı gezerken dikkatimizi çeken ilk şey ziyaretçilerin sessizce ilerlemesi. Çünkü her bir bölümde dikkat çekici fotoğraflar ve belgeler çıkıyor. Yakın tarihin en kritik gecelerinden birinden bahsediyoruz ve insanların aslında eserleri yakından incelediklerini ve o darbe girişimi gecesini bir kez daha hatırladıklarını görebiliyoruz. Müzenin farklı bölümlerinde 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflar yer alıyor ve kronolojik bir şekilde de yine darbe gecesine ait görüntüler de yine ekranlardan yansıtılıyor. Dakika dakika darbe gecesinde, darbe girişiminde neler yaşandığı da yine bir kez daha hatırlatılmış oluyor. Biraz daha ilerlediğimiz zaman şehitlerimizin anasını yaşatan bir bölüm karşımıza çıkıyor ve müzenin aslında en duygusal noktalarından birisi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu noktada aslında yine şehitlerimizin hayat hikayeleri yer alıyor. Görmüş olduğunuz Ali Maşalıcı'nın gösterdiği noktada şehitlerimizin isimleri yazıyor. Hatırlatacak olursak 523 şehitten bahsediyoruz. Her biri 15 Temmuz gecesi ellerinde tanklar, tüfekler, helikopterler olan darbeci askerleri hainlere karşı durabilmek için sadece Türk bayraklarını ellerine alarak büyük bir mücadele vermişlerdi. Ve o mücadelenin sonucunda da darbecilere geçit verilmemişti. Ve müzenin aslında teknolojiyle birlikte süslenmiş bir halde dijital ekranlarda o geceyi bir kez daha hatırlattığını görebiliyoruz. Türkiye'nin pek çok noktasında aslında bu şekilde anma programları düzenleniyor. Bakın kafamızı biraz daha çevirdiğimiz zaman bu noktada da yine aynı şekilde pek çok aslında o gece yaşanan katliama, darbe girişimine ilişkin görüntüleri, fotoğrafları da görebilmek mümkün. Böylesine önemli bir noktada olduğumuzu söyleyelim. Tabii müzeyi gezenlerle konuştuğumuz zaman düşünceleri oldukça net. Aradan onca yıl geçmiş olsa da 15 Temmuz'un unutulmaması ve yeni nesiller tarafından da bilinmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani geçmişi anlatan bir müze değil, sadece aynı zamanda ortak bir belleğimiz olduğunu söyleyelim. Farklı şehirlerden gelenler işte bugün burada 15 Temmuz'un 10. yılında şehitlerimizi anmak için bu noktada ve o geceyi bir kez daha yaşayabilmek ve o geceyi unutmamak için, o gecede yaşananları bir kez daha yerinde görüp hissedebilmek için de 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni, Hatıra Müzesi'ni ziyaret ediyorlar.
1: Şimdi Sayın Keleş'e sözü devam etmesi için bırakacağım ama şöyle bir küçük anekdot da hatırlatacağım. Sayın Keleş, yıllarca Taksim'e cami tartışması oldu memlekette. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan cami tamamlanıp ibadete açılırken konuşma yaptı. Hala kulağımda çınlıyor. Şöyle bir ifadesi var. Dedi ki 15 Temmuz darbesi akamete uğratıldıktan sonra artık önümüzde bir engel kalmadığını düşünüp buraya bu camiyi yapabildik. Ya yani düşünebiliyor musunuz? Bir cami inşa edeceksiniz Taksim'e. Ve Cumhurbaşkanısınız ve diyor ki 15 Temmuz darbesi akamete uğratıldıktan sonra bunu yapabileceğimize kanaat getirdik. Bu dehşete düşüren bir şey değil mi normal şartlarda insanı?
0: Ama tecrübe, 2013 yılının Mayıs ayının sonlarında başlayan gezi olaylarının gerekçelerinden bir tanesi Taksim'e camiydi. Evet. Yani o cami yapılmasın diye neredeyse ülkeyi yakacaklardı. Bu o kadar önemli. Yani sizin dediğiniz hayrete şayan bir durum ama gerçek bu. Ne yazık ki bu ülkede...
1: Yani siyasal iradenin hep bir ortakları olma çabası vardı bir yerlerde.
0: Her zaman oldu. Her zaman. Yani kendisini devletin esas sahibi zannedenler vardı. Yani şu Deniz Baykal'ın bir cümlesini ben hiç unutmam. Der ki, biz iktidarda olmasak bile fikirlerimiz iktidardadır. Bu anlayış aslında... bu vekalet anlayışıdır. Yani siz ne kadar halkın, milletin oylarıyla bir yerlere gelmiş olursanız olun, sizin attığınız adımları biz kendi iktidarımızla engelleriz. Öyle olmadı mı? Yani Abdullah Gül'den evvelki Cumhurbaşkanı döneminde hükümet çok önemli kanunlar çıkarıyordu. Veto yeniyordu. Sonrasında ikinci kez bir daha. Hep çift dikiş gitti. O süreçleri doğru. Unutmayalım. Maalesef bu siyasi engellemeler de bu süreçlerin bir tanesi. Yani biz hep engelli koşuya maruz kaldık maalesef.
1: Peki. Küçük bir hatırlatma yapacağım. Şimdi sizden sonra bir değerlendirme isteyeceğim. İşte Baykal'dan söz ettim. Baykal'ın hani memlekette milli olduğu yerler de vardı. Onu da hakkı teslim edin. Mesela 2009 yılında 911 kilometrelik Suriye sınırının mayınlardan arındırılması karşılığında organik tarım için İsrail'e teslimi diye bir yasa teklifi vardı.
0: Evet.
1: Baykal mecliste bu teklife şiddetle karşı çıktı. Ve o yasa geçmedi meclisten. AK Partili üyeler de hayır dediler ve meclisten geçmedi. Sonrasında Baykal kaset kumpasıyla devrildi. Kılıçdaroğlu yerine geldi. Kılıçdaroğlu geçen konuşmasında işte bu mutlak karar sonrası dedi ki ben dedi partiye sızan FETÖ'cüleri, beni kuşatanları tespit edemediğim için özür diliyorum dedi. Hatırlayalım, MHP de o yıllarda işte özellikle Bahçeli'nin kurmayları kaset kumpaslarıyla birer birer istifa ettirilmişti. Sonrasında yetmedi. MHP ikiye bölme planı devreye sokuldu. Yine hatırlatayım, hafızayı bir sarsmakta fayda var. Mahkemelerden sürekli karar çıkıyordu. Kurultaya gidilecek Akşener istiyor diye. Başka bir mahkemeden, hayır kurultay zamanında yapılacak karar çıkıyordu. Akşener bir başka mahkemeden çıkartıyordu. Sonra neyse İYİ Parti
0: bu
1: çıktı.
0: Bu dediğin tarihlendirmeye iyi bakmak lazım. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden 3-4 ay evvel başlayan süreç.
1: Ya böyle bir hani şey vardı. Meseleyi nereye bağlayacağım? Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli. İşte o helikopterin düşmesinden önce bir açıklama yaptı. Tarlamızı sürmüşler kardeş diye konuştu. Tüm mesele bu mu yani? Siyasi dizayn etme, tarlayı sürme. Tabii bunları niye yapmaya çalışıyorlar? Ne getiriyor bunu yapanlara?
2: Şöyle ki maşa olarak aslına bakarsanız hizmet ediyorlar. Ama hizmet ettikleri yer veya o kişilerin ayakları Türkiye'ye basmıyor. O kesin. Yani şu bahsettiğiniz şeyleri düşündüğünüzde örneğin Suriye'de sınırın mayınlardan temizlenmesi meselesi veya zamanında tezkere meselesini düşünelim. Ya bazen siyaset dış ilişkilerde denge gütmek durumunda kalır. Özellikle zayıf devletlerin veya nispeten güçlenme aşamasında olan devletlerin bazen böyle zorunlulukları olur. Ama liderler bu gibi durumları bypass edebilmek için bazen meclisi ön plana atarlar. Tıpkı tezkerede olduğu gibi veya bu verdiğiniz örnekte olduğu gibi. Yani siyasi irade, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemki mücadelesi hem dışarıdan gelen baskıyı bir bypass etmeye hem de içeride aslına bakarsınız bu siyaseti dizayn etmek isteyenlerle mücadele şeklinde geçti. Yani süreç farkındaysanız 15 Temmuz öncesine kadar esas mücadele içeride devam ediyordu. Yani dışarıda daha somut kazanımlar peşi sıra gelmeye başlamamıştı. Suriye dönemini hatırlayalım, 2015 öncesi. Bir patinaj dönemidir.
1: Tabii.
2: Çünkü hem içeriden yani operasyon yapmanızı gerektiren bir sınır problemi var. Yapamıyorsunuz, kendi ordunuza güvenemiyorsunuz. Öte yandan içeride bu
1: tabii
2: operasyonu
1: Suriye
2: yapmanıza...
1: Suriye bataklığına sakın ha girmeyin
2: aynen
1: diyorlar.
2: Öyle. Yani ne ordunuza güvenebiliyorsunuz, ne askeri bürokrasi, ne sivil bürokrasi, ne de siyasete güvenebiliyorsunuz. Çünkü her tarafınızı sarmış bir yapı var ve bu sadece FETÖ değil. FETÖ terör örgütü bu aparatlardan bir tanesi. Buna ayrıca aparatlık eden, bu noktada FETÖ'nün bir noktada kanatların altında gizlenmeyi tercih eden 2015 öncesi de siyasi aktörler olduğunu unutmayalım. Siyaseti dizayn, işte Deniz Baykal'ın kaset kumpasıyla devrilmesi, MHP'nin bölünmesi, o bölünmeden İYİ Parti'nin doğması. Sonrasında o İYİ Parti'nin aldığı pozisyonlara dikkat edelim. Altılı masa zamanına kadar yani dışarıya paket bir ambalaj olarak sundukları milliyetçiliğin arka planında altılı masada o dönem terör örgütüyle tam anlamıyla organik bir şekilde hareket eden HDP geleneğiyle aynı masada oturdular gayet. Veya o dönemki CHP'yi düşünelim. Afrin'de ne işimiz var diyen Kılıçdaroğlu'nu düşünelim. Bütün bunların oluşturduğu o koalisyon aslına bakarsanız kimisi isteyerek, kimisi gayet bilinçli bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıllık mücadelesine ve Türkiye'nin o bağımsızlaşma mücadelesine verilen bir engel, bir
1: peki,
2: prangar
1: oluyordu. Peki Yazıcıoğlu suikastı diyelim artık buna. Çünkü hani 29 şüpheli var. Evet. 6'sı doğrudan darbeye iştirak eden, cezaevinde olan isimler şu an baktığımızda. İltisaklı olup ihraç edilenler var. Yani Muhsin Yazıcıoğlu üzerinden bir şekilde memleketteki o milliyetçi ruhu mu kırmaya çalıştılar? Neyin peşindeydiler? Yani MHP niye hedef oldu? Büyük Birlik Partisi niye hedef oldu? Değil yani Cumhur İttifakı ruhunun pekişmesinden mi endişe duyuyorlardı?
2: Dönemin şartlarını iyi hatırlayalım. Bakın AK Parti
1: dediği... Hrant Dink suikastı evet, üzerinden bakın, MHP ve işte milliyetçilere ve Büyük Birlik Partisi'ne bu işi yıkma çabası vardı o dönem.
2: 2006-2015 arasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'deki bütün muhalefetle tek başına savaştı AK Parti olarak. Yani burada bugünkü bir Cumhur İttifakı görünümü oluşamıyordu. Çünkü FETÖ ve işte bahsettiğimiz bütün o dış angajman bu partilerin her birinin içine, sinir uçlarına sızmış vaziyetteydi. Ve bu noktada büyük oranda bağımsız ve kendine has bir pozisyon oturtabilen tek kişi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. O dönem itibariyle yüksek sesle bir şekilde yüksek sesle FETÖ'ye karşı FETÖ'nün daha kimse dillendiremezken söylemeye başladığı dönemleri hatırlıyoruz biz. Dolayısıyla bir şekilde FETÖ'nün o dönemki medya yapılanmasının, yargı yapılanmasının hiçbir şekilde alternatif bir sese tahammülü olmadığını ve bastırmaya çalıştığını da çok iyi biliyoruz. Bu noktada kimleri yüzlerce insanın mağdur ettiklerini biliyoruz. Öldürmekten çekinmediklerini de biliyoruz. Bu böyle bir terör örgütü. Yani güç kullanmaktan asla çekinmeyen, insanların canını kıymaktan çekinmeyen, hayatlarını mahvetmekten çekinmeyen bir terör örgütünden bahsediyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı da bana göre tamamen bununla ilişkiliydi. Ve o dönem bilinmeyen yani kamuoyuna yansımayan FETÖ'nün bunun gibi birçok eylemi olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani sadece siyasi aktörler değil, dönem itibariyle Türkiye'deki belli dini yapılara, belli cemaatlere de nasıl sızmaya çalıştıklarını biliyoruz. Onun, o dönem bununla alakalı birçok sıkıntı olduğunu biliyoruz. Ama en nihayetinde vatandaşın bu durumun tamamının farkında olduğunu görmek çok iyi bir şey ki her seçimde bunun yansımasını gördük. Yani %50 kolay bir oy değil. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu oyu tam olarak bu mücadelesi sebebiyle aldı ve 15 Temmuz'u bir destana çeviren şey de aslına bakarsanız tam olarak bu bütünleşmeydi.
1: Peki şimdi efendim o gece neler yaşandı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Gürcistan Yazbaşı'da Atatürk Havalimanı'nda bizi bekliyor olacak ve orada o gece yaşananlara dair detayları hani o kuledeki mücadeleyi anlatacak Gürcistan.
5: Gece yarısına doğru İstanbul semalarında savaş uçaklarının sesleri yankılanmaya başladı. Vatandaş meydanlara, havalimanlarına akın etti. Darbecilerin ise hedefinde Atatürk Havalimanı ve Hava Trafik Kontrol Kulesi vardı. Bu noktaya gelip bu noktadan hava trafiğini felç etmek, aslında ulaşımı kontrol altına almak istediler. Tanklarla havalimanının girişleri kapatıldı, kontrol kulesi ele geçirildi ve tüm uçuşlar durduruldu. F-16 savaş uçakları pist üzerinde alçak uçuş yaparak sivil hava trafiğini felç etmeye çalıştı. Amaçsa İstanbul'un dünyaya açılan kapısını, yani Atatürk Havalimanı'nı tamamen kontrol altına almaktı. Ancak kısa sürede planları tepti çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla binlerce vatandaş havalimanına akın etti. Ellerinde silah yoktu, sadece iradelerine sahip çıkma kararlılığı vardı. Gecenin en kritik gelişmesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a inmesiyle oldu. Erdoğan Marmaris'te bulunduğu otelden ayrıldı ve darbecilerin tüm engelleme girişimlerine rağmen Cumhurbaşkanlığına ait ata uçağıyla Atatürk Havalimanı'na indi. Daha sonra yaptığı açıklamadaysa uçağının F-16 savaş uçakları tarafından tecrit edilmeye çalışıldığını anlattı ve şu cümleleri kurdu. Bunlar bir avuç işgalci askerdir, onlara fırsat vermeyeceğiz dedi. Burada vatandaşın, halkın yanında durdu, onlarla buluştu. Ve işte bu noktada hava trafiğinin kontrolü askerlerden alındı, darbeci askerlerden alındı ve emniyet güçleri ele geçirdi tekrardan hava trafiği kontrol kulesinin kontrolünü ve bu noktada vatandaşla birlikte Cumhurbaşkanı süreci buradan yönetti, vatandaşı yönlendirdi, meydanlarda bulunması gerektiğini söyledi ve halkın bağımsızlığı o gece darbecilere teslim edilmeden kazanıldı. Yeniden vatandaşa aslında teslim edildi diyebiliriz. Atatürk Havalimanı aslında darbenin en kritik bölgelerinden birisiydi. Bu noktada iki vatandaş şehit oldu, onlarcası ise yaralandı. Hepsi bayrağı için, burada vatanı için savaştı, mücadele etti. Hiçbir noktada vazgeçmediler, bırakmadılar ve darbecilere teslim olmadılar.
1: Şimdi Sayın Keleş, Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste şöyle bir ifade kullandı. O gece FETÖ'cülerin amacı Sevr'i yeniden hortlatmak ve ülkeyi topyekun işgal etmekti. Ancak çil yavrusu gibi dağıldıkları ülkelerde haram paralarla sefa sürüp fitne kazanları kaynatmaya devam ediyorlar. Bu süreçte bir grup FETÖ'cüden bir video da geldi. İşte ellerinde ayaklarında prangalar var. Bir ülke hasretiyle yarıp tutuşuyoruz. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir büyüklük yapsın ve bizi işte ülkemize dönmesinin yolunu açsın gibi. Siz bu videoyu nasıl yorumlarsınız? İşte haram paralarla sefa sürenler bir tarafa, sömürülenler bir tarafa mı düştü? Bunlar birbirine mi girdi? Gülen'in ölümünden sonra terörist başı Amerika'da vefat etti. Sonra nasıl okursunuz bu gelişmeleri?
0: Yani burada tabii sizin dediğiniz sıralamaya da bakabiliriz ama benim genel itibariyle bakışım şöyle.
1: Pişman olan FETÖ'cü yoktur mu?
0: FETÖ'cü pişman olmaz. Bunlar pişmanlık duymazlar. Pişmanlık numarasına yatabilirler.
1: Takiye
0: pişman
1: yaparlar.
0: Pişman olduk diyebilirler ki en iyi bildikleri şey takiyedir. Yani bir ayağı havadayken yemin eder bunlar. O nedenle bunların ben o memlekete geri dönmek, Türkiye'ye geri dönmek arzularını hiç de iyi niyetle görmüyorum. Çünkü bakın daha geçtiğimiz birkaç gün önce bir operasyon yapıldı. 81 vilayette yapılan operasyonda 968 tane FETÖ'cü ele geçirildi, yakalandı. Peki bunların içerisinde neler var? Hala devlet içerisinde, askeriye içerisinde, polis içerisinde, yargı içerisinde ve diğer kurumlarda bulunan ve gizlenmiş hala geleceğe dönük planları olan kripto FETÖ'cüler devam ediyorlar. Bunlar yakalandı. Mücadele bu işle, bu boyutuyla...
1: Bunların son kullanma tarihi yok mu? Ne zaman geçer bu son kullanma tarihi?
0: Buna sahipleri karar verecek. Yani sahipleri Amerika'dır bunların. Ve Amerika bunların artık son kullanma tarihi geçti, artık işe yaramaz derse bunlara peçete muamelesi yapar.
1: Peki üstad, bir ifade hatırlatacağım. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Güney'deki sevdiğimiz ülke diye tarif ettiği bir yer vardı, İsrail. Bir de mesela şöyle vaazları vardı: Hristiyanlar ülkenizi işgal etse bile sakın endişelenmeyin, sizin karınıza kızınıza ilişmez onlar falan diye. Bu nasıl bir kafa yani? Bu nasıl bir kafa, nasıl bir yetiştirilme tarzıydı ki bu kadar geniş bir kitleye de nüfuz edebildi? Şimdi baktığımız zaman da 700 bin kişi hakkında soruşturma açılmış memlekette. İnceleme yapılmış, hapis cezaları var. Biraz bunu da konuşalım istiyorum. Hani şimdi prangalı videolar paylaşıp biz pişmanız diyorlar ama pişman olabilecek bir yapı mı gerçekten? Üstad diyor ki pişman olmuş FETÖ'cü yoktur.
2: Ya Şener Aktürk Hoca'dan bahsetmiştik yayının başında. Onun ruhban sınıfı olarak tanımladığı bir aslında örgütlenme biçimi bu. Ki bizim sünni gelenekte olmayan bir tavırdır. Dolayısıyla bir ideolojik aslında sıkışma içi, belli bir ideolojik sınırlar çerçevesinde davranış paternleri belli olur. Şiddet eğilimi söz konusudur. Çünkü siyasileşmiş bir yapıdan bahsediyoruz burada. Siyasi hedefleri olan yapılardan bahsediyoruz. Tıpkı papalık gibi aslına bakarsanız. Ki terörist başının 2000'lerin başlarında dinler arası diyalog safsatalarını nasıl bu ülkede kendi medya organlarında sayfa sayfa yayınladığını hatırlayalım. Ve bunu aslında bir şekilde bu safsatalara tutunan da binlerce Türkiye'de elit görünümlü aslında satılmış insanın da o dönem bu rüzgara nasıl kapıldığını hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu eylem, bu davranış biçimi aslına bakarsanız işte bir dış bir kaynak burada devreye giriyor. Evet, siyasi hedefler var ama o hedefleri belirleyen şey ne? İşte en başta bahsettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge çıkarları. Türkiye'ye burada NATO içerisinde aslında kendileri açısından layık gördükleri bir rol vardı. O rol neydi? Sovyetleri önde karşılayacak. Askerini aslında kullanacakları, araçsallaştıracakları bir ön cephe, bir garnizon devleti Peki. olarak bize bir pozisyon biçiyorlardı. Bu cemaatin de, bu terör örgütünün de aslına bakarsanız davranış, bütün yaptıkları bu hedefe hizmet etme yönündeydi. Yani mutlak bir biat, ama biat asla ayağı bu topraklara basan insanlara değil, o dış kaynaklara ve dış hedeflere. Dolayısıyla bunların güç kullanması da bu anlamda gayet açıklanabilir ve 50 yıllık bir örgütlenme süreci olduğunu unutmayalım. Doğru. 70'ler itibariyle yani bu ideolojik işte politik bilinç dedik, o bilinç onlar tarafında da kendi dar kitlelerine çok ciddi şekilde
1: bir beyin yıkama,
2: beyin yıkama tabii ki yapıldı. Evet. Ve bunun sonucu takiye olarak karşımıza çıktı zaten. Yani orduda darbe gecesi tutuklananları, generalleri hatırlayalım, amiralleri hatırlayalım. Bu adamların her biri 50 yaş üzeriydi.
1: Doğru.
2: Yani 30-35 senelik ve dışarıdan baksanız seküler gayet askeriyenin balolarında alkol alırken fotoğraflar veren tipler, aslına bakarsanız bir terör örgütü liderinin içine tükürdüğü tarih şeyi affedersiniz içmekten çekinmeyen insanlarmış. Dolayısıyla
1: ağzını sildiği peçeteyi yiyenler
2: var. Aynen öyle. Dolayısıyla karşımızda bu şekilde hastalıklı bir yapı var. Dolayısıyla bu yapı ölür mü? Ölür. Dediği gibi İbrahim Hoca'nın, evet Amerika bunları kullanmaktan bir gün vazgeçtiği gün, evet tamamen ölecekler. Burada bizim için önemli olan dışarıda ABD'nin bu gibi şeyleri kullanmasının ne kadar maliyetli olacağını ona gösterebilmek ve içeride bunlara göz açtırmamak.
1: Peki.
2: Devletin bütün sinir uçlarında.
1: Efendim Edirne Kapı Şehitliği'ne götüreceğim sizi. Deniz Zeybek bizi bekliyor. Hani bugün nefes alıyorsak şehitlerimizin verdiği o son nefesten ötürüdür diyelim. Ve oradaki hüzünlü havayı sizinle paylaşalım Deniz.
6: Ölmediler aslında onlar. Başka bir aleme geçtiler. Vatan sağ olsun diyerek canlarını hiçe saydılar. Elbette ki bu toprak için, Türk milleti için. Aslında hem gururun hem de bir o kadar da hüznün burada oldukça hakim olduğu bir nokta. Edirne Kapı Şehitliği, Edirne Kapı 15 Temmuz Şehitliği ki burada 14 şehidin olduğunu söyleyelim. Tabii ki sabahın erken saatlerinden itibaren burada dualar okunuyor. Ellerinde karanfilleri olan vatandaşlar geliyor ve kabirlerinin başına, şehitlerin kabirlerinin başına o karanfilleri bırakıyorlar. Gelen var ve bir o kadar da aslında sadece tanıdık, akraba olduğunun altını çizmeyelim. Yani burada hiç tanımayanlar bile gelip onlar bizim abimiz, kardeşimiz, kuzenimiz, yeğenimiz deyip, onlar bizim her şeyimiz deyip, tanısak da tanımasak da onlar için dua edenler var. Bunun altını çizelim. Şimdi burada tabii ki çok sayıda vatandaş da var. Onlara da mikrofon da uzatmak istiyorum. Onların da duygu ve düşüncelerini almak lazım. Sizin burada tanıdıklarınız var.
7: Tahsin Bey'in kardeşimizin babası.
6: Sizinle çok kısa bir röportaj yapalım o zaman. İlk önce size mikrofonu uzatalım. Nasıl oldu o gece?
8: O kedi dükkanı zaten Bayrampaşa'daydı. Bu hadiseyi duyunca, bu darbe şeyini duyunca bu Çevik Kuvvet'ten oraya geliyor. Orada birkaç tane tank arkadaşlarıyla beraber teslim alıp o polislere teslim ediyorlar. Orada Saraçhane'ye geliyorlar. Saraçhane'de arkadaşı diyor ki biz biraz geri kalalım biz.

0: Bak ateş ediyorlar. Tahsil yok diyor biz gidelim. Tam öne doğru gidiyorlar. Orada işte çatıda ateş, nokta ateşi yapıp oradan şehit oluyor. Orada şehit oluyor. Elhamdülillah gururluyum. Yani hepimizin bir günü var. O günü o günüdü ama şerefli bir günde gitti. Şerefli bir davada gitti. Hiç o şeref yani ne bileyim binde bir kişinin eline geçmez. Daha bunda gururlu bir şey yok. Demiyorum ki keşke orada olmasaydı, keşke gitmeseydi demiyorum. İnan ki gidemiyorum. Dememişim de. Tahsin'in o günü ömrü dolmuştu ama Cenab-ı Rabbül Alemin o şerefi ona ikram etti.
1: Başınız sağ olsun. Sizin de arkadaşınız mıydı?
2: Evet, arkadaşımız. Yani söylenecek herkesin bildiği şeyler. Minnettarız. O gün halkın birlik beraberlik olması, birlikte bir irade göstermeleri sonrasında tabii evvel Allah'ın yardımıdır bunlar. Allah'ın o şuur ve bilinci kulların kalbine koyması ve Allah uzay tekrarını yaşatmasın. Bu birlik beraberliğimizi daim etsin. Devletimize zeval vermesin. Bu tür hain yapılardan da bu ülkeyi ve bu milleti muhafaza eylesin inşallah. Tabii onların o gün nasibi vardı. Bu şerefle şereflendiler. İnşallah onlar gibi binlerce, milyonlarca insan da bu şerefe nail olmak istiyorlar. Ama her kula da nasip olmuyor. Onların nasibiymiş. Minnettarız.
1: Tekrar onlara. Başınız sağ olsun. Olsun. Çok teşekkürler. İşte burada hem şehidin babası hem de arkadaşı geldiler, dualarını ettiler ve şehidin babası da şehidimizin arkadaşıyla birlikte şu anda elbette ki hem o geceyi anıyorlar aslında hem de birlikte dualarını ediyorlar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
3: Her daim diri tutmamız gereken ruh bu ruhtur efendim. Zira bugün 7 ülkeye saldıran, 3 ülkeyi işgal eden İsrail listeye 8. olarak Türkiye'yi ekleyemiyorsa bu ruh sayesindedir diyelim ve veda edelim. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve Stratejist İbrahim Keleş 15 Temmuz özel yayında bizimleydi. Çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınız için. Ben veda ediyorum saat başında. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
3: İyi akşamlar.
4: Dinle, dinle.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
6: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
6: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü

0: inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te.
2: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun kahraman.
4: Nice senelere kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
2: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
6: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
8: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler.

Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bakmayın akşam haberleri dediğime, evet akşam haberleri sınırına girdik ama bugün aslında 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü ismi beyhude değil. Eğer demokrasimiz hala tıkır tıkır işliyorsa, eğer birliğimiz her daim devam ediyorsa, işte o 10 yıl önce yaşadığımız hain darbe girişiminde liderin iradesiyle, önderliğiyle ve milletin o lidere duyduğu güvenle sokağa çıkmasıyla işte bugünlere geldik. 10 yıl. Dile kolay. Ama tabii o 10 yıl öncesine dönecek olursak hain darbe girişimi yaklaşık 50 yıllık. Aslında 1970'i başlangıç olarak alırsak FETÖ'cü terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün 46 yıllık adeta pusuda bekleyen ve devletin tüm birimlerine sızmış, emniyete, yargıya, askere, her noktaya bir şekilde girmiş olan o hainlerin tam da köşeye sıkıştıkları an. Çünkü o maşaları da tutan bir eller var. İşte o ellerin tam da zamanı diyerek aslında o hain darbe girişimine ilk adımı atmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı havalimanlarına, meydanlara çağırmasının ardından on binler, yüz binler 81 ilde sokaklara çıktı. İstanbul'da, Ankara'da 253 şehidimiz var. Rahmetle, minnetle anıyoruz 2000'den fazla gazimiz var. Onlarla gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz elbette. Ama kolay olmadı. Tabii soru şu, aslında 10 yıldır pek çok şeyi konuşuyoruz ama 10 yıldır dediğimize bakmayın. İlk 1-2 yılda evet neyin nasıl olduğunu az çok anlıyorduk ama yıllar geçtikçe o yapılanmayı daha da iyi anlamaya başladık. Dış mihraklar, onlara destek olanlar, işte o kuklacılar, bunların hepsini günümüzde daha iyi görüyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazi Meclis'teki konuşmasında bir kez daha ifade etti. Rehavete yer yok dedi. Her ne kadar kökü kazındı desek de hala dışarıda ya da içeride fırsat kollayanlar var. Onları her zaman bir terör örgütü yaftasıyla görmeyebiliriz. Onları farklı perdeler arkasında, farklı isimlerle, farklı görüntülerle karşımızda görebiliriz. Bunu zaman zaman da yaşıyoruz. Ama şunu düşünmek lazım. Eğer 10 yıl önce FETÖ'cü hainler başarılı olsaydı ne olurdu? Bugün geldiğimiz noktada acaba nelere sahip olabilirdik? Nelerden feragat etmek zorunda kalabilirdik? O yüzden 15 Temmuz'u iyi anlamak gerekiyor. İyi anlatmak gerekiyor. Gün boyu hem Ankara'dan hem İstanbul'dan yayınlarımız oldu. Akademisyenler, hocalarımız, şehit yakınlarına, gazilere elbette mikrofonu uzattık. Uzatmaya da devam edeceğiz. 15 Temmuz özel yayınımız devam edecek. Önümüzdeki saat diliminde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Millet Bahçesi'nde millete seslenecek. Önemli açıklamalar yapacak. Evet, mecliste de önemli mesajlar verdi ama saat 19 sularında olmasını beklediğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamasında çok daha kapsamlı ve uyarıcı bu coğrafyada uyanık olmamız gerekiyor. Bu coğrafyada uykuya yer yok, atalete yer yok. Bunu defaatle gördük, geride bıraktığımız yıllarda gördük. 15 Temmuz hain darbe girişimi gününde 10 yaşında ya da 10'lu yaşlarda olanlar şimdi 20'li yaşlarda genç insanlar. Onlara da anlatmalıyız. Bir kez daha anlatmalıyız. Hala 15 Temmuz hain darbe girişimi için tiyatro diyenler var. Belki onları anlatmak zor. Çünkü onlar bir şekilde kodlanmış. Ne söylenirse söylensin. Ne yaşanırsa yaşansın. Kaç şehit verirsek verelim onlar belki inanmayacak. Ama biz bildiğimizi, anladığımızı, anlamlandırdığımızı, yaşadığımızı, gördüğümüzü anlatmaya devam edeceğiz. Paylaşmaya devam edeceğiz. Dün oldu.

0: Evet, gün boyu olanları anlattık, anlatmaya da devam edeceğiz. Ankara'da pek çok noktada bugün anma etkinlikleri vardı. Şehitlikler tıklım tıklımdı. Elbette dualar okundu, eller semaya açıldı. 253 şehidimiz için dualar ettik ama daha söylenecek çok söz var. Sözümüz bitmedi, sözümüz tükenmedi. Şimdi hem Ankara'ya hem İstanbul'a gideceğiz. Çünkü sadece aslında Ankara İstanbul'da değil, yurdun dört bir köşesinde, hatta yurt dışında büyükelçiliklerimizde de anma törenleri düzenlendi. Bunların hepsini sizlerle, hazırladığımız haberlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ama önce Ankara'ya gideceğiz. Emre Ayaz karşımızda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklendiği noktada, başkent Millet Bahçesi'nde Emre Ayaz bizi bekliyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkmadan önce bugün Ankara'da hangi noktada, nerelerde neler yaşandı, hangi mesajlar verildi ki geride bıraktığımız saatte Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gazi Meclis'te önemli mesajlar vermişti. Onu da Emre'den alacağız. Sonra 24 Haber koordinatörü İbrahim Güneş'e gideceğiz. O da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda ki kendisi de geride bıraktığımız saatte konuklarıyla 15 Temmuz'u konuştu, konuşmaya da devam edecek. Ama İbrahim Güneş'ten de bir haberci gözüyle bu yaşadığımız 10 yılda ve öncesinde neler oldu, neler bitti, aslında ne yaşandı, kendisiyle de onu konuşacağız. Önce Ankara'ya gideceğiz, Emre Ayaz'a sözü bırakacağız. Emre hem Ankara'da gün boyu neler yaşandı onu bize anlatacak, değil mi Emre? Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklendiği Millet Bahçesi'nde şu anda oradaki atmosfer nasıl, senden öğrenelim.
1: Kaan Yakupan, şu anda başkent Millet Bahçesi'ndeyiz ve etkinliğin olacağı alandayız. Kameraman arkadaşım Kubilay Kutluer'le birlikte. Hatırlarsınız, geçtiğimiz hafta NATO Liderler Zirvesi başkent Ankara'da gerçekleşmişti. Ve şu anda da bulunan alanda o 10 yıl önce 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sırasında şu an o Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar gazi oldu. Vatan uğruna hiçbir haine, hiçbir kurumu teslim etmedi ve şu anda da Türk bayrağını da gururla sallıyorlar. Şu an başkent Millet Bahçesi'nde Mehteran takımı vardı. Şu an NATO zirvesinden bahsettik. Orada dış ülkelerden gelen misafirler, liderlere Mehteran takımı eşlik etmişti. Ve az önce de o Mehteran takımı da 15 Temmuz'un 10. yılında o hain darbe girişiminin destansı sürecinde, şu anda geldiğimizde destan olarak andığımız süreçte, şu anda kalabalıklar 15 Temmuz'un 10. yılını başkent Millet Bahçesi'nde bulunan bu anma tören alanında irade bizim, zafer bizim temasıyla kutlamalar için bu alanda topluluk oluşturdu. Şu an baktığımız etrafta hem tüm Türkiye'den o gün 10 yıl önceki alanda olan görüntülerin bayraklarla asıldığını görüyoruz. Türk bayraklarını sallayan vatandaşlarımız, gazilerimiz olduğunu da görebiliyoruz. Ve 253 şehit vermiştik. 250 şehitin de fotoğrafları, isimleri, gencisiyle, yaşlısıyla fotoğraflarının yer aldığı bir alandayız. Bu alanda neler olacak? Saat 17 itibariyle tören, anma töreni başladı. Mehteran takımının ardından Eşref, Ziya Terzi performans sergi, ardından kıraç konseri gerçekleşecek ve devamında o 253 şehidin ismi okunacak bu alanda ve ardından Tahir Atakoğlu performansı gerçekleşecek ve 15 Temmuz film gösteriminin ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan bu alanda başkent Millet Bahçesi'nde olacak. Başkent Millet Bahçesi'nin hemen yanı başında, yolun karşı tarafında önemli bir nokta vardı 10 yıl önce. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü. 13 şehit verildi orada. Askerler o emniyet binasını can siperhane savundu ve telsizlerine bir anons gelmişti. Binayı terk etmeyin, teslim etmeyin şeklinde ve o polislerin de, o vatandaşların da aslında tek amacı buydu. O hainleri hiçbir noktaya teslim etmemek, vatanın hiçbir karışını teslim etmemek. Tıpkı 10 yıllar öncesindeki durum gibiydi ve

0: hainlere teslim edilmeyen kurum şu an dimdik ayakta. O 253 şehidin sonrasında 10 yıl geçti aradan ve şu an irade bizim, zafer bizim temasıyla 10. yılı 15 Temmuz'un milli demokrasi ve milli birlik günü olarak da aynı zamanda kutlanan bugün de diğer etkinlikler de nerelerde olacak? Ankara'da 15 Temmuz'da en çok şehidin verildiği nokta. Polis Özel Harekat Başkanlığı'nda bir anma etkinliği olacak. O gece saat 23.58'de Özel Harekat'a F-16'larla saldırdı hainler ve orada 51 şehit verildi. Havacılık Daire Başkanlığı'ndan 6, Özel Harekat Polislerinden ise 44 kişi ve bir de sivil vatandaş şehit olmuştu. Toplam 51 kişinin şehit olduğu noktada 23.58'de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de o anma törenine katılacak ve devamında baktığımızda yine buradan söz edecek olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 19.45 arası hesabı olacak. Ama daha öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anma törenlerine katılmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada da önemli hitapları oldu. Dilerseniz bu hitabını getirelim ekranlarınıza.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz mesajlarını Gazi Meclis'ten verdi. FETÖ'cülerin halen fırsat kolladığını vurguladı, tetikte olacağız dedi.
3: O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki ilk programı Gazi Meclis'teydi. Şehitleri anma törenine katıldı. Devletin zirvesini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş karşıladı. Erdoğan, meclisteki tören mangasını selamladı. Erdoğan'ın gelişiyle birlikte 15 Temmuz anma töreni başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kahraman vatan evlatları bir kez daha anıldı.

0: Cumhurbaşkanı daha sonra kürsüye çıktı, sözlerine 253 kahraman şehidi yad ederek başladı.
1: Bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum.
0: Erdoğan bombalanan Gazi Meclis'in 15 Temmuz'da emperyalizmin maşalarına geçit vermediğini söyledi.
1: Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir.
0: Devletin zirvesi sinsi emellere ulaşmak için tehlikenin halen sürdüğünü vurguladı.
1: 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu, rehavete kapılmama uyarısını bir kez daha yaptı.
1: Tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren

0: Böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım. Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha uyardı. Rehavete yer yok, atalete yer yok. Çünkü çok büyük bir pusudan, aslında yakın tarihimize bakacak olursak son 50 yılda en büyük sinemalardan biriydi 15 Temmuz hain darbe girişimi. Ama az önce de ifade ettiğim gibi liderin iradesi, liderin halkı sokağa çağırmasıyla, meydanlara çağırmasıyla işte o FETÖ'cü teröristler yerle yeksan oldu. Ama bitmediler, bitmeyecekler de. Bu coğrafyada ne yazık ki böyle. Gün boyu pek çok yerde kutlamalar vardı. Daha doğrusu kutlamalar demeyelim de anmalar vardı. Ankara'da pek çok yerde, İstanbul'da, ama İstanbul'da özellikle eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de vatandaşlar hem oraya akın etti hem de anmalar da vardı. 24 Haber Koordinatörü İbrahim Güneş az önce oradan yayınını yaptı, ama İbrahim Güneş'e dedik ki tamam, yayından sonra bize de bir bağlantı yap, bir de farklı pencereden bakalım olup bitene. Bizi kırmadı İbrahim Güneş, merhaba.
2: Merhaba Kaan Yakuban.
1: Şimdi İbrahim, tabii haberci olarak 10 yıllardır bu ülkede habercilik yapıyoruz, yaşadık, biliyoruz. Kimi zaman bu hainler bizlerle aynı yerde çalıştılar, aynı mekanlarda bulundular, aynı ortamlarda bulunduk. Az çok ne olduklarını biliyorduk, ama hani diğer terör örgütleri de var, kısaltması her ne olursa olsun. İşte pek çok terör örgütü. Biz pek çok terör örgütüne şehitler verdik, ama bizden görünürmüşçesine yine aynı şekilde bizi şehit edenler, bize topla tüfekle saldıranlar olmamıştı. Şimdi yaklaşık 50 yıllık bir pusudan bahsediyoruz aslında. 50 yıl boyunca devletin her hücresine girdiler ve bir gecede, tabii herkes zannediyor ki 3 günde, 5 günde, 1 ayda bir hazırlık oldu ve oldu. Hayır, öyle değil. Belki öne aldılar. Belki farklı bir planları vardı, ama o planlar kendi planları değildi. Tabii ki o hani kuklacıların planlarıydı. Şu taraftan baksak ne dersin? Yani aslında 10 yıldır pek çok şeyi konuşuyoruz. Belki ilk yıllarda, ilk birkaç yılda her şeye çok da hakim değildik. Ama zaman geçtikçe o flu resim artık tamamen net bir hale geldi. FETÖ terör örgütü, emperyalistlerin, katillerin, siyonistlerin maşası olarak bu görevi üstlenen bir taşeron örgüttü. Olmasaydı ya da o 15 Temmuz gecesi başarılı olamasaydık, misal dışarıda Karabağ şimdiki durumunda olur muydu? Suriye mevcut durumunda özgür olur muydu? Akdeniz'de bu kadar güçlü olur muyduk? Dış politikada bu kadar güçlü, güvenilir bir ülke haline gelebilir miydik? İçeriye dönelim, yargıda bu kadar kuvvetli olabilir miydik? Savunma sanayinde bu kadar ileriye gidebilir miydik? Bunların hepsi olabilir miydi? Aslında biz 15 Temmuz'da neyi def ettik, hangi prangadan kurtulduk?
2: Benim açımdan aslında resim çok net. Hani isterseniz Orhun abidelerinden bugüne getirin, isterseniz Büyük Selçuk'tan, isterseniz Osmanlı İmparatorluğu'ndan, isterseniz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rabia'sından meseleyi okuyun. Yani hani Orhun abidelerinde diyor ki, sen birliğini korursan senin odunu kim bozabilir diyor. Bugün geldiğimiz noktada tüm mesele vatanseverlerle müstemleke kafaları mücadelesidir aslında, bana sorarsanız. Hani Abdülhamit Han'ı deviren zihniyet bugün de ne yazık ki diridir. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Hani Siyonizmin planları, o büyük İsrail hezeyanı bugün de geçer akçedir ve fırsatını bulduklarında bunu yapmaya çalışacaklardır elbette. Bugün 7 ülkeye saldıran, 3 ülkeyi işgal eden İsrail, eğer listeye 8. olarak Türkiye'yi ekleyemiyorsa Bu 15 Temmuz'dan ötürüdür. MHP lideri Devlet Bahçeli dedi ki Çanakkale'de yapamadıklarını 15 Temmuz'da yapmaya çalıştılar dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Türkiye yüzyılın istiklal beyannamesi 15 Temmuz'dur. Aslında verdiğimiz mücadele çok net ve bunun adı tam bağımsız Türkiye mücadelesidir. Hatırlayın Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesini verirken bir yandan da İngiliz Muhipleri Cemiyeti'yle mücadele ediyordu. Yani müstemleke kafalılar, birilerinin ajandasına payanda olmak isteyenler ne yazık ki yaşadığımız coğrafyada her daim oldu. Bundan sonra da olacak elbette. Bu yüzden bütün mesele hani tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet şiarıyla birlik ve beraberliği koruyabilmekte. Teröristi Türkiye'yi inşa edebilmekte. Ve kardeşlik kuşağı için mücadele verebilmekte. Bugün biliyoruz ki eğer 15 Temmuz bir şekilde akamete uğratılmamış olsaydı Irak'ı gayri resmi referandumlarla, gayrimeşru referandumlarla böleceklerdi. Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturacaklardı. Türkiye'nin güneydoğusunda belki adını yerel özellik şartı koyacaklardı. Belki kantonlar diyeceklerdi ama kendilerince federatif yapılar oluşturacaklardı. Büyük resim çok net aslında. Hani 911 kilometrelik Suriye sınırına biz buradaki mayınları temizleyip size organik tarım yapacağız diye yerleşmeye çalışan Siyonist akıl her daim teyakkuzda olmamız gerektiğini gösteriyor bana sorarsanız. Ve bugün 253 şehidi rahmetle anarken biliyoruz ki bu coğrafyada hep şehitlerimiz oldu. Bundan sonra da bu coğrafyayı korumak için ne yazık ki kanlarımızla sulamak zorunda kalacağız. Çünkü bedel ödemeden bu coğrafyada yaşamanıza müsaade etmiyorlar. Bunu net olarak söyleyebilirim Kaan Yakupan. Karşımıza her kılıkta çıkacaklar, çıkmaya devam edecekler. Kimi zaman işte devlet kadrolarına sızmaya çalışacaklar. Kimi zaman siyaseti dizayn etmeye. Bakın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? CHP Genel Merkezi'nde ilk konuşmasında etrafımı kuşatan FETÖ'cüleri fark edemediğim için özür diliyorum dedi. Nasıl gelmişti? Baykal kaset kumpasıyla devrilmiş, ardından Kılıçdaroğlu koltuğa oturtulmuştu. Kılıçdaroğlu gelmeden önce Silk Road Enstitü raporlarında yani İpek Yolu Enstitü raporlarında Baykal devrilse yerine Kılıçdaroğlu getirilse nasıl olur diye yazılar yazılmıştı. Birileri bir şekilde bu ülkeyi dizayn etmeye çalışıyor ve hedef aldıkları tek bir yer var. O da bana göre Cumhur İttifakı yeni kapı ruhu. Hani Muhsin Yazıcıoğlu suikastı diyorum ben artık, helikopterinin düşürülmesini konuşuyoruz. 29 şüpheliden 6'sı doğrudan tescilli FETÖ'cü darbeye karışmış isimler. Diğerleri mercek altında. Ve ne demişti Muhsin Yazıcıoğlu? Hani aldığımız nefes bile bizim değilken pırıldak olmaya gerek yok demişti. Bir de demişti ki tarlamızı sürmüşler kardeş demişti. Yani özetle söylemeye çalıştığım şey şu. Bu memlekette vatansever olmanın ağır bedelleri var ama bizim payımıza da bu düşüyor. Kim bilir, bilemiyoruz. Belki bugün bunları konuşuyoruz. Belki yarın bir gün başka işgal girişimleriyle mücadele edeceğiz. Başka savaşlar vermek zorunda kalacağız. Belki başka bedeller ödemek durumunda kalacağız ama hani Nideli hemşerim şehit Ömer Halis Demir'in gözünü kırpmadan kurşunların üzerine yürüdüğünü düşünürsek bu vatanda da milyonlarca insanımız bizler dahil bu mücadeleyi vermeye de hazırız Kaan Yakupan. Evet. Hadi konuşsak uzun uzun, ben üzerine çok şey anlatabilirim ama benim bakış açımdan, gazetecilik perspektifinden durum çok nettir. Az önce sosyal medyadan sözde darbe diye bir mesaj aldım. Açıkçası birazcık yüreğimi de yaktı. Daha iki gün önce Bahçeliler Belediyesi'nde darbe tiyatrosu diyenler vardı. Ne yazık ki içimizde bu zihinleri yakılmış, işgal edilmiş insanlar var ve biz bunlarla da mücadeleyi sürdürmek zorundayız Kaan Yakupan.
1: Şimdi İbrahim Güreş, biz ne söylersek söyleyelim, ne anlatırsak anlatalım. Tarihçesini anlatalım, tüm detayları verelim, belgelerini çıkartalım, fotoğraflarını, görüntüleri yayınlayalım. Öyle diyecek olanlar hala var. Hani az önce dedik ya FETÖ evet birilerinin maşası, doğru. Ama bir de FETÖ'nün maşası olanlar var. Yani FETÖ'nün dümen suyunda gidenler var. Bunu kimi zaman farklı şekillerde görüyoruz, farklı biçimlerde görüyoruz, farklı isimlerle görüyoruz. Hani az önce dedim ya yargıda bu kadar güçlü olabilir miydik? Dış politikada bu kadar kuvvetli olabilir miydik? Şimdi yolsuzluklarla bu kadar büyük mücadele edebilir miydik? Dediğimde sen zaten ne demek istediğimi son derece net anlıyorsun. Yani tüm bu yolsuzluklar ve diğer şeylere baktığımızda devam eden davalardan bahsediyorum aslında. Orada da yine FETÖ'nün parmağı yok mu?
2: Ya net olarak aslına bakarsanız tablo şu benim açımdan. Memlekette siyasi dizayn etmek istiyorlar. Yani istiyorlar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi böyle göz hizasında dış politik

0: politika yapan, benim memleketimin çıkarları gerektiğinde ben bunun için ölmeye hazırım diyen liderler olmasın. Aman efendim, sepet efendim, tamam efendim diyen liderler olsun istiyorlar. İstiyorlar ki yani parmaklarını taksınlar, istedikleri gibi oynatabilsinler. S-400 almayacaksın dediğinde emredersin diyecek adamlar istiyorlar. Ya da işte Rusya'ya bundan sonra sen kısıtlama getireceksin kardeşim dediklerinde emredersin diyecek adamlar istiyorlar. Doğu Akdeniz'e girmeyeceksin dediğinde emredersin diyecek adamlar istiyorlar. Bakın unutmayın, bu topraklarda bizim muavenet gemimizi vurdular. Yani tatbikatta müttefikimiz Amerika, siz Sparrow füzesi attı, iki tane şehitler verdik. Sonra ki pardon yanlışlıkla oldu. Bugün hepimiz biliyoruz ki yanlışlıkla olmadı. Bize bir mesaj verdiler. Çünkü o füzeler 3 ayrı güvenlik aşamasından geçen, 3 ayrı şifre girilen, talimatla yönlendirilen, yani bir emir komuta zinciri gerektiren füzelerdi. Öyle kafana göre atılan şeyler değildi. Üstelik hani niyetlerini beyan etmek için birinci füzeden sonra ikincisini attılar. Bunları görelim lütfen. Ya bugün İsrail'in bölgede bir teröristan projesi olduğunu, Kürtlere eşik bekçisi yapıp günü geldiğinde kesmek için pusuda beklediğini görelim. En büyük korkularının da hani Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Seslenmiş konuşmasında dedi ki ya bizim birileri reddi miras yapmamızı istiyor. Biz kardeşim yapmayacağız. Biz ecdadımızla da bu coğrafyadaki yaşayan bütün geçmişimize de gurur duyuyoruz dedi ya. En büyük korkuları bana göre o ve bu zihniyetin ayağa kalkmasını istemiyorlar. Bu yeni geliyor Nuri Demirağ oluyor. Günü geliyor işte Özdemir Bayraktar oluyor. Günü geliyor TOK projesinde çalışan mühendis oluyor. Günü geliyor Aselsan'da olan mühendis oluyor. Günü geliyor gazeteci oluyor. Günü geliyor siyasetçi oluyor. Hep hedef alacak birileri oluyor ama. Çünkü başta da söylediğim gibi birileri bu ülkede diyor ki Selçuk Bayraktar'a iyi güzel okumuş çocuksun ama sen bize tercümanlık yap. Bırak bu siyah işlerini diyor. Evet. Özdemir Bayraktar belgeselinde diyor ki Özdemir Bayraktar İsrail'den diyor hemen aldınız ama diyor bize diyor 2 yıldır ayak sürüyorsunuz diyor. Ben diyor bila bedel veriyorum size sırtınızı dönüyorsunuz diyor. Kim bu insanlar? İşte birlikte yaşadığımız insanlar. Bürokraside varlar, peki, siyasette varlar. Ülkeyi dizayn etmeye birilerinin bir anlamda kapı bekçiliğini yapmaya çalışıyorlar. Biraz bu konuda öfkeliyim, biraz bu konuda duyarlıyım. O yüzden de ne anlatsak bilmiyorum Kaan Akpan.
1: Peki İbrahim Güneş, çok çok teşekkürler. Bu bir günlük değil, 10 yıllık değil, çok daha büyük bir mücadele ve asla durmaya da zaman yok, atalete yer yok. Çok çok teşekkürler hem değerlendirmeler için hem de yayınlar için. Kolay gelsin, görüşmek üzere. Evet, büyük bir mücadeleden bahsediyoruz. Hain darbe girişiminde hainlerin öncelikle saldırdığı, hatırlayacaksınız, emniyet mensuplarıydı. İlk saldırı özel harekat başkanlığına olmuştu. 51 şehit verildi orada. İkinci büyük saldırıysa Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne oldu. Orada da 13 vatan evladı şehit düşmüştü.
2: Temmuz 2016, o kara gecenin destana döndüğü gün. Karanlığın aydınlattığı silah izleri ve patlama seslerinin sabahı bir milletin direnişiyle aydınlandı. Ancak bir yer vardı ki en güçlü karşı kuvvetin onlar olacağını hainler çok iyi biliyordu.
3: 15 Temmuz'u hain darbe girişiminden destana çevirenlerden biriydi polis özel hareket ekipleri. Gölbaşı'ndaki merkezlerinde ise şehitlerin anısı üniformaları ve teçhizatlarıyla hala yaşatılıyor.
2: O gece hainlerin kurşunlarıyla 253 vatan evladı şehit düştü. Üzerinden 10 yıl geçti ancak acılar da taze, zafer de taze. Ne o kara gece ne de o zafer unutulacak. 15 Temmuz'da ilk anlamlandırılamayan şey F-16 uçaklarının Ankara semalarında alçak uçuş yapmaları oldu. Yer yer sonik patlamalarla da vatandaşlar baskı altına alınmaya çalışıldı. Devlete de korku vermeye çalışıldı. Ele geçiremedikleri özel harekat başkanlığında 51 şehit verildi. Ancak ne kurumun binası ne de devlet teslim edildi. Kahraman özel harekat polisleri Ankara'nın dört bir yanında darbecilere karşı vatan savunması için göreve koştu. FETÖ'cü hainlerin bir diğer hedefi ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ydü. Uçaklarla, bombalarla betonları yıktılar belki ama milletin cesaretini yıkamadılar.
3: FETÖ'cü hainlerin saldırdığı hedeflerden biri ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasıydı. FETÖ'cü hainler helikopterlerle, ağır makinalı silahlarla saldırdılar. F-16 savaş uçaklarıyla 3 kez bombaladılar. İşte bombaların düştüğü bu noktaya ise 13 şehit için anıt inşa edildi.

0: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına ağır hasar verdi FETÖ'cü hainler. Ancak polis ekiplerinin cansiperane savunmasıyla hainlere geçit verilmedi. Millet de polisine sahip çıktı. Hainlere karşı polis ekipleriyle omuz omuza vatan savunması yaptılar. Temmuz 2016'da yaşanan hainlerin darbe girişimi tüm yurtta milletin direnişiyle son buldu. Gerekti gazi olundu, gerekti şehit olundu. Ancak milletin gücünden daha güçlü olunamayacağı da tüm hainlere gösterildi. 10. yıl dönümünde o destansı gün şimdi tüm yurtta ve yurt dışında gerçekleşen etkinliklerle anılıyor.
1: Az önce de ifade ettik, 15 Temmuz hain darbe girişiminin simge noktalarından biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. Birçok şehidin verildiği noktaya şehitler anıtı yapıldı. Şimdi kameralarımızı o noktaya çevireceğiz ve sözü Eren Coşkun diline bırakacağız. Yanında bir de konuğu olacak.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Tabii ki de o geceye dair çok fazla konuşulacak da detay var. Şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz ve binlerce vatandaşın anıtı ve hafıza müzesini ziyaret ettiği şu dakikalarda da aslında o geceye dair konuşulacak pek fazla da soru işareti vardı. Şimdi daha fazla detayı aslında Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan'a sormak istiyorum. Efendim tabii özellikle de 28 Şubat süreciyle de 15 Temmuz'a giden sürecin önemli dönemeçlerinden biri olduğu söyleniyor. İkisini birbiriyle bağdaştıracak olursanız neler söyler?
3: Şu net, 15 Temmuz'un üzerinden 10 sene geçti. Fakat hiçbir şey bir anda olup bitmiyor bu ülkede. Hatta dünya geneline, siyasete baktığımızda bu böyle. 15 Temmuz'un arkasındaki hikayeyi iyi okumamız gerektiğine inanıyorum açıkçası. 15 Temmuz bir anda olmadı, kendi başına gerçekleşmedi. Bizi 15 Temmuz'a taşıyan çok önemli yol köşe taşları oldu. Bunların en başında da açıkçası 28 Şubat darbe süreci gerçekleşti ve o yaşandı. Ondan dolayı 15 Temmuz'u biz yaşadık net bir şekilde. Şunu söyleyebilirim, 28 Şubat yaşanmasaydı 15 Temmuz kesinlikle yaşanmazdı bu ülkede. 28 Şubat sürecinde bu ülkenin maalesef azınlığı fakat ülkenin sahibi olarak kendini konumlandırmaya çalışan o azınlık bu ülkenin üzerinde, milletin üzerinde kendini konumlandırarak bu ülkenin inancıyla, değeriyle, genel kültürüyle, kavramıyla derdi olanlar, dinle, diyanetle derdi olanlar bu ülkenin üzerine karabasan gibi çöktü. Ve maalesef İmam Hatip okullarını kapattılar, dini eğitimi yasakladılar. Çok ciddi kısıtlamalar ve sınırlamalar getirdiler. Bu millet kendi değerleriyle, diniyle hemhal olmak isteyen millete tek gidecek kapı FETÖ'yü bıraktılar. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a gelen süreçte FETÖ'nün okulları 10 kat, dershaneleri 8 kat arttı maalesef ve her yere bir hücre yapılanmasıyla istihbarat örgütlerinin maşası olarak yayıldılar. Ve biz bugün 15 Temmuz'da bunlar nereden çıktı sorusunu soruyorsak, 15 Temmuz'un faillerini arıyorsak ve yargılıyorsak kesinlikle ama kesinlikle 28 Şubat'ın faillerine bakmamız gerekiyor, bu bir. 28 Şubat'ın arkasında destekçilerine bakmamız gerekiyor. İki, 28 Şubat'ta parayı hortumlayan, bankaları soyanların o paralarını nerelere aktardığına bakmamız gerekiyor. 3. Bu yüzden 28 Şubat'ı biz konuşurken 15 Temmuz'u konuşuyoruz aslında. 15 Temmuz'u konuşurken de 28 Şubat'ı konuşuyoruz. Bu bağlamda ikisinin birbirinden ayrılmaz başlıklar olduğuna çok net bir şekilde inanıyoruz. O gün 15 Temmuz gecesinde bu darbeye alkış tutanlarla 28 Şubat sürecindeki darbeye alkış tutanlar aynıydı. 15 Temmuz gecesine tiyatro diyenlerle 28 Şubat'ın kesinlikle olması gerekir diyenler aynıydı. Bu kadına haddini bildiren diyerek meclise başörtülü girmeye çalışan, hak kazanan vekile yemin ettirmeyenlerle 15 Temmuz'daki kardeşlerimize aynı muameleyi yapanlar aslında aynı kişilerdi. Bu bağlamda 28 Şubat'ın aktörleri de 15 Temmuz'un aktörleri de aynı yere hizmet eden, aynı yerden emir alan insanlardı. Bu yüzden bu milletimiz dimdik ayakta durarak 15 Temmuz'daki hainleri bu ülkeden silip attığında 28 Şubat'ın hainlerini de şakşakçıklarını da atmıştı. O yüzden şunu net söyleyebilirim ki bu ülkenin insanları diniyle barışık olan, İslam'la yoğrulan kadrolardır. Hiç kimse bu ülkeye göz dikmesin, bu vatana gözünü dikmesin. Yoksa elini de kıracak, gözünü de oyacak dirayete sahiptir bu millet. Bunu gösterdi. Daha sonra da böyle bir girişimde olanlara göstermeye muktedirdir.
2: Son şunu da sormak istiyorum. Yani 10 yıl geriye dönecek, darbe gecesine dönecek olursak. Çok hızlı bir şekilde aslında milletimizin refleks gösterdiğini ve sokaklara, meydanlara, bulunduğumuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de geldiğini görüyoruz. Ve dimdik bir şekilde darbeye de karşı duruldu. Bu refleksi nasıl yorumlarsınız?
3: Şu net, biz 60'ta da darbe yaşadık, 80'de de darbe yaşadık ama milletimiz bu şekilde sokaklara çıkamadı. Neden? Çünkü milletimizi ezmişlerdi, özgüvenini yok etmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği günden itibaren bu millete özgüvenini geri kazandırdı. Sen yapabilirsin dedi, sen güçlüsün dedi, sen bin yıllık bir medeniyetin evladısın diyerek bu millete özgüvenini geri kazandırmıştı. Ve milletimiz o özgüvenle ayağa kalktı. Bir de Cumhurbaşkanımızın liderliği çok güçlüydü, onun peşinde koşarak millet meydanlara indi ve hamdolsun bugünlere tekrardan ulaştık.
2: Abdullah Bey, çok teşekkür ederim görüşünüz için, sağolunuz. Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan'ın da belirttiği gibi aslında çok fazla konuşulacak şey var ve gördüğünüz gibi de aslında 10 yıl öncesine dönecek olursak bir milletin darbeci hainlere karşı nasıl büyük bir mücadele verdiğinde en büyük göstergesiydi. Tabii ki de bütün bu sürecin ardından da gelinen noktada işte 10 yıl ardından da binlerce kişinin burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hem Hafıza Müzesi'nde hem de Anıt'ta ziyaretleri devam ediyor.
1: Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Arnavutköy'de İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla gerçekleştirilen programda demokrasi mücadelesinin hafızalardaki yeri bir kez daha vurgulandı.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısını duyduktan sonra hep beraber sokağa çıktık. Bayrağımız yanımızdaydı, sadece vatanımız için gittik oraya. Vatan sevgisiyle ve iman gücüyle. Sarıçam'da Büyükşehir Belediye binasının önünde hainler insanları vurmaya başlamıştı. Biz de oradaydık. Öldürme niyetiyle tarıyorlardı aslında. Ben de bir G3 mermisiyle vuruldum. Kolumdan girdi, sırtımdan çıktı. 15 santim genişliğinde şu an bir madalya olarak taşıdığım, bir mühür olarak taşıdığım bir yara var. Bugün 10 yıl oldu. Ben 24 yaşındayım. O zaman 14 yaşındaydım. Ve bugün yine çok daha iyi anlıyorum ki 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak bizim için çok mühim.
5: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Arnavutköy'de anlamlı bir anma programı düzenlendi.
6: Köprüye gitmek için yola çıktık işte ailecek. Saat 3-3.30'a kadar mücadele ettik. Onlarla savaştık orada. Mücadele ettik, bağırdık, çağırdık, teslim olun. Bir ara çok şiddetli bir saldırı oldu. Biz yaralıları taşıyorduk. Sonra bir şekilde kendimi attığım yere o iki bariyer arasında dizim kıstı. İki kere ameliyat geçirdim. Ama ben yine pes etmedim. O dizimi tişörtümle sardım, sabaha kadar mücadeleme devam ettim yani. O geceki ruh çok farklı bir ruhtu.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinesinde Arnavutköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda şehit aileleri ve gaziler aynı sofrada buluştu. İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu destansı direniş ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığı bir kez daha hatırlatıldı.
7: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz bizler için tabii ki bu hain darbe girişimi başta milletimizin bekasına, milletimizin efendim iradesine vurulmuş bir setti. Biz de bu anlamda o gün nasıl sokaklardaysak, başta Cumhur Reisimiz, Cumhurbaşkanımızın bizlere telkinleriyle caddelere, sokaklara indiysek, tankların önünde, meydanlarda durduysak, bugün de aynı kararlılıkla 10 yıl geçmesine rağmen üzerinden aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Tabii bu hain yapılaşmayla, hain ellerle mücadelemiz hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek.
5: Programda milli birlik ve beraberlik ruhunun korunmasının önemine dikkat çekildi. Şehitlerin aziz hatıraları rahmet ve minnetle anılırken gazilerin fedakarlıkları da vefa duygularıyla yad edildi.
8: Milletin milletle bağının ortaya çıktığı, birlikte vatanı kurtarma noktasında ihtiyaç olduğunda sahaya çıkıldığı, kimse bir hesap yapmadan o gece temel konu Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde vatanı kurtarmak olduğu hissiyatı elhamdülillah 10 yıldan beri her sene tekrar tekrar yaşatılmaya çalışılıyor. Bu akşam da Arnavutköy'deyiz. Bizler Aile Bakanlığı olarak kıymetli bakan liderliğinde bu duyguyu, bu hissiyatı nesillere aktarılması anlamında il genelinde yaklaşık 500 etkinliğimizle bu hafta geçireceğiz. Ve yıl boyunca da 15 Temmuz ruhunun ve bu milli manevi duygunun yaşatılması anlamında çalışmaya devam edeceğiz.
9: Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yine devletimiz içerisinde vatana, millete, devlete, ezana, mukaddes değerlere aşık kadrolar tarafından bu hayasız akın durduruldu. Ve o günden bu yana Türkiye çok şeyler kazandı. Karabağ'ı Ermenilerden Azeri kardeşlerimiz, terörsüz Türkiye konuşuluyor, bin yıllık kardeşliğimiz konuşuluyor. İHA'lar üretmeye, SİHA'lar üretmeye, Türkiye'nin içerisinde ve dışarısında terörü yok etmeye yönelik çalışmalar oldu.
5: Şehit aileleri ve gaziler 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayarak o gece yaşananları ve hissettiklerini paylaştı.
10: Vatan sağ olsun, elhamdülillah, tekrarını yaşatmasın. Türk toplumu için tekrarını yaşatılırsa yine her zaman biz bu halde de buradayız. Elimiz, ayağımız, kolumuz olmasa da buradayız. Dualarımızla da, varlığımızla da her şekilde buradayız. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Yani insanların duyguları, hele de Türk milletinin duygularıyla oynanmaz. Kanla aldığımız bir memleketi kanla veririz. Biz de torunlarımıza bunu bırakırız. Bir dahasında yaşatmayı nasip olmasın inşallah.
1: 15 Temmuz gecesi darbecilerin ele geçirmeye çalıştığı en kritik noktalardan biri Atatürk Havalimanı'ydı. Ancak milletin direnişi, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada kurduğu kriz yönetim merkeziyle darbe girişiminin seyri değişti.
11: Onun zorundayız.
12: Tanklarla kapatılan havalimanı, alçak uçuş yapan F-16'lar, silah seslerine rağmen meydanı terk etmeyen binlerce vatandaş. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı darbecilere karşı verilen mücadelenin en kritik adreslerinden biri oldu.
13: O gece sadece meydanlarda değil Atatürk Havalimanı'nda da tarihin akışı değişti. Darbecilerin ele geçirmek istediği havalimanı milletin direnişiyle demokrasinin kalesine dönüştü.
12: Darbeciler saatler 23'ü gösterdiğinde zırhlı araçlarla Atatürk Havalimanı'nın giriş ve çıkışlarını kapattı. Kısa süre sonra hava trafik kontrol kulesine girerek hava trafiğini kontrol altına almaya çalıştı. Ancak o dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete yaptığı çağrıyla binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na yöneldi. Kimi aracını bırakıp koştu, kimi ailesiyle birlikte havalimanına geldi.
14: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum.
13: Atatürk Havalimanı'nı basan darbeciler bu noktaya geldi, hava trafik kontrol kulesine girdi, kontrolü ele almak istedi. Ancak vatandaşın direnişi buna engel oldu.
12: Kalabalık büyüdükçe darbeciler paniğe kapıldı. Vatandaşlar apronlara kadar ilerledi. Darbeciler askeri araçlardan halkın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu onlarca kişi yaralandı. Henüz 17 yaşındaki Mahir Ayabak'la Zekeriya Bitmez şehit düştü.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Atatürk Havalimanı'na inmesi darbenin seyrini değiştiren kritik anlardan biri oldu.
12: Marmaris'ten havalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ata uçağı güvenli şekilde Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan, sığınak teklifini kabul etmeyerek havalimanında kriz yönetimini bizzat yürüttü.
15: Herhalde bizim hala orada olduğumuzu zannediyorlardı ve buraya gelişimizi de herhalde takip edemediler.
12: Darbecilerin havalimanından tamamen temizlenmesinin ardından Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonlar yeniden normale döndü. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı yalnızca bir ulaşım merkezi değil, millet iradesinin yeniden ayağa kalktığı, demokrasiye sahip çıkıldığı en önemli simge noktalardan biri olarak tarihe geçti.
1: O geceye dair bir tarihi kimlik daha var. 15 Temmuz hain darbe girişiminin adeta seyrini değiştiren kahraman şehidimiz Ömer Halis Demir'in şehadetinin 10. yılında Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaşın arasında öyle biri vardı ki görenleri hem duygulandırdı hem gururlandırdı. Ailesi tarafından kahramanın adı verilen 9 yaşındaki adaşı Ömer de şehidin kabri başında dua etti.
11: dua etmek için geldik buraya. Kendisi büyük gururumuz oldu ve milletimizi kurtardı.
16: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde kahraman Ömer Halis Demir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı.

0: Ömer Halis Demir'le de gururumuz, gurur duyuyoruz.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve gösterdiği kahramanlıkla milli direnişin sembolü haline gelen Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir, şehadetinin 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
2: Kendini feda etti.
3: Dua ettik. Allah'ım tüm dikenli kenar oldu. Allah'ın bir dokunuşu göstermesin. Bu Türkiye bu adama borç her şeyi.
1: Şehit Halis Demir'in kabrine Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.
4: Böyle bir kahramanlığı çocuklarımızın görmesini istedik ve Kayseri'den buraya çıkıp da geldik.
0: Bizim için şehit oldu. Dualarımızı ediyoruz.
3: Böyle bir vatan evladı bir daha gelmez.
1: Ailesi tarafından kahramanın adı verilen 9 yaşındaki Ömer de şehidin kabri başında dua edenler arasındaydı.
4: Temmuz ayında doğduğu için tam 9 yaşına girdi. Onun için de Ömer Halis ismini verdik. Bir Ömer'imiz gittiyse bir Ömer'imiz gelecek inşallah.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, bu yıl 10.sü düzenlenen Ömer Halis Demir bisiklet turu İstanbul Arnavutköy'den başlayarak Niğde'nin Bor ilçesinde tamamlandı. Türkiye'nin farklı illeriyle kardeş ülkelerden gelen 35'in üzerinde profesyonel bisiklet sporcusu parkuru tamamlayarak Şehit Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti.
5: 9 Temmuz tarihinde İstanbul Arnavutköy'den çıkış yaptık ve 7 il geçerek orada konaklamamızı yapıyoruz. Yaklaşık 1071 kilometrelik bir yol kat ettik ve sonunda buraya ulaşmış olduk.
1: Yol boyunca geçtikleri her şehirden aldıkları vatan topraklarını şehidin kabrine bırakan sporcular Kur'an-ı Kerim okumasının ardından dua etti.
6: Direnişin sembolü olan o gecede 253 şehit verdik. Yurdun dört bir köşesinde de vatan evlatları anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Aslan!
1: 15 Temmuz, gecenin karanlığını bölen selalarla başlayan, tanklara karşı göğsünü siper eden bir milletin yazdığı muhteşem destan. 15 Temmuz 2016'da yurdun dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayan hain darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz direnişi ve güçlü dayanışmasıyla birkaç saat içinde bastırıldı. Ve bugün takvimler 15 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Milletin zaferiyle sonuçlanan o tarihi direnişin üzerinden tam 10 yıl geçti. Yurdun dört bir yanında şehitlerimiz rahmetle anıldığı anma etkinlikleri düzenlendi. Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında hava şehitliğinde bir anma programı gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şehitler için edilen dualarla devam etti. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Şanlıurfa'daysa 3000 yıllık tarihi Birecik Kalesi anlamlı bir projeksiyon gösterisine ev sahipliği yaptı. Surlara yansıtılan dev görseller ilçenin pek çok noktasından vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Burası da Kilis. Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi. Vatan uğruna canını feda eden kahramanlar dualarla yad edilirken şehit mezarları çiçeklerle donatıldı. Samsun'da şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi. Şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Tören sırasında 2007 yılında şehit olan Piyade Er Muharrem Kılıç'ın yeğeni Elif Kılıç'ın dayısının mezar taşındaki fotoğrafı öptüğü anlar çevredekileri duygulandırdı. Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla oldukça anlamlı bir sahne performansı sergilendi. Devlet koruması ve bakımı altındaki 30 çocuk, büyük bir emek ve özveriyle hazırladıkları tiyatro gösterisini sahneye taşıdı. Çocuklar 15 Temmuz gecesi Türk milletinin ortaya koyduğu cesareti, birlik ve beraberlik ruhunu sanatın evrensel diliyle başarıyla izleyicilere aktardı.
6: Evet, şimdilik noktayı koyuyoruz akşam haberlerine ama sözümüz bitmedi. Şimdi saat başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha doğrusu önümüzdeki saat içerisinde Ankara Millet Bahçesi'nde bir hitabının olmasını bekliyoruz. Orada büyük bir kalabalık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor. Biz de sözü Mustafa Daştan'a bırakacağız saat 19 itibariyle. Çünkü

milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.

0: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle, dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: 15 Temmuz. Demokrasimizi ve milletimizin iradesini zapt etmeye çalışanlara karşı milletçe omuz omuza verilen mücadelenin zaferi. Ülkemizin dört bir yanında cesaretle meydanlara çıkan, karanlığa ışık olan kahramanlarımızı unutmadık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatan uğruna canlarını feda eden Borsa İstanbul şehitlerimizi ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Borsa İstanbul.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
1: yaşadık. Annemin karnı burnumda. Babama demiş ki,
5: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
11: De böyle. Otobit'te.
12: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.

0: Şüphesiz en üstün olan sizlersiniz buyuruyor yaralan. İnandık.
1: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında 15 Temmuz özel yayını devam ediyor. Ankara'dan, İstanbul'dan, en sıcak noktalardan an be an görüntüleri ekranlarınıza, radyolarınıza taşıdık. Biz yine Millet Bahçesi'ndeyiz. Artık her şey hazır. Bir Mehteran burada konser verdi. Mehteran gösterisi vardı. Arkasından sanatçı Kıraç sahne aldı ve coşkuyu arttırdı. 15 Temmuz'da başkent Millet Bahçesi'nde hemen arkamı görüyorsunuz. Binlerce kişi, 20 bin kişinin bugün başkent Millet Bahçesi'ne gelmesi bekleniyor. Tabii hala gelenler var. Ankara'da şu anda başkent Millet Bahçesi'nin etrafında akın akın bir insan seli var. Onu söyleyelim. Herkes Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor ki Erdoğan'ın da dakikalar içerisinde başkent Millet Bahçesi'ne gelmesini bekliyoruz. Peki biz kameralarımızı İstanbul'a çevirdiğimizde neler oldu? Mesela 253 şehidimiz vardı. O 253 şehidin isimleri tek tek burada anıldı ve burada bulunan vatandaşlar, bizler de beraber burada diye seslendik. Çünkü onlar yüreğimizde, onlar kalbimizde, onlar zihnimizde. Onları unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz İhanet Gecesi'ni unutturmayacağız. Yanımda yine çok kıymetli bir konuğum var. Kim? Hemen onun da cevabını vereyim. İsmail Gaspralı Dış Politikalar Enstitüsü'nden Doktor Kadir Ertaç Çelik. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz tekrar yayınımıza.
2: Merhabalar, sağ olun.
1: 16 bülteninde sizinle beraber veda ettiğimizde arkamız boştu ama hazırlıklar devam ediyor demiştik. Şimdi hınca hınç dolu bir atmosfer var. Buyurun.
2: Müthiş bir tablo var, müthiş bir sinerji var. Tabii biz saat 16 sularında burada yayın yaparken buranın boş olma sebebinden biri de şuydu. Buraya gelen insanlar şehrin farklı lokasyonlarında, evet, farklı etkinliklere gidiyorlardı. İnsanlarda müthiş bir coşku, müthiş bir olayı sahiplenme duygusu var. 10. yılında hala o ilk günkü gibi devletine, milletine sahip çıkan, o ruhla hareket eden bir Ankara tablosuna çok şükür biz de şahitlik ediyoruz. Meydan dolu, bizim göremediğimiz kadar uzayan bir kalabalık var. Artık gözümüz kalabalığın ucunu seçemiyor bizim. Ve insanlarda büyük bir coşku var. Siz biraz önce ifade ettiniz. 253 şehidimizin isimleri zikredilirken her birisini yeri göğü inletircesine burada diye, evet, buradaki kalabalık sahiplendi. Ben süreç içerisinde şehit aileleriyle burada sohbet etme imkanına sahip oldum. Gazilerimizle konuştum. Oradaki o milli ruhu, o manevi sahiplenmeyi bir kere daha fark ettim ve çok şükür ki böyle bir milletin parçasıyız, böyle bir milletin mensubuyuz. Çok şükür ki bu şehitlerimiz, gazilerimiz bizlere bu günleri miras olarak bıraktılar. Cenab-ı Allah onlara şehitlik nasip etti. En mühim, en önemli makamdır bizim teolojik inancımız gereği. Evet. Aynı zamanda gazilerimiz de bizlerin övünç kaynağı, gurur kaynağı. Biraz önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı salona, meydana intikal etti. Devlet Bahçeli Beyefendi. Yani şunu da demek istiyorum. Sadece bir siyasi partinin veya siyasi organizasyonun veya iktidarın değil, devletin bütün bileşenleriyle, milletin bütün unsurlarıyla bu meydanda Türk milleti ve Türk devleti vatan hainlerine karşı en yüksek perdeden tepkisini ortaya koyuyor. Devletine ve milletine sahipliğini ortaya koyuyor.
1: Şunu görmek istemez miydik hocam? Şimdi arkada 20 binden fazla vatandaşımız var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hemen sahneye en yakın sıralardan bir tanesinde oturuyor. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek. 15 Temmuz ihanet girişiminden sonra böyle bir Edirne Kapı ruhu oluşmuştu hatırlarsanız. Siyaset üstü bir konu olarak 15 Temmuz ihanet girişimi ele alınmıştı. Gönül istemez miydik mesela Türkiye gibi büyük bir devletin ana muhalefet partisinden de burada isimler olsa? Ama CHP zaman içerisinde bu süreçte öyle farklı yerlere doğru savruldu ki ne yazık ki şu anda mesela burada değil. Bu CHP'deki 15 Temmuz'a bakışı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ya öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki CHP'nin 15-10 yıl öncesindeki duruşu kendi inisiyatifiyle, CHP'den kastım kurumsal kimlik değil, CHP'yi yöneten kadrolardan, evet, bahsediyorum. Kendi inisiyatifiyle mi yoksa konjektürün zorlamasıyla mı oraya geldiler? Bu sorunun cevabını bugünden baktığımızda sanki

0: farklı bir tartışma evresine çekebileceğiz
1: gibi. Ya da içine
0: gibi.
1: Giren virüslerden dolayı mı?
0: Maalesef. Maalesef bugün CHP, üzülerek ifade ediyor ki, Türk siyasetinden köklü partisi. Milli mücadelenin siyasal organizasyonu olduğunu iddia eden bir partinin mirasçıları olarak siyaset sahnesinde varlık göstermeye çalışıyorlar. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarında ifade ettiler meclisteki, ikinci sevr dayatmasını yırtıp atan ruh burada.
1: Evet.
0: Ama o ruha destek veren bir CHP'yi maalesef göremiyoruz. Bu üzücü bir tablo. Fakat şunun altını çizmek gerekiyor Mustafa Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan isimlerin burada olmaması çok manidar değil. Çünkü bütün millet burada. Burada her partiden, her siyasi görüşten, devletine ve milletine sadakatle bağlı insanlar burada. Bu bizim için önemli. Bu millet devletini sahipsiz hiçbir zaman bırakmamıştır. Cumhur İttifakı'nın bileşenleri de bu milletin bu teveccühüne siyasal anlamda karşılık vermiştir. O nedenle evet, bu mevcut duruş itibarıyla çok manidar olan bu toplantıya katılmamaları üzücü ama şaşırtıcı mı? Maalesef değil. Çünkü bahsettiğimiz siyasi partinin bugünkü sizin virüs olarak ifade ettiğiniz uzantılar, organizasyonlar, uluslararası güç merkezleri tarafından Türk siyasetinin içerisine yine emperyalist bir müdahale amacıyla sokulmak istenen kadrolar. Çünkü Türkiye'yi sahada yenemiyorlar. Türkiye'yi cephede yenemiyorlar. Türk milletini sahada dize getiremiyorlar. Türk milletini siyasal anlamda da demokratik hiçbir yöntemle yenemiyorlar, baş edemiyorlar.
1: Evet.
0: Ama işte antidemokratik yöntemlerle veya gayri ahlaki ve gayri hukuki yöntemlerle Türk milletini dizayn etmeye çalışmaktalar. Bunlara başarılı olamayacakların cevabını bu müthiş kalabalık veriyor. Bu müthiş ruh, bu coşku veriyor zaten. O nedenle dediğim gibi bir kere daha ifade ediyorum. Siyaset yapıcılarının burada olmamasının çok bir anlamı bu boyutuyla yok. Gönül evet. isterdik hepsi olsun. Ama milletimiz burada, devletimiz burada. Milletine ve devletine, sadece bugün itibariyle değil, kadim Türk milletine, kadim Türk devlet geleneğine sahip çıkan ruh burada. O 253 şehidimizin maneviyatı burada ve Türk milleti evlatlarıyla burada.
1: Gerçi siz şunu deseniz, Mustafa ne diyorsun sen? Hani darbe girişiminde ayağında terlikleriyle televizyon karşısına geçip oturan,
0: çay içerek
1: o geceyi televizyondan izleyen bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Sen bunları ne kadar çabuk unuttun diye bana bir cevap verseniz ben hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Ama ne yazık ki işte ana muhalefet partisi her siyaset yapmaya kalktığında şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki biz Cumhuriyeti kuran partiyiz. Şimdi Cumhuriyeti kuran ruh Kurtuluş Savaşı ruhu. Kurtuluş Savaşı'ndaki o birlik beraberliği görebileceğimiz, bize o günleri, o birlikteliği, o beraberliği göstermeyi nasip eden millet de hemen arkamızdaki millet. Çünkü 15 Temmuz'da da yine aynı ruh vardı, yine aynı birliktelik vardı. Bu arada siz konuşurken ikinci çok kıymetli konuğum da aramıza geldi. Star Gazetesi yazarı, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz. Şimdi siz gelmeden önce ben Kadir hocama şöyle bir soru sordum. Devlet Bey burada, Devlet Bahçeli burada, MHP Genel Başkanı. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada olacak. 15 Temmuz ihanet girişiminden sonra bir yeni kapı, bir Edirne kapı ruhu vardı. Özür dilerim. Bütün İstanbullulardan özür diliyorum burada. Bir ruh vardı, bir birliktelik vardı. Bu birliktelik, bu ruh CHP'deki savrulmayla beraber böyle zaman içerisinde eridi ve artık kayboldu. Şu anda mesela 15 Temmuz ihanet girişimiyle alakalı bir anma programında olsun, vatandaşın olduğu, milletin olduğu bir yer olsun. Oralarda mesela ne Özgür Özel'i görebiliyoruz, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nu görebiliyoruz. Bu savrulmanın sebebi ne diye sormuştum. Siz de geldiniz, size de sorayım.
2: Sebebi şu, bir kere bu meseleye bakış açısı veya bu meselenin tam idrakinde olmadıklarının aslında bir şekilde ifadesi bu. Şimdi Cumhuriyeti kurduk diye övünmek, Cumhuriyeti ayakta tutmak gerektiği konusundaki bir adımı da atmamakla birlikte bir tezat oluşturuyor. Yani burada siz 15 Temmuz'da ne yaptınız sorusuna verilecek bir cevap olmaması aslında CHP'nin şu andaki durumunu, şu anda yaşadığı bunalımın da bir tür cevabı şeklinde. Özellikle 10. yıl anması var. 10. yıl özel programı. 10. yıla özgü acaba bir değişim olabilir mi diye ben de işin açığı bekledim ama ne mesajlarda ne vurgularda bu konuyla ilgili bir

0: adım veya bir değişiklik göremedim. Bu da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni üzüyor. Çünkü bazı konuların siyaset üstü kalması lazım. 15 Temmuz bunun en başında gelenlerden birisi. Kuruluş ve kurtuluş meselesi aslında bugün Sayın Mehmet Uç'un bir yazı kalemi aldı. Tam da bu dediğiniz minvalde bir konu. Ben herkesin okumasını tavsiye ederim. Kurtuluş Savaşı'nın ne kadar önemli olduğunu ve 15 Temmuz'un nasıl bir ikinci Kurtuluş Savaşı olduğu yönünde çok ciddi bir tespit ve değerlendirme yapıyor. Ve işin ilginç bir noktası var. Ve ben bu yazıdan hemen atıfla aktarayım. Mesela her konuyu bu CHP veya buna benzer bazı gruplar işte burada yargı darbesi veya yargı ile ilgili bazı sorunlar var biçiminde değerlendiriyor. Özel sigorta şirketlerinin o 15 Temmuz döneminde oluşan zararları tespit etmek için oluşturdukları bağımsız kurulun raporlarına göre oluşan zararların yaklaşık %98'i bu darbeciler tarafından yapılmış. Yani artık bu konunun tartışılmaması gerekiyor. Bu yargı tarafsızlığı veya bu bağlamda tartışılmaması gerekiyor. Hatta şöyle bir durum var. Bu kadar sorun ve sıkıntı içerisinde bunun, bu meselenin %1'ini Almanya veya Fransa yaşasaydı sistem orada tamamen bloke olurdu. Türkiye bu konuda ciddi bir başarı sağladı ve başta siyasetteki o bir şekilde hatırlarsanız Kılıçdaroğlu da bir mitinge katıldı ama daha sonradan ne olduysa, ne hikmeti mucibse bir biçimde bu serüvenden veya bu yoldan ayrıldı. Ama eminim aklı selim olan ve CHP'ye oy verenlerin tamamı bu görüşte, bu düşüncede değiller. Yani 15 Temmuz meselesi başta da söylediğim gibi milletin devletine sahip çıktığı dünyada yeryüzünde ender anlardan birisidir. Ve devletin bu kadar sahiplenildiği Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ikinci andır. Bu an bir kuruluş oluşturmuştur. Tekrar kendi kodlarını oluşturması anlamında Türkiye Cumhuriyeti'nin ve özellikle bu Cumhur İttifakı dediğimiz meselenin de bir nevi tetikleyicisi 15 Temmuz olmuştu. Siyasi dönüşüme de sebebiyet vermiştir. Her yönüyle 10. yılında bizim tekrar tekrar üzerinde düşünmemiz ve bu tehlikenin asla ve asla geçmeyeceğini, bir mekanik olduğunu, bugün bunu buna niyetlenenlerin, FETÖ'cüler başka bir gün başka bir kesim olabileceğini de hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ve en büyük kıymeti de bu işin Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yıllık serüven içerisinde bu dönemde darbeyi yargılayabilmiş bir devlettir. Bu da önemli bir kazanım olarak bence hanemizde.
1: Şimdi siz yokken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir hitap gerçekleştirdi. Mesela orada ifade ettiği noktalardan bir tanesi ki sizinle de konuşmuştuk. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmektir.
0: Aynen.
1: Altını çizerek söyledi.
0: Doğru. Ya bu zaten adaletin temeli. Şimdi bazı konular konuşuluyor. Biraz sabah da konuştuk aslında ama işte örgütün bölündüğü, bir kısmının pişman olduğu falan. Şimdi bir konuda pişmanlık varsa bununla ilgili zaten mevzuat açık. Yani gelip pişmanlıklarını bildirirler ve bununla da ilgili hukuk gereğini yapar. Ama siz pişman olmadığı halde pişmanmış gibi yapan birisine bir imtiyaz sağladığınız andan itibaren başta şehitler ve gaziler olmak üzere tüm milletin bazı hususları olan inancı sarsılır. Burada dengeli bir politika yürütmek gerekiyor. Bu mesele başka o önceki konvansiyonel terör meselelerinden farklı bir meseledir. Devleti bir şekilde sızarak ele geçirme fikrinin kendisi tırnak içerisinde daha ağır cezaları hak etmesine rağmen devlet bence uyguladığı hukuki enstrümanlarla en adil olanını seçmiştir. Yoksa bu konular veya bu durum, bu bağlam Avrupa'da en ufak bir benzeri olduğunda biz bunu biliyoruz. Yani terörle mücadele konseptinin nasıl sert tedbirlere maruz bıraktığını insanları çok net şekilde Avrupa'da biliyoruz. Ama Türkiye konu olunca Türkiye'nin meseleleri özellikle hukuki anlamda Avrupa ülkeleri açısından çok da önemli olmayan meseleler gibi görünüyor ama hiç önemli değil. Bakın burada bir kalabalık var ve bu kalabalık 10 yıldır var.
1: Evet.
0: Ve bu irade 10 yıldır meydanlarda. Bu şu demektir: darbelere geçit yok, darbeler dönemi kapanmıştır. Ama bu hiçbir zaman tedbiri elden bırakmak anlamına gelmemektir.
1: Kadir Hocam, konu buraya nereden geldi? Sosyal medya üzerinde böyle bir süredir bir algı operasyonu yapılmaya çalışıyor. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde işte Cumhur İttifakı'nın ne kadar dik bir duruş sergilediğini gören FETÖ'cüler ve FETÖ'cüleri destekleyen bir takım hesaplar öyle sanki bir af algısı var. Bir affedilme durumu olacak gibi pompalamaya başladılar. Bunun üzerine de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği işte, zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir ifadesinin altını çizdim ben. Sizin de bu konuda söylemek istedikleriniz var mı?
2: Tabii ki şimdi şunu ifade etmek gerekir ki öncelikle adalet dediğimiz olgu yapılan eylemlerin karşılığının neticelendirilmesidir. Bu negatif veya pozitif olabilir. Şimdi burada siz devletin birliğine, milletin bütünlüğüne kastedeceksiniz. Ve bu kastı emperyalist güçlerin bir enstrüman olarak gerçekleştireceksiniz. Hiçbir devlet yok ki.
1: Hocam bir virgül koyacağım. Neden? Şimdi arkadaşlarımı da yakında getirdim. Evet, mükemmel söz arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber başkent Millet Bahçesi alanına girdi. Vatandaşların yoğun ilgisi var. Belki kelebekle açıp şöyle yukarıdan da bir görüntü verebiliriz arkadaşlar. Orada bütün Türk bayraklarının şu anda havaya kalktığını söyleyebilirim. 20 binden fazla vatandaş bu anı bekliyor. Ankara'da az önce Kadir Hocam da söyledi, çeşitli noktalarda etkinlikler düzenlendi. O etkinliklerden gelenler bugün başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geldiler. Sadece Ankara'dan yok. Bakın, burada bir algı yanılmasına girmeyelim. Bugün Ankara'da 81 ilin buluşması var. Ankara'da 81 ilden gelen vatandaşlar burada başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geldiler. Türkiye'nin 81 ilden gelen vatandaşlar. 253 şehidin her birinin ismi tek tek başkent Millet Bahçesi'nde anıldı. Ve 20 binden fazla buradaki vatandaş, aynı zamanda tabii tüm Türkiye, o şehitlerin isimleri okunduğunda hep bir ağızdan burada cevabını verdi. Onlar bizim yüreklerimizde, beynimizde, hafızamızda, unutmayacağız, unutturmayacağız dedik. Şimdi ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan'la protokoldeki yerlerini aldılar. Keza MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakı ortağı Sayın Devlet Bahçeli de dakikalar öncesinde, bize yayına başlamadan biraz önce alana girmişti. Küçük bir kız çocuğunun yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geldiğini görüyoruz. Genelde böyle programlarda Tayyip Dede diye seslenirler kendisine. Yüksek ihtimalle bakın Marco Vizyon'da da görünüyor. Orada elini öpen gençler var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Baktığımızda çok yoğun bir sevgi olduğunu görüyoruz. Tabii 15 Temmuz ihanet girişiminin kahramanlarından bir tanesi de unutmamak lazım, hakkını vermek lazım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O vatandaşlara çağrısıyla beraber milyonlar ellerini Türk bayraklarıyla meydanlara akın etmişlerdi. Darbecilerin tanklarına, darbecilerin helikopterlerine, uçaklarına, silahlarına karşı durmuşlardı. O gün tankın altına yatanlar vardı, tankların karşısında duranlar vardı, silahların karşısında duranlar vardı. Bırakın silahların karşısında durmayı, bulundukları binaların çatılarına çıkıp darbecilerin F-16'larına ellerine ne geçerse fırlatan Türk milleti vardı. Biz işte demokrasi söz konusu olduğunda, vatan, millet söz konusu olduğunda ne kadar çılgın olabileceğimizi, hani derler ya şu çılgın Türkler diye, ne kadar çılgın olabileceğimizi 15 Temmuz ihanet girişiminde bir kez daha gösterdik. Bu arada tabii ki bir konuyu da hatırlamak lazım. FETÖ'nün artık kullanım ömrü bitti dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ben sözünüzü kestim hocam, kusura bakmayın. Kadir Hocam siz de devam edin.
2: Estağfurullah. Şimdi FETÖ emperyalist bir organizasyon olduğunu hepimiz biliyoruz ve kabul ediliyor. Kendileri de bunu kabul ediyor. Yani Türk milletinin varlığına yönelik uluslararası güç odaklarının bir organizasyonu. Bu organizasyon bizim kendi unsurlarımızı bize karşı kullanmak suretiyle bizim birliğimize, beraberliğimize tecavüz girişiminde bulundu 15 Temmuz'da. Ama başarısız oldular. Nerede? Türkiye'de, Türk siyasetinde milletine ve devletine sahip çıkan ve sizin işte şu çılgın Türkler olarak ifade ettiğiniz gözü kara, Osmanlı'nın delileri olarak ifade edebileceğimiz babayiğit isimler vardı. Bu babayiğit isimler Cumhurbaşkanlığı makamından sokaktaki herhangi bir vatandaşa kadar işte 253 şehitle birlikte temsil buldu, vücut buldu. O gün hiçbir siyasi isim bu anlamda korkmadı, geri adım atmadı. Ve dünyaya da şu mesaj verildi. Uluslararası sistemde artık darbelerle kadim kıta üzerinde herhangi bir devletin yönetimini veya devletin biçimini değiştirme şansınız yok. Bu 15 Temmuz'la cereyan etti. Milli mücadeleyle benzeştiği bir noktada budur. Milli mücadele işte sevri yırtıp attığı 15 Temmuz'da yine bize bir sevri gömleği giydirmeye çalıştılar, yırtıp attıldı. Aynı zamanda milli mücadele emperyalizmin biçtiği bir projeksiyonu çöpe attı 15 Temmuz'da da ve o çöp 3. Dünya ülkelerinin milli bağımsızlık sürecinde motivasyon unsuru oldu. Evet. Rol model oldu milli mücadele. Bu siyasi tarih derslerinde, Türk dış politikası derslerinde, uluslararası politika derslerinde temel anlatılan olgudur. Bu 15 Temmuz'da da 10 yıl önce biz artık darbelerle devletlerin ve milletlerin kaderini tayin edemeyeceklerini tüm dünyaya ispatladık. Bu anlamda emperyalist güçler Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden itibaren, Tanzimat'tan itibaren biraz sonrasında Türk milletine yönelik terörist organizasyonları kullanmaya çalışmışlardır. Bu dönem dönem Asal adını almıştı, dönem dönem PKK adını almıştı, dönem dönem FETÖ olmuştu. Hepsine bakın, hepsi birbirinin muadili, birbirinin paralel yansıması ve her biri bir alanı doldurmak suretiyle ama aynı vizyon çerçevesinde hareket eden organizasyon. Türk milleti ve devleti bütün bu organizasyonlarla mücadele edebilmeyi başarmıştır. Bugün sizin de işaret ettiğiniz üzere terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye yönelik o manipülasyonların temelinde de açıkçası bu söz konusu örgütün militanlarının affedilme hissiyatı yok, beklentisi yok. Tam tersi, onlar böylesi bir manipülasyonla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir aciziyet içerisinde göstermeye çalışmak suretiyle bir kırılganlık, milletle devlet arasındaki uyum, baltalamaya yönelik bir provokasyon zemini arayışı içerisindeler. Sosyal medya mecralarında bunu işlemeye çalışıyor. Başarılı olamadılar. Darbede başarılı olamadılar. Darbe öncesinde 17-25 Aralık'ta başarılı olamadılar. MİT tırlar operasyonuyla başarılı olamadılar. Seçimlere müdahale etmeye çalıştılar, başarılı olamadılar. Bugün sosyal medya operasyonlarıyla da başarılı olamayacaklar. Çünkü dediğim gibi, 15 Temmuz bu millete kazandığı en büyük kazanım da evlatlarımız, gençlerimiz, Türk milletinin çocuklarının bu kanserli yapıya bulaşması noktasındaki bir set görevi gördü 15 Temmuz. Çünkü gerçek yüzler ortaya çıktı. Herhangi bir dili, herhangi bir dili hassasiyeti olmayan, tamamen emperyalizmin aşası olan bir organizasyon. O organizasyonun elebaşı olan ismin, Erzurum'da başlayan, İzmir'de devam eden, Amerika'ya uzanan hikayesinde sistematik olarak bu milletin genetik kodlarına yönelik yürütük girişimlerinin hangi amaçlarla yapıldığı ortaya çıktı. İşte o ruhla bugün buraya yansıdı. Ben Cumhurbaşkanımız ekranlara verildiğinde gördüm. CHP'liler yoktu ama başka siyasi parti liderleri buradaydı. Bu anlamda CHP ile ilgili şunu da ifade edeyim. Türkiye'de muhalefeti Türkiye'ye muhalefet olarak yapmaya başladılar. Devlete muhalefet olmaz. Millete muhalefet olmaz. Devletin milletin birliğine ve bekasına muhalefet olmaz. Bu dersi almalılar. Zaten milletimiz bu dersi veriyor.
1: Hocam İstiklal Marşı saygı duruşu şimdi başlayacak. Ben bu arada hem kattığınız değer için hem de yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yaklaşık 2 saat bizimle birlikteydiniz, burada beklediğiniz. Sağ olun, var olun.
2: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun.

0: Önce şehitler için saygı duruşunda bulunulduğu, daha sonrasında da 20 binden fazla millet bahçesini dolduran vatandaş burada hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Şu anda sizin duyduğunuz ses Sela sesi, ki 15 Temmuz ihanet gecesinde 81 ildeki tüm camilerden vatandaşları sokaklara çağıran aslına bakarsanız bu sesti. 15 Temmuz ihanet gecesinde darbe girişiminde, o darbecilere karşı verilen mücadelede işte bu sesle millet eline bayrakları aldı ve darbecilere karşı durdu. Sizin az önce dikkat çektiğiniz bir detay var protokol noktası. Tabii benim arkamda kalıyor, siz daha net görüyorsunuz. Nedir hocam o?
1: Yani normal protokol uygulanmamış. 15 Temmuz protokolü uygulanmış. Şehit ve gaziler, şehit aileleri ve gaziler en ön sırada oturuyor. Bu önemli. Yani bu bugünün anlamına ve önemine de en üst düzeyden bir şekilde önem verildiğini gösteriyor. Sanırım illerde de aynı düzenin uygulandığı kanaatindeyim. Şimdi Sela okunuyor. Sela'dan biraz önce bildiri okunmuştu. Yani biz bildiriye Sela'yla yanıt verdik. Tanklarla, silahlarla saldırı oldu. Üzerlerinde barut kokusu bile olmayan kişiler canlarını siper ettiler. Tabii her dinlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. Veya Sela'yı her duyduğumuzda, özellikle bunu gece yaşayacaktır herkes, o günü hatırlayacaklar. O günü unutmamak gerekiyor.
0: Evet.
1: Ama o günün o kötü anları da geçti. Onu da altını çizerek söylemek gerekiyor. Devlet ve millet hiç olmadığı kadar kaynaştı ve devlet hiç olmadığı kadar güçlü. Bu son 10 yıllık periyot içerisinde değerlendirirsek, hem yaptığı savunma sanayi atılımları hem de kurumsal kapasite anlamında. Çünkü artık insanların zihninin ele geçirilmesini engelleyen bir örgü var ve devletin mekanizmalarına karşı, devletin mekanizmaları ele geçirilmeye karşı artık eskisi gibi değil ve daha duyarlı. Bunlar bence önemli kazanımlar. Bu Sela sesi aslında biraz da devletin ve milletin birbiriyle kaynaşmasının bir nişanı haline geldi. Bu açıdan da dinlerken bile etkilendik, yani siz de etkilendiniz. Buradaki herkes de bu etkiyi gösteriyor. Bu kalabalıklar olduğu müddetçe, bu nöbetler olduğu müddetçe, yılda bir de olsa 15 Temmuz'un ne olduğunu hatırlamamız hepimiz için bir zorunluluk, bir ödev.
0: Şimdi kıymetli bir konuğum daha geldi yanıma. Siyaset bilimci Doktor Sayın Mehmet Bozkuş tekrar bizlerle. Saygıdeğer hocam, birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkacak. Aslına bakarsanız mecliste verdiği mesajlar burada yapacağı konuşmanın bir çerçevesini çizdi. Siz Cumhurbaşkanı'nın hangi mesajları vermesini bekliyorsunuz?
2: Tabii terör örgütünün hala biat ettiği yapılara karşı görevle ve verdikleri görevi yürütme noktasında önemli bir çalışmayı yürüttüklerini söylememiz gerekiyor. Büyük Türk Milleti'nin lideriyle beraber bütünleşerek bu mücadeleyi gün oldu gün bugün hafızalardan silmeden gelecek nesillere aktarılması, anlatılması ve Türkiye'nin ulaştığı güç noktasının önündeki engellerin 1960 darbesinden başlayarak

0: günlere gelinen bu süreçte hala emellerinden vazgeçmedikleri gerçeğidir. Ve unutmayalım ki FETÖ terör örgütü bir Bukalemun terör örgütü yapılanmasıdır. Dolayısıyla tespit edilmesi ve tespit edildikten sonraki yapılanmasının çok farklı bir çalışma sistemiyle biat ettiği ülkeler tarafından dizayn edildiğini gördüğümüzde Sayın Cumhurbaşkanımız devletin bekası, güvenliği, gelecek noktası ve hepsinden daha önemlisi Büyük Türkiye'nin, Büyük Türkiye yüzyılında ebedi devlet olarak varlığını sürdürmesi noktasındaki önemli mesajlarını bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de verdi. Buradan da daha büyüklerini vereceğini büyük bir umutla bekliyoruz.
1: Cumhurbaşkanının konuşması içerisinde dikkat çeken noktalar vardı. Mesela Bukalemun gibi renk değiştiren böyle bir tehlike rehavete gelmez dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. FETÖ'nün sürekli olarak şekil değiştirdiğine dikkati çekti. Son olarak da mesela artık konuşmasını toparlarken Türkiye 100 yılının inşası başlamıştır. Bunu hiçbir karanlık güç engelleyemeyecektir diye de ekledi. Aslına bakarsanız bu ifade aynı zamanda Türkiye'nin terörle mücadelede ne kadar gücünü harcadığını, ne kadar kaynaklarını harcadığının da bir göstergesi değil mi?
0: Tabii bakın Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok önemli mesajlar verirken milli irade ve demokrasiyi ön plana çıkarttığını görüyoruz. Ve unutmayalım ki düne kadar idarenin teslim aldığı yönetimler bugün iradenin kontrolünde. Ve bu irade Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı noktasına, zirve noktasına ulaşmış durumda. Ve bundan sonra da artık idare değil, iradenin hakim olacağı bir dönemin en büyük göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve 15 Temmuz Sayın darbe girişimi sadece bir darbe girişimi olmadığını, Türkiye'nin bağımsızlığını, demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu, Gazi Meclis'in bombalanmasıyla beraber çalışmalarını bombalanmasına rağmen sürdürmesini ki unutmayalım. Dönemin Amerikan Başkan Yardımcısı Biden'ın sözünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz bu oyunu bilgisayar oyunu zannediyorduk. Söylediğiyle bize karşı ne kadar hain ve hin bir şekilde olduğunu söylememiz gerekiyor. Ama Türkiye'nin 10 yılda ulaştığı güç noktasının Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'yı ziyaretindeki söylediği Trump'ın sözü çok çok önemlidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 86 milyon askeri vardır sözü bu milletin, vatan için, millet için, bayrağı için ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkma noktasındaki iradesini en üst perdeden ortaya koyduğunu gördüğümüzde bu iradenin bütünleşmesi noktasında artık gelinen noktada bugün şehitlerimize ve gazilerimize gösterdiğimiz vefayla ve hain terör örgütü mücadelesiyle beraber kararlılıkla sürecek bir noktada ve dündeki yapılan operasyonlara da baktığımız zaman bu sürenin asla bitmeyeceğini görüyoruz ki
1: 700'ün üzerinde militan
0: temkinli, dikkatli, teyakkuzda ancak Büyük Türkiye'nin ebedi devlet olarak yaşamasını sağlayacak sağlam temellerin atıldığı bir Türkiye'nin geleceğinin planlandığını görmekteyiz ki bu istikrarın, cesaretin ve aynı zamanda da dirayetli bir politikanın eseri olarak bugün dünyada ses getirdiğini görüyoruz.
1: Şimdi 253 şehidimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunuyor. Bugün eller semaya şehitlerimiz için kalktı. Zaman zaman bağlandık. İstanbul'da denize bağlandık mesela. Şehitlikte canlı bağlantılarımız vardı. Sadece İstanbul'da değil Ankara'da, yurdun dört bir tarafında şehitliklerde anneler, babalar. Ama sadece evlatlarını kaybeden anneler, babalar değil. Ona da ayrı bir parantez açalım. Bütün anne ve babalar oradaki evlatlar için gittiler. Ve hem oradaki anne babaların acısına ortak oldular. Hem de şehitler için ellerini bir kez daha semaya kaldırdılar. Burada da şu anda 20 bin vatandaşımız, 20 binden fazla vatandaşımız bu Kur'an-ı Kerim tilavetine eşlik ediyor. Cüneyt Hocam, sabahtan beri aklımda. Aslına bakarsanız o konuya da dikkati çekmek istiyorum. O gün eğer ki darbeciler başarılı olsaydı Türkiye nasıl bir tabloda olurdu şu an? Nasıl bir menüde olurdu daha doğrusu?
2: Ya iki ihtimal var. Bir, tamamen işgale açık bir pozisyona getirilecek ve sanırım bölünmüş, parçalanmış bir Türkiye'nin ilk adım atılacaktı. Yani burada bir istikrarsızlık var. Bu bir müdahaleye zemin hazırlayacaktı. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal ise bugün çeşitli eleştirilerle Sayın Erdoğan'a yakıştırılan bazı ifadeler var. Ben bunları zikretmek istemiyorum ama darbe mekaniği veya darbe sistematiğini ortaya koyan FETÖ'nün en büyük amacı neydi biliyor musunuz? Yargı, yürütme ve devletin bütün organlarını tek elde

0: diye bağlamak ve o kişinin iradesini de bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla yabancı istihbarat teşkilatlarının emrine amade etmek. Yani böyle bir Türkiye iki ihtimalden biri. İkisi de birbiri için, ikisi de birbirinden kötü, ikisi de birbirinden tercih edilemez ve mümkün bunun olması kabul edilemez durumlar. Yani Türkiye devleti, Türkiye'de devlet aklı, ben böyle Türkiye'nin devlet aklının çok küçümsendiğini, çok böyle göz ardı edildiğini bazı konuşmalarda görüyorum ama öyle değil. Yani Türkiye'de özellikle FETÖ'nün nasıl bir davranış biçimiyle bu sistematiği ele geçirdiği konusunun çok iyi tahlil edildiği de kanaatindeyim. Bunu nereden çıkarıyorum? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu sebeple geldi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiriyorlar ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bazı sebeplerle işte tek adam veya buna benzer bir rejim olarak adlandıranlar var. Ama şunu görmüyorlar. FETÖ'yü darbe yapabilme konusunda cesaretlendiren veya o gücü veren neydi? Eski sistemdi. Nasıl bir sistemdi bu? Vesayet odaklarının bir başka erkin önünü tıkayabileceği, dolayısıyla siz A gücünü ele geçirdiğinizde B ve C gücünün de size bir şekilde rağm etmesi veya onunla işbirliği yapmanız gerektiği yönünde bir sistematik ortaya koyuyordu. Yani aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle biz neyi başardık? Türkiye'deki tüm vesayet odaklarını yıkıp millet iradesinin doğrudan külliye üzerinden yönetilebildiği, ortaya çıkabildiği ama bunun yanında kuvvet ayrılığının da net bir şekilde belli olduğu bir sistematiğe geçiş yaptık. Yani 15 Temmuz'dan sonra devlet ne yaptı derseniz ikinci başlıkta da bu var aslında. Yani devlet ciddi bir reorganizasyonla kendisini bu döneme gelişen konjonktüre uyarladı. FETÖ darbesine karşı da devletin gösterdiği hızlı karar alma refleksinin de altını çizmek gerekiyor. Tabii. Yani bu da ciddi anlamda birçok devletin kurumsal kapasitesiyle bunun altından kalkamayacağı bir durumdur. Bu hızı biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha tahkim ettik. Son dönemde özellikle bu İran ve Ukrayna meselesinde Avrupa'da bu meselenin tartışıldığını biliyoruz. Yani Avrupa Birliği bu süreçte neden geri kaldı ülkeler? Bir nedeni de hızlı karar verme kabiliyetinin olmaması ve ister istemez o gelişen süreçte treni kaçırma durumları. Türkiye bu bağlamda da 15 Temmuz'dan sonra gelecekte neler olabileceğine ilişkin ciddi bir tasavvuru ortaya koyup ona göre bir modelleme yapmış. Bunu da bugün anlıyoruz. O gün konuşurken belki bunu idrak edemiyorduk çoğumuz ama şu andan geriye doğru baktığımızda Türkiye'nin devlet olma kabiliyetinin veya devlet aklının reorganizasyonu gerçekleştirebilme kabiliyetinin de biz bu 15 Temmuz sonrasında hızlandığını görüyoruz. Bir örnekle sözü devredeyim ben. 15 Temmuz oldu. Ya 10 gün ya da 12 gün sonra Türkiye DAEŞ ve PKK'ya eş zamanlı operasyon başlattı. Bu hiçbir devletin böyle bir darbe teşebbüsünden sonra kısa bir sürede gerçekleştirebileceği bir organizasyon değildir. Bunlar bize güven veren durumlar. Bunları da söylememiz gerekiyor ki toplum değişimi görsün ve değişimin nedenlerini anlasın.
1: Bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Çok önemli bir noktaya getirdi çünkü Cumhuriyet Hocam. Tabii Türkiye'nin yol haritasına baktığımız zaman devletin yeniden yapılanması, özellikle beka ve güvenlik noktasında yeni bir sürecin başladığını görüyoruz ki bu devletin güvenliği, devletin devamlılığının teminatı olarak yer aldığı yeni bir süreci görüyoruz. Ve bu yapılanma giderek daha etkin şekle geldiğini görüyoruz. Diğer önemli bir nokta da milli güvenlik doktrininin dönüşümü ve doktrin noktasında tehdidi sınırlarda değil artık sınırların ötesinde karşılayan bir Türkiye yapılanması, hem silahlı kuvvetler hem istihbarat başkanlığı hem de ordu yapılanmasıyla beraber hem siber hem hibrit hem de kritik altyapıların korunması noktasındaki terörle mücadeledeki yeni modelleme ve yapılanma.
0: Hukuka dayalı ama sınır dışında.
2: Hocam bir virgül.

0: koyacağım çünkü şimdi Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kahraman şehitlerimiz için dua edecek. Bir duaya kulak verelim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله العالمين bizler ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizlere medet-ü inayet ihsan eyle. Yardımını esirgeme, lütfunu esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi, başta 253 15 Temmuz şehidimiz olmak üzere İslamiyet'in ilk gününden bugüne kadar şehadet şerbetini içmiş din, millet, vatan, bütün mukaddesat uğruna fedayı can etmiş aziz şehitlerimiz için, aziz milletimizle hep beraber okuduğumuz binlerce hatmi şerifi sana arz ediyoruz. Dergah-ı İzzetinde kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ucur-u mesubatı, ol Seyyidül Kevneyn, Resulüs Sakaleyn, İmamül Harameyn, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Bütün Peygamber Efendilerimizin, sevgili Peygamberimizin Ehli Beytinin, dini mübini İslam'ı elden ele, dilden dile bizlere ulaştıran ulema, suleha, urefa, bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Ya İlahel Alemin, hususuyla kendi ruhları için okuduğumuz bu hatmi şerifleri aziz şehitlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Okunan Kur'an-ı Mübin ve binlerce hatmi şerif hürmetine, vahyi ilahin hürmetine, ismi azamın hürmetine, esmai ilahiyen hürmetine, ya Rabbi dergah-ı izzetinde kabul eyle. Şehitlerimizin makamını âli eyle, mekanlarını cennet eyle, derecelerini âli, menzillerini mübarek eyle. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimize komşu eyle. Şehitlerin efendilerine cennette onları yoldaş eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, geride kalan kederdiğde ailelerimize, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Vatanımızı, milletimizi ilelebet payidar eyle. Devletimizi devleti ebed müddet, milletimizi ilelebet bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip eyle. Bizleri rızayı ilahiyenden ayırma. Bizlere 15 Temmuz'da yaşadığımız karanlık geceleri bir daha yaşatma. Bizler senin lütfuna, rahmetine, merhametine muhtacız. Bizlerle celalinle ve kahrınla tecelli eyleme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Bu vatanı, bu aziz milleti, maneviyatımızı, mukaddesatımızı hainlere çiğnetme ya Rabbi. Bu aziz milleti

0: karanlık gecelerle imtihan eyleme ya Rabbi. Vatanımız, milletimiz için, mukaddesatımız için, ezanımız, bayrağımız için, sala sesiyle yollara düşen, canını hiçe sayan bu aziz milleti kıyamete kadar dini mübini İslam'a hadim eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bayrağımızı gönderden indirtme. Ezanlarımızı minarelerde dindirtme. Bu aziz vatanı zalime, haine çiğnetme ya Rabbi. Bizleri senin rızana uygun işlerimizde, bütün devlet ricalimizi devletimiz, milletimiz içine yapmış oldukları hayırlı işlerinde muvaffak eyle. Kendilerine sağlık, sıhhat ve afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, nesillerimizi Kur'an'ın yolundan ayırma. Ezanın ve selanın nidasıyla her çağrıya koşan bu aziz milleti bu anlayışından, bu hissiyatından ayırma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri sana layık kul, Habibi edibine layık ümmet, bu yüce emaneti boynumuza yükleyen aziz ecdada layık millet eyle. Askerlerimizi, emniyet güçlerimizi her zaman ve her yerde hakkın ve adaletin ikamesi için mansur ve muzaffer eyle. Düşmanlarını zelil ve makhur eyle. Dualarımızı Kâbetullah'ta, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve makbul olan dualara ilhak ile müstecab eyle. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza ve
2: vatan toprağına şehit düşen bütün aminler. Bugün vatan toprağına şehit düşen bütün şehitlerimiz için, 253, 15 Temmuz şehidimiz için. Şimdi az önce şöyle ekranı bir genel planı aldılar, frekanstan verilen görüntüde. Orada mesela çok şairane bir görüntü vardı. Güneş hemen sahnenin son tarafından batıyor. Tam o güneş batarken şehitlerimizi bir kez daha yad ettik. Şimdi artık heyecan dorukta. Neden diyeceksiniz? Çünkü programda sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geliyor yavaş yavaş. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkarak vatandaşlara hitap etmesini bekliyoruz. Şöyle tekrar bir kontrol ediyorum. Evet, birazdan Cumhurbaşkanı kürsüye çıkacak. Şu anda da hitapları için evet sahneye davet ediliyor. 20 binden fazla vatandaş bugün başkent Millet Bahçesi'nde, sadece Ankara'da değil Türkiye'nin 81 ilinde, tıpkı bundan 10 yıl önce olduğu gibi Türk milleti yine meydanlara indi. Bir kez daha demokrasisine, kendi vatanına nasıl sahip çıkabileceğini bir kez daha gösterdi. Ve şimdi de artık beklenen isim yine milletiyle buluşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde kürsüye doğru geldi. Evet, bütün Türk bayrakları da havaya kaldırıldı. Vatandaşların yoğun sevgisi altında. Ben sizlere de teşekkür edeyim. Siyaset bilimci Sayın Doktor Mehmet Bozkuş, gün boyunca yorumlarınıza değer kattınız efendim. Aynı zamanda Star Gazetesi yazarı Sayın Avukat Cüneyt Altıparmak bizlerleydi. Saygıdeğer hocam, her ikinize de kıymetli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Yoğun bir yayın maratonuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabıyla beraber biz Ankara'daki özel yayınlarımızın sonuna geleceğiz. Ama özel yayınlarımız bitecek mi? Bitmeyecek. Gece boyunca 24 ekranlarında, 24 radyo frekansında yine çok özel konuklarımızla beraber 15 Temmuz ihanet gecesinde yaşananları 15 Temmuz özel yayınıyla ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Türk bayrakları havaya kaldırıldı. Vatan marşları, vatan şarkıları söyleniyor başkent Millet Bahçesi'nde.

0: ve artık yavaş yavaş da millet adamın konuşmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını bekliyor. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hitabına başlayacak. Gerçekten insanın tüylerini diken diken eden bir atmosfer. Sabah saatlerinde buradaydık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk olarak törenler düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz anıtına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Çelenk bıraktı. Aynı zamanda yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz darbecilerin en önemli hedeflerinden bir tanesiydi. Birisi külliye, birisi de milletin evi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Demokrasinin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz anıtına Numan Kurtulmuş Çelenk'ini bıraktı. Daha sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı. Ve meclisteki törende önce Numan Kurtulmuş'un bir hitabı vardı. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkmıştı. Özellikle FETÖ'başı, hain, terörist Fethullah Gülen'in ölümüyle beraber evet örgütün bir dağılma sürecine girdiğini ama rehavete de asla yer olmadığını bir kez daha vurguladı. Sosyal medyaya yönelik uyarıları vardı, gençlere yönelik uyarıları vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Şu vurgu çok önemliydi, mücadele her daim devam edecek diye. Bakın şehit yakınlarının, gazilerin gözyaşları ekranlara geliyor. Bugün sadece onlar ağlamıyor, bugün kaybettiğimiz 253 can için belki gözlerimizden yaş akmıyor ama kalbimizden kan damlıyor. 253 şehidimiz için bugün birlikteyiz. Az önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonrasında 253 şehidimiz için bugüne kadar vatan toprağına can veren bütün kahramanlarımız için bir kez daha eller semalara kalktı, dualar edildi. Unutmadık, unutturmayacağız, unutmayacağız demiştik. 10 yıldır unutmadık, unutturmadık ve bundan sonraki 10 yıllar boyunca da yine unutturmayacağız. Bu anaların gözlerinden yaşlar aktıkça, bu yetimler babalarını, annelerini bekledikçe, abiler kardeşlerini, kardeşler abilerini, ablalarını bekledikçe, 15 Temmuz ihanet gecesi yaşananlar bu topraklarda unutulmayacak. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, nereye giderlerse gitsinler, Türkiye belki yarına bırakacak ama yanlarına o hainlerin bırakmayacak. Bundan önce de bunu söylüyorduk. Bundan sonra da yine aynı şekilde dik durmaya ve darbecilere karşı Türk milletinin gücünü göstermeye devam edeceğiz. Türk bayrakları havada, sahnede Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı, söz Cumhurbaşkanı'nda.
1: Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin muhterem yakınları, kahraman gazilerimiz, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
2: Abi, otursana sen de arkadaşlar.
1: 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 10 yıl önce hemen yanı başımızda toprağa düşen kahramanları anmak, tarihimize şanla, şerefle yazılan destanımızı idrak etmek üzere başkent Millet Bahçemizde sizlerle bir aradayız. İrade bizim, zafer bizim diyerek programımızı teşrif eden başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşıma farklı platformlar üzerinden bizleri takip eden vatan ve bayrak sevdalısı tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sözlerimin hemen başında, o kanlı ihanet gecesinde istiklal ve istikbalimiz uğruna bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren 253 şehit

gençlerimizin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ediyorum. Darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Sevgili kardeşlerim, o şehit ve gaziler ki cennet vatanımızın sinesine namahrem eli değmesin diye canlarını ortaya koydular. Şanlı hilal gökte gururla, heybetle dalgalansın diye kanlarını akıttılar. Ezan-ı Muhammediler özgürce yankılansın. Devletimiz ebediyete kadar hür ve ayakta kalsın diye anadan, yardan, serden geçtiler. Geride eşlerini bıraktılar, evlatlarını bıraktılar, gözü yaşlı analar, yüreği mahzun babaları bıraktılar. Ama yağmur gibi yağan kurşunlara karşı helikopter ve F-16'lardan atılan bombalara karşı, namlusunu millete çeviren haysiyetsizlere karşı tarihe geçen muhteşem bir destan yazdılar. Onlar iman varsa imkan da vardır dediler. Biz seferle mükellefiz, zafer Allah'tandır dediler. Bu ülkeyi ruhunu bir dolara satmış alçaklara teslim etmeyeceğiz dediler. Hani şair diyor ya, tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. İşte 15 Temmuz şehitlerimizde her köşesi şühedanın mübarek kanlarıyla sulanmış bu vatan için, bu mübarek topraklar için can verme sırrına erdiler. Vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan bütün şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Yine burada 15 Temmuz gecesi üniformasına ihanet eden teröristler karşısında milletin emaneti olan o şerefli üniformalarına sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, jandarması, polisi, özel harekatçısıyla tüm güvenlik kuvvetlerimize ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla, gönüllerinde Türkiye sevdasıyla sokaklara inerek darbecilere meydanları dar eden aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum. O gece İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar hayata ve harekete geçtiğini gördük. O gece asil ve aziz milletimizin nasıl büyük bir millet olduğuna bir kez daha şahit olduk. O gece göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan ettik. O gece emperyalizme uşaklık eden haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dedik. Buradan aziz milletimi bir kez daha tebrik ediyor.

bu yüce milletin bir ferdi olmakla onur duyduğumu, kıvanç duyduğumu tekrar ifade ediyorum. Kıymetli misafirler, şunu lütfen unutmayınız.

ahlak, vicdan, şeref, namus ve mertlik adına ne varsa bunların tamamını bir çırpıda silip atar. Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Bunlardan hicap duygusu diye bir şey göremezsiniz. Bunlarda zerre miskal bulunmaz. Bunlarda vatan bilincinin, millet şuurunun esamesi okunmaz. Bunların nazarında milli ve manevi değerlerin hiçbir kıymeti olmaz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar dünyevi çıkarları uğruna devletini ve milletini sırtından hançerleyen satılmış karakterlerdir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, FETÖ'cüler Ankara'da 10 yıl önce Gazi Meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi, Genelkurmay Başkanlığımızı, Özel Harekat Başkanlığımızı, Havacılık Dairemizi, MİT Başkanlığımızı, TRT ve Türk Satımızı hedef aldılar. İstanbul'da ellerinde Türk bayraklarıyla darbeye direnen insanlarımıza kurşun yağdırdılar. Marmaris'te kahraman emniyet mensuplarımızı kalleşçe şehit ettiler. Milletin namuslarına emanet ettiği tanklarla, uçaklarla, silahlarla, zırhlı araçlarla sadece milletimize değil, kendi silah arkadaşlarına da saldırdılar. 15 Temmuz gecesi sadece Ankara'da 149 kardeşimizi şehit verdik. 1508 kardeşimiz gazilikle şereflendi. Hemen karşımızdaki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamız tankların, helikopterlerin, F-16'ların hedefi oldu. Kalleşliğin, acımasızlığın, gaddarlığın her türlüsüne milletçe tanıklık ettik. O gece telsizin ucundaki hain pilot üniforması giymiş teröristlere emniyet binasını vurun diye komut veriyordu. İşte bu saldırılarda 7'si emniyet mensubu, 6'sı sivil olmak üzere toplam 13 kahraman Ankara Emniyeti önünde şehadete yürüdü. Burada toplanan onlarca vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimizin hepsinin ayrı bir destanı var. O gece şehadetle, gazilikle müşerref olan her vatan evladının ayrı bir hikayesi var. Özellikle yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için bu hikayelerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili gençler, bakın, o gece burada şehit düşen vatan evlatlarından biri polis memuru Varol Tosun kardeşimizdi. Varol Tosun devletine ve milletine aşkla bağlı bir emniyet mensubuydu. Eşi ona bazen soruyordu, sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Şehidimiz ise Hazreti Hamza Efendimiz gibi eşine şöyle cevap veriyordu: gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Bir diğer şehidimiz Ömer İpek kardeşimizdi. O gece evden çıkarken ablasına, ben çocuklarıma güzel bir ülke bırakmak istiyorum demişti. Annesine, devleti bu çapulculara mı bırakacağız demişti. Babasına, ben şehit olmaya gidiyorum, çocuklarım size emanet diyerek evden fırlamıştı. Yolda nereye gidiyorsun diye soranlara, benim safım belli, ben hakkın safındayım,

0: namusumu korumaya gidiyorum diyordu. Polis memurumuz Hüseyin Kalkan yine burada vurularak şehit edildi. Arkadaşlarının anlattığına göre şehadet şerbetini içerken elleri kulağında ve kamet konumundaydı. Yüzünde ise huzurla dolu bir gülümseme vardı. Volkan Canöz kardeşimiz 29 yaşında henüz hayatının baharındayken yine burada FETÖ'cüler tarafından katledildi. Annesinin Allah ve peygamber sevgisiyle büyüttüğü, babası da emniyet teşkilatı mensubu olan polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç ise 26 yaşında gencecik bir fidanken burada şehit düştü. Şehit emniyet amirimiz Cüneyt Bursa 37 yaşındaydı. 253 şehidimizin tamamının, 2737 gazimizin her birinin daha nice anısı, o geceye dair daha nice hatırası var. Bunları tek tek anlatmaya kalksak inanın yüreğimiz dayanmaz. Rabbim askeri, polisi ve siviliyle tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyor. Bizleri Livaül Hamd sancağı altında kendileriyle haşru cem eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Davetimize icabet ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, tarlasındaki hasadını ateşe veren, iradesine, geleceğine, devletine, canı pahasına sahip çıkan tüm kardeşlerimden razı olsun. Çok acı çektik. Çok canımız yandı. Yakın dostlarımız dahil çok sayıda kardeşimizi inşallah cennete uğurladık. Henüz 16-17 yaşındayken körpe delikanlılarımızı toprağa verdik. Fakat bu aziz milletin basiretinden, ferasetinden, duası ve desteğinden, Cenab-ı Allah'ın nusret ve inayetinden ümidimizi hiç kesmedik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, gönül coğrafyamızdaki dostlarımız o gece Türkiye için seferber oldular. Ellerini açıp bizim için Yüce Allah'a niyazda bulundular. O gece Türkiye'ye zeval gelmesin diye ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan tüm kardeşlerime de kalpten teşekkür ediyor. Hepsine selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bakınız burada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bir kardeşimizin haykırdığı şu gerçeği dünyaya tekrar ilan etmek istiyorum. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür. Ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a, nerede bir mazlum varsa, nerede bir gözü yaşlı, boynu bükük bir mağdur varsa kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz. Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Şunu gençlerimizin her zaman akıllarında tutmalarını rica ediyorum. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek. Her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Nasıl 10 yıl önce bu ülkeyi kardeşlikle esaretin pençesinden kurtardıysak, inşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu milletin hafızası güçlüdür. Bu milletin hafızası bin yıllara saridir. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de, darbecileri de alkışlayanlar da, darbecileri aklamaya çalışanlar da aynı şekilde asla unutulmayacak. Her bir vatandaşımın şu gerçeği çok iyi bilmesini isterim. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Nitekim emniyetimiz ve yargımız, aynı şekilde istihbarat birimlerimiz tam bir cerrah titizliğiyle görevlerini ifa ediyor. Bu süreçte suçlu ve suçsuz aralarındaki ayrıma azami dikkat gösteriliyor. Yurt dışında örgütün istismar alanını daraltmak için girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın 66 ülkesinde 543 eğitim kurumuyla son derece başarılı hizmetlere imza atıyor. Örgütün ülkemiz içinde meşru görünümlü yapılarla toplumda tekrar tırnak tutturmasına müsaade etmiyoruz. FETÖ'nün bürokraside, siyasette, özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz. Öte yandan Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bu millete uyanık olduğu, birbirine kenetlendiği, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı sürece iradesine kimse zincir vuramayacak. İnşallah bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler, milli iradeye, gazi meclisimize, seçilmiş hükümete kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek, bu millete kötülük yapmayı akıllarından bile geçiremeyecek. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun diyorum. Rabbim bu millete, bu devlete 15 Temmuz gibi bir imtihanı tekrar yaşatmasın diyorum. 15 Temmuz'da ebedi aleme uğurladığımız 253 şehidimizi bir kere daha kemali hürmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. 10. yılında 15 Temmuz irade bizim, zafer bizim anma programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde şehitlerimizi bugün beraber andığımız, gururu birlikte paylaştığımız tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli sanatçılarımızı ve programın icrasında emeği geçenleri tebrik ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününüzü kutluyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Bu anlamlı günü katılımlarıyla onurlandıran tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Evet, bir duyurumuz var tekrar. Buradaki programımız bitti ama külliyenin önündeki programımız devam ediyor. Sabah namazına kadar külliyenin önündeyiz. Sizleri bekliyoruz. Alparslan Türkeş Bulvarı'nın önünde Mehteran sizleri bekliyor. Hep beraber oradan külliyeye yürüyeceğiz ve nöbetimizi icra edeceğiz. Evet, tüm halkımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne davet ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.

0: olsun tanka karşı dimdik duran kahramanları. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi anaları.
1: Öleceğimi bilsem yine bu kadar.
0: Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara. Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara. Yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara. Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara.
1: Kapıdayım, hazırım. Ölmeye hazırım ben.
0: Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere. Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara.
2: Efendim 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Bugün 24 ekranlarında 15 Temmuz özel yayınıyla karşınızdayız. Neredeyiz bugün? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen bitiminde. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin yanındayız. Bugün 3 saat boyunca özel yayınımızda 15 Temmuz gecesinin o darbe girişiminin, FETÖ'cü darbe girişiminin öncesini, o geceyi ve ondan sonraki geçen süreç içerisinde 10 yılı artık geride bırakıyoruz. Bu süre içerisinde FETÖ ile mücadele. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. O geceye gittiğimizde hepimiz hatırlıyoruz bu süreci, hepimiz yaşadık. 253 şehidimiz var. Vatan evlatları şehit düştüler. Şehitlerimiz için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 2737 gazimiz var. Bir kere daha onlara da şifalar diliyorum. Bugün çok değerli konuklarım var. Önce konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş bizlerle. Fatma Hanım, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim Erkan Bey. Yayınlar
2: diliyorum. Çok teşekkürler. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak Hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç. Haydar Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Erkan Bey. Kolay
2: çok
4: gelsin.
2: Sağ olun. O geceye gideceğiz elbette. O gece yaşananlar gün içerisinde yine 24 ekranlarında ve 24 radyodan tüm süreci konuşmaya devam ettik. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı konuştu. Ankara'da külliyede mesajlarını verdi. Verdiği önemli mesajlar var. O mesajların üzerinden de konuşmaya devam edeceğiz. Ama o geceyi, o gece yaşananları, sonraki süreci, bu 10 yıllık süreç içerisinde neler oldu, neler bitti. Ben o geceyle ilgili tabii görüntüler, detaylar, özellikle bu hemen yanı başımızda köprünün bulunduğu noktanın görüntüsü de zaman zaman sizlerle buluşuyor. Yanımızda Hafıza 15 Temmuz Müzesi var ki o müze içerisinde ziyarete de gün içerisinde açık ve ziyaret edilmeye de devam ediliyor. 15 Temmuz gecesine dair FETÖ'cü hainlerin Türk halkının üzerine nasıl kurşun yağdırdığı, o gece neler yaşandı, nelerin olup bittiği bu müze içerisinde sergilenmeye devam ediliyor. Özellikle bu müzeyi bir kez daha ziyaret etmenizi tavsiye edelim. O gece yaklaşık 9000 FETÖ'cü, asker demeyelim, 9000 FETÖ'cü, 35 uçak, 37 helikopter, 74'ü tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4000 hafif silahla Türk milletine saldırdı. O darbe girişimi Türk milleti, Türk ordusu ve Türk ordusu, Türk askeri ve Türk polisiyle beraber o gece akamete uğratıldı. Ve tabii bu süreç içerisinde pek çok yargılamalar da vardı. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Konuklarıma soracağım, başlayacağız birazdan ama 2016 darbe girişimine ilişkin bugüne kadar 289 dava açıldı. Tamamı davaların ilk derece mahkemelerce karara bağlandı. Sanıklardan 4891'i ceza aldı. 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet,

0: 1336'sı, 1366'sı müebbet, 1891 sanığa süreli hapis cezaları verildi ve 2870 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Bu süreç bu şekilde gelişti 10 yıllık süreç içerisinde. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce de söylediği sinsi şebekeyle rehavete kapılmadan, rehavete kapılma lüksüne sahip değiliz dedi. Mücadele etmeye devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O yüzden mücadelede devam ediyor. Zaten her gün, geçtiğimiz günler içerisinde de bakanlarımız da kameraların karşısına geçmiş. Türkiye'deki o büyük yeni FETÖ operasyonunun detaylarını paylaşmışlardı. Yüzlerce kişiye yeni gözaltı kararları var. Hala aktif görevde olan isimler var. O yüzden bu mücadele çok çok önemli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi. Haydar Uruç başlıyor. Şimdi az önce de söylediğim. Öncesi bu sürece 15 Temmuz o darbe girişimine, FETÖ'cülerin darbe girişimine giden süreç, o gece ve sonrasını detaylı bir şekilde konuşacağız. Giden süreci konuşmadan önce tabii mesele üzerine konuşulacak, söylenecek ilk şey şu. Asıl amaç o darbe gecesi. İşte sadece hükümeti devirmek, oraya bir kukla hükümet getirmek miydi, sadece bu muydu? Yoksa bunun altında başka şeyler mi vardı? Neydi asıl amaç? O gece Türk milleti neyle mücadele etti burada?
1: Erkan Bey, ben başlamadan önce aziz şehitlerimizin ruhunu tekrar burada yad etmek istiyorum. Hepsine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ve gazilerimize de hem acil şifalar hem de uzun ömürler diliyorum. Biz bugün bu programı yapıyorsak onların sayesindedir. Onların kendilerini feda etmeleri sayesinde bu darbe başarısızlığa uğradı, kayma oldu. Ve biz bugün bunu konuşabiliyoruz. Sizin sorunuzla ilişkilendireyim. Eğer darbe sadece hükümete yönelik bir şey değildi. Yani ben 80 darbesinde ilkokul öğrencisiydim ama hatırlıyorum. Mukayese edebilme imkanım var. Sadece yönetim değişiklikle ilgili olmadığı kanaatindeyim. Çünkü darbeye gelen süreçte yaşananlar bize aslında daha büyük bir resim, daha büyük bir plan olduğunu düşünmemize sebep oldu. Çünkü evet, bir Erdoğan rahatsızlığı, bir Türkiye rahatsızlığı, Türkiye'deki yönetim değişikliği isteğini zaten 15 Temmuz'a gelirken özellikle yurt dışındaki, Amerika'daki FETÖ ile ilişkili medya mensuplarından ya da işte Michael Rubin gibi medya FETÖ ile ilişkileri olan insanların yazılarından, Avrupa ve Amerika menşeli medyanın yorumlarından, analizlerinden anlamıştık. Bir şeyler olacağını anlamıştık. Ancak biz 2016 itibariyle artık Türkiye'de bir darbe olamayacağını düşünüyorduk. Yani en son 80'deki darbeden sonra bir daha hem demokrasimizin gelişmesi nedeniyle hem de konjektürel dünyadaki gelişmeler nedeniyle böyle bir şey olmayacağı tahmin ediliyordu. Ama bütün bu tahminlerin ötesinde FETÖ denilen bu sinsi örgütün aslında devletin kılcallarına kadar işlediğini, Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, bağımsız bir aktör olarak ortaya çıkmasını önlemek için kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini biz darbenin ortaya çıkmasından sonra daha net bir şekilde anladık. Darbeye gelirken yaşanan pek çok olayın, hadisenin hepimizin hafızasında canlı olduğu kanaatindeyim. Hep arkasında bir güç olduğunu, bir el olduğunu söylüyorduk. Ancak bunun doğrudan FETÖ ile ilişkili, iltisaklı olduğu konusunda net bir şey söyleyemiyorduk. Ya bunun içinde o 15 Temmuz'dan önce yaşanan pek çok hadiseyi sayabiliriz. İşte hem suikastler, hem çok da masum olmayan kazalar, Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikaste kurban gitmesi, vefatı
0: dosya
1: gibi.
0: Dosya tekrar açıldı.
1: Yani işte şu anda hep çok açılan, tekrar sorgulanan olayların aslında FETÖ ile ilişkili olduğunu, evet, sonradan anladık ama konu sadece Erdoğan hükümetini, Erdoğan'ı ülkenin başından almak değil, Türkiye'yi dizlerinin üzerine çökertmek ve Türkiye'yi Batı'nın kolaylıkla operasyon yapabileceği bir sahaya çevirmek olduğunu biz daha sonra anladık. Bunu nasıl anladık? Darbe gecesi yaşanan olaylar nasıl burada insanımız köprüde darbecilere karşı koyuyorsa, sınırlarımızda da benzer hareketliliklerin olduğunu, sınırlarımızın ötesinde PKK'da bir hareketlilik olduğunu daha sonra da anladık ve tam da İran'daki 79'daki İslami devrime giden süreçte olduğu gibi bir şekilde o gece eğer FETÖ'cü hain darbeciler bunu başarsalardı, Fethullah Gülen'i de bir şekilde aynen Hümeyni gibi getirteceklerini ve kendilerinin istediği şekilde daha diktatöryal bir rejim kuracaklarını ve bu rejiminde ülkeyi batıdan gelen isteklere göre muhtelif parçalara böleceklerini, daha kolay yutabilecek.

0: ülkeleri bir parça haline getirecekleri ve 100 yıllık bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya yönelik vaatleri, planları da hayata geçirmek istediklerini anlıyoruz. Ya yani bunu da aslında çok zor olmadı anlamamız. Çünkü Batı mahfilli bazı köşeleri tutan insanlar bunları itiraf ettiler. Hem FETÖ'nün Türkiye'de zemin tutmasını sağlayan Enri Berkay gibi insanlar, hem de FETÖ'nün kendi içindeki itiraflardan biz böyle bir niyetlerinin olduğunu, yani sadece hükümeti devirmek, Erdoğan'ın görevden alınması, aynı Menderes gibi belki de idam edilmesi gibi bir süreçte yetinmeyeceklerini, daha çok şeyler istediklerini sonraki itiraflardan...
1: O halde başlı başına bir işgal planından
0: kesinlikle
1: bahsediyoruz.
0: Kesinlikle işgal, ülkeyi parçalamak ve az önce söylediğim gibi işte Sarkis-Picot'ta kaldıkları yerden bu ülkeyi o dönem verdikleri sözleri yerine getirmek gibi bir niyetleri olduğunu, bunu da FETÖ gibi dini kisvenin arkasına saklanan, aslında istihbarat örgütlerinin piyonu, aparatı olduğunu düşündüğümüz bir örgüt tarafından yapıldığını ve kılcallarını aslında 60'lı yıllardan itibaren ülkenin kurumlarının içine sokulduğunu ve en son 2010'lardan itibaren örgütle hükümet arasındaki ayrışmadan sonra, en son biliyorsunuz 17-25'te evet, bu ayrım net bir şekilde yapılmış ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından FETÖ terör örgütü olarak kabul edilmiş ve oraya getirmiştir. Ama son süreçteki yapılan faaliyetleri hatırlarsanız, bu süreç işte nasıl başladı? Dershanelerin kapatılması, evet, hele hele 15 Temmuz'a çok yaklaşıldığı dönemde ordunun içerisine sızdırılmış üniforma giyen, maalesef ben de orduya hizmet vermiş bir insan olarak maalesef onlarla aynı ortamlarda bir şekilde bulunmuş birisi olarak söylüyorum. Vatan hainliği bile az geliyor bunları tarif etmek için, ama bunların tespit edildiği ve Ağustos ayında yapılacak Şura'da da bunların hepsinin oradan ihraç edildiğine yönelik kuvvetli istihbaratlardan sonra bunun önüne geçmek, bu yapıyı canlı tutmak, hala ayakta tutabilmek için bir şekilde işte 15 Temmuz'da darbe yapılması talimatı verildiği söyleniyor. Tabii bunun alışkın olduğumuz şekilde hep gece yarısından sonra olur biliyorsunuz. 12 Eylül'de de böyle olmuştu, ama bunun başaramamalarının en büyük sebeplerimizden birisi halkımızın feraseti, cesareti, ama aynı zamanda kendilerinin de ellerinin ayağının dolanmış olması. Çünkü erken saate çekmiş olmaları, bu başarısız olmaları konusunda bence en büyük etkenlerden bir tanesi. Gece geç saatte hepimiz uyurken buna başlamış olsalardı belki farklı bir sonuç çıkabilirdi. Darbe planlarının ifşa olmuş olması, devletimizin buna karşı bir önlem almaya başlamasıyla bu planı daha erkene çektiler, erkenden başlattılar. Evet. Biliyorsunuz burada köprüde 9 civarında yolu kesmekle başladılar. Bu da planın istedikleri gibi gitmemesini ve tabii en büyük buradaki faktörü, en büyük alkışı milletimize vermemiz lazım. Onların da dünyada bir ilk olarak bir askeri darbeye karşı hiçbir silahları olmadan kendi bedenlerini siper ederek durmaları sayesinde bunu önlemiş olduk hep birlikte. Ama tabii Cumhurbaşkanımızın konuşmasında az önce belirttiği gibi tehlike bitmedi. Su uyur düşman uyumaz derler. Artık biz FETÖ'nün ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu çok iyi gördük. Aradan geçen 10 yıl içerisinde yapılan mücadeleler, bu FETÖ'cülerin, evet, sızan kripto FETÖ'cülerin temizlenmesine rağmen hala bitmediğini ve değişik kurumlarımızdan bir şekilde çıkmaya başladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla buna devam etmemiz gerekiyor. Aynı kararlılıkla ve azimle. FETÖ bitti, işte Fethullah Gülen öldü deyip buradan eğer yavaşlatırsak bu mücadeleyi ya da vazgeçersek FETÖ'nün tekrar uç vereceğini, başka formlarda, başka şekillerde tekrar ülkemizin başında musallat olacağını göz önünde bulundurarak buna göre tedbirlerimizi devam etmemiz gerekiyor. Yani toparlamak gerekirse bu sadece hükümete yönelik bir darbe değildi. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin topyekün ele geçirilmesi, devrilmesi, işgal edilmesi, belki de Suriye gibi, Irak gibi parçalanmasına gidecek bir süreci başlatmaktı. Bu da tabii bunu kim ister diye baktığımızda etrafımızda, hangi güçlerin Türkiye'nin böyle parçalanması istediği, adresler bellidir diye düşünüyorum. Onlara hizmet eden bir proje olacaktı. Neyse ki çok şükür bu projeleri, bu planları gerçekleşmedi. Biz o günden daha kuvvetli bir şekilde şu anda yolumuza, evet, devam ediyoruz.
1: Zaten terör örgütü nerede besleniyorduysa adres orası. Adresi, aynen, çok belli.
0: Kesinlikle.
1: Yeliz Hanım, bu özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rehavet vurgusu bugünkü konuşmalarında ana gündem başlığı. O bundan sonra işte bu 10 yıl içerisinde yapılan mücadele ve yapılacak mücadeleyi soracağım. Onu ayrıca detaylandıracağım, ama bu darbe girişimine giden süreci biraz konuşalım. Biz o süreçte hatırlayalım, az önce Haydar Bey de söyledi, işte devlet içinde atılan bir takım adımlar, FETÖ'ye yönelik atılan adımlar, işte örgüt içerisinde, terör örgütü içerisinde bir rahatsızlık oluşturdu. Belli başlı süreler içerisinde

0: içerisinde işte bu 17-25 Aralık MİT kumpası hepsini hatırlıyoruz. O dönemde birbiri ardına eklenen işte hazırlanan montajlar, kayıtlar vesaire. Belli bir şekilde önce seçim üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin başından bir şekilde gönderilmeye çalışıldı. Başka şekillerde. Bu olmadı. Olmayınca da bir darbeye teşebbüsten, bir darbe girişiminden bahsediyoruz. Bu taşları nasıl döşediler 15 Temmuz 2016'ya kadar?
1: Şimdi müsaade ederseniz ben çok daha gerisinden tabii yine hatırlatarak bu yapının aslında nasıl örgütlendiğini ya da bu raddeye gelene kadar nasıl adımlar atıp nasıl böyle bir şema çizdiklerini...
0: Belki de 50 yıl öncesinden almamız gerekiyor.
1: 60'lardan başlamak gerek tabii ki. Şimdi 60'larda belli çevrelerde, Anadolu'da belli köşelerde vaaz vererek başlayan birisiydi Fethullah Gülen. Daha sonra biliyorsunuz bu irmek ilmek işlenen bir sürece aslında evrildi. Yavaş yavaş 70'lerde, 80'lerde belli gruplar, belli işte topluluklar kurmaya başladılar. Daha sonra öğrencilerin içlerinde bakın çok fazla yayılma alanı aradılar kendilerine. Bu da 80'lerde eğitim dünyasına adım atmalarıyla da devam etmiş oldu. Yavaş yavaş okullar açıldı, dershaneler açıldı. Bir şekilde eğitimin içerisinde önemli noktaları, köşe taşlarını bir şekilde tutmaya çalıştılar. Dershane ve dershanecilik işiyle özellikle tabii inanç kisvesi altında kendi ideolojilerini yaymak için yıllarca bunları tek tek irmek irmek, bakın tek tek kişi kişi öğrenci öğrenci peşine düşmüş bir yapıdan bahsediyoruz. Kendi nihai hedeflerine ulaşmak için çok fazla altyapısıyla uğraşmış, yani hafife alınmayacak bir yapıdan burada bahsediyoruz. 90'lara bakın geldiğinizde artık yurt dışı ile bağlantılı işler yapan, eğitimde de artık çok fazla kurumsal adımlar atmaya başlayan, artık sermayesini yurt dışından da getiren, yani yurt dışındaki diğer çıkar gruplarıyla da artık temaslar kuran ve o çıkar gruplarının doğrultusunda çok daha hızlı büyüyen, sermayelerin de tabii ki dışarıdan getirdikleri paralarla çok da hızlı büyüten, tabii buradan da topladıkları paralarla bir yapıdan bahsediyoruz.
2: Türkçe olimpiyatları, dinler kesinlikle, arası diyalog.
1: Kesinlikle. Yani dediğim gibi inanç kisvesi altında, din kisvesi altında birçok tabii ki hatta milli duyguları bile kullanarak bu yapı yıllarca kendisine masum gibi gösterip aslında arka taraftan birçok devleti yıkmak ve devletin yanında kendilerinin istediği gibi başka bir yapı inşa etmek için çalıştılar. Ve ama bunu bir şekilde sürekli maskelemek için de çok çaba sarf edip bunda da uzun bir süre başarıya ulaştılar. Ama 90'lardan sonra 2000'lere geldiğimizde artık tabii kendilerinin iyice dallanıp budaklandı. Eğitimden sonra artık birçok gruba, medyaya, bankacılığa, uluslararası birçok sistemin içerisine, devletin içerisindeki bakın eğitimden tutun güvenlik birimlerine, yargıya kadar birçok noktada en önemli noktaları ellerinde tutabilecek şekilde genişlediler ve örgütlendiler. Ve bunun da özellikle Haydar Bey'in söylediği gibi 2010'dan sonra yavaş yavaş fark ediliyor olması, 2010 yılından sonra farklılıkların burada bakın farklı bir şeyler oluyor. Burayla alakalı istihbaratların geliyor olması, yanlış bir şeylerin gidildiğini anlaşılmasından sonra orada bir tamamen bakın asıl amaçlarının, asıl niyetlerinin ne olduğunu biz yavaş yavaş anlamaya başladık. Ama bu kadar yıl 60'lardan bakın günümüze 15 Temmuz darbeye girişimine kadar o kadar fazla da büyük aslında bir yapılanma, o kadar ilmek ilmek işlenmiş bir alan var ki birçok bakın burada alandan bahsediyoruz. Bunların içerisinde en son geldiğimiz noktaya kadar dediğiniz gibi birçok kumpas gördük. Birçok tabii ki aradaki belki faili meçhul cinayetlerin bile bu örgüt tarafından düzenlenebileceğini, yine hala birçok üzerinde konuşulabilecek, hatta spekülasyon yapılabilecek, kesinleştirilmiş hala dava sürecinde olan birçok karmaşık durumun da aslında sorumlusunun bu örgüt olduğunu ve yurt dışında çok fazla yapıyla iltisaklı olduklarını, devletin içerisinde tamamen kendi istedikleri gibi başka bir yapı kurup o yapıyla tamamen şu anda bakın Türkiye'nin geldiği yönün aksi bir şekilde başka bir yön inşa etmek için tabii ki o yurt dışında işbirliği yaptıkları çıkar gruplarıyla birlikte onların doğrultusunda onların menzilinde hareket edecek bir Türkiye inşa etmek için tabii ki kolları sıvamışlardı o zaman. Ama dediğiniz gibi birçok biz burada aşama aşama süreç gördük. En son tabii ki o başarısız olan hain darbe girişiminden sonra yavaş yavaş bu meselenin artık kökünü kazımak için devlet elinden geleni yaptı. Zaten o geceden sonra bakın çok büyük bir uyanış gerçekleşti. O gece hani biz biliyoruz Türkiye 60'da, 71'de, 80'de, işte 90'da postmodern darbe, bir sürü bakın biz bu konuyu daha önce konuştuk, tecrübede ettik. Zaten milletin hafızasında bunların hepsi var. Daha önce bunlar nasıl yaşandı, kimlerin desteğiyle yaşandı, kimlerin desteğiyle nasıl kurgulandı, nasıl şekillendirildi, daha sonraki süreçler nasıl gitti. Burada da eğer öyle bir şey tabii ki nihayetine erseydi, biz çok daha bakın acı tablolarla karşılaşma ihtimalimiz vardı. Çünkü evet, daha şüphesiz. Sonrasında birçok tabii ki açıklanan ve açıklanmayan, daha tabii ki bir sürü yargı süreci devam eden şey var. Ellerinde listeler olduğunu bakın biliyoruz. O listelerde kimlerin isimlerinin olduğunu, aslında sadece burada darbeyle işte yönetimi biz değiştirelim, başka bir şey kuralım, burada da kendi istediğimiz şekilde o yurt dışındaki çıkar gruplarına hizmet edecek şekilde devam edelim gibi, sadece burada duracak bir plan yoktu kafalarında. Bundan sonra o çok kabarık infaz listeleri, o çok kabarık aslında ellerin uzanacağı birçok alan ve şu anda bizim geldiğimiz noktaya Türkiye asla gelmesin diye, bağımsız bir politika bakın gütmesin diye, operasyonları yapmasın diye, sınır ötesi operasyonlar yapılmasın diye, belki bakın milli savunma sanayine yatırımlar yapmasın diye ya da şu anda olduğu noktadaki o kendi çıkarına göre kendi yolunu inşa etmiş Türkiye olmasın diye elinden geleni yapacaklardı. Ama dediğim gibi daha önceki gördüğümüz darbelerden çok daha farklı bir tablo, çok daha kanlı, çok daha acı bir tablo görecektik. Çünkü ne kadar acımasız olduklarını, ne kadar acımasız şekilde Türk halkını ateş ettiklerini, hedef aldıklarını ama tabii ki Türk milletinin iradesiyle bunun durdurulduğunu biz hep birlikte biliyoruz. Aksi olsaydı çok daha farklı şeyler, evet, çok daha acı şeyler konuşabilirdik.
0: İlk maalesef cevabımız da buna darbeyi bastırdıktan sonra Fırat Kalkanı harekatı.
1: Kesinlikle. Ondan sonra bakın yani bir iplik sökülür gibi ondan sonraki Türkiye'nin gelişimini zaten tek tek bakarsanız, bu harekatlardan sonra geldiğimiz noktaya bakarsanız, bu zamana kadar aslında hangi noktaları tuttuklarını, nereleri karıştırdıklarını ve Türkiye'nin önünde o adım atılması için nasıl engel olduklarını da aslında çok rahat anlayabilirsiniz.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi bu kaos planından bahsediyoruz Fatma Hanım. Bu süreç içerisinde 15 Temmuz darbe girişimine kalkışmadan önceki süreç içerisinde aylar önce üst düzey FETÖ'cülerden Enver Altaylı'nın notlarıyla ilgili bir detay paylaşacağım. Şimdi bir kaos planı diyoruz. Birinci kaos planı içerisinde bir ekonomik ve uluslararası sabotaj var. O planın ilk ayağı. Orada ekonomiyi zayıflatarak işte toplumsal huzursuzluğa zemin hazırlamak var. Toplumsal ve sivil hareketlilik oluşturmak var. İşte sokak hareketleri, muhalif grupların birleştirilmesi, hatta içerisinde cezaevi isyanları dahi var.
1: Evet.
0: FETÖ'nün paylaştığı. Enver Altaylı dedim az önce. Onun notlarından paylaşılanlar içerisinde bakın mesela şöyle bir şey var. Devlete ve devlet yönetimine karşı adım adım ve planlı olarak kamuoyu yaratmak ve miting hazırlıklarını yapmak. Bu arada da diyor, bu bahsettiğim notlar 15 Temmuz 2016 öncesi, aylar öncesine evet, aitti. Ama 2016 yılı içerisinde var, hatta 2016 Ocak, Şubat'ta yazılmış notlar. Miting hazırlıklarını yapmak, bu arada da bizimle işbirliği içinde olan polisin, FETÖ'cü polislerden bahsediyor. Bünyesindeki ajanlarımızı kullanarak önümüzdeki dönemde mitinglerde ve gösterilerde polise maksimum yetki verecek. Aşırı kaba kuvvet kullanılmasını temin etmek. Böylece milletin ve en önemlisi gençlerin devleti ve polisine karşı öfkesini artırmak. Bu ve benzeri notlar, bu ve benzeri toplum içerisinde oluşturmaya çalışılan bir kaos planı var. Az evet, önce de o bahsettiğimiz sadece işte hükümeti düşürmek, hükümete bir darbe yapmak değil. Topyekun belki de Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemek, belki de bölüp parçalamak, bir işgal planı hazırlamak. Birazdan soracağım acaba kimler için o işgal planını hazırlayacaklar diye, ama şu detaylar üzerinden, varılmak istenen nokta üzerinden konuşalım biraz.
3: Tabii aslında FETÖ'nün kısa süre içerisinde bir darbe girişiminde bulunacağını sinyallerini sizin de söylediğiniz gibi birçok kez görmüş olduk. Nitekim Eylül 2015 ve Mayıs 2016 tarihleri arasında Sızıntı Dergisi'nin de paylaşmış olduğu bazı kapak resimleri vardı. Ve özellikle Zaman Gazetesi'nin de 2015 yılının son aylarına doğru artık yayınlamaya başladığı bir reklam filmi vardı. Şimdi Sızıntı'nın Mayıs 2016 kapağında asker kıyafetine benzer bir şekilde elbiseli bir el kapıyı açıyor.

0: ve kapaktaki bir kurtuluş beklenti olacağına dair bir darbe girişimini işaret eden bir görsel vardı. Nitekim yapılan o zaman gazetesinin 2015'te yayınlamaya başlayan o reklam filminin temasında da önce bir siren sesi duyuluyor. Akabinde bir helikopterle şehrin üzerinde dolaşmakta olan işte ani bir bebeğin güldüğü bir reklam vardı. Evet. Odada doğan, yeni bir doğum, doğumun, yeni bir kurtuluşun habercisi olarak aslında bunu ifade ediyorlardı. Şimdi baktığınızda biz bunun sembollerini alıyorduk. Nitekim sizin de söylediğiniz gibi bu darbe girişiminin sadece siyasi bir ayağı değil, ekonomik ayağı, toplumsal ayağı, bakın birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir süreç var. Şimdi ekonomik maliyetine baktığınızda o dönem özellikle yılın ilk çeyreği sırası, ilk çeyreğinde %4,5 ve %4,7'lik büyüme oranı azalmaya başlamıştı. Yani bu oran 0,2 daralmıştı. Nitekim istikrar demek yatırım demek Erkan Bey. Eğer doğrudan yabancı yatırımları ülkenize çekmek istiyorsanız ve ekonomik olarak bir refah ve kalkınma arzuluyorsanız doğal olarak istikrarlı bir ülke olmanız gerek. İşte darbe girişimi aynı zamanda Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomik olarak kalkınmasına da önüne engel olan bir geceydi bizim yaşadığımız. Ama baktığınızda bu son 10 yılı geçtiğimizde biraz daha örgütün temeline indiğimizde bakın birçok ayağı var. İşte bunun sosyopsikolojik ayağı var, sosyoekonomik ayağı var. Yani 12-13 yaşlarındaki çocukları yurtlara alıp anne babalarından uzaklaştırıp işte orada abla ve abi dediği hani ailenin bir diğer bireyiymiş gibi güvenilir bir ortam yaratmaya çalışıp bu çocukların beynini yıkayarak zamanında işte büyüdükçe onlara meslek soruları çalıp onlara bir meslek vaat ederek akabinde örgütün ekonomik ayağını güçlendirmek ve yarın öbür gün işte o planlamış oldukları darbe girişimine mahal verebilecek ve onu o sırada kullanabilecek eleman devşirmeye çalıştıklarını biliyoruz ve bunu yaparken de takiye olarak yani kendilerini gizlediklerini, farklı isimler kullandıklarını, cemaat içerisinde evliliklerin olduğunu, dini duyguları istismar ederek, toplumun duygusal motivasyonlarını istismar ederek bunları gerçekleştirdiklerini biliyoruz. O yüzden yaşadığımız süreç inanın gerçekten zor bir süreçti. Bugün bunun her türlü farkındalığını yaratmamız gerekiyor. FETÖ'nün her ne kadar Fethullah Gülen ölse de sonuç olarak hala gizli gizli örgütlenmelerin devam edebileceği ve Türkiye'nin yükselen gücünü engel olabilmek için.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan tam olarak bunu söyledi.
0: Evet, biz o zaman da konuştuk. Öldüğü zaman 2024 yılında da bunu konuştuk. FETÖ'nün ölümü Fethullah Gülen terör örgütünün bitmesi demek değildir dedik. Burada bir devşirilmiş insan kadrosu var. Her ne kadar şu anda yurt dışına yaşamış olsalar da kendi içerisinde, örgüt içerisinde bazı bölünmelerle karşı karşıya kalmış olsalar da netice itibariyle tekrardan Türkiye'nin o yükselen, Türkiye'nin yükselen gücünü bölmek ve o işte yabancı istihbarat ajanlarıyla örgütleriyle de işbirliği tutarak Türkiye'nin tekrardan istikrarını bozmak suretiyle planlarını gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Bakın sadece 2016 yılında değil, 2016 yılından sonra da aslında bir takım olaylar gerçekleşti. Hatırlayın 2017 senesinde Rus Büyükelçisi öldürüldü. Nitekim bunun gibi birçok örnek sayabiliriz. Yani aslında o faaliyetlerine devam etmişlerdi. O yüzden FETÖ'nün ne kadar sinsi bir örgüt olduğunu, ne kadar aslında kült bir yapıyla aslında ezoterik, üstü kapalı bir kült yapıyla hareket ettiğini evet. Fakat bu süre zarfında insanların duygusal motivasyonlarını kullanarak insan örgütü insan yetiştirdiklerini biliyoruz.
1: Peki. Fatma Yeşilkuş, size biraz kısa söz vermiş oldum ama bu bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir ara verelim. Bir 10 dakikalık bir aramız var. Saat başında tekrar özel yayınımız devam edecek.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı, uçak

0: bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
2: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik.
3: 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: Hangi.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve...

0: İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
1: Bravo Zehra!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle, dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
11: Bir de böyle. Otobit'te.
12: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
13: İyi ki doğdun kahraman.
14: Nice senelere kahraman.
12: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
15: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
12: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki,
16: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
12: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
9: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Efendim tekrar merhaba. 24 ekranlarında özel yayınımıza devam ediyoruz. 15 Temmuz'un üzerinden, 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbenin üzerinden tam 10 yıl geride kaldı. Öncesini, sonrasını ve o geceyi de konuşmaya devam edeceğiz. Bu önümüzdeki süreç içerisindeki önümüzdeki 2 saat diliminde. Fatma Yeşilkuş, Yeliz Albayrak ve Haydar Oruç bizlerle. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Fatma Hanım, sizin de kalmıştık en son. Şimdi bahsettiğimiz mesele, siz en son söylerken Türkiye içerisindeki o yapılanma, hatta Yeliz Hanım'da da az önce bahsettik. 50 yıl, 60 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç içerisinde bugüne kadar yaptıkları bir hazırlık, arkasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da defalarca ifade ettiği emperyalist güçlerle beraber yaptıkları bir hazırlık.
1: Evet.
0: İşte istihbarat servisleriyle beraber yaptıkları bir hazırlık. O hazırlık içerisindeki o detayları, noktaları, onlardan de konuşmaya devam.

0: önce çocukların beynini yıkayarak onları dershanelerine alıp işte hatta şu taktikler yapılır ki Erkan Bey, biraz daha gerçekten örgütün dini anlamına inanan taraflara işte geçmiş çıkmış soruları size çözdürüyoruz diyerek aslında bu soruları
1: Evet.
0: verdikleri, ama akabinde de daha böyle inanmayan, tam olarak işi çözmeyip sadece o dershanelere kayıt olan öğrenciler için ise bakın biz bu soruları rüyada gördük, Fethullah Gülen rüyasında gördü, bu sorular çıkacak sınavda deyip o soruları çözdürdükleri.
1: Arkadaşlar, kulağıma ses geliyor. Kapatabilir miyiz lütfen?
0: Akabinde
1: Buyurun.
0: bu sebeple soruları verip sızdırıp güvenlik mimarisine, güvenlik alanındaki kritik noktalara yerleştirdikleri bir eleman devşirme stratejisinden bahsediyoruz. Bir de bu süre zarfında Fethullah Gülen'in söylemlerine baktığınızda ben kelimesini hiç kullanmadığını, hep biz dediğini ve sanki bulunan örgütün çok kahraman bir örgütmüş gibi, sanki yapılanın o dini motivasyonel duygunun sanki çok üst düzey bir amaca hizmet ettiğini kanıtlarmışçasına söylemlerini yaptığını görüyorsunuz. Bir de Said Nursi'nin risalelerinden etkilenip sırada kendisinin var olduğunu, aslında doğum tarihinin 1942 olduğu ancak 1938 yılında doğduğunu ifade edip sanki Atatürk'ün ölümünden sonra kendisinin doğmuş yeni bir kurtuluş getirmiş gibi bu algıları yaratıp böylelikle örgüte eleman devşirme süreçlerini biz gördük. Bakın bunu liseden, ortaokuldan düşünüp üniversiteye kadar, yüksek lisansa, doktoraya kadar devam ettiğini düşünün. Bir yerden sonra bir de o kadar zayıf ve zaafı olan insanları örgüte çektiler ki Erkan Bey. Baktığınızda ailenin geçim kaynağı yok. Babayı kaybetmiş, anneyi kaybetmiş, kardeşleri var. Diyor ki işte biz sana meslek vereceğiz, meslek edineceksin. Sen de ileride bize bunun karşılığını, bize destek vererek sunacaksın. Bu durumda zannediyorsunuz ki gerçekten bana çok destek çıkan bir taraf var. Benim yanımda olan bir taraf var. Tekrardan örgüte üyeliğiniz gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden burada o işte biz vurgusunu kullanıp, bakın bu vurgu aynı zamanda Papa'nın söylemlerinde de vardır. Hep biz kelimesi kullanılır. Bu dinler arası diyalogdan da esinlenen bu vurguları kullanıp akabinde bunu işte ben işte Fethullah Gülen'in yayınlamış olduğu o konuşmalarını da hatırlayın. Hazreti Peygamberimiz rüyasında gördüğünü ifade edip bu dini duyguları kullanıp işte onun benim rüyama geldiği akabinde işte ben seçilmiş kişiyim imajını yaratarak örgüt mensubuna bu algıyı yaratmış olmasıyla bir yerden sonra körü körüne bağlanan, her dediğine inanan bir anlayış var. Şimdi hangi dinde vatanına silah doğrultmak var Erkan Bey? Hiçbir dinde yok. Doğal olarak burada isimlerini değiştirip, soy isimlerini değiştirip, cemaat içi evlilikler yapıp, alkol almayan bir bireyken dışarıda o takiye adı altında daha gizlenmek maksadıyla bir takım işte bu tarz içecekler tüketmeleri veya işte başörtüsünü aslında bu amaçla kullanmaları, başörtüsünü bu kadar kıymetli bir başörtüsünü başka bir amaçla kullanmaları gibi çok farklı izlenimlerde bulunarak bunları yaptılar. Cemaat içi evliliklerde asla dışarıya sızdırılmayacak bilgileri kendi aralarında örgütlediler. Bir zaman sonra bu toplumsal hazırlığı gerçekleştirdikten ve bu öğrencileri yetiştirdikten sonra işte polis akademisindeki polislere, askeriyeye, her tarafa sızmaya başladılar. Çünkü güvenlik kapsamında bir güç elde etmeleri işte o darbe girişimi için onların en önemli planladıkları ana unsurlardan birisiydi. Çünkü silahı onlar doğrulttular. Ama bu millet o kadar yüce bir millet ki o gün o FETÖ'cü askerler, FETÖ'cü polisler halka alenen o uzun namlulu tüfekleri doğrulturken bile hiçbirinin üzerinde bir çelik yelek yoktu. Hiçbirinin elinde bir silah yoktu. Hepsi resmen yekpare, tek vücut olarak FETÖ'cü askerlerin, polislerin karşısına çıkarak çok büyük bir direniş sergilediler. O yüzden buradaki milli bütünlük, milli şuuru algılamak, işte bunun farkındalığını yaratmak çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz bu sürecin takipçisi olacağız ve hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız söylemi çok önemli. Çünkü terör örgütü dediğiniz, bir de Fethullah Gülen terör örgütü dediğiniz öyle sızarak, sürekli takiye yöntemiyle gizlenerek aralara sızmış bir örgütten bahsediyoruz ve en tehlikelilerinden birisi de bu. Biz bugün terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz ama terörsüz Türkiye derken sadece KCK'nın alt kolları olan PKK'yı, YPG'yi konuşmuyoruz. Biz Türk coğrafyasında terörün hiç olmadığı bir terörsüz Türkiye, terörsüz bölge inşa
1: her
0: etmek istiyoruz.
1: Her türlüsünde.
0: Tabii ki. Sonuç
1: her
0: olarak bugün
1: arınmış.
0: Kesinlikle. Bugün millet içerisindeki o bütünlüğü ve beraberliği bozmak isteyen o nifak tohumlarını sokmaya çalışan bu örgütün aynı şekilde tekrardan vatanımızda milletimizin o sarsılmaz birliğini bozmaya çalışmaya gayret etmemesi için gerekli bütün hukuki süreçler

0: önlemler, müdahaleler zaten alındı. Ama dediğimiz gibi bu sinsi bir terör örgütü. Her zaman uyanık olmak gerek. Her zaman takibinin yapılması gerek. Bir yandan baktığınızda bu işin sadece güvenlik ayağı yok. Ekonomik ayağı da var. Diyelim ki bir ticaret kuracaksınız, bir işletme kuracaksınız. İşte o cemaat dediğimiz, Fethullah Gülen'in kendini cemaat olarak tanımladığı örgüt mensupları o kişilere gidip hadi biz seni kalkındıralım, ihalelerini bizden al, yükseltelim. Sen de zamanında bize destek verirsin. Bakış açısıyla beraber ekonomik ayağı da var. Bakın bunun eğitim ayağı, ekonomik ayağı, siyaset ayağı, güvenlik ayağı, birçok ayağında sızmış örgüt mensuplarından bahsediyoruz. Bu kadar yayılmış sinsi bir örgütü tabii ki temizlemek Türkiye Cumhuriyeti içinde
1: ve
0: zor.
1: Ve yargıyı da ekleyelim
0: tabii
1: ki.
0: Ki.
1: O
0: tabii
1: süreç içerisinde
0: ki.
1: Yargının nasıl temizlendiğini
0: tabii
1: de hatırlayalım.
0: Her şeye geçtim. Bakın darbe girişimin
2: medya,
0: olduğu.
2: Sivil toplum.
0: Evet.
2: Yani. Tabii.
0: Darbe girişimin olduğu gece Sayın Cumhurbaşkanımızın bile o dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün koordinasyonuyla buraya geldiğini biliyoruz. Kime güvenebilirsiniz? O an kime güvenebilirsiniz? O yüzden o kadar tehlikeli bir süreçten öyle melanet bir terör örgütünden kurtuldu ki bu Türkiye. Bu süre zarfında bizim birlik ve beraberlik açısından farkındalık yaratmamız gerek. İran örneğini konuşalım. Bakın Aralık ayında İran'da protestolar vardı. Ve İsrail ABD dedi ki bu protestoları biz bu süre zarfında saldırı düzenlersek protestocular da hemen rejimi hızlı bir şekilde düşürür. Hızlı bir reaksiyon alırız dediler. Ama rejime karşı olan, yönetime karşı olan İran halkı bile rejimin yanında kenetlendi ve istediklerini elde edemedi. İran, İsrail ve ABD üzerinde istedikleri elde edilemedi. Bugün o birlik beraberliğin önemini tekrardan hatırlamamız gerek ve bunun farkındalığını yaratmamız gerek. Şimdi geçtiğimiz hafta sizlerin de memleketi Samsun'daydım. Terme Belediyesi düzenlemiş olduğu Yükselen Türkiye etkinliğinde biz FETÖ'yü konuştuk. Çocuklarımıza, kadınlarımıza bunu anlattık. Dedik ki belki çocuklarımız yaşamadılar 10 sene önceki bu darbe girişimini ama kadınlarımız olarak size görev düşüyor. Bu bilinci sizin aşılamanız gerekiyor. Bu vatan sevgisini sarsılmaz bir beraberliğin sağlanabilmesi için çocuklarımızın daha bu yaşta yetiştirilmesi sizin göreviniz dedik. O yüzden neresi olursa olsun köy köy, il il gezip gerçekten bu farkındalığı sadece 15 Temmuz'da değil her zaman anlatmak gerekli diye düşünüyorum.
1: Şüphesiz. O geceye gidelim. Haydar Oruç. Şimdi daha önce 27 Mayıs, 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat. İşte darbeler, e-muhtıralar. Ülke ortalama 10 yılda bir darbe veya e-muhtıra geçmişine sahip Türkiye. Ama 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde özellikle biz çok farklı bir şey gördük. Diğerlerinden çok ayrı farklı bir durumla karşı karşıyaydık. Birincisi işte bu sivil halkın üzerine açılan ateş, bulunduğumuz bu köprüde o zamanki adıyla İstanbul Boğaziçi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şimdi. Halkın hava ve karadan o silahlı saldırıları direnişle bastırması, binlerce, on binlerce kişinin sokaklara dökülmesi ve korkmadan, o gün hepimiz hatırlayalım, izleyenlerimiz de hatırlayacaktır, köprüde bu köprüyü kapatmışken FETÖ'cüler, asker demek istemiyorum, FETÖ'cü teröristler bu köprüyü kapatmışken orada köprüyü açmak için vatandaşlar, binlerce kişi oraya, o girişe yığıldı ve oradan buradan tam bulunduğumuz noktadan FETÖ'cü teröristler ateş açtılar ve bu köprüde çok fazla kişi şehit oldu. Ben o direnişten bahsetmek istiyorum, o direnişi konuşalım istiyorum. Vatandaşımızın bir motivasyonu vardı. Nasıl bir şeydi o? O atılan, yukarıdan taranan, yukarıdan gelen mermilere rağmen, karşısında o FETÖ'cü teröristlerin sıktığı mermilere rağmen, geriye kaçmayan, geriye çekilmeyen, FETÖ'cülerin, o teröristlerin üzerine yürüyen bir halktan bahsediyoruz.
2: Ya bu her şeyden önce bir inanmışlık gerektirir. Siz ülkeyi yöneten liderinize inanmıyorsanız, devletinize inanmıyorsanız, hükümetinize inanmıyorsanız böyle bir şey yapmazsınız. Yani o gün Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu çağrıyla sokağa çıkan insanlar, milyonlarca insanımız bu inanmışlığın eseriyle ve bu ülkeye sahip çıkma motivasyonuyla sokaklaydı. Çünkü az önce konuştuk, 2010 yılından itibaren bu terör örgütüyle hükümet arasında bir ayrım ortaya çıkmaya başladı. Terör örgütünün bu geçen süreç içerisinde biliyorsunuz, onları az önce anlattık, işte MİT tırları, Hakan Fidan'ı tutuklamaya yönelik operasyon, 17-25 operasyonu, gezi olayları gibi her türlü hareketin arkasında olduğunu gördü insanlar. İşte böyle terör ve tetiş olayları, patlamalar, suikastler, bombalamalar ve bu ülke tekrar 12 Eylül'den önceki gibi bir döneme dönmek istemiyordu. Yani devletin arkasında durarak cemaat kisvesi arkasında olsa bile bunlara müsaade etmeyeceğini göstermiş
1: oldu. O yıl içerisinde 10'a yakın canlı bomba saldırısı yaşandı Türkiye'de.
2: Ya Merasim Sokak olayı var mesela, evet. Gar önündeki patlamalar var. Benim şu anda hemen aklıma gelenlerden bahsediyorum. Ya yani bunların hiçbirinin tesadüf olmadığını biz belki o dönem bu kadar arka arkaya olaylar geldiğinde fark edememiştik. Bir sorun olduğunu düşünüyorduk ama bunların hepsinin arkasında FETÖ olduğunu düşünemiyorduk. Açıkçası bunu tasavvur edemiyorduk ama işte bu 15 Temmuz aslında bir yönüyle de bu açıdan bir dönüm noktası oldu. Hem üzerimizdeki, içimizdeki yükleri, safraları atmamız açısından bir fırsat verdi bize. Hem de geçmişte yaşadığımız bu netameli olayların arkasındaki motivasyonu resmi tam olarak görme imkanımız oldu. Bu da zaten 15 Temmuz'dan sonraki bu ivmelenmenin bence en büyük sebeplerinden biriydi. Şimdi 15 Temmuz akşamı ben az önce size bahsetmiştim. Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Mehmet Uçun Bey bugün Anadolu Ajansı'na analize bir yazı yazmış. Ve burada sayısal veriler vermiş. Belki ilk defa yayınlanıyor bunlar, bilmiyorum. Ve burada o gece sokağa çıkan insan sayısını vermiş. 80 ilde, rakamı ben tam o yazıya istinaden söylüyorum, 2.596.368 kişi sokağa çıkmış. O gece itibariyle, evet, söylüyorum. Yani Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra ve ondan bağımsız olarak da bir kalkış.
1: Lütfen sözünüzü unutmayın. O gece öyle bir dezenformasyon yaydı FETÖ'cü teröristler şunu yaydılar. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçıyor. İşte başka bir ülkeye gitti. Kimi diyor ki Yunanistan'a indi.
2: Genelkurmay Başkanı'nın emri altında yapılan bir şey gibi 12 Eylül'e öykünerek TSK'nın komple içinde olduğu, bu FETÖ'cü hainlerin değil de TSK'nın topyekün bir darbeye giriştiğine, ihtilal diyerek söyledikleri sizin söylediğiniz gibi algıyı yaymaya çalıştılar. Ancak biz sahada gördüğümüz şeyler bunun böyle olmadığını gösterdi. Bu sokağa çıkan insanların 1.897.000 kişisi 30 büyük şehirdeymiş. Yani bu rakamlar belki hani 80 milyon 86 milyonluk ülkede az gibi gelebilir ama bu hainlerin operasyonunu önlenmesi açısından çok önemliydi. Yani dönüm noktasıydı bu. Az önce ilk bölümde anlattım. Hem dünyadaki bu darbe literatüründe olmayan bir şeydi. Hem de bu darbeyi yapanlar da böyle bir reaksiyon beklemiyorlardı. Gece geç saatlerde oluyordu. Halk uyku halindeyken bu darbe yapılıyordu. Sabah uyandığımızda da darbe zaten olmuş oluyordu. 12 Eylül'de hatırlayın, doğru düzgün silah bile kullanılmadan siyasi liderler tutuklanmıştı. Bu sefer farklı oldu. Tabii burada hem halkımızın bu sürece 2013'ten itibaren hazırlanması, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki ısrarlı söylemleri, devletin bu mücadeleye başlamış olması, FETÖ'cüler diye kavramın artık ortaya çıkmış olması ve devletin kurumları ile birlikte MGK'nın terör örgütü olarak FETÖ'yü kabul etmesinden sonra yapılan mücadele halkta da bu bilinçlenmeyi sağlamıştı zaten. O günde siz söylediğiniz FETÖ'cüler bunun üzerine örtmeye, bunu daha önceki darbeler gibi topyekün bir silahlı kuvvetlerin kalkışması olarak göstermeye çalışsalar da hem Cumhurbaşkanımız hem dönemin Başbakanı Sayın Binali Bey de ekranlara çıkarak bunun böyle olmadığını, hatta askeri kanat da bu konuda çıkarak açıklamalar yaptılar. Bunun ordunun içerisine sızmış hainler tarafından yapılan bir kalkışma olduğunu söyleyerek halkın da bunu anlamasını sağladılar. Bu da zaten halkın o konudaki motivasyonu ve direncini arttırdı. Çünkü az önce bahsettiğimiz 15 Temmuz'a gelen süreçte yaşanan acılar insanların bu konuda tepkiselliğini de arttırdı.
1: Yani, İşler çok tazeydi.
2: Çok tazeydi çünkü evet. Hepimizin bir yerinde bir acı vardı hissettiğimiz doğrudan ya da dolaylı olarak. Dolayısıyla buna izin verecek, bunun yolunu açacak herhangi bir müdahaleye izin vermemek için az önce söyledi hocalarım da anlattılar, kendi bedenlerini siper ettiler. Yani sokağa çıkan halkın elinde bir silah yoktu.
0: Yelek yoktu.
2: Yani işte çıplak bedenleriyle müdafaa etmek için, ülkelerini kurtarmak için. Evet. Yani hatırlayın işte uçağa hamle yapan, tankın önüne yatan, askeri araçların önüne yatan, buradan turnikelerden yapılan ateşlere bedeniyle siper olan insanları hatırlayın. Yani bunun başka bir motivasyonu olmaz. Bir, yani dini duygular, dini sahipler buna ancak cevaz verir. Bir de inanmışlık, bu siyasi liderliği olan inanmışlık sayesinde bunu yaparsınız. FETÖ kanadındaki, ben hani az önce hocam işin teopolitik tarafını anlattı. Bir cemaat yapılanması şeklinde kendilerini lanse ettikleri için daha çok dini hassasiyetleri istismar ettiklerini söyledi ama oradaki inanmışlık çünkü gerçek olmadığı için yeterince sağlam değildi ve günün sonunda da o inanç eksikliği onların başarısız olmasını sağladı diye düşünüyorum. Çünkü hem Fethullah Gülen'in yaptığı şeyler hem de söylemleri ne bizim dinimizle bağdaşır, ne örfümüzle, ne adetimizle hiçbir şeyle bağdaşmayan bir şeydi. Yani çünkü biz çok net bir şekilde görüyorduk. Yani ben de 85 yılında askeri liseye girdim. O dönemde atılanlar olmuştu, o ihraç edilenler olmuştu. Görev yaparken görev yaptığımız insanlar içerisinden böyle atılanlar olmuştu. Ama şunu fark edememiştik. Mesela 28 Şubat'ta ihraç edilen personelin aslında FETÖ'cü değil de gerçekten Müslüman olan, mütedeyyin olan insanlar olduğunu o an fark edemiyorduk. FETÖ bu sayede önünü açmıştı. O işte Ergenekon, Dubalyos soruşturmalarına giden yolun taşlarını da döşemişti. Günün sonunda geldiğimiz noktada gerçekten inananlar değil de FETÖ gibi takiyeye başvuran kesimlerin önü açıldı ve onlar hormonlu bir şekilde özellikle TSK'nın üst kademelerine geldiler ve bütün her şey zaten hocam belki FETÖ konusundaki çalışmalarını takip ediyorum daha iyi bilir. Fethullah Gülen'in yapmış olduğu ayrışmada TSK'ya özel bir önem atfediyordu. Onları ayrı bir statü değerlendiriyordu ve en
0: mahrem
2: büyük
0: imamları
2: mahrem imamları en büyük yatırımı da onlara yapıyorlardı. Çünkü günü geldiğinde ihtiyaç olduğunda bu müdahale hasıl olduğunda TSK'nın elinde silah tutanların işi göreceğini düşünüyorlardı. Velhasıl da öyle oldu. Ancak siz az önce söylediniz onu mutlaka söylememiz lazım. Hem polis teşkilatının içine hem yargının içine hem eğitim kurumlarımızın içerisine sızmış. Yani bütün devletin kurumlarına sızan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Ya böylelikle aslında günü geldiğinde o düğmeye bastıklarında bütün devlet yapısını komple çökertmek, İran'daki gibi benzer bir şekilde bir dönüşüm sağlamak gibi bir niyetleri vardı. Ancak olmadı. Burada da halkımızın dirayeti, feraseti ve cesareti. Yani en büyük ben gerekçe olarak bunu düşünüyorum. Tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğini de unutmayalım. Çünkü geçmiştiki darbelere bakıyoruz.
3: Çağrısı çok önemliydi.
2: Çağrısı önemli, duruşu da çok önemliydi. Yani duruşu, başka birisi çağrısı, belki kaçabilirdi. Tabii, yani düşünün. Tabii. Hani FETÖ'nün tedavüle soktuğu o tezahüratlar gerçek de olabilirdi. Çünkü daha önceki işte yani yanlış anlaşılmasın dinleyiciler lütfen. Hani foterini alıp giden liderleri de gördü bu ülke. Dolayısıyla aynı Emuhtıra'da olduğu gibi 2017'de ben hiç unutmuyorum. O gün Cemil Çiçek çıktı. Emuhtıra verenlere çok güzel bir cevap vermişti biliyorsunuz. Evet. Orada zaten hükümetin politikası duruşu net bir şekilde ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımızın kaçmak yerine buraya gelmesi, İstanbul'a gelmesi yani darbenin
1: ki
2: başladığı
1: Atatürk
2: yere gelmesi.
1: Havalimanına Cumhurbaşkanı Erdoğan
2: tehlike altındayken
1: inerken,
2: henüz FETÖ'cülerin elindeyken
1: FETÖ'cüler oradayken ve evet. Pisler tamamen karanlıkken uçağın ışığını yakarak bir risk alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan o kendi ışığımızda inebilir miyiz diye sorduğunda evet pilottan yanıt
2: havada,
1: aldığında
2: havada uçağı aradıklarını
1: evet,
2: kendisinin bulmaya çalıştıklarını
1: kendisinin bir risk alarak o havalimanına bir şekilde inmesi oradan gelmesi hiçbir yere kaçmaması burada olması çok acı bir
2: bunlar
1: şey.
2: İşte bu 15 Temmuz'un başarısız olmasını sağlayan sebepler yani bunların hepsi bir araya geldiğinde halkımızın feraseti Cumhurbaşkanımızın liderliği FETÖ'cülerin beceriksizliği ve inançsızlıklarının da hepsi bir araya geldiğinde çok şükür bu başarısız oldu. Ancak bunu tekrar etmek gerektiği kanaatindeyim. Asla rehavete kapılmamamız gerekiyor. Gerçekten öyle. Çünkü ben vaktim varsa bu az önce bahsettiğim Mehmet Şubey'in verdiği rakamları da paylaşmak istiyorum. KYK'larla 131.922 tedbir işlemi uygulanmış. 125.678 kamu görevlisi ihraç edilmiş. 3483 rütbe geri alma ve ilişik kesme askeri öğrenciler de dahil 2761 medya, STK, sivil toplum gibi kuruma tedbir uygulanmış. Bir kısmı kapatılmış, bir kısmının varlıklarına el konulmuş. 105.709 soruşturma ve kovuşturma açılmış. 214.442 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış. 43.274 dava dosyası ve 90.166 sanık üzerinde kovuşturma yapılmış. Yani rakamların büyüklüğüne bakarsanız eğer, yani FETÖ sadece dar bir çevrede geliştirilen, kotarılan bir teşebbüs değil. Bu az önce bahsettiğimiz o ahtapot gibi yayılmış, ülkenin bütün kurumlarına sirayet etmiş, Hatta işte hatırlarsınız siz de kozmik oda operasyonunu falan mesela. O gün bunun sebebini aslında çok iyi anlayamamıştık ama 15 Temmuz'dan sonra bunun da arka planını çok iyi anlayabildik. İşte kaçırılan helikopterin Yunanistan'a kaçması orada, yani siz bir askersiniz. Ölseniz bile bu ordunun, bu ülkenin size verdiği silahı başka bir ülkeye götürmezsiniz. Yani bu hainin de ötesinde bir şey, kansızlık. Yani onların emdi sütün helal olmadığını düşünüyorum ben. Annesinin babasının da böyle bir şey haklarını helal etmeyeceklerini düşünüyorum. Ve bu KHK'larla sayısal verileri devam edeyim, ondan sonra bitireyim. 127.292 başvuru yapılmış KHK'lar nedeniyle ihraç edilenlerden sonra. Bunlardan 17.960'ı kabul edilmiş ve görevlerine iade edilmiş. Bu az önce 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan sayısını vermiştim. Bir de 15 Temmuz'dan sonra biliyorsunuz 16 Temmuz'la 9 Ağustos arasında demokrasi nöbetleri tutuldu bütün ülkede. Çünkü yeniden kalkışma olacağı, tekrar işte kriptoların yönetimi ele geçirmesine yönelik, hatta suikastler düzenlenince önce kuvvetli istihbaratlar gelmişti biliyorsunuz. İşte kışlaların önü kapatıldı, halk meydanlarda toplandı. Bu 26 gün boyunca sürdü ve bu süre içerisinde 37.635.000 insanımız da bu nöbete katılmış. Yani toplamda 15 Temmuz'da demokrasi nöbetlerini eklediğinizde 40 milyon insanımız hem 15 Temmuz'da hem de sonrasında iradesini göstermiş. Yani bu ülke nüfusunun yarısı darbeye karşı olduğunu net bir şekilde ortaya koymuş. Sokaklara çıkarak Cumhurbaşkanımıza destek vererek. Bu da Türkiye'yi o dönem için, hatırlayın işte otokratikleşiyor, diktatörlük rejimi hale geliyor, Erdoğan gitmemek için yapısal değişikliklere başvuru şeklindeki söylemlerinde ne kadar yersiz olduğunu göstermesi açısından ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Sayın Mehmet Uçum'un yazısının da okunmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü FETÖ'yü getiren, başlayan süreci tarihsel olarak ele almış. Aynı Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal'in yeniden yapılandırması gibi Cumhurbaşkanımızın da 21. yüzyıl itibariyle Türkiye'ye getirdiği yenilikler, dönüşümü de göstererek buradan kimlerin rahatsız olduğunu, kimlerin Türkiye'deki bu gidişatı, bu ivmelenmeyi bozmak isteyeceğini, bu şeyi kırmak isteyeceğini anlatmaya çalışmış. O yüzden ben çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Okunursa da iyi olur diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar.
1: Teşekkür
2: bırakayım.
1: Ederim. Yeliz Albayrak, bu şimdi 15 Temmuz gecesi bu süreçle ilgili, bu süreci belli başlı tezviratlarla sulandırmaya, değersizleştirmeye çalışan çevreler de var Türkiye'de. Bilerek veya bilmeyerek veda. Tamam, İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklama yapıyor. Bir kameralarımızı oraya çevirelim.
4: Biliyorsunuz bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım. Ve her zaman Türkiye kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan için, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini, ne yiğitler yetiştirdiğini, ne kahraman insanlar yetiştirdiğini sürekli hatırlayabilecek ve bunu unutmayacak bir vesile olmuş oldu. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün bu çalışmalara katılan kurumlarımıza teşekkür ediyorum ve bize liderlik eden bugün başkentimizde, Millet Bahçesi'nde bize tekrar Türkiye'nin ufkunu, ileriye yönelik olarak neler yapması gerektiğini gösteren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
5: Teşekkür ederiz efendim.
4: Evet, İletişim Başkanlığı olarak bu koordine ettiğimiz projelerin aslında tüm kurumlarımızın katılımıyla bugün itibariyle 22 bini aşkın proje olduğunu söylemek isterim. İstanbul'da da biliyorsunuz öncelikle Ayasofya'da 253 hatimle başladık. Şehitlerimizin aziz hatırası için bu hatimle başladığımız aktivitelerimiz daha sonra bisiklet turuyla, daha sonra yürüyüşle devam etti. Bu gece Boğaz'da drone gösterisiyle ve mapping gösterisiyle Galata'da ve Kız Kulesi'nde devam edeceğiz. Tabii bunlar 15 Temmuz destanını hatırlamak için yaptığımız çalışmaların bazıları. Bunun yanı sıra Türkiye içerisinde ve yurt dışında yapılan paneller, FETÖ ile mücadele çerçevesinde dünyaya anlattıklarımız ve bu çerçevede bütün üniversitelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar toplumun her kesiminin sahip çıktığı bu 15 Temmuz 10. yılı aktiviteleri bütün gayretleriyle, bütün coşkusuyla devam etti. ve yaklaşık 5 gündür bu çerçevede çok sayıda aktivite yapıldı. Ümit ediyorum ki kolektif hafızamızda gerçekten unutulmayacak

0: bir 10. yıl anma töreni gerçekleşmiş oldu. Belki son olarak şunu da söylemem gerekir. Yakamda görmüş olduğunuz bir rozet var. Bu rozeti merak ediyor olabilirsiniz. Bu rozet göl başında endemik bir çiçek olan sevgi çiçeğinden ilham alınarak hazırlandı. Bu rozet 15 Temmuz'u anmanın 10. yılının hatırasına yapıldı. Aziz şehitlerimizin önünde saygıyla eğilmek ve gazilerimize de hürmetlerimizi iletmek için yapıldı. Bunun da milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
2: Değil değil. Şu an trafik de yoktur zaten.
3: Evet, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Biraz son bölümü paylaştık. Özellikle anmalarla ilgili bazı detaylar paylaştı bizlere. Onları ekranlarınıza taşıdık. Yeliz Hanım, şimdi az önce o kaldığımız noktadan bir kez daha devam edelim. Şunu söylüyorduk tam olarak. Halkın kendi iradesini koruduğu, dışarıya çıktığı ve bir darbe girişimini ordusuyla, polisiyle beraber bastırdığı bir geceyle ilgili işte o süreçten beri 10 yıldır görüyoruz. Bazı tezviratlar, bazı sulandırmalarla bazı çevrelerin bu geceyi, o gece varılan o sürecin akamete uğratılmasını küçümsemeye çalışan
4: tiyatro
3: bazı çevreler. Onlardan bahsediyorum kısmen ama böyle bir sürecin içerisinde de zaman zaman bunların yaşandığını görüyoruz. Ama o gece için bir gerçek var.
2: Tabii.
3: O gerçeği konuşuyoruz. Tabii. 253 şehidimiz, binlerce gazimizden bahsediyoruz. Vatandaşların dışarı çıkması ve bu darbe sürecinin akamete uğratılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a gelişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı. Biz tam olarak ne yaşadık bu gece? Siz de bunu yaşadığınızı gördünüz.
2: Tabii.
3: Sizin de ne düşündüğünüzü de hissettiğinizi merak ediyorum.
2: Çok zor bir gece atlattık. Bakın çok zor bir süreci aslında atlattık. Ve biliyorsunuz aslında hiç kimsenin beklemediği, hiç kimsenin tam olarak ne olduğunu ilk anlarda anlamadığı, anlamlandırmaya çalıştığı bir sürecin içerisinden geçtik. Çünkü açıkçası sizin de söylediğiniz gibi hani hangi yıldayız, ne darbesi gibi insanların ne olduğunu anlamadığı, köprüdeki bakın hareketliliği bir şekilde anlamlandırmaya çalıştığı, insanların birbiriyle haberleşmeye çalışırken yine bir şekilde bu hareketliliğe bir türlü olduğumuz tabii ki o zamanki yıl itibariyle anlamsız bulduğu, nasıl böyle bir şey olabilir diye bir şekilde anlamaya çalıştığı çok zor bir süreç geçirdik. Ama hesap edilemeyen bakın orada bir şey var. Şimdi hesaplar yapılmış belli ki. Yıllarca bu işe yatırım yapılmış, dallanmış, budaklanmış. Bütün burada yapıların içerisinde, devletin içerisinde, bütün kurumların içerisine tek tek herkesi çok küçük yaşlardan beri eğiterek buralara yerleştirmişler. Ve günü geldiğinde kullanmak için bu insanları buralara yerleştirmişler. Bunun için eğitilmişler. Bunun için tabii ki ideolojik olarak bir şekilde belli bir yola sokulmuşlar. Bunun için birçok şey inandırılmışlar. Ama o gece geldiğinde kesinlikle kendi kafalarındaki planı bozacak olan en büyük etkeni hiçbir şekilde doğru hesap edememişler. O da tabii ki Türk halkının devletin yanında duracağı kısmını hiçbir şekilde bakın hesap edememişler. Kafalarında daha önceki tabii ki o darbe tecrübeleriyle bildikleri için yine Türk halkının evlerinde belki oturacağı, bir şekilde devletinin yanında istenilen kadar duramayacağı ya da topla, tüfekle, F-16'larla kendi milletini hedef alan bu FETÖ'cülerin karşısında durmayacağı, duramayacağı gibi.
4: Bunu da yayınlarda söylüyorlardı zaten değil mi? Özellikle
2: dalga geçiyorlardı. Tabii, şimdi o zamanki o zamanki yayınları bir hatırlarsanız.
4: Tuncay Opçin'di galiba değil mi? Bunu söyleyen yanlış hatırlamıyorum.
2: İsimleri hatırlamıyorum ama kesit kesit yayınlar var. Kendilerinin tiye aldıkları, hadi bakalım şimdi ne yapacaksınız evet. gibi işte kendi sözde gazetecileriyle, medya kuruluşlarıyla bir şekilde halkı da aslında küçümsedikleri, halkın tepkisini küçümsedikleri, doğru hesaplayamadıkları kesinlikle çok büyük bir gerçek. Şimdi bu kadar büyük bir sayı bakın şehit verildi. Şehitlerimize tabii ki rahmet diliyoruz. Geride kalan ailelerine her zaman bakın sabırlar diliyoruz. Yani bu kayıplar küçümsenecek kayıplar değil. İnsanlar hatırlarsanız o zaman tank nasıl durdurulur diye internetten bakın arama yapıyorlardı. Şimdi bunu başka bir ülkede göremezsiniz. Binanın üzerinden F-35'i

0: üzerinde atlamaya çalışan insanlar var. Bakın bunu başka bir yerde göremezsiniz. Kendi canını, çoluğunu, çocuğunu, annesini, babasını yanına alıp sokağa çıkan insanlar var. Aileler, insanlar, hepsi bakın sokağa döküldü. Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra biliyorsunuz hepimiz hep birlikte seyrediyorduk. Nerede? İyi mi? İndi mi? Tam olarak acaba ne haber alacağız diye herkes teyakkuz halinde beklerken o çağrıdan sonra bakın hiç kimse evlerinde durmadı. Biz balkondan baktığımızda herkesin koşa koşa arabalarına bindiğini, koşa koşa havalimanına gittiğini, köprüye gittiğini, elinden ne geliyorsa bakın çoluk çocuk hiçbir şekilde geride bırakmadan yollara döküldüklerini, arabaların gidemediğini, insan selinin olduğunu biz biliyoruz. Camlardan baktığımızda sokaklarda herkesin koşarak yollara döküldüğünü gördük. Şimdi böyle bir milli irade varken, bu şekilde devletinin yanında duracak bir millet varken hesaplamalar hakikaten çok yanlış yapılmış. Tabii ki burada tankların önüne sadece elinde Türk bayrağıyla bakın bir şekilde durdurmaya çalışan biz halkız. Siz nasıl bizim üzerimize silah doğrultursunuz? Nasıl benim askerim benim üzerimden tankla işte geçmeye çalışır diye insanlar bakın bu kadarını beklemiyorlardı.
1: Bir yandan da Kız Kulesi'nde bir ışık gösterisi var, mapping gösterisi var. Onu da izleyelim, devam edelim. Devam.
0: İnsanlar hakikaten bakın bu kadar zalimliği beklemiyorlardı. Çünkü şöyle hikayeler duyduk biz. Gerçekten köprüye gidenler, gerçekten sokaklarda olanlar, ne olduğunu anlayıp hemen yollara dökülenler. Aslında bu darbecilerin kendilerini hakikaten hedef alacaklarını belki hesaplamamışlardı. Ama kurşunlar gerçekten o sokaktaki insanları hedef aldı. Tanklar insanların bakın bedenlerini hakikaten ikiye ayırdı. Bunlar yaşanmış şeyler. Bir sürü insan burada hayatını kaybetti. Aileler parçalandı. Ve o gün çıkıp evlerine geri dönemeyen birçok insan oldu.
1: Evet.
0: Bunların hepsini bilerek bakın anneler çocuklarını yolladı. Hanımlar eşlerini yolladı. Geri dönmeyeceklerini bilmeden bakın insanlar yola çıktı. Neyle karşılaşacaklarını bilmeden çıktılar. Ama kafalarındaki tek bildikleri şey şuydu. Bu vatanı teslim etmeyecekleri, kesinlikle Cumhurbaşkanımızın yanında duracakları, ne olursa olsun yıllarca bu işe yatırım yapılmış olsa bile halkın iradesinin tabii ki aşamayacağı, halkın iradesinin alt edemeyeceği hiçbir plan olmadığını tabii ki hesaplayamadılar. Ama bu kadar kayıp verildikten sonra bunu bir şekilde itibarsızlaştırmak, hakikaten hayatını kaybedenlerin anısına saygısızlık etmektir. Bunu da sürekli tabii ki sağda solda okuyoruz. Devam da ediyor bakın bunlar bir taraftan ama böyle ağır bir gece yaşanmışken, bu kadar kayıp verilmişken, milli iradeyle aslında bu süreçten bir şekilde çıkılmışken ve hala bu meselenin kökünü kazımakla uğraşıyorken itibarsızlaştırmaya çalışmak, hayatını kaybedenler, devletin yanında duranları tabii ki aslında bunların gerçek olmadığıyla alakalı mesajlar hala vermeye çalışmak kesinlikle tabii ki hiç anlaşılamayacak.
1: Yani şu çok
0: bu devletin,
1: önemli.
0: Bu milletin durduğu yeri ya da kendi kültürümüzü gerçekten doğru yorumlayamayan zihinlerin bence anlatıları.
1: Şu an şehitlerimizin fotoğrafları, görüntüleri. Şehitlerin fotoğrafları Kız Kulesi'ne yansıtılıyor. Tam da bunu
0: evet, işte bu insanlar hocamın da dediği gibi hiçbir şey olmadan sadece ellerinde Türk bayrağıyla, hatta bakın o gün sokakta olan o FETÖ'cüleri bile siz ne yapıyorsunuz diye uyarıp ne yaptığınızın farkında mısınız? Hala bir umut oradaki çıkan insanlar diyorlar ki acaba yanlış bir şeyle mi sokağa geldiler? Böyle tabii ki bilgiler de aldık o zaman ama yollarından döndürmek için yanlış yapıyorsunuz. Kendi insanınıza silah doğrultuyorsunuz diye köprüde bakın polis bile. Burada eğer kendinize güveniyorsanız geçin demişti. Videolarda var bakın bunlar. Biz
2: orada
0: hiçbir şeyden korkmuyoruz
2: diye.
0: Orada
2: çok onurlu bir cümle vardı hocam. Bir insan bir kere
0: ölürüz, onurumuzla ölürüz diye. Kendisini o kurşunların önüne atan, tankların önüne atan, hiçbir şekilde o karşısındaki ölüm tehlikesini kesinlikle gözetmeden, canını siper eden bir sürü insan vardı ve orada yaralananlar oldu, şehit olanlar oldu, gazi olanlar oldu. Birçok gazi var bakın bir fiil bizim de tanıdığımız. Ama dediğim gibi hesaplar hiçbir şekilde eğer milletin iradesi varsa, millet tabii ki ülkesinin, devletinin yanında durmak istiyorsa yapılan hesapların hiçbirisi başarıya kesinlikle ulaşmayacaktır. Tabii ki 1000 yıl geçse de unutmayacağız. Çok zor bir gece, çok zor bir süreç gördük, çok zor bir süreç atlattık. anlamlandıramadığımız bir süreç atlattık ama tabii ki gün ışıdığında bakın arkamızda tabii ki o köprüde yaşananlar, şimdi hayatını kaybedenler, orada canını siper edip bir şekilde kurşunların üstüne atlayanlar, ikna etmek isteyenler, daha sonraki süreçler.

0: ülkelerde o demokrasi nöbetleri için sokağa dökülenler, evet, bunların hepsi tabii ki tekrar bunlar yaşanmasın, tekrar bu yapı böyle bir kalkışmaya cesaret etmesin, devletin içinden bunlar temizlensin, bütün tabii güvenlik birimlerinden, medyadan, eğitim kurumlarından, istihbarattan, hepsinden temizlensin diye aslında teyakkuz halinde Türkiye'nin geçirdiği, bakın, uykusuz geceler var yıllarca. Birimler hala çalışıyorlar. Ama az önce de konuştuğumuz gibi takiye meselesi. Belki de o gece en önce sokaklarda koşanların arasında da yine bakın FETÖ'cüler vardı. Bir şekilde o işin içinden sıyrılmak için. Sonra biz bunların yurt dışına kaçtığını gördük. Yunanistan üzerinden bir şekilde canhıraş, ailelerini, herkesi toplayıp başka ülkelere sığınmacı olarak gittiklerini, evet, gördük. Çoğunun yurt dışında yaşadığını biliyoruz
1: ya,
0: hala.
1: Yeliz Hanım, böleceğim sizi. Şimdi. Buyurun. 253 şehidimiz var. Böyle 253 deyince yani ağızdan kolay
0: çıkıyor.
1: Bir kere
0: sayı gibi
1: çıkıyor. Ama bakın, evet, şimdi dikkat ediyorum, bu Kız Kulesi'ne yansıtılıyor şehitlerimizin fotoğrafı. Kaç dakika oldu? Yaklaşık 3-4 veya 5 dakikadır. 3-4 dakikadır. İşte birer saniye arayla fotoğraflar yansıtılıyor ve hala bitmedi.
2: Kaç aile?
1: Evet, yani bu
0: biz bir
1: hani
0: iki saniye
1: böyle
0: görüyoruz.
1: Söyleyince bir anda çıkıyor ağızdan, evet, 253, evet, şehit diyoruz ama bakın hala yansıtılmaya devam ediliyor. Ortalama 2-3 saniye kalıyor. Her bir şehidimiz orada 2 saniye kadar kalıyor ama hala devam ediyor ve bitmedi.
0: 253 eve ateş düşmüş demektir, evet, bakın Berkan. Bakın kaç çocuk babasız kaldı, değil mi? Kaç, evet, ev, kaç yuva dağıldı? Kaç kişinin hayalleri hiç başlamadan bitti? Burada tabii ki her yaştan, her meslekten, bakın, bir sürü vatandaşımız var. Sadece ülkesini korumak isteyen, sadece devletin yanında olmak isteyen, bölünmesin, parçalanmasın bu vatan diye tamamen canını hiçe sayarak, bakın, yola düşmüş insanlar var. Şimdi aynı şekilde aileleri de var geride bıraktıkları. Hala o çocukları, bakın, babalarını bekliyor. Hala o eşlerini bekliyorlar, evde geri kalanlar. Geri kalanların hepsi hala, bakın, özlüyorlar kaybettiklerini. Tüm bu insanlar tamamen, işte biz bugün şu anda olduğumuz noktada olalım diye kendilerini feda ettiler, canlarını feda ettiler. Tüm bu insanlar bunun için hayatlarından vazgeçtiler. Onun için yaşadığımız süreci hiçbir şekilde, bakın, hafife almamamız gerekiyor. Çok zor bir süreç atlattık, çok can kayıpları yaşadık. Evet. Bir can kaybı bile çok önemlidir, bir insan bile çok önemlidir ki biz çok fazla can kaybettik ve o zaman da eğer, yine söylüyorum, bakın, darbe denemesi bir şekilde başarılı olsaydı çok çok çok daha ağır şeylerle karşılaşacaktık.
1: Onu soracağım. Hı. O da çok ayrı bir başlık. Üzerinde durmamız gerekiyor.
0: Çünkü bakın her sektörden, her yapının içerisinden, tabii, her meslek grubundan ellerinde çarşaf çarşaf listelerin olduğunu, hı, biz sonra öğrendik. Gazetecilerden tutun, akademisyenlerden
2: iş
0: tutun,
2: insanları,
0: tabii ki iş insanları, siyasetçiler, sağlık görevlileri. Yani kendilerinin önünde durabilecek kim varsa, yıllarca zaten hayatını zindan ettikleri insanlar bunlar bu arada. Kendileri o yapı taşlarını tuttukları için geri kalanların da tabii ki hayatlarını zorlaştırdılar yıllarca. Bunu da mobbingle işten attırdıkları, mobbingle askeri okullardan attırdıkları bir sürü, bakın, öğrenciler var. Bunları da tabii ara ara konuşmak lazım ama, evet, en son geldiğimiz noktada kesinlikle bu durumu küçümseyecek, işte aslında bu tiyatrodur, şudur budur gibi şeylerle hafifletecek şeylere kesinlikle bence artık hiçbir şekilde mahal verilmemesi gerekti.
1: Fatma Yeşilkuş, girişi de söylemiştim. Biz müzenin yanındayız şu an. Hafıza 15 Temmuz Müzesi. Ve işte programa başladığımızdan bu yana müze açık. Ben bir yandan da ara ara bakıyorum. Vatandaşlarımız da çok yoğun bir şekilde.
2: Evet, çok büyük bir kalabalık vardı bugün.
1: Gelip gitmeye devam ediyor. Gün içerisinde çok kalabalık vardı. Şimdi hava kararmasına rağmen yine insanlarımız buraya geliyorlar. Çok önemli bir şey. Yani bunu işte sadece bu müze açısından, burası açısından demiyorum. İşte şu an ekrana şehitlerimiz hala gelmeye devam ediyor. Yani hala bitmedi. Burada bunu hatırlamak, bunu unutmamak meselesi. Ben bunu sormak istiyorum. Yani bugün Milli Birlik ve Dayanışma Günü, Milli Birlik Dayanışma Demokrasi Günü. Bunu unutmamak, tekrar tekrar hatırlamak, bugün geldiğinde, öncesinde ve sonrasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya, hani biz teyakkuz halinde olmak zorundayız. Bu süreç içerisinde herhangi bir şekilde rehavete kapılamayız. Çünkü bugün FETÖ biter, Türkiye güçlendikçe, az önce hep bunu söyledik ya, işte savunma sanayinde güçlendikçe, ekonomisinde belirli bir seviyeye geldikçe, hatırlayalım o süreçler, 2016'lar, 2010'lar, 2016'ya kadar
2: suikastlar,

0: süreç.
1: Yapıldı.
0: Evet, Türkiye'nin ekonomik olarak bir de gerçekten çok ciddi bir seviyeye çıktığı bir süreçten bahsediyoruz. Siz güçlendikçe yabancı istihbarat örgütleri, emperyalistler ki o vurguyu da birazdan soracağım. Her zaman size bir şekilde çelme takmaya çalışacaklar. Bu hiçbir zaman unutulmamalı. Her zaman bir teyakkuzda olmak zorunda bu ülke. Türkiye, bu coğrafya, burada yer alan bu ülkenin her zaman teyakkuzda olması lazım. Değil mi?
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Önce aslında bahsettiğiniz o kalabalıklığa biraz değinmek isterim. O kadar mutluluk verici bir görüntü ki 10 sene oldu. Ona rağmen herkes burada o
0: Evet.
1: kalabalıklığı tekrardan o hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gelip tekrardan neler yaşandığını, yaşatıldığını hatırlamak için çocuklarını alıp gelmişler. Az önce de konuştuk ya, belki darbeyi görmediler. 10 yaşından küçük çocuklar neler yaşandığını öğrenmek ve görmek maksadıyla buraya geldiler. Şimdi baktığınızda bu milli şuuru yaratmak çok çok önemli. Bugün sosyal medyada hala FETÖ trollerini görüyorsunuz Erkan Bey. Hemen o algıyı yaratmak, tekrardan Türkiye içerisindeki o nifak tohumlarını sokmak maksadıyla birçok algı oluşturmaya çalıştıklarını görebiliyorsunuz. Hala FETÖ'nün sosyal medyada ne kadar aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Bir de şimdi geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamışlar. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızdan af mektubu dilemişler. Biz birçok vatandaşımızın, masum vatandaşımızın günahına girdik. Yanlış tarafta yer aldık. Özür metninde bu yazıyor. Akabinde videoyu izlediğinizde prangalar var ellerinde, eski FETÖ, daha doğrusu FETÖ mensuplarının, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen bir kutuyla o anahtarın açıldığı, sanki hani bağımsızlıklarına tekrardan kavuşacaklarmış gibi bir video yayınlanmış. Bakın, hiçbir şekilde rehavete kapılmadan, masumiyetine inanılmadan bu örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu, ne kadar sinsi olduğunu biz 15 Temmuz'da
0: Evet.
1: yaşadık. O yüzden
0: Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bir kortej yürüyüşü düzenleniyor. Onu da bir yandan ekranlara getiriyoruz. Tabii bugün gece boyunca da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de belli noktalarda az önce işaret etmiştiler onu. Yine o demokrasi nöbeti de olacak bu gece. Farklı noktalarda, farklı yerlerde az önce Kız Kulesi'nden görüntüleri getirdik ekranlara. Ankara'da da çok farklı yerlerde etkinlikler var. Kortej yürüyüşü var. Nereye? Başkent Millet Bahçesi'nden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Buyurun.
1: Baktığınızda şimdi yabancı istihbarat ajanları ile beraber FETÖ'nün ne kadar aktif olduğunu da biliyoruz işte. Dedik ya, Türkiye'nin yükselmesi, savunma sanayinde, ekonomide, her türlü bağımsızlığını elde edeceği her alanda biz bilim insanlarının suikastlerini gördük. Hala soruşturulan işte, yine aynı keza Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının tekrardan açılmasıyla beraber şimdi 25'ti zannedersem en son sayı kişinin gözaltına alındığı ve akabinde devam edilen soruşturmanın nihayete ereceğini umutla bekliyoruz. O yüzden olmadıkları alan yoktu maalesef. Bakın, her biri birbiriyle bağlantılı. Eğitimden devşirerek onları çok kritik yerlere yetiştirdiler. Akademisyen yaptılar, kendi elemanlarını yetiştirdiler. Onları, bakın, akademi bu kadar önemli ki bir üniversite içerisinde hukuk fakültesi de orada, öğretmenlik fakültesi de orada. Baktığınızda polis akademisinde de yine aynı şekilde akademi oluşturabiliyorsunuz. Yani her sektörün başında o öğretme kısmı vardı. O yüzden o kadar önemliydi ki onlar için nihayetinde darbe girişiminde de bunu kullandılar. Öğrettiklerine silahları tutuşturdular. Hangi dinde dediğimiz gibi böyle bir şey var? Hiçbirinde yok, fakat bunu meşrulaştırdılar. Sanki vatanı kendileri kurtaracakmış gibi. Ama şimdi dedik ya işte o FETÖ'nün yabancı istihbarat örgütleriyle de ne kadar entegre olduğunu, işte Mossad ajanlarıyla keza. Bugün birlik beraberlikten bahsediyoruz. Yine milli birlik bayramı olarak görüyoruz ve işte adından da anlaşılacağı üzere bizim beraberliğimizi sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Dışarıda Türkiye'nin sürekli olarak istikrarsız bir şekilde düşmesini bekleyen, güvensiz bir ortamın olmasını bekleyen, hemen bir ayaklanma olsa da içeride işte yapmaya çalıştıkları o Kürt-Türk ayrımını alevlendirmeye çalışan, sürekli olarak algılar içerisinde etnik kökenleri ortaya koyup bir şekilde ülkemizi, vatanımızı bölmeye çalışan bir anlayış, FETÖ'nün yine ortaklaşa hareket ettiği İsrail ajanlarında da, Mossad ajanlarında da, emperyalist güçlerde de mevcut. Çünkü Bugün eğer birliğinizi kırarsanız hemen çok kolay bir hedef haline gelirsiniz ki tekrardan o İsrail'in biz Gazze'de yaptıklarını görüyoruz, Suriye'de yaptıklarını görüyoruz, Lübnan'da yaptıklarını görüyoruz. Keza işte İran'da gerçekleştirilenleri gördük. Evet. Zaten bunca zamandır Türkiye'yi basına, manşete taşıyan İsrail, zaten Türkiye içerisindeki olası bir milli

0: birliğin bozulduğu anı dört kolla, dört gözle bekliyor. Bu anı bekliyor. Dolayısıyla bugün o milli birliği ve beraberliği biz sağlayamazsak, o milli şuuru çocuklarımıza aşılayamazsak, o milli şuuru içimizde canlı tutamazsak, yarın öbür gün o İsrail'in hedefinde olmaya başlarsınız. Evet, savunma kapasitesi anlamında çok yüksek oranda bir ilerleme kat ettik. Bugün Avrupa'daki liderleri, dünya liderlerini Ankara'da ağırladık. Bakın, o NATO zirvesi bile ne kadar büyük bir başarıydı ki bugün dünya liderleri bizim kurduğumuz masaya oturdular. İşte dedik ya, masada olmayanın menüde olduğu bir zaman diliminde bugün masayı kuran yegane aktörlerden birisi biz olduk. İşte siz eğer bugün o darbe girişimini başarısız kıldıramasaydınız, eğer biz gerçekten o kadar vahim bir süreçle karşı karşıya kalsaydık, Türkiye diye bir şey kalmayacaktı. Yabancı vesayetler altına girmiş, emperyalist sistemin, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş bir Türkiye'den bahsedecektik. Ekonomisi bağımsız olmayan, savunma sanayisi bağımsız olmayan, kendi ayakları üzerinde duramayan ve yabancı devletlerin emri altında olan bir ülke görecektik. O yüzden olduğumuz yerde bugün belki bu kadar konforlu bir şekilde bu yayını yapıyorsak, başta şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimize teşekkürü huzurunuza bir borç biliyorum. Allah sağlık şifa versin.
1: Bugün buradayız. Aslında biz de o demokrasinin nöbetinin bir parçasıyız aslında.
0: Evet. Ama sonuç olarak burada bunu anıyorsak, konuşuyorsak onların
1: onların
0: sayesinde
1: sayesinde.
0: 10 sene önce gerçekleştirmiş oldukları o direniş sayesinde, o duruş sayesinde. Doğal olarak biz burada gördüğümüz en önemli hususlardan birisi milli birliği korumak. İşte sosyal medyaya değindim. Bakın, hala FETÖ trollerini görebiliyorsunuz. Saniyesinde Türkiye içerisindeki o algıyı, istikrarsızlığı yaratmak maksadıyla yurt dışı hesaplarla neler paylaştıklarını görüyorsunuz. İşte siyasete sirayet ettiği zaman diliminde, keza hatırlayın, Sayın Kılıçdaroğlu da konuşmasında değindi ya, dedi ben içimizdeki FETÖ ajanlarını göremedim. İşte biz bağırdık, biz yıllarca bağırdık. FETÖ'nün nerede olduğunu, nereye entegre olduğunu, kiminle iş tuttuğunu bağıra çağıra konuştuk ama dinletemedik. O yüzden iş insanlarından tutun medyaya, medyadan tutun güvenlikten tutun bürokrasiye kadar her tarafa sirayet etmiş sinsi bir örgüte karşı bu devletin bu kadar zehirli ağına direnç gösterdiyse, bence evvelallah bizi yıkacak, hiç kimse de olmayacakmış.
1: Şüphesiz. Zaten 10 yıl içerisinde FETÖ ile verilen mücadele hakikaten çok ciddi mücadele. Rakamlar üzerinden de konuşacağız, paylaşacağız. Tabii bitmiş değil. Şunu görüyoruz
0: Uyuyan
1: ki
0: hücreler hala var.
1: hala uyarım. Çünkü az önce de hep bahsettiğimiz normal bir diğer ülkelerin mücadele ettiği veya bizim mücadele ettiğimiz diğer terör örgütlerinden ayıran bazı detaylar var işte. Hep siz söylediniz. O 50 yıllık, 60 yıllık bir süreç. Terör örgütü gibi görünmeyen, bizden biri gibi görünen ama bizden biri olmayan insanlardan bahsediyoruz. Onun ayrımının da ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Süremizin sonuna geldik. Bu bölümü de noktalayalım efendim. Saat başında tekrar devam edeceğiz.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Yerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
8: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın fiyatlara.
9: Acil. 15 Temmuz. Demokrasimizi ve milletimizin iradesini zapt etmeye çalışanlara karşı milletçe

0: omuz omuza verilen mücadelenin zaferi. Ülkemizin dört bir yanında cesaretle meydanlara çıkan, karanlığa ışık olan kahramanlarımızı unutmadık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatan uğruna canlarını feda eden Borsa İstanbul şehitlerimizi ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Borsa İstanbul.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
9: İyi ki doğdun kahraman.
10: Nice senelere kahraman.
8: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
11: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
8: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki.
12: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
13: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
8: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
14: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete.

0: Testler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle, dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Efendim tekrar merhaba. 24/24 radyo ortak yayınında özel yayınımız devam ediyor. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin 10. yılındayız. Önceki saat dilimleri içerisinde özellikle darbe girişimine giden süreci konuştuk. O geceyi 15 Temmuz 2016 gecesinde konuştuk. O gecede yaşananları konuştuk, değerlendirdik. Ve özellikle tabii bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları vardı. Gün içerisinde yaptığı konuşmalarda, akşam saatlerinde yaptığı konuşmalarda da. Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Sinsi şebekeyle şebekeye karşı rehavete kapılma lüksümüz yok dedi. Şimdi de özellikle yoğun olarak FETÖ ile mücadeleyi konuşacağız. Bu mücadele içerisinde belli başlı aralıklar var. Sadece terör örgütüne odaklanmaktan da bahsetmiyoruz. Elbette terör örgütünün üzerinde bulunan üst akıldan, emperyal emeller içerisinde olanlardan da bahsediyoruz. Bir yandan Haydar Uruç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımlar içerisinde bir detay var benim dikkatimi çeken. Diyor ki, hainlerin sinsi planlarının ve onların arkasındaki küresel senaristlerin kirli oyunlarının asla karşılık bulamayacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ben size küresel senaristleri sormak istiyorum. Şimdi elbette az önce de konuştuk, bu muhakkak ki Türkiye bölgesinde güçlü bir devlet olmaya devam ettiği sürece küresel senaristlerin kirli oyunları muhakkak ki bitmeyecek.
1: Devam edecek.
0: O küresel senaristlerden bahsediyoruz.

0: Savaşı'ndan sonra, İran'ın işte çok ağır bir zayiata uğramasından sonra, işte Amerika ile girilen ateşkes süreci, müzakereler,
1: Hocam
0: yeni bir...
1: bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde video mapping gösterim var. Onu da görelim. Devam edelim. Buyurun.
0: Yeni bir söylemi tedavüle soktular biliyorsunuz. İşte İran sorunu hallettiler kendi zaviyelerinden ve dediler ki yeni İran Türkiye olacak, yeni hedef Türkiye olacak şeklinde bir tezahürata başladılar. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü bölgemizde özellikle İsrail için kim tehdit oluşturduysa süreç içerisinde ya iç savaşlara maruz kaldı, ya parçalandı, bölündü, ya da çok büyük tehlikeler atlattı. İşte bundan kimi kastediyoruz? Irak'ın işgali, Suriye'nin iç savaşı, işte bölünmenin arifesinden dönmüş olması, Lübnan'ın neredeyse işte failed state olarak parçalanmaya yüz tutması gibi bölge ülkelerinde İran'a tehdit, İsrail'e tehdit oluşturan, İsrail'in tehdit aldığı ülkelerin bu şekilde bir duruma, muameleye maruz kaldığını gördük. Ben açıkçası 15 Temmuz'un arkasında da tam da o dönemde bir normalleşme sürecine girilse de özellikle İsrail'in Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın daha müstakil politikaları izlemesi ve Türkiye'yi gelişmiş medeniyetlerin seviyesine çıkarma çabasından duydukları rahatsızlık gereği kendileri için tehdit oluşturduğunu düşündüklerini ve bu kapsamda aynı diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'yi de zayıflatmak, bölmek, parçalamak, mümkünse ellerinden gelen her türlü zarar vermek gibi bir politika benimsediklerini ve bu konuda da yol yürüdüklerini baktığımda onu görüyorum. Ve 15 Temmuz'da da bunun izlerini görüyorum. Aslında 15 Temmuz'un hemen sonrasında ben bununla ilgili bir yazı kalem almıştım ve İsrail'in 15 Temmuz'daki parmağı şeklinde ve İsrail tarafı 15 Temmuz'da ısrarla dahilleri olmadığına yönelik bir savunmaya girişmişlerdi. Ancak biz hem 15 Temmuz'un failleri hem de 15 Temmuz'un gerçekleştirenlerin tepe noktası olan Fethullah Gülen'in İsrail'e olan muhabbetini, İsrail'e yaklaşımını çok iyi gördüğümüz için bu konuda çok masum olmayacaklarını söylemiştik. Türkiye'ye yönelik politikalar İsrail'in o dönem için doğrudan bir hedef alma ya da doğrudan bir yüzleşme şeklinde olmadığı için bunu FETÖ üzerinden gerçekleştirmeye çalıştılar. Keza benzer bir politikayı aslında FETÖ marifetiyle 90'lı yılların başında Türkiye Cumhuriyetlere yönelik de biliyorsunuz FETÖ'nün okullar açmasıyla o bölgelere bir etkileşim içerisinde olmak, o bölgelere nüfuz etmek istediklerini ancak bunun Sovyetler Birliği de sonrasında işte Rusya tarafından fark edildiğini ve FETÖ okullarının o bölgelerde yasaklandıktan sonra bu tehditin bir şekilde bertaraf edildiğini ama FETÖ okullarının o bölgelerde çok kuvvetli kalmaya başladığını ve oralara da İsrail'in sirayet ettiğini, güçlendiğini takip ettik. Yani biz FETÖ okulları değişik coğrafyalarda, değişik kıtalarda, ülkelerde kurulup Türkçe olimpiyatları yapılıyor. Türkçenin yaygınlaşmasına hizmet ediyorlar diye düşünürken aslında arka planda onların Amerika'nın ve İsrail'in çıkarları için orada yerelde çalışmalar yürüttüğünü daha sonradan fark ettik. Ya, Türkiye için de aynı şeyler geçerli olduğu kanaatindeyim. Hep konuşuyoruz ya işte 15 Temmuz'un öncesini konuştuk, 15 Temmuz gecesini konuştuk. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin büyük bir temizlenme, arınma süreci içerisine girdiğini, çünkü Türkiye'nin yakasına yapışmış kanını emen bu asalaklardan arındıktan sonra bir ivmelenme yakalandığını, bir şahlanışa girdiğini gördük. Çünkü gerçekten de bu FETÖ'cülerin bir parazit gibi kanımızı emdiğini fark ettik. Hem savunma sanayi projelerinde hem diğer teknolojik projelerde hem ekonomide hem siyasette Türkiye ne zaman başını kaldırmak istese, Türkiye ne zaman müstakil politikalar takip etmek istese hep bir engel çıkartıldığını ve Türkiye'nin tökezletilmeye çalıştığını gördük. Ve 15 Temmuz bize aslında
1: şehitlerimizin fotoğrafları Galata Kulesi'ne de yansıtılıyor hocam. Buyurun.
0: 15 Temmuz bize aslında bunun içinde çok önemli bir fırsat verdi diye düşünüyorum. Siz az önce ilk bölümde bahsettiniz ya, hemen 15 Temmuz'dan bir ay sonra 15 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Operasyonu
1: Evet.
0: yapıldı. Normalde herhangi bir ülkenin, Amerika'da olsa başka bir ülkede olsa böyle bir kalkışmaya maruz kalmış bir ülkenin bu kadar kısa süre içerisinde bu hainleri temizleyip, çünkü hainler ordunun toplam sayısına bakmak biraz yanıltıcı olabilir. Tepe noktalarda, komuta kademesinde yerleştikleri için ordunun gidişatını etkiliyorlardı ve hatırlarsanız PKK-YPG terör örgütü Suriye'de palazlanırken, Suriye'den bize yönelik tehdit artarken bu FETÖ'cü hainlerin hem Cumhurbaşkanımızı hem işte hükümetimizi

0: Kendinizi Suriye'ye müdahale etmeyin. Suriye'ye girerseniz Suriye bataklığı olur, Türkiye'nin mahvına yol açar şeklinde alıkoyduklarını, girmek istemediklerini, direndiklerini gördük o tarihlerde. Ancak 15 Temmuz'dan sonra bu konuda keskin bir dönüş yapıldı ve hemen bir ay sonra Suriye'ye müdahale edildi ve bu plan bozuldu. Bence bu çok önemli bir gelişmeydi. Ondan sonra takip eden operasyonlarla Suriye'deki bu oyun bozuldu. Çünkü Suriye sadece Suriye'den ibaret değildi. Biz nasıl Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil, bölgeyle ilişkili olduğunu söylüyorsak, Suriye'nin BK'sı, birliği, toprak bütünlüğü de bizi doğrudan ilgilendiriyordu. Çünkü Suriye'nin bölünmesi, parçalanması, kuzeyinde bir terör devleti kurulması bizi doğrudan etkileyecek, bizi doğrudan tehdit edecek bir gelişmeydi. Az önceki bölümde bu 100 yıllık planlardan bahsettik biliyorsunuz. İşte evet, verilen sözlerden bahsettik bu emperyalistlerin ve Siyonist kesimlerin. Bunu realize etmek için oradaki kitleyi de mobilize ettiklerini, yıllardan beri silahlandırdıklarını, eğittiklerini takip ediyorduk. Gözümüzün önünde oluyordu ve bunu maalesef, bunu söylemeden geçersek eksik kalır, NATO'da müttefikimiz olan Amerika eliyle yapıldığını gördük. Amerika'ya da bunu kuklacı kimdi? Arkasında İsrail'di. Oradaki terör örgütüne binlerce tır silahı vermesini sağlayan, Suriye'deki iç savaşa bir şekilde müdahale ederek dahil olan ve Türkiye'nin buradan hissettiği tehditlere rağmen bu terör örgütünün palazlanmasına da izin veren göz yumağında dolaylı da olsa Amerika'ydı. İsrail'in yapmış olduğu PR'larla, politikalarla. Ancak bunu o dönem için belki engelleyemedik ama 15 Temmuz'dan sonra buradaki o statükoyu değiştirme imkanına kavuştuk. Bunu da nasıl yaptık? Güçle yaptık. Yani biz 15 Temmuz'dan önceki gibi içe kapalı bir politika izleseydik eğer, bu mümkün olmazdı. Yani biz sadece masada bu işi çözmeye çalışsaydık, birilerinin bizim adımıza, bizim güvenliğimizi temin etmeye, bizim tehdit eden unsurları bertaraf etmesini bekleseydik, ki daha önce böyleydi biliyorsunuz, bu mümkün olmazdı.
1: Biz, yani güvenlik paradigması da artık tamamen değişti.
0: Kesinlikle değişti.
1: Terörü kaynağında
0: kurutma ve kendi
1: operasyonlarına
0: milli
1: başladık.
0: Milli gücümüzle, evet. Yani ittifaklardan bağımsız olarak gücümüzü ortadan kaldırma süreci başladığı için bu mümkün oldu. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz az önce emperyal ve siyonist güçlerin planları da bozulmuş oldu. O şu an için bozulmuş oldu diyoruz ama ben konuşmama başlarken özellikle söyledim. İsrail'in tedavüle soktuğu bu söylemlerin hepimizin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Yani İsrail doğrudan Türkiye'yi göze alabilecek ne nüfus olarak ne askeri güç olarak bir ülke değil. Yani çap olarak o öyle bir ülke değil. Gücü yetmez buna. Ancak İsrail'in yine Türkiye çapında, yani NATO üyesi olmasa da, İran gibi bir ülkeyle bugün yaşadığımız savaş sürecini başlattığını ve Amerika'yı da bu savaşa soktuğunu düşünürsek eğer, bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani İsrail küçük, güçsüz bir ülke, bizimle baş edemez gibi şeylerin ben çok yanlış olacağı kanaatindeyim. Bu konuda tedbiri asla elden bırakmamamız gerekiyor. Hazırlığımızı çok iyi yapmamız gerekiyor ve İsrail kendini hazır hissettiğinde aynı nasıl İran'a yıllardan beri Amerika ile İran'ı savaştırmaya çalışıyordu. Haziran'da bunun provasını yaptı ve 28 Şubat'ta da bu savaşı başlattı. Öyle de böyle. Bir şekilde Trump'ı tuzağa düşürdü yalanlarla, yalan istihbaratlarla ama bunu başardı.
1: Çünkü İsrail ABD'nin FETÖ'sü.
0: Yani aslında FETÖ mü, ABD mi İsrail'in FETÖ'sü, İsrail mi ABD'nin FETÖ'sü, bu
2: kim
0: konuda bence
2: evet,
0: çok net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bazen karışıyor. O hiyerarşik yapıdan bahsedemiyoruz. Evet, bazen İsrail ABD'nin bölgedeki vekiliymiş gibi gözüküyor ama bazen de biz ABD'yi İsrail'in vekiliymiş gibi kendi çıkarlarını dahi yoka sayıp İsrail'in çıkarları için adımlar attığını görüyoruz. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu projeleri bugün önledik. Önleme gücüne sahibiz çok şükür. Ancak gelecekte de bu gibi tehditlere, sınamalara maruz kalacağımızı gözden düşürmemek lazım. Gözümüzün önünde bulundurmak lazım. Yani bu hazırlık durumumuzu belki insanlar için şey yapabilir, bir sıkıcı gelebilir. Çok uzun bir süreye yaydığınız zaman bu bazı motivasyonların eksilmesine sebep olabilir ama tam da FETÖ taktiği budur. Yani belli bir süreci uzatmak, insanların sıkılmasını ve caymasını sağlamak ve en zayıf oldukları, hazırlıksızlık oldukları bir dönemde de müdahale etmek. Dolayısıyla biz bu seviyeyi asla kaybetmeyeceğiz. Mücadelemiz devam edecek. Askerimiz, polisimiz güvenlik anlamında ne yapıyorsa yapmaya devam edecek. Yargımız yargılamalara devam edecek. Biz bir de burada sadece FETÖ ile uğraşmadık biliyorsunuz. Avrupa'ya da biz derdimizi anlatmaya çalıştık. Sanki evet, onlar bilmiyormuş gibi. İşte az önce konuştuk ya, Fethullah Gülen dedi bunu biliyorsunuz. Bu darbe tiyatrodur dedi. Gerçek değildir, yok böyle bir şey dedi. Ve bunu içeride de dışarıda da pek çok kalemin yazdığını, tekrar ettiğini gördük. Biz Avrupa'ya bunun bir darbe olduğunu anlatmakla uğraştık. Ben o zaman Sakarya Üniversitesi'ndeydim ve bununla ilgili bir çalışma grupları kurduk. yazılan yazılara cevaplar veriyorduk. İşte bunları tercüme ediyorduk, anlatıyorduk. Aslında bu böyle değil, bu bir terör örgütüdür, bu bir istihbarat örgütünün aparatıdır diye bunu anlatmaya çalışıyorduk. Yani dünyanın her, aslında herkesin bildiği, ancak söz konusu işte Türkiye olduğunda bu bir dini cemaat, işte bu bir inanç kesimi diye hafife aldığı, özellikle hafife aldığı tepkilerle karşılaşıyorduk ve bunu aşmaya çalışıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada işte Trump bile biliyorsunuz ilk döneminde bunu söyledi, FETÖ'nün iadesi söz konusu olmuştu. Ancak ikinci döneminde pek çok konu başlıklarında bazı iyileşmeler yaşarken FETÖ konusu bir şekilde buzdolabına kaldı. Cumhurbaşkanımız bugün konuşmasında bir kere daha zikretti. İade taleplerimiz devam ediyor. Çünkü çoğu Amerika'da yaşıyor, bir kısmı Almanya'da yaşıyor ve hala bence ülke için tehdit oluşturuyorlar. Yani bu insanlar yakalanıp getirilip yargılanmadan, hak ettikleri cezayı almadan da bizim için hala yapılacak iş var demektir.
1: Şüphesiz. Yeliz Hanım, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini böyle dikkat çekici yine farklı detaylar da var. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara, devletimiz hukuk içinde gerekeni zaten yapmaktadır.
2: Tabii.
1: Bu önemli bir vurgu. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun hesabını adalete verir, bundan kaçış, kurtuluş olamaz. Ben bu mesajını yorumlamanızı istiyorum.
2: Şimdi açıkçası bu geçtiğimiz zor süreçte ve sonrasında tabii çok dikkatli olacağımız, teyakkuzda olacağımız az önce zaten söyledik bunun böyle olması gerektiğini. Yasal çerçeve içerisinde pişman olan ya da bir şekilde acaba nasıl bu durum giderilir gibi düşünceleri olanı, bununla zaten bir yol haritası var ve onunla yasal çerçeve içerisinde yol alınıyor. Ama tabii ki bu örgütler boş durmayacaklar. Tabii ki durmuyorlar. Şu anda da aynı şekilde hala sanal medya üzerinden çağrılar yapıldığını bakın görüyoruz. Hepsi yurt dışında kendilerini çok güvenli hissettikleri için, başlarına pek bir şey gelmeyeceklerini düşündükleri için hala oturdukları yerden bazı emirleri vermeye, hala yapıyı canlı tutmaya, hala aslında aktif olduklarını bir şekilde çağrılarla göstermeye çalışıyorlar. Ve bunun da arkasındaki desteğin, maddi desteğin ya da istihbari desteğin yine o Türkiye'nin karşısında konumlanan diğer istihbarat örgütleri ve güçler tarafından, bu istihbarat örgütlerinin hepsinin adını zaten biliyoruz. Tutun hani Mossad'ından, CIA'ından, MI6'sine kadar. Bunların hepsi zaten biliyorsunuz. Bir ülkenin düzlüğe çıkmasını engellemek için ilk önce içeride kimleri kullanabilirlerse yıllarca bunlara yatırım yaparlar. FETÖ'de bunların şu anda tabii ki yıllarca yatırım yapılmış başlıca kullandıkları örgütlerden biri. Ama tabii ki sadece FETÖ değil. Şu anda da Türkiye'nin durduğu yerden oldukça rahatsız olan başlıca FETÖ olmak ve ona yardım eden ve onu yıllarca kullanan, yatırım yapan bu işte çıkar grupları ya da diğer terör örgütleri ya da istihbarat grupları ya da diğer Türkiye'nin karşısındaki ülkeler diyelim. Bu grubun da hala bu örgütleri kullanmak istediğini, hala yatırım yaptığını, hala beslediklerini, yıllarca besledikleri gibi bir taraftan hala hazır bir şekilde bakın her an Türkiye'nin ayağı tökezlerse biz de burada nasıl karıştırabiliriz? Bir farklılık çıksa da biz de oraya bir yatırım yapsak diye bakın sürekli bizim Suriye'nin içerisinde gördüğümüz gibi. İsrail'in yıllardır uyguladığı politikalar gibi. İşte herhangi bir farklılık, inanç, etnik kimlik ne bulursanız bunlara yatırım yaparak en ufak bir çatırdamada ortaya çıksınlar diye, ülkeyi içeriden çökertsinler diye. Çünkü Netanyahu'nun çağrılarını İran için hatırlayalım hep birlikte gelin. Gelin bize içeriden kapıları açın. Bizim sizin de bir derdimiz yok. Aslında biz size iyi şeyler sunacağız. Sizin işte başınızdakiler şöyle böyle deyip çağrılar yaptığını biliyoruz. Şu an geldiğimiz noktada işte o zaman işte o çağrılara destek verenler de vardı biliyorsunuz.
1: Evet.
2: İçeride de vardı, dışarıda da vardı. Şu an geldiğimiz noktada kaç kişinin hayatını kaybettiğini, tablonun nereye döndüğünü, aslında ne yapılmak istediğini, hiçbir şekilde orada yaşayan insanlarla kimsenin bir kaygısının, derdinin olmadığını, bu çağrıların aslında neye hizmet ettiğini çok kişi sanıyorum ki görmüştür şimdi. Aynı şekilde burada da öyle, bu gruplar, bu istihbarat örgütleri, bu terör yapılarının işte destekçileri boş durmayacaklar. Hala çalışmaya evet devam ediyorlar. Onun için çok dikkatli olmak lazım ama tabii ki Türkiye'de aynı şekilde çok dikkatli. O yıllar önce

0: durduğumuz yerde şu anda tırnaklarımızla kazıyarak geldiğimiz nokta tamamen çok farklı. Eğer işte o darbe girişimi az önce de konuştuk, başarıya ulaşmış olsaydı hiçbir şekilde şu anda durduğumuz noktada olamazdı. Bir kere bu operasyonlar olmayacaktı. Belki yıllardır terörle mücadelede hala yol alamamış bir Türkiye'den bahsediyor olacaktık. Yanı başımızda bu kadar savaş devam ederken İsrail'in belki çok daha yayıldığı, Suriye'nin parçalanıp tekrar toparlanamadığı, hatta aynı şekilde çevremizdeki ülkelerin de o sürekli çatışma halinde Türkiye'nin de dahil olma ihtimalleri ve bölünme parçalanma ihtimalleri gibi şeyleri de belki düşünmek durumunda kalmamız gerekiyordu. Çünkü bu yapılar her zaman dediğim gibi en ufak bir kıvılcımda, en ufak bir riskli durumda içeriden çatırdatmak için ülkeyi, devleti bölmek için bu işlere zaten yatırım yaparlar. FETÖ de yine kullandıkları gruplardan biriydi. Ama tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilettiği gibi Türkiye tabii ki her zaman yine teyakkuzda. Yine böyle bir şeye yeltenen olursa tabii ki mutlaka hesaplar vardır ama işte tüm o hesapların üzerinde başka
1: Evet.
0: hesaplar da var.
1: Şu
0: Türkiye
1: an bir
0: yine her
1: mapping
0: zaman
1: gösterisi var yine
0: hazırlıklı.
1: ve bulunduğumuz yerde şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde 24'ün görüntüleriyle ekranlara getiriyoruz. Hemen bizim bulunduğumuz yerin arka tarafında Yeliz Hanım. Bakın görebilirsiniz.
0: Evet,
1: Buyurun
0: şimdi
1: devam
0: görüyorum.
1: edelim.
0: Yani böyle planları olanlar, yine hala bu çabalar içerisinde olanlar, hala Türkiye'nin karşısında Türkiye'yi yıkmak için, bölmek için politika üretmeye çalışanlar ya da bu terör örgütlerine destek vermeye çalışan gruplar ya da bunların içerisinde olanlar tabii ki hiçbir şekilde biliyorsunuz yargıdan kaçamayacaklar. Türkiye'nin burada artık şu dünya düzlemi içerisinde bu son geldiği haliyle durduğu noktada ne kadar güçlü olduğunun tabii ki farkına bence artık kesinlikle varmaları gerekiyor. Hiçbir şekilde oldukları ülkelere, durdukları ülkelere ya da yarın öbür gün yine bir karışıklık çıkar da biz de yine sahnede kendimize yer buluruz, rol kaparız, bir şekilde buradan bir çıkar devşiririz umudunda olanlar tabii ki Türkiye şu anda bunların hepsinin farkında. Bu yaşadığımız acı tecrübeyle hala bakın mücadele ediyoruz. Hala sürekli çağrılar bir taraftan devam ediyor. Tamamen %100 tehlike geçmiş gibi bir durum yok. Onun için teyakkuz hali devam edecek. Araştırılma kısmı hala devam edilecek.
1: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mapping gösterisi dedim. Ben düzeltiyorum. Bir dronlarla yapılan bir
0: Drone
1: gösteri
0: gösterisi.
1: bu.
0: Evet, drone
1: Hakikaten
0: gösterisi çok
1: de
0: hakikaten.
1: çok güzel. Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi az önce. Dronlarla yapılan o gösteri devam ediyor bir yandan.
0: Evet, tabii biz de gözümüzü alamıyoruz
1: Evet.
0: çok hakikaten.
1: Bulunduğumuz yere hemen çok yakın. Hemen köprünün üzerinde gerçekleşen bir
0: Tekrar devam
1: drone
0: edecek
1: gösterisi. Dronlarla
0: sanırım.
1: yapılıyor. Bu şu an gördüğümüz
0: İşte
1: belirlenen.
0: dronlar yani bakın sadece bunlar bile dronların bile üzerinde konuşmaya
1: Evet.
0: kalksanız
1: Evet,
0: savunma
1: tanklarımı
0: sanayisine
1: gösteriyor şimdi.
0: tabii.
1: Şimdi tabii o günü hatırlatacak, o direnişi hatırlatacak çok güzel
0: Görsellerde.
1: simgeler.
0: Evet.
1: Tankı durduran.
0: Evet, sadece bayrakla tankın önünde duran.
1: Evet. Tam olarak o gece yaşanan,
0: Evet.
1: tam olarak 2 saat boyunca
0: Yani
1: konuştuğumuz
0: gerçekten bakar mısınız?
1: çok güzel.
0: Koskoca bir tankın karşısında sadece Türk bayrağıyla bir vatandaş eliyle dur yapıyor.
1: Tabii bu
0: Hiçbir
1: sadece
0: gücü
1: bir
0: yok.
1: tasvir değil, hiçbir abartı yok.
0: Tam olarak
1: Birebir
0: da
1: aynısını
0: birebir aynısı. O
1: gördüm ben.
0: bayrağın verdiği güç,
1: Evet.
0: o milli güç, millet sevdası, vatan sevdası işte koskoca tankları da durdurabiliyor.
1: Gösteri bir yandan da devam ediyor. Sen buyur.
0: Kesinlikle az önce de tabii söylediğim gibi söylenilen şeyler bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın söyledikleri aslında hepsi tek tek Türkiye'nin bütün aslında tehditlere hazır olduğunu hala böyle emelleri olan varsa ki tabii ki var. Yine bunların karşısında dimdik duracağını, her zaman teyakkuzda olduğumuzu ve bunların cezasız kalmayacağını hani az önce söylediğim gibi biz çok rahatız bize kimse dokunmaz gibi düşünceleri hayalleri olup bu örgütlerle devam edenlerin de mutlaka bir şekilde bulunacağını, cezalandırılacağını, Türkiye'nin karşısında olanların, Türkiye'yi bölmek
1: Evet.
0: isteyenlerin, yıllarca bu işe yine yatırım yapma planları olanların da yine Türkiye'nin farkında olduğunu, tüm bu risk noktalarında farkında olduğunu her zaman hatırlatıyor.
1: Artık deniz tükenmiştir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf

0: itiraf edecek, başını kaldıracak, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre
1: Buna göre
0: yapmalıdır,
1: yapsın. Evet.
0: dedi Fatma
1: Evet.
0: Yeşilkuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugüne kadar işte Türkiye'nin yaptığı operasyonlar, FETÖ'ye karşı amansız mücadele, şu ana kadar yapılan ve bundan sonra da devam edecek olan, Türkiye'nin geldiği, savunma sanayinde geldiği nokta, Türk ordusunun geldiği nokta, dünyaya da o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği artık düşmanlıkla varılabilecek Türkiye'ye hiçbir yoktur, hiçbir yer yoktur. Başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir diyor
1: Çok
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: şükür.
0: Biz bunu yaptığımız operasyonlarla, terör örgütlerinin üzerine düzenlediğimiz operasyonlarla, sahada terör örgütlerine yaptığımız, sahada yaptığımız operasyonlarla, ordumuzun kabiliyetleriyle herhalde bugüne kadar çok net bir şekilde gösterdik, değil mi?
1: Çok haklısınız Erkan Bey. Hatırlayın muhalefet ne diyordu? Ne işimiz var Suriye'de? Niye üretiyoruz o füzeleri? Balıklar ürküyor. İşte öyle değil. Baktığınızda Türkiye bugün kendi ayakları üzerinde bağımsız bir şekilde durabiliyorsa bunun en önemli hususlarından birisi, en önemli ayaklarından birisi savunma sanayine ayırmış olduğu kapasite, yatırım kapasitesi ve insan kaynağı. Eğer siz bu vizyonu ve öngörüyü oluşturursanız tabii ki kendi ayaklarınız üzerinde durabilmek için çok daha güçlü argümanlar elde edebiliyorsunuz. Tehditleri bertaraf etmek artık öyle baktığınızda bir terör örgütünün Türkiye'yi silah doğrultması kolay değil Sayın Kol. Şimdi onca zaman biz konuştuğumuzda savunma sanayi arttırdığımızda işte İsrail'i konuşuyoruz, hem dışarıdaki tehditleri konuşuyoruz, hem içerideki bu tehditleri konuşuyoruz. Terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz ve bir yanda İsrail'in gerçekleştirdiği faaliyetleri konuşuyoruz. Türkiye hiçbir zaman boş durmadı. Bu süre zarfında her geçen gün gücüne güç katmaya devam etti. İşte F-35 programını konuşuyoruz. Gücümüze güç katacak belki bir yani bir diğer unsur parasını verdiğimiz F-35'ler. Doğal olarak bugün artık bu kadar güçlenmişken, bu kadar kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke var iken hiçbir terör örgütünün, hiçbir devletin Türkiye'ye tekrardan namluyu doğrultacak cesaretin olmayacağını, olsa bile bunun karşılığında nasıl bir cevap alacağını iki kez düşünmesi gerek işte. Yunanistan'ı görüyorsunuz. Güney Kıbrıs Rum yönetimine İsrail'i görüyorsunuz. O üçlü ittifak sürekli olarak işte Türkiye'ye saldıramayıp ama akabinde basınına manşetine Türkiye ne zaman savunma sanayisinde bir geliştirme kat etse, bir yol kat etse hemen bir düşmanmış gibi algısını oluşturup manşetlerine taşıyor. Doğal olarak bugün özellikle bu tarz Türkiye'nin istikrarını bozmak, güven ortamını bozmak, milli bütünlüğünü, beraberliğini sarsmak maksadıyla hala birçok istihbarat örgütleriyle işbirliği içerisinde olan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Her ne kadar şu anda Amerika'da olsa da, her ne kadar örgüt içerisinde bir bölünme yaşandığı iddia edilse de, her ne kadar Cevheri Güven'in gelmesiyle birlikte Fethullah Gülen'in o kendi akrabalarının örgüt içerisindeki bu çarpışması ve kapışması devam etse de, netice itibariyle karşımızdaki bu sinsi örgütün tekrardan yurt dışında Türkiye'yi istikrarı bozmak için neler yapabileceğine eminim ki güvenlik birimlerimiz MİT çok yakından takip ediyor. Tabii ki bu
0: Bu
1: sürecin
0: örgüt dağılsa başka bir isimle başka bir örgüt. Muhakkak ki
1: terör örgütü
0: terör örgütleri
1: hiçbir
0: üzerinden, başka
1: zaman
0: örgütler üzerinden, Türkiye üzerinde
1: Algı
0: o
1: en
0: hedefler
1: önemlisi,
0: devam
1: işleri bu.
0: edecek. Evet.
1: Evet, burada algı en önemli şey Erkan Bey. Eğer siz algıyı toplum içerisinde nasıl oluşturursanız ve o algıyı özellikle o toplum içerisindeki o birbirine düşürebilecek, toplumsal fay hatlarını kırabilecek o algıyı oluşturursanız işte o zaman bu terör örgütleri zafer elde eder. Bakın terör örgütlerinin bir diğer amacı işte korku yaymak. Ülke içerisindeki milli ve beraberliği ve bütünlüğü birbirinden parçalamak ve ayırmak. İşte asıl buna imkan vermediğinizde bir adım önde oluyorsunuz. Biz vermedik. İşte az önce yine drone görüntüsünde de gördük. O kadar güzel bir görüntüydü ki. İşte biz belki şu an ya da çocuklarımız şu anda bunu bir drone görüntüsüyle simgesel halini görüyorlar ama biz bunları yaşadık. Şehitlerimiz tankların altında kaldılar. Baktığınızda o uzun namlulu tüfeklerde karşılarında dikilip hiçbir şekilde geçit vermediler. O yüzden bugün yaşadığımız süre zarfında tekrardan terör örgütlerinin üreyebilmesi, farklı alanlarda tekrardan alevlenebilmesi ve ayaklanabilmesi tehdidini yine diyorum eminim ki güvenlik birimlerimiz yakından takip ediyorlar. Tabii ki uyuyan hücrelerin var olduğunu her zaman FETÖ gibi bir terör örgütünde kabul etmemiz gerekiyor. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir adım attı. Hukuki süreçlerine devam etti. O süre zarfında işte baylo kullanan, Bankasya gibi bankaya para yatıran, keza KPSS oranıyla işte üniversite veya ortaokul veya lise diplomasındaki ortalama puanlarını karşılaştırıp nasıl bu sınavları geçtiğini araştırıp hangi kademelere yükseldiğinin yakinen tespitini yaptı. Doğal olarak bu hukuki mücadelenin haricinde bir de sizin de söylediğiniz gibi savunma kapasitemizi de bir o kadar arttırdık. O yüzden bugün ordu içerisinde veya güvenlik birimlerinin herhangi bir tarafında gelip de tekrardan Türkiye'ye o uzun namlulu tüfekleri uzatmak
0: Evet.
1: her kesin harcı değil. Bunun da altını çizmemiz gerek. Ola ki bu gaflete düşecek olanlar varsa da alacağı karşılığı da eminim ki bence çok iyi hesaplıyorlardır.
0: Evet. Az önce o gösteride izledik dedik buradaydı. 1500 drone ile gerçekleştirilen bir gösteriymiş. Çok güzel fotoğraf karelerinde yansıttılar bir yandan. Ezan da okunmaya başladı. Aziz Allah diyelim. Niye? Devam edelim tabii. Hocam, şimdi şu ezanları duyduğumuzda, o gece ezanları, o gece salaları duyduğumuzda insan hakikaten çok farklı hissediyor. Bir yandan özellikle tabii burası şu an izleyicilerimiz de zaman zaman yönetmenim ekrana getiriyor. Bulunduğumuz yerde FETÖ'cü hainler o gece köprünün bu girişini kapatıp insanların, vatandaşların geçmesine izin vermediler. Vatandaşlar geri püskürtmeye çalıştılar halkı. Ama halk onları dinlemedi. Onların üzerine yürüdü. Artık saatler sonra da Türk milleti ordusuyla polisiyle beraber
1: Tam
0: FETÖ'cü
1: 8 saat Erkan
0: teröristlere
1: Bey. Tam
0: tam
1: 8
0: 8
1: saat
0: saat geçit
1: bildirilmişten sonra
0: vermedi.
1: duruyoruz.
0: Şunu soruyorum. Şimdi mücadele dedik. Mücadele devam ediyor. Ama hep dedik ya 50-60 yıllık bir terör örgütünden bahsediyoruz. Kılcal damarlara sızan bir örgütten bahsediyoruz. Siz asker olarak size soruyorum, bu nasıl gerçekleştiriliyor? Şu an biz o mücadeleyi hangi yöntemlerle yapıyoruz?
2: Ya bir kere Erkan Bey, mücadelenin tüm dünyanın beklentisinin aksine çok demokratik bir şekilde yürütüldüğünü söyleyebilirim. Yani çünkü herkes Türkiye'den bu kalkışmayla ilişkili olan, dahil olan, müzayir olan herkesi işte bir şekilde kanunsuz, hukuksuz bir şekilde bertaraf etmesini bekledi. Bunun tam aksine Türkiye bir hukuk devleti, bir demokrasi ve şey olarak dünyaya bence ders verdi bu konuda. Çünkü bu hainlerin şebekesi hepsi tek tek delillendi. Az önce Fatma Hocam saydı ya işte baylok kullananlar, o malum bankaya hesap açanlar, ankesörlü aramalar gibi belli kriterler belirlendi. Bunlar yargı tarafından belirlendi ve bu kriterlere göre suça bulaşmış, suç işlemiş, askerini, halkını öldürmüş, katletmiş ya da buna niyetlenmiş insanlar tek tek tek tek tek tek yakalandı. Ve az önce ben de biliyorsunuz sayıları açıkladım. Yapılan kovuşturmalar, soruşturmalar, işlemler, ihraçlar. Ben, çoğunluğu yurt içinde kalanlar yakalandı. Bir kısmı hala hapiste cezalarını çekmeye devam ediyor. Bir kısmı suça karışmamış olanlar cezalarını tamamladılar. Bir şekilde topluma karıştılar. Kanun içinde kararname ile ihraç edilenler kamu görevinden men edildikleri için bir şekilde başka türlü hayatlarına devam ediyorlar. Ama bir kısmı da hem 15 Temmuz öncesi hem 15 Temmuz ve hemen sonrasındaki süreçte yararlanarak kaçtılar ve sığındıkları ülkelerde birer piyon olarak yaşamaya devam ediyorlar. O ülkelerin bir aparatı olarak yaşamaya devam ediyorlar. Bu neden önemli? Özellikle kaçan askeri kişilerin, yani askeri kişi demek de ne kadar doğru bilmiyorum. Bir zamanlar üniforma giymiş hainler dersen belki daha doğru bir tanımlama olur. O ülkelerin Türkiye ile ilgili talep ettiği istihbari bilgileri karşılayarak orada kalma bileti, orada kalma hakkı ediniyorlar. Yani bunun içinde benim tanıdığım bazı kişiler de var. Maalesef işte NATO görevi için yurt dışında olanlar ya da sonradan bir şekilde Yunanistan üzerinden ya da deniz üzerinden kaçarak sığınanlar ve oradaki istihbarat örgütleriyle işbirliği yaparak Türkiye'ye karşıtı politikalar üretilmesi, Türkiye'ye karşı neler yapılabileceğini, Türkiye'nin zaaflarını, Türkiye'nin istihbari bilgilerini paylaştıkları ve bu şekilde orada kalma hakkı aldıkları vatandaşlar geçtiklerini takip ediyor. Çünkü Ya ben Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptığım için camiamız büyük olmakla birlikte şu anda herkes birbirini tanır.

0: kimin ne olduğunu, nasıl bir yapısı olduğunu bilir ve bugün de takip ediyoruz bazı insanların. O çünkü paylaşıyorlar. Hocam bahsetti ya, oradan paylaşım yapıyorlar sosyal medya üzerinden. Amerikan vatandaşlarına geçtikleri için bundan övgüyle bahsediyorlar. Çok büyük bir şey başarmışlarmış gibi bunu paylaşıyorlar ve bunun karşılığında da nelerden feragat ettiklerini maalesef göremiyorlar. Çünkü aileleri burada, varsa çoluk çocukları burada, hayatları burada, kültürleri, dinleri, imanları, her şey burada. Buradan uzak yaşıyorlar ve buradan uzakta ölecekler. Aynı Fethullah Gülen gibi ve bu toprakları, bu kutsal toprakları bir daha görmeyecekler muhtemelen. Bu aslında onlara yeter bir ceza gibi gözüküyor ama yetmez. Onların yaptıkları klasik herhangi bir terör örgütünün yaptıklarından daha fazla zarar verdi. Türkiye'deki kavramlara zarar verdi. Sadece Türkiye'nin güvenliğini, bekasını tehdit etmedi. İşte cemaat gibi, hizmet gibi, abilik gibi, kardeşlik gibi kavramları da bozdu. İnsanlar bu kavramları kullanmaktan imtina ediyorlar. Çünkü bu kavramları FETÖ kullandığı için bunu kullananlar da FETÖ'cüymüş gibi gözüktü bir dönemde ve herkes bu kavramlardan uzaklaştı. Ve dini müesseseleri, sivil toplum kurumlarına yönelik insanlarımızın teveccühünde artık bir azalma var. Çünkü FETÖ dedim ya, sadece bir güvenlik tehlikesi oluşturmadı. Toplumun kılcallarında da pek çok şeyi değiştirdi. Bir yardım yapacağınız bir kuruluşu artık bununla FETÖ ile iltisaklı mı değil mi, buraya yapılan yardım nereye gider gibi sorguluyorsunuz. Yani toplumun birliğini, bütünlüğünü ve dayanışmasını da bozdu. Oradaki kodları da değiştirdi. Dolayısıyla pek çok şey değişti ama bu 10 yıllık süre içerisinde bunların bir kısmı tamir edildi çok şükür. Yani bu konuda çok adımlar atıldı ve tamir edilmeye de devam ediyor. Bu konuda yürüyeceğimiz daha yollar var. Tabii benim dikkatini çekmek istediğim, altını çizmek istediğim en büyük mevzu bu konuda. Bu mücadelede Cumhurbaşkanımızın yalnız bırakılmaması gerekiyor. Hem
1: Şüphesiz.
0: teşkilat, hem parti, hem devletin diğer kurumları ve halkımız, onun yanında olmamız gerekiyor. Çünkü bazen hem kendisinin serzenişlerini takip ettik, hem de diğer bazı kurumların ya da bazı işte devletteki bazı aktörlerin bu konuda Cumhurbaşkanımız kadar performans sergilemediklerini, kararlı olmadıklarını gördük. Ya bu da halkımızda, ben kendi çevremde duyuyorum. Acaba mücadele yeterince yapılmıyor mu? Mücadele gerçek mi? Şeklinde bir soru işareti oluşmasına sebep oluyor ki buna fırsat verilmemeli. En az Cumhurbaşkanımız kadar biz de bu mücadeleye katkı vermeliyiz ki bu hain terör örgütünün izleri bu topraklardan tamamen silinmeli ve bir daha da hiç kimse buna cesaret etmemeli. Belki de en büyük şey bu. Bir daha hiç kimse başka bir cemaat, tarikat kılığıyla bu ülkeyi kandırmaya, bu ülkeye zarar vermeye kalkışmamalı. Bunun için de böyle sert bir mücadele yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Ama demokratik, adil bir yargılama yapıldığını da zannederim herkes görür. Çünkü biz hem Amerika'da, hem Rusya'da, hem diğer ülkelerde daha az seviyede böyle ülkesine zarar veren insanların nasıl muamelelerle karşılaştığını çok yakinen takip ettik bu geçtiğimiz süre içerisinde.
1: Evet.
0: Ülkesine ihanet ettiği iddia edilen insanların sadece deport edilmekte kalmayıp ülkelerine dönemediklerinin çoğunun infaz edildiğini takip ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu konuda da aslında çok önemli bir ders verdi diye düşünüyorum. Yani hukuka kalarak, hukuka bağlı kalarak, hukuk dairesi içinde kalarak gerekli yargılamaları yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bize hukuk dersi, demokrasi dersi vermek isteyen ülkeler için de bence bu kapak oldu diye düşünüyorum. Bunlara hadleri olmadığını gördüler. Hala eleştiriler yapılıyor Türkiye'ye yönelik. Özellikle Cumhurbaşkanımızın yönetimine yönelik eleştiriler yapıyor ama bu konuda ben çok büyük bir haksızlık olduğu kanaatindeyim. Bugünkü konumuzla ilişkili değil ama İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri uygulamış olduğu politika, uygulamış olduğu soykırım, 73 bin insanı katletmesine sessiz kalan, başını öbür tarafa çeviren Batı'nın konu Türkiye'ye geldiğinde çok rahat eleştirebildiğini, Türkiye'yi hak etmediği şekilde yerden yere vurduğunu, Türkiye'yi 60 yıldan fazladır Avrupa Birliği'nin kapısına beklettiğini de unutmamak lazım. Dolayısıyla bize bu konuda kimsenin ders vermeye ne haddi var ne de yüreği var.
2: Tabii
0: Çünkü
2: hocam,
0: Türkiye bu
2: Türkiye'de
0: konuda
2: eski Türkiye değil artık Türkiye.
0: Değil tabii. Çünkü bir zamanlar biliyorsunuz Avrupa Birliği kriterleri vardı. Artık Türkiye'nin kendi kriterleri var.
2: Aynen
0: Onun da
2: öyle.
0: ötesinde. Dolayısıyla biz bence doğru yoldayız. Bu yolda ilerliyoruz ve bu yolda da devam ederek bu sorunu bir daha yaşanmayacak şekilde çözmeye çalışıyoruz. Umarım bunda da başarılı oluruz diye düşünüyorum.
1: Yeliz Hanım, FETÖ ile mücadele. Ciddi aşamalar kaydettik.
2: Tabii.
1: Ama işte o bahsettiğimiz belli başlı süreler içerisinde aynı meseleyi yaşamamak adına Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle rehavete kapılmayın, kimse rehavete kapılmasın vurgularını çok ön plana çıkarıyor. Bunu ön plana çıkarmasının da muhakkak ki bir sebep var değil mi?
2: Tabii ki, çünkü bakın yayının başından beri bahsediyoruz. Kaç farklı kola ayrılmış, en önemli stratejik devlet kurumlarına yıllarca eleman yetiştirip yerleştirmiş. Günü geldiğinde bunları kullanmak için bunun yıllarca finansmanını da hem ülke içinde hem ülke dışında sağlamış. Hem ülke içinde hem ülke dışında bunun organizasyonunu da sağlamış ve hala beslenmeye devam edilen bir örgütten bahsediyoruz. Yani bunların içerisinde yurt dışına kaçanlar var, hala burada olup saklananlar var. İşte o uyuyan hücreler mi derseniz, hala komut bekleyenler mi derseniz, kendini gizlemeyi başarmış olanlar var. Bunların her zaman fırsat kolladığı, her zaman hazır olduğu, işte FETÖ olmazsa işte başka bir isim altında, o olmazsa başka bir şekilde yine vücut bulup her an yine Türkiye'nin karşısında duracak, bütün hareketleri destekleyeceklerini, bölmeye, parçalamaya hizmet edecek her türlü aktivitenin yine yanında olacaklarını, destekçileri olacaklarını, hatta bayrak tutanı olacaklarını bir kere mutlaka bilmek lazım. Çünkü az önce de bahsettik, şimdiki durduğumuz yerle işte 15 Temmuz gecesi ya da 1-2 gün öncesinde Türkiye'nin durduğu yerle çok büyük bir aslında arasında fark var. O zamanki yapılmak istenilen aslında işte sadece yönetimle ilgili dertler değil, tamamen Türkiye'nin durduğu yer ve gitmesi muhtemel olan istikameti bozmak ve yeniden kendi istedikleri şekilde o istikameti dizayn etmek için yapılan bakın çabalardı. Bunu sadece yönetime indirgememek lazım. Tamamen bakın bütün Türkiye'nin kodlarını değiştirecek şekilde, gelmek istediği, gitmek istediği, yürümek istediği yolu da bozacak şekilde. Tamamen artık başka ülkelerin, başka işte çıkar gruplarının hayrına çalışacak şekilde belki yeni bir sistem inşa etmek. Her zaman kaos içerisinde kaybolacak, her zaman kaos içerisinde parçalanmaya belki müsait, sürekli yıllarca terörle mücadele etmeye devam edecek, birçok konuyu çözemeyecek, kendi savunma sanayine yatırım yapamayacak, istediği şekilde dış politikasını inşa edemeyecek bir Türkiye aslında olsun diye tüm bunlar kesinlikle planlanmıştı. Tabii ki bundaki bütün tehlikeyi bizim görmemiz lazım. Hala bu tehlikenin de tabii herkes mutlaka araştırmaya devam ediyor. Bütün devletin kurumları, bütün yargı kurumları, emniyet kurumları kesinlikle hala bunun peşindeler, üzerindeler. Bu doğru ama yine de hala bu noktada yatırım yapıldığını terör örgütlerine, bu ve bunun gibi birçok terör örgütüne hala yatırım yapıldığını ve her zaman fırsat kolladıklarının bilincinde olmakta kesinlikle fayda var. Çünkü biliyorsunuz son NATO zirvesini bakın düşünün. Birazdan dış politika ayağına bakarsanız
1: evet.
2: Neredeyiz, neler gördük, nasıl bir NATO zirvesi tecrübe ettik, gelen liderler neden geldiler, neden NATO zirvesi burada yapıldı, şu an nasıl bir şey inşa edilmeye çalışılıyor, Türkiye bunun neresinde, neden Türkiye kanat ülke değil de merkez ülke konumuna acaba konumlandırılmak isteniyor? O yeni güç dengelerine neden Türkiye'ye daha fazla yer verilmek isteniyor? Bunların hiçbirisi bizim kara kaşımıza, kara gözümüze olduğu şeyler
1: tüm
2: değil, kesinlikle değil.
1: Yaptığımız o girişimler, o savunma sanayindeki attığımız atılımlar.
2: Şu arkada gördüğünüz o drone gösterisini yapma kapasitesine sahip olmanız bile bir kere evet. Çok büyük bir şey. Buradaki fırsatı ve buradaki riskleri de bakın Türkiye yıllar önce o işte 15 Temmuz'dan sonra da çok daha rahat bakın değerlendirebilir hale geldi. O dönemden önce yapılan suikastlar, savunma sanayinde bakın bir sürü hayatını kaybeden mühendisler, açıklanamayan bir sürü ölümler. Bunların müsebbibinin ne olduğu, kimlerle yapıldığı, bakın karanlık bir sürü arkasında hikayeler var. Çözülebilmiş, çözülememiş bir sürü meseleler var. Güvenlik meselesinde de çok büyük bir problemdir FETÖ terör örgütü. Çünkü istihbarat paylaşımında, Türkiye'nin atacağı bütün adımlarda, mevcut operasyonlarında, planladığı operasyonlarında ya da savunma sanayiyle ilgili atacağı bütün adımlarda siz diğer örgütlere istihbarat veriyorsunuz demektir. FETÖ terör örgütünün dalları, budakları aktif çalıştığı sürelerde önünüzü göremeyecek şekilde, önünüzde her zaman bir risk, bir durduracak, bakın bir takoz olacak şekilde bir politika inşa etmeye çalışıyorsunuz demektir. Çünkü sürekli içeriden haber taşıyan, sürekli içeriden bir sonraki adımınızı söyleyecek olan bir terör örgütüyle birlikte bakın yürümeye çalışıyorsunuz ama
1: evet.
2: Bu meseleden sonra artık Türkiye'nin nasıl bir makas değişimine geldiğini, nereye evrildiğini, işte dış politikada nerede durduğunu, kenarda değil de ortada konumlanmasının asıl sebeplerini Belki buradan yola çıkarak işte o üzerimizdeki o FETÖ grubunu temizlemeye çalışarak, temizleyerek yeni nerenin de tabii ki yatırım yapanlar ya da bununla ilgili hayal kuranlarla da alakalı yine Türkiye'nin teyakkuzda olduğunu sürekli hatırlatarak ve buna da muktedir olduğunu hatırlatarak tabii ki çok net bir mesaj her zaman verecek ama dediğim gibi
1: şüphesiz
2: hep arkasında durmaya ve araştırmaya, yine kesinlikle geçit vermemeye de mutlaka devam etmek lazım.
1: Fatma Yeşilkuş, şimdi soracağım sorunun cevabını aslında bazı konularımın, konuklarımın görüşlerinde aldım. Ama size de sormak istiyorum. Eğer darbe gerçekleşseydi, şöyle bir senaryo kuralım. Son 7-8 dakikamız. Darbe gerçekleşseydi o girişim, bugün neyi konuşurduk biz?
0: Nasıl bir Türkiye olurdu?
1: Nasıl bir Türkiye olurdu bu 10 yılda?
3: Parçalanmış bir Türkiye, terörün cirit attığı, etnik gruplaşmanın arttığı, milletin yokluk, sefalet içerisinde olduğu, emperyalizmin söz geçirdiği bir Türkiye. Öyle bir Türkiye düşünün ki gerçekten sadece söz hakkının yabancılarda ve emperyalist güçlerde olduğu, hiçbir şekilde bağımsızlığımızı üretemeyeceğimiz, İsrail'in belki sürekli bombaladığı, işte yabancı terör örgütlerinin cirit attığı, her gün belki canlı bombaların burada cirit attığı bir ülke olurduk. Bakın çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Bugün sadece güvenlik açısından bunu ele almamak gerek. Tabii güvenlik açısından da çok çok önemli. Fakat ekonomik boyutuna da baktığınızda eğer gerçekten kalkınmak istiyorsanız tabii ki başta yatırımcılarınızı ülkenize çekmeniz gerek. Yatırım dediğiniz istikrarla doğru orantılı bir kavram. Doğrudan yabancı yatırımlar sizin istikrarınıza göre ülkenize yatırım yaparlar. Eğer siz istikrarsız bir ülke olursanız hiçbir şekilde yatırımcı çekemezsiniz. İşte biz bugün bu kadar yatırımcı çekebiliyorsak, bu kadar gerçekten ülkemizde hem Avrupalı ülkelerle hem de diğer ülkelerle işbirliği, özellikle savunma kapasitesi anlamında bir işbirliği gerçekleştiriyorsak, bugün o darbeye dur diyen şehitlerimiz sayesindedir. Yani onların payını burada göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü istikrarsız bir ortama hiç kimsenin yatırım yapmayacağı, ekonomik olarak kalkındırmayacağı bir ortamda siz de ekonomik olarak gelişemeyeceksiniz ve ne köprülerinizi, ne yollarınızı, ne hastanelerinizi üretemeyeceksiniz, yapamayacaksınız. Bununla birlikte İsrail gibi bir tehlikeli faktör en önemli faktörlerden birisi ki bugün FETÖ terör örgütünü konuşurken aynı zamanda İsrail'i muhakkak dahil etmemiz gerekiyor ki önümüzde yine çok büyük bir risk var. Bugün İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı maalesef sadece sayılarla burada konuşuyoruz ama orada hala bu soykırıma devam eden katil bir anlayış var. Bugün İsrail Suriye'de hala ajanları faaliyetleri göstererek patlamalar, bomba saldırıları gerçekleştiriyor. İran'da yaptıkları ortada. Lübnan çözülememiş bir mesele. Doğal olarak gözünü Türkiye'ye dikmiş arz-ı mevut hayalleri olan bir İsrail. Darbe girişimi gerçek olsaydı ve bir darbe olmuş olsaydı Türkiye'de olmaz mı sanıyorsunuz? Tabii ki olurdu. Biz belki Gazze gibi aynı şekilde başımıza bombalar yağmış, evimizin olmadığı, kıtlık yaşadığımız bir sefalet ortamında da kalabilirdik. Ama bugün kendi ayaklarımız üzerinde bağımsızlığımızı alenen ilan ettiğimiz, bağımsızlıktan kastım savunma sanayisi anlamında bağımsızlık, dijital bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık. Bugün gerçekten Türkiye eğer bu dünya liderlerine bir şekilde parmak sallıyorsa bu edinmiş olduğu güçle alakalıdır. Bugün Türkiye kendi istediklerini yaptırabiliyorsa, güvenlik anlamını bir kenara bırakalım, İşbirliği anlamında Avrupalı liderler Türkiye'nin güvenlik mimarisi altına girip işbirliğini Türkiye ile gerçekleştirmek istiyorsa işte o darbe girişiminin gerçekleşmemesinin bir diğer etkisidir Erkan Bey. O yüzden bugün o darbe gerçekleşmiş olsaydı konuştuğumuz konular inanın burada Hafıza 15 Temmuz'da müzesinde değil, belki de bu yayını bile yapamayacak ölçüde bir konumda olabilirdik. Allah umarım gerçekten hiçbir mazlum coğrafyaya bunu göstermesin, yaşatmasın. Umarım Gazze'de yaşanılanlarda bir an önce son bulması temennisinde tekrardan bulunalım ama eğer bugün rahat uyuyorsak yataklarımızda Türkiye'nin, hükümetimizin politikalarıyla beraber o terörsüz Türkiye, yani terörün tamamen bizim coğrafyamızdan arındırıldığı bir zaman diliminde kendi savunma kapasitemizi güçlendirerek, füzelerimizi, İHA'larımızı, İDA'larımızı gerçekleştirerek bugün Yunanistan bize hiçbir şekilde işte İsrail Şer Birliği'ni oluşturmaya çalışıp bir şekilde cephe almaya çalıştığında ama korkarak bunu yaptığında işte Türkiye'nin savunma kapasitesinin göz önünde bulundurmasıyla alakalı. Bu Şer ittifakları ülkemize sızmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bakın sadece
1: yapacaklar.
3: FETÖ ajanları değil, geçtiğimiz aylarda hatırlarsanız Mossad ajanları da tutuklanmıştı. Yani MIT'in çok keskin bir takibinin olduğunu çizmemiz gerekiyor, altını çizmemiz gerekiyor. Eğer ülkemize bu sızma girişimleri devam edecekse veya ettiğini düşünün, öyle bir ortamda darbe girişimi gerçekleşmiş olsaydı ve bir gerçek darbe olsaydı, ajanların cirit attığı, başımızı evimizden çıkaramadığımız, belki evimizin olmadığı, belki de hayatta olmadığımız bir zaman dilimi olacaktı. O yüzden şükürler olsun ki bugün biz Trump'ı kendi ayağımıza getirtirebiliyorsak ve Sayın Cumhurbaşkanımız için sadece geliyorum diyorsa, bakın gelmiş olduğumuz konum işte Batı tarafından kabul ediliyor. Ancak hala biz kendi içerimizde bazı hususlarda sırf eleştirmek için, sırf düşmanlık yapmak için.
1: Sırf bazı saplantılar ve düşmanlıklarla.
3: Evet. Çok farklı söylemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte bazen gerçekleri hakikaten şapkayı öne çıkarıp konuşmak gerek. Ama biz bunu her yerde anlatmaya devam edeceğiz. Biz gerçekleri her yerde konuşmaya devam edeceğiz. Dileriz ki gerçekten bir daha devletimizin böyle bir durumla karşı karşıya kalmayacağı, nice başarılar elde edeceği bir zaman dilimi olur ki her geçen gün daha da güçleniyoruz. Her geçen gün birbirimize olan bağlılığımız daha da artıyor ve bu eminim devam edecek. Evet, işte az önce belki sosyal medya ayağını konuştuk. Bugün belki güvenlik anlamında çok da saldırıya, taarruza geçemeyen bu ajanlar, FETÖ terör örgütü gibi istihbaratla organize olan bu mensuplar şimdi bunu sosyal medyadan yapıyorlar. Ama onun için de zaten politikalarımız devam ediyor. FETÖ'ye ait troll hesaplar kapatılıyor. Onların algı yaratmaya çalıştığı, ülkemiz adına yaratmaya çalıştıkları olumsuz algıları yıkmak maksadıyla bu troll hesaplar tek tek tespit ediliyor. Hangi ülkeden atıldığı, ne şekilde yazıldığı, kim tarafından yazıldığı tek tek tespit ediliyor.
1: Mücadele her alanda
3: kesinlikle
1: devam ediyor.
3: Kesinlikle. Yani bugün eğer medyayı konuşacaksak sadece geleneksel medya değil, yeni nesil medyada da, hukukta da, eğitimde de, güvenlikte de Türkiye Cumhuriyeti hala mücadelesine FETÖ ile devam ediyor, edecek de.
1: Edecek de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi. Süremizin sonuna geldik. Yavaş yavaş artık kapatalım. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız
3: için. Ben teşekkür ederim.
1: İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi İliza Albayrak. İliza çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınımıza katıldığınız için. Orta Doğu uzmanı Haydar Uluç. Haydar hocam çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınımıza katıldığınız için. Yaklaşık efendim 3 saat boyunca özel yayında 15 Temmuz gecesini FETÖ'cü darbe girişimini, FETÖ'cü darbe girişimine giden süreci ve 15 Temmuz 2016'dan bugüne 2026'ya geçen süre içerisinde FETÖ ile mücadeleyi çok detaylı bir şekilde konuştuk. 253 şehidimiz, bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2737 gazimiz var. Hepsine bir kez daha şifalar diliyoruz efendim. Böylece yayınımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle, dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
6: Sağlam bankacılık.
7: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla. Kuik.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
3: İyi akşamlar.
4: Dinle, dinle.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu geceler efendim. Bugün tarihler 15 Temmuz'u gösteriyor ki bundan 10 yıl önce o gece umutsuzluğa karşı, umut korkuya karşı cesaret vardı. Elbette üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. 253 kahraman vatan evladı. Onlar ki canlarını hiçe saydılar ve bu toprak uğruna şehit düştüler. Şehitlerimizi rahmetle yad ederken gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz. Bu kapsamda gün içerisinde özel yayınlarımızla, konuklarımızla ve kritik noktalardan canlı bağlantılarla 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün ruhunu sizlerle paylaştık. Şimdi vakit kaybetmeyelim, moderatör Gece'ye başlayalım.

0: Evet, gün içerisinde anlamlı etkinlikler, programlar vardı ve 10 yıl önce yaşananlar o tarih anıldı efendim. Tabii şunu söylüyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde başkentte Millet Bahçesi'ndeydi ve çok sayıda vatandaşla bir araya geldi. Erdoğan konuşmasında FETÖ'yle mücadeleye değindi ama bu kapsamda rehavete kapılamayız diye ekliyor. Çünkü onlar tetikteler diyor. FETÖ'yle mücadele kapsamında asla geride durmayacağız diyor. Kripto unsurların üzerine gidildiğinin mesajını da verdi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan nedamet getiren FETÖ'cülere de değindi. Bu noktada devletin hukuk içinde gerekeni yaptığının altını çizdi.
1: Ezan-ı Muhammediler özgürce yankılansın. Devletimiz ebediyete kadar hür ve ayakta kalsın diye anadan, yardan, serden geçtiler.
2: İstiklal Savaşı'nda şah kalkan ruhun tekrar harekete geçtiğini söyledi.

0: Uşaklık eden Haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dedik.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katıldı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölmesinin ardından örgütün dağılma sürecine girdiğine dikkat çekti. Ancak FETÖ ile mücadelede rehavete asla yer olmadığı mesajını verdi.
0: Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadelede olacaktır.
1: Sinsi yapılanmanın deşifre edilmesinde kripto unsurların tespitinin önemine vurgu yaptı.
0: FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz.
1: Erdoğan nedamet getirerek örgütten uzaklaşma eğiliminde olan FETÖ'cülere de değindi. Devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır ifadelerini kullandı.
0: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir.
1: Cumhurbaşkanı 15 Temmuz işgal girişiminin sadece Türkiye'yi hedef almadığı mesajını da verdi. Türkiye üzerinden mazlum coğrafyaların umudunun çalınmak istendiğini belirtti.
0: Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
2: Bu millete ihanet edenler onlar onursuz mankurtlardır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Her zaman tetikte olacağız mesajını verdi ve FETÖ'cü hainlerin fırsat kolladığının da altını çizdi diyoruz. 15 Temmuz sadece bir tarih değil, hafızalardan silinmeyen bir mücadelenin gerçek adı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde gün içerisinde anlamlı etkinlikler vardı ki İstanbul'da düzenlenen anma programlarıyla birlikte şehitlerimiz yad edildi. Bu kapsamda ilk etkinlikler biri İrade Bizim, Zafer Bizim, Demokrasi ve Şehitleri Anma Günü yürüyüşüydü. Bakalım neler yaşandı.
3: Mevlam'ın bize vermiş olduğu bir lütuftu Cumhurbaşkanımız. Yani böyle bir lider olmamış olsaydı bugün bizim vatanımız başka ellerdeydi.
4: Kimisi 7 yaşında, kimisi 70 yaşında. Kimisi o günü gördü, vatanı milleti için can siperhane sokaklara indi, vatanını korudu. Kimi ise o günleri hiç görmedi fakat vatan uğruna canını ortaya koymuş şehitleri ve gazileri anmak için İrade Bizim, Zafer Bizim etkinliğiyle beraber 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyüşe geçecekler.
5: Vatan hainlerinin 15 Temmuz'da yapmış oldukları bu hain darbe girişimini unutulmamak için şehitlerimizi, gazilerimizi burada anacağız.
6: Köprünün açıldığı gün buradaydım 1973. Allah nasip etti. Şehitlerimizi anmak için de burada yine 53

0: sene sonra buradayım ve torunumun ismini de bu güzel gün, bugün de şehit olan Ömer Halis Demir'in ismini koyan bir dedeyim ben.
1: Böyle bir şeye katılmak bizim için çok güzeldi. Bir sporcu olarak da yani bunu yapmak çok hoş bir duygu. Her zaman her sene bunun olmasını istiyorum.
2: Mutluyum, gururluyum milletimiz adına. Bence çok güzel bir etkinlik.
3: Bize emanet edilen bu ülkede bir kez daha gururlanarak yürümek çok güzel olacağını düşünüyorum.
4: Melek gibi sağımda solumda iki bayrakla uçuyorum böyle göklerde.
5: Direnişin en önemli noktalarından biri de işte burasıydı. Hafızalardan silinmeyen o görüntüler, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, şimdiki adıyla da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde yaşandı.
6: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun bizleri bu güzel ülkede yaşamamız için, özgürlüğümüzü sağlamamız için bizim her zaman yanımızda olduğunu gösterdi.
7: Çok mutluyuz. Vatan için koşmak bizim bir gururumuz. Bunu belirtmek isterim.
8: Anlatılmaz yaşanır deniyor ya, öyleydi. Hani eşim evden ayrılırken ben gidiyorum, belki geri dönemeyebilirim bile demişti. Hani biz olsun dedik, hiç önemli değil. Önemli olan vatanın kurtulması zaten burada.
5: 15 Temmuz'un 10. seneyi devriyesinde zafer bizim, irade bizim dediler. Zincirlikuyu'dan yürüyüşü gerçekleştirdiler. Yürüyüşün en ön sırasındaysa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül de yerini aldı.
9: Milli iradenin zaferini 10. yılı burada herkes televizyonlarda izledi. Yolu kesen tankları, ama o tanklara direnen, tanklara yumruk atan, tankları ezen bir millet vardı, milli irade vardı.
10: 10. yılını hamdolsun coşkuyla anıyoruz. İnşallah bu mücadele, demokratik mücadelemiz daha da güçlenerek devam ediyor. Ülkemiz kendi sınırları içerisinde zincirlere maalesef hapsedilmiş bir boyutta idi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her geçen gün biz bu demokratik mücadelemizi, bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizi geliştirdik. 15 Temmuz'la birlikte aslında önemli bir kırılma noktasını da yaşadık.
11: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde ülke genelinde çeşitli etkinlikler, anma törenleri düzenlendi demiştik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler İstanbul Boğazı'nda düzenlenen anlamlı bir deniz kortejiyle de anıldı. 253 şehri temsilen tam 253 teknenin katıldığı bir program düzenlendi. Boğaz Türk bayraklarıyla donatıldı. Kırmızı beyaza büründü. Ayrıntıları ise Eda Nur Karaloğlu aktaracak.
12: İstanbul Boğazı 15 Temmuz'un 10. yılında anlamlı bir korteje ev sahipliği yaptı. Şehitleri anmak için bir araya gelen 253 tekne Türk bayraklarıyla Boğaz'da aynı rotada ilerledi. Program denizde unutulmayacak görüntüler oluşturdu.
13: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında 253 kahramanımız için 253 tekne İstanbul Boğazı'nda buluştu.
14: Hain Kalkınma Hareketi'nin 10. seneyi devriyesindeyiz. Bu yıl 10. yıl dolayısıyla İletişim Başkanlığı'nın önderliğinde 15 Temmuz Derneğimiz olarak da yüzlerce etkinlik düzenledik. Haftalardır medya dünyası ve beraber bu faaliyetlerimizi izliyoruz.
12: Program Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlendi. Bu anlamlı etkinliğe şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej boyunca İstanbul Boğazı Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü.
15: Orhanlı Keşeli Tuzla'da vuruldum. Bu gece çok yani dehşet ve kanlı bir geceydi. Yani ne kadar ne söylesek az gelir. Çok şükür bugünümüze, devletimizin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Yani ölenlere, şehit olanlara Allah rahmet eylesin, kalanlara, gazilere Allah şifalar versin.
16: O gün oraya şehitler, gaziler, mücahitler, hepsi serden, candan, maldan, hatta evladından vazgeçip gittiler. Ne olduğunu bilmeden, ne olacağını bilmeden gittik. Ama hiç korkmadık, geriye dönmedik. Kimisi şehit oldu, kimisi gazi oldu. Ama çok şükür hainler emellerine ulaşamadı. Çok şükür bugünleri bu şekilde devletimiz kutluyor.
12: Deniz kortejinde katılımcılar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Boğaz boyunca ilerleyen tekneler kıyıdaki vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.
4: O gece çok büyük bir tehlike atlattık. Şu an gururluyuz, mutluyuz. Ama halkımız birlik oldu. o gecede hainlere karşı

0: sahalara indi, savundu. Allah tüm Gazze şehitlerimizden razı olsun.
1: Askerlerimiz bizim için canlarını feda ettiler. Ömer Halil İstemir abimiz 41 kurşuna sırf bizim vatanımızı korumak için vuruldu. Ben bunu annem bana anlattığında çok üzüldüm, çok ağladım. Emekleri için onlara çok teşekkür ederim. Bunların hakkını asla ödeyemeyiz yani.
2: Program boyunca duygu dolu anlar yaşandı. Şehit aileleri ve gaziler 15 Temmuz'un hafızalardaki yerini koruduğunu, o gecenin unutulmaması gerektiğini vurguladı.
3: Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O günlerde tabii bu kadar büyük sonuçlar doğuracağını bilmiyorduk. Ekonomimize çok büyük etkileri oldu bu hain darbe girişiminin. Aynı zamanda bizim iyi yanları da vardı. Toplum olarak birbirimizi birleştirip en iyi şekilde bugünlere gelmemize sebep oldu. O günden bugüne Çanakkale'den bugüne kadar gelen şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onlara binlerce kez teşekkür ediyoruz. Bugünleri bize armağan ettikleri için de minnettarız kendilerine.
4: Dönelim o geceye efendim. 7'den 70'e çok sayıda vatandaş işini gücünü bıraktı. Köprüde nerede? Efendim, milli iradenin yanında saf tuttu. Ki bir de taksici esnafı vardı. Onların mücadelesi de dikkat çekmişti. İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden 253 taksi bir konvoy oluşturdu ve Atatürk Havalimanı'na kadar ulaştı. O gece yazılan destan bu kez direksiyon başından anlam kazandı. O anlara bakalım.
5: O gece sokaklarda sadece milletin cesareti yoktu. Direksiyon başındaki taksiciler de milli iradenin emrindeydi. 253 taksilik konvoy 15 Temmuz'un birlik ruhunu yeniden yaşattı.
6: Bugün üzgünüz, şehitlerimizi anacağız. Bir yandan sevinçliyiz çünkü bu hain darbe girişimini yapamadılar. Memleketimize zarar veremediler.
7: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları gani gani cennet olsun inşallah. Allah'ın izniyle biz hiçbir zaman darbelerle devrilen bir ülke olmadık. Demokrasiyle seçilen ve sandıkla gelen bir ülke olduk.
8: Taksici esnafı 15 Temmuz şehitlerini unutmadı. 253 araçlı kortej İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı. Atatürk Havalimanı'na doğru ilerlemeye başladı.
9: 15 Temmuz'da biz zaten darbede biliyorsunuz oradaydık. Gene de bırakmayacağız peşini. Allah'ın izniyle devam.
5: Darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla binlerce vatandaş meydanlara koşarken taksici esnafı da direksiyon başına geçti. Kimi yaralıları hastanelere ulaştırdı.
10: Ve milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa.
5: Kimi vatandaşları ücretsiz olarak meydanlara taşıdı. Kimi ise canı pahasına milli iradenin yanında yer aldı. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi 253 taksici, 253 aziz şehidi temsilen Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na doğru konvoy oluşturdu. Kortej 253 araçla yapılacaktı. Fakat her geçen dakika araç sayısı giderek arttı. Taksici esnafı kahraman şehitlerinin anısını konvoyla yaşattı.
8: İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkan yüzlerce ticari taksi Atatürk Havalimanı'na ulaştı.
11: Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara, havalimanlarına çağırdığı zaman buraya koşan binlerce vatandaşımız gibi o gün sizler de buradaydınız. Sizler o gecenin, sizler o kahramanlık destanının hem şahitlerisiniz hem de kahramanlarısınız.
12: Sizin duasıyla çalışan insanlarız. Devletimize yönelen hiçbir tehdidin karşısında sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bizim direksiyonumuzun her yönü her zaman milletimize ve devletimize dönüktür.
5: Program sonunda Atatürk Havalimanı'nda aziz şehitler dualarla anıldı. Aradan geçen yıllara rağmen o gece yazılan demokrasi destanı aynı kararlılık ve aynı inançla yaşamaya devam ediyor.
13: Ölüme bir gittik bir geldik diyelim. Öyle bir şey yaşadık. Allah bir de nasip etmesin.
4: Kaybedilen canlar, yarım kalan umutlar, geride kalansa vatan uğruna verilmiş o hayatların fedakarlığı anlamı dediğimiz gibi. Bugün gün içerisinde

0: Bazı kritik lokasyonlar var. Oralarda da anma törenleri düzenlendi. Ki şunu söyleyelim, Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Anıtı. Burası da ziyaretçi akınına uğradı. Şehitler için dua etmek isteyenler vardı. O günü yaşamak, hissetmek isteyenler vardı. Bakın o noktada da neler yaşandı.
1: Bugün bu köprünün üzerinden geçen her araç aslında bir kahramanlık öyküsünün yazıldığı bir yoldan geçiyor. Bundan 10 yıl önce 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi tanklarla, helikopterlerle sivillerin üzerine ateş açan askerleri gördük. Ve sadece onlara karşı ellerinde Türk bayrakları olan vatanını milletini savunmaya çalışan milyonlar vardı. İşte darbe girişiminin sembol noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o hain gecede tam 34 şehit verdik.
2: Hem insan hayatının hem de böyle devletlerin, ülkelerin hayatlarında onların kırılma noktaları olan zamanlar, tarihler vardır, mekanlar vardır. Bunlardan bir tanesi bugün. Biz bir tanesinde yürüdük. 15 Temmuz hem önemli bir tarih, bu ülkenin kaderini değiştiren bir kırılma anı.
3: Burada çok büyük bir ruh var, onu ifade etmem gerekirse. Tüm gençler burada, tüm kadınlar burada, tüm yaşlılar burada, toplumumuzun her kesimi burada.
4: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yine binlerce kişi şehitlerini andı. Onlara olan minnet duygusunu bir kez daha sundu. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda edilen duaların ardından vatandaşlar Hafıza Müzesi'ne koştu.
5: Duygulanmamak elde değil. Bugün için geldim Kastamonu'dan.
6: Biraz bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. İlk defa geliyorum ben buraya.
1: Darbecilerin helikopterleri, topları ve tankları vardı. Buna karşılıksa milyonlar sokağa çıktığında sadece ellerinde Türk bayrakları vardı. O zafer kazanıldı ancak işte üzerlerine yağdırılan bu mimatlar da yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanındaki Hafıza Müzesi'nde sergileniyor. Tank topundan şarjör mermilerine kadar o geceki vahşeti anlatan en net eserler bu noktada.
7: Tarihte belki eşi benzeri görülmemiş bir olay, bir darbe girişimi. Çok şükür ki başarılı olamadılar.
8: Buraya geldiğimizde bir hasta ağırlığını da hissediyoruz. Tüm şehitlerimizi bir kere daha burada rahmetle anıyoruz. Hakikaten duygulu ve unutmamak için geldik. Unutturmamak da niyetimiz.
1: Darbe gecesinde hain askerlere karşı mücadele sürerken ne yazık ki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 vatandaşımız şehit düştü. İşte şehitlerimizin ayakkabıları da bu noktada o geceyi bir kez daha yaşamak isteyenlere sergileniyor.
9: Uçaklar tepemizden uçarak gitti. Ömer Halis Demir'in memleketim olması ayrı bir gurur verici zaten. Sırf memlekete gittiğimizde onun mezar başına gitmeden gelemiyoruz zaten.
4: Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde darbe girişimini hala ilk günkü gibi hatırlayanlar duygu dolu anlar yaşadı. Müze o gün yaşananları hissetmek isteyenlerle gün boyu doldu taştı.
10: 10 yıl geçmiş ama acısı taze, hatırası daha dün gibi. 10 yıl evvel çok acı bir geceydi. Çok şükür o mücadele kazanıldı. Milletimiz bu mücadeleyi verdi, dik durdu.
0: 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ve 250 şehit, binlerce gazi canı pahasına FETÖ'cü hainlerle karşı karşıya geldi. Onlara geçit vermedi. Kahraman şehitler unutulmadı. Türkiye'nin farklı noktalarında anma programları var ki şehitliklerde büyük bir gurur vardı. Hüzün de hakimdi. O adreslerden biri Edirne Kapı'da 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da oradaydı.
11: İki yakınınız da Ankara'da o gece şehit mi düştü?
12: Evet.
11: İsimlerini alalım sizden.
12: Erdemli, Hasan.
13: Bu hain darbe girişiminin birinci yılından şu anki 10. yılına kadar her yıl bu saatte Silivri'den geliyorum. Şimdi bana sorulan soru, burada kim yakınınız? Ben de diyorum ki cevap, buradaki herkes yakınım. Herkes kardeşim, herkes akrabam, herkes dostum.
4: Kimi oğlunu, kimi kardeşini, kimi babasını kaybetti. Darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Yazılan destanın izleri yeniden hissedildi.
14: O gün halkın birlik beraberlik olması, birlikte bir irade göstermeleri sonrasında tabii evvel Allah'ın yardımıdır bunlar. Allah'ın o şuur ve bilinci kulların kalbine koyması ve Allah uzak tekrarını yaşatmasın. Bu birlik beraberliğimizi daim etsin.
15: Biz o gece Kartal bölgesindeydik. İlk olarak Kartal Köprüsü'ne intikal gerçekleştirdik. Kartal Köprüsü'ne milletimizle birlikte intikal ettiğimizde Kartal Köprüsü'nün asker görünümlü hainler tarafından kesildiğini gördük. İlk önce buradaki müdahaleyi bertaraf ettik.
11: Bu kabirlerde yalnızca isimler değil, yarım kalan hayatlar ve bir milletin hafızasına kazınan ortak fedakarlıklar yatıyor. 15 Temmuz şehitleri 10. yıl dönümünde kabirleri başında dualarla, karanfillerle anıldı.
4: Mezarlıklarda hem gurur hem hüzün hakimdi. Özellikle de aileler bir yandan evlatlarının acısını yaşadı, bir yandan da gözlerini kırpmadan tankların önüne atlayan ve vatanı koruyan evlatlarıyla onur duydu.
16: Saraçhane'de arkadaşı diyor ki biz biraz geri kalalım biz. Bak ateş ediyorlar. Tahsin yok diyor, biz gidelim. Ta öne doğru gidiyorlar. Orada işte çatıda ateş, dokta ateşi yapıp oradan şehit oluyor. Burada şehit oluyor. Elhamdülillah, gururluyum.
17: Fatih Camii'nden Saraçhane, o polislerin işte o gece lütfen bizi yalnız bırakmayın, evlerinize dönmeyin dedikten sonra biz bir daha asla eve girmedik.
4: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı'nda düzenlenen törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. Bakan Bolat, Türkiye'nin eskisinden çok daha güçlü olduğuna dikkati çekti.
18: Dünya tarihine kahraman milletimizin altın harflerle yazdığı bir demokrasi ve hürriyet destanıdır. Bu milli iradenin zaferidir. O günden bugüne de Türkiye'miz çok daha güçlü bir şekilde ekonomisiyle, ordusuyla, milli birliğiyle, toplumsal dayanışmasıyla yoluna devam etmektedir.
19: TRT binasının önünde vuruldum. Daha Cumhurbaşkanımız çağrı yapmadan evvel köprüde tankların olduğunu duyduğumuzda biz de ister istemez dedik hani bir girişim var herhalde diye. TRT binasının önüne gittiğimizde bir memur abimizin işte bir bomba eylemi var dediğinde, biz dedik hani bomba eylemi başka bir şey dediğinde, işte darbe dediğinde, biz TRT binasının önüne geçtiğimizde bu şekilde olaylarla karşılaştık.
0: Şimdi 10 yıl önce gittiğimizde biraz saat saat hatırladığımızda çok kritik anlar var, dakikalar var ve o saatlerde nasıl hareket edildi bugünü de şekillendirdi. 15 Temmuz gecesi darbecilerin ele geçirmeye çalıştığı kritik lokasyonlardan biriydi Atatürk Havalimanı. Ama tabii milletin direnişi, güvenlik güçlerinin o anki sakin kalışı, koordine oluşu ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bölgedeki kriz yönetimiyle birlikte FETÖ'cü hainler burada istediklerine ulaşamadı.
20: Onun zorundayız.
4: Tanklarla kapatılan havalimanı, alçak uçuş yapan F-16'lar, silah seslerine rağmen meydanı terk etmeyen binlerce vatandaş. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı darbecilere karşı verilen mücadelenin en kritik adreslerinden biri oldu.
21: O gece sadece meydanlarda değil, Atatürk Havalimanı'nda da tarihin akışı değişti. Darbecilerin ele geçirmek istediği havalimanı milletin direnişiyle demokrasinin kalesine dönüştü.
4: Darbeciler saatler 23'ü gösterdiğinde zırhlı araçlarla Atatürk Havalimanı'nın giriş ve çıkışlarını kapattı. Kısa süre sonra hava trafik kontrol kulesine girerek hava trafiğini kontrol altına almaya çalıştı. Ancak o dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete yaptığı çağrıyla binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na yöneldi. Kimi aracını bırakıp koştu, kimi ailesiyle birlikte havalimanına geldi.
22: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum.
21: Atatürk Havalimanı'nı basan darbeciler bu noktaya geldi, hava trafik kontrol kulesine girdi, kontrolü ele almak istedi. Ancak vatandaşın direnişi buna engel oldu.
4: Kalabalık büyüdükçe darbeciler paniğe kapıldı. Vatandaşlar apronlara kadar ilerledi. Darbeciler askeri araçlardan halkın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu onlarca kişi yaralandı. Henüz 17 yaşındaki Mahir Ayabak'la Zekeriya Bitmez şehit düştü.
21: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Atatürk Havalimanı'na inmesi darbenin seyrini değiştiren kritik anlardan biri oldu.
4: Marmaris'ten havalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ata uçağı güvenli şekilde Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan, sığınak teklifini kabul etmeyerek havalimanında kriz yönetimini bizzat yürüttü.
23: Herhalde bizim hala orada olduğumuzu zannediyorlardı ve buraya
2: gelişimizi de herhalde takip edemediler.
4: Darbecilerin havalimanından tamamen temizlenmesinin ardından Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonlar yeniden normale döndü. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı yalnızca bir ulaşım merkezi değil, millet iradesinin yeniden ayağa kalktığı, demokrasiye sahip çıkıldığı en önemli simge noktalardan biri olarak tarihe geçti.
0: Demokrasi Türkiye'nin siyasi hayatında, tarihinde darbelerle, muhtıralarla, müdahalelerle sınandığı bir dönem geçirdi. Tabii pek çok aslında darbe ve aynı zamanda girişim var ama 15 Temmuz işte 10 yıl önce o gece farklıydı. Millet canını içe saydı, vatan uğruna sokağa çıktı. Demokrasisine de sahip çıktı, meclis duvarlarına kazınan bir destan yaşandı.

0: Demokrasi dünyanın en narin çiçeğidir. Onu yaşatan hoşgörü, uzlaşı ve diyalogtur. Bu sözler demokrasiye olan inancı ile bilinen gazeteci Mehmet Ali Biran'da aittir. İçerisinde bulunduğumuz meclisin koridorlarında o narin çiçek pek çok kez sekmeye uğratılmıştır. Gelin biz de bir yürüyüşe çıkalım ve o yürüyüşte bu inancın, bu narin çiçeğin uğradığı sektelere bakalım. İlk durağımızsa 27 Mayıs 1960 olacak. ...1950'leri gösterdiğinde tarihler Türkiye çok partili hayata geçmişti. Halk içerisinde Demir Kırat olarak bilinen Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis çatısı altı içerisinde tartışıyor, siyaset yapıyor, politika üretiyordu. Vatandaşsa işte o noktada demokrasiyi anlamaya ve öğrenmeye çalışıyordu. Ta ki beklenmedik bir gerçek yaşanana kadar. Asker o dönemde emir komuta zincirini aşarak meclise ve yönetime dikmişti gözünü. İşte o noktada Türkiye ilk demokrasi şehidini vermişti. Adnan Menderes. Türkiye 1971 tarihine kadar bir darbe, iki darbe girişimi atlatmıştı. Takvimler 12 Mart 1971'i gösterdiğinde ise ekonomik ve siyasi faaliyetlerden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri rahatsızdı. Dönemin hükümeti Adalet Partisi'ne muhtıra verdi. Başbakan Süleyman Demirel dayanamadı ve istifa etti. Eylül 1980'i gösterdiğinde tarih, genç cumhuriyetin kazanımlarının henüz sindirilemediği bir dönemde Kenan Evren darbe kararı aldı. Millet gençliklerinin baharında hayatlarından koparıldı. Kenan Evren'in de söylediği gibi bir sağdan ve bir soldan gencecik hayatlar ömürlerinin baharlarından kopartıldı. Takvimler 27 Nisan 2007'yi gösteriyordu. E-muhtıra olayı. Bütün bu darbe girişimleri ve darbelerden tamamen bağımsız bir olaydı. 27 Nisan E-muhtırası. AK Parti henüz iktidarda 5. yılını doldurmuştu. İvmesini almış gidiyordu. O dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ise görev süresi dolmak üzereydi. AK Parti'nin adayı belliydi. Abdullah Gül. Fakat asker Abdullah Gül'ün eşinin kapalı olmasından dolayı laiklik tartışmalarını alevlendirmişti. Saatler 23.20'yi gösteriyordu. Bir bildiri yayımlandı Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde. AK Parti hemen acil olarak toplandı ve hükümet sözcüsü Cemil Çiçek karşı bildiri yayımladı. Karşı bildirisinde Genelkurmay'ın başbakana bağlı bir kurum olduğu söylendi ve sivil iradenin hiçbir koşulda, hiçbir şart altında bu vesayeti kabul etmeyeceği ifade edildi.
1: Genelkurmay Başkanlığı hükümetin emrinde görevleri anayasa ve ilgili yasalarla tayin edilmiş bir kurumdur. Anayasamıza göre Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan'a karşı sorumludur.
0: Yaşananlara bakmadan önce gelin bir durum tespiti yapıp öyle devam edelim. Sizlerle bu yürüyüşümüzde ve anlatılarımızda pek çok darbe ve darbe girişiminden bahsettik. Bu girişimlerde 27 Nisan muhtırası hariç hiçbir hükümet ve muhalefet karşılarında ordunun gücünü kullananlara karşı gelememişti. Ta ki 15 Temmuz 2016'ya kadar. Fethullahçı terör örgütü ordunun içine sızmış ve demokrasiyi hedefine almış. Köprüler kapatılmış, uçaklar cephaneleri doldurmuş ve havalanmıştı. O esnada televizyonlarda telefonundan canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda şu sözleri söyledi. Ben halk iradesinden daha üstün bir güç tanımadım ve tanımıyorum ifadelerini kullandı ve ardından ekledi. Halkı halkın kendi demokrasisine sahip çıkmaya çağırdı. Vatandaşlar 81 ilde demokrasiye sahip çıkmak için dışarıya çıktı. İşte önünde durduğum nokta. 10 yıl önce hain FETÖ'cüler tarafından uçaklardan atılan bombalar sonucu bombalandı. İzi ve hatıraları hala burada kalıyor. Evet, narin çiçeğimiz demokrasinin hayat hikayesini sizlerle paylaştık. Yıllar geçse de, 10 yıllar geçse de işte bu duvarlar, işte bu anlatılanlar ve yaşananlar hiçbir zaman unutturulmayacak ve aktarılmaya devam edecek.
2: Hain darbe girişiminin planlanması, sevki, idaresi hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıldı. Biliyoruz FETÖ'nün bir ini var. Pensilvanya burada darbe öncesinde, darbenin ardından, bu girişimin ardından da çeşitli mesajlar geldi. Hatta terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen, o da böyle işte milletin kanlarıyla yazdığı bağımsızlığa hakaret edebilecek sözler sarf etti. Bu durum için tiyatro dedi. O dedi ama asıl acı olan bazı siyasi partiler tarafından da bu tiyatro söylemi argüman olarak kullanıldı. 10 yıl içerisinde biz bunlara çok kez şahitlik ettik. Bugün farklı bir tablo var efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde. Terörist elebaşı Fethullah Gülen öldü. Yani örgüt zaten dağılma sürecinde. Bir de Türkiye'nin Washington'la olan ilişkileri iyiden iyi, daha ılımlı bir hale geliyor. ABD Başkanı Donald Trump daha geçtiğimiz günlerde NATO zirvesi kapsamında Türkiye'deydi. Yani ABD'ye gidelim, bugünkü mevcut durum kapsamında Türkiye ile olan ilişkiler bağlamında nasıl bir tablo görünüyor? Yani oradan Türkiye şu an için nasıl görünüyor? Analiz alacağız. Bu kapsamda da Yavuz Atalay karşımızda. Evet Yavuz Atalay, kolay gelsin. FETÖ yapılanması Pensilvanya'da halen aktif mi diye aslında sormak lazım. ABD iç siyasetinde bir ağırlığı var mı? Bunu soracağım çünkü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan hainler sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor dedi. Her zaman da tetikte olacağız dedi. Bu sorunun cevabını da efendim Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a soruyorum. Evet söz sende.
3: Evet Merve, şu an itibariyle ABD-Türkiye ilişkilerinde eski döneme geri dönüldü demek mümkün. Eski dönemden kasıt Türkiye ile ABD ilişkilerin en güçlü olduğu dönemlere doğru hareket ediliyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Donald Trump'ın kişisel olarak yakın olması, kişisel olarak ilişkilerinin güçlü olması buna en önemli katkıyı sağlayan unsurlardan biri söyleyebiliriz. Bu bölüm niçin önemli? İşte bu bölüm tam da usulsüz bir şekilde ABD içerisinde faaliyet sürdüren terör örgütü üyeleri, Fethullahçı terör örgütü üyelerinin ABD'deki aktivitelerini azaltıyor oluyor. Zira Donald Trump bu konuda Türkiye'de oldukça yakın hareket etme gayreti gösteriyor. İlk döneminde de yine terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen yaşıyorken de onun Türkiye'ye iade edilmesi için gerekli çabayı göstermişti Başkan Donald Trump. Tabii ABD'de biliyorsunuz federal yasalarla eyalet yasaları birbirinden bazı noktalarda bağımsız hareket edebiliyor. Ancak şu bir gerçekti ki Başkan Donald Trump o dönem Fethullahçı terör örgütü üyesi elebaşısı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi için bir çaba göstermişti. Yine terör örgütü üyelerinin de Türkiye'ye iade edilmesi için o dönem gereken çabayı göstermişti. Ancak çok da ilerlenememişti o konularda, eyalet yasalarına takınıldığı için. Bugün federal düzeyde bu terör örgütü üyelerinin faaliyetlerinin bu ilişkiye dayanarak, Türkiye gelişen, güçleşen ABD-Türkiye ilişkilerine dayanarak aktivitelerinin azaldığını söylemek mümkün. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi bitmiş değil, halen daha bir fırsat kolluyor durumdalar. Bu ABD'de geçerli. Ekonomi açısından bakacak olursak Merve, İşin ekonomi boyutunda ciddi bir azalma olduğunu, bir tarafta evet, ciddi bir azalma olduğunu, bir tarafta ABD hükümetini tırnak içerisinde soymaya devam ettiklerini ifade edebiliriz. Neyi kastediyoruz? Biliyorsunuz ABD'de önemli şirketler kurmuşlardı Fethullahçı terör örgütü üyeleri. O dönemki kendilerine yakın isimlerle de, ABD'lilerle de, onlardan aldığı güçle de, bu güçler kesilince, bu ilişki kesilince o önemli şirketler bir anda oradan kayboldu diyebiliriz Merve. Bu da önemli bir ekonomi kaybı yaşamalarına neden oldu. Bugün gelinen noktada ise ABD hükümetini soymaya devam ediyorlar tırnak içerisinde. Bunun da en önemli nedeni, biliyorsunuz ABD'de charter school denilen bir yapılanma var. Nedir bu? İşte bazı bölgelere gidip okul kurmak isterseniz, o bölgeyi kalkındırmak isterseniz projeyle oraya gidip devletten para alabiliyorsunuz. İşte bu kişiler, bu terör örgütü üyeleri kendilerine yakın siyasilerle olan bağlantılarını, eyalet düzeyinden bahsediyorum, kendilerine yakın siyasilerle olan bağlantılarını kullanıp aslında çok da işe yaramayan projeleri kabul ettirip ABD devletinden, hükümetinden, eyaletlerinden ciddi paralar çalmaya devam ediyorlar. Bununla ilgili ABD'de alınan bazı

0: kararlar vardı. Bazı charter school'lar kapatılmıştı. Bugün bunlar yaşanmaya devam ediyor. Bu yolda kesinmeye başlandı ancak hala ABD hükümeti soyulmaya devam ediyor. İşin fotoğrafın, ekonomi fotoğrafının bütününde evet Fethullahçı terör örgütü üyesi ekonomik anlamda kan kaybetmeye devam ediyor. Örgüt üyesinde, örgüt içerisindeki kimin bu örgütü devam ettireceği yönündeki tartışmalara da değinip tamamlamış olayım. Biliyorsunuz Fethullahçı terör örgütü elebaşı Gülen'in ölümünden önce de zaten yaşanan bir tartışma vardı. Bu örgütü kim yönetecek, bu örgüte kim devam ettirecek diye. Ancak terör örgütü elebaşı Gülen'in ölümünden sonra bu ciddi anlamda arşa çıkmış duruma, arşa çıkmış bir hale geldi. Zira örgüt içerisinde çok fazla yapılanma var. Bu yapılanmalar birbirini bölen, parçalan hale geldiler. Dolayısıyla asıl ana paranın kim tarafından yönetildiği ve kim tarafından saklanıldığı ve kim tarafından kullanılacağı konusunda ciddi bir tartışma var. Bu tartışmada örgütü bölmüş durumda. Özellikle Pensilvanya'da ki yapılanmalar parçalanmış durumda. Orada eskisi gibi bir araya gelme gibi bir durum şu an için söz konusu olmuyor.
1: Bir,
0: bu yönde bir bilgi almadım.
1: Yavuz Atalay, girişimler var ama şimdi tabii Cumhurbaşkanı bugün de söyledi. İşte kripto unsurların özellikle üstüne gidiyoruz dedi. Emniyetimiz, yargımız ama istihbarat kısmı var. Orası dikkat çekiyor. Yani istihbarat birimleri cerrah titizliğiyle zaten yapılması gerekeni yapıyor. Senin de söylediğin gibi bir kalkışma, girişim. Yani bununla ilgili uğraşanlar, çabalar, hevesleri kursaklarında kalanlar. Hani BUD uğraş diyelim biz onlara, olabilir ama bunlar üzerinde de Türkiye hali hazırda farkında ve tetikte, bu şekilde aktarabilir miyiz?
0: Tabii Türkiye sadece kendi içerisindeki yapılanmaları araştırıp bulma yönünde değil, ayrıca ABD içerisindeki araştırmaları, ABD içerisindeki yapılanmaları da araştırıp bulma yönünde çaba sergilemeye devam ediyor ve bu yönde ABD hükümetinden ve ABD'deki ilgili makamlardan taleplerde bulunmaya devam ediyor. Son zamanlarda, son yıllarda Türkiye Fethullahçı terör örgütüne ait bazı yapılanmaların, bazı grupların mali kayıtlarına ilişkin taleplerde de bulunmuştu. Yani aslında her ne kadar belki haberlerde çok zirveye çıkmamış olsa da Türkiye bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmış ya da Türkiye bu işi hiçbir şekilde yavaşlatmış değil. Hala Türkiye ilk günkü gibi mücadelesine devam ediyor. Ben ABD'den bu işleri takip eden bir gazeteci olarak ABD açısından, ABD perspektifinden şunu söyleyebilirim. Türkiye taleplerde bulunmaya, iade taleplerinde bulunmaya ve buradaki ilgili kişilerin, bu terör örgütü üyelerinin yakalanması için mücadele vermeye devam ediyor. Bu da aslında bu işin bir günlük bir mücadele olmadığını, kısa süreli bir mücadele olmadığını, çok uzun süreli bir mücadele olduğunu da gösteriyor Merve.
1: Evet, öyle bir rehavete kapılma lüksümüz yok diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Keza Amerika Birleşik Devletleri'nden yansımalarını da sen orada yaşayan bir vatandaş, bir gazeteci olarak en iyi şekilde aktarıyorsun. Tabii takipçisi olacağı sürecin, bundan sonra da operasyonların ya da bir takım gelişmelerin. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin sana da. Yavuz Atalay, Akşam Gazetesi Washington temsilcisiyle konuştuk. Evet efendim, şimdi devam edelim. Sıradaki haberimizde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik temasları var ve kendisi bu kapsamda Ukrayna'ya gidiyordu ki Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya sınırında da gazetecilerle bir araya geldi. Onların sorularını cevapladı, açıklama yaptı. 15 Temmuz darbe girişimine dair de mesajlar verdi Hakan Fidan. Tren yolculuğuyla başkent Kiev'e varacak bir yolculuktan bahsediyoruz ama ziyareti yakından takip eden gazeteci ekibinde 24 ekibi de var. Yarın düzenlenecek. O resmi temasları da ekranlara getiriyor olacağız.
2: 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. İçerideki ve dışarıdaki terör şebekelerine, FETÖ başta olmak üzere yoğun bir darbe vurduğumuz dönem olmuştur. FETÖ'den ayıklanan devletin tekrar asli kodlarına hızlı bir şekilde dönüp milletinin hizmetinde yapması gereken hizmeti yaptığına şahit olduk. Tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin sarsılmaz iradesinin perçinleşmesi FETÖ'nün sistemden temizlenmesinde büyük rol oynamıştır.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesi Polonya'da basına demeç verdi. Önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılını andı.
2: FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir.
3: Bakan Fidan Kiev'de kritik temaslarda bulunacak. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından kabul edilecek. Mevkidaşıyla mevcut durumu ele alacak. Fidan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını da ileteceklerini belirtti.
2: Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yaptık İstanbul'da geçtiğimiz yıl. Onun öncesinde yaptığımız çeşitli kolaylaştırıcı faaliyetler var. Bir araya getirişler var. Gerek servisle, gerek tahıl anlaşması var. Karadeniz'deki seyri sefer emniyetinin o dönem olmasını mümkün kılan. Bütün bunlar üste bina ederek gelmiş durumda. Ben yani bu ziyaretin de inşallah yürüyen çabalara önemli bir katkı yapacağına inanıyorum.
3: 24'te Fidan'ın Ukrayna temaslarını yakından takip ediyor. Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan ve kameraman Fatih Coşkun Fidan'ın ziyaretine eşlik ediyor.
4: Polonya'nın sınır şehri Şemişul'dan trenle yola çıktık. Yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğun ardından Ukrayna'daki duraklardan Mostiska Druhi'deyiz. Güvenlik kontrolleri ve pasaport kontrolleriyle yolumuza devam ediyoruz. Sık sık duraklarda kontroller yapılıyor ve yaklaşık 9-10 saatlik yolculuğun sonunda başkent Kiev'e ulaşacağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın resmi temasları ise ertesi gün gerçekleşecek.
3: Hava sahasının kapalı olması sebebiyle gidiş gelişleri trenle yapan ekip uzun yolculuğun ardından Fidan'ın temaslarını ekranlara getirecek.
4: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüşecek, Savunma Konseyi Sekreteri ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Zelenski tarafından kabul edilmesi bekleniyor ve çok önemli temaslarda önemli mesajlar verilecek. Bu mesajları yerinde takip edeceğiz. Başlangıç noktasındayız. Buradan uzun bir yolculuktan sonra Kiev'e varacağız ve gelişmeleri an beyan aktaracağız.
3: Bakan Fidan tren yolculuğu sırasında basın mensuplarını da ziyaret etti. Peron peron gezen Fidan gazetecilerle konuştu.
4: Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki merkez tren istasyonundayız. Sabah 10 sıralarında başlayan yolculuk akşam 21'den sonra sona erdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın resmi temaslarda bulunacak ve ekip aynı yolla Ukrayna'dan ayrılacak ve Türkiye'ye geri dönecek.
1: "15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi dünyanın farklı noktalarında da gündemde ki büyükelçiliklerde bu kapsamda törenler düzenleniyor efendim. Anma törenlerinde de bir şekilde programlarda şehitler için Kur'an-ı Kerim de okundu.
5: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü birçok ülkede anıldı. Hain darbe girişiminin 10. yılında Türk milletinin iradesi için etkinlikler düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yunus Emre Enstitüsü'nde bir araya gelindi. Program Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliği ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlendi. Son Sefer filmi Yunus Emre Enstitüsü'nde izleyiciyle buluştu. Etkinliğe 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Murat İnci'nin ailesi ve çocukları da katıldı. Boğaz şehitliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla resmi anma töreni düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Duanın ardından protokol üyeleri Boğaz şehitliğindeki kabirleri ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen etkinlikte ise 2016'daki hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İki ülkenin milli marşları okundu. Darbe girişiminin gerçekleştirildiği 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin video gösterimi sunuldu. Programda şehitler için dualar da okundu. Gürcistan'da ise başkent Tiflis'te Büyükelçilik'te program düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler anıldı. Kazakistan'da da 15 Temmuz şehitleri törenle anıldı. FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Hırvatistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine karşı Türk milletinin demokratik meşruiyeti ve anayasal düzeni

0: korumak uğruna ortaya koyduğu kararlı duruş anlatıldı. Türk milletinin gösterdiği direnişle darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı aktarıldı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Türk şehitleri anıtına çelenk bırakıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi gezildi. Fas'ta ise İstanbul'daki darbe girişiminde şehit olan Cavut Maroni'nin kabri ziyaret edildi. Vefatının 10. yılında Türkiye ile Fas arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin unutulmaz kahramanlarından biri olarak anıldı.
1: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında anlamlı bir mesaj geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj gönderdi. Kendisi tarihi direnişi gerçek bir kahramanlık destanı diye niteledi. Aliyev mesajında FETÖ'nün hain darbe girişimini engellerken can veren şehitleri saygıyla andı. Aliyev kardeş Türk halkına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Aliyev 15 Temmuz'u Türkiye'nin yakın tarihindeki en trajik olduğu kadar en onurlu sayfalardan biri diye niteledi. Aliyev, demokratik temelleri ve anayasal düzeni hedef alan kalkışmanın Türk halkının sarsılmaz iradesiyle bertaraf edildiğini vurguladı. Binlerce kişinin meydanlara inmesini gerçek bir kahramanlık destanı olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben sizin kararlı liderliğiniz, halkınızın çağrılarınıza tereddütsüz karşılık vererek etrafınıza kenetlenmesi, ülkenizi o kader gecesinde büyük felaketlerden kurtardı ifadesini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bir millet iki devlet anlayışına da dikkati çekti. Ülkesinin o karanlık gecede olduğu gibi her koşulda Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu hatırlattı. Aliyev, halklar arasındaki bu eşsiz dostluk ve kardeşliğin gelecek nesillere aktarılacak güçlü bir miras olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki stratejik müttefikliğin çok daha güçlenip devam edeceğinin mesajını da verdi. Kahraman şehit Ömer Halis Demir, 15 Temmuz gecesinin kırılma anlarından biri varsa işte o milli direnişin sembolizmidir Ömer Halis Demir. Efendim Gazze'de İsrail saldırılarından ağır hasar görmüş bir binayı getireceğiz ekranlara. Ayakta kalan bir duvarı var. İşte o duvara da 15 Temmuz şehidi kahraman Halis Demir'in portresi çizildi.
2: Yer Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampı. İsrail saldırılarında ağır hasar gören bir binanın ayakta kalan duvarı bir kahramanın hatırasına ev sahipliği yaptı. Gazze'li genç ressamlar 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün cuntacı hainlere gözünü kırpmadan karşı koyan ve bu uğurda şehit düşen Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'in portresini duvara resmetti. Portreye Türk bayrağı da eşlik etti. Yıkıntılar ve çadırlar arasında yaşayan Filistinli çocuklar duvarın önünde Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Bazıları ise 15 Temmuz gecesine ilişkin fotoğraflar taşıdı. Gençler bu çalışmayla hem Ömer Halis Demir'i saygıyla andıklarını hem Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.
1: Bu anlamlı görüntülerle moderatör geceye virgül koyalım. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: İrade bizim, zafer bizim. Slogan beğendin mi?
1: Evet, muhteşem.
0: Ha?
1: Muhteşem abi.
0: Değil mi?
1: Evet. İrade bizim, zafer bizim. Onlara da, Cumhuriyet'e de, size de...
0: Şöyle ikisi arasındaki farkı görüyorsun.
1: Üçün diyecektim. Neyse.
0: Hayır tamam, hayır. Evet. İkisi arasındaki farkını bir görüyorsun.
1: Tabii.
0: Biri kendi iradesi ve zaferine sahip çıkıyor. Biri de 15 Temmuz 10. yılı diyor. Bak, Cumhuriyet Gazetesi'nin bugüne has ayırdığı kısım. Şu kadar Hikmet abi. Şöyle dört parmağım kadar bile yok. 15 Temmuz 10. yılı. 720 bin kişiye işlem yapıldı demiş ya. 15 Temmuz'dan anladığın bu mu?
1: Tabii tabii, FETÖ işte.
0: 720 bin kişiye işlem yapıldı
1: ya,
0: mı?
1: Cumhuriyet dediğin...
0: Bunu mu anlıyorsun sen 15 Temmuz'dan?
1: Hocam, Cumhuriyet dediğin FETÖ işte.
0: 200...
1: FETÖ.
0: Ya ona geleceğim daha, dur.
1: Cumhuriyet dediğin FETÖ.
0: Daha sizin halk eski FETÖ. Genel yayın yönetmeniniz var ya, Amerikan bayraklarına sarılan.
1: Tabii tabii.
0: FETÖ. Cumhuriyet.
1: FETÖ.
0: Amerikan bayrağına sarılıp battaniye yapıp mesaj veren, vatana ihanetten hükümlü Can Dündar adındaki genel yayın yönetmeniniz ancak böyle bir haber yapardı. Demek ki biz arındık, değil mi? Biz temizlendik, FETÖ'yü içimizden attık diyen Cumhuriyet Vakfı bir kere daha baksın meseleye.
1: Bak,
0: 253 kişi ölmüş, 2196 gazi var ve bu millet, bu devleti tabir yerindeyse ipten almış, yıllardır bu şuuru anlatma gayretinde aklı başında olan herkes, Cumhuriyet Gazetesi'ne göre 15 Temmuz 720 bin kişiye işlem yapıldıdan ibaret bir haber.
1: Tabii.
0: Neyse, bir şey diyeceğim. Bu ülkede şerefsizler, çok özür dilerim, dün biri demiş ki bir genel yayın yönetmeni olarak şerefsiz ifadesini kullanıyor. Ya
1: ne diyeceksin, şerefsiz şerefsiz diyeceksin ya, ne diyeceksin?
0: Hani hep o örneği veriyorlar ya Can Yücel'den, bizim orada demiş şerefsize şerefsiz denir. Şimdi ben bu Milli Güvenlik Kurulu'ndaki o dönem muktedir, muktedir, apoletli, demokrasiye balans ayarı yaptık diyen, tamam, nere? Şerefsiz demeyeceğim de ne diyeceğim? İşte bunların, hoş şu anda şerefleri, haysiyetleri falan da kalmadı. Evet, rütbeleri de söküldü.
1: Er olarak gömüyorlar.
0: Er rütbesindeler. Pek çoğu Alzheimer bilmem ne gibi bu dünyada yaptıklarını çekmeye başladı. Neyse, onların hepsini bir kenara bırakalım da şunu anlatmaya çalışıyorum. İşte o 28 Şubat'ta o Milli Güvenlik Kurullarında, o yüksek askeri şuralarda bu ülkenin evlatları sadece inancından dolayı tasfiye edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden uzaklaştırılma gayretine girerken birilerinin önü açılıyordu. İşte o birilerinin önü açılanın kim olduğunu izah etti Hikmet Bey.
1: Evet.
0: Yani terfi etmesi normal şartlarda üstündekiler, tabii, sebebiyle mümkün olmayan bir alçak.
1: Tabii.
0: Yani ruhunu, bedenini, namusunu, her şeyini bir dolara satmış bir haşhaşi, üstündekiler tasfiye edilince terfi edebildi.
1: Tabii.
0: Ve işte o 82'de 83'te harp okuluna 89, girmiş olanlar,
1: 90'a kadar hepsi.
0: Girmiş olanların 15 Temmuz'da o gücü kuvveti bünyede toplayabilmelerinin en önemli yakıtıdır 28 Şubat.
1: Tabii.
0: Ve bu yakıtı veren aşağılık alçaklar dır. Yani o zamanın şimdi, muktedirleridir yani.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi, cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
4: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
5: Aa, nasıl ya?
6: Biraz geriye. Şehirler, evlerin, araçların üzerinde. akşamlar.
7: Dinle, dinle.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
4: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
9: 15 Temmuz. Demokrasimizi ve milletimizin iradesini zapt etmeye çalışanlara karşı milletçe omuz omuza verilen mücadelenin zaferi. Ülkemizin dört bir yanında cesaretle meydanlara çıkan, karanlığa ışık olan kahramanlarımızı unutmadık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatan uğruna canlarını feda eden Borsa İstanbul şehitlerimizi ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Borsa İstanbul.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Artık saatlerimiz 24'ü gösteriyor efendim ve 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününün ardından yaşananları sizler için an be an bu ekranlarda aktarmayı da sürdüreceğiz. Ama şunu söylüyoruz, bazı geceler vardır. İşte o geceler sadece bir tarih olarak anılmaz, vatan uğruna şehit düşenler, canlarını hiçe sayanlar, kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Gazilerimiz, onlara da uzun emirler diliyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Gazi Meclis'te düzenlenen 15 Temmuz anma töreninden verdi mesajları. Haşhaşiler, onlar emperyalizmi uşaklık etti dedi. Aynı zamanda FETÖ ile mücadeleye devam edileceğinin altını da çizdi. Terör örgütü FETÖ'nün karantinaya alındığını ama işte tehlikenin hali hazırda sürdüğünü söyledi. Fırsat kolladıklarının altını çizdi. Tetikte olacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakalım bugün hangi mesajları verdi?
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz mesajlarını Gazi Meclis'ten verdi. FETÖ'cülerin halen fırsat kolladığını vurguladı, tetikte olacağız dedi.
3: O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki ilk programı Gazi Meclis'teydi. Şehitleri anma törenine katıldı. Devletin zirvesini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş karşıladı. Erdoğan, meclisteki tören mangasını selamladı. Erdoğan'ın gelişiyle birlikte 15 Temmuz anma töreni başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kahraman vatan evlatları bir kez daha anıldı.

0: Cumhurbaşkanı daha sonra kürsüye çıktı, sözlerine 253 kahraman şehidi yad ederek başladı.
1: Bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle

0: olmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir.
1: Devletin zirvesi sinsi emellere ulaşmak için tehlikenin halen sürdüğünü vurguladı.
0: 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu, rehavete kapılmama uyarısını bir kez daha yaptı.
0: Tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bu kalemun gibi sürekli renk değiştiren, böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım. Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız.
2: O gece inançla, iman gücüyle tankların üzerine yürüyenler, canlarını içe sayanlar, 253 kahraman şehidimiz. Bugün de düzenlenen programlarla anılıyor, yad ediliyor ki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu kapsamdaki bir törene katıldı. Kritik mesajları vardı. Milletimiz için artık darberel geleneği tarihin çöplüğüne atılmıştır dedi.
3: Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği tarihi direnişe vurgu yaptı. Ayrıca terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuştuğu kararlılık mesajları verdi.
3: Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un 15 Temmuz programı yoğundu. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve ana bina Şeref Holü anı taşına karanfil bıraktı. Daha sonra fidan dikti. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer siyasi parti temsilcileri de katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı mecliste 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim sergisini de ziyaret etti. Ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi.
5: 15 Temmuz ihanetini asla unutmadık, asla unutmayacağız.
2: Kimi evladını, kimi eşini, kimi de babasını kaybetti. 15 Temmuz 2016'nın birçok kırılma noktası var aslına bakarsanız. İhanet gecesinde cami minarelerinden yükselen selalar da bunların elbette başında geliyor. Darbe girişiminin kritik saatlerinde tüm Türkiye'nin aynı noktalarında efendim camilerden yükselen selalar vardı. Dediğimiz gibi tankların üzerine korkusuzca gidenler için selalar da bir güç olmuştu. Türkiye nasıl bir işgalle karşı karşıya, işte buna dair bir mesaj olarak da okundu 10 yıldır. Her 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de camilerden selalar yükselecek ki bakacağız Fatih Cami'de bir gidelim. Atmosferi de merak ediyoruz. 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı bizleri bekliyor. Gülistan Yazbaşı kolay gelsin. Evet, Fatih Cami'nden karşımızdasın. Neler aktaracaksın güne dair, söz sende.
6: Evet Merve Aydın, 10 yıl önce bu zamanlar aslında Türkiye, Türk milleti bu noktada büyük bir direniş gösteriyordu. Tüm dünyaya örnek olacak bir direniş göstererek vatanına ve bayrağına sahip çıktı. Bizler

0: Şu anda Fatih Camii'ndeyiz. Gece yarısını biraz geçti vakit ve birazdan da Türkiye'deki tüm camilerden eş zamanlı olarak sela sesini duyacağız. Tabii bu da milli birliği, beraberliği ve elbette ki 253 şehidimizi yeniden anmamızı sağlayacak. Buna bir katkıda bulunacak. Tabii şunu da belirtelim ki sabahtan beri anma programları yapılıyor birçok noktada. Şu an bu noktada da yine sela sesini dinleyeceğiz. Eş zamanlı olarak Türkiye'deki tüm camilerde bir sela okunacak ve bu kez bir kez daha şehitlerimizi anmış olacağız. Şunu da belirtelim ki 15 Temmuz darbe girişiminin artık 10. yılına geldik ve bu noktada da bir kez daha sela seslerini dinleyeceğiz ve şehitlerimizi anacağız. Şunu söyleyelim ki o gece olduğu gibi bu gece de dualar okunacak. Tüm günü aslında dualarla geçirmiştik, anma programlarıyla geçirmiştik. Şimdi bir de yanımızda bir yayın konuğumuz var. Kendisi 15 Temmuz gazisi Mehmet Emin Ertaş. Efendim sizler o geceyi nasıl hatırlıyorsunuz? Ne söylemek istersiniz? 10 yıl geçti üzerinden.
1: Evet, hayırlı akşamlar diyorum bütün ülkemin güzel insanlarına. 15 Temmuz gecesi karanlık başlayıp Rabbime sonsuz şükürler olsun sabah güneşiyle milletimizin ay yıldızlı bayrağının daha parlak bir günde başladık. 15 Temmuz deyince aklımıza gerçekten zor bir geceydi. Sağımızda solumuzda kardeşlerimizin şehit düştüğünü ve hiçbir şey yapamamanın o gece gerçekten aciziyetinde yaşadık. Çünkü yanımıza düşen kardeşimize sadece bayrağı göğsüne koyabildik. Sağımıza düşen kardeşimizin sadece beyin parçaları yüzüme geldiğinde sadece dua etmek ve sonra elimi bu şekilde kaldırıp bu saatlerdeydi. Sadece kelime-i şehadet getirip sabah nasıl olsa bu gece ben şehit olacağım diyerek ve o asker üniforması çalmış hırsızlarının üzerine yürüdük. O gece şimdi selalar okunacak birazdan. O gecenin gerçekten çok acı tarafları var. Mazlum halkın vergileriyle aldıkları maaş, giydikleri üniformalar, kullandıkları tanklar, kullandıkları silahlar, ağır silahlar bu gariban halkın üzerine bunu kullandılar. Ben vurulduktan hemen sonra aklıma şu geldi. Benden düşen her damla kan hangi bitkiye, hangi ağacın dibine düşürse helal hoş olsun. Ama bu milletin vergisiyle, bu milletin tankıyla, tüfeğiyle, bu mazlum halkına, o kurşunları sıkanlara asla hakkımızı helal etmiyoruz. O gece zor bir geceydi ama bu millet zordan nasıl birlik beraberlik olacağını 15 Temmuz'da bunu gösterdi. Özellikle Anadolu coğrafyası, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarımız, 1071'de ecdadımız Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya girmesiyle birlikte bize vatan kıldı. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin şu anda huzurundayız. Bir çağı açıp bir çağı kapattı ecdadımız. Biz bütün dünyaya adaleti dağıttık. Genç Cumhuriyet'le birlikte biz son 50 yıl maalesef her 10 yılda bir darbeyle kalktık. Bu millet artık darbeleri görmek istemiyor. Bu millet ihtiyaç duyduğunda çoluğu, çocuğu, herkes Mehmetçik üniformasını giyerek üzerindeki giysin neyse o onun kefenidir, o onun üniformasıdır. Bu millet 15 Temmuz gecesini bunu gösterdi ve buna her zaman bu millet hazır olacak Allah'ın izniyle.
0: Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, sizler de aslında çok güzel ifade ettiniz. Giydiğimiz her kıyafet üniformamız ve kefenimiz dedi. Bu noktada 10 yıl önce gösterilen direnişi bir kez daha anmış olduk. FETÖ terör örgütünün bir darbe girişimi olmuştu 10 yıl önce ve Türk milleti Cumhurbaşkanı'nın meydanlara, sokaklara, havalimanlarına gelin çağrısına uydu ve sokaklara çıktı, meydanlara indi kalabalıklar halinde. Kimi ailesiyle birlikte gitti, kimi aracını, evini bıraktı gitti, koşarak gitti hatta. Bir yanda Atatürk Havalimanı akın eden kalabalık vardı. Diğer yanda meydanları dolduran kalabalıklar vardı. Köprülere giden kalabalıklar vardı. Hepsinin ise tek amacı vatanı, milleti korumaktı. Hiçbirinin silahı yoktu. Yalnızca üstlerindeki aslında az önce 15 Temmuz gazimizin de belirttiği gibi kefen olacak, üniforma olacak kıyafetleri vardı ve gittiler. Ellerinde silah olmadan yalnızca vatan ve bayrak aşkıyla o meydanları akın ettiler ve o noktada da darbecilere karşı büyük bir direniş örneği gösterdiler. Birazdan Türkiye'deki bütün cami ileride eş zamanlı olarak sela seslerini dinleyeceğiz ve bir kez daha o gece hayatını kaybedenleri anmış olacağız. Şimdi biraz etraftan da sizlere bahsetmek istiyoruz ve evet, şu anda sela okunmaya başladı. Şimdi bu selayı dinlemek istiyoruz. Şehitlerimizin anısı.

Evet.

Evet.

Osmanlı

0: Mesajını aslında paylaşmak istiyoruz sizlere. Tabii Sela şu anda devam ediyor. Biraz daha dinleyelim, biraz daha aksın ve bu şekilde bir kez daha şehitlerimizi analım. Evet, her yıl olduğu gibi 10 yıldır her yıl olduğu gibi bir kez daha 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece aslında selaları dinledik, şehitleri bir kez daha andık ve milli beraberlik, birlik ruhunu bir kez daha hissettik. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımıyla başlamak istiyorum konuşmama. Erdoğan bu geceye özel şöyle bir paylaşımda bulundu. Şu selalar göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür dedi. Ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun ifadelerine yer verdi paylaşımda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kez daha tüm gün programını devam ettirmişti zaten ve bir kez daha 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saatler çift 0:13 gösterdiğinde başlayan selalarla birlikte bir sosyal medya paylaşımında bulundu ve şehitleri bir kez daha andı. 15 Temmuz 2016 gecesi 10 yıl önce FETÖ terör örgütünün bir darbe girişimi olmuştu ve halk birçok noktada ayaklanmış ve Cumhurbaşkanı'nın çağrısını dinleyerek meydanlara, havalimanlarına akın etmişti. Aslında burada az önce Gazi'mizle de konuşmuştuk, o da söylemişti. Üzerindeki kıyafeti üniforma bilerek, kefen bilerek meydanlara akın etmiş, bayrağını ve bağımsızlığını, vatanını korumuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngörüsüyle, yaptığı çağrıyla ayaklanmıştı ve bu şekilde de vatanını, bayrağını korumuştu diyebiliriz. Omuz omuza veren bir halktan bahsediyoruz. Türkiye'nin halkından, Türk halkından bahsediyoruz. Bir kez daha Sela da okundu. Her yıl olduğu gibi Türkiye'nin tüm camilerinde eş zamanlı olarak Sela okundu ve 253 şehidimizi andık diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Yazbaşı, çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu yılda aslında Türkiye'nin dört bir yanından selalar yükseldi ve elbette işte o direnişin, o mücadelenin, iman gücünün ve inancın sembolü haline geldi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya hesabında ekranlara getirdik. İstiklal Marşı'nın 8. kıtasından cümleler oradaki dize ve bir caminin üzerine asılmış Türk bayrağı ile birlikte bir kare olarak paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu selalar göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını gösteriyor dedi. Efendim tabii ki mesajlar geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şemli Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tabii ki sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. 15 Temmuz'da destan yazan kahraman şehitleri bakın nasıl attı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında 15 Temmuz vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adıdır ifadesini kullandı. O gece karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu dedi. Emine Erdoğan gösterilen fedakarlığın milletin hafızasında daima yaşayacağını vurguladı. Emine Erdoğan ayrıca 15 Temmuz gecesi destan yazan kahraman şehitleri ve gazileri yad etti. Emine Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına ilişkin bir mesaj da paylaştı. 15 Temmuz'un tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Milletin darbeye direnip iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti. Birliğimizden aldığımız gücün yarınlarımızın en sağlam teminatı olmaya devam etmesini diliyorum ifadesini kullandı.

0: 15 Temmuz Dijital Zaman Tüneli'ni ziyaret et. Burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un Türkiye tarihinde bir kırılma noktası olduğunu vurguladı. Milletimiz liderine sahip çıktı ifadesini de kullandı.
1: 15 Temmuz bizim milletimiz için çok önemli bir kırılma noktasıydı. Geçmişte ortaya çıkan darbe girişimleri ne yazık ki başarılı olmuştu. Ancak bu defa milletimiz kendi seçtiği liderine sahip çıktı ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte meydanlara, havalimanlarına geldi ve bu büyük destan yazıldı. Bugünden geriye doğru baktığımızda da bu 10 yıl içerisinde Türkiye yüzyılı dediğimiz Türkiye'nin kalkınması, büyüklüğü, refahı üzerine olan o müthiş hamlenin de gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye'nin hem dışarıda hem içeride müthiş bir kalkınma hamlesi içerisine girdiğini görüyoruz. Bütün bunların hepsi 15 Temmuz'un 10. yılında hep beraber irade bizim, zafer bizim temasıyla kullandığımız ve gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz bir anma etkinliği oldu. Biliyorsunuz bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım ve her zaman Türkiye kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan için, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini, ne yiğitler yetiştirdiğini, ne kahraman insanlar yetiştirdiğini sürekli hatırlayabilecek ve bunu unutmayacak bir vesile olmuş oldu. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün bu çalışmalara katılan kurumlarımıza teşekkür ediyorum ve bize liderlik eden bugün başkentimizde, Millet Bahçesi'nde bize tekrar Türkiye'nin ufkunu ileriye yönelik olarak neler yapması gerektiğini gösteren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
0: 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren bir isim var efendim. Unutmamız elbette mümkün değil. Ömer Halis Demir'den, kahraman şehidimizden bahsediyoruz. Şehadetinin 10. yılında Lide'deki kabri başında ziyaretçi akını vardı. Dualar edildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler vardı. Onları ekranlara getireceğiz ama bir kişi var. O gerçekten orada olmasıyla birlikte farklı bir anlam kattı. 9 yaşında adaşı Ömer, o da şehidin başında dua etti.
2: Dua etmek için geldik buraya. Kendisi büyük gururumuz oldu. Milletimizi kurtardı.
3: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde kahraman Ömer Halis Demir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı.
4: Ömer Halis Demir'le de gururumuz, gurur duyuyoruz.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve gösterdiği kahramanlıkla milli direnişin sembolü haline gelen şehit piyade astsubay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir, şehadetinin 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
5: Kendini feda etti.
6: Dua ettik. Allah'ın tüm dikeni diken oldu. Allah'ın izahını göstermesin. Bu Türkiye bu adama borç her şeyi.
3: Şehit Halis Demir'in kabrine Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.
2: Böyle bir kahramanı ve çocuklarımızın görmesini istedik ve Kayseri'den buraya çıkıp da geldik.
4: Bizim için şehit oldu. Dualarımızı ediyoruz.
6: Böyle bir vatan evladı bir daha gelmez.
3: Ailesi tarafından kahramanın adı verilen 9 yaşındaki Ömer de şehidin kabri başında dua edenler arasındaydı.
2: Temmuz ayında doğduğu için tam 9 yaşına girdi. Onun için de Ömer Halis ismini verdik. Bir Ömer'imiz gittiyse bir Ömer'imiz gelecek inşallah.
3: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, bu yıl 10.sü düzenlenen Ömer Halis Demir bisiklet turu İstanbul Arnavutköy'den başlayarak Niğde'nin Bor ilçesinde tamamlandı. Türkiye'nin farklı illeriyle kardeş ülkelerden gelen 35'in üzerinde profesyonel bisiklet sporcusu parkuru tamamlayarak şehit Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti.
7: 9 Temmuz tarihinde İstanbul Arnavutköy'den çıkış yaptık ve 7 il geçerek orada konaklamamızı yapıyoruz. Yaklaşık 1071 kilometrelik bir yol kat ettik ve sonunda buraya ulaşmış olduk.
3: Yol boyunca geçtikleri her şehirden aldıkları vatan topraklarını şehidin kabrine bırakan sporcular Kur'an-ı Kerim okumasının ardından dua etti.
0: Adaşı Ömer de kabri başında, işte bir ölür bin dilir istiyor kahramanlar. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. O görüntüler mühim çünkü 253 kahraman şehidimiz, yüzlerce de gazimiz var. Onlar gece saatlerinde yaralandıklarında hastanelere götürüldüler. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güvenlik kameraları, o görüntüleri getireceğiz ekranlara. Sağlık çalışanları vatandaşların canı için zamanla nasıl yarışmışlar bakalım.
5: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşananlar ortaya koyulan insanlık mücadelesini gözler önüne serdi.
8: Saatler içerisinde çok kalabalık oldu. Yani acil serviste gerçekten bir kaos ortamı oluştu. Çünkü ambulansla gelen hasta yoktu neredeyse. Bütün vatandaşlar kendi imkanlarıyla ya da diğer vatandaşların özel araçlarıyla geliyordu.
9: Her şeyi vatanımız için yaptık. Gerçekten çok acı bir geceydi yani hepimiz için.
5: 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbe girişimini engellemek için bayraklarıyla meydanlara çıkan halkın üzerine darbeciler kurşun yağdırdı. Çengelköy, Beylerbeyi ve Üsküdar meydanıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan çok sayıda vatandaş Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı.
8: Biz ilk haberleri aldığımızda tabii ki içimizde ilk başta bir korku oldu. Sonra televizyondan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığı haberini öğrendik. Ve orada yaralı vatandaşlarımızın gelme ihtimalini düşünerekten hızlıca o içimizdeki korku bir anda profesyonelliği aldı.
9: Ambulans bile yok. Motor geliyor, hastane bırakıyor. Lupsanla tedavi yapıyorsun, bir daha geliyor ve servis dolu. Yani kan revan içinde her yer yani gerçekten. Hasta yakını yok zaten. Sadece hasta.
5: Yeni ortaya çıkan 10 yıl önceki kamera kayıtları 15 Temmuz gece yarısından sonra yaşananları kaydetti. O gün hastanede görev alan İbrahim Sevcan'sa başından geçen olayı anlattı.
8: Tahminimce uçak savar mermisiyle yaralanmıştı. Göğsünden yaralanmıştı. Babası nabzı kontrol ettiğimizde nabzı yoktu. Biz kalp masajı yaparken yani babasını bırakın dedi. Biz müdahale yaparken diğer vatandaşlara, kurtarılması gereken vatandaşlara yönelmemizi istedi. Ve kendisi babasını bıraktıktan sonra tekrar çıktı gitti.
5: Birbirini tanımayanların yaralıların yardımına koştuğu, kiminin sedye taşıdığı, kiminin ise yaralıların başından bir an olsun ayrılmadığı anlar görüntülere yansıdı.
8: Yani biz hiç kimseyi davet etmedik ya da acil servisin klinik sorumlusu ya da diğeri hiç kimse gelin yardıma demedi ama inanılmaz derecede duyan geldi. Hiçbir personel sıkıntımız olmadı. Herkese çok hızlı şekilde müdahale edildi.
10: Yaralı bir vatandaşımızın kan içinde işaret parmağı havada tekbir getirip dualar ederek acil servise girişini gördüğümde çok etkilenmiştim. O hala aklımda.
0: Geride kalan hikayeler, geride kalan hayatlar var ki her birinin hikayesi, şehitlerimizin öyküsü oldukça mühim. Onları da yad ediyoruz elbette, hatırlıyoruz. 10 sene önce 15 Temmuz akşamı 35 yaşında iki çocuk babası Murat Kocatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte hiç düşünmedi, kendini sokağa attı. Ki canını hiçe saydı. Saraçhane'de ise darbecilere karşı mücadele ederken göğsüne gelen kurşunla şehit oldu.
11: Şehitliği yıllarca istedi, 15 Temmuz gecesi hayaline kavuştu. Babasıysa 24'e konuştu. Yaşadığı acıyı ve gururu anlattı.
12: Ya malum oldu ya da hissetti. Murat Kocatürk henüz 35 yaşındayken babasına ben şehit olacağım diyordu. Aradan 3 ay geçti ve 3 ay boyunca bunu sürekli eşine, dostuna, çevresine tekrarladı. Ardındansa 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşandı. O gün babasının yanından darbe girişimini görür görmez ceketini aldı, Saraçhane'ye vatanı savunmaya gitti. Vatanını, milletini darbecilerden korumaya çalışırken de göğsünden yediği bir kurşunla şehadetle buluştu.
13: Dürüst, güçlü, sporcuydu zaten kendisi. Karate, kung fu, king box bilirdi. Yani 3-5 kişinin içinden temiz çıkacak o durumda çünkü şahit oldum ben. Garibanlara yani yüklense, zulmetse hemen karşısına çıkardı. Ölmek falan düşünmezdi o. 15 Temmuz'da 3 ay kala ben şehit olacağım dedi. 15 Temmuz'da 2 ay kala arada bir baba ben şehit olacağım. Ya korkuyorum diye, nereden biliyorsun diye söylemeye. Ben yukarı çatıda oturuyordum böyle, şekerleme yapıyoruz. Birden geldi böyle, baba dedi kalkışma var, darbe var dedi, kalkmadı. Televizyon açtık, hakikaten hareket var. O ara ben izlerken ama kilitlenmişim böyle. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o telefonla milleti meydanlara çağırıyor, ölümüne ölümüne diye.
14: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
13: Öyle izliyorum, o önümde gölge gibi gelip geçiyor, abdest almış, kurulanıyordu. Kapının tam eşikte beni izlermiş. Ben televizyona bakıyorum, o beni izliyor. Bir baktım şöyle göz göze geldik. Hani o anda şey düşünemiyorsun. Adam veda eder gibi bakıyor. Merdivenden inerken hemen başladım. Ya Rabbi bu senin emanetindi. Senin emanetini sana emanet ediyorum diye. Vallahi ben böyle bir şey dua etmemiştim. Böyle bir şey bilmiyordum. O anda dilimden döküldü. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel müflihun. Sadakallahul azim. Sarıçhane gösteri televizyon. Ben bu sefer siyah kareli gömlek arıyorum. Kotbanlı. Oğlum arıyor mu kalabalıkta? Ya oraya gittiğini bilmiyorum ama onu orada arıyorum. Bir ara bir gencin biri, buradaydı biri vuruldu dedi. Bütün gençler koştu. Bir baktım oğlumu taşıyorlar. Oğlumu iki ayağından, iki elinden birer kişi tutmuşlar. İçim zaten yandı böyle. Ah dedik ama kaderin önünde kimse geçemez. Gece saat 1 falan vardı Allah'u alem. Kardeşim aradı. Abi dedi, Murat karakoldaymış. Gittik, içeriden bir tane elindeki kağıtla, listeyle. Bir genç bir çocuk geldi, polis. Murat Kocatürk kim arıyor dedi. Dedim, ben arıyorum. Nesi olursun, babası olurum dedim. Gel amca dedi. Şu şehit olan mı dedi. Ben de o zaman kabalaştım biraz. Ne diyorsun lan dedim, affedersin. yok yok amca dedi, bir şey yok dedi. Murat kardeşimiz dedi, şahide şerbet içti dedi. Benim başım düştü tabi orada. Sessizce epi bir ağladım. Ağladım, boşaldık, rahatladım. Rütbeli saklanıyor, çıkıyor. Hedefine ateş ediyor. Üç sefer ateş etti, üç kişi vurdu. Oğlumu göğsünden, yine bir Kayserili bir kardeşimizi de bu parmağından. Bekledik, açtılar. Fermuarı bir açtılar. Dedim, bu yaşıyor. Bu dedim, yaşıyor bu. Ondan sonra bir ardından öptüm, buz gibi. Dedim, yeğenim, bu şahide şerbeti içmiş dedim oğlum, elhamdülillah. Gözü açık, gülüyor. Gülen adam, hani öyle adam güler mi? Ama Rabbim güldürüyor. Bende o acı dindi. Çünkü şehitlik, peygamberlik makamından sonra gelen en yüksek makamdır.
12: 15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün şehadetle buluşmasının üzerinden tam 10 sene geçti. Fakat gözü yaşlı bir baba şehadetle buluşan evladının ardından evinin bir köşesini adeta anı köşesine çevirdi.
11: 15 Temmuz şehidi Murat Kocatürk'ün anısı Avcılar'daki bir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşatılıyor. Okula adı verildi.
0: Evet, Murat Kocatürk, diğer şehitlerimiz gibi adı hiç unutulmayacak efendim ki tabii az önce duygulanmamak da elde değil, içim gitti ama kaderdir diyor babası. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda polis özel harekat komiser yardımcısı Gülşah Güler, o da şehit oldu, şehadet şerbetini içti. Şehidimizin kendi adını taşıyan 10 yaşında da bir yeğeni vardı. İlçe Emniyet Müdürü tarafından kendisine polis özel harekat üniforması hediye edildi. Küçük Gülşah aldığı üniformayla büyük mutluluk yaşadı.
3: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında duygu dolu anlar yaşandı.
15: Her sabahleyin masaya. Sen büyüdükçe...
3: 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in adını taşıyan 10 yaşındaki yeğeni Gülşah Güler'e Polis Özel Harekat üniforması hediye edildi.
15: İnşallah daha büyüdüğünü görürüz, polis olduğunu görürüz. Çok çalışalım dersin, tamam mı?
3: Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman'ın hediye ettiği Polis Özel Harekat üniformasını alan Gülşah Güler, halasının izinden gitmek istediğini söyledi.
16: Her zaman halamın yolunda gideceğini biliyor ve polis olacağımı da biliyor. O yüzden çok gururluyum.
3: Üniformayı büyük bir mutlulukla teslim alan Güler, İlçe Emniyet Müdürü Karaman'la günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi.
0: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde İstanbul Beykoz'da şehit aileleri ve gaziler için anlamlı bir program düzenlendi. Aynı sofrada buluştu aileler, gaziler bir araya geldi, o günü yad ettiler ve 15 Temmuz şehitlerini birlikte andılar.
5: Aradan 10 yıl geçti ancak 15 Temmuz gecesi yazılan kahramanlık destanı ve o gecenin emanetleri unutulmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinesinde Beykoz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. İrade bizim, zafer bizim temasıyla düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı. Gazilere duyulan minnet bir kez daha ifade edildi.
17: Bizlere düşen bütün o şehit ailelerine, gazilerimize ve ailelerine destek olmak. Çünkü onlar gözünü bile kırpmadan, canını, sevdiklerini, en sevdiklerini düşünmeden sokağa çıktılar. Mermilere, tanklara karşı. Kendi vücutlarını siper ettiler.
18: Ne yaparsak yapalım onlara borcumuzu ödeyemeyeceğiz. Biz her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir gün göstermesin. Vatanımıza, milletimize bir daha böyle bir günün tekrarı olmasın diye hem çalışıyoruz, uğraşıyoruz hem de dua ediyoruz.
5: 15 Temmuz gecesini bizzat yaşayan gaziler de o karanlık gecede yaşadıklarını anlattı. Aradan yıllar geçse de o geceyi dün gibi hatırladıklarını söylediler.
17: Türkiye tarihinde değil, ben dünya tarihinde de görmedim. Bir Tiananmen meydanında vardı Çin'de. Bir tankın önünde elinde poşetlerle duran bir insan vardı. Dünya basını yerle bir olmuştu. İşte elinde poşetlerle tankın üstünün önünde duran bir vatandaş diye. Ama Türkiye'deki 15 Temmuz gerçeği ateş edilmesine rağmen hiçbir silahı olmadan bedenleri parçalanarken parçalananları görmelerine rağmen İnsanlarımız gerçekten sebat ettiler ve bu sebatla birlikte de bu şu andaki yaşadığımız ortamı yaşıyoruz.
5: 15 Temmuz gazileri o gecenin unutulmaması ve aynı birlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.
19: İnşallah bu böyle günleri bir daha yaşamayız ama bu 10 yılı da gelecek nesillere her sene güzel şekilde anlatmamız gerekiyor. Çok önemli.
0: Esarete boyun eğmeyenler, onlar efendim zulme rıza göstermeyeceklerini de tüm dünyaya gösterdiler. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yıl dönümünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü anlamlı da bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Mesleğe yeni başlayan polis memurları 15 Temmuz şehitlerinin bıraktığı emaneti yaşatmanın gururu içindeydi.
20: İyi çalışmalar diliyoruz.
11: Vatan sevgisi, görev bilinci ve millete hizmet anlayışı paylaşıldı. Mesleğe yeni başlayan polis memurları bir araya geldi.
20: Üstad Recep Fazıl'ın ifade ettiği gibi zaman bendedir. ve mekan bana anettir şuuruyla hareket eden, kim var diye seslenildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen, görevini sadece bir meslek değil, bir sorumluluk ve vicdan meselesi olarak gören bir teşkilatın temsilcileri olacaksınız.
11: İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anlamlı bir programa imza atıldı. Programa İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Polis memurları 15 Temmuz şehitlerinin bıraktığı emaneti yaşatmanın sorumluluğuyla buluştu.
20: Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün 10. yıl dönümünde vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Unutmayın, pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir. Allah yar ve yardımcınız olsun.
11: İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutlu emaneti aynı inanç, aynı cesaret ve aynı kararlılıkla geleceğe taşıyacağız. Vatan bize emanet, biz de bu emanete son nefesimize kadar sahip çıkacağız ifadelerine yer verdi.
20: Şu an karşımda 181 yıllık köklü tarihi, şanlı mazisi ve sarsılmaz değerleriyle Türk Polis Teşkilatımızın yeni neferlerini görüyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de dediği gibi darbecilerin ölüm kusan o silahlarına canlarını siper edenler, göğüslerini siper edenler, canlarını hiçe sayanlar yurdun dört bir noktasında anıldılar. 7'den 70'e herkes anma programlarına gitti ki 253 şehit için tabii avuçlarda semaya yükseldi, dualar edildi. Yurdun dört bir köşesinde dedik ama nasıl törenler düzenlenmiş, nasıl bir atmosfer vardı Türkiye genelinde bakalım.
3: ...15 Temmuz gecenin karanlığını bölen selalarla başlayan... ...tanklara karşı göğsünü siper eden bir milletin yazdığı muhteşem destan. 15 Temmuz 2016'da yurdun dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayan hain darbe girişimi... ...Türk milletinin sarsılmaz direnişi ve güçlü dayanışmasıyla birkaç saat içinde bastırıldı. Ve bugün takvimler 15 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Milletin zaferiyle sonuçlanan o tarihi direnişin üzerinden tam 10 yıl geçti. Yurdun dört bir yanında şehitlerimiz rahmetle anıldığı anma etkinlikleri düzenlendi. Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında hava şehitliğinde bir anma programı gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şehitler için edilen dualarla devam etti. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Şanlıurfa'daysa 3000 yıllık tarihi Birecik Kalesi anlamlı bir projeksiyon gösterisine ev sahipliği yaptı. Surlara yansıtılan dev görseller ilçenin pek çok noktasından vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Burası da Kilis. Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi. Vatan uğruna canını feda eden kahramanlar dualarla yad edilirken şehit mezarları çiçeklerle donatıldı. Samsun'da şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi. Şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Tören sırasında 2007 yılında şehit olan Piyade Er Muharrem Kılıç'ın yeğeni Elif Kılıç'ın dayısının mezar taşındaki fotoğrafı öptüğü anlar çevredekileri duygulandırdı. Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla oldukça anlamlı bir sahne performansı sergilendi. Devlet koruması ve bakımı altındaki 30 çocuk, büyük bir emek ve özveriyle hazırladıkları tiyatro gösterisini sahneye taşıdı. Çocuklar 15 Temmuz gecesi Türk milletinin ortaya koyduğu cesareti, birlik ve beraberlik ruhunu sanatın evrensel diliyle başarıyla izleyicilere aktardı.
0: Onlardan korkan, onlar gibi olsun! İstanbul Esenler'de de binlerce kişi 15 Temmuz şehitleri için, gazileri için bir araya geldi. Tek yürek oldu ki 253 şehidimiz için 253 metrelik devasa bir Türk bayrağını taşıdılar. Bir yürüyüş gerçekleştirdiler. O yürüyüşte 4 yol meydanındaki anma programıyla sona erdi.
1: Devletimi, milletimi çok seviyorum. İnsanlarımı çok seviyorum. O yüzden vatan millet...

0: Tek bayrak diyorum. Her şey vatan millet için, bayrak için, devlet için, milletimi, cumhuriyetimi, cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz.
1: Unutmadık 15 Temmuz'u yani, unutmayacağız. Cumhurbaşkanımız Rabbim korusun inşallah, başımızdan eksik etmesin.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Esenler'de anlamlı bir anma programı düzenlendi.
3: Milletin tarihi zaferini, o günkü yaşanan duyguları, en kalbi duygularımı şekilde hissediyorum.
2: 15 Temmuz Millet Bahçesi'nden başlayan yürüyüşte darbe girişiminde şehit olan 253 şehidi temsilen 253 metrelik Türk bayrağı taşındı.
4: Şu anda bulunduğumuz nokta darbenin başlangıç noktalarından bir tanesi. Yani buradan az önce çıktığımız kapıdan maalesef 7 kardeşimizi şehit etmek üzere çıkan o üzerinde bizim emanet olarak verdiğimiz elbiseyi taşıyan o hainler bu caddeden yürüyerek aşağı caddede kardeşlerimizi şehit ettiler. Ve biz bugün aslında çok anlamlı bir yerde yürüyoruz.
2: Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe binlerce vatandaş Türk bayrakları ve meşalelerle eşlik etti.
4: Binlerce kardeşimizle, on binlerce kardeşimizle beraber 15 Temmuz'u unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı ve aslında biz 15 Temmuz'da bir milletin nasıl bir millet olduğunu çok iyi gösterdik. Bastığımız toprağın toprak olmadığını, bu toprağın canımızı feda edebileceğimiz bir vatan olduğunu bütün insanlığa gösterdik. Ve bunun bedelini canımızla, kanımızla ve şehitlerimizle ödedik. İşte o şehitlerimizin hatırasını unutmuyoruz, unutturmayacağız ve şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız.
2: Yürüyüş boyunca vatandaşlar hem o gece yaşadıklarını hem de 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.
5: Yani şehitlerimiz bizim için şehit oluyor. Onlar rahat uyusun diye bayrağı sallayacağım, burada yürüyüşe katıldım.
6: 15 Temmuz için buradayız, şehitlerimiz için buradayız.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor Ukrayna'da. Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya gelecek ki Bakan Fidan'a ziyaretinde eşlik edecek haberciler de var, gazeteciler de var. Bu kapsamda 24 ekibinden Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte Kiev'e gidiyor. Peki şu anda nasıl bir atmosfer var, şimdiye kadar hangi izlenimleri edindi? Çağrı Alkan'a sözü bırakıyoruz.
8: Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden gazeteciler olarak uzun bir tren yolculuğundan sonra Polonya sınırından yaklaşık 11 saatlik tren yolculuğunun ardından başkent Kiev'e ulaştık. Arkamdaki meydanda gördüğünüz askeri araçlar Rusya ile savaşta ele geçirilen, Rus ordusundan ele geçirilen araçlar. Kiev'de buna benzer pek çok meydan var. Artık bu araçlar Rusya ile savaşın simgesi olmuş durumda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyareti de Rusya-Ukrayna savaşına çözüm bulma çabalarının devamında yaşanacak. Çok önemli temasları olacak. Öncelikle Hakan Fidan yarın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski tarafından kabul edilecek. Zelenski tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Daha sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı ile bir görüşmesi olacak. Daha sonra diğer üst düzey yetkililerle görüşmeleri olacak. Ve Kırım Tatarlarının temsilcileriyle görüşmeleri olacak. Gördüğünüz araçlar dediğimiz gibi Rusya-Ukrayna savaşında Rus ordusundan ele geçirilmiş olan araçlar. Bunlar pek çok alanda, pek çok şehirde sergileniyor. Artık şehrin başkentinde simgesi olmuş durumda ve Rusya ile savaşın Ukrayna tarafından kararlılıkla yürütüldüğünün göstergesi olmuş durumda. Bunlar bir yandan Ukrayna halkına Rus tehdidinin hala var olduğunu gösteriyor. Diğer yandan da direnme güçlerinin devam ettiğini göstermesi bakımından sembolik öneme sahip. Dışişleri Bakanı'nın temaslarına dönecek olursak dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Zelenski tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Mevkidaşıyla bir görüşmesi olacak ve basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. Diğer önemli temsilcilerle, önemli yetkililerle görüşmeleri olacak ve bu görüşmelerde pek çok önemli gündem maddesi var tabii ki. Bunlardan biri daha önce Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanmış olan serbest ticaret anlaşması. Ukrayna parlamentosu anlaşmayı yeni onayladı ve bu anlaşmanın Türkiye ve Ukrayna arasında ticareti daha da geliştirmesi bekleniyor. Gördüğünüz gibi meydanda pek çok zırhlı araç var, tanklar var, zırhlı personel taşıyıcılar var, diğer

0: türde zırhlı araçlar var ve bunlar uzun zamandır yaklaşık 4,5 yılı bulan Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna devletinin halkına biz hala kararlıyız, dirayetliyiz, güçlüyüz mesajı verdiği sembolik manzaralar artık birer savaş anıtına dönüşmüş durumdalar. Bu savaş nasıl sona erecek? Bu soru hala akıllarda, hala cevabını arıyor. Ve Türkiye bu savaşın bir şekilde diyalog zemininde sona erebilmesi için, müzakerelerle sona erebilmesi için yoğun çaba harcamaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ziyarete başlamadan önce, yolculuğa başlamadan önce Polonya sınırında yaptığı açıklamada şunu söylemişti. Özellikle Avrupa'da Ukrayna savaşına dair iki ana fikrin olduğunu, bunlardan birinin savaşı nasıl destekleriz sorusuna cevap aradığını, diğerinin ise bu savaşı müzakere yoluyla, diyalog yoluyla nasıl yatıştırırız sorusu cevap aradığını söylüyordu ki Türkiye zaten baştan beri ikinci sorunun cevabını arıyor ve bunun için çaba harcıyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir NATO zirvesi oldu. O zirvede Cumhurbaşkanı Zelenski de vardı ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya destek mesajları verdiler. Ve bundan sonra neler olacağına dair tabii merakla beklenen sorular var. Türkiye bir yandan Ukrayna'ya destek mesajlarına katılırken bir yandan da Rusya ile diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguluyor. Yarın da Hakan Fidan'ın görüşmelerinde bu konu öncelikli olacak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye tekrar bugün yapılan uzun tren yolculuğuyla beraber aynı rotayı takip ederek geri dönecek ve yarın verilecek mesajları biz de yerinde takip edeceğiz. Söz yeniden merkezde.
1: Hakan Fidan'ın Ukrayna ziyaretinden izlenimleriyle 24 Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan'ı dinledik efendim. Bu bağlantıyla birlikte moderatör geceyi noktalıyoruz. Herkese mutlu geceler.

0: milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

Alay Köşkü, İstanbul'un tarihi kalbi Gülhane Parkı içinde, eski saray surlarının burcuna yaslanmış, sessiz bir bekçidir. Köşk, Osmanlı padişahlarının şehirde yaptıkları alay ve geçit törenlerini izlemek üzere asırlar önce inşa edilmiş, halk arasında selam köşkü olarak da anılmıştır. Bugünkü haliyle 1819-1820 yıllarında II. Mahmut döneminde Batı üslubunda yeniden inşa edilmiş bir yapı vardır önümüzde. 7 cepheli planı, geniş saçaklı soğan biçiminde külahlı kubbesiyle zarif bir ampir estetiğini taşır. Yüzyıllar önce padişahların törenleri gözlediği bu mekan, şimdi edebiyat ve tarih severlerin uğrak yeridir. 12 Kasım

Kasım 2011'den beri Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak halkın hizmetindedir. Burada binlerce kitap, eski el yazmaları, edebi eserler bulunmakta. Köşkün zarif salonlarında okuma, düşünme, geçmişe yolculuk imkanı sunulmaktadır. Alay Köşkü'nün bugünkü hikayesi, İstanbul'un iki ruhunu, saray ihtişamıyla halkın iç huzuruna açılan bahçesini birleştirir. Zamana asırlar boyu şahitlik etmiş bu taş ve ahşap mekan, artık gölgelik bir ağaç altında kitap kokan bir durak, bir kültür sığınağı.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle özel bir mekandan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nden ekranlarınızdayız ve dahi radyolarınızdayız. Hikmet Genç'le birlikte Akşam Gazetesi yazarı. Hikmet abi. Merhaba.
1: Merhabalar.
0: Dile kolay 10 yıl.
1: 10 yıl ya. Geçti evet, kolay değil hakikaten. 10 yıl geçti. Ama ne kadar hani enteresan bir şey değil mi? 10 yıl sonra burada her yıl 15 Temmuz'da burada bir araya gelen onca vatandaş, onca yürek ve her yıl da fazlaşarak, yani bu sene de kalabalık da var fazla.
0: Evet.
1: Yani erken vakitlerde kimse gelmez diyordum ama bu saatlerde
0: maşallah.
1: Tatil çünkü. Herkes bu hafızayı canlı tutuyor hocam. Çok önemli bir şey. Hafızayı çalıştırmak çok önemli, kıymetli bir şey. Ve hakikaten şu anda da Kur'an tilaveti devam ediyor. Başladı biraz önce. Ya insan çok farklı duygular, çok hızlı duygu geçişi oluyor bu arada. Yani bir anda bakıyorum böyle bir, bu kadar insan bir arada, ne mutlu diyorum yani memlekete sahip çıkan insanlar her yıl bir araya gelip bunu tekrar.
0: Neden bir araya geliyorlar Hikmet abi? Yani bu insanların işi gücü yok da neden bugün bu saatte buradalar?
1: Çünkü destan yazdılar hocam. Yani şimdi sen destan yazmışsın ve bu, yani diyorum ya, Sultan Palamut devrinden değil. Çok taze. 10 yıl henüz. İnsanlık tarihine baktığın zaman. Bir de şöyle bir ifade kullanmıştım. Sık sık kullanıyorum. Dünya darbeler tarihinde,
0: evet,
1: darbeye karşı direniş konusunda bu millet ders olarak okutulabilir. Ders olarak. Yani dünya darbeler tarihinde, hani neresi, dünyanın her tarafı için geçerli bu. Bu milletten bahsediyoruz. Kolay bir şey değil hocam yani. Ders olarak, ders teliğinde dersin ki nasıl direnilir, nasıl iradeye sahip çıkılır. İşte onlar bunlar. Şimdi nasıl bir araya gelmesinler?
0: Yeah.
1: Yani kolay bir şey değil çünkü. Yani büyük bir, yani Türkiye çok büyük bir travma atlattı. Ama bu arada bir şeyleri bir daha ispatladı. Hem bu her 15 Temmuz'da köprüde buradaki etkinlik, hem de aynı zamanda toplumsal hafıza sürekli çalışmış oldu ve artık biliyoruz yani buraya gelen insanlar hakikaten yani o duyguyu yaşıyorlar ya. Yani buraya bir sürü gazi de geliyor. İşte ondan da röportajlar yapılıyor. Yani hakikaten sabahın köründe yola çıkarken de gördüm. Çoluğunu çocuğunu yanına alanlar, elinde bayraklarla. Hakikaten bugünün anlam önemini, ehemmiyetini çok iyi anlamış vaziyetteler diye görüyorum. Tabii anlamayanlar da var hocam. İşte buradan işimizi yapalım yani.
0: Yapacağız yani, tabii. Yani biz bu anlamı...

0: Açtım. Bir baktım Halk TV'de hiç 15 Temmuz'a ait hiçbir emare yok. Çok enteresan değil mi?
1: Çok da değil. Yani çünkü ben de bu sabah Sözcü Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'ne göz attım buraya gelirken. Çok da şaşırmadım Hikmet abi. Adamlar haksız değil ki. Yani evet, senin tuzun olmayan bir çorbada o çorbanın lezzeti hakkında yorum yapmaman gibi bir şey yani.
0: Doğru.
1: Bu millet kahir ekseriyetiyle darbecilere geçit vermezken, bu millet o tanka topa çıplak elleriyle müdahale ederken,
0: doğru,
1: ya bunlar ATM sıralarında para çekip, değil mi?
0: Doğru.
1: Marketlerdeki makarna raflarını aşağıya indirmekle meşguldüler.
0: Bir de gördükleri tankları alkışlıyorlardı hocam.
1: Kimi? Ona geleceğim. Evet, sen tabii, daha o şaşkın bakkaldaki Cumhuriyet teyzelere geleceğim, onu koy kenara. Ama sen şimdi kimin makarnacı olduğuna, çünkü yıllarca bir kesimi aşağılama gayretine girdiler. Siz makarnacısınız dediler. Siz kömürcüsünüz dediler.
0: Evet.
1: Siz oyunuzu satarsınız dediler. 15 Temmuz akşamı kimin makarnacı olduğunu dünya alem gördü ya. Gerçekten bak, marketlerdeki, ben muhabir arkadaşlarımı haberlere göndermiştim. Marketlerdeki makarna rafları. Niye makarna? Çünkü ne kadar süreceği belli olmayan, tabii, bir darbe girişimi. Evde rahat rahat huzur, tabii, içinde, tabii, kahvemizi içerken
0: hesabı yapıyorsun. Önümüzdeki hafta ne yapacağız falan. Onun
1: yani
0: hesabını
1: onun,
0: yapıyorsun.
1: Onun için dayanıklı
0: öteki
1: tüketim
0: ne yaptı peki?
1: Mallarından.
0: Öteki ne yaptı peki?
1: Ne
0: gitti,
1: yaptı peki?
0: Süs havuzunu gördü. Gitti orada abdestini aldı. Değil bir haftayı, makarnayı. O anını düşünmedi.
1: Ya.
0: Ben sabah canlı çıkar mıyım? Çıkmaz mı? Önemli değil.
1: Ya.
0: Ben de vatanı kurtarmaya gidiyorum arkadaşlar. Bakın bu artık bir dile kolay. Bazen bu işler çok tekrarlandığında böyle bir şeyde önemini kaçırmaya başlıyoruz. Ama olur konuşurken rahat konuşuyoruz. Bak yani dile kolay. Hakikaten dile kolay. Söylediğimiz şeye bak. Yani millet geldi, direndi. Efendim tankları durdurdu. Hakikaten durdurdu. Ve hakikaten bütün her şeyini, canını ortaya koydu.
1: Tabii.
0: Yani canını ortaya koydu ve bir darbeyi durdurdu. Birkaç saat sürdü, 5 saat sürdü, 3 saat sürdü. 250 taneden fazla şehit verdik. Birkaç gün sürseydi belki de binlerce verecektik. Eğer aylarca sürseydi yüz binlerce, belki de milyonlarca insanımızı verecektik. Ne yapacağımızı baştan belli ettik. Bu çok kıymetli bir şey. Biz şimdi konuşurken, bak laf çok güzel, dile kolay geliyor. Yani daha işte, ama basit bir şey değil. Yani biraz yanlış söylerken akıbı bir daha takıldı, doğru söylüyorsun. Yani sözcü de, öteki de şimdi burada durupken ya bırakın yine atfetmeyi falan derken, bunu ben yapmıyorum arkadaşlar, sen kaşınıyorsun. Senin bir tarafın kaşınıyor bak şimdi. Şimdi adam diyor ki 15 Temmuz demokrasi ve birlik günü kutlu olsun.
1: Buna şükredersin.
0: Tabii.
1: Cumhuriyette bu da yok.
0: Bir şey var. Bak burada 15 Temmuz'da Gazi Meclisi falan filan. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Benim çektiğim bizzat kendi sesimle, yani ispatlamak amacıyla 15 Temmuz sabahı çok erken vakitlerde saat 1.30 civarında bütün kanallarda, Now'da dahil, yani bugün hani var ya halkı kandırmakla meşgul olan, başka bir anlam değer dünyası olan,
1: evet,
0: hani ATM'lerde para bekleyen kitlenin izleyicisi olduğu,
1: evet,
0: bak tankları alkışlayan kitlenin çok sevdiği Halk TV, Sözcü, Now, değil mi? Biliyorsun, Now biliyor, bir hafta dinliyorsun Now'dan sonra Efsun nasıyorsun, bir anda hayatında her şeyi kaybedebiliyorsun.
1: Ah baba, bağış yapmak zorunda, evet, hissediyorsun
0: tabii
1: kendini.
0: Tabii hissediyorsun ama evet, enteresan bir şey. Sözcü'de bir Türk bayrağı vardı. Now'da bir şeyler vardı. Gene 10 işte yıl veyahut da Türk bayrağı gibi bir şey. Halk TV koymadı, biliyor musun? Bilmiyorum şu anda var mı? Ha bu, evet doğru. Adamı da zorla vatansever yapacak halin yok.
1: Şimdi ama bak o zaman
0: yani,
1: Halk TV'ye...
0: Adamı da zorla 15... Abi tiyatroda kalmış herifler.
1: Şimdi...
0: Herifler, Herifçioğlu bayağı tiyatroda kalmış.
1: Şimdi bak o
0: Halk... 15 Temmuz yok onun için.
1: Halk TV'nin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organının bir de teorisyenleri var, yani fikir var, verenleri var. İzledikleri rota var. Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri.
0: Tabii.
1: O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını hatırla. Şimdiki genel başkan o dönemde genel başkandı. Madem öyle sen meseleyi açtın, ben oradan meseleye gireyim. Ne oldu Hikmet abi? Dedi ki ya rica ederim dedi bir radyo programında. Eğer dedi bir böyle bir millet iradesine karşı bir hareket olursa tankın önüne dedi. Önce ben çıkarım
0: tabii.
1: Allah'ın büyüklüğüne bir bak ki hakikaten de tankla ilk kez
0: karşı karşıya
1: gelen siyasetçi oydu.
0: Büyük,
1: tankla karşı karşıya
0: tabii,
1: geldi. Nasıl geldi?
0: Konuştu.
1: Hatırlatalım. Atatürk Havalimanı'ndan uçağı Ankara'dan İstanbul'a indi. Atatürk Havalimanı'nda o esnada da İstanbul'da hareketlenme oldu. Köprüler kapandı bilmem ne. Kılıçdaroğlu uçaktayken indi. Yani İşte büyük konuşmamanın böyle bir ehemmiyeti var.

0: Hikmet abi.
1: Tabii.
0: Tankın önüne önce bence
1: ve
0: çıktı.
1: Ne yaptığını gördük.
0: Çıktı. Ne yaptı Hikmet abi? Tabii. Tankın önüne ilk
1: gördü.
0: Çıkan
1: arkasından
0: oydu.
1: Sıvıştı gitti. Yani bayağı sıvıştı oradan. Tank da buna bir mühlet verdi. Ondan sonra yani bu söylediği şey bak bakın. Şimdi şu anda tam da günü aslında. Yani bu hafızayı canlandırmaktan bahsediyoruz.
0: Konuşmak lazım abi.
1: Kim ne yaptı, nerede durdu? Bence bu bir turnusol kağıdıdır. Hala hazırda devam eden şeyler de turnusol kağıdıdır. Mesela Halk TV. Buradan tekrar sesleneyimken. Halk TV neden 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde herhangi bir şekilde ki resmi bayram. Resmi değil mi?
0: Resmi.
1: Resmi bir, bugün her taraf kapalı.
0: Aynen öyle.
1: Yani resmi. Kağıtta kanunda
0: bugün
1: yazıyor.
0: Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Resmi olarak ilan edilmiş olan bir
1: gün. Tamam.
0: Özel gün.
1: Beğenme. Sen belki 15 Temmuz'dan memnun olmadın. Belki FETÖ'nün yatağına girecektiniz. Bilemiyorum.
0: Yani.
1: Ya çünkü neden bunu ağır söylüyorum? Çünkü tankı görünce alkışlayan size okuyordu. Tankı görürken, gördüğü zaman alkışlayanlar
0: bravo.
1: Sizin izleyici ekibiniz. Tamam mı? Şimdi onlar Halk TV'den bahsediyorum.
0: Sela veren müezzini darbeden
1: sizinkiler. Tabii sizinkiler.
0: Sizinkilerdi yani.
1: Şimdi ben buradan bunu buradaki onca insan, onca şehidin anısına, onu affedersiniz ama onları kusura bakmayın ama yani burada da bunları konuşmak zorundayım çünkü onların da şeyi rahatlatması lazım bir şekilde. İnsanlar bizden bunu bekliyor. Kim neredeydi kardeşim? Hala hazırda devam eden bir şey var bilemiyorum. Ama Halk TV, anladım ki Halk TV'ye göre 15 Temmuz yok. Olmadı. Çünkü Halk TV'ye koydu bu. Ne koydu? Halk TV'ye şu koydu. Burada utanmadan, sıkılmadan etrafında bir logo, bir şey yok. Tamam ben tanımıyorum diyor. Ama bunun böyle olduğunu biz biliyorduk zaten. Çok güzel örnek verdin. Kılıçdaroğlu önce ben çıkarım dedi aylar önce. Yani yıllar değil.
0: Tabii. Yakın ben, bir zaman. Darbeden.
1: Darbe olursa darbe ben dedi. Veya dediğin gibi çıkarttı Rabbim de önüne. Hadi bakayım buyur dedi. Bir daha hayatta böyle fırsat bulamazsın. Gerçekten demokrasi diye bir şey varsa zihninde.
0: Doğru.
1: Faşist değilsen eğer.
0: Doğru.
1: Dersin ki arkadaş tam zamanı çıkarsın kahraman olursun. Yapmadı. Arkadan sıvıştı gitti. Arkasından teşkilatla harekete geçirmedi. Bunları da bir köşeye attım. Saymıyorum bunları. Bunları saymıyorum. Ne yaptı sonra arkasından? Bir hafta sonra başladı. Efendim kontrollü bir darbeydi o.
0: Tiyatroydu.
1: Bu bir tiyatroydu. Heh. Kontrollü darbe diye hatta millet itiraz edince meclis kürsüsünden değil miydi kardeşim? Kontrollü darbeydi. Yani hasıl kelam geldiğimiz yer şu. Aynı yerde duruyorlar. Bugün hatta birbirlerini suçluyor şu anda Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel. Bizim birkaç hafta önceki programda müthiş bir şeyimiz vardı. Altyazıda KJ'de şey yazıyordu hatırlıyor musun? Kim daha çok FETÖ'cü diye. Kılıçdaroğlu bir programa çıktı. Bak bu da önemli bir şey. Bakın bu darbeyi yapan alçaklar, o sefiller, o haysiyetsizler FETÖ'cüler değil mi?
0: Doğru.
1: Yani bugün o gün onun günü değil mi?
0: Doğru.
1: Onu konuşuyorum. Dedi ki bir televizyon programında, evvelsi gün galiba. Şu anda yeni haberini aldık galiba. Var mı bayrağı gören? Bu bayrak şeyinde derler ona. Halk TV'de. Bu arada
0: var mı?
1: Sanki
0: bilmiyorum.
1: Arkadaşlar uyardılar gibi. Yani, evet basmışlar.
0: Bayrak var mıymış?
1: Tabii var. Ben ama kayıt olsun diye özellikle saat sabaha kadar sabah namazı kaydettim ama.
0: Şu anda şunu anladım. Reji seninle irtibat
1: evet,
0: kuruyor.
1: Benimle irtibat.
0: Yani ben senin konuğunum. Ona göre lütfen
1: tamam.
0: İrtibatta olur mu?
1: Tamam.
0: Şu an ben de diyorum ki neyi arkadaşlar bakmış falan diyorum.
1: Ben de çaktırmamaya çalışıyordum hocam.
0: Evet.
1: Neyse yani, tamam. Senin kulaklık
0: sıkıntı.
1: Bende duruyor.
0: Evet.
1: Sen reji tamam.
0: Öyle olunca
1: hocam,
0: son
1: ben,
0: andaki değişikliklere ayak uydum. Bugün beni dinlemek amacıyla buradasın o zaman.
1: Hocam her türlü zaten ben konuşuyorum ya. Bari sunu da ben yapayım.
0: Sunsan da sen konuşuyorsun.
1: Eyvallah.
0: Hay
1: Allah.
0: Eyvallah. Tamam bayrağı koymuşlar. Çözdüm. Bak haklarını yeme.
1: Tamam. Bayrağı koymuşlar.
0: Yani Halk TV bayrağı
1: tamam,
0: koymuş.
1: Şu anda zaten Kubi'den aldık haberi. Al koymuşlar. Tabii ama yani benim kayıtlar duruyor orada. Canlı çektik. Allah'tan ispatım da var yani. Demek ki çok fazla itiraz oldu. Koymuşlar. Peki. Belki de sabah namazına kalktılar. 6'dan sonra Halk TV'dekiler.
0: Ya sen niye bu
1: sabah
0: bu
1: namazıyla
0: kadar,
1: beraber tamam mı?
0: Niye bu kadar
1: ulan biz de koyalım. Öyle. Biz de koyalım bari koymuşlardır belki. Neyse bilemiyorum. Şimdi hocam Kılıçdaroğlu diyor ki evvelsi programda. Ya diyor bunlar diyor Erdoğan Aktaş falan da var orada. Bir de birisi daha var. Ya diyor söyleyeyim bakayım diyor. Şu an yurt dışında kaçak olan FETÖ'cülerle kimi destekliyor diyor. Kimi destekliyor? söyleyeyim mi kimi destekliyor? Bu Özgür Özel'i destekliyor. Kaçak FETÖ'cüler Özgür Özel'i destekliyorlarmış.
0: Allah Allah.
1: Ben de izliyorum tamam mı? Ulan dedim bundan çok özür dilerim huzurlarınızda. Bundan birkaç yıl önce hepsini destek,

0: bunlar. Hafet Ucun desteği. Hasen'in Çantaş desteği.
1: Kemal Bey'in 2023'teki Cumhurbaşkanı adaylığında
0: FETÖ'cüler destekliyordu.
1: Şey neydi? 3 ana vaadi vardı. 3 ana vaadi.
0: FETÖ'cüleri yani, kurtaracak.
1: Bak her şeyi bırak.
0: KHK'ları iade edecek.
1: 3 ana vaadi vardı. Neydi abi onlar? 1. Selahattin Demirtaş tahliye edilecek.
0: Tabii.
1: O sayede o dönemin HDP'sinin oylarına talip. 2. Osman Kavala tahliye edilecek. Dolayısıyla bu çapulcu kitle var ya,
0: evet.
1: 15 Temmuz düzeltiyorum, gezi olaylarını organize eden, başarılı olan, mesela aç değil sen hala anlamadın mı diyen kitle oradan onları konsolide ediyor. 3. Bütün KHK'lıları göreve iade edeceğim dedi.
0: Yani enteresan bir şey. Yani bazen bakıyorum da hani yüzsüzlük falan artık bu aşmış durumda. Yani biz bunu yani siyasi manevra olarak değerlendiremeyiz. Bak siyasi manevra siyaset alanı içerisinde yapılabilecek bir siyasetçi uzmanlığı ve ustalığı gerektirir. Ya bundan birkaç sene önce Kılıçdaroğlu kazanacak, biz biletlerimizi alıyoruz diyen
1: evet.
0: kaçak lağım fareleri maalesef şiddet, yani şiddetli maalesef şu anda özgözle destekliyor. Doğru abi destekliyor. Ama bundan 3 sene önce seni destekliyordu. Evet. Yani aslında mesele şu. CHP demek ülke aleyhine bir şey demek. CHP demek ülke menfaatini kert vurabilecek olan bir güç demek. CHP demek ihanet demek. Çünkü sen de şikayet ediyordun. Kılıçdaroğlu iktidardayken kitabını yazdığımda 10. şikayetinden sonra isyan etme. 10. şikayet. 10 şikayet. Kılıçdaroğlu gidiyordu. Avrupa yok Sosyalist Enternasyoneller. Yok Avrupa Parlamentosu. Yok New York Times. Yok efendim Der Spiegel. Bir tane vardı Focus. Bizim aradığımız. Adam direkt şikayet ediyordu. Türkiye'de can ve mal güvenliği vardır diyemem dedi herif ya. Kılıçdaroğlu'na bahsediyorum.
1: Evet, evet.
0: O gitti. Ne değişti hocam? Bir de ne değişti? Bu adam o 13 yılı 3 yıla sığdırdı. 2 yıla sığdırdı. Bu şu adam şeyden önce Erdoğan Roma'ya gidecek. 2 gün önce İtalya'ya
1: mektup
0: yazıyor. Diyor ki eğri pizza küresi gibi Türkiye demokrasi de eğri falan filan diye. Eğri eğri falan bir şeyler. Ya NATO'dan önce Financial Times'a bir makale gönderdi adam. Dedi ki Türkiye güvenilmez. Ulan dedim yok artık çuş ya. Dedi Erdoğan dedi bu yar dedi yüzünü Pekin'e ya da Moskova'ya çevirebilir dedi.
1: Türkiye'ye güvenilmez dedi.
0: Ve ne dedi? Bak ne dedi? Ya bu NATO öncesi söylüyor bunu. Sen dünyayı meydan okuyacaksın. Ulan dedim bu herif nereye ait lan? Bu adam nereye ait? Yani insan dayanamıyor bazen. Dedim bunu yazamaz mı insan ya? Yani bir Le Pen kadar olamaz mı? Olamadı. Bir Le Pen kadar.
1: Le Pen, durdu. Fransız muhalif.
0: Evet,
1: ırkçı,
0: olamadı.
1: Siyasetçi.
0: Hiç Erdoğan Macron'a giydirince.
1: Evet.
0: Dediler ki,
1: Le Pen'e sordular.
0: Dedi giydiremez. Heh. O dedi benim cumhurbaşkanım. Ben dedi onu sevmem. Ben ona karşıyım. Ama o benim cumhurbaşkanım dedi. Benim Fransa'mın cumhurbaşkanıdır dedi ya. Bu adam bu dedi özgür özel çıktı şikayet etti. Peki arkasından NATO biterken ne oldu? Bir dakika sadece NATO olamaz. Biz ağzına bakalım Pekin ve Moskova ile aramızı iyi tutmamız lazım dedi. Bunu dedi abi.
1: Dedi.
0: Vallahi dedi.
1: Ama abi yani.
0: Abi nereye koyacağız?
1: Kılavuz karga olunca yapacak bir şey yok. Yani hocam, ben dış politika danışmanlarına bakıyorum. Yani Esad'ı taşıyan kaçtığı uçak. Moskova'ya teker koymak üzereyken Esad'la görüşelim diyen bir adamdan
0: evet.
1: bahsediyorsun.
0: Ama hocam,
1: kılavuzu da mavi vatan masalıyla dünyayı uyuttunuz diyen bravo. Bir büyükelçi eskisi. Daha ne olacak yani?
0: Şimdi yani şöyle var sevgili Ömer Bey. Yani bir adam manevra yapar, siyasi manevra. Efendim 15 Temmuz'da ben neden bekledim? Eğer AKP'liler ölürse benim CHP teşkilatı sokaklara dökecektim. Tankları ben durduracaktım. O yüzden bekledim. Hani manevra diyor manevra. Arkadaş... Yani yaptığınız şey ortada. Bir de vaka da burada. Yani gözümüzün önünde cereyan etti. Ve bunu ben yapmadım. Bunu sen kendin yaptın. Şimdi birbirine suçluyorlar. Kim daha FETÖ'cü? Diyor ki hayır diyor Özgür Özel daha FETÖ'cü. Niye daha FETÖ'cü? Özgür Özel tutuyor onlar. Bak Avrupa'ya, bak Amerika'ya. Ne kadar kaçak lan faresi FETÖ'cü varsa. Evet. Bunlar Özgür Özel'in lehine propaganda. YouTuber çekiyorlar bundan YouTuber'lar. Özgür Özel'i destekliyor. Çünkü neden? Onlar FETÖ'cü. Beni desteklemezler. Ulan seni... Yıllar boyu seni desteklediler.
1: Bütün güçleriyle desteklediler ya.
0: Gebelik var ya FETÖ başı gebelik. Bu gebelik de vakti zamanında Ecevit desteklemiş zaten. Müslüman desteklemedi ki
1: onlar. Doğru.
0: dedi benim eğer ahirette bir şefaat hakkım olur da buna şefaat olacakmış. Sapık. Ahirette şefaat hakkım olursa ben bunu Ecevit'ten yana kullanırım dedi. Kim o Ecevit? Bu kadına haddini bildirin başörtüye gelmiş diyen Ecevit'e şefaat edecekmiş öyle
1: abi.
0: Mi?
1: Abi. Papaz şimdi bozdu. Gelelim ona gelelim de şu Cumhuriyet hala şuramda kaldı şöyle
0: Cumhuriyet
1: yumruğu.
0: Koymamış mı?
1: Var mı? Emin.
0: Hocam sen bana...

0: Ben soracağım.
1: Sen sor. Yani tamam. Benim kulağımda hiçbir şey yok. Ben şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında o uçağı indiren pilot gibiyim yani. Şu anda kör. Duymuyorum.
0: Ben duyuyorum abi. Reji. Ya abi, reji. Tamam. Şimdi beni şöyle... de bıraktı. Beni de bıraktı reji. Bana Kubi, bana bir şey söyleyin.
1: Tamam.
0: Var mı?
1: Heh. Şimdi 15 Temmuz 10. yılı diyor. Bak, Cumhuriyet Gazetesi'nin bugüne has ayırdığı kısım. Şu kadar Hikmet abi. Şöyle dört parmağım kadar bile yok. 15 Temmuz 10. yılı 720 bin kişiye işlem yapıldı demiş ya. 15 Temmuz'dan anladığın bu mu?
0: Tabii tabii, FETÖ işte.
1: 720 bin kişiye işlem yapıldı
0: ya,
1: mı?
0: Cumhuriyet dediğin...
1: Bunu mu anlıyorsun sen 15 Temmuz'dan?
0: Hocam, Cumhuriyet dediğin FETÖ işte.
1: 200...
0: FETÖ.
1: Ya ona geleceğim daha, dur.
0: Cumhuriyet dediğin FETÖ.
1: Daha sizin eski FETÖ. Genel yayın yönetmeniniz var ya, Amerikan bayraklarına sarılan.
0: Tabii tabii.
1: FETÖ. Cumhuriyet.
0: FETÖ.
1: Amerikan bayrağına sarılıp battaniye yapıp mesaj veren, vatana ihanetten hükümlü Can Dündar adındaki genel yayın yönetmeniniz ancak böyle bir haber yapardı. Demek ki biz arındık, değil mi? Biz temizlendik. FETÖ'yü içimizden attık diyen Cumhuriyet Vakfı bir kere daha baksın meseleye.
0: Bak,
1: 253 kişi ölmüş. 2196 gazi var. Ve bu millet, bu devleti tabir yerindeyse ipten almış. Yıllardır bu şuuru anlatma gayretinde aklı başında olan herkes Cumhuriyet Gazetesi'ne göre 15 Temmuz 720 bin kişiye işlem yapıldıdan ibaret bir haber.
0: Tabii.
1: Neyse, bir şey diyeceğim. Şey,
0: bakın, doğru söyledi. Bak, bir daha ne diyor adam? Diyor ki, bak, bunu bin defa anlattık, bin defa söyledik. Kime selam çakılacağını, bak, FETÖ denen bir örgüt, değil mi? Terör örgütü, ülkeye sızmış. Ne zaman sızmış hocam? Bunu bin defa anlatıyorum. Bak, şurada köprünün başında 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde tekraren paylaşıyorum. Bunu çok iyi anlamak, hafızayı, bunu kazımak lazım. Şimdi 700, bu şu Cumhuriyet, FETÖ diyorum ya, adamlar hep şunu söyleyip duruyor. Ben demedim arkadaş. Bakın, Erdoğan karşıta olacağım diye şimdi cemaati destekleme zamanı diye yazan ben değilim.
1: Doğru.
0: Ben böyle bir şey hiç yazmadım zaten.
1: Hatırlatalım, Emin Çölaşan.
0: Evet. Şimdi
1: yaşıyor mu? Heh, öldü mü?
0: Yaşıyor. Görüyorum arada bir yerde.
1: Bin yaşında şimdi, olunca şimdi ben de
0: bu,
1: emin
0: bu adamlar ahlaksızlığın işte bu dibi budur. Bak, iki, şu andaki Özgür Özel, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne kadar FETÖ'cü, ne kadar değil. Kılıçdaroğlu iddiasına göre aslında bütün kaçak lağım fare FETÖ'cüler, alçaklar, tamam mı, bu alçaklar Özgür Özel'i destekliyor arkadaşım. Belli değil. YouTuber'lık yapıyorlar. Neden? Çünkü bunlar FETÖ kökenli. FETÖ getirdi bunları diyor. Dur orada bakalım. Özgür Özel getirdi mi? Manisa'dan tanırım Özgür Özel'i. O konuşmasını bilirim. Bir inanç grubuna operasyon çekiyorlar.
1: Aa!
0: Oo, tabii. İnanç grubunu...
1: Dershanelerin kapatıldığı dönem.
0: Tabii kim göğsünü yani gerdi hocam bu FETÖ'ye? Özgür Özel'in gerdiğini gördük. Daha gözlükte o zaman. Hani daha
1: imaj değiştirmedi
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii tabii. O gözlükte eski haliyle öyle. Kılıçdaroğlu. Zaten adam ciyak bağıra bağıra söyledi bunu. 15 Temmuz'da büyük bir imtihandan geçti.
1: Doğru.
0: Kalmayı bırak, ülkeye ihanet ettiler.
1: Doğru.
0: Senin dediğin espri değil. Hafızaya kazınması gereken makarna kelimesi çok kıymetliydi. Makarna rafları boşaltıldı. Niye? Bir hafta 10 günlük düşünüyor bir şeyler planla ilgili. Vatanı düşünen yok. Çocukların geleceğini düşünen yok. Makarna yemen lazım. Yıllar boyunca. Çok güzel bir metafordur. Makarna metaforu. Gerçek makarnacılar.
1: Kubilay'ı duymaya başladım. Dolayısıyla mi, artık senin
0: bana ihtiyacı
1: elinden,
0: yok mu?
1: Senin elinden tamam. Şeyi mührü aldım. Mührü aldım. Bende. Süleyman eyvallah. Benim. Hadi bakalım.
0: Burası böyleyken dediğin de önemli bir şey. Bak, Kılıçdaroğlu nasıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğuna iyi bakmak lazım. Bak, Cumhuriyet tamam, yapacağını yapıyorsun gene. Yani kışkışlığını, bu da işini gücünü yapıyor. Yapsın. Yapmaya devam edecek. Halk TV de öyle. Şey korkusundan ben paylaştım. Burada duruyor bak sosyal medyamda. Ben bu sabah namazına kadar da yoktu. Onu da söyleyeyim.
1: Ne yani abi?
0: Sabah hanım. Ben bekledim. Halk TV dedim. Halk TV'de editörler sabah namazına kalkarlar dedim.
1: Günü geç
0: abdest alırlar dedim. Allah bismillah derler dedim. Ya Allah bismillah derler dedim Halk TV dedim. O bayrağı koyar oraya. Koymamışlar. Demek ki işte ödü vardı. Öd korkusundan koyamamışlar. Şimdi yeni koymuşlar.
1: Öd ciğere yapışık
0: tabii,
1: şöyle öd, yeşil
0: tabii. Bir... Ödüm koptu dersin ya.
1: Yeşil evet. Tabii. Sıvıdır.
0: Tabii. O, ödüm koptu dersin. Tamam. Olur o mesela.
1: Öd korkusunu
0: tabii, o
1: ben
0: öd patlar diye
1: izah edeyim. Evet, evet efendim.
0: Şimdi hocam 700 bin kişiye işten yapıldı diyor. Adam işini yapıyor. Diyor ki iktidarın yol açması devletin. Bak şimdi iktidarın yol açmasıyla diyor. Ulan cemaat destekleme zamanı.

0: diyen ben değilim. O
1: Doğru.
0: gebelik olan FETÖ asıl bunlardan başlamak lazım deyip de Erdoğan'ı işaret edip asıl bunları temizlemek lazım, bize Ecevit lazım diyen onlar. Aynı zamanda Özgür Özel'ler lazım değil mi? Hı hı. Özgür Özel gibi adamlar varsa ülkende FETÖ rahat yuvalanır.
1: Çünkü Kemal bir inanç Kılıçdaroğlu... grubuna yönelik bu baskıların kabul edilemediğini...
0: Tabii tabii.
1: Kemal ama o Kılıçdaroğlu her şey yapar. Altında orta zihniyeti olduğu şimdi. İnancın orta zihniyeti olduğunu da unutma yani.
0: Tabii,
1: Özgür
0: tabii.
1: Özel'deki hocam, şu tenakuzlara...
0: FETÖ'de öyle yani. inanç zaten hak yolu demiyor. Onunla alakası yok biliyorsun. FETÖ'nün. FETÖ'yü papazlar gömdü zaten canım. İnançla karıştırmıyorum şimdi.
1: Tamam peki.
0: Güzel dinin mübini İslam'ı FETÖ'yle karıştırmak lazım.
1: Bravo abi.
0: Onlar zaten... Sonra anlayınca sevdiler. Ha dediler ha bu dinle donla alakası yok dediler ya.
1: Tamam.
0: Ha, o zaman kadar bir din,
1: bu aparatmış dediler.
0: Ha bu bizden bu da Amerikan çocuğu dediler.
1: Şimdi cemaati destekleme zamanı tabii, yazısını tabii. da Emin Çölaşan'a yazdırdılar. Vay vay vay vay vay vay.
0: Amerikan oğlanıysa ben de oğlanım. Hep beraber o. Bak bu dosyaları.
1: Vay be abi.
0: Bak Kemal Bey şuradan iyidir. Bunu biliyoruz çünkü. O dosyayı veren de şu anda Texas'ta. Amerika'da. Kemal Bey'e dosya verdiler. Bir de koydular içine fazla yalan bilgiler koydular içine. Tamam mı? Çabuk olsun diye. Adam bir dosya dolabı oluşturdu. Tek tek koydu. Dedi senin dosyanı açacağım. Senin dosyanı açacağım. Ahmet senin dosyan var. Senin hepiniz dosyası bende. Ya Kılıçdaroğlu gibi daha ayakkabısının ne renk olduğunu görmeyen bir adamın. Devletin en derinlerindeki dehlizlere girip de dosya bulma ihtimali var mı? Yok. Adam kendi burnunun dibindeki İmamoğlu'nun yaptığı tüm pisliğin zerresini görmemiş.
1: Kılıçdaroğlu nasıl geldi? Bir de onu hatırlat. Nasıl
0: hadi,
1: geldi?
0: Hadi tırnak içerisinde. Tırnak içerisinde. Hayır. FETÖ dedi ki senin devrin bitti. Sıra bunlarda. Yeni bir haşa kahraman yaratacağım dedi. Hemen İmamoğlu secde ettirdi önce. FETÖ. Önce bir secde ettirdi. Hoca aparatında kendisi bunlar bakın kabul etme. Adam diyor ki AKP diyor. Ulan AKP değil bak. Şu 15 Temmuz gecesi o gün yakalanan or tüm her neyse generaller var ya. He, onların bu ülkede oraya kadar o rütbeye gelene kadar. Bak burası çok kıymetli. 15 Temmuz'u buradan bakın. Bence hiç daha fazla konuşmaya gerek yok. Nokta olur o. Nedir o? 15 Temmuz akşamı yakalanan o 1 dolarlarla vatanın namusu şerefini satan alçaklar hani o mabada dışarıda yatıp yerde sürülen evet. tipler var ya evet. kaç Amerikan evet. oğlanları evet. hani Emin Çalışan'ın sevdiği aha. hani şey Kılıçdaroğlu'nun göğüsünü yerdiği evet. değil mi? Özgür Özel'in dokunmayın cemaatime dediği o evet. oğlanlar var ya
1: tamam.
0: onların tamamına yakını o Kuleli'deki gençlerden bahsetmiyor tamamına yakını general ve albay üzeri 1982 ile 89 askeri okul girişti bunlar. Koycebe. Bak dur şimdi. Adam 68'li ile kaç? 76 arası. 76 ile 68, 69'du. Bu grup var orada. İşte o yakalanan içerisinde. %98'i bunlardan. Araya da bir takım Kemalistler de sokmuşlar. Onlar da var. Onlar
1: tamam.
0: da var yani.
1: Tamam.
0: Peki ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum açık bir şekilde. Bak şimdi. Buraya bunlar girmişler değil mi? Girmişler. Çağdaş laik ordu görevi diye bağıran rektörler mi vardı? Vardı.
1: Vardı.
0: Nedir o? Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor mu yanmıyor mu? Yarın darbe olur mu olmaz mı hocam? Hocam bir muhtıra falan gibi işler araya sokuştursak da hani affedersin bilmem ne desek başbakana göndersek bunu falan diye. Ülkeyi CHP zihniyeti yönetiyor ya. Her an Amerikan oğlanın altına yatacak durumda dur. Evet. Peki. Bu adamlar buradayken 28 Şubat yaşandı mı hocam? Yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yiğit adamı siz şiir okudu diye içeri attınız mı?
1: Attılar.
0: Türkiye'yi neden temizliyordunuz? Bura biraz önce sen yokken vardı neydi o? İsmail amca mıydı? Tica geliyor. Lektikel'den gidiyor.
1: Evet.
0: Lektikel'den gidiyor diye yüz binlerce insanın üzerinden geçtiniz.
1: Evet. Şimdi ona gelsene
0: Hikmet
1: abi.
0: Şu anda on binlerce insanı mağdur ettiniz. Bakma bir şey söyleyeceğim. Peki
1: tamam.
0: Bir de orada temizlik yaptınız değil mi? Neydi?
1: Temizlik yaptılar.
0: Ağustos yaklaşıyor. Yaş kararları.
1: 28 Şubat döneminden bahsediyoruz
0: tabii.
1: efendim. 28 Şubat
0: tabii.
1: dönemi. Yani 1996'lar, evet. 97'ler.
0: Bak şimdi.
1: Bunu
0: bu
1: kenara koyun. Şimdi oraya
0: ne
1: alakası var diyeceksiniz ama bakın şimdi.
0: Askeri okulda kolunu kıvır bakayım. Bakıyor.
1: Kıvırdı. Tamam.
0: Raporda var. Bu diyor abdest oluyor galiba diyor. Bu dinler falan galiba değil mi? Bunu atalım. Bunun anasına bak bakın evine adam gönderin. Anası kapalı mı değil mi?
1: Tamam.
0: Konuşma. Hikaye yalan. Yalan. Atanları at, Müslüman evlatları attılar hakikaten. Anası kapalı olan, namaz kıldığı ispatlanmış, görülmüş olanları attılar. Ama kimlere dokunmadılar?
1: Kimlere efendim?
0: FETÖ'de. FETÖ'ye.
1: Heh, şimdi.
0: Şimdi orada
1: şimdi
0: diyor ki.
1: Buraya gel.
0: Bu FETÖ bilmem AKP soktu. Ulan siz soktunuz, siz. Siz Kemalist darbeciler var ya.
1: Şu,
0: onları korudunuz.
1: Şimdi 28.
0: Onları korudunuz. O yüzden bu başımıza geldi. Ulan diyor ki şu adam bir orada diyor ki. AKP

0: böyle yol verdi. Ulan Cumhuriyet yol verdi, Cumhuriyet. Çünkü hepiniz
1: 28
0: Amerikan
1: Şubat.
0: oğlanısınız, hepiniz.
1: Şimdi benim güzel abim,
0: Hepiniz
1: öfkelenme.
0: Amerikan oğlanısınız. Çok sinirlendim abi.
1: Sen, yok.
0: Şunu görünce burada bir de.
1: Tamam.
0: Şunu ateş ettiler ya şerefsizler.
1: Ettiler.
0: Soyu
1: Ettiler.
0: bozuklar.
1: Ettiler. 28 Şubat'ta muktedir generaller, yani ellerindeki bayraklara, şey bardaklara şöyle şöyle ritim tutarak
0: Tabii.
1: 10. yıl marşı. Şimdi şu
0: Tabii.
1: neydi ahbabın başındaki eleman?
0: Haluk Levent.
1: Haluk Levent'in İzmir Marşı'nda yoşa
0: Tabii.
1: Mustafa
0: Al malı
1: Kemal
0: götür.
1: Paşa. Onlar da böyle smokin şeyleriyle.
0: Tabii.
1: Şimdi o kudretli, tırnak içerisinde söylüyorum, paşaların Milli Güvenlik Kurulu, bazen biz Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından sonra ne diyoruz sana? Hikmet abi, Milli Güvenlik Kurulu aslında rücu etmiş. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda, Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda İran-Amerika gerilimi, Rusya-İsrail, düzeltiyorum, Rusya-Ukrayna gerilimi, İsrail'in bölgede sürdürdüğü vahşet, katliam, Afrika'daki gelişmeler, Avrupa'daki son durum, savunma sanayi falan. Milli Güvenlik Kurulu ya, adı üstünde.
0: Tabii.
1: Ama bu ülkede şerefsizler, çok özür dilerim, dün biri demiş ki bir genel yayın yönetmeni olarak şerefsiz ifadesini kullanıyor. Ya
0: Ne diyeceksin? Şerefsiz şerefsiz diyeceksin ya. Ne diyeceksin ki?
1: hani hep o örneği veriyorlar ya Can Yücel'den. Bizim orada
0: Ne
1: demiş
0: diyeceksin?
1: şerefsize şerefsiz denir. Şimdi ben bu Milli Güvenlik Kurulu'ndaki o dönem
0: Tasdik
1: muktedir,
0: etmiyorum şimdi sen.
1: muktedir, apoletli, demokrasiye balans ayarı yaptık diyen
0: Tabii.
1: nere? Şerefsiz demeyeceğim de ne diyeceğim? İşte bunların hoş şu anda şerefleri, haysiyetleri falan da kalmadı.
0: Evet,
1: Rütbeleri
0: hepsini
1: de
0: er
1: söküldü.
0: olarak
1: Er
0: gömüyorlar.
1: rütbesindeler. Pek çoğu Alzheimer bilmem ne gibi bu dünyada yaptıklarını çekmeye başladı. Neyse onların hepsini bir kenara bırakalım da şunu anlatmaya çalışıyorum. İşte o 28 Şubat'ta o Milli Güvenlik Kurullarında, o yüksek askeri şuralarda bu ülkenin evlatları sadece inancından dolayı tasfiye edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden uzaklaştırılma gayretine girerken birilerinin önü açılıyordu. İşte o birilerinin önü açılanın kim olduğunu izah etti Hikmet Bey.
0: Evet.
1: Yani terfi etmesi normal şartlarda üstündekiler
0: Tabii.
1: sebebiyle mümkün olmayan bir alçak,
0: Tabii.
1: yani ruhunu, bedenini, namusunu, her şeyini 1 dolara satmış bir haşhaşi, üstündekiler tasfiye edilince terfi
0: Tabii.
1: edebildi. Ve işte o 82'de 83'te harp okuluna girmiş olanlar,
0: 89-90'a kadar hepsi.
1: girmiş olanların 15 Temmuz'da o gücü kuvveti bünyede toplayabilmelerinin en önemli yakıtıdır 28
0: Tabii.
1: Şubat. Ve bu yakıtı veren aşağılık alçaklardır. Yani
0: Evet.
1: o zamanın
0: Şimdi
1: muktedirleridir yani.
0: Ömer Bey çok da güzel izah ettiniz ama şöyle bir şunu unutmayalım. Yani millet şunu zannediyor. Mesela bakıyor sözcüye, çağdaş laik, laikçi, değil mi? Ultra Kemalist, mega aydınlanmacı, süper ilerici, müthiş gelişik, ah imatipli, dinci, yobaz, ne heykelden anlar, ne Bodrum'dan, ne süngerden anlar. Biz sünger bir çekeriz. Ahbap yaşa İzmir diye bağırınca içim. Bu memleketi kurtaran, bu memleketi bir şeyler katan, bu memleketi kodlarını hatırlatan, büyük aziz milleti hatırlatan, dünyayı meydan okuyan, NATO'da, Avrupa'da, orada, burada ismini geçiren, silah yapan, kendine yeterli olan, bölgenin en büyük gücü olan, bölgesel gücü olan, küresel asker getiren, sizin yobaz dedikleriniz biliyorsun değil mi? Yobaz dedikleriniz. Yani namaz kılanlar.
1: Evet.
0: Alnı secdeye gidenler.
1: Evet.
0: Şimdi bu adam bunu hazmedemiyor. Tamam bak, koyalım bunu, hazmedemiyor. Şimdi adam sana şuradan gidiyor. Diyor ki ama diyor bu dincilik bilmem. Osman düşmanı ya, adam kendi, gerçi kabul ediyorum. Nereden çıkmışsan çıkmışsındır. Beni ilgilendirmiyor çıktığın yer.
1: Doğru.
0: Yumurta mı abi? Yumurta, tamam yumurtasın sen. Yumurta kal ama. Buraya bulaşma. Bu ülkeyi yönetecek. Yok yok yok. Ben 1000 yıldır bu ülkeyi yönetiyorum. Benim evlatlarım, benim çocuklarım, benim ceddim yönetti. Ben de aynı şekilde talibim. Bölgesel bir güç olmaya talibim. Diyor ya Kılıçdaroğlu şey Özgür Özel diyor ya Erdoğan NATO'yu bir gövde gösterir. Evet tabii ki gövde gösterirse. Manyak, ne yapacaktım? Sünepe mi oturacaktım böyle? Sen olsa otururdun. Sana vereceklerdi Amerikan yardımını, dayayacaklardı bir taraftan. Kafayı çekecektin. Hayda biz bir marşı. Balı götür, getir buraya, al IBAN, gel götür, al IBAN. Senin hayatın bu
1: Ne
0: kardeşim.
1: yapacaklardı onu da söyle, hatırlat. Liderler ve eşleri onunla verilen yemeğe
0: Tabii.
1: başörtüsü
0: Tabii
1: sebebiyle bazı
0: almayacaksın.
1: isimleri davet
0: Şimdi
1: etmeyeceklerdi.
0: millet...
1: Yapacakları buydu yani,
0: Evet.
1: atraksiyonları buydu. Bırak savunma sanayi şey
0: Doğru.
1: yapmayı, anlaşma yapmayı, efendim
0: Evet,
1: sözleşme
0: evet, evet.

0: Konuşmayı bilmem neyi, lider
1: hocam.
0: konuk etmeyi. Ha o liderler onlar tamam ya onlar NATO ha liderler eşler gelin yemek yiyin. Sen gelme. Niye?
2: Tabii.
0: Senin başın örtülü.
2: Tabii,
0: Sen gelme. Vallahi.
2: Neden gelme? Çünkü sen herhangi bir resepsiyonda bunlar yumurtadan çıktı ya bunlar. Bu tip bu kafa soyu, benim için nesebi gayri sahih. Benim için nesebi gayri sahih. Nesep gayri sahih. Ama adam ben yumurtaysan yumurta. Adam diyor ya Osman değilim. Adamın zorla Osman yapacak halim
0: değil,
2: yok.
0: Değil değil tabii canım.
2: Başka
0: Kimin
2: yerden?
0: çocuğuyum diyorsan
2: tabii
0: onun çocuğusun
2: Vakti
0: yani.
2: Zamanında tarlayı sürmüşler hocam.
0: Tabii
2: O tarladan
0: canım.
2: çıkmış böyle. Ama bu şekilde kabul ediyor musun? Ben seni bu şekilde kabul ederim. Ama yani havlamayacaksın. Yani it getirmeyeceksin
0: Tam onu
2: memlekete.
0: söyleyeceğim
2: Bak, it
0: Hikmet abi.
2: getirmeyeceksin.
0: Yıllarca...
2: Yani FETÖ gelmiş orada ABD. Gelmiş ABD. Amerikan oğlanları. Türkiye'de din sosunu koymuşlar üzerine ki. Hani belli bir kesimde ayrılık çıkar. Yani Kemalistlere şey sağlasın. Destek sağlasın diye. Başarılı bir proje. Nasıl yani? Bunlar çok dinci ya. Bu şey Cumhuriyeti dediği şey. Çok dinci olduğu için bunlar ülkede darbe yapmaya çalışıyor. Evet. O zaman haydi Kemalistler Bağdat Caddesi tankları alkışlayın arkadaşlar. Proje tuttu. Tutturdular projeyi. Ama FETÖ'nün dinle donla alakası yok. İşin enteresan tarafı Akın Gürek'ten tut diğerine kadar. Bak adamlara bakayım arada kimler var. Hepsi Amerikan oğlanı. Bu programın 10 yıldan beri tanıtımda vardır. Merkez aynı merkez hocam. Merkez değişmiyor. Bunun Allah kitap ya mümin ülkesini satar mı ya?
0: Doğru.
2: Biz bu memleketi şurayı toprağa sıksan şu eda fışkırıyor topraktan. Niye? Memleketi satmamak. Düşmanla savaşan şehitlerle dolu. Yerin altı dolu. Ya benim dedem öyle diyorum hep 11 seneden fazla cepheden cepheye koşturdu. De 11 sene sonra bana verdi küçük bir tarla mı? Bir tarla mı? Bir şey mi bıraktı? Onun için ölürüm be. Adamın her tarafı gazi.
0: Evet.
2: Yamulmuş şarapnel göğsüne girmiş adamın. Şimdi biz böyle düşünen insanlarız. Onda şarapnel yok. Onda şu karşıda bak böyle bebek sahillerine bir tane Bacardi limon attığın zaman bir de limon şapka koyduğun zaman hayat ne güzel diyor ya adam diyor.
0: Ya
2: Ulan
0: işte.
2: hıyar turşusu. Hayat tabii ki tabii güzel. Ama adam Konya'da, Eskişehir'de, Erzurum'da, Rize'de, Ege'de, Edirne'de, Antakya'da, Hatay'da, Tunceli'de orada burada adam çalışıyor ekmek. Köylü ekmek çıkartıyor sana.
0: Tam
2: Niçin?
0: da
2: Senin bir bardak alkol içine değil mi?
0: tam da verdiğin örnek gibi ben
2: Şerefsizler.
0: Osmanlı torunu değilim
2: Ben torunuyum hocam.
0: dedik demeleri doğru. Çünkü bahsettiğin figür zaten Osmanlı'dan intikal
2: Mustafa
0: etmiş
2: Kemal kimin askeriydi?
0: olamaz.
2: Hocam
0: Mustafa Kemal kimin subayıydı
2: kimin
0: diyorsun?
2: subayıydı? Kimin askeri hocam?
0: Ya
2: Ne?
0: Osmanlı
2: İsveç mi?
0: medreselerinde, Osmanlı askeri
2: FETÖ'yü en iyi
0: okullarında
2: anlatan
0: eğitim
2: Cumhuriyet.
0: almış bir Osmanlı subayıydı.
2: Evet.
0: Tamam.
2: Evet
0: Bunu kabul
2: Osmanlı.
0: et.
2: Onu kabul et. Onu kabul et. Hocam onlar yumurtadan çıktı.
0: Ne
2: Hayır
0: diyorsun
2: hayır.
0: ya?
2: Tabii. İsveç hocam.
0: İyi.
2: Öyle var ya
0: Neyse
2: boynuzlu var ya boynuzlu böyle. Zaten boynuz bunlara yakışır.
0: Peki.
2: Ben, çünkü bunlar boynuz
0: Gel
2: severler.
0: sen gel bak.
2: Hocam dört
0: Sayın
2: tane üç tane.
0: Cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye yüzyılı hani var ya şu anda bizim konuştuğumuz. Bak şuradan başlayayım. İrade bizim, zafer bizim. Slogan beğendin mi?
2: Evet muhteşem.
0: Ha?
2: Muhteşem abi.
0: Değil mi?
2: Evet. İrade bizim, zafer bizim. Onlara da cumhuriyete de size de
0: Şöyle ikisi arasındaki farkı görüyorsun.
2: Üçün diyecektim. Neyse
0: Hayır
2: tamam.
0: hayır
2: Evet.
0: ikisi arasındaki farkı bir görüyorsun.
2: Tabii.
0: Biri kendi iradesi ve zaferine sahip çıkıyor. Biri de kabul etmediği
2: Evet.
0: zaferi böyle gazete sayfasına taşımak zorunda kalıyor. Neyse boş ver. Şimdi şuraya gel. Türkiye yüzyılı İstiklal Beyannamesi 15 Temmuz'dur diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Katılıyor musun? Tekrar ediyorum.
2: Tekrar et abi.
0: 15 Temmuz tarihi altın harflerle yazılmış bir demokrasi zaferidir diyor. Türkiye yüzyılının istiklal beyannamesidir diyor.
2: Fazlası hocam. Ya Sayın Erdoğan söylüyorsa ben bazen biliyorsun hatta Erdoğan bunu böyle o da iyi niyetle düşünmüş diye esprim şekilde
0: Evet,
2: dedi olur,
0: evet,
2: olur
0: evet.
2: yaparım ben. Ama hakikaten fazlası. 15 Temmuz bunu tabii okumuş adam öyle söylüyor. Okumuş insan, okumuş adam.
0: Tamam.
2: Ben 15 Temmuz Türkiye'nin bağımsızlığını kazandığı gündür hocam. Bağımsızlığını kazandığı gündür. 100 yılın günüdür hocam.
0: Ha,
2: 15 Temmuz, bak 15 Temmuz'dan çok kısa bir süre sonra yıllarca canımızı acıtan o halimizle dahi Suriye'ye giren Türkiye değil miydi abi?
0: Doğru abi, bravo.
2: O kadar generalin, Türkiye toplam generallerin %70'i gözaltına alınmış.
0: Evet.
2: Hakimler
0: Komuta kademesi
2: yok, kalmamış neredeyse.
0: Ciddi sayıca
2: Can,
0: azaldı.
2: olur mu? Bölge komutanları var içerisinde bir sürü. Onları atmışsın, vermişsin binbaşıya. Bak bu adam

0: 14'te çıkmış, binbaşı dalmış değil mi?
1: Evet.
0: Gel lan binbaşı demiş, sen adamsın demiş. Rahmetli şey hakkı, Adnan Menderes geliyor. Diyor yani komutanlar, ya gerekirse diyor ben yedek subaylarla bu ordu yönetim dedi. Asla dedilerle bir şey yok.
1: He.
0: Türkiye bağımsız bir ülke değil. Doğru mu hocam? Türkiye bağımsız olmadığını nereden biliyoruz peki hocam? Şuradan biliyoruz. Her vakit muhakkak bu milleti, tabir ağır gelir ama bir şekilde ülkenin burnuna o kancaya takacak fırsatı bulmuşlar bu adamlar. Her zaman bulmuşlar ama. Yani Sayın Başo o lafları tarihi laflardır. Bir hakim ki, bir başbakanın idamına karar veren hakim, kalemi kırarken, kırmadan önce bir mazeret bulup da bunun böyle olması isteyen güçler var. Senden başka hangi yargı gücü var lan bu ülkede? He? Şerefsiz, seni kim yönetiyor? Arkanda kim var? Güçler diyor. Biz şu anda yargıya bakıyoruz. Bu vatanın evlatları, bu kanunlara göre önüne gelen birbirini silkelemeye çalışan grupları mahkemesine bakıyor. Böyle yargı yok diyorsun. Ulan zamanında yargıya itiraz etseydiniz ya.
1: Şimdi.
0: Başbakan Asad yargıya itiraz etmediniz. Peki 60'lar öncesi bu. Zaten 60'lar önce CHP var. Yani Türkiye dünyadaki en faşist ülkelerden bir tanesi. Bak şimdi özgürlükten bahsediyoruz. Özgürlük. Sayın Erdoğan neden az söylediğini söylüyorum ben. Abi yok yok. Bak Cumhuriyet kurulmuş. Kimse seçilmemiş. Değil mi? 50'ye kadar Türkiye'de demokrasi falan yok. Sinan Çetin dediği gibi bazı kesimler söyleyince
1: tamam.
0: Bu iş şey, ama 60'ta darbe olmuş bu değil mi?
1: Olmuş.
0: Başbakan asmışsınız.
1: Asmış.
0: Arkasından 80'e kadar arada bir sürü ara rejimler var. Teknokrat hükümetleri var. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Muhtıralar var. Klasik muhtıralar. Yazılı muhtıralar. Radyoda alo alo var.
1: Tabii.
0: 80'de darbe oldu. 1 milyon kişi gözaltına alındı. 600 bin kişi gözaltına alındı. 250 bin kişi yargılandı. Yaklaşık hatırlamıyorum bakalım, binlerce insan idamla yargılandı bu ülkede.
1: Evet.
0: Atatürk ilki ve inkılaplarını tekrar tesis edeceğiz diye darbe yapan alçaklar, şerefsizler,
1: tamam.
0: Nesim Gayet Sahihler, bu adamlar geldi. Peki en son Erdoğan yönetti kaç yıl boyunca? Yıl oldu 2016, doğru mu? 15 Temmuz'a evet. Kadar. Arkasında duran alçak FETÖ'cüydü. Bu diyor ya hıyar tuşusu. Diyor ya AKP FETÖ'yü soktu böyle oldu. Ulan sen soktun, senin adamların onlar FETÖ. Amerikan oğlanıdır.
1: Önünü açtılar. Sen az önce 60'tan ve
0: yani
1: Menderes'ten bahsedince aklıma geldi.
0: Kavuştu Türkiye 15
1: söylemek
0: Temmuz'da.
1: Zorundayım. Bak sen 60'tan ve Menderes'ten bahsettiğinde.
0: Öyle.
1: Salim Başoğlu'nun sizi buraya getiren irade böyle istiyor.
0: İstiyor lafı Salim Başoğlu'nun lafıdır.
1: O,
0: mahkeme başkanı.
1: O lafa istinaden bir başbakan ve iki bakanın dar ağacına gittiği o saçma sapan yargılamalara istinaden sen onları hatırlatınca aklıma Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taş getiren geldi.
0: Ya
1: hiç unutmayacağım.
0: Ben...
1: Hayır hiç unutmayacağım. Yani 100 yılın yolsuzluğu davasına Silivri'de şimdi hani belki şey itibariyle çap itibariyle onun %1'i bile olmayacak ahbap iddiaları sebebiyle nasıl bir infial oldu? İstanbul nimet nimet diyen savcılığa göre bir organize suç örgütünün nasıl neler yaptığına ilişkin iddiaların konuşulduğu bir gün Ahmet Taş getiren adındaki Karar Gazetesi yazarı utanmadan, zerre sıkılmadan o yargılamayı yassı adam mahkemesine benzetebildi ya.
0: Hocam oluyor yani. Bu,
1: büyük
0: ben,
1: bir hayal tabii, kırıklığıdır tabii. Benim için var ya.
0: Ben artık hocam şöyle söyleyeyim. Şey vardı. Yani bu ifade tabiri bu şekilde olduğu için bir yazar bizim Hakkı Öcal. Buradan selam olsun.
1: Selam olsun. Selam
0: onun bir ifadesi vardı. Yani bazen öyle bir olur ki bir şey bir şeye bağlarken geçiş olsun diye 5 cümle kurdum. Özür dilerim. Ya diyor etrafı diyor çok üzülüyor. Puş tarlası diyor. Şimdi hocam neler geldi neler geçti felekten değil mi? Un elerken.
1: Deve
0: geçti. Bir daha hatırlatayım. Çok seviyorum.
1: Hadi hatırla. Hadi
0: neler,
1: hatırla.
0: Neler geldi neler geçti felekten. Un elerken deve geçti elekten. Hocam ne Ahmet Davutoğulları geldi geçti, ne Abdullah Güller geldi geçti. Ahmet Taş getiren ne ki? Kim ki?
1: Doğru.
0: Onu, yani bu, ne başkaları da vardı bir sürü bunun gibi. Doğru. Menfaatini, kendi şahsi menfaatini önceleyen insanlar satarlar hocam. Satarlar. Sat, bize sat bir adam lazım. İşte bak bu millet satmadı işte görüyorsun değil mi?
1: Ya,
0: satmadı. İşte bak şurada ya. Duranlar, buraya gelen gaziler, konuşanlar. Memleketi ben satmam dedi arkadaş. Ya öleceğin çocuğun var, satmayacağım dedi. Ya çocuğun gitti gitsin dedi ya. Ben evlatsız yaparım vatansız yapamam dedi. Ya bunu dediği insanlar. Yani bu adamlar var mı var hocam. O yüzden asla enseyi karartmıyoruz. Ne diyoruz? Ati gelecek demek. Onu da söyleyelim. Gelecek. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak.
1: Of.
0: Budur hocam.
1: Ya sen.

0: bugün hem bir abi sanatkar.
1: O... Estağfurullah.
0: Efendime yani, söyleyeyim.
1: Hani hocam şey, şunu söylüyorum. Biraz önce örneği verdin ya. Hocam bize bunlar yeter. Sayın Erdoğan'ın ifade etmiş olduğu, Sayın Cumhurbaşkanı bu hakikaten asıl liderimizin ifade etmiş olduğu, dünya liderinin,
0: evet,
1: o acıtıyor candır, acısın, acısın koysun dokun, dünya liderinin ifade etmiş olduğu şey mütevazı bir harekettir o. Türkiye ilk defa 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan sayesinde bağımsız olmuştur. Erdoğan bu ülkeyi prangalarından tamamen kurtarmıştır. Örneği o için, onun için verdim. O travmayı yaşıyorsun 15 Temmuz'u, hala tutuklamalar devam ederken, evet, daha binlerce yargı mensubu, emniyet mensubu FETÖ'den arınırken biz Suriye'ye girdik. Dünyanın gözü önünde çok başarılı bir operasyon yaptık. Demek ki neymiş hocam? 15 Temmuz'dan sonra bu ordu ilk defa bağımsızlaşmaya başlamış. Bağımsızlığı sürdürmek için de 3-5-10 yılını sürdürmüş. Hala içeride yakalanan, bak hala her yıl muhakkak bir operasyonla içeride kalan atıklar küreniyor, temizleniyor o pisliklerden. Kolay bir şey değil Ömer Bey. Çok zor bir şey bu. Ama bağımsız olduğumuz orada anlıyorum. Çünkü bu alçaklar Erdoğan'ın arkasına kadar en yakınında korumasını, eli cebinde silahı olan, mermisi ağzında olan bir korumayı bile oraya kadar soktu bu adamlar.
0: Yeah.
1: Bu ülke bağımsız nasıl oldu, olmadı diyebilirsin ki. Ülke bağımsızlaştırdı. O yüzden hiçbir şey yapması olmasa. Benim eski 1970'lere dönsem. Hani yerli malı haftası fındık, fıstık, fasulye, kuru fasulye falan dönsem. Süperbank'tan ayakkabı giysem. Değil mi? Kuyruklarda tüpün üzerine otursam, sana yağından bilmem ne beklesen, Danimarka'dan kron dilensem, demekleri bile de, olmuş olsam bile 2026'da, öyle hayalet. Hiçbir şey olmadı Türkiye'de. Aynen daha önce yaptığı gibi.
0: Danimarka'dan kronun esprisi neydi?
1: 3000 borç almış. Kron. Tabii zamanında.
0: Danimarka kronu.
1: Danimarka kronu. Esprisi bir espri
0: ne
1: var.
0: Ne varsa ver işte.
1: Ya hocam önemli değil. Biz yani kaç sentten muhtaç olduk zaten.
0: Tamam, yani,
1: ben demiyorum ona. Işıkları bol olsun.
0: Demirel
1: söylüyordu.
0: Evet.
1: Şimdi geliyoruz 2026'ya. Bir vitrine çıkıyorsun hocam. Tabii demikleri bir ironik. Hiçbir şey olmasa dahi derken şunu diyecektim. Erdoğan şu yaptığı yeter ya. Yani 15 Temmuz'dan sonra bu arınmayı herhangi bir şey kaldıramazdı biliyor musun? Yani biz aslında o altın vuruş dedikleri, altın makas dedikleri, FETÖ'nün o ulan ben 40 yıldır uğraşıyorum. 1980'de başladım,
0: evet,
1: yerleştirmeye. Bu bir alternatif bir çözümdü. Kansız, kanlı hiç fark etmez. Arabi öyle bir yaparım ki hem yargı bende, hem emniyet bende, hem de asker bende. Böyle Kemalist yargı da darbe de değil ha. Yürü, hala izimi marşı hop hop hop kaldır, ışıkları yak kapat, gönder. Küfret başbakana. Değil. Tam tertemiz bir şey. Net bir şekilde bir darbe yaparım. Kimle yaparım? FETÖ'yle yaparım. Kime karşı? Erdoğan'a karşı yaparım. Eğer Erdoğan ülkeyi bu şekilde bağımsızlık konusunda mücadele vermiş olmasaydı, düşünebiliyor musun 15 Temmuz'un olmadığını hiç, yaşanmadığını? Şurada otururken de şuradaki birkaç görevinin elinde silahla bize baktığını düşünebiliyor musun abi? Kimmiş bağımsız, işte ülkeyi bağımsız hale getiren Erdoğan. Bunun kıymetini bileceğiz abi. Bunu bilmez de otelde sevgiliyle peştemalle, yiğidin malı meydandadır diye.
0: Ha.
1: Sevgililere mesajlarla,
0: tamam,
1: kocanı boşa gel diyenlerle,
0: tamam,
1: o sen değil ben FETÖ'cüyüm diyenlerle, sabun biliyorsun hangi
0: rüşvetin şeyi, İşareti.
1: Sabun geldi mi abi diye anlıyorsun sabunu. Bak
0: şifresi.
1: Çok da manidar ha sabun. Ne demekse artık o. Peştemal de var sabun. Köpük tamam. Partisi.
0: Abi jetler var.
1: Ondan sonra.
0: Abi hafriyat var. Abi yılda pavyon. 5 milyon kira ödeyen tabii danışmanlar var ya. İsviçre'de kayaktayım başkanım hocam, geleyim mi? Sen kaymaya devam
1: hocam,
0: et.
1: Hocam mezarda kafayı
0: gelme
1: çeken. Mezarda kafayı çeken ya, bir adamdan adam olmaz hocam. Mezarda kafayı çeken birisinden. Bu ülke teslim etmeyi bırak, şurada çay ocağının başına koymam herifi. Çünkü orada kafayı çeker.
0: Hafazan Allah.
1: Ya da pavyon pazarlığı seçilmiş bir adamdan bir şey bekleme hocam. Bir tanesi kaset kumpasıyla FETÖ'nün, FETÖ değiştiriyor çünkü onları. O dosyaları Kemal Kılıçdaroğlu'na veren FETÖ'ydü. Ben bunu gönderiyorum dedi. Koydu böceği, bunu gönderdi, bunu aldı. Dedi bundan bir alt olmuyor, 13 yıl geçti. Bari bunun yine bir tane daha koyayım. Lan nasıl zor şartlar, problem değil, sen bende. Dedi işi biliyor tabii. CHP deyince nerede kandırırsın, evet, CHP'li ya şeyde kerhanede ya şeyde genel evde pardon ya işte meyhanede ya da
0: pavyonda. Tamam.
1: Yani pavyon aynı şey zaten. Ondan sonra kandırırsın dedi ve kandı ve yaptılar bu işi. Bak adam şu an ne diyor?
0: Ne diyor abi?
1: Gördün mü abi İstanbul şeydekinden il başkanlığının önünden geçerken ben arabayla geçiyorum ya.
0: Ha evet, evet.
1: Her gün CHP'nin önünden geçiyorum ben biliyorsun. Fotoğraf değişmiş.
0: Hangi fotoğraf?

0: Kılıçdaroğlu var.
1: Yak canım.
0: Canım benim ya.
1: Acıdım. Yok ya.
0: Yazıyor. Arı, arınıyoruz. Arındırıyormuş abi. Neden arındırıyorsun? Pavyondan. Adam bunu ben demiyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeyi kurtaracak büyük kahraman dediği o meşhur dede var ya.
1: Tamam.
0: Şu anda lanet olsun dedikleri dede.
1: Tamam.
0: Bunlar adamı CHP vermeyi istemiyorlar. Adam diyor ki arkadaş ben bu partiyi arındıracağım. Neden? Ya diyor bunu meze ettiniz pavyonda diyor. Ya.
1: Tamam.
0: Ben demiyorum hocam.
1: Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin bir dönem genel yayın yönetmenliğini yapan az önce bahsettim ya.
0: John Dündar.
1: Amerikan bayrağı battaniyesiyle uyuyup poz verip mesaj veren efendime söyleyeyim MİT tırları adındaki o ihanet
0: tabii.
1: Haberini dünyanın neresine giderseniz tabii. Gidin o milli güvenlik tehdit eden o haberin suç olduğunu bütün dünya kabul eder. Bütün ileri demokrasiler kabul eder. Bu haberi utanmadan yapıp Almanya'da da evet gerçekten suçtu.
0: Ve yaptım
1: biliyordum
0: dedi, evet.
1: Ve yaptım dedi ya Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Can Dündar. Can Dündar hüküm giyip yurt dışına kaçınca vatana ihanetten Cumhuriyet Gazetesi'nde bir değişim rüzgarı konuşulmaya başlandı. Ben bugünkü CHP'nin tırnak içerisindeki arınmasını o zamanki Cumhuriyet Gazetesi'ndeki arınmaya bağlıyorum. Batı cephesinde değişen bir şey olmuyor efendim. Abi günün manşetinin sonuna geldik.
0: Ne güzeldi ya, tamam iyi. Hadi yarın inşallah tekrar.
1: Biz kutlamalara devam edelim.
0: Tamam,
1: yarın
0: tamam.
1: İnşallah stüdyomuzda.
0: Evet.
1: Seyircilerimize
0: bu da güzel oldu
1: yalnız.
0: Bu manzara şu anda önümüzde. Herhalde tabii izleyicilerimiz de Ömer Bey'in arka tarafından görenler görüyordur. Yani tam
1: çok da güzel ağzına. Bir kalabalık var.
0: Çok güzel de bir kalabalık
1: biz,
0: var.
1: Vakti olan İstanbulluları
0: evet,
1: hava
0: evet.
1: Da tabir yerindeyse şurup gibi.
0: Aynen.
1: Biz,
0: çok da güzel.
1: Vakti olan İstanbulluları
0: bu arada bizim mekan da güzel
1: katılmaya
0: hocam.
1: Davet edelim.
0: Bu arada bu mekanı bize ayarlayan kurumdaki arkadaşlar selam olsun.
1: Kurumsal iletişim
0: burada,
1: direktörümüz
0: evet.
1: Ömer Faruk Sarımermer.
0: Ağacın altında
1: birlikte,
0: mazardaymışız hocam.
1: Uzun yıllardır bizim yayınlarımızdaki o hassasiyeti
0: evet,
1: seyirciye
0: bravo.
1: Aktarabilmemize vesile oluyor tüm ekibimiz.
0: Helal olsun.
1: Kalabalık
0: teşekkür
1: bir ekibiz. Biz
0: kendisine.
1: Burada Hikmet Bey'le ikimiz gözüktük ama oldukça kalabalık bir ekibiz. Biz
0: kamera gün, çekelim bir gün olur mu?
1: Gün
0: böyle bu,
1: içinde yayınlarımız devam edecek. Gerek Ankara'dan gerek İstanbul'daki yayın noktalarımızdan. Biz 10. yılında bu kahramanlığı
0: evet.
1: Herkese ve her şeye rağmen anlatmaya, sesimiz çıktığı kadar bağırmaya devam edeceğiz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancı

0: acılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Efendim 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Bugün 24 ekranlarında 15 Temmuz özel yayınıyla karşınızdayız. Neredeyiz bugün? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen bitiminde. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin yanındayız. Bugün 3 saat boyunca özel yayınımızda 15 Temmuz gecesinin o darbe girişiminin, FETÖ'cü darbe girişiminin öncesini, o geceyi ve ondan sonraki geçen süreç içerisinde 10 yılı artık geride bırakıyoruz. Bu süre içerisinde FETÖ ile mücadele. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. O geceye gittiğimizde hepimiz hatırlıyoruz bu süreci. Hepimiz yaşadık. 253 şehidimiz var. Vatan evlatları şehit düştüler. Şehitlerimiz için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 2737 gazimiz var. Bir kere daha onlara da şifalar diliyorum. Bugün çok değerli konuklarım var. Önce konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş bizlerle. Fatma Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Erkan Bey. Yayınlar
0: çok
1: diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç. Haydar Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Erkan Bey.
0: Kolay çok gelsin. Sağ olun. O geceye gideceğiz elbette. O gece yaşananlar gün içerisinde yine 24 ekranlarında ve 24 radyodan tüm süreci konuşmaya devam ettik. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı konuştu. Ankara'da külliyede mesajlarını verdi. Verdiği önemli mesajlar var. O mesajların üzerinden de konuşmaya devam edeceğiz. Ama o geceyi, o gece yaşananları, sonraki süreci, bu 10 yıllık süreç içerisinde neler oldu, neler bitti. Ben o geceyle ilgili tabii görüntüler, detaylar, özellikle bu hemen yanın başımızda köprünün bulunduğu noktanın görüntüsü de zaman zaman sizlerle buluşuyor. Yanımızda Hafıza 15 Temmuz Müzesi var ki o müze içerisinde ziyarete de gün içerisinde açık ve ziyaret edilmeye de devam ediliyor. 15 Temmuz gecesine dair FETÖ'cü hainlerin Türk halkının üzerine nasıl kurşun yağdırdığı, o gece neler yaşandı, nelerin olup bittiği bu müze içerisinde sergilenmeye devam ediliyor. Özellikle bu müzeyi bir kez daha ziyaret etmenizi tavsiye edelim. O gece yaklaşık 9000 FETÖ'cü, asker demeyelim, 9000 FETÖ'cü, 35 uçak, 37 helikopter, 74'ü tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4000 hafif silahla Türk milletine saldırdı. O darbe girişimi Türk milleti, Türk ordusu ve Türk ordusu, Türk askeri ve Türk polisiyle beraber o gece akamete uğratıldı. Ve tabii bu süreç içerisinde pek çok yargılamalar da vardı. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Konuklarıma soracağım, başlayacağız birazdan ama 2016 darbe girişimine ilişkin bugüne kadar 289 dava açıldı. Tamamı davaların ilk derece mahkemelerce karara bağlandı. Sanıklardan 4891'i ceza aldı. 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı müebbet, 1891 sanığa süreli hapis cezaları verildi ve 2870 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Bu süreç bu şekilde gelişti 10 yıllık süreç içerisinde. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce de söylediği, sinsi şebekeyle rehavete kapılma lüksüne sahip değiliz dedi. Mücadele etmeye devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O yüzden mücadelede devam ediyor. Zaten her gün, geçtiğimiz günler içerisinde de bakanlarımız da kameraların karşısına geçmiş. Türkiye'deki o büyük yeni FETÖ operasyonunun detaylarını paylaşmışlardı. Yüzlerce kişiye yeni gözaltı kararları var. Hala aktif görevde olan isimler var. O yüzden bu mücadele çok çok önemli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi. Haydar Oruç, başlayalım. Şimdi az önce de söylediğim, öncesi bu sürece 15 Temmuz o darbe girişimine, FETÖ'cülerin darbe girişimine giden süreç, o gece ve sonrasını detaylı bir şekilde konuşacağız. Giden süreci konuşmadan önce tabii mesele üzerine konuşulacak, söylenecek ilk şey şu. Asıl amaç o darbe gecesi, İşte sadece hükümeti devirmek, oraya bir kukla hükümet getirmek miydi, sadece bu muydu? Yoksa bunun altında başka şeyler mi vardı? Neydi asıl amaç? O gece Türk milleti neyle mücadele etti burada?
2: Erkan Bey, ben başlamadan önce aziz şehitlerimizin ruhunu tekrar burada yad etmek istiyorum. Hepsine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ve gazilerimize de hem acil şifalar hem de uzun ömürler diliyorum. biz bugün bu programı yapıyorsak onların sayesindedir. Onların kendilerini feda etmeleri sayesinde bu darbe başarısızlığa uğradı, kayım oldu. Ve biz bugün bunu konuşabiliyoruz. Sizin sorunuzla ilişkilendireyim. Eğer darbe sadece hükümete yönelik bir şey değildi. Yani ben 80 darbesinde ilkokul öğrencisiydim ama hatırlıyorum. Mukayese edebilme imkanım var. Bir sadece yönetim değişiklikle ilgili olmadığı kanaatliyim. Çünkü darbeye gelen süreçte yaşananlar bize aslında daha büyük bir resim, daha büyük bir plan olduğunu düşünmemize sebep oldu. Çünkü evet, bir Erdoğan rahatsızlığı, bir Türkiye rahatsızlığı, Türkiye'deki yönetim değişikliği isteğini zaten 15 Temmuz'a gelirken özellikle yurt dışındaki Amerika'daki FETÖ ile ilişkili medya mensuplarından ya da işte Michael Rubin gibi medya FETÖ ile ilişkileri olan insanların yazılarından, Avrupa ve Amerika menşeli medyanın yorumlarından, analizlerinden anlamıştık. Bir şeyler olacağını anlamıştık. Ancak biz 2016 itibariyle artık Türkiye'de bir darbe olamayacağını düşünüyorduk. Yani en son 80'deki darbeden sonra bir daha hem demokrasimizin gelişmesi nedeniyle hem de konjektürel dünyadaki gelişmeler nedeniyle böyle bir şey olmayacağı tahmin ediliyordu ama bütün bu tahminlerin ötesinde FETÖ denilen bu sinsi örgütün aslında devletin kılcallarına kadar işlediğini, Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, bağımsız bir aktör olarak ortaya çıkmasını önlemek için kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini biz darbenin ortaya çıkmasından sonra daha net bir şekilde anladık. Darbeye gelirken yaşanan pek çok olayın, hadisenin hepimizin hafızasında canlı olduğu kanaatindeyim. Hep arkasında bir güç olduğunu, bir el olduğunu söylüyorduk. Ancak bunun doğrudan FETÖ ile ilişkili, iltisaklı olduğu konusunda net bir şey söylemiyorduk. Ya bunun içinde o 15 Temmuz'dan önce yaşanan pek çok hadiseyi sayabiliriz. İşte hem suikastler, hem çok da masum olmayan kazalar, Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikaste kurban gitmesi, vefatı
0: dosya
2: gibi.
0: Dosya tekrar açıldı.
2: Yani işte şu anda hep açılan, tekrar sorgulanan olayların aslında FETÖ ile ilişkili olduğunu, evet, sonradan anladık ama konu sadece Erdoğan hükümetini, Erdoğan'ı ülkenin başından almak değil, Türkiye'yi dizlerinin üzerine çökertmek ve Türkiye'yi Batı'nın kolaylıkla operasyon yapabileceği bir sahaya çevirmek olduğunu biz daha sonra anladık. Bunu nasıl anladık? Darbe gecesi yaşanan olaylar nasıl burada insanımız köprüde darbecilere karşı koyuyorsa, sınırlarımızda da benzer hareketliliklerin olduğunu, sınırlarımızın ötesinde PKK'da bir hareketlilik olduğunu daha sonra da anladık ve tam da İran'daki 79'daki İslami devrime giden süreçte olduğu gibi bir şekilde o gece eğer FETÖ'cü hain darbeciler bunu başarsalardı, Fethullah Gülen'i de bir şekilde aynen Hümeyni gibi getirteceklerini ve kendilerinin istediği şekilde daha diktatöryal bir rejim kuracaklarını ve bu rejiminde ülkeyi Batı'dan gelen isteklere göre muhtelif parçalara böleceklerini, daha kolay yutabilecekleri bir parça haline getirecekleri ve 100 yıllık bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya yönelik vaatleri, planları da hayata geçirmek istediklerini anlıyoruz. Ya bunu da aslında çok zor olmadı anlamamız. Çünkü Batı mahfilli bazı köşeleri tutan insanlar bunları itiraf ettiler. Hem FETÖ'nün Türkiye'de zemin tutmasını sağlayan Enver Berkay gibi

0: İşgal planından
1: kesinlikle
0: bahsediyoruz burada.
1: İşgal, ülkeyi parçalamak ve az önce söylediğim gibi işte Sykes-Picot'ta kaldıkları yerden bu ülkeyi o dönem verdikleri sözleri yerine getirmek gibi bir niyetleri olduğunu, bunu da FETÖ gibi dini kisvenin arkasına saklanan aslında istihbarat örgütlerinin piyonu, aparatı olduğunu düşündüğümüz bir örgüt tarafından yapıldığını ve kılcallarını aslında 60'lı yıllardan itibaren ülkenin kurumlarının içine sokulduğunu ve en son 2010'lardan itibaren örgütle hükümet arasındaki ayrışmadan sonra en son biliyorsunuz 17-25'te evet, bu ayrım net bir şekilde yapılmış ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından FETÖ terör örgütü olarak kabul edilmiş ve oraya getirmiştir. Ama son süreçteki yapılan faaliyetleri hatırlarsanız, bu süreç işte nasıl başladı? Dershanelerin kapatılması, evet, hele hele 15 Temmuz'a çok yaklaşıldığı dönemde ordunun içerisine sızdırılmış üniforma giyen, maalesef ben de orduya hizmet vermiş bir insan olarak maalesef onlarla aynı ortamlarda bir şekilde bulunmuş birisi olarak söylüyorum. Vatan hainliği bile az geliyor bunları tarif etmek için ama bunların tespit edildiği ve Ağustos ayında yapılacak Şura'da da bunların hepsinin ordudan ihraç edildiğine yönelik kuvvetli istihbaratlardan sonra bunun önüne geçmek, bu yapıyı canlı tutmak, hala ayakta tutabilmek için bir şekilde işte 15 Temmuz'da darbe yapılması talimatı verildiği söyleniyor. Tabii bunun alışkın olduğumuz şekilde hep gece yarısından sonra olur biliyorsunuz. 12 Eylül'de de böyle olmuştu ama bunun başaramamalarının en büyük sebeplerimizden birisi halkımızın feraseti, cesareti ama aynı zamanda kendilerinin de ellerinin ayağının dolanmış olması. Çünkü erken saate çekmiş olmaları, bir başarısız olmaları konusunda bence en büyük etkenlerden bir tanesi. Gece geç saatte hepimiz uyurken buna başlamış olsalardı belki farklı sonuç çıkabilirdi. Darbe planlarının ifşa olmuş olması, devletimizin buna karşı bir önlem almaya başlamasıyla bu planı daha erkene çektiler, erkenden başlattılar. Evet. Biliyorsunuz burada köprüde 9 civarında yolu kesmekle başladılar. Bu da planın istedikleri gibi gitmemesini ve tabii en büyük buradaki faktörü, en büyük alkışı milletimize vermemiz lazım. Onların da dünyada bir ilk olarak bir askeri darbeye karşı hiçbir silahları olmadan kendi bedenlerini siper ederek durmaları sayesinde bunu önlemiş olduk hep birlikte. Ama tabii Cumhurbaşkanımızın konuşmasında az önce belirttiği gibi tehlike bitmedi. Su uyur düşman uyumaz derler. Artık biz FETÖ'nün ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu çok iyi gördük. Aradan geçen 10 yıl içerisinde yapılan mücadeleler, bu FETÖ'cülerin, evet, sızan kripto FETÖ'cülerin temizlenmesine rağmen hala bitmediğini ve değişik kurumlarımızdan bir şekilde çıkmaya başladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla buna devam etmemiz gerekiyor. Aynı kararlılıkla ve azimle. FETÖ bitti, işte Fethullah Gülen öldü deyip buradan eğer yavaşlatırsak bu mücadeleyi ya da vazgeçersek FETÖ'nün tekrar uç vereceğini, başka formlarda, başka şekillerde tekrar ülkemizin başında musallat olacağını göz önünde bulundurarak buna göre tedbirlerimizi devam etmemiz gerekiyor. Yani toparlamak gerekirse bu sadece hükümete yönelik bir darbe değildi. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin topyekün ele geçirilmesi, devrilmesi, işgal edilmesi, belki de Suriye gibi, Irak gibi parçalanmasına gidecek bir süreci başlatmaktı. Bu da tabii bunu kim ister diye baktığımızda etrafımızda, hangi güçlerin Türkiye'nin böyle parçalanması istediği, adresler bellidir diye düşünüyorum. Onlara hizmet eden bir proje olacaktı. Neyse ki çok şükür bu projeleri, bu planları gerçekleşmedi. Biz o günden daha kuvvetli bir şekilde şu anda yolumuza, evet, devam ediyoruz.
0: Zaten terör örgütü nerede besleniyorduysa adres orası. Adresi,
1: aynen,
0: çok belli.
1: Kesinlikle.
0: Yeliz Hanım, bu özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rehavet vurgusu bugünkü konuşmalarında ana gündem başlığı. O bundan sonra işte bu 10 yıl içerisinde yapılan mücadele ve yapılacak mücadeleyi soracağım. Onu ayrıca detaylandıracağım ama bu darbe girişimine giden süreci biraz konuşalım. Biz o süreçte hatırlayalım, az önce Haydar Bey de söyledi, işte devlet içinde atılan bir takım adımlar, FETÖ'ye yönelik atılan adımlar, işte örgüt içerisinde, terör örgütü içerisinde bir rahatsızlık oluşturdu. Belli başlı süreler içerisinde işte bu 17-25 Aralık, MİT kumpası, hepsini hatırlıyoruz. O dönemde birbiri ardına eklenen, işte hazırlanan montajlar, kayıtlar vesaire. Belli bir şekilde önce seçim üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin başından bir şekilde gönderilmeye çalışıldı. Başka şekillerde. Bu olmadı. Olmayınca da bir darbeye teşebbüsten, bir darbe girişiminden bahsediyoruz. Bu taşları nasıl döşediler 15 Temmuz 2016'ya kadar?
2: Şimdi müsaade ederseniz ben çok daha gerisinden tabii yine hatırlatarak bu yapının aslında nasıl örgütlendiğini ya da bu raddeye gelene kadar

0: kadar nasıl adımlar atıp nasıl böyle bir
1: belki
0: şema
1: çizdiklerini... Belki de 50 yıl öncesinden almamız
0: 60'lardan
1: gerekiyor.
0: 60'lardan başlamak gerek tabii ki. Şimdi 60'larda belli çevrelerde, Anadolu'da belli köşelerde vaaz vererek başlayan birisiydi Fethullah Gülen. Daha sonra biliyorsunuz bu irmek ilmek işlenen bir sürece aslında evrildi. Yavaş yavaş 70'lerde, 80'lerde belli gruplar, belli işte topluluklar kurmaya başladılar. Daha sonra öğrencilerin içlerinde bakın çok fazla yayılma alanı aradılar kendilerine. Bu da 80'lerde eğitim dünyasına adım atmalarıyla da devam etmiş oldu. Yavaş yavaş okullar açıldı, dershaneler açıldı. Bir şekilde eğitimin içerisinde önemli noktaları, köşe taşlarını bir şekilde tutmaya çalıştılar. Dershane ve dershanecilik işiyle özellikle tabii inanç kisvesi altında kendi ideolojilerini yaymak için yıllarca bunları tek tek irmek irmek, bakın tek tek kişi kişi öğrenci öğrenci peşine düşmüş bir yapıdan bahsediyoruz. Kendi nihai hedeflerine ulaşmak için çok fazla altyapısıyla uğraşmış, yani hafife alınmayacak bir yapıdan burada bahsediyoruz. 90'lara bakın geldiğinizde artık yurt dışıyla bağlantılı işler yapan, eğitimde de artık çok fazla kurumsal adımlar atmaya başlayan, artık sermayesini yurt dışından da getiren, yani yurt dışındaki diğer çıkar gruplarıyla da artık temaslar kuran ve o çıkar gruplarının doğrultusunda çok daha hızlı büyüyen, sermayelerin de tabii ki dışarıdan getirdikleri paralarla çok da hızlı büyüten, tabii buradan da topladıkları paralarla bir yapıdan bahsediyoruz.
2: Türkçe olimpiyatları, dinler arası diyalog.
0: Kesinlikle. Yani dediğim gibi inanç kisvesi altında, din kisvesi altında birçok tabii ki hatta milli duyguları bile kullanarak bu yapı yıllarca kendisine masum gibi gösterip aslında arka taraftan birçok devleti yıkmak ve devletin yanında kendilerinin istediği gibi başka bir yapı inşa etmek için çalıştılar. Ve ama bunu bir şekilde sürekli maskelemek için de çok çaba sarf edip bunda da uzun bir süre başarıya ulaştılar. Ama 90'lardan sonra 2000'lere geldiğimizde artık tabii kendilerini iyice dallanıp budaklandı. Eğitimden sonra artık birçok gruba, medyaya, bankacılığa, uluslararası birçok sistemin içerisine, devletin içerisindeki bakın eğitimden tutun güvenlik birimlerine, yargıya kadar birçok noktada en önemli noktaları ellerinde tutabilecek şekilde genişlediler ve örgütlendiler. Ve bunun da özellikle Haydar Bey'in de söylediği gibi 2010'dan sonra yavaş yavaş fark ediliyor olması, 2010 yılından sonra farklılıkların burada bakın farklı bir şeyler oluyor. Burayla alakalı istihbaratların geliyor olması, yanlış bir şeylerin gidildiğini anlaşılmasından sonra orada bir tamamen bakın asıl amaçlarının, asıl niyetlerinin ne olduğunu biz yavaş yavaş anlamaya başladık. Ama bu kadar yıl 60'lardan bakın günümüze 15 Temmuz darbeye girişimine kadar o kadar fazla büyük aslında bir yapılanma, o kadar ilmek ilmek işlenmiş bir alan var ki birçok bakın burada alandan bahsediyoruz. Bunların içerisinde en son geldiğimiz noktaya kadar dediğiniz gibi birçok kumpas gördük. Birçok tabii ki aradaki belki faili meçhul cinayetlerin bile bu örgüt tarafından evet. düzenlenebileceğini, yine hala birçok üzerinde konuşulabilecek, hatta spekülasyon yapılabilecek, kesinleştirilmiş hala dava sürecinde olan birçok karmaşık durumun da aslında sorumlusunun bu örgüt olduğunu ve yurt dışında çok fazla yapıyla iltisaklı olduklarını, devletin içerisinde tamamen kendi istedikleri gibi başka bir yapı kurup o yapıyla tamamen şu anda bakın Türkiye'nin geldiği yönün aksi bir şekilde başka bir yön inşa etmek için tabii ki o yurt dışında işbirliği yaptıkları çıkar gruplarıyla birlikte onların doğrultusunda onların menzilinde hareket edecek bir Türkiye inşa etmek için tabii ki kolları sıvamışlardı o zaman. Ama dediğiniz gibi birçok biz burada aşama aşama süreç gördük. En son tabii ki o başarısız olan hain darbe girişiminden sonra yavaş yavaş bu meselenin artık kökünü kazımak için devlet elinden geleni yaptı. Zaten o geceden sonra bakın çok büyük bir uyanış gerçekleşti. O gece hani biz biliyoruz Türkiye 60'da, 71'de, 80'de, işte 90'da postmodern darbe bir sürü bakın biz bu konuyu daha önce konuştuk, tecrübede ettik. Zaten milletin hafızasında bunların hepsi var. Daha önce bunlar nasıl yaşandı, kimlerin desteğiyle yaşandı, kimlerin desteğiyle nasıl kurgulandı, nasıl şekillendirildi, daha sonraki süreçler nasıl gitti. Burada da eğer öyle bir şey tabii ki nihayetine erseydi biz çok daha bakın acı tablolarla karşılaşma ihtimalimiz vardı. Çünkü evet, daha şüphesiz. Sonrasında Birçok tabii ki açıklanan ve açıklanmayan daha tabii ki bir sürü yargı süreci devam eden şey var. Ellerinde listeler olduğunu bakın biliyoruz. O listelerde kimlerin isimlerinin olduğunu aslında sadece burada darbeyle işte yönetimi biz değiştirelim.

0: Başka bir şeyi kuralım. Burada da kendi istediğimiz şekilde o yurt dışındaki çıkar gruplarına hizmet edecek şekilde devam edelim gibi sadece burada duracak bir plan yoktu kafalarında. Bundan sonra o çok kabarık infaz listeleri, o çok kabarık aslında ellerin uzanacağı birçok alan ve şu anda bizim geldiğimiz noktaya Türkiye asla gelmesin diye, bağımsız bir politika bakın gütmesin diye, operasyonları yapmasın diye, sınır ötesi operasyonlar yapılmasın diye, belki bakın milli savunma sanayine yatırımlar yapmasın diye ya da şu anda olduğu noktadaki o kendi çıkarına göre kendi yolunu inşa etmiş Türkiye olmasın diye elinden geleni yapacaklardı ama dediğim gibi daha önceki gördüğümüz darbelerden çok daha farklı bir tablo, çok daha kanlı, çok daha acı bir tablo görecektik. Çünkü ne kadar acımasız olduklarını, ne kadar acımasız şekilde Türk halkını ateş ettiklerini, hedef aldıklarını ama tabii ki Türk milletinin iradesiyle bunun durdurulduğunu biz hep birlikte biliyoruz. Aksi olsaydı çok daha farklı şeyler,
1: Evet.
0: çok daha acı şeyler konuşabilirdik
1: İlk
0: maalesef.
1: cevabımız da buna darbeyi bastırdıktan sonra Fırat Kalkanı harekatıydı.
0: Kesinlikle.
1: Suriye'ye
0: Ondan
1: düzenlenen.
0: sonra bakın
2: Bir
0: yani
2: ay
0: bir
2: içerisinde
0: iplik sökülür
2: operasyon.
0: gibi ondan sonraki Türkiye'nin gelişimini zaten tek tek bakarsanız bu harekatlardan sonra geldiğimiz noktaya bakarsanız bu zamana kadar aslında hangi noktaları tuttuklarını, nereleri karıştırdıklarını ve Türkiye'nin önünde o adım atılması için nasıl engel olduklarını da aslında çok rahat
1: Evet,
0: anlayabilirsiniz.
1: kesinlikle.
0: Hı.
1: Şimdi bu kaos planından bahsediyoruz Fatma Hanım. Bu süreç içerisinde 15 Temmuz darbe girişimine kalkışmadan önceki süreç içerisinde aylar önce üst düzey FETÖ'cülerden Enver Altaylı'nın notlarıyla ilgili bir detay paylaşacağım. Şimdi bir kaos planı diyoruz. Birinci kaos planı içerisinde bir ekonomik ve uluslararası sabotaj var. O planın ilk ayağı. Orada ekonomiyi zayıflatarak işte toplumsal huzursuzluğa zemin hazırlamak var. Toplumsal ve sivil hareketlilik oluşturmak var. İşte sokak hareketleri, muhalif grupların birleştirilmesi, hatta içerisinde cezaevi isyanları dahi var
0: Evet.
1: FETÖ'nün paylaştığı. Enver Altaylı dedim az önce. Onun notlarından paylaşılanlar içerisinde bakın mesela şöyle bir şey var. Devlete ve devlet yönetimine karşı adım adım ve planlı olarak kamuoyu yaratmak ve miting hazırlıklarını yapmak. Bu arada da diyor bu bahsettiğim notlar 15 Temmuz 2016 öncesi, aylar öncesine
0: Evet.
1: ait ama 2016 yılı içerisinde var hatta 2016 Ocak Şubat'ta yazılmış notlar. Miting hazırlıklarını yapmak, bu arada da bizimle işbirliği içinde olan polisin FETÖ'cü polislerden bahsediyor. Bünyesindeki ajanlarımızı kullanarak önümüzdeki dönemde mitinglerde ve gösterilerde polise maksimum yetki verecek, aşırı kaba kuvvet kullanılmasını temin etmek, böylece milletin ve en önemlisi gençlerin devleti ve polisine karşı öfkesini artırmak. Bu ve benzeri notlar, bu ve benzeri toplum içerisinde oluşturmaya çalışılan bir kaos planı var. Az önce
0: Evet
1: de o
0: arkadaşlar.
1: bahsettiğimiz, sadece işte hükümeti düşürmek, hükümete bir darbe yapmak değil, topyekun belki de Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemek,
0: Tabii ki.
1: belki de bölüp parçalamak, bir işgal planı hazırlamak. Birazdan soracağım acaba kimler için o işgal planını hazırlayacaklar diye ama şu detaylar üzerinden, varılmak istenen nokta üzerinden konuşalım biraz.
3: Tabii aslında FETÖ'nün kısa süre içerisinde bir darbe girişiminde bulunacağını sinyallerini sizin de söylediğiniz gibi birçok kez görmüş olduk. Nitekim Eylül 2015 ve Mayıs 2016 tarihleri arasında Sızıntı Dergisi'nin de paylaşmış olduğu bazı kapak resimleri vardı ve özellikle Zaman Gazetesi'nin de 2015 yılının son aylarına doğru artık yayınlamaya başladığı bir reklam filmi vardı. Şimdi Sızıntı'nın Mayıs 2016 kapağında asker kıyafetine benzer bir şekilde elbiseli bir el kapıyı açıyor ve kapaktaki bir kurtuluş beklenti olacağına dair bir darbe girişimini işaret eden bir görsel vardı. Nitekim yapılan o Zaman Gazetesi'nin 2015'te yayınlamaya başlayan o reklam filminin temasında da önce bir siren sesi duyuluyor. Akabinde bir helikopterle şehrin üzerinde dolaşmakta olan işte ani bir bebeğin güldüğü bir reklam vardı.
1: Evet.
3: Odada doğan yeni bir doğumun, yeni bir kurtuluşun habercisi olarak aslında bunu ifade ediyorlardı. Şimdi baktığınızda biz bunun sembollerini alıyorduk. Nitekim sizin de söylediğiniz gibi bu darbe girişiminin sadece siyasi bir ayağı değil, ekonomik ayağı, toplumsal ayağı,

0: bakın birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir süreç var. Şimdi ekonomik maliyetine baktığınızda o dönem özellikle yılın ilk çeyreğinde %4,5 ve %4,7'lik büyüme oranı azalmaya başlamıştı. Yani bu oran 0,2 daralmıştı. Nitekim istikrar demek yatırım demek Erkan Bey. Eğer doğrudan yabancı yatırımları ülkenize çekmek istiyorsanız ve ekonomik olarak bir refah ve kalkınma arzuluyorsanız doğal olarak istikrarlı bir ülke olmanız gerek. İşte darbe girişimi aynı zamanda Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomik olarak kalkınmasına da önüne engel olan bir geceydi bizim yaşadığımız. Ama baktığınızda bu son 10 yılı geçtiğimizde biraz daha örgütün temeline indiğimizde bakın birçok ayağı var. İşte bunun sosyopsikolojik ayağı var, sosyoekonomik ayağı var. Yani 12-13 yaşlarındaki çocukları yurtlara alıp anne babalarından uzaklaştırıp işte orada abla ve abi dediği hani ailenin bir diğer bireyiymiş gibi güvenilir bir ortam yaratmaya çalışıp bu çocukların beynini yıkayarak zamanında işte büyüdükçe onlara meslek soruları çalıp onlara bir meslek vaat ederek akabinde örgütün ekonomik ayağını güçlendirmek ve yarın öbür gün işte o planlamış oldukları darbe girişimine mahal verebilecek ve onu o sırada kullanabilecek eleman devşirmeye çalıştıklarını biliyoruz ve bunu yaparken de takiye olarak yani kendilerini gizlediklerini, farklı isimler kullandıklarını, cemaat içerisinde evliliklerin olduğunu, dini duyguları istismar ederek, toplumun duygusal motivasyonlarını istismar ederek bunları gerçekleştirdiklerini biliyoruz. O yüzden yaşadığımız süreç inanın gerçekten zor bir süreçti. Bugün bunun her türlü farkındalığını yaratmamız gerekiyor. FETÖ'nün her ne kadar Fethullah Gülen ölse de sonuç olarak hala gizli gizli örgütlenmelerin devam edebileceği ve Türkiye'nin yükselen gücüne engel olabilmek için.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan tam olarak bunu söyledi.
0: Evet, biz o zaman da konuştuk. Öldüğü zaman 2024 yılında da bunu konuştuk. FETÖ'nün ölümü Fethullah Gülen terör örgütünün bitmesi demek değildir dedik. Burada bir devşirilmiş insan kadrosu var. Her ne kadar şu anda yurt dışına yaşamış olsalar da kendi içerisinde, örgüt içerisinde bazı bölünmelerle karşı karşıya kalmış olsalar da netice itibariyle tekrardan Türkiye'nin o yükselen, Türkiye'nin yükselen gücünü bölmek ve o işte yabancı istihbarat ajanlarıyla örgütleriyle de işbirliği tutarak Türkiye'nin tekrardan istikrarını bozmak suretiyle planlarını gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Bakın sadece 2016 yılında değil, 2016 yılından sonra da aslında bir takım olaylar gerçekleşti. Hatırlayın 2017 senesinde Rus Büyükelçisi öldürüldü. Nitekim bunun gibi birçok örnek sayabiliriz. Yani aslında o faaliyetlerine devam etmişlerdi. O yüzden FETÖ'nün ne kadar sinsi bir örgüt olduğunu, ne kadar aslında kült bir yapıyla aslında ezoterik, üstü kapalı bir kült yapı ile hareket ettiğini, evet. Fakat bu süre zarfında insanların duygusal motivasyonlarını kullanarak insan örgüte insan yetiştirdiklerini biliyoruz.
1: Peki. Fatma Yeşilkuş, size biraz kısa söz vermiş oldum ama bu bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir ara verelim. Bir 10 dakikalık bir aramız var. Saat başında tekrar özel yayınımız devam edecek.

0: milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
3: Efendim tekrar merhaba. 24 ekranlarında özel yayınımıza devam ediyoruz. 15 Temmuz'un üzerinden, 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbenin üzerinden tam 10 yıl geride kaldı. Öncesini, sonrasını ve o geceyi de konuşmaya devam edeceğiz. Bu önümüzdeki süreç içerisindeki önümüzdeki 2 saat diliminde. Fatma Yeşilkuş, Yeliz Albayrak ve Haydar Oruç bizlerle. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Fatma Hanım, sizin de kalmıştık en son.
4: Evet.
3: Şimdi bahsettiğimiz mesele, siz en son söylerken Türkiye içerisindeki o yapılanma, hatta Yeliz Hanım'da da az önce bahsettik. 50 yıl, 60 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç içerisinde bugüne kadar yaptıkları bir hazırlık, arkasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da defalarca ifade ettiği emperyalist güçlerle beraber yaptıkları bir hazırlık.
4: Evet.
3: İşte istihbarat servisleriyle beraber yaptıkları bir hazırlık. O hazırlık içerisindeki o detayları, noktaları, onlardan konuşmaya devam edelim.
4: Tabii baktığınızda örgütü eleman değiştirmek en önemli amaçlarından birisiydi. Çünkü siz bir sene içerisinde, iki sene içerisinde bir darbe girişimi planlamak isteseniz sizin planlarınıza uyacak, hizmet edecek insanı bulmak çok zor olur. Doğal olarak bahsettiğimiz 40-50 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu süre zarfında önce çocukların beynini yıkayarak onları dershanelerine alıp işte hatta şu taktikler yapılır ki Erkan Bey, biraz daha gerçekten örgütün dini anlamına inanan taraflara işte geçmiş çıkmış soruları size çözdürüyoruz diyerek aslında bu soruları verdikleri. Evet. Ama akabinde de daha böyle inanmayan, tam olarak işi çözmeyip sadece o dershanelere kayıt olan öğrenciler için ise bakın biz bu soruları rüyada gördük, Fethullah Gülen rüyasında gördü, bu sorular çıkacak sınavda deyip o soruları çözdürdük.
3: Arkadaşlar kulağıma ses geliyor, kapatabilir miyiz lütfen?
4: Akabinde bu sebeple soruları verip sızdırıp güvenlik mimarisine, güvenlik alanındaki kritik noktalara yerleştirdikleri bir eleman değiştirme stratejisinden bahsediyoruz. Bir de bu süre zarfında Fethullah Gülen'in söylemlerine baktığınızda ben kelimesini hiç kullanmadığını, hep biz dediğini ve sanki bulunan örgütün çok kahraman bir örgütmüş gibi, sanki yapılanın o dini motivasyonel duygunun sanki çok üst düzey bir amaca hizmet ettiğini kanıtlarmışçasına söylemlerini yaptığını görüyorsunuz. Bir de Said Nursi'nin risalelerinden etkilenip sırada kendisinin var olduğunu, aslında doğum tarihinin 1942 olduğu ancak 1938 yılında doğduğunu ifade edip sanki Atatürk'ün ölümünden sonra kendisinin doğmuş yeni bir kurtuluş getirmiş gibi bu algıları yaratıp böylelikle örgüte eleman devşirme süreçlerini biz gördük. Bakın bunu liseden, ortaokuldan düşünüp üniversiteye kadar, yüksek lisansa, doktoraya kadar devam ettiğini düşünün. Bir yerden sonra bir de o kadar zayıf ve zaafı olan insanları örgüte çektiler ki Erkan Bey. Baktığınızda ailenin geçim kaynağı yok. Babayı kaybetmiş, anneyi kaybetmiş, kardeşleri var. Diyor ki işte biz sana meslek vereceğiz, meslek edineceksin. Sen de ileride bize bunun karşılığını, bize destek vererek sunacaksın. Bu durumda zannediyorsunuz ki gerçekten bana çok destek çıkan bir taraf var. Benim yanımda olan bir taraf var. Tekrardan örgüte üyeliğinizi gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden burada o işte biz vurgusunu kullanıp, bakın bu vurgu aynı zamanda Papa'nın söylemlerinde de vardır. Hep biz kelimesi kullanılır. Bu dinler arası diyalogdan da esinlenen bu vurguları kullanıp akabinde bunu işte ben işte Fethullah Gülen'in yayınlamış olduğu o konuşmalarında hatırlayayım. Hazreti Peygamberimiz rüyasında gördüğünü ifade edip bu dini duyguları kullanıp işte onun benim rüyama geldiği akabinde işte ben seçilmiş kişiyim imajını yaratarak örgüt mensubuna bu algıyı yaratmış olmasıyla bir yerden sonra körü körüne bağlanan, her dediğine inanan bir anlayış var. Şimdi hangi dinde vatanına silah doğrultmak var Erkan Bey? Hiçbir dinde yok. Doğal olarak burada isimlerini değiştirip, soy isimlerini değiştirip, cemaat içi evlilikler yapıp, alkol almayan bir bireyken dışarıda o takiye adı altında daha gizlenmek maksadıyla bir takım işte bu tarz içecekler tüketmeleri veya işte başörtüsünü aslında bu amaçla kullanmaları, başörtüsünü bu kadar kıymetli bir başörtüsünü başka bir amaçla kullanmaları gibi çok farklı izlenimlerde bulunarak bunları yaptılar. Cemaat içi evliliklerde asla dışarıya sızdırılmayacak bilgileri kendi aralarında örgütlediler. Bir zaman sonra bu toplumsal hazırlığı gerçekleştirdikten ve bu öğrencileri yetiştirdikten sonra işte polis akademisindeki polislere, askeriyeye, her tarafa sızmaya başladılar. Çünkü güvenlik kapsamında bir güç elde etmeleri işte o darbe girişimi için onların en önemli planladıkları ana unsurlardan birisiydi. Çünkü silahı onlar doğrulttular. Ama bu millet o kadar yüce bir millet ki o gün o FETÖ'cü askerler, FETÖ'cü polisler halka alenen o uzun namlulu tüfekleri doğrulturken bile hiçbirinin üzerinde bir çelik yelek yoktu. Hiçbirinin elinde bir silah yoktu. Hepsi resmen yekpare, tek vücut olarak FETÖ'cü askerlerin, polislerin karşısına çıkarak çok büyük bir direniş sergilediler. O yüzden buradaki milli bütünlük, milli şuuru algılamak, işte bunun farkındalığını yaratmak çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz bu sürecin takipçisi olacağız ve hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız söylemi çok önemli. Çünkü terör örgütü dediğiniz, bir de Fethullah Gülen terör örgütü dediğiniz öyle sızarak, sürekli takiye yöntemiyle gizlenerek aralara sızmış bir örgütten bahsediyoruz ve en tehlikelilerinden birisi de bu. Biz bugün terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz ama terörsüz Türkiye derken sadece KCK'nın alt kolları olan PKK'yı, YPG'yi konuşmuyoruz. Biz Türk coğrafyasında terörün hiç olmadığı bir terörsüz Türkiye, terörsüz bölge inşa etmek istiyoruz.
3: Her türlüsünde.
4: Tabii ki. Sonuç
3: her
4: olarak bugün
3: arınmış.
4: Kesinlikle. Bugün millet içerisindeki o bütünlüğü ve beraberliği bozmak isteyen o nifak tohumlarını sokmaya çalışan bu örgütün aynı şekilde tekrardan vatanımızda milletimizin o sarsılmaz birliğini bozmaya çalışmaya gayret etmemesi için gerekli bütün hukuki süreçler, önlemler, müdahaleler zaten alındı. Ama dediğimiz gibi bu sinsi bir terör örgütü. Her zaman uyanık olmak gerek. Her zaman takibinin yapılması gerek. Bir yandan baktığınızda bu işin sadece güvenlik ayağı yok. Ekonomik ayağı da var. Diyelim ki bir ticaret kuracaksınız, bir işletme kuracaksınız. İşte o cemaat dediğimiz, Fethullah Gülen'in kendini cemaat olarak tanımladığı örgüt mensupları o kişilere gidip hadi biz seni kalkındıralım, ihalelerini bizden al, yükseltelim. Sen de zamanında bize destek verirsin. Bakış açısıyla beraber ekonomik ayağı da var. Bakın bunun eğitim ayağı, ekonomik ayağı, siyaset ayağı, güvenlik ayağı, birçok ayağında sızmış örgüt mensuplarından bahsediyoruz. Bu kadar yayılmış sinsi bir örgütü tabii ki temizlemek Türkiye Cumhuriyeti içinde
3: ve
4: zor.
3: Ve yargıyı da ekleyelim
4: tabii ki.
3: Ki. O süreç içerisinde yargının nasıl temizlendiğini
4: tabii
3: de hatırlayalım.
4: Her şeyi geçtim. Bakın darbe girişimin
5: medya,
4: olduğu.
5: Sivil toplum.
4: Evet.
5: Yani. Tabii.
4: Darbe girişimin olduğu gece Sayın Cumhurbaşkanımızın bile o dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün koordinasyonuyla buraya geldiğini biliyoruz. Kime güvenebilirsiniz? o an kime güvenebilirsiniz? O yüzden o kadar tehlikeli bir süreçten, öyle melanet bir terör örgütünden kurtuldu ki bu Türkiye. Bu süre zarfında bizim birlik ve beraberlik açısından farkındalık yaratmamız gerek. İran örneğini konuşalım. Bakın Aralık ayında İran'da protestolar vardı. Ve İsrail ABD dedi ki bu protestoları biz bu süre zarfında saldırı düzenlersek protestocular da hemen rejimi hızlı bir şekilde düşürür. Hızlı bir reaksiyon alırız dediler. Ama rejime karşı olan, yönetime karşı olan İran halkı bile rejimin yanında kenetlendi ve istediklerini elde edemedi. İran, İsrail ve ABD özelinde istedikleri elde edilemedi. Bugün o birlik beraberliğin önemini tekrardan hatırlamamız gerek ve bunun farkındalığını yaratmamız gerek. Şimdi geçtiğimiz hafta sizlerin de memleketi Samsun'daydım. Terme Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Yükselen Türkiye etkinliğinde biz FETÖ'yü konuştuk. Çocuklarımıza, kadınlarımıza bunu anlattık. Dedik ki belki çocuklarımız yaşamadılar 10 sene önceki bu darbe girişimini ama kadınlarımız olarak size görev düşüyor. Bu bilinci sizin aşılamanız gerekiyor. Bu vatan sevgisini sarsılmaz bir beraberliğin sağlanabilmesi için çocuklarımızın daha bu yaşta yetiştirilmesi sizin göreviniz dedik. O yüzden neresi olursa olsun köy köy, il il gezip gerçekten bu farkındalığı sadece 15 Temmuz'da değil her zaman anlatmak gerekli diye düşünüyorum.
3: Şüphesiz. O geceye gidelim. Haydar Oruç. Şimdi daha önce 27 Mayıs, 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat. İşte darbeler, e-muhtıralar. Ülke ortalama 10 yılda bir darbe veya e-muhtıra geçmişine sahip Türkiye. Ama 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde özellikle biz çok farklı bir şey gördük. Diğerlerinden çok ayrı farklı bir durumla karşı karşıyaydık. Birincisi işte bu sivil halkın üzerine açılan ateş, bulunduğumuz bu köprüde, o zamanki adıyla İstanbul Boğaziçi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şimdi. Halkın hava ve karadan o silahlı saldırıları direnişle bastırması, binlerce, on binlerce kişinin sokaklara dökülmesi ve korkmadan, o gün hepimiz hatırlayalım, izleyenlerimiz de hatırlayacaktır köprüde, bu köprüyü kapatmışken FETÖ'cüler, asker demek istemiyorum, FETÖ'cü teröristler bu köprüyü kapatmışken orada köprüyü açmak için vatandaşlar, binlerce kişi oraya, o girişe yığıldı ve oradan buradan tam bulunduğumuz noktadan FETÖ'cü teröristler ateş açtılar ve bu köprüde çok fazla kişi şehit oldu. Ben o direnişten bahsetmek istiyorum, o direnişi konuşalım istiyorum. Vatandaşımızın bir motivasyonu vardı. Nasıl bir şeydi o? O atılan, yukarıdan taranan, yukarıdan gelen mermilere rağmen, karşısında o FETÖ'cü teröristlerin sıktığı mermilere rağmen, geriye kaçmayan, geriye çekilmeyen, FETÖ'cülerin, o teröristlerin üzerine yürüyen bir halktan bahsediyoruz.
5: Ya bu her şeyden önce bir inanmışlık gerektirir. Siz ülkeyi yöneten liderinize inanmıyorsanız, devletinize inanmıyorsanız, hükümetinize inanmıyorsanız böyle bir şey yapmazsınız. Yani o gün Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu çağrıyla sokağa çıkan insanlar, milyonlarca insanımız bu inanmışlığın eseriyle ve bu ülkeye sahip çıkma motivasyonuyla sokaklaydı. Çünkü az önce konuştuk, 2010 yılından itibaren bu terör örgütüyle hükümet arasında bir ayrım ortaya çıkmaya başladı. Terör örgütünün bu geçen süreç içerisinde biliyorsunuz, onları az önce anlattık, işte MİT tırları, Hakan Fidan'ı tutuklamaya yönelik operasyon, 17-25 operasyonu, gezi olayları gibi her türlü hareketin arkasında olduğunu gördü insanlar. İşte böyle terör ve tetiş olayları, patlamalar, suikastler, bombalamalar ve bu ilk halk tekrar 12 Eylül'den önceki gibi bir döneme dönmek istemiyordu. Yani devletin arkasında durarak cemaat kisvesi arkasında olsa bile bunlara müsaade etmeyeceğini göstermiş
3: oldu. O yıl içerisinde 10'a yakın canlı bomba saldırısı yaşandı Türkiye'de.
5: Ya Merasim Sokak olayı var mesela, evet. Gar önündeki patlamalar var. Benim şu anda hemen aklıma gelenlerden bahsediyorum. Ya bunların hiçbirinin tesadüf olmadığını, biz belki o dönem bu kadar arka arkaya olaylar geldiğinde fark edememiştik. Bir sorun olduğunu düşünüyorduk ama bunların hepsinin arkasında FETÖ olduğunu düşünemiyorduk. Açıkçası bunu tasavvur edemiyorduk ama işte bu 15 Temmuz aslında bir yönüyle de bu açıdan bir dönüm noktası oldu. Hem üzerimizdeki, içimizdeki yükleri, safraları atmamız açısından bir fırsat verdi bize. Hem de geçmişte yaşadığımız bu netameli olayların arkasındaki motivasyonu resmi tam olarak görme imkanımız oldu. Bu da zaten 15 Temmuz'dan sonraki bu ivmelenmenin bence en büyük sebeplerinden biriydi. Şimdi 15 Temmuz akşamı ben az önce size bahsetmiştim. Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Mehmet Uçun Bey bugün Anadolu Ajansı'na analize bir yazı yazmış. Ve burada sayısal veriler vermiş. Belki ilk defa yayınlanıyor bunlar, bilmiyorum. Ve burada o gece sokağa çıkan insan sayısını vermiş. 80 ilde, rakamı ben tam o yazıya istinaden söylüyorum, 2.596.368 kişi sokağa çıkmış. O gece itibariyle evet. Söylüyorum. Yani Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra ve ondan bağımsız olarak da bir kalkış.
3: Lütfen sözünüzü unutmayın. O gece öyle bir dezenformasyon yaydı FETÖ'cü teröristler şunu yaydılar. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçıyor. İşte başka bir ülkeye gitti. Kimi diyor ki Yunanistan'a indi.
5: Genelkurmay Başkanı'nın emri altında yapılan bir şey gibi 12 Eylül'e öykünerek TSK'nın komple içinde olduğu, bu FETÖ'cü hainlerin değil de TSK'nın topyekün bir darbeye giriştiğine ihtilal diyerek söyledikleri sizin söylediğiniz gibi algıyı yaymaya çalıştılar. Ancak biz sahada gördüğümüz şeyler bunun böyle olmadığını gösterdi. Bu sokağa çıkan insanların 1.897.000 kişisi 30 büyük şehirdeymiş. Yani bu rakamlar belki hani 80 milyon 86 milyonluk ülkede az gibi gelebilir ama bu hainlerin operasyonunu önlenmesi açısından çok önemliydi. Yani dönüm noktasıydı bu. Az önce ilk bölümde anlattım. Hem dünyadaki bu darbe literatüründe olmayan bir şeydi. Hem de darbeyi yapanlar da böyle bir reaksiyon beklemiyorlardı. Gece geç saatlerde oluyordu. Halk uyku halindeyken bu darbe yapılıyordu. Sabah uyandığımızda da darbe zaten olmuş oluyordu. 12 Eylül'de hatırlayın, doğru düzgün silah bile kullanılmadan siyasi liderler tutuklanmıştı. Bu sefer farklı oldu. Tabii burada hem halkımızın bu sürece 2013'ten itibaren hazırlanması, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki ısrarlı söylemleri, devletin bu mücadeleye başlaması,

0: olması, FETÖ'cüler diye kavramın artık ortaya çıkmış olması ve devletin kurumlarıyla birlikte MGK'nın terör örgütü olarak FETÖ'yü kabul etmesinden sonra yapılan mücadele halkta da bu bilinçlenmeyi sağlamıştı zaten. O günde siz söylediniz FETÖ'cüler bunu bunun üzerine örtmeye, bunu daha önceki darbeler gibi topyekun bir silahlı kuvvetlerin kalkışması olarak göstermeye çalışsalar da hem Cumhurbaşkanımız hem dönemin başbakanı Sayın Binali Bey de ekranlara çıkarak bunun böyle olmadığını, hatta askeri kanat da bu konuda çıkarak açıklamalar yaptılar. Bunun ordunun içerisine sızmış hainler tarafından yapılan bir kalkışma olduğunu söyleyerek halkın da bunu anlamasını sağladılar. Bu da zaten halkın o konudaki motivasyonu ve direncini arttırdı. Çünkü az önce bahsettiğimiz 15 Temmuz'a gelen süreçte yaşanan acılar insanların bu konuda tepkiselliğini de arttırdı.
1: Bilinçler yani, çok tazeydi.
0: Çok tazeydi çünkü evet. Hepimizin bir yerinde bir acı vardı hissettiğimiz doğrudan ya da dolaylı olarak. Dolayısıyla buna izin verecek, bunun yolunu açacak herhangi bir müdahaleye izin vermemek için az önce söyledi hocalarını da anlattılar, kendi bedenlerini siper ettiler. Yani sokağa çıkan halkın elinde bir silah yoktu.
2: Çelik yelek yoktu.
0: Yani işte çıplak şey bedenleriyle müdafaa etmek için,
1: ülkelerini kurtarmak için.
0: Evet. Yani hatırlayın işte uçağa hamle yapan, tankın önüne yatan, askeri araçların önüne yatan, buradan turnikelerden yapılan ateşlere bedeniyle siper olan insanları hatırlayın. Yani bunun başka bir motivasyonu olmaz. Bir yani dini duygular, dini sahipler buna ancak cevaz verir. Bir de inanmışlık, bu siyasi liderliği olan inanmışlık sayesinde bunu yaparsınız. FETÖ kanadındaki ben hani az önce hocam işin teopolitik tarafını anlattı. Bir cemaat yapılanması şeklinde kendilerini lanse ettikleri için daha çok dini hassasiyetleri istismar ettiklerini söyledi ama oradaki inanmışlık çünkü gerçek olmadığı için yeterince sağlam değildi ve günün sonunda da o inanç eksikliği onların başarısız olmasını sağladı diye düşünüyorum. Çünkü hem Fethullah Gülen'in yaptığı şeyler hem de söylemleri ne bizim dinimizle bağdaşır, ne örfümüzle, ne adetimizle hiçbir şeyle bağdaşmayan bir şeydi. Ya çünkü biz çok net bir şekilde görüyorduk. Yani ben de 85 yılında askeri liseye girdim. O dönemde atılanlar olmuştu, o ihraç edilenler olmuştu. Görev yaparken görev yaptığımız insanlar içerisinden böyle atılanlar olmuştu. Ama şunu fark edememiştik. Mesela 28 Şubat'ta ihraç edilen personelin aslında FETÖ'cü değil de gerçekten Müslüman olan, mütedeyyin olan insanlar olduğunu o an fark edemiyorduk. FETÖ bu sayede önünü açmıştı. O işte Ergenekon, Balyoz soruşturmalarına giden yolun taşlarını da döşemişti. Günün sonunda geldiğimiz noktada gerçekten inananlar değil de FETÖ gibi takiyeye başvuran kesimlerin önü açıldı ve onlar hormonlu bir şekilde özellikle TSK'nın üst kademelerine geldiler ve bütün her şey zaten hocam belki FETÖ konusundaki çalışmalarını takip ediyorum daha iyi bilir. Fethullah Gülen'in yapmış olduğu ayrışmada TSK'ya özel bir önem atfediyordu. Onları ayrı bir statü değerlendiriyordu ve
2: mahrem imamları
0: en büyük yatırımı da onlara yapıyorlardı. Çünkü günü geldiğinde ihtiyaç olduğunda bu müdahale hasıl olduğunda TSK'nın elinde silah tutanların işi göreceğini düşünüyorlardı. Velhasıl da öyle oldu. Ancak siz az önce söylediniz onu mutlaka söylememiz lazım. Hem polis teşkilatının içine hem yargının içine hem eğitim kurumlarımızın içerisine sızmış. Yani bütün devletin kurumlarına sızan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Yani böylelikle aslında günü geldiğinde o düğmeye bastıklarında bütün devlet yapısını komple çökertmek, İran'daki gibi benzer bir şekilde bir dönüşüm sağlamak gibi bir niyetleri vardı. Ancak olmadı. Burada da halkımızın dirayeti, feraseti ve cesareti. Yani en büyük ben gerekçe olarak bunu düşünüyorum. Tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğini de unutmayalım. Çünkü geçmişteki darbelere bakıyoruz.
1: Siyasi çağrısı çok önemliydi.
0: Çağrısı önemliydi. Ekranlara duruşu da çıkıp, çok önemliydi. Yani duruşu, başka birisi çağrısı, belki kaçabilirdi. Tabii, yani düşünün. Tabii. Hani FETÖ'nün tedavüle soktuğu o tezahüratlar gerçek de olabilirdi. Çünkü daha önceki işte yani yanlış anlaşılmasın dinleyiciler lütfen. Hani foterini alıp giden liderleri de gördü bu ülke. Dolayısıyla aynı Emuhtıra'da olduğu gibi 2017'de hatır ben hiç unutmuyorum. O gün Cemil Çiçek çıktı. Emuhtıra verenlere çok güzel bir cevap vermişti biliyorsunuz. Evet. Orada zaten hükümetin politikası duruşu net bir şekilde ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımızın kaçmak yerine buraya gelmesi, İstanbul'a gelmesi yani darbenin
1: ki
0: başladığı yere gelmesi.
1: Atatürk Havalimanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan
0: tehlike altındayken, inerken, henüz FETÖ'cülerin elindeyken, evet.
1: FETÖ'cüler oradayken ve evet. Pisler tamamen karanlıkken uçağın ışığını yakarak bir risk alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ışığımızla inebilir miyiz diye sorduğunda evet pilottan yana
0: tavrında. Havada uçağı aradıklarını,
1: evet,
0: kendisinin bulmaya çalıştıklarını.
1: Kendisinin bir risk alarak o havalimanına bir şekilde inmesi, oradan gelmesi, hiçbir yere kaçmaması, burada olması çok acı bir şey.
0: Bunlar işte bu 15 Temmuz'un başarısız olmasını sağlayan sebepler. Yani bunların hepsi bir araya geldiğinde halkımızın feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği, FETÖ'cülerin beceriksizliği ve inançsızlıklarının da hepsi bir araya geldiğinde çok şükür bu başarısız oldu. Ancak bunu tekrar etmek gerektiği kanaatindeyim. Asla rehavete kapılmamamız gerekiyor. Gerçekten öyle. Çünkü ben vaktim varsa bu az önce bahsettiğim Mehmet
1: Bey'in
0: verdiği rakamları da paylaşmak istiyorum. KYK'larla 131.922 tedbir işlemi uygulanmış. 125.678 kamu görevlisi ihraç edilmiş. 3.483 rütbe geri alma ve ilişik kesme, askeri öğrenciler de dahil. 2.761 medya, STK, sivil toplum gibi kuruma tedbir uygulanmış. Bir kısmı kapatılmış, bir kısmının varlıklarına el konulmuş. 105.709 soruşturma ve kovuşturma açılmış. 214.442 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış. 43.274 dava dosyası ve 90.166 sanık üzerinde kovuşturma yapılmış. Yani rakamların büyüklüğüne bakarsanız eğer, yani FETÖ sadece dar bir çevrede geliştirilen, kotarılan bir teşebbüs değil. Bu az önce bahsettiğimiz o ahtapot gibi yayılmış, ülkenin bütün kurumlarına sirayet etmiş. Hatta işte hatırlarsınız siz de Kozmik Oda Operasyonu falan mesela. O gün bunun sebebini aslında çok iyi anlayamamıştık ama 15 Temmuz'dan sonra bunun da arka planını çok iyi anlayabildik. İşte kaçırılan helikopterin Yunanistan'a kaçması, orada yani siz bir askersiniz. Ölseniz bile bu ordunun, bu ülkenin size verdiği silahı başka bir ülkeye götürmezsiniz. Bu hainin de ötesinde bir şey, kansızlık. Yani onların emdi sütün helal olmadığını düşünüyorum ben. Annesinin babasının da böyle bir şey haklarını helal etmeyeceklerini düşünüyorum. Ve bu KYK'larla sayısal verileri devam edeyim, ondan sonra bitireyim. 127.292 başvuru yapılmış KYK'lar nedeniyle ihraç edilenlerden sonra. Bunlardan 17.960'ı kabul edilmiş ve görevlerine iade edilmiş. Bu az önce 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan sayısını vermiştim. Bir de 15 Temmuz'dan sonra biliyorsunuz 16 Temmuz'la 9 Ağustos arasında demokrasi nöbetleri tutuldu bütün ülkede. Çünkü yeniden kalkışma olacağı, tekrar işte kriptoların yönetimi ele geçirmesine yönelik, hatta suikastler düzenlenince önce kuvvetli istihbaratlar gelmişti biliyorsunuz. İşte kışlaların önü kapatıldı, halk meydanlarda toplandı. Bu 26 gün boyunca sürdü ve bu süre içerisinde 37.635.000 insanımız da bu nöbete katılmış. Yani toplamda 15 Temmuz'da demokrasi nöbetlerini eklediğimizde 40 milyon insanımız hem 15 Temmuz'da hem de sonrasında iradesini göstermiş. Yani bu ülke nüfusunun yarısı darbeye karşı olduğunu net bir şekilde ortaya koymuş. Sokaklara çıkarak Cumhurbaşkanımıza destek vererek. Bu da Türkiye'yi o dönem için, hatırlayın işte otokratikleşiyor, diktatörlük rejimi hale geliyor. Erdoğan gitmemek için yapısal değişikliklere başvuru şeklindeki söylemlerinde ne kadar yersiz olduğunu göstermesi açısından ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Sayın Mehmet Uçum'un yazısının da okunmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü FETÖ'yü getiren, başlayan süreci tarihsel olarak ele almış. Aynı Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal'in yeniden yapılandırması gibi Cumhurbaşkanımızın da 21. yüzyıl itibariyle Türkiye'ye getirdiği yenilikler, dönüşümü de göstererek buradan kimlerin rahatsız olduğunu, kimlerin Türkiye'deki bu gidişatı, bu ivmelenmeyi bozmak isteyeceğini, bu şeyi kırmak isteyeceğini anlatmaya çalışmış. O yüzden ben çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Okunursa da iyi olur diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar.
1: Teşekkür ederim. Yeliz Hanım, şimdi az önce o kaldığımız noktadan bir kez daha devam edelim. Şunu söylüyorduk tam olarak. Halkın kendi iradesini koruduğu, dışarıya çıktığı ve bir darbe girişimini ordusuyla, polisiyle beraber bastırdığı bir geceyle ilgili işte o süreçten beri 10 yıldır görüyoruz. Bazı tezviratlar, bazı sulandırmalarla bazı çevrelerin bu geceyi, o gece varılan o sürecin akamete uğratılmasını küçümsemeye çalışan
0: tiyatro
1: bazı çevreler.
0: Yani,
1: onlardan bahsediyorum kısmen ama böyle bir sürecin içerisinde de zaman zaman bunların yaşandığını görüyoruz. Ama o gece

0: için bir gerçek var.
1: Tabii.
0: O gerçeği konuşuyoruz. Tabii. 253 şehidimiz, binlerce gazimizden bahsediyoruz. Vatandaşların dışarı çıkması ve bu darbe sürecinin akamete uğratılması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a gelişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı. Biz tam olarak ne yaşadık bu gece? Siz de bunu yaşadığınızı gördünüz.
1: Tabii.
0: Sizin de ne düşündüğünüzü ve hissettiğinizi merak ediyorum.
1: Çok zor bir gece atlattık. Bakın çok zor bir süreci aslında atlattık. Ve biliyorsunuz aslında hiç kimsenin beklemediği, hiç kimsenin tam olarak ne olduğunu ilk anlarda anlamadığı, anlamlandırmaya çalıştığı bir sürecin içerisinden geçtik. Çünkü açıkçası sizin de söylediğiniz gibi hani... Hangi yıldayız, ne darbesi gibi insanların ne olduğunu anlamadığı, köprüdeki bakın hareketliliği bir şekilde anlamlandırmaya çalıştığı, insanların birbiriyle haberleşmeye çalışırken yine bir şekilde bu hareketliliğe bir türlü olduğumuz tabii ki o zamanki yıl itibariyle anlamsız bulduğu, nasıl böyle bir şey olabilir diye bir şekilde anlamaya çalıştığı çok zor bir süreç geçirdik. Ama hesap edilemeyen bakın orada bir şey var. Şimdi hesaplar yapılmış belli ki yıllarca bu işe yatırım yapılmış, dallanmış budaklanmış. Bütün burada yapıların içerisinde, devletin içerisinde, bütün kurumların içerisine tek tek herkesi çok küçük yaşlardan beri eğiterek buralara yerleştirmişler. Ve günü geldiğinde kullanmak için bu insanları buralara yerleştirmişler. Bunun için eğitilmişler, bunun için tabii ki ideolojik olarak bir şekilde belli bir yola sokulmuşlar. Bunun için birçok şey inandırılmışlar. Ama o gece geldiğinde kesinlikle kendi kafalarındaki planı bozacak olan en büyük etkeni hiçbir şekilde doğru hesap edememişler. O da tabii ki Türk halkının devletin yanında duracağı kısmını hiçbir şekilde bakın hesap edememişler. Kafalarında daha önceki tabii ki o darbe tecrübeleriyle bildikleri için yine Türk halkının evlerinde belki oturacağı, bir şekilde devletinin yanında istenilen kadar duramayacağı ya da topla, tüfekle, F-16'larla kendi milletini hedef alan bu FETÖ'cülerin karşısında durmayacağı, duramayacağı gibi.
2: Bunu da yayınlarda söylüyorlardı zaten değil mi?
1: Özellikle dalga geçiyorlardı. Tabii, şimdi o zamanki o zamanki yayınları bir hatırlarsanız.
2: Tuncay Opçin'di galiba değil mi? Bunu söyleyen yanlış hatırlamıyorum.
1: İsimleri hatırlamıyorum ama kesit kesit yayınlar var. Kendilerinin tiye aldıkları, hadi bakalım şimdi ne yapacaksınız evet. gibi işte kendi sözde gazetecileriyle, medya kuruluşlarıyla bir şekilde halkı da aslında küçümsedikleri, halkın tepkisini küçümsedikleri, doğru hesaplayamadıkları kesinlikle çok büyük bir gerçek. Şimdi bu kadar büyük bir sayı bakın şehit verildi. Şehitlerimize tabii ki rahmet diliyoruz. Geride kalan ailelerine her zaman bakın sabırlar diliyoruz. Yani bu kayıplar küçümsenecek kayıplar değil. İnsanlar hatırlarsanız o zaman tank nasıl durdurulur diye internetten bakın arama yapıyorlardı. Şimdi bunu başka bir ülkede göremezsiniz. Binanın üzerinden F-35'in üzerinde atlamaya çalışan insanlar var bakın. Bunu başka bir yerde göremezsiniz. Kendi canını, çoluğunu, çocuğunu, annesini, babasını yanına alıp sokağa çıkan insanlar var. Aileler, insanlar, hepsi bakın sokağa döküldü. Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra biliyorsunuz hepimiz hep birlikte seyrediyorduk. Nerede? İyi mi? İndi mi? Tam olarak acaba ne haber alacağız diye herkes teyakkuz halinde beklerken o çağrıdan sonra bakın hiç kimse evlerinde durmadı. Biz balkondan baktığımızda herkesin koşa koşa arabalarına bindiğini, koşa koşa havalimanına gittiğini, köprüye gittiğini, elinden ne geliyorsa bakın çoluk çocuk hiçbir şekilde geride bırakmadan yollara döküldüklerini, arabaların gidemediğini, insan selinin olduğunu biz biliyoruz. Camlardan baktığımızda sokaklarda herkesin koşarak yollara döküldüğünü gördük. Şimdi böyle bir milli irade varken, bu şekilde devletinin yanında duracak bir millet varken hesaplamalar hakikaten çok yanlış yapılmış. Tabii ki burada tankların önüne sadece elinde Türk bayrağıyla bakın bir şekilde durdurmaya çalışan biz halkız. Siz nasıl bizim üzerimize silah doğrultursunuz? Nasıl benim askerim benim üzerimden tankla işte geçmeye çalışır diye insanlar bakın bu kadarını beklemiyorlardı.
0: Bir yandan da Kız Kulesi'nde bir ışık gösterisi var, mapping gösterisi var. Onu da izleyelim, devam edelim. Devam.
1: İnsanlar hakikaten bakın bu kadar zalimliği beklemiyorlardı. Çünkü şöyle hikayeler duyduk biz. Gerçekten köprüye gidenler, gerçekten sokaklarda olanlar, ne olduğunu anlayıp hemen yollara dökülenler. Aslında bu darbecilerin kendilerini hakikaten hedef alacaklarını belki hesaplamamışlardı. Ama kurşunlar gerçekten o sokaktaki insanları hedef aldı. Tanklar insanların bakın bedenlerini hakikaten ikiye ayırdı.

0: Bunlar yaşanmış şeyler. Bir sürü insan burada hayatını kaybetti. Aileler parçalandı. Ve o gün çıkıp evlerine geri dönemeyen birçok insan oldu.
1: Evet.
0: Bunların hepsini bilerek bakın anneler çocuklarını yolladı. Hanımlar eşlerini yolladı. Geri dönmeyeceklerini bilmeden bakın insanlar yola çıktı. Neyle karşılaşacaklarını bilmeden çıktılar. Ama kafalarındaki tek bildikleri şey şuydu. Bu vatanı teslim etmeyecekleri, kesinlikle Cumhurbaşkanımızın yanında duracakları, ne olursa olsun yıllarca bu işe yatırım yapılmış olsa bile halkın iradesinin tabii ki aşamayacağı, halkın iradesinin alt edemeyeceği hiçbir plan olmadığını tabii ki hesaplayamadılar. Ama bu kadar kayıp verildikten sonra bunu bir şekilde itibarsızlaştırmak, hakikaten hayatını kaybedenlerin anısına saygısızlık etmektir. Bunu da sürekli tabii ki sağda solda okuyoruz. Devam da ediyor bakın bunlar bir taraftan ama böyle ağır bir gece yaşanmışken, bu kadar kayıp verilmişken, milli iradeyle aslında bu süreçten bir şekilde çıkılmışken ve hala bu meselenin kökünü kazımakla uğraşıyorken itibarsızlaştırmaya çalışmak, hayatını kaybedenler, devletin yanında duranları tabii ki aslında bunların gerçek olmadığıyla alakalı mesajlar hala vermeye çalışmak evet. Kesinlikle tabii ki hiç anlaşılamayacak.
1: Yani şu çok
0: bu devletin,
1: önemli.
0: Bu milletin durduğu yeri ya da kendi kültürümüzü gerçekten doğru yorumlayamayan zihinlerin bence anlatıları.
1: Şu an şehitlerimizin fotoğrafları, görüntüleri. Şehitlerin fotoğrafları Kız Kulesi'ne yansıtılıyor. Tam da bunu
0: evet, bu insanlar hocamın da dediği gibi hiçbir şey olmadan sadece ellerinde Türk bayrağıyla, hatta bakın o gün sokakta olan o FETÖ'cüleri bile siz ne yapıyorsunuz diye uyarıp ne yaptığınızın farkında mısınız? Hala bir umut oradaki çıkan insanlar diyorlar ki acaba yanlış bir şeyle mi sokağa geldiler? Böyle tabii ki bilgiler de aldık o zaman ama yollarından döndürmek için yanlış yapıyorsunuz. Kendi insanınıza silah doğrultuyorsunuz diye köprüde bakın polis bile. Burada eğer kendinize güveniyorsanız geçin demişti. Videolarda var bakın bunlar. Biz
2: orada
0: hiçbir şeyden korkmuyoruz diye.
2: Orada çok onurlu bir cümle vardı hocam. Bir insan bir kere ölürüz,
0: onurumuzla ölürüz diye. Kendisini o kurşunların önüne atan, tankların önüne atan, hiçbir şekilde o karşısındaki ölüm tehlikesini kesinlikle gözetmeden, canını siper eden bir sürü insan vardı ve orada yaralananlar oldu, şehit olanlar oldu, gazi olanlar oldu. Birçok gazi var bakın bir fiil bizim de tanıdığımız. Ama dediğim gibi hesaplar hiçbir şekilde eğer milletin iradesi varsa, millet tabii ki ülkesinin, devletinin yanında durmak istiyorsa yapılan hesapların hiçbirisi başarıya kesinlikle ulaşmayacaktır. Tabii ki 1000 yıl geçse de unutmayacağız. Çok zor bir gece, çok zor bir süreç gördük, çok zor bir süreç atlattık. Anlamlandıramadığımız bir süreç atlattık ama tabii ki gün ışığında bakın arkamızda tabii ki o köprüde yaşananlar, şimdi hayatını kaybedenler, orada canını siper edip bir şekilde kurşunların üstüne atlayanlar, ikna etmek isteyenler, daha sonraki süreçlerde o demokrasi nöbetleri için sokağa dökülenler, bunların hepsi tabii ki tekrar bunlar yaşanmasın, tekrar bu yapı böyle bir kalkışmaya cesaret etmesin. Devletin içinden bunlar temizlensin, bütün tabii güvenlik birimlerinden, medyadan, eğitim kurumlarından, istihbarattan hepsinden temizlensin diye aslında teyakkuz halinde Türkiye'nin geçirdiği bakın uykusuz geceler var yıllarca. Birimler hala çalışıyorlar ama az önce de konuştuğumuz gibi takiye meselesi. Belki de o gece en önce sokaklarda koşanların arasında da yine bakın FETÖ'cüler vardı. Bir şekilde o işin içinden sıyrılmak için. Sonra biz bunların yurt dışına kaçtığını gördük. Yunanistan üzerinden bir şekilde canhıraş ailelerini herkesi toplayıp başka ülkelere sığınmacı olarak gittiklerini gördük. Çoğunun yurt dışında yaşadığını biliyoruz
1: ya,
0: hala.
1: Yeliz Hanım böleceğim sizi. Şimdi 253 şehidimiz var. Böyle 253 deyince yani ağızdan kolay
0: bir kere
1: çıkıyor.
0: Sayı gibi
1: bir kere çıkıyor. Ama
0: evet.
1: Bakın şimdi dikkat ediyorum, bu Kız Kulesi'ne yansıtılıyor şehitlerimizin fotoğrafı. Kaç dakika oldu? Yaklaşık 3-4 veya 5 dakikadır. 3-4 dakikadır. İşte birer saniye arayla fotoğraflar yansıtılıyor ve hala bitmedi.
2: Kaç aile?
1: Evet, yani bu
0: biz bir
1: hani
0: iki saniye
1: böyle
0: görüyoruz.
1: Söyleyince bir anda çıkıyor ağızdan, evet 253 evet. Şehit diyoruz ama bakın hala yansıtılmaya devam ediliyor. Ortalama 2-3 saniye kalıyor. Her bir şehidimiz orada 2 saniye kadar kalıyor ama hala devam ediyor ve bitmedi.
0: 253 eve ateş düşmüş demektir evet. Bakın Berkan. Bakın kaç çocuk babasız kaldı. değil mi? Kaç evet. ev, kaç yuva dağıldı? Kaç kişinin hayalleri hiç başlamadan bitti? Burada tabii ki her yaştan, her meslekten bakın bir sürü vatandaşımız var. Sadece ülkesini korumak isteyen, sadece devletin yanında olmak isteyen, bölünmesin, parçalanmasın bu vatan diye tamamen canını hiçe sayarak bakın yola düşmüş insanlar var. Şimdi aynı şekilde aileleri de var geride bıraktıkları. Hala o çocukları bakın babalarını bekliyor. Hala o eşler, eşlerini bekliyorlar evde geri kalanlar. Geri kalanların hepsi hala bakın özlüyorlar kaybettiklerini. Tüm bu insanlar tamamen işte biz bugün şu anda olduğumuz noktada olalım diye kendilerini feda ettiler, canlarını feda ettiler. Tüm bu insanlar bunun için hayatlarından vazgeçtiler. Onun için yaşadığımız süreci hiçbir şekilde bakın hafife almamamız gerekiyor. Çok zor bir süreç atlattık. Çok can kayıpları yaşadık. Evet. Bir can kaybı bile çok önemlidir. Bir insan bile çok önemlidir ki biz çok fazla can kaybettik ve o zaman da eğer yine söylüyorum bakın darbe denemesi bir şekilde başarılı olsaydı çok çok çok daha ağır şeylerle karşılaştık.
1: Onu soracağım. Hı. O da çok ayrı bir başlık. Üzerinde durmamız gerekiyor.
0: Çünkü bakın her sektörden, her yapının içerisinden, evet. her meslek grubundan ellerinde çarşaf çarşaf listelerin olduğunu biz sonra öğrendik. Gazetecilerden tutun, akademisyenlerden tutun.
2: İş insanları.
0: Tabii ki iş insanları, siyasetçiler, sağlık görevlileri. Yani kendilerinin önünde durabilecek kim varsa yıllarca zaten hayatını zindan ettikleri insanlar bunlar bu arada. Kendileri o yapı taşlarını tuttukları için geri kalanların da tabii ki hayatlarını zorlaştırdılar yıllarca. Bunu da mobbingle işten attırdıkları, mobbingle askeri okullardan attırdıkları bir sürü bakın öğrenciler var. Bunları da tabii ara ara konuşmak lazım ama evet. en son geldiğimiz noktada kesinlikle bu durumu küçümseyecek işte aslında bu tiyatrodur, şudur, budur gibi şeylerle hafifletecek şeylere kesinlikle bence artık hiçbir şekilde mahal verilmemesi gerekti.
1: Fatma Yeşilkuş, girişi de söylemiştim. Biz müzenin yanındayız şu an. Hafıza 15 Temmuz Müzesi. Ve işte programa başladığımızdan bu yana müze açık. Ben bir yandan da ara ara bakıyorum. Vatandaşlarımız da çok yoğun bir şekilde.
2: Evet, çok büyük bir kalabalık vardı bugün.
1: Gelip gitmeye devam ediyor. Gün içerisinde çok kalabalık vardı. Şimdi hava kararmasına rağmen yine insanlarımız buraya geliyorlar. Çok önemli bir şey. Yani bunu işte sadece bu müze açısından, burası açısından demiyorum. İşte şu an ekrana şehitlerimiz hala gelmeye devam ediyor. Yani hala bitmedi. Burada bunu hatırlamak, bunu unutmamak meselesi. Ben bunu sormak istiyorum. Yani bugün Milli Birlik ve Dayanışma Günü, Milli Birlik Dayanışma Demokrasi Günü. Bunu unutmamak, tekrar tekrar hatırlamak bugün geldiğinde, öncesinde ve sonrasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya hani, biz teyakkuz halinde olmak zorundayız. Bu süreç içerisinde herhangi bir şekilde rehavete kapılamayız. Çünkü bugün FETÖ biter, Türkiye güçlendikçe, az önce hep bunu söyledik ya, işte savunma sanayinde güçlendikçe, ekonomisinde belirli bir seviyeye geldikçe, hatırlayalım o süreçler 2016'lar, 2010'lar, 2016'ya kadar ki süreç. Evet, Türkiye'nin ekonomik olarak bir de gerçekten çok ciddi bir seviyeye çıktığı bir süreçten bahsediyoruz. Siz güçlendikçe yabancı istihbarat örgütleri, emperyalistler, ki o vurguyu da birazdan soracağım, her zaman size bir şekilde çelme takmaya çalışacaklar. Bu hiçbir zaman unutulmamalı. Her zaman bir teyakkuzda olmak zorunda bu ülke. Türkiye, bu coğrafya, burada yer alan bu ülkenin her zaman teyakkuzda olması lazım.
2: Çok doğru söylüyorsunuz. Önce aslında bahsettiğiniz o kalabalıklığa biraz değinmek isterim. O kadar mutluluk verici bir görüntü ki 10 sene oldu. Ona rağmen herkes burada o kalabalıklığı evet. tekrardan o hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gelip tekrardan neler yaşandığını, yaşatıldığını hatırlamak için çocuklarını alıp gelmişler. Az önce de konuştuk ya, belki darbeyi görmediler. 10 yaşından küçük çocuklar neler yaşandığını öğrenmek ve görmek maksadıyla buraya geldiler. Şimdi baktığınızda bu milli şuuru yaratmak çok çok önemli. Bugün sosyal medyada hala FETÖ trollerini görüyorsunuz Erkan Bey. Hemen o algıyı yaratmak, tekrardan Türkiye içerisindeki o nifah tohumlarını sokmak maksadıyla birçok algı oluşturmaya çalıştıklarını görebiliyorsunuz. Hala FETÖ'nün sosyal medyada ne kadar aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Bir de şimdi geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamışlar. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızdan af mektubu dilemişler. Biz birçok vatandaşımızın, masum vatandaşımızın günahına girdik. Yanlış tarafta yer aldık. özür metninde bu yazıyor. Akabinde videoyu izlediğinizde prangalar var ellerinde eski FETÖ, daha doğrusu FETÖ mensuplarının. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen bir kutuyla o anahtarın açıldığı, sanki hani bağımsızlıklarına tekrardan kavuşacaklarmış gibi bir video yayınlanmış. Bakın, hiçbir şekilde rehavete kapılmadan, masumiyetine inanılmadan bu örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu